0: de hastaneye kaldırıldığı, hastanede tedavilerinin sürdüğü ifade ediliyor. Toledo polisinin yaptığı açıklamaya göre olayla ilgili şüpheli ya da şüpheliler halen aranmakta. Kaç kişinin bu silahlı saldırıda yaralandığına ilişkin ya da sağlık durumlarının ne olduğuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi yok. Ama bölgeden gelen görüntülere baktığımızda silah seslerinin duyulmasının ardından çok sayıda kişinin sedyelerle ambulanslara taşındığı görüntüleri yansıdı ve yoğun bir polis varlığı da bölgede dikkat çekiyor. Old West End Festivali Ohio'nun tarihi bölgesinde, Toledo'nun tarihi bölgesinde her yıl düzenlenen, iki gün devam eden, iki günlük bir etkinlik. Dediğimiz gibi bu sabah saatlerinde bir geçit töreniyle başlamış ve ardından canlı müzik etkinlikleri düzenleniyordu festival sırasında. Ve yerel saatle akşam üzeri 5.30'da gerçekleştiği, yani bundan yaklaşık bir 2,5 saat önce silahlı saldırının gerçekleştiğini biliyoruz. Şüpheli ya da şüpheliler halen aranmakta. Kaç kişinin yaralandığına ilişkin ya da sağlık durumlarına ilişkin ise henüz net ayrıntılı bir bilgi henüz yok Ata.
1: Devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye'nin istikrar ve güven ortamına dikkat çeken Erdoğan, uluslararası yatırımcılara seslendi. Operasyonlarını Türkiye'den yönetenlerin birçok avantajdan yararlanacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı ayrıca etrafımızı saran toz bulutu kalktığında en büyük kazanan Türkiye olacaktır dedi.
2: Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren şirketleri, bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşımaya davet ediyoruz. Bizim mesajımız çok açık. Operasyonlarını Türkiye'den yönet. Avantajlardan yararlan. Ülkemize yerleşen yabancılar ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız belirli şartları sağlamaları halinde yurt dışından elde ettikleri gelirler için 20 yıl boyunca vergi ödemeyecek.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi küresel bir merkez haline dönüştürmekte kararlıyız dedi. Uluslararası yatırımcılara çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 39. Genel Kurulu'na katıldı. İş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Erdoğan, Türkiye'nin ihracatta geldiği seviyeye dikkat çekti.
2: 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara ulaştı. Savunma ve havacılık ihracatımız son 23 yılda %40'tan fazla artarak 2025 yılında 10 milyar doları aşmıştır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin istikrar ve güven ortamı sayesinde küresel ölçekte marka değerini artırdığını da vurguladı.
2: Gerek ekonomik, gerek ticari, gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır. İnşallah krizleri değil, fırsatları konuşacağımız bir döneme gireceğiz.
1: İsrail ile Lübnan arasında yeni ateşkes sağlanmasına rağmen İsrail'in saldırıları sürüyor. Son hava saldırılarında da 9 kişi yaşamını yitirdi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail'in ülkenin güneyinde Lübnan ordusuna ait askeri bir aracı hedef alan saldırısını kınayarak uluslararası topluma İsrail'in saldırılarını durdurma çağrısında bulundu. Lübnan ordusu ölenlerden 3'ünün Tuğgeneral rütbesindeki 2 subay ve 1 asker olduğunu duyurdu. Lübnan saldırıların ülkenin istikrar çabalarını hedef aldığını savunurken İsrail ordusu ise vurulan aracın şüpheli bulunduğunu ve bölgede Hizbullah'ın saldırı hazırlığında olduğuna dair istihbarat aldıklarını öne sürdü. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırılarında da 7 kişi hayatını kaybetti. İsrail ve Lübnan arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan müzakere turunun ardından 3 Haziran'da yeni şartlı ateşkes açıklanmış, Hizbullah bunu utanç verici olarak nitelendirmişti. Karadeniz'de Türk balıkçı gemisine saldırı düzenlendi. Bir balıkçı hayatını kaybetti, ikisi ağır, dört balıkçı ise yaralandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler yaralıları İnebolu Limanı'na tahliye etti. Yaralı balıkçılar oradan da hastaneye kaldırıldı.
4: Türk balıkçı gemisi Karadeniz'de saldırıya uğradı. Bir balıkçı hayatını kaybetti, dördü yaralandı. Sahil Güvenlik Gemisi personeli İnebolu Limanı'na tahliye etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
5: Şarapnel parçalarının daha çok tesir etmesiyle oluşmuş yaralanmalardı.
4: Türk bayraklı Duru 67 isimli balıkçı gemisine Kırım'ın batısında Sivastopol açıklarında saldırı düzenlendi. 5 yaralı vardı. 3'ünün durumu ağırdı. Yaralı balıkçıları yakınlardaki bir başka Türk balıkçı gemisi kurtardı. Durumu ağır olan bir balıkçı İnebolu Limanı'na götürülürken hayatını kaybetti. Diğer 4 yaralı içinde bir sahil güvenlik gemisi sağlık görevlileriyle birlikte bölgeye gitti. Saldırıya uğrayan personeli alarak İnebolu Limanı'na geri döndüler. Yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
5: Bir hastamıza gemide bir ufak ameliyat operasyonuyla göğüs tüpü takıldı. Diğerlerinin pansuman ve stabilizasyonları sağlandı.
4: Hayatını kaybeden Trabzonlu balıkçı Cüneyt Varlık, Akçaabat ilçesinde toprağa verilecek.
6: Cüneyt Varlık benim çocukluğum arkadaşım. Diğer yaralılar da benim, aynı mahallemin insanları.
1: Gaziantep'te bir kişi 7 yaşındaki kızını sokak ortasında darp etti. Ardından da motosikletiyle ilerlerken saçından tutarak yolda sürükledi. Bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler tepkiye yol açtı. Baba gözaltında. Gaziantep Şehit Kamil'de yaşayan Metin K. motosikletiyle kızı YK'nın yanına giderek önce defalarca tokat attı, ardından da saçından tuttuğu kızını motosikletle hareket ederek sürükledi. Olay anı bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Gaziantep Valiliği büyük tepkiye yol açan görüntüler üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, Metin K'nın gözaltına alındığını duyurdu. İstanbul Büyükçekmece'de bir aracın çarptığı demir kapının savrulması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza Büyükçekmece Pınartepe mahallesinde meydana geldi. Sürücü otomobilin kontrolünü kaybedince araç cami otoparkındaki demir kapıya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kapı da ikisi çocuk 6 kişiye çarparak yaralanmalarına neden oldu. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı, tedavileri de sürüyor. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İddiaya göre sürücü fren yerine gaza basınca araç kontrolden çıktı. Kazanın detaylı nedeni araştırılıyor. İstanbul Beyoğlu'nda ikincisi düzenlenen Retrofest, tarihi Fransız Yetimhanesi'nin bahçesinde başladı. Festival alanında plaklar, kartpostallar ve retro kostümlerin yanı sıra leblebi tozu, nostaljik bisküviler ve gazoz gibi geçmişe götüren ikramlar da yer alıyor. Bu haberimize de noktayı koyacağız. Yeni saatte görüşmek dileğiyle.
7: Plaklar, kartpostallar, retro kostümler. Tarihi Fransız Yetimhanesi'nin bahçesinde düzenlenen Retrofest, Hatıra Beyoğlu temasıyla başladı.
8: Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Retro Festivali ile çocukluğumuzun unutulmaz oyunları, zihnimize yer eden o eski şarkılar, Yeşilçam'ın büyüleyici atmosferi, Beyoğlu'muzun hafızasını yeniden canlandıracağız.
9: Daha kuvvetli alkışlar gelsin.
7: Beyoğlu Belediyesi'nin ikincisini düzenlediği festival renkli görüntülere sahne oldu. Festival İstanbul'daki başkonsolosluklar ve yabancı temsilciliklerin oluşturduğu takımların katıldığı uluslararası Langırt turnuvasıyla başladı. Turnuvada Türkiye birinci, Arjantin ikinci, Meksika ise üçüncü oldu.
10: 1980'lerde doğdum. Geçmişe dair kitapları, plakları ve nostaljik objeleri görmek beni mutlu ediyor. Çünkü bunlar gençliğimi hatırlatıyor.
7: Festival sanat, müzik ve kültür içerikleriyle de ziyaretçilerine zengin bir deneyim sunuyor. Festival alanında sahaf ve antika standlarının yanı sıra el emeği ürünlerin sergilendiği tezgahlarda yer alıyor.
11: Beyoğlu ruhunu hep birlikte yaşıyoruz.
12: Bu ortamda bulunmak, bu havayı teneffüs etmek gerçekten çok iyi geldi bize.

Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: Sinan Canan'la Açık Beyin.
1: İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan.
2: Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Efendim, siz de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sinan Canan'la Açık Beyin. Her cumartesi akşamı olduğu gibi yine NTV ekranlarında çok şükür sizlerle beraber 102. bölümümüze gelmişiz efendim. Vallahi bayağıdır bir tane mevzuda bu kadar lafı ezmekte kolay bir şey değil ama sadece insanı konuşuyoruz. İnsanın dertlerini, insanın hayatını yani kendimizden bahsederek 102 bölümdür, 101 bölümdür buralara kadar geldik. Efendim bu bölümümüzde de yine sevgili stüdyo konuklarımızla nereye gideceğini çok kestiremediğim bir muhabbete başlayacağız. Çünkü bugünkü konu muhtemelen çok böyle su götürecek bir hamur oluşturacak aynı zamanda. Siz de stüdyoda bizlerle beraber olmak istiyorsanız açıkbeyin.com böyle NTV adresinde bir katılım formumuz var biliyorsunuz. Onu doldurarak en uygun zamanda burada misafirimiz olup sohbete katılabilirsiniz. Ama eğer gelemiyorum uzaktayım diyorsanız oradaki soru yorum bölümüne tıklayarak bize bütün sorularınızı ve önerilerinizi de gönderebilirsiniz. Biz de onları programımıza dahil etmeye çalışıyoruz. Efendim bugün 102. bölümümüzün konu başlığı özellikle herhalde benim yaş grubumu ekstra ilgilendiren ama hemen hemen hepimizin derdi olan bir mevzu. Neden bu kadar çok eşyamız var? Bu kadar çok eşya lazım mı? İnsan ne kadar eşyayla yaşar? Biz niye böyle deli deli alıp evlere biriktiriyoruz da arada bir onlardan kurtulmak için çok çaba sarf etmemize rağmen şu satın alma güdümüze bir engel olamıyoruz. Şöyle çok incelikli bir zaafımızı konuşmak üzere hazırsanız başlayalım efendim.

katlana katlana artan bir harcama eğilimimiz var. Almalara doyamıyoruz. O da benim olsun, bu da benim olsun, bunu da alayım, bu pantolon dursun. Benim de var öyle bir sürü lüzumsuz eşya, işte geçenlerde program hazırlık yaparken attıklarım. Önce dedim ki, o ne yapıyoruz, tamam atalım da ya lazım olursa. Sınırlı kaynakları olan bir dünyayı tüketmek akıllıca mı? Tüketici kertenkele gördünüz mü? Bir tek biz tüketiyoruz. Neyi? Dünyayı ve maalesef kendimizi. Tam olarak hayatın bize ne söylediğini anlamak için elimizde fazla biriktirdiğimiz malzemeye dikkatli bakalım. Parayla en güzel yatağı satın alabilirsiniz ama rahat bir uykuyu satın alamazsınız. Evet, konu ilgimizi çekti mi sevgili arkadaşlar? Benim evde biraz fazla eşyam var diyenlerin ellerini görebilir miyim? Çok fazla pıncık pıncık, ortalık dolu falan. Evde hiç kullanmayacağı kablo çekmecesi olan kaç kişi var? Kablo çekmeceleri, kablo ve adaptörler. Tüm bir türlü atamıyorsunuz. Tedavülden kalkmış cihazların falan hala şeyleri duruyor. Böyle efendim hiç giymediğiniz mesela kilo verince giyeceğim diye 15 yıldır sakladığınız pantolonunuz var mı? Vardır, vardır. Evet. Benim de vardı. Geçen aylarda bir kurtuldum kendisinden. 10 senedir bana eşlik ediyormuş hemen. Ya böyle bir tarafımız var. Yani görünce bir alasımız geliyor. Tamam işte bütçemiz falan da uygunsa kendimizi tutmamız zor oluyor. Ama çoğu zaman evimiz böyle aldığımız ve kullanmadığımız ve hiçbir de işimize yaramayan bir takım şeylerin mezarlığı gibi. Ama ona rağmen bu temel bir dert olarak hepimizin hayatında. Şimdi ben bir biyolog ve sinir bilimci olarak her şeye önce insanın bir işte yaratılışından, fıtratından, temel özelliklerinden, evrimsel mirasından başlayarak bakmaya çalışıyorum. Böyle olunca da aslında insan kendi zaaflarını biraz daha farklı pencereden görebiliyor. Bugün de eğer sizlerin de ilgisini çekerse efendim şu satın alma hastalığımıza, eşya biriktirme hastalığımıza biraz yakından bakacağız. Ama oraya gelmeden önce insan ne zamandan beri böyle acaba eşya yapıp biriktirip tutuyor? Şimdi biz biliyorsunuz yüz binlerce yıllık bir insanlık tarihinden bahsedip duruyoruz sürekli. Sanıyorum bu programın gedikli takipçilerinin tamamı, eminim stüdyo konuklarımızın çok büyük bir kısmı insanın fabrika ayarlarını çoktan okumuştur. Yoklama yapmayacağım şimdi bozulmayayım diye. İnşallah herkes okumuştur diye tahmin ediyorum. Mesela insanın fabrika ayarları bizim anlatımızın temelini oluşturuyor. Ve o temele göre de biz aslında işte şu 50 yıldır falan çılgın gibi değiştirdiğimiz dünyada gözümüzü açtık buralara geldik ama İnsan 300 bin yıldır burada ve 300 bin yıldır tabiatın zorlu koşullarında hayatta kalmak için ayarlanmış bir yapısı var. O yüzden o gün tabiatta çok işimize yarayan bazı şeyler bugünün aşırı gelişmiş ve imkanlarla dolu bu medeni dünyasında bize bir sürü problem çıkarabiliyor. Aslında temelde bu problemleri konuşuyoruz. Bugün konuşacağımız konu da aslında muhtemelen atalarımızın hayatta kalması için çok gerekli bazı zihinsel ya da psikolojik özellikleri ya da ihtiyaçlarının bugünkü bizde pek işe yaramaz versiyonlarına dönüşmüş hali gibi gözüküyor. Mesela avcı toplayıcı duymuşsunuzdur. İnsanlar özellikle yüz binlerce sene doğada bizimki gibi böyle yerleşik şehirler, yerleşimler, medeniyetler olmadan, endüstriyel üretimler olmadan hayatta kalmak zorundalardı. Ne yapıyorlardı? Geziyorlardı, avlıyorlardı, oradan oraya göçüyorlardı. İşte bulurlarsa karınlarını doyuruyorlardı, bulamazlarsa muhtemelen sabrediyorlardı falan. Öyle bir yüz binlerce senelik bir macera var. Ve bunun içinde mesela düşünsenize bizim gibi pul koleksiyonu yapmaya kalksa bir atamız mesela. Şimdi göçerler insanlar, yani göçecekler. Göçünce yanınızda malzemenin hafif olması lazım. Öyle çok fazla kişisel eşya biriktiremezsiniz. Dolayısıyla avcı toplayıcılar genellikle çok hafif yaşarlar. Muhtemelen yüz binlerce yıl önce de atalarımız öyle pek kişisel mülkiyete kafayı takmış insanlar olamazlardı. Hayatlarını sürdürebilecek kadar malzemelerin olması yetiyor. Fakat bu antropolojik olarak insanın geçmişine baktığımızda bu bir sürü 20 sene falan oldu galiba. Bir buz adam diye bir fosil bulundu. Hiç onu duyan oldu mu? Bir ara dünya basınında da çok meşgul etmiş. Ötzi diye de bir isim koydular. Bulunduğu dağların isminden geliyor. Şimdi Ötzi denen bu arkadaş buzda donmuş vaziyette bulunan 5000 senelik bir cenaze aslında. Bir şekilde ya kimine göre kaza sonucu, kimine göre de biraz nasıl diyelim suikast sonucu hayatını kaybetmiş birisi. Böyle hatta kolu altında falan bulunmuş, internette resimlerinde görebilirsiniz. İşte
Mesela ha, bu arkadaşın bir filmde canlandırılmış hali. Bunu daha sonra hayat hikayesinde film yaptılar. Bu arada hayat hikayesinde kim nasıl öğrendi bilmiyorum ama tabii ki prodüksiyonun yaratıcılığı da var işin içinde. 5000 sene önce karlı dağlarda yaşayan bir insanın aslında kabaca görüntüsü. Nereden bu kadar detaylı olarak biliyoruz? Bu arkadaşın yanında kıyafetleri, çantası, eşyaları, işte av aletleri falan her şeyi de onunla beraber bulundu zaten. Ve 5000-5500 yıllık bu cesede baktığımızda, onun eşyalarına baktığımızda çantasının tıka basa malzeme dolu olduğunu görüyoruz. Ve çok fazla şey taşıyor aslında yanında. Hatta diyorlar ki belki de bu mal varlığı yüzünden öldürülmüş olabilir. Yani oradaki eşkıyalar onun eşyalarına çökmek için muhtemelen saldırmışlar. Çünkü kırık kemikleri falan filan da var. Bakın 5000 sene önce, daha bugün bildiğimiz medeniyetler doğru dürüst ortada yokken ve insanlık kabaca 10.000 seneden bu tarafa doğru işte tarım hayvancılığı yavaş yavaş icat etmeye başladığında bu arkadaşın şu bel çantası var aşağıda gördüğünüz. Orada eşyalar birikmeye başlamış. Demek ki insan yerleşik hayata geçip de bir şeyler üretmeye başlayınca eşyalar toparlamaya başlamış. Ondan önce Medeniyetler Müzesi'nde falan görmüşsünüzdür. İncik boncuklar, küçük heykeller ama bunların hepsi insanların yaşadığı yerlerde süs ya da dini ikona amaçlı olarak üretilmiş şeyler artık. O dönemde inançların ne olduğunu çok bilmiyoruz ama kişisel eşya ondan önce çok fazla yok. Derken hepiniz okulda duymuşsunuzdur. Bizim buralarda hem başımızın belası hem de en büyük meşgalemiz ve arzumuz olan bir şeyi icat etti insanlar. Lidyalılar para denen bir kavramı icat ettiler. Bu bir Lidya sikkesi. Üzerine ilk defa işte bir arma basılmış ve altın gümüş karışımı malzemeden yapılmış bu nesne sayesinde. Artık insanlar işte doktorun kendilerini tedavi etmesi karşılığında iki çuval bilmem ne buğday vermekten kurtuluyorlar. Her şey bu para denen nesneler aracılığıyla değiş tokuş sistemine giriyor. Ve paranız olduğu zaman da artık bir şeyler satın almaya başlayabiliyorsunuz. Satın almak niye lazım? Niye gerekti satın almak? Avcı toplayıcıyken ihtiyacınız olan her şey mecbur yanınızda olacaktı. Ama siz şehirlere oturduğunuzda, diğer insanlarla yaşamaya başladığınızda kimisi doktor oluyor, kimisi psikolog oluyor, kimisi işte ne bileyim işçi oluyor, bir duvar ustası oluyor, bir şey oluyor. Herkes bir alanda uzmanlaşıyor. Ve uzmanlık alanıyla ilgili her şeyi yapabilecek alet edevatı varken hayatta kalmak için gerekli diğer şeyler de başka insanların yaptıklarına muhtaç hale geliyor. Dolayısıyla onlardan bir şey alıp satmak için etkin bir yöntem bulmak lazımdı. Lidyalılar bu işi ilk formüle edenlerden biri olmuş. Ondan sonra da her ne kadar Lidyalılar çok kısa bir süre içerisinde tarih sahnesinden çekilse de bu para icadı bugüne kadar biliyorsunuz geldi. Hala da en büyük dertlerimizden bir tanesi bu para. İşte dünyada savaş mavaş oldu mu da herkesin gözü önce bir ekonomiye bakıyor. Para bizim için çok önemli oldu. Niye? İstediklerimizi alabilelim, arzu ettiklerimize ulaşabilelim diye. Ama bir şey de söylerler biliyorsunuz. Parayla en güzel yatağı satın alabilirsiniz ama rahat bir uykuyu satın alamazsınız. Çok havalı laf değil mi? Şimdi bunun hepsini biliyoruz da uykularımızı kaçıracak kadar da uğraşıyoruz para kazanmak için. O güzel yatakları alıyoruz belki. O sefer de üzerinde uykusuz kalıyoruz. Yani Lidyalılar iyi mi yaptı, kötü mü yaptı bilmiyorum ama bizim eşyalarla olan ilişkimizi, satın alma ya da değiş tokuş yapma ilişkimizi sonsuza kadar değiştirmiş bir şey icat etmişler. Sonra efendim, sonra derken çok yakın bir zamanda sanayi devrimi diye bir şey patlamış. Batı ülkelerinde özellikle. Üç tane büyük sanayi devriminden bahsederler. Bu da gene kitabi bilgi. 1760'larda birinci sanayi devrimi var. Buharlı makineler çıkmış. 1870'te efendim fabrika ve üretim bantları çıkmaya başlamış. Bu da ikinci sanayi devrimi 100 yıl kadar sonra. Ve 1910'ların başında 1914'te falan da otomasyon, otomatik üretme ve plastikler çıkınca da artık bizler çılgın gibi üretmeye başlamışız. Hele ki gençler bilmez ama ben hatırlıyorum 70'lerde 80'lerde ya Rabbim her şeyi almak istiyorum tarzında bir tüketim çılgınlığının bütün dünyayı sardığı zamanlardan da geçtik. Şimdi de artık evlerimize dönüp bakalım, hayatlarımıza dönüp bakalım. Milyonlarca milyarlarca ürün çıkıyor her gün karşımıza. İnternette alışveriş sitelerinde bazen kendimizi kaybediyoruz. Ne alacağımızı şaşırmış vaziyetteyiz ve çok çok çok para harcıyoruz kendimize bir şeyler almak için. Dördüncü görselimizde bir tane grafiğimiz vardı bu. Arkadaşlar 1970 yılından 2000
2025 yılına kadar milyar dolar cinsinden tüketici harcamaları global, dünya düzeyinde. Şu grafiğe bakınca korkmamak elde değil. Katlana katlana artan bir harcama eğilimimiz var. Almalara doyamıyoruz. Bunun sonucu ne oluyor? Hepimizin evlerindeki hal. Peki ben minimalist yaşıyorum diyen var mı? Benim hiç ihtiyacım olmayan bir şey yok evde. Her şey tertemiz. Bir lokma, bir hırka. Bu pek kalmadı, ona da geleceğiz birazdan da. Bir de öyle bir akım var, o da bir tuhaf. Ama artık çok fena bir durumdayız. Sahip olmak. Sahip kelimesi bizde Arapçada sahabe diye de bildiğiniz arkadaş kelimesinden geliyor. Aslında biz sahip derken eşlik etmeyi kastediyoruz. Hiçbir şey bizim malımız, mülkümüz olmuyor aslında. Niye? Kefenin cebi yok. Ölüp gideceğiz yani. Neyimiz varsa burada bırakacağız. O yüzden sahip olmak bile bizim dilimizde mülk edinmeye hayır diyor. Öyle bir hayat değil aslında bu. Ama biz sahip olmanın anlamını biraz değiştirmişiz. O da benim olsun. Bu da benim olsun. Bunu da alayım. Bu pantolon dursun. Yanına bir tane daha koyayım. İşte şunları atmayayım. Bunları biriktireyim. Devamlı böyle bir hale geldik. Ve bu bizim şu anda içinde bulunduğumuz dünya ekonomisinin temel işleme prensibi. İhtiyacından fazla almasa kimse ne olurdu bir düşünün. Bittik. Bütün üretim durur. O telefonlar, melefonlar, işte cihazlar, bilgisayarlar hepsi patladı gitti. Demek ki bu iyi bir şey. Öyle mi acaba? İyi mi kötü mü? İyi diyenlerin ellerini göreyim. Tüketmek iyidir ya, güzeldir. Tüketmek lafı arkadaşlar bir tuhaf değil mi ya? Tüketmek. İngilizcesi de işte consume diyorlar. Yakarak tüketmek anlamından geliyor.

0: Ama hepimizde kıtlık bilinci var, varsayılan olarak. Hepimiz bir kıtlık bilincindeyiz. Mesela ben de sofrada çok güzel gözüküyor. Ben mesela sofrada bir türlü kendime hakim olamıyorum. Hele iftar sofrası falan Allah vermesin. Sanki önümden kaçıracaklarmış gibi. Mesela birçok insan da benim gibi bir şikayetçi bundan. Ama bazıları yemekte kontrollü de alışveriş merkezlerinde kontrolü kaybediyor. Patron çıldırdı indirimlerini görünce, bir milyoncu da bilmem ne, herkes aklını kaybedebiliyor. Alayım lazım olur. Bu nereden geliyor acaba bize? Arkadaşlar bunu bize öğretmediler. Okullarda bunun dersi yok. Ama hemen hemen bütün dünya insanlarında bunu görüyorsanız diyeceksiniz ki işte bunların hepsi biyoloji, bunların hepsi insanın tabiatı, bunların hepsi atalardan aldığımız bir mirasla alakalı. Daha evvel yemekle içmekle ilgili konuşurken niye çok şeker sevdiğimizi konuşmuştuk. Biz niye şekere dayanamıyoruz? Çoğumuz bayılıyoruz. Doğada çok azdı. Atalarımız şekeri çok sevip, çok arar, çok bulurlarsa enerji sağlayıp hayatta kalabiliyorlardı. Dolayısıyla şeker sevenler daha çok yaşayıp daha çok çocuk sahibi oldukları için bizler de şeker seven ataların torunlarıyız. Allah'ım şu anda çikolatacıda falan kendimizi kaybediyoruz mesela çoğumuz. Atalarımız için bir kuvvetli durum olan, avantaj olan şey çok çikolata üretilen bir devirde bizim lanetimiz oldu, dikkat edin. Ve hep ne dedik? İnsan yokluklar devri için yapılmıştı. Şimdi çokluklar derdinde büyük azap çekiyor. Biraz moraliniz bozuldu mu? Hakikaten bizim durum böyle. Valla ben kendimden bahsediyorum, bilmiyorum. Hiç size bir şey demiyorum ya. Aynı durum bende de var. Bu arada bu bölümü hazırlarken gerçekten evde herhalde bir 3-4 büyük poşet bir şeyleri eşe dosta dağıttım. Bir kısmını attım. Yani kendimi hakikaten suçlu hissettim. Çıkıp televizyonda böyle bir konu konuşacağız. Dedim önce bir ortalığı toplayalım. Sizin durumunuz nasıl? Evde böyle arada bir şeyler atıyor musunuz? En son buyurunuz, bir mikrofon alalım size.
1: Merhaba hocam, Betül ben.
0: Betül merhaba.
1: Şimdi ihtiyaçlarımız dahilinde bir şeyleri almakla yönlendirilmiş bir şekilde bir şeyleri satın almak arasında çok büyük bir farklılık var. Gerçekten hepimizin yer yer çok fazla şeye ihtiyacı olabiliyor. İçinde bulunduğumuz hayat gitgide kompleksleştiği için bizim ihtiyaç maddeleri de kendi içerisinde...
0: Çok güzel. Gerçekten kompleksleşiyor mu hayatımız sence?
1: Kompleksleşiyor esasında. Evet.
0: Vallahi ben şimdi o kadar şey atıyorum. Hayatımdan hiçbir şey eksilmiyor mesela. Benim evdeki ortalama bir Amerikalı'nın evinde 300 bin tane nesne varmış. 300 bin. Evdekileri saydınız mı bilmiyorum. Biz de fena değilizdir. Bu 300 binin kaçını kullandığımıza bakalım. Aslında sanki bizim alışveriş hastalığımız bizim hayatımızı kompleksleştiriyormuş gibi geliyor. Mesela sadece defter kalemin olsa aklına geleni gene yazarsın ama 30 tane defterin, 50 tane kalemin, 5 tane bilgisayarın bilmem ne olunca onu nereye yazdıydım, bunu ne yaptıydım, her şeyi karıştırmaya başlıyorsun. Bak gençlerde var o durum, biliyorum. Nereye not aldıydım ben bunu, not aldım ama unuttum falan filan diye. Gerçekten karmaşıklaşıyor mu yoksa biz mi yapıyoruz aslında biraz bunu?
1: İhtiyacımız olmayan şeyleri satın almaya başladığımızda asıl problemle karşı karşıya aynen kalıyoruz. Yani bazı şeylere ihtiyacımız var o komplekslikten dolayı, bu doğru. İşte eskiden kömürle ısınıyordu, ondan önce sobayla ısınıyordu, şimdi doğalgazla ısınıyor. Böyle bir geçiş içerisinde bizim nelere ihtiyacımız oldu, neler değişti. Biz de odaklarımızı kaybettiğimiz için biz aslında neye ihtiyacımız olduğunu unuttuk. Yani bunun net olarak farkında değiliz.
0: Eşyaları atarken, yakında eşya atan var mı aranızda? Yani şöyle bir şeyler topladım attım. Ne hissettiniz? Bir mikrofon alalım mı size? Şöyle genel yani olarak hissiyatınız neydi?
2: Daha sonra lazım olur diye bir kenara koydum. Ya dedim artık bu bir işe yaramıyor. Akşam işte koca bir poşet doldurup gönderdim ve rahatladım.
0: Çok bir rahatlama hissiyatı gibi ama onları atma düşüncesi ilk geldiğinde kendinize dikkat ettiniz mi? Yani şimdi benim de var öyle bir sürü lüzumsuz eşya, işte geçenlerde program hazırlık yaparken attıklarım. Önce dedim ki o ne yapıyorsun, tamam atalım da ya lazım olursa. Hemen böyle bir gerginlik başlıyor değil mi?
2: Evet.
0: Bak bu atalardan gelen bir şey, ok bulamazsam ne yapacağım? Tamam işte şurada hazırlıksız yakalanırsam ne olacak falan filan gibi. Atalardan gelen o devre hemen bir çalışıveriyor ama onları elden çıkarttıktan sonra bakıyorsunuz hayatta bir şey eksilmiyor ve bir hafiflik duygusu yaşıyorsunuz. Bu her seferinde bunu yaşamamıza engel olan şey o ilk başta ya lazım olursa duygusu. Ama bir şey daha var. Arkadaşlar bizde psikolojik olarak şöyle bir şey varmış, araştırmalar şunu söylüyor. Biz bir eşya aldığımızda o eşyayı zihnimiz kendi bedenimizin bir uzantısı olarak anlamsal olarak da fiziksel olarak da bir uzantımız olarak algılıyormuş.

0: Otomobil kullananların iyi bildiği bir şey var. Mesela ustalaştığınız zaman geri geri manevra yaparken ya da bir dar bir yerden geçerken bile bayağı vücudunuzla nasıl hareket ediyorsanız beyniniz öyle çalışır. Gerçekten de beyin görüntülemeleri yaptıkları zaman usta sürücülerin beyinlerindeki beden haritası arabaya bindikleri zaman arabayı da alacak şekilde genişliyor. Yani arabaya bedenimiz gibi muamele ediyor beynimiz. O yüzden hani trafikte bazen tampona bir dokunuyorlar da savaş çıkıyor ya. Sanki insan bunu bedenine yapılmış bir müdahale gibi algıladığından olsa gerek. Öyle bir alan genişlemesi var. Ve sizdeki satın aldığınız her eşya ya ona yüklediğiniz anlam ya işte size diyelim biri bıraktı onu, birinden miras kaldı ya da hediye edildi. Onun hikayesi ya da sizin işinize yaramasından kaynaklı bir yetenek artışından dolayı beyniniz onu bir uzantı gibi algılıyor. Ve sanki parmağınızı kaybedecekmişsiniz gibi korkuyor o eşyayı atmaktan. Yani ben kendim bunu çok iyi deneyimledim. Bir şeyler aldığınızda aslında kendinize bir nevi protez bir şey ilave ediyorsunuz gibi düşünün. Sonra atması biraz zor olacak. Satın alırken iyi düşünmek, onu hayatımıza dahil ederken iyi düşünmek bu yüzden çok önemli. Çoğumuzun yaşadığı çevrede aşırı miktarda eşya birikmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi bu hikaye. Bir de eşyalar diğer canlılar gibi gelmiyor bize. Mesela maymunların alet kullandığını biliyor musunuz? Termit yiyorlar onlar, küçük karıncaları. Çubukları böyle sokuyorlar termit yuvalarının içine. Çubuklara böyle termitler toplanıyor. Sonra alıp diye böyle sushi yer gibi onları yiyorlar falan. Ve bu aletler de öyle çubuğu bulduğu gibi yapmıyor. Alıyor çubuğu, uygun ölçüde kırıyor. Yani alet yapıyor baya baya hayvan. Ama mesela hiçbir şempanzeyi şöyle göremezsiniz. Bu çubuk dedemin de termit yediği çubuktu. O yüzden canım pahasına bunu kaçır. Eşyaların anlamlandırılması, zihinde ona anlam vermek falan gibi bir şey görmüyoruz hayvanlarda. Ama bir de bizde o var. İşte küçükken kullandığım bilmem neydi bu falan diye saklıyoruz. Öyle bir anlam verme, zihnimizin anlam tarafının da genişlemesi söz konusu elimizdeki aletlerle. E peki evde, hayatımızda şu anda işe yaramayan binlerce şey varsa bizim zihnimiz kaç parçaya bölünüyor anlam olarak bir düşünelim. Ne kadar dağınık, ne kadar böyle kenarları belirsiz bir varoluş anlamına geliyor bu bizim için. Aslında zihnimizi çok zorlayan da bir yükten bahsediyoruz. Hepsi bizim bir uzantımız ama kullanacağımızı, nasıl kullanacağımızı hiç bilmediğimiz 30 tane kolumuz, bacağımız olduğunu düşünün. Her yerde bir şeyimiz var ve bunların bizim için bir anlamı yok. Bir sürü eşyamız var, niye orada olduklarını bile çoğu zaman bilmiyoruz ama bizim dediğimiz için onlardan kurtulmakta da çok zorlanıyoruz. Bilmem yeterince darlayabildim mi sizi? Yani şu anda eve, ofise falan bakınca abi ne oluyor burada falan diyebilirsiniz. Halis'ciğim merhaba.
1: Merhaba hocam. Uzman psikolog Halis Peyputzade. Aynı zamanda doktor öğrencisiyim. Hoş buldum hocam. Hocam fazla eşya biriktirmek bence zihinsel dağınıklığa neden oluyor ve evet. Aslında eşyaları biriktirdiğimizde yani onlara yüklediğimiz anlam doğrultusunda aslında anılarımızı biriktiriyoruz eşyaları biriktirdiğimiz durumda. O zaman bu durumda da yeni eşyalar almaya iten mesela teknoloji tam son dönemlerde bizi eski kalmamıza ikna ediyor ve sürekli yeni eşya almaya ihtiyacı hissediyoruz. Evet. Ve bu durumda aslında eşyayı değil eşyanın bizde uyandırdığı duyguyu, hissiyatı ediniyoruz, alıyoruz ve ona yüklediğimiz anlam doğrultusunda eşyalara sahipleniyoruz o zaman. O zaman bu bağlamda da yani bu hissiyat bizde bir nevi duygusal boşluk hissiyatını veya eşyalardan arınamamamızın sebebi de bir nevi arka plandaki kendi benliğimizle yüzleşmekten korktuğumuzdan dolayı.
0: Tabii tabii, çıplak kaldın mı ne yapacaksın yani? Bunu biz en iyi psikologlar bilir. Biz mesela çıplak halimizi hiç sevmeyiz. O yüzden kılık, kıyafet, aksesuar, malzeme, işte teknik aletler falan bunlar bir şekilde hayatımızı eğlendiriyor. Ama mesela şimdi o tüketime şöyle bir etki daha eklenmiş vaziyette. İşte Diderot etkisi dedikleri bir şey var. Siz yeni bir şey alıyorsunuz. Bu illa teknik bir alet olmak zorunda değil ama bilgisayarcılar bunu iyi bilir. Yeni bir bilgisayar modeli alırsınız. Ona bir kap almanız gerekir, bir destek almanız gerekir, uygun bir işte soketine bağlanacak bir şey almanız gerekir. Aksesuar telaşı başlar ya da eve bir halı alırsınız, bu koltuk buna uymadı, onun yerine yeni bir şey alayım. Her satın aldığımız şey bizde artık yeni bir tüketim zincirini tetikliyor. Yani mobilyaları değiştirince halıları değiştirince sehpaları, onu da değiştirip bari televizyonu, en sonunda hanımı beyi de değiştirelim falan kadar giden böyle enteresan bir çılgın sirkülasyona girebiliyoruz maalesef. Bu da bizim hiçbir zaman atalarımız gibi işe yarasın diye alet toplamadığımızı çok net gösteriyor. Biz aslında bir hikaye oluşturmaya, yeni bir dünya yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü muhtemelen kendi olduğumuz halimizden ve dünyamızdan pek memnun değiliz gibi. Ki zaten arkadaşlar bütün anlatılar bize diyor ki sen halinden memnun olma ki ben sana bir şeyler satayım. Sen tamam olmadığına ikna ol ki tamamlanmak için devamlı bir şeyler ara, bir şeyler harca. Bizim de çark dönsün falan diyor. Bence bunu bir daha düşünüp de çok da ihtiyacımız var mı onu bir daha sorgulamakta fayda var.
2: Açık Beyin devam edecek. Gazeteci Mete Çubukçu konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
3: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel? Bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
2: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
4: İkinci aşama hızlı başlar mı? Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu bir dersiniz. Avrupa, NATO askerlerini biraz...
3: Buralarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
2: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
4: Bildiğimiz kadarıyla yeni yönetim bu konuda...
5: Ben Mete Çubukçu, editörümü Sevan Kazancı.
6: Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayız da buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Her cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da kayıttayız. Sinan Canan'la Açık Beyin devam ediyor.
0: En azla yaşama şeyi, akımı.
7: Ha bence ha bu minimalize acaba bir hani bir özgürlük göstergesi mi yoksa bir statü müdür? Hani onu bir merak ettim ve toplumda böyle insanlar ne kadar var ve bu insanlara bir ihtiyacımız var mı?
0: Önce bir yoklama yapalım. Burada var mı minimalist yaşam? Yani az, ne kadar az eşya o kadar iyi felsefesi diye bir şey var. Mesela dolabınızda iki takım giyeceğiniz var. İşte bir resmi, bir gayri resmi iki ya da üç ayakkabınız var. Efendim dolabınızda sadece yiyecek kadar, mutfağınızda sadece basit bir aparat. Böyle ortalık tertemiz, bomboş falan. Böyle yaşayabilen var mı? Pek bana denk gelmedi. Yani ben öyle değilim bir kere, onu söyleyeyim. Şimdi mesela ben bir ara niyet ettim. Tek başıma yaşadığım dönemlerde dedim ki niyet ettim minimalizme. Ya eve misafir geliyor. Diyorlar ki o yok mu, bu yok mu? Ya ben mesela dedim yere bir tane böyle sedir atayım Anadolu usulü. Değil mi? Yatayım oraya. Bir iki tane büyük yastık alayım. Kitabı da orada okuruz falan diye. Dediler koltuk lazım, masa lazım, o lazım, bu lazım. Başladık ufak ufak lazımları doldurmaya. Bir süre sonra ortalık çarşamba pazarına döndü. Şimdi sosyal baskı bir kere çok önemli bir etken. Sizin daha azla yetinebilmeniz için. Çünkü komşu da var. Sende niye yok diye soruyor biri yani. Mesela insan spor araba falan özlüyor arkadaşlar. Böyle bir şey arzuluyor. Mesela doğar doğmaz spor araba arzular mı bir insan? Nereden arzuluyor bunu? Komşuda var da o yüzden. Komşuda bir tane varsa sen iki tane istiyorsun. Mesela böyle bir sistem çalışıyor bizde. İnsan öykünür, özenir, imrenir. Bu yüzden etraftan bakarak yani diğer insanlarla yaşarken minimalizm biraz zor. Bir de birçok eşyaya kendi kimliğimizden bir anlam ataması yaptığımız için o gidince sanki bir yerimiz eksik gibi oluyor dedik ya. Birçok eşyayı hayatımızdan uzaklaştırmakta bu sorunu yaşıyoruz. Bakın 10 küsür tane tişörtüm var. 20-25 senedir o tişörtler. Bizim hanım da illallah dedi. Her gittiğim yere benimle gidiyor. Eski metalci günlerimden kalma tişörtler. Şimdi giyemiyorum da bir yönetmenime söyledim bir gün giyeyim geleyim ziyan olacak bunlar falan diye. Hocam dedi şimdi olmaz burada. Böyle kanlı fışkılı falan bildiğin üzerinde albüm kapakları basılı var ya metalciler giyer. Bende çok var. Atamıyorum. Niye? O eski günlerimi bırakmak istemiyorum. Yarın bir gün lazım olur. 4 senede bir konsere gidiyorum. O zaman giyeyim falan diye duruyor. Ama ben her taşınırken onları paket paket bir taraflara taşımak zorundayım. Bu kimliğin parçası olma meselesi minimalizmi çok zorlaştıran bir şey. Orada bir karar vermek lazım. Ben hala bazı konularda karar veremedim. Karar vermek deyince biz bu devirde bilmem farkında mısınız karar yorgunuyuz. Her gün 1000 tane karar vermemiz gerekiyor. Artık evdeki eşyaları azaltma, hayatı sadeleştirme kararı da öf be senle mi uğraşacağım diye kenara koyduğumuz bir şey oluyor. Yeter gayrı. Çoluğun çocuğun durumunu düşüneceksin, işte eşinin dertlerini dinleyeceksin, ekonomik işlerle uğraşacaksın, günlük rutinini sürdüreceksin. Ondan sonra da eve geleyim sadeleşeyim. Vallahi kimsenin buna zihinsel mecali de kalmıyor. Ama en önemlisi her zaman hiç değişmez olanı. Ya bir gün lazım olursa. Biz eşyaları şu yüzden saklıyormuşuz. Bir, gelecekte gerekebilir. İki, hatırası var. Üç, atmak ayıp olur. Bunu bulamayan da var. Şimdi arkadaşlar, evinizdeki, ofisinizdeki, hayatınızdaki nesnelere bir bakmanızı tavsiye ederim. Ben böyle bakıyorum. Bir şey buldunuz, bu üç soruyu ona sorabilirsiniz. Yani gerçekten o olmazsa hayatınız krize girecek mi? Gerçekten sizin için bir anlamı var mı? Bu arada çöpe atmak çok iyi bir fikir değil. Onu ya geri dönüştürmek ya işe yarayan birine vermek. Bu üç sorunun da sizdeki karşılığını çok kolaylaştırıyor. Ben de işe yaramıyordum. Sana vereyim, sen kullan, inşallah bir işine yarasın. Böyle bir sisteme girebildiğimiz zaman çok daha rahatlayacağız diye düşünüyoruz. Bu minimalizm işi sıklıkla bir moda olur. Modalar niye olur? Bir şey niye moda edilir arkadaşlar? Minimal ürünler tasarlarlar. Minimal üyelik, minimalistlerin üye olduğu gruplar kurarlar. Efendim, çevrenizi, masanızı düzenleyeceğiniz bir takım cin fikir icatlar yaparlar. Yani siz minimalist olacağım diye bir sürü şey satın almak zorunda kalırsınız. Bir sürü yeni çekmece açmak zorunda kalırsınız. Aslında bu modalar da tüketim kültürünün bir parçası. Minimalizmin gerçek samimi versiyonu, bugün niyet ettim ortalığı bir sakinleştirmeye diyerek konuya girmek. Bu konuda başarılı olabilen var mı? Deneyip de başaran. Ben hayatımı büyük ölçüde sakinleştirdim. Bizimle bir yöntem paylaşmak isteyen var mı diye özellikle soruyorum. Çünkü ben mesela çok zorlanıyorum, atamıyorum. Bir mikrofon alalım size.
8: Merhaba, Hacer ben.
0: İsminiz?
8: Hacer.
0: Hacer, hoş geldin
8: evet,
0: Hacer.
8: Evet, sağlıkçıyım aynı zamanda. Şöyle aslında hani tüm anlattığınız şeyler işte iş dünyayı sadeleştirme, işte tüketim çılgınlıkları, bize dayatılan algı, ihtiyaç var mı yok mu? Geçmiş, gelecek, tasarılarımız, kararlarımız. Aslında tümüyle kendinize dönük yaşamaya başladıktan sonra ya da anınızı yaşamaya başladıktan sonra geçmişin o kargaşasından, geleceğin kaygısından, hayalinden ya da tasarısından tümüyle soyutlanıp sadece şu anda ne var, hayatımda ne gerekliye döndüğünüz zaman size kendinize istedikleriniz ya da kendinizden istedikleriniz noktasında kendinize lazım olanlara bakmaya başlıyorsunuz.
0: Aşırı satın alma, aşırı biriktirme hep bir eksiklik hissiyle alakalıdır. Hayatını doldurabilen bir şeyler yaptığını düşünen, buna inanan insanlar çok daha az şeye ihtiyaç duyarlar. Bu çok genel bir kuraldır. Eğer siz hayatınızda doyum sağlayan bir şey yapıyorsanız, ürettiğinizi düşünüyorsanız, yardım ettiğinizi, fark yarattığınızı düşünüyorsanız, ne alayım ya Rabbim, bugün de bir siteleri gezeyim, AVM'lere takılayım da bir şey bulayım, hayatımı şenlendireyim diye düşünmüyorsunuz. İnsan sınırlarını aşma dediğimiz, insanın fabrika ayarları 5 hatırlarsınız, böyle bir güdüyle donatılmıştı. Devamlı kendinden büyük bir şeyler yapma ihtiyacı hissediyordu. Bunun en ucuz yöntemi ne? Ucuz derken aslında kalite olarak ucuz yöntemi gidip bir şeyler almak, değil mi? Parayı bastırıp almak. Ama en kıymetli yöntemi ne? Benim dışımdaki insanlığa, dünyaya, hayata fayda verecek bir şey yapıp kendimi aşmak. Bunu yapan insanların, benim de dönem dönem öyle şanslı zamanlarım oldu. Böyle bir şey tüketeyim, bir şey biriktireyim, büyük büyük şeyler satın alayım, ne bileyim zengin olayım da aklıma gelen her şeyi satın alabileyim gibi dertleri çok fazla olmuyor. Bu insanlar ürettikleri, yarattıkları işle zaten tatmin oldukları için belki de aşırı biriktirmemizin, aşırı eşya içinde boğulmamızın bize böyle bir mesajı da olabilir. Bizim hayatımızla ilgili bize bir şey söylüyordur. Abicim, ablacım, sen biriktiriyorsun da senin başka bir şey yapman lazım. Bırak bunları. Bırak bunları, hayata belki bir şey katmamız lazım.
9: Merhaba hocam, nasılsınız? İyisiniz?
0: Sağ ol canım, iyiyim. Sen nasılsın?
9: Teşekkür ederim. İşin özeti aslında bence gerçekten ihtiyacımız olan ile ihtiyaç olduğunu zannettiklerimiz arasında fark oluyor. Farkındalıkla, basit yaşamakla bunu sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Böyle bir yorumla katılmak
0: peki,
9: isterim.
0: Peki ben o örneği biraz marjinalize edeyim. İstifçilik hastalığını duydunuz mu? İstifçilik hastalığı. Çöp evler falan var ya, böyle çok marjinal versiyonlarında. Şimdi bu derece derece olan bir şey. Bazı insanlar akıllarına gelen her şeyin koleksiyonunu yaparlar. Ben bir dönem öyleydim, çok zor yırttım ondan. Kazara ilk sayısını aldığım bütün dergileri dergi kapanana kadar biriktirirdim mesela. Bir süre sonra ev böyle dergiden yürünmez hale geldi. Çok şükür sonra onları kütüphanelere bağışladık, yırttık. Ama bazı insanlarda bu durum çok daha ağır tablolar halinde olabiliyor. her şeyi biriktiren insanlar var. İşte süreli yayınlar burada en fazla gördüğümüz şeyler ama yani sokakta gördükleri herhangi bir atılmış nesneyi de eve getirip biriktirmeye varana kadar böyle bir durum var. Bu bir hastalık. Bir nevi obsesif kompulsif bozukluğun farklı bir versiyonu. Ve bu insanları incelediğinizde aslında her bozukluk ya da patoloji normal insanın bazı durumlarının abartılmış halidir. Burada da görüyorsunuz. Bizde olan bir şey var. Bu insanlarda çok daha fazla var. En önemlisi hayatlarında kontrol hissini kaybeden insanlarda çok gördüğümüz bir şey istifçilik hastalığı. Hayatında hiçbir şeyi kontrol edemediği için ya da öyle düşündüğü için biriktirdiği şeylerle kontrol etme illüzyonu yaratmayı seviyor. Ve orada adeta kendi karmaşık cennetini kuruyor. Biriktirdikçe kendini iyi hissediyor. Beyni ödüllendirilmiş hissediyor falan filan. Ve dış dünyadaki o bir türlü baş edemediğini düşündüğü hayattan bir kaçış sağlıyor ona. Ve istifleme hastalığının genel yapısına baktığınızda mesela işte eşyaları atamama, değeri olmayan nesneleri özenle saklama, yaşam alanını kendisini kısıtlayacak kadar eşyalarla doldurma ve eşyayı atma fikrini söylediğinizde bile yoğun kaygı yaşaması. Bırakın onu düşünmeyi, biri söylese bile çok büyük kaygı yaşıyor. Belki böyle tanıdıklarınız vardır. Bu insanların arka plandaki psikolojisi, ben bunu da yapmasam hayatta tutunacak bir yerim kalmaz. Demek ki çoğumuzda bunun hafif bir versiyonu var. Öyle her şeyi garanti altına alarak, işte o kablo çekmecesinde 1000 tane kabloyu biriktirerek yarın bir gün savaş çıkarsa kablo sıkıntımız olmayacak. Oh Allah'a şükür en azından burayı kontrol ediyorum gibi garip bir hikayeyle kendimizi oyalıyor olabiliriz. O yüzden belki de tam olarak hayatın bize ne söylediğini anlamak için elimizde fazla biriktirdiğimiz malzemeye dikkatli bakalım. Mesela dediğim gibi bende elektronik ekipmanlar ve onların parçaları çoktur. Müzik aletlerinin parçaları. Arkadaşlar Allah sizi inandırsın, bu programı hazırlarken aklıma geldi. Hani bu istifleme hastalığı var ya, gereksiz eşyaları atamaz diyor. Bir büyük poşet kullanılmış ve çıkarılıp paslandığı için atılmış gitar teli sakladığımı hatırlıyorum ben. Arkadaşlar gitar çalan bilir. Gitar teli paslanınca çıkarırsın, yenisini takarsın. Oteller atılır yani. Ben atamamışım. Anısı var. Bir çuval çöp. Onlar duruyordu ve bir süre sonra fark ettim ben bunları niye biriktiriyorum diye. Bayağı da birikmiş böyle içine ata. Önce verecek birilerini aradım, sonra dedim abi ne yapıyorsun bunu, kim ne yapsın? Götürdüm uygun bir yerde, bir çöpe karıştırdık onları. Bu o dönemde gitar teliyle ilgili değil, benimle ilgili bana bir şey söylüyor. Artık ben ne yapıyorsam, nasıl bir güvensizlik içindeysem onları biriktirmek bana bir türlü iyi geliyor gibi. Buyurunuz efendim.
10: Merhaba Zeliha ben. Sizin verdiğiniz
0: Zehra.
10: Bu örnek... Zeliha.
0: Zeliha hoş
10: geldiniz. Sizin verdiğiniz
0: Zeliha.
10: Bu örnekte hobi için yapılan tüketim. Sizin işte gitar için aldığınız pane olabilir. İşte bagetler olabilir bataristler için. Tüketimde yapılan bu şey aynı mı? Yani
0: değil.
10: Verdiğim...
0: Şimdi buradan benim ben yırtmam lazım.
10: Ben o kadar çok seviyorum ki ve hiç gözüm kapalı o parayı verebiliyorum. Ve evimde kalsın istiyorum, paylaşamıyorum, tekrar
0: bozuyorum. Bu ne konuda oluyor daha çok sizde?
10: Botanik.
0: Botanik, bitkiler.
10: Evet, botanik ve arabalar. Yani bu şey için, sevdiğimiz hobi için yaptığımız harcamalarla ilgili ne düşünüyorsunuz?
0: Her şey ölçü. Bir şeyin bozukluk olabilmesi için işlevinizi engellemeye başlaması lazım. Şimdi mesela etraftaki eş dost bana diyor ki hocam gene mi gitar aldın? Şimdi benim 12 tane gitarım var. Biri akustik gitar, biri 12 telli gitar. Birisi perdesiz elektro gitar, birisi perdesiz bas, bir tanesi normal bas gitar. Şimdi bunların hepsi aslında başka gitarlar. Ama dışarıdan baktığınızda insanların hepsi için bu gitar. Dolayısıyla siz onu ne için aldığınızı biliyorsanız. Ben mesela evde kendim amatör kayıtlar yaparken onların hepsine ihtiyacım oluyor. Mesela eğer yaptığınız işi sürdürmeniz ve iyileştirmeniz için o harcama gerekiyorsa, ölçü bu. Eğer işinizi görüyorsa, eğer yaptığınız hobi için gerekiyorsa... Hani pulun sayısı sorulmaz, öyle söyleyeyim. Siz onu çünkü zaten belli bir amaçla yapıyorsunuz. Burada önemli olan işte kalıplardan ziyade insanın kendi iç değerlendirme mekanizmasını kullanabilmesi. Burada bozuk olan şey, mesela istifçilik hastalığında beynin singulat korteks bir yerinde bir devre bozukluğu oluyor. Bu hep ileriye yönelik hesaplama yaparken endişe bazlı çalışıyor. Bu diyor bende olmazsa diyor kesin sorun çıkar. Şimdi bu normal insanda şöyle çalışır. bakar. Yani evet, buna yarın bugün ihtiyacım olabilir ama şimdiye kadar çok olmadı. Bundan sonra da olacağını zannetmiyorum. O zaman bunu çıkarayım hayatımdan. Ama bu kişilerde endişe ağır bastığı için o kontrolsüzlük hissinin de beslediği bir panikle onu da tutayım, bunu da tutayım oluyor. Ve bu dışarıdan görülebilen bir şey. İşte patoloji dediğimiz ya da bozukluk dediğimiz şey bu zaman ortaya çıkıyor. Kişinin hayatını engelliyor. Toplamak için aşırı zaman ve para harcıyor. Diğer görevlerini, hayat sorumluluklarını ihmal etmeye başlıyor. Böyle bir şey yoksa lütfen rahatınıza bakın. Çok da şey yapmamak lazım. Bizim ana kuralımız biliyorsunuz bu. Hepimizin bu davranışlarını ya da kararlarını belirleyen şey aslında arka planda ben kimim ya da ben neyim sorusuna verdiği cevap. O yüzden Sinan Canan'la Açık Beyin'in ilk bölümü öyle başladık. Sık sık da bunu tekrarladık. İnsanın en önemli projesi neydi efendim? Kendini bilmek, kendini tanımak. Günahıyla, sevabıyla, eksisiyle, artısıyla. Öyle ezberler olmadan, el alem benim için ne diyor meselesine bakmadan. Gerçekten ne istiyorum, ne yapıyorum ve yaşam tarzıma uygun mu şu anda yaptığım şey diye. Bir sorgulama alışkanlığı geliştiren insanların erginleşmiş ve diğer insanlara da fayda üreten insanlara dönüştüğünü görüyoruz. Çünkü basit bir cihaz aldığınızda kullanım kılavuzunu okumazsanız, nasıl işler karışıyorsa, nasıl cihazı bozabiliyorsanız, insan kendi kullanım kılavuzunda ancak kendisini tanıyarak bulabiliyor. Mesela ben bazı şeyleri niye yaptığımı yavaş yavaş öğrenmeye başladım 50'li yaşlarımda. Cevaplar çok hoşuma gitmedi. Ama bu hoşuma gitmeyen cevaplar sayesinde de tavır değiştirmem mümkün oldu ufak ufak, elimden geldiği kadar. Ama çoğumuz bizim hoşumuza gitmeyecek sonuçları duymamayı tercih ediyoruz. Onlar yokmuş gibi davranıyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Dünyayı suçluyoruz, ekonomiyi suçluyoruz, üreticiyi suçluyoruz, küresel iklim değişikliğini suçluyoruz, komşuyu suçluyoruz, çocuğu suçluyoruz. Bir şeyi suçlayarak ve şikayet ederek buradan kendimiz yırtmaya çalışıyoruz. Benim hep söylediğim, benim hayatımdaki ana kriterim, o şeyi öyle yapmamın sebebi benim. Bu dünyada başka hiçbir sebebi yok. Ben tavır değiştirdiğimde dünyada bana olan her şey de değişecek. Bir el kalkmıştı demin. Siz bir şey daha mı diyeceksiniz? Buyurun.
8: Aslında burada bence bizdeki bu istek ve arzu bizim hayattaki azmimizin bir karşılığı. Yani şu, ben memur çocuğuyum. Dört kardeşim var. Evet, hayatımda sizin dediğiniz dönemleri geçirdim. Yani bir işte bir medeni durumunda, bir başka durumlarda bu arınmalara gidiyorsunuz. Ama şöyle o zaman şöyle kalırdık. Hiçbir şeyi tüketme değil de bir şey satın almasaydık. O zaman fabrika dururdu. Kaşık satın almasaydım. Tenceremi satın almasaydım o fabrika da dururdu. Bu olacak.
0: Bu arzularla ilgili bir bölümümüz vardı. Bilmiyorum ona denk geldiniz mi? Bizim en önemli paradoksumuz sonlu sınırlı ömre ve sonlu sınırlı kapasiteye sahip bir canlı olmamıza ve bunu biliyor olmamıza rağmen sonsuz arzulara sahip bir canlı olmamızdı. Bu büyük bir problem. Bak, hepiniz biliyorsunuz değil mi? İnsanın arzuları sonsuzdur. Dünyayı versem Mars'a göz dikersiniz. Güneş sistemini versem öbür galaksiye bakarsınız. İnsan böyle. Özetle, seçim yapabilme hürriyeti gergedanlara değil de bize verildiği için seçim yaparak sonsuz arzuların arasından bize yararlı olanı seçiyorduk. 10 yıl, 20 yıl sonra ne olacağınızı zihninizde canlandırıp buna kararlı bir şekilde ilerliyorsanız ne gereksiz bir şey satın alırsınız, ne pişman olacağınız bir hata yaparsınız, ne yanlış yollara saparsınız. Çünkü siz rotası belli bir gemi gibisiniz. Fırtına çıkabilir, dalgalanabilir. Arada bir yolunuzu kaybedebilirsiniz ama rota belliyse, hedef belliyse siz bir şekilde sahili selamete çıkacaksınız. Birkaç tane terim paylaşmak istiyorum kapatırken. İsveçliler lagom diye bir şey söylüyorlarmış, lagom. Aşırılıktan uzak, ne az ne fazla, tam kararında demek. Japonların wabi-sabi diye bir anlayışı var, bir felsefesi var. Kusurlu, geçici ve eksik olanın güzelliğini kabul etmek. Yani kırıldı diye yenisini alayım falan yaptığımız medeniyetin tam tersi. Bir de yine Japonlarda mono no avere diye bir şey var. Faniliğin hüznü. Ama bu güzel bir şey. Her şey fani, her şey geçici. O yüzden fani olana dikkat vermek. Onun hüznüyle yaşamın kıymetini bilmek. Şimdi niye Japonlardan şuradan buradan örnek verdik? Onlar güzel pazarlıyorlar bu işleri bu arada. bizim kültürümüzde de bunun sayısız hatırlatıcısı var. Bu da geçer yahular var mesela, değil mi? Hani azla kanaat etme ve en sevdiğim hikayelerden bir tanesi. Say ki yedim camiini duydunuz mu hiç? Daha evvel bir programda anlatmıştım. Adam aklına bir şey geliyor. İşte simit alacak atıyorum. Cepten parayı çıkarıyor. Say ki yedim diyor. Parayı eline koyup öbür cebine atıyor. Ondan sonra işte bir başka bir şey çekiyor. Parayı çıkarıyor. Say ki aldım diyor. Öbür cebine koyuyor. Öbür cepte biriktirdiği paralarla yaptırdığı caminin adı Say ki yedim camii. Yani almasan da oluyor ve almadığın zaman da ortaya çok güzel şeyler çıkarabiliyorsun. Zira ben demiyorum. Popüler kültürde hepinizin muhtemelen çok yakından tanıdığı bir Tyler Durden var. Tyler Durden'ı tanıyan var mı? Dövüş kulübündeki Brad Pitt'in oynadığı efsane karakter. Ne diyordu efendim uçakta? Sahip olduğun şeyler sonunda sana sahip olur. Hakikaten David Fincher'ın çok güzel bir senaryo cümlesi. Bence bunu bir düşünelim. Çünkü sahip ola ola yaşamaya çalıştığımız mutluluğu ve rahatlığı ve huzuru çok daha basit bir şeyle yaşayabiliyoruz aslında. Eşle, dostla, sevdiklerimizle şöyle bir gülümsemek. Hatta bir kahkahalara bulacağımız bir ortamda bulunmak, biliyorsunuz parayla satın alamayacak kadar büyük ve önemli bir şey. Önümüzdeki hafta şu gülmek neden bir ihtiyaç ve niye bize bu kadar iyi geliyor onu konuşacağız. Lütfen o zamana kadar tebessümünüz eksik olmasın efendim.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Bugün ülkede yağış az noktada var. İstanbul az bulutlu. Poyraz serinlik vererek esiyor, sıcaklık 31 derece. Ankara açık 29, İzmir ve Bursa 34, Antalya 32 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar yine Poyraz yönünden orta kuvvetli esiyor. Sıcaklık 32-34 derecelerde. İç Anadolu'da çoğu yerde hava açık, yağışlar ara verdi. Eskişehir 30, Kayseri 27 derece. Ege geneli güneşli, karayel serinlik sağlıyor. Manisa 34, Muğla 33, Bodrum 30 derece. Akdeniz güneşli, Adana 32, Hatay 28 derece. Sahillerde lodos nemli esiyor. Karadeniz'de güneşli ve az bulutlu bir hava var. Bolu 28, Zonguldak ve Samsun 25 derece. Doğuda Bingöl, Ağrı, Van boyunca sağanak yağış var. Erzurum 22, Malatya 29 derece. Güneydoğu güneşli, sıcaklık 33-34 derecelerde.
0: Hava durumu. Sonra sonra.
2: Herkes soru sorabilir. Ne? Nasıl?
3: Niçin?
2: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
4: geçmişe dönmek de lazım.
5: Netleştirelim.
2: Bunu mu demek istedin?
4: Bu mesajın etkisi ne olacak?
3: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten?
2: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
0: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.

0: Mutlu hafta sonları saat 4 gelişmeleri aktarıyoruz. Niğde'de etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Suya kapılan bir kadın hayatını kaybetti. Yaralı 5 kişinin tedavisi devam ediyor. Sağanak sele neden oldu. Akıntıya kapılan bir kadın hayatını kaybetti. Niğde'de dün sağanak yağış etkiliydi. Gümüşler beldesinde sokaklar nehre döndü, sular önüne çıkanı sürüklemeye başladı. Bu sırada bir otomobil içinde 4 kişi mahsur kaldı. Otomobillerine ulaşmaya çalışan Sabiha Dinçer ve Fatma T. de suya kapıldı. 6 kişi bölgeye sevk edilen ekiplerce sudan çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Ancak ağır yaralanan Sabiha Dinçer müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
1: Yağışlar sırasında sele kapılan 6 vatandaşımızdan durumu ağır olan 42 yaşındaki bir vatandaşımız Niğde Ömer Halis Demir Eğitim Araştırma Hastanemizde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Bir vatandaşımızın tedavisi devam etmekte olup diğer 4 vatandaşımız tedbiren gözlem altında tutulmaktadır.
0: Selde çok sayıda aracın yanı sıra ev, ahır ve tarım alanları da zarar gördü. Hasar tespit çalışması sürüyor. Sağanak Malatya'da da etkiliydi. Arapgir ilçesinden geçen Kozluk Çayı taştı. İlçenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kaya Arası Kanyonu'nun su altında kaldı. Bazı yollar ve yürüyüş güzergahları ulaşıma kapandı. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde de yollar dere yatağına döndü. Elazığ-Tunceli Karayolu çift taraflı ulaşıma kapandı. Mahsur kalan bir kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Kayseri'de de bir anda bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kent merkezinde yollar suyla doldu. Sürücüler zor anlar yaşadı.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde düzenlenen bir festivalin yakınlarında silahlı saldırı yaşandı. Saldırıda çok sayıda kişi vurulurken polis de saldırganı arıyor. Yerel saatte 17.30 sularında meydana gelen saldırıya ilişkin açıklamayı Toledo kentindeki polis departmanı yaptı. Old West End adlı festivale yakın bir caddede gerçekleşen saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Yaralıların çoğu tedavi için yakındaki sağlık kuruluşlarına nakledildi. Olay yerine çok sayıda polis gönderildi. Saldırının yaşandığı caddede giriş ve çıkışlar kapatılırken bölgede bulunanlardan olay yerinden uzak durması istendi. Yetkililer olaya karışan şüpheli veya şüphelileri arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Saldırının nedenine ilişkinse henüz bir bilgilendirme yapılmadı. Olay yerinden ilk yansıyan bilgilere göre çok sayıda el ateş açıldı. Çevrede bulunan kişiler de panikle koşuşturmaya başladı. Bazı yaralılar da sedyeyle hastanelere taşındı. Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım'la Hakan Safi seçim öncesi üyelere son kez seslendi. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında ilk gün gergin anlara da sahne oldu.
3: Fenerbahçe'de başkan adayları seçim öncesi son sözlerini söyledi. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında ilk gün gerilimli geçti. Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin locaları arasında tartışma çıktı. Büyüyen gerginlik nedeniyle genel kurula 15 dakika ara verildi. Üyelerin konuşmalarının ardından önce Hakan Safi söz aldı.
4: Çok sevdiğim Fenerbahçe'm için kendime hiçbir limit koymadım. Biz Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız. Ve bizim bu hedefimize kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz. Seçildiğimde ne yapı, ne kirli lobi, ne de kollanan rakipler olacak. Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım. Fenerbahçe'yi vasata alıştıranlardan, kadrosunu eksik bırakanlardan, transferde geç kalanlardan olmayacağız.
3: Futbol yapılanmasında hedeflerini Paolo Maldini ile belirlediklerini açıklayan Safi, Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood'la anlaştığını yineledi.
4: İnanın, dahası da geliyor. Ben ıslak imza olmadan konuşmam değerli Fenerbahçeliler. Mazbatayı alınca göreceksiniz, açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak. İlk olarak tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım. Bizi seçtiğiniz takdirde gelecek Mayıs ayında nasıl bir kutlama yapacağımızı tüm dünyaya göstereceğiz. Artık o kadar enerjim yok diye mi, yoksa ne pahasına olursa olsun canla başla çalışacağım diye mi, siz seçeceksiniz.
3: Aziz Yıldırım da seçim öncesi üyelere seslendi.
5: Kendimi anlatmaya, tanıtmaya çalışmak size haksızlık olur. Biz sizinle pek çok sevinci, mutluluğu birlikte yaşadık. Vatana kastetmiş bir ihanet şebekesi Fenerbahçe'yi teslim almak için iftira üstüne iftira atarken, darbe üstüne darbe vururken yanımda siz vardınız. Hainlerin karşısında dimdik duran sizlerdiniz. Beni Aziz Yıldırım yapan şey ne mesleki kariyerim ne de iş hayatımdaki başarılardır. Beni Aziz Yıldırım yapan Fenerbahçe'dir, sizlersiniz. Benim Fenerbahçe'ye borcum var. Çocukların gözyaşı dökmelerine artık dayanamadığım için geliyorum. Fenerbahçe'nin şampiyon olmadan bir sezon daha geçirmeye tahammülü yoktu. Pazartesi gününden başlayarak mutlaka şampiyonluk ilkesiyle durmadan, yorulmadan çalışarak ve o şampiyonluk kupasını burada hep birlikte kutlayacağız. Hangi teknik direktörle yapacaksınız, hangi futbolcularla yapacaksınız diye soranlar bu işi bilmiyorlar. Şampiyonluk ruhla kazanılır, azimle şampiyon olur. Gelin Fenerbahçe'yi Avrupa ve dünyanın en büyük kulüpleri liginde en yukarıya taşıyalım. Gelin Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu şimdi burada ilan edelim. Dal ağacında olsak da son sözümüz Fenerbahçe'dir.
3: Kongrenin ilk gününde Saadettin Saran ve Ali Koç dönemleri ibra edildi. Kulübün borcu 26 milyar 202 milyon lira olarak açıklandı. Fenerbahçe'de oy verme işlemi saat 10'da başlayacak, sandıklar 17'de kapanacak. Sarı lacivertlilerde 44.741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye'nin istikrar ve güven ortamına dikkat çeken Erdoğan, uluslararası yatırımcılara da seslendi. Operasyonlarını Türkiye'den yönetenlerin birçok avantajdan yararlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı, etrafımızı saran toz bulutu kalktığında en büyük kazanan Türkiye olacaktır mesajını da verdi.
6: Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren şirketleri, bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşımaya davet ediyoruz. Bizim mesajımız çok açık. Operasyonlarını Türkiye'den yönet. Avantajlardan yararlan. Ülkemize yerleşen yabancılar ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız belirli şartları sağlamaları halinde yurt dışından elde ettikleri gelirler için 20 yıl boyunca vergi ödemeyecek.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi küresel bir merkez haline dönüştürmekte kararlıyız dedi. Uluslararası yatırımcılara çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 39. Genel Kurulu'na katıldı. İş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Erdoğan, Türkiye'nin ihracatta geldiği seviyeye dikkat çekti.
6: 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara ulaştı. Savunma ve havacılık ihracatımız son 23 yılda %40'tan fazla artarak 2025 yılında 10 milyar doları aşmıştır.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin istikrar ve güven ortamı sayesinde küresel ölçekte marka değerini artırdığını da vurguladı.
6: Gerek ekonomik, gerek ticari, gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır. İnşallah krizleri değil, fırsatları konuşacağımız bir döneme gireceğiz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası ilk grup toplantısını salı günü gerçekleştirecek. Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasına ilişkin resmi duyuru partinin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Öte yandan yeni haftada genel merkezde hareketli olacak Kılıçdaroğlu parti meclisini perşembe günü topluyor.
8: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
9: Elbette, elbette.
10: Gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapacağı grup toplantısında. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin sosyal medya hesapları Kılıçdaroğlu'nun kürsü fotoğrafıyla toplantının saat 13.30'da gerçekleşeceğini duyurdu. Konuşmaya ilişkin usul tartışmaları sürerken CHP kaynakları Kılıçdaroğlu cephesinin grup konuşmasının engellenmesine dönük girişimlere karşı farklı senaryolar üzerinde çalıştığını belirtiyor. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu kürsüye çıktığında hem mutlak butlan kararı sonrası yaşanan tartışmaları değerlendirecek hem de Türkiye gündemindeki sıcak başlıkları ele alacak. Yeni haftada CHP Genel Merkezi'ni de yoğun bir gündem bekliyor. Parti meclisi 11 Haziran Perşembe günü ilk kez toplanacak. Grup Başkanı Özgür Özel ve ona yakın isimlerle Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın parti meclisi üyelerinin ilk kez aynı salonda bir araya gelmeleri bekleniyor. Bu toplantı öncesi Kılıçdaroğlu'nun A takımını yeniden toplaması da gündemde. MYK 3. toplantısında Yüksek Disiplin Kurulu'nun 2023 kurultayı sonrası ihraç edilenlerin yeniden partiye dönmesinin önünü açan tavsiye kararı da değerlendirilecek. Parti sözcüsü Müslim Sarı, iptalin genel bir karar olmayacağını belirtmişti. Disiplin dosyaları MYK tarafından tek tek incelenecek. Özel ve Kılıçdaroğlu arasında uzlaşı arayışları da sürüyor. Üç milletvekilinin kendi inisiyatifleriyle başlattığı temas trafiğinde henüz bir sonuca ulaşılamadı. Ankara ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar da kendi inisiyatifleriyle gerilimi düşürmek için taraflarla görüşmüştü. Yeni haftada iki tarafın avukatlarının da bir araya gelmesi bekleniyor.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 6 beldede yapılacak yerel ara seçimler öncesi Çorum ve Nevşehir'de konuştu. Tehditlerle, baskılarla bizi yolumuzdan döndürmeye çalışıyorlar dedi. Özgür Özel, butlan meselesi CHP'nin iç meselesi değildir ifadesini de kullandı.
11: Bugün 4 koldan saldırı altındayız. Bizi yolumuzdan döndürmek istedikleri için saldırı altındayız. Operasyonlarla, tehditlerle, şantajlarla saldırı altındayız. Gerekirse bu başı vereceğim ama onlara baş edemeyeceğim.
10: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mesajlarını Çorum ve Nevşehir'den verdi. Mutlak butlan kararını eleştirdi.
11: Butlan meselesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi değildir. Bizim aramızda değildir. İncinsem de incitmeyeceğimi ama mücadeleden de bir adım durmayacağımı geride söylemiştim. Sözümün dimdik arkasındayım.
10: Özgür Özel, pazar günü yapılacak yerel ara seçimler için vatandaşlardan oy istedi.
12: Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladıyım. Partide doğmuşum, partide büyümüşüm. Partinin seçilmiş genel başkanıyım ve size sormaya geldim. Beni seviyor musunuz? Partinizi seviyor musunuz? Beni seven yarın sandığa gidecek, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecek.
2: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyaya yansıyan Kürt kadın fıkrası nedeniyle iş insanı Rahmi Koç hakkında resen soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yazılı açıklamalarla Koç'un kullandığı ifadelere tepki geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise resen soruşturma kararını doğru bulmadığını belirtti. Tartışmaların odağındaki isim Rahmi Koç da bir açıklamayla kamuoyundan özür diledi.
13: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı iş insanı Rahmi Koç'un sosyal medyaya yansıyan ve Kürt kadın ifadesi içeren sözleri hakkında resen soruşturma başlattı. Soruşturma halkın bir kesimini alenen aşağılama suçlamasıyla başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden soruşturmayı duyurarak Koç'un sözlerine tepki gösterdi.
9: Adaletin terazisi kimsenin servetine, ünvanına veya statüsüne göre tartmaz. Yargı daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez. Bu tür sözlerin bir fıkra veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez.
13: Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. İnsan onuru ve eşit vatandaşlığın esas olduğunu vurgulayan Yılmaz, hiç kimseye cinsiyeti, etnik kimliği ve sosyal konumu üzerinden incitici ve olumsuz sosyal algılar oluşturacak ifadeler kullanılamaz dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamayla Koç'un ifadelerini eleştirdi.
14: Kürt kadın ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır. Çok yanlış ve çirkindir. Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz. Nefret söylemleri mizah kılıfıyla asla mazur gösterilemez. Yanlış söylemlerin düzeltilmesi ve özür dilenmesi değerlerimize saygının bir gereğidir.
13: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Rahmi Koç hakkında başlatılan soruşturmayı doğru bulmadığını açıkladı.
15: Sayın Rahmi Koç'un samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır. 95 yıllık ömründe aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye'ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz.
13: Tartışmaların odağındaki isim Rahmi Koç'sa yazılı bir açıklamayla özür diledi. Koç, herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim ifadesini kullandı.
2: Sosyal medyada Atatürk'e ve vatandaşlara yönelik hakaret içeren paylaşımlar yapan AK Parti Terme Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker hakkında soruşturma başlatıldı. Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Rümeysa Eker hakkında Terme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 Haziran'da soruşturma başlatıldı. Bir gün sonra ifadesi alınan şüpheli halkın bir kesimini diğer kesimine karşı aşağılama suçu kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Eker hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğünü içeren adli kontrol kararı verildi. Yargı kaynakları şüphelinin korunduğu ve hakkında hiçbir işlem yapılmadığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu, yargı makamlarının kişilerin kimliğine veya siyasi aidiyetine bakmaksızın kanunların gereğini yerine getirdiğini vurguladı. Soruşturmanın titizlikle devam ettiği de belirtildi. Uluslararası seviyede aranan şüpheli MİT ve polisin ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalandı. Operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı ekiplerinin ortak çalışmasıyla düzenlendi. Uluslararası uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlamalarıyla aranan şüpheli kağıthanede saklandığı adreste yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri de sürüyor. İstanbul'un en önemli simgelerinden Yerebatan Sarnıcı uzun süredir mülkiyet tartışmalarıyla gündemde. Sarnıcın yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. 3 gündür de kapalı olan tarihi yapı yeniden ziyarete açıldı. Sarnıç Türk vatandaşları tarafından 1 ay süreyle ücretsiz ziyaret edilebilecek.
10: İstanbul'un simgeleri arasında yer alan Yerebatan Sarnıcı yeniden ziyarete açıldı. İçeri girmek isteyenler uzun süre kuyrukta bekledi.
16: Brezilya'dan Türkiye'ye ilk kez geldim. Burası harika ve çok güzel bir yer. Tarihte ne olduğuna dair bir şeyler anlatıyor.
17: İlk kez geliyorum. İzmir'den geliyoruz turla. Çok güzel.
10: Bir süredir mülkiyet tartışmalarıyla gündemde olan Sarnıcın yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. Sarnıç devir işlemleri nedeniyle 3 gün kapalı kaldı.
18: Tarihi Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrinden sonra ziyarete açıldı. Türk vatandaşları bir ay boyunca, yabancı turistlerse pazar gününe kadar Yerebatan Sarnıcı'nı ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilecek.
19: Siz Rusya'dan geldim. Burası oldukça görkemli. Büyük sütunların ihtişamına şaşırdım.
10: Vakıflar Genel Müdürlüğü, yapının Vakıflar Kanunu kapsamında tescilli olduğunu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 2 Haziran'da teslim alındığını açıkladı. Ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Hukuki süreç devam ediyor.
20: Birinci önceliğimiz ilk etapta özel yapıyı yerli ve yabancı misafirlerimizin ziyaretine açmaktı. Çünkü bu süreçlerde bu yapının kapalı kalmasını hiç kimse istemiyordu. Bakanlığımızın da desteğiyle bugün itibariyle açtık. Hukuki süreçleri bekleyeceğiz.
10: Tarihi yapı son 1,5 ayda yaklaşık 500 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin hem kendi denizlerinde hem de sahasının dışında petrol ve doğalgaz arayan bir ülke haline geldiğini vurguladı. Bayraktar, Ankaralılar Derneği'nin 41. yıl ödül gecesinde konuştu.
21: Türkiye, mavi vatanda kendi denizlerinde doğalgaz arıyor, petrol. Türkiye onun için yıllardır terörle uğraşmış. Yıllardır o bölgede gidilemeyen coğrafyalarda şimdi Türkiye'nin en kaliteli petrolünü, Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervini keşfederek Gabar'da petrol arıyor, petrol üretiyor. Karadeniz'de yaptığımız keşif, Sakarya gaz sahasındaki keşif bugün 4 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşılar vaziyette. Dolayısıyla inşallah oradaki üretimimizi de bu yıl 2 katına, 2028 yılında da 4 katına çıkaracağız. Ama bunlar yetmez. Şimdi Türkiye artık kendi sahalarının dışında da petrol doğalgaz arayan bir ülke haline geldi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Festivali ve Forumuna ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Sıfır atık anlayışının insanlığın geleceği açısından önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da 3 gündür devam eden Sıfır Atık Festivali ve Forumuna ilişkin en sosyal hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, sıfır atık anlayışının insanlığın ortak geleceğini koruyan güçlü bir yaşam kültürüne dönüşmesini ve bu ortak bilincin de dünyanın dört bir yanında kök salmasını temenni ediyorum ifadesini kullandı. Emine Erdoğan'ın paylaşımında Sıfır Atık Festivali ve Forumuna ilişkin bir videoya da yer verildi. Dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın St. Petersburg kenti yakınındaki Kronstadt deniz üssüne saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Açıklamada Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerince Rusya'nın Baltık filosuna ait Kronstadt deniz üssüne yönelik saldırı ile ilgili bilgi verdi. Üssün Ukrayna sınırına yaklaşık 1000 kilometre mesafede bulunduğunu belirten Zelenski, saldırının insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Zelenski ayrıca Ukrayna'ya yaklaşık 500 kilometre mesafede bulunan Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki petrol deposuna da saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılarla ilgili görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. İsrail askerleri Batı Şeria'da bir araca ateş açtı. Araçta bulunan 7 aylık bebek vurularak yaşamını yitirdi. İsrail ordusu olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
7: İsrail güçleri Batı Şeria'da El Halil kentinde sivil bir araca ateş açtı. Araçta bulunan 7 aylık bebek vurularak öldürüldü. Bebeğin babası ve annesi de yaralandı. İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Saldırıya uğrayan araçta bulunan bebeğin büyük annesi saldırı anını anlattı.
22: Kontrol noktası yakınında giderken uzakta İsrail askerlerini gördük ve aracımızı durdurduk. Bize doğru ateş açıldı. Başta bunun uyarı atışı olduğunu düşündük. Ancak bir kurşun torunuma isabet etti. Ona isabet eden kurşun annesini de yanağından yaraladı. Babası da parmağından yaralandı.
7: 7 aylık oğlunu kaybeden ve olayda yaralanan Fahd Ebu Haykal saldırıyı anlattı.
23: Arabada annem, iki çocuğum ve eşim de vardı. İşgal güçlerinin bulunduğu noktaya gelir gelmez silahını taşıyan bir asker üzerimize ateş açtı. Mermiler arabaya isabet etti. Hemen ellerimi kaldırdım. Üzerimde hiçbir şey olmadığını, hareket etmediğimi ve etrafımda çocuklar olduğunu göstermek istedim. Mermi ön camı deldi, Kolumdan geçti ve ardından oğlumun başına ve eşimin yüzüne isabet etti.
7: İsrail ordusu olayla ilgili askerlerin kendilerine doğru hızla yaklaşan bir araç gördüklerini ve bir askerin araca tekli atışlar yaptığını açıkladı. Ordunun ilk incelemesinde yaralananların siviller olduğunun tespit edildiği belirtildi. İncelemeyle ilgili bulguların yetkili makamlara sunulacağı kaydedildi.
2: Kuzey Kore 10 bin tonluk savaş gemisi için düğmeye bastı. Kuzey Kore devlet medyasının haberine göre geminin yanı sıra gizli su altı silah sistemleri geliştirmek için de çalışma yürütülüyor.
19: Kuzey Kore bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. 10 bin tonluk savaş gemisinin inşasına başlanıyor. Kuzey Kore devlet medyası ülkenin 10 bin tonluk yeni bir destroyer inşa etmeyi ve gizli su altı silah sistemleri geliştirmeyi planladığını duyurdu. Açıklama Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in gerçekleştireceği Pyongyang ziyareti öncesi geldi. Uzmanlar bu adımı Pyongyang yönetiminin askeri kapasitesini sergilemek istediği şeklinde değerlendirdi. Kuzey Kore lideri Kim Sek kızıyla birlikte Kang konatlı yeni destroyerin seyir testine katıldı. Geminin manevra kabiliyeti ve operasyonel durumunu inceleyen Kim, donanmaya yeni savaş gemilerinin hızla konuşlandırılması talimatı verdi. Nükleer savaşı caydırmak için deniz kuvvetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini savunan Kim,

0: mirasa kazandırıldı. Osmanlı döneminin sonlarında karargah olarak da kullanılan konak müze ve kitaplığa dönüştürüldü.
1: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan bir hikaye. Yaklaşık iki asırdır ayakta. Tarihi konak restore edilerek müzeye dönüştürüldü. Trabzon'daki tarihi yapı 1840 yılında inşa edildi. Hacı Yakupoğlu ailesine ait olan konakta çok sayıda asker, siyasetçi ve bürokrat yetişti. Hatta Osmanlı döneminin sonlarına doğru karargah olarak bile kullanıldı. Tarihi konak 1916 işgali sırasında çevreye zarar veren Rus askerleri tarafından kısmen tahrip edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı 185 yıllık yapının kültürel mirasa kazandırılması için harekete geçti. Aslına uygun bir şekilde restore edilen bina müze ve kitaplığa dönüştürüldü.
2: Yüreğinize sağlık. Yüreğinize sağlık. Kültür Bakanlığımızın da kültürel mirasa sahip çıkma Türkiye'nin her karış yerinde, her santimetre karesinde tarihiyle buluşturma noktasındaki çalışmaları da takdirle takdire şayan izliyoruz.
1: Ücretsiz bir şekilde müzeyi gezebilen ziyaretçiler aynı zamanda yakın tarihe de tanıklık ediyor.
0: İstanbul Beşiktaş'ta Yaratıcı Çocuk Festivali düzenleniyor. Festivalde çocuklar için hem eğlenebilecekleri hem de öğrenebilecekleri birçok etkinlik de yer alıyor.
3: Konserler, gösteriler, yarışmalar. Yaratıcı Çocuk Festivali İstanbul Beşiktaş'ta başladı. Çocuklara eğlencenin yanı sıra ekoloji, enerji, tasarım, bilim ve ileri dönüşüm alanlarında atölye imkanları da sunan festivalde çocuklar doyasıya eğlendi.
4: Festival, festival, festival seni süper yapar.
5: Bence gelmeliler çünkü çok eğlenceli bir yer.
3: 7. kez düzenlenen festivalde çocukların aileleriyle birlikte katılabileceği etkinlikler de vardı.
6: Burada aile boyu bir eğlence yaşanıyor. Anneler, babalar, çocuklar hep birlikte beraber eğlenmenin neşesini yaşıyorlar.
3: Festivalde tiyatrolar, konserler ve dans şovları da yapıldı. Oyuncu Gupse Özay, çizgi film karakteri Afacan Kız Gupi ile sahne aldı. Organizasyon pazar günü de Beşiktaş'ta bulunan Küçük Çiftlik Park'ta devam edecek.
0: Türkiye Kültür Yolu Festivali Trabzon'da devam ediyor. Festival kapsamında 9 gün boyunca konserler, sergi ve söyleşilerden oluşan yüzlerce etkinlik düzenlenecek. Festivalin düzenlendiği her şehirde lezzet noktaları da belirleniyor. Trabzon'da da lezzet noktası projesine katılan 51 restoran ziyaretçilere geniş bir gastronomi rotası oluşturuyor. Bu haberle de veda edelim.
3: Konserlerden söyleşi ve sergilere, tiyatrodan gastronomi deneyimlerine uzanan yüzlerce etkinlik. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 6. durağı Trabzon oldu.
7: Gastronomisini bu sene ön plana çıkarmayı arzuladık. Özel bir ekiple sahaya indik. 51 tane noktayı şu anda belirledik. Bunları ziyaretçilerimizle buluşması için de yönlendirmeler yapıyoruz, tanıtımlar yapıyoruz.
3: Kent 9 gün boyunca kültür, sanat ve lezzetin buluşma noktası olacak. Trabzon'da 4. kez gerçekleştirilen festivalde operadan konsere, çocuk etkinliklerinden sahne gösterilerine kadar farklı etkinlikler yer alıyor.
8: Biz Trabzon 4. yılını yaşayacak Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde. Şehir artık festivali. Festivalde şehri iyi tanıyor ve seviyor. Yine baktığınızda dolu dolu bir 9 gün hazırladık.
3: Kentte bu yıl geleneksel Karadeniz mutfağını yaşatmak için gastronomi öne çıktı. Belirlenen lezzet noktaları hem Trabzonluları hem de dışarıdan gelen konukları ağırlayacak.
9: Pencerenin
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
11: Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel.

0: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat başlıyor.
1: Yaşasın Hayat'tan merhaba. Ben Burcu Kaya. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını konuşmaya devam edeceğiz. Birçok konu başlığımız var. Elbette siz izleyicilerimizden gelen soruları da Osman hocamızla paylaşacağız ve cevaplarını alacağız. Hocam merhaba.
2: Merhaba,
1: hoş geldiniz.
2: Efendim. Hoş bulduk.
1: Güncel bir gelişmeyle başlamak isteriz. Rusya'da yaşlanmama aşısı çalışmaları yapılıyor. Tabii 150 yıla kadar çıkarmaya hedefleyen bir aşı olduğu söyleniyor. Nedir bu araştırmanın ayrıntıları?
2: Biliyorsunuz bir kısa süre önce 2-3 ay önce Xi ile beraber Putin bir araya geldikleri zaman birbirlerine mikrofon açıkken fısıldadıkları şeyi bütün dünya duydu.
1: Evet.
2: Putin diyor ki şeye galiba yakında ölümsüzlüğün çaresi bulunacak. Bu mümkün değil. Rusya'daki proje bir önemli bir proje. Yanlış hatırlamıyorsam 2 milyar dolardan fazla bir fon ayrıldı bu projeye. Yaşlanma aşısı demeyelim. Yaşlanmayı geciktirme ile ilgili yaşlanmama yolunda atılan bir adım, önemli bir adım olacak. Ancak daha henüz başlangıç safhasında. Onun için şu anda çok büyük bir ümit ortaya koymak zor. 150 yılda zaten herkesin diline dolanmış bir yıl. Aslında mesele 150'yi yaşamak değil, mümkünse 100 yılı hakkıyla yaşamak. Evet. Herkesin şu andaki odaklandığı şey iyi yaşamak, uzun yaşamaktan ziyade neşeli yaşamak, sağlıklı yaşamak, sağlam yaşamak, huzurlu yaşamak. Ama bu aşının da bu alandaki katkıları, çalışmalara önemli bir katkı sunacağını ben de tahmin ediyorum.
1: Şimdi tüm dünyanın konuştuğu başka bir konuyla devam edelim. GLP-1 aşıları aslında zayıflama özelliğiyle öne çıktı ama baktığımız zaman birçok şeye de faydası olduğu yorumları yapılıyor. Aslında longevity'nin yeni ilacı da deniliyor. Ne dersiniz?
2: Yanlış değil bence. Yanılabilirim ama iyi bir gözlemci olduğum alan benim. İyi detaylı bildiğim bir alan benim. GLP-1 iğnelerinin ki başlangıçta şeker hastalığının tedavisi için başlanmıştı. Olay kilo verme, obeziteyle mücadeleye dönüştü. Obezite ile mücadelenin sonunda tabii doğal olarak obezite azalırsa eğer şeker hastalığına yakalanma ihtimaliniz, hipertansiyon ihtimaliniz, kalp damar hastalığı ihtimaliniz, osteoartrit ihtimaliniz, yani yaşlanma ile ilgili birçok problemler kiloyla bağlantılı olduğu için ortadan kalkmış olacak. Özellikle insülin direncinin bütün hastalıkların neredeyse yaşlanmayla bağlantılı hastalıkların anası olduğunu düşünürseniz ve GLP-1 iğneleriyle verdiğiniz her bir kilonun insülin direncine atılmış bir darbe olduğunu düşünürseniz doğru. Ama başka alanlarda da bilgi ortaya çıkmaya başladı. Yani bizim GLP-1 iğneleriyle zayıflattığımız insanların sadece zayıfladıkları için kendilerini iyi hissetmeleri, daha sağlıklı olmaları yanında GLP-1 reseptörlerinin, bu GLP-1 iğnelerin hedefi olan hücrelerdeki reseptörlerin kalp damarlarında, kalp kaslarında, ayrıca beyinde de olduğunun anlaşılması, gerçekten kilo verdirmeden bağımsız olarak da bu iğnelerin bunamayı önleyebileceği veya belli oranda riski azaltabileceği desek daha doğru, kalp damar hastalıklarına yakalanma ihtimalini azaltabileceği ya da bunların ağırlığını hafifletebileceği yönünde önemli verilere ulaşıldı. Özeti şu: GLP-1 iğnelerinin günümüzde gerçekten bir longevity grubu ilaç adayı olduğu kesin. Bu grupta şu anda metforminle SGLT2 baskılayıcılar yarışıyordu. Bu yarışa GLP-1 iğneleri de dahil oldu. Şu anda 4 ilaç var bu alanda yarışa dahil olan. Rapamisin var. Ki normalde organ naklinde, reddinde kullanıyoruz. GLP-1 biraz önce konuştuğumuz iğneleri, yani zayıflama iğneleri var. İdrar yoluyla şeker atımını kolaylaştıran SGLT2 baskılayıcı ilaçlar var. Ve bir de klasik, çok ucuz, her derdi deva gibi düşündüğümüz metformin var.
1: Siz her zaman ikinci elli de özellikle kas yoğunluğunu artırmamız çok gerektiğinin önemine vurguluyorsunuz. Tabii bunun için neler yapmalıyız, ne yapmalıyız?
2: Şimdi bir kere şunu bilmemiz lazım. Kas her yaşta ama özellikle ikinci elliden sonra ilaçtır. Eğer kasınız varsa metabolizmanız daha hızlı çalışır. Eğer kasınız varsa vücudunuz daha esnektir. Eğer kasınız varsa kolay kolay düşmezsiniz. Düşseniz bile oranız buranız kırılmadan paçayı kurtarırsınız. Çünkü esneklik sağlar kas size. Kasınız varsa daha dayanıklı, daha dirençli olursunuz. Bu nedenle yaşlanma sürecinde kas kaybı olmaması önemli bir ayrıntı. Hı hı. Ve kas kaybını önlemek için 4 temel kas grubuna 60'ından sonra gözünüzün içi gibi bakacaksınız. Bir tanesi bacak kaslarınız. Bir diğeri baldır kaslarınız, yani quadricepsleriniz. Bir diğeri gluteal kaslarınız, kalça kaslarınız. Ve dördüncüsü de core muscle dediğimiz çekirdek kas grubunuz, yani karın ve göğüs kaslarınız. Yani öyle baklava yapmakla falan mesele çözülmüyor. Hı hı. O kas gruplarınızı, yani core kaslarınızı, çekirdek kaslarınızı, kalça kaslarınızı squat yaparak, yokuş çıkarak, parmağınızın üzerinde kalkıp oturup esneyerek soleus kaslarınızı falan kullanmanız lazım. Çünkü kas ilaçtır. Ve kas bugün için bizim deyimimizle bir uzun ömür organıdır. O organınız yoksa, uzun ömrünüz olsa bile o uzun ömür problemli geçer.
1: Evet. Aslında kas gücü kadar kemik gücünü de çok önemsiyorsunuz.
2: Doğru.
1: Kemik kırılganlığı, yani bu zamanla tabii daha çok artan bir şey. Bunun için neler yapmamız gerekiyor?
2: Önce sağlam kasa ihtiyacınız var. Çünkü kemiği daha sağlam kalmaya doğru zorlayan şey bol ve güçlü kastır. Kas kemiğe asılacak, kas kemiği itecek ki kemik ben kırılmayayım diye içine sisteminden daha fazla kalsiyum, magnezyum, bakır vesaire, kolajen vesaire çekecek. Bu birinci kural. İkinci kural, kemik zirvesini maksimumda gençlikte tamamlamak. Yani peak kemik zirvesi dediğimiz, yani en yüksek kemik gücü dediğimiz noktanız ne kadar iyiyse, o kemik gücünüz azalsa bile 60'lı yaşta daha iyi bir rakamla girersiniz. Yani bir yarışı 100 metrede başlamak ayrı bir şey, 199 metrede başlamak ayrı bir şey, 80 metrede başlamak ayrı bir şey. Diğer taraftan kemik erimesinin en önemli düşmanlarından birisi hareketsizliktir. Çünkü kemik yer çekimine karşı mücadele ettiğiniz zaman içine bol miktarda ham madde çekip kendini korumaya alıyor. Onun için mesela astronotlar uzaya gittikleri zaman dönünce neredeyse kemik yoğunlukları %10 azalıyor yer çekimi gittiği için. Ve onun için Osman Hoca en iyi kemik egzersizi zıplamaktır diyor. Trambolinle zıplamakta ya da olduğunuz yerde zıplamak. Spor ayakkabınızı giyin, ip atlamak,
1: evet.
2: Merdiven çıkın vesaire. Ama kemiğin kendi dışındaki ikinci iskelet olan kası sağlam tutun. Kemik için tabii ki kalsiyum şart, kemik için magnezyum şart, kemik için kolajen şart, D vitamini, D3, K2 şart. Kemik için bunlar yeterli. Maalesef yetmez, daha altyapısı da var ama bu muhteşem beşli kemiğin vazgeçilmesi.
1: Evet. Bir başka haber de var hocam. Bunu da sormak isterim. Kalça kırığı sonrası testosteron jeli kullanılmasının nasıl faydası var? Merak ediyoruz. Bu da sorularımızın arasında.
2: Enteresan bir soru ama mantığı doğru. Yani testosteron anabolik bir hormon. Kadında da erkekte de anabolizmayı arttırıyor. Yani yapımı arttırıyor. Şimdi piyasada yok. Ama bizim mesleğe yeni başladığımız, yaklaşık herhalde kaç yıl oldu ben başlayalı? 49 yıl olmuş. Yeni başladığımız yıllarda içerisinde testosteron da olan anabolizan ampuller vardı. Hı hı. Bu anabolizan ampulleri yaptığınız zaman kişilerin kasları, kemikleri daha az erirdi. Ama birazcık çok fazla yaparsanız, abartırsanız o hanımlarda kas erimesin, kemik erimesin diye yaptığınız ampullerin nedeni hafiften sakal bıyık da çıkabilirdi. Yani dozunu kaçırmazsanız anabolizan enjeksiyonlarını ya da kremlerinin doğru kemik tamirini kırıktan sonra da iyileştirir. Hatta sağlam kemik ise kırılma riski daha da azalır.
1: Peki kemiklerimizi ömür boyu güçlü tutabilir miyiz? Nasıl başarabiliriz bunu?
2: Tutamayız. Her şey nasıl, yani zamandan her şeyi nasıl bina alıyor. Evet. Zaman her şeyi eskitiyor. Zaman roman eskitiyor, şiir eskitiyor, resim eskitiyor, hayat eskitiyor. Bizi de eskitiyor. Ama bu eskimeye karşı bizim mücadele edemeyelim de direnebileceğimiz akıl stratejilerimiz var ve biz zaten bu programda bir onu konuşuyoruz. Evet. Yani daha doğru besin almak, daha çok hareket etmek, daha çok vücudun onarım zamanı olan uykuyu önemsemek gibi bir takım faaliyetler. Eksilerini yerine koymak. Eksikse D vitamini, eksikse B12, eksikse magnezyum, eksikse kalsiyumu zamanında yerine koymak ve o sistematiği doğru düz takip etmek, makineyi iyi izlemek. Kemik de böyle bir şey. Kemik ortalama 1,5-2 yılda tamamen kendini yeniliyor. Yani biz kemiğimizi aynı zannediyoruz. Kemik çalışan bir organ, işleyen bir fabrika ve sürekli olarak yıkılıyor, yapılıyor, yıkılıyor, yapılıyor. Yapım için ona malzeme vermeniz lazım.
1: Evet.
2: 20 D vitaminiyle düşük K vitaminiyle, yetersiz kalsiyumla, yetersiz magnezyum kolajenle kemiğinizi ayakta tutamazsınız. Bu mümkün değil. İstediğiniz kadar hoplayın zıplayın. Malzemenin olmadığı yerde işçiyi çok tutmanızın anlamı yok. Malzemenin çok olduğu yerde işçisiz bir iş yapamazsınız. Hepsi beraber olacak.
1: Evet. Longevity'nin en önemli konularından birisi de tabii zombi hücreler. Bunu hep programımızda konuşuyoruz ama bir kez daha dinlemek isteriz. Nasıl baş edebiliriz bu zombi hücrelerle?
2: Şimdi bizim vücudumuzdaki her hücrenin hemen hemen bir elinde doğduğu zaman bir ölüm sertifikası var. Yani ne zaman bölünmeyi sonlandıracağı ve ne zaman kendi hayatına doğal bir şekilde son vereceği hücrenin kader defterinde yazılı, genetik defterinde yazılı. Buna apoptoz istiyoruz. Bunun en tipik örneği kadınların yumurtalıkları. Belli bir saat zaman dilimine gelince yumurtalıklar susuyor, kendini yok ediyor ve tekrardan yumurtlamadıkları için kadına menopoza giriyor. Hı hı. Bu aslında her hücrenin kaderinde var. Ve her hücrenin bir bölünme sayısı var. Bu bölünme sayısı belli bir noktadan sonra durduğu için bölünme çok kritik bir rakam, bölünme sayısı. Ama bazı hücreler yaşlanıp kendi hayatlarına son vermeleri gerektiği halde bu son verme sürecini reddediyorlar. Ama sadece reddetmeyip işte yapmıyorlar. Hı-hı. Sadece reddetmeyip işte yapmayıp yan gelip yatmakla kalsalar neyse, aynı zamanda ürettikleri bazı salgısal sitotoksik maddelerle diğer dokuların, hücrelerin de faaliyetlerini bozmaya başlıyorlar. Hı-hı. Dolayısıyla zombi hücre ne kadar çoğalırsa bir kişide, o kişinin yaşlanma süresi o kadar artıyor. Çünkü genç hücreler üretim yapamıyor, tamirat yapamıyor, bakım onarımı yapamıyor. Dolayısıyla bu zombi hücreleri yok etme, senolitik terapi dediğimiz, senesans yani yaşlı hücreyi eritme diye özetleyebileceğimiz terapi son yılların çok popüler alanlarından birisi. Hı hı. Ancak burada da tabii çok dikkatli olmanız lazım. Çünkü zombi hücreleri birdenbire çok sayıda öldürürseniz de bunların kalıntıları dokularda toksin yaratıyor. Yani bir nevi çok sayıda ölü hücrenin geride bıraktığı atıklarla da vücut uğraşmak zorunda. Onun için intermittent, aralıklı zombi terapisi daha akıllıca görünüyor. Burada elimizde olan bazı silahlar şu anda var. Doğal silahlar. Çilekteki fisetin bir numaralı antizombi madde. Yani düzenli olarak tam da şimdi zamanı çileyin. Çilek yesinler. Bol fisetin kazansınlar. Salatalıktaki, elmadaki, soğandaki kuersetin çok önemli bir antizombi madde. Bundan da çok faydalanabilirler. Daha başka çalışmalar da yapılıyor mu hocam? Evet, yapılıyor. Dasatanip dediğimiz bir madde ile kuersetin birleştirdiğiniz zaman çok daha fazla zombi yok edebiliyorsunuz. Ama şu anda bu antizombi tedavilerin çok böyle ayağı yere basan oturmuş terapiler olduğunu söylemek biraz zor. Yani bunları hangi dozda kullanacağız? Bilimsel olarak antizombi tedavilerinin sonunda ne gibi iyilikler gördük falan, bunların çok yazılı çizili bilimsel verilerine sahip değiliz. O nedenle şimdilik bu bilgileri bilelim. Daha çok elma yiyelim, daha çok soğan yiyelim. Özellikle kırmızı soğanda daha çok kuersetin var. Daha çok fisetin kazanalım. Fisetin sadece çilekte yok. Fisetin hurmada da var mesela. Fisetin başka yiyeceklerde de var. Maydanozda bile fisetin bulabilirsiniz. Daha çok fisetin kazanalım. Şimdilik yeterli.
1: Peki. Şimdi merak edilen başka bir konu daha var. Alzheimer ve obezite arasında nasıl bir ilişki var?
2: Çok ilişki var. Yıllardır Osman Hoca tekrarlar durur. Beliniz genişledikçe beyniniz küçülür. Beliniz genişlemesi demek belinizin. Erkekte 90'ın, kadında 80'in, erkekte maksimum 95, kadında 85'in üzeri bel çevresi. Karın içinde iltihap oluşturan bir yağ birikimi olduğu anlamına gelir. O iltihap da beyinde iltihabı tahrik eder. Ayrıca karnınızın böyle genişlemesi, beyninizin genişlemesi sizde insülin direnci olduğunu anlamına gelir ki beyninizde bu insülin direncinden nasibini alır. Çünkü beyin de insüline muhtaçtır ve beynin şeker metabolizması bozulur. Alzheimer'ı tetiklersiniz böylece. Zaten bir ara Alzheimer'a tip 3 diyabet diyelim diyenler bile çıktı. Pek haksız değillerdi bana göre. Diğer taraftan yine bel çevreniz gelişip iltihap ürettikçe sadece Alzheimer değil her türlü demansı tahrik edersiniz. Dolayısıyla eğer daha iyi yaşlanmak, daha uyanık yaşlanmak, daha aklı başında yaşlanmak istiyorsanız bel çevrenizi 60'ından sonra dikkatle izleyin. çok büyük bir dikkatle hem de.
1: Bunun için öncelikle şekerden uzak durmamız
2: gerekiyor. Şekerden, undan ve nişastadan. Sadece şekerden değil, evet. Un nişasta da aynı kapıya varıyor.
1: Peki menopoz konusuna da geçmek isteriz hocam. Siz diyorsunuz ki menopoz artık hastalık değil. Longevity de yeni bir gündem aslında. Longevity'nin en önemli gündemlerinden birisi. Tabii burada ne demek istiyorsunuz?
2: Menopoz zaten bir hastalık değil. Kadın sağlığının bir dönemi ama artık eskiden baktığımız gibi, benim de bakış açım, itiraf edeyim, öyleydi. Menopoz normal, beklenen biyolojik bir süreç. Bu süreçte çok böyle hormon kullanmadan, hatta hiç kullanmadan, özellikle riskli kişilerde hiç düşünmeden atlatmak lazım. Öyle değil. Yani araştırmalar gösterdi ki, özellikle bu longevity'deki gelişmelerle beraber baktığımız zaman, menopoza giren kadında yaşlanma koşmaya başlıyor.
1: Evet.
2: Yani kadın yaşlanmasının birdenbire hızlanmasının çok net ve açık olarak görüyoruz. Kadın cildi menopozda yaşlanıyor. Kadın kası menopozda eriyor. Kadın kemiği menopozda çok daha fazla eriyor öncekine göre. Kadınların kolesterolü birdenbire yükselmeye ve kalp damar hastalıkları riskleri neredeyse erkeklerle eşit hale gelmeye başlıyor. Pıhtı atmaya başlıyor kadın bedeni. Yine menopoza giren kadında beyin sisi oluşuyor. Beynin 45 yaşında MR çekilmiş kadının 65 yaşında aynı kadının MR çekildiği zaman karşılaştırıyorsunuz. Gerçekten beynin bazı bölgeleri küçülüyor. Fonksiyonu dışı kalıyor. Ama bunlara eğer siz biyo eşdeğer hormon verebilirseniz ve menopozu sadece bir hormon replasmanı gibi düşünmez de menopozu bir izlenmesi gereken yaşlanma dilimi gibi bakarsanız menopoza, bu hızlanmış yaşlanmayı bloke edebiliyorsunuz. Ve uzun zamandır yanıt aradığımız bir sorunun cevabı da menopozda yatıyor. Nedir o soru? Yahu neden kadınlar bu kadar hızlı, pardon, uzun yaşıyorken erkeklere göre daha çok kötü yaşlanıyor? Kadınlar bütün dünyada ortalama 5 yıl erkeklerden daha uzun yaşıyor. Bu çok, evet, net. Ama daha kötü yaşlanıyor. Neden daha kötü? Kırılma ihtimalleri, kemiklerin daha fazla, azami ihtimalleri daha fazla. Göz yaşlanması hastalıklarına katarak da ve diğerlerine daha çok sarı noktaya daha çok ve daha sık yakalanıyorlar. Anlaşılan o ki o menopozdaki birdenbire ortaya çıkan koşar adım yaşlanma, hızlanmış yaşlanma kadın yaşlanmasının kalitesini düşürüyor. O zaman biz dedi ki kardeşim, biz menopozu bir kadın yaşamının önemli çağı olarak algılayacağız. Madem ki kadınlarımız eskisi gibi 65 yaş yaşamıyor, 75 değil 85 değil 95'i bile buluyor. Ve madem ki kadın ömrünün neredeyse yarısı menopozda geçiyor, o zaman biz jinekologla birlikte onun liderliğinde kadın menopozda kadınların psikolojisini, kemik sağlığını, göz sağlığını, kas sağlığını, damar sağlığını, hepsini birlikte ele alan bir proje içinde çalışalım. Yani biz menopoz çağı kadınını ayrı bir şeyin içinde isteyelim. Zaten bu sadece bizim de yaptığımız bir şey değil. Bütün dünyada, mesela Amerika'da Femtech diye bir organizasyon var. Teknik yardımlarla, biyolojik yardımlarla menopozu nasıl düzeltebiliriz? Hatta bazı doğrudan doğruya sadece menopozdaki kadınların sağlık sorunlarıyla uğraşan, bu aranda dijital sağlık verileri geliştiren falan çok ciddi yapılanmalar var. Yani menopoz meselesi eğer iyi yönetilebilirse kadın olgunluğunun en iyi dönemlerinden birisi. Kadın özgürlüğünün en iyi dönemlerinden birisi. Yani doğurganlık, korunma korkusu yok. Menopoz cinsel yaşamın olumsuz etkiliyor çünkü kadınlarda. Onu da iyileştirebilmeniz mümkün ama menopoz sadece östrojen replasmanı anlamına da gelmiyor.
1: Evet.
2: Menopozda testosteron replasmanı da yapmanız lazım. Projestan replasmanı da yapmanız lazım. Hatta lokal östrojen, lokal projestan, hatta lokal DHEA replasmanı yapmanız gerekebiliyor. Dolayısıyla menopoz muazzam bir alan. Benim son yıllarda özellikle çok üzerinde durduğum ve çok sık gündeme getirdiğim bir alan ve çok gündemde tutulması gereken bir alan. Bunu hak ediyor.
1: Peki. Kısa bir ara verelim. Tabii. Devam edeceğiz.
2: Eminim.
0: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek.
3: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
4: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
0: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
5: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
0: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
4: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
0: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor. Siz izleyicilerimizden gelen sorular var elbette. Müsaadenizle başlayalım. Mide ağrılarına ilaçsız bir çözüm var mı demiş bir izleyicimiz.
2: Var. Evinizde varsa yoğurt yiyin mesela. Mide ağrınız biraz azalır. Ciddi etkilidir. Yarı olgun muz, hatta yeşile yakın muz yiyin. Yarım muz. Mide ağrınız ciddi ölçüde azalır. Yağlı olmayan haşlanmış bir makarna mide ağrınızı azaltabilir. Biraz daha kuvvetli bir şey istiyorsanız bir yumurta patatesin kabuğunu soyun, güzelce rendeleyin, sonra tülbentle sıkın, suyun için mide ağrınız azalabilir. Bence bu dört çözüm yeterli bugün.
1: Müthiş.
2: Evet.
1: Peki yaşlandıkça işitme azalması normal mi? Yaşlanan herkes bu sorunu yaşamak zorunda mı?
2: Yaşamak zorunda değil ama oranlar değişir. Yaşlandıkça işitme azalır, bu doğru. Ama işitmenizi korumazsanız bazen sizinki fazlaca azalabilir. Yani ses travmasından korumazsanız. Ayrıca damar sertliği, kulağı besleyen damarların yeterince kulağa kan, oksijen, besin taşıyamaması erken ve fazlaca işitme kaybı olur. Zaten yaşlılığa bağlı doğal işitme azlığı presbiakuzik dediğimiz bir şey. Bu beklenen bir şey. Ama kesinlikle teslim olmamak lazım. Çünkü bunu ciddiye almayıp kulaklığı takmayı yaşlılık görüntüsü veriyorum diye reddedenlerin çoğunda bir bilişsel bozukluk, yani bunama gelişir. Hı hı. Çünkü ses, iletişim beynin için çok önemli. Görme ve işitme azlığı olan herkesin bunu hemen hemen yaşlılığına adım atmadan önce çözmesi lazım. Hı hı. Ve yaşlılıkta ortaya çıkmasa hemen çözmesi lazım. Hiçbir zaman yırtlaşmaması lazım. Çünkü düzeltilebilir bilişsel kayıp meselelerinde en etkili ikili bu ikilidir. Kardeşim, kataraktın varsa ameliyat ne ol, sarı noktan varsa çok ciddi mücadele et, glokomu sakın ihmal etme. Ayrıca işitme problemi varsa odiyometride verilecek olan desibelde bir kulak cihazını paşa paşa tak, hiç inatlaşma. Buradan iyi bir haber verelim. Çok yeni bir haber aslında, bugünün haberi. Kök hücre, işitmemizi sağlayan tüysüz hücreler var kulağımızda. Hı hı. Çınlama da o tüysüz hücrelerin tüylerinin kayıplarındandır. İşitme azalması da biraz ondan kaynaklanır. Kök hücreyle bu tüysüz hücreler tekrardan eski güçlerine kavuşturulabildiği yeni bir çalışmada gösterildi. Yani yakın bir zamanda biz işitme cihazlarında güle güle şekerim diyebileceğiz.
1: Harika bir haber.
2: İnşallah.
1: Hakikaten. Şimdi diş eti problemleri kemik erimesine yol açar mı demiş bir izleyicimiz.
2: Diş eti problemi kemik erimesine yol açar. Diş kemiklerinde, çene kemiklerinde yol açar. Sistemik olarak kemiğimizi eritmez.
1: Evet.
2: Ama diş eti iltihabı olan kişilerde çene kemiklerinde osteoporoz hızlanır. Bu çok net ve açık bir bilgi.
1: Peki diş eti iltihabı yaşlandırır mı?
2: Yaşlandırır, hatta bunatır. Diş etindeki iltihabın içindeki bakterilerin bir kısmının beyne gittiğini biliyoruz. Ağızdaki bu beyne giden porforominas dediğimiz bir porforomonis cincivalis. Cinciva diş eti demek. Orada üreyen bir bakteri beynimize ulaşabiliyor. Bazı Alzheimer hastalarının beyinlerinde bu bakteriyi buluyoruz. Dolayısıyla bu olmasa bile bir yerde kronik inflamasyon varsa beyin bundan etkileniyor. Diş eti iltihabı kronik bir inflamasyon kaynağı. İnflamatik yapıyor. Yani hızlı yaşlanma, iltihaba bağlı yaşlanmayı hızlandırıyor. Onun için dişlerimize çok iyi bakmalıyız. Çok iyi bir oral hijyen takibi yapmalıyız. Günde bir değil, iki değil, üç değil, beş kere fırçalayalım.
1: Evet.
2: Ve mutlaka yumuşak fırçayla fırçalayalım. Ve mutlaka yatarken dişimizi fırçalayalım, uyanınca fırçalayalım. Dişimizi değil sadece, diş etlerimizi ovarak fırçalayalım. Ve dilimizi arkadan öne doğru temizlemeyi fırçalarken unutmayalım. Ağız sağlığın giriş kapısıdır.
1: Evet.
2: Ve yıllık göz mayesi gibi, kulak mayesi gibi bir diş mayesi her medeni insanın yapması gereken bir sağlık kontrolü icabıdır.
1: Peki diş eti kanaması bir problem mi?
2: Tabii ki diş etinde kanama varsa diş etinize iltihap var demektir.
1: Evet.
2: Ama iltihap olmadan diş eti kanaması varsa Allah korusun monoster lüsemi dediğimiz bir kan kanserinde işareti olabilir o.
1: Öyle.
2: Ya da kullandığınız fırçalarken kanama fazla aldığınız kan inceltici ilacın fazla geldiğinin de işareti olabilir.
1: Evet, biraz daha dikkat ediyoruz.
2: Dikkat edin. Evet.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
2: Rica ederim efendim.
1: Efendim Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat programını bu haftada noktalıyoruz. Sağlıkla kalın. Görüşmek dileğiyle.

0: Engelsiz. Engelsiz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
1: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
0: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
1: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
0: Kolları olmayan yüzücü...
2: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
0: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
3: Ayaklarımla bastığım taşların böyle ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
0: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
4: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
0: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı Cumartesi 15.15, Pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
5: İstanbul az bulutlu, sıcaklık 31 derece. Marmara'da hava açık, Bursa 34 derece. İç Anadolu'da hava açık, yağışlar ara veriyor. Ankara 29, Kayseri 27 derece. Ege geneli güneşli, İzmir 34, Bodrum 30 derece. Akdeniz güneşli, Antalya ve Adana 32, Hatay 28 derece. Karadeniz'de güneşli ve az bulutlu bir hava var. Bolu 28, Zonguldak ve Samsun 25 derece. Doğu'da Ağrı, Van boyunca sağanak yağış var. Erzurum 22, Malatya 29 derece.
0: Burası NTV Radyo. Saat 5.
6: Mutlu pazarlar. Saat 5 oldu. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Spor dünyasından gelişmelerle açılışımızı yapıyoruz. Amiri futbol takımı 2026 Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçını yaptı. Ay Yıldızlılar Venezuela'yı 2-1 mağlup etti. Dünya Kupası öncesinde hazırlıklara Miami'de devam eden Amiri futbol takımı son hazırlık maçında Venezuela karşısında sahaya çıktı. Güney Amerika temsilcisi 13. dakikada Mendoza'nın attığı golle öne geçti. Barış Alper Yılmaz 44. dakikada beraberliği getiren golü attı. 54. dakikada da Yunus Akgün'ün golüyle 2-1 öne geçen kırmızı beyazlı takım sahadan bu skorla galip ayrıldı. Miami'deki hazırlıklarını tamamlayan Ay Yıldızlılar özel uçakla Dünya Kupası için ana kamp merkezi olan Arizona'nın Mesa kasabasına geçecek. Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım'la Hakan Safi seçim öncesi üyelere son kez seslendi. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında ilk gün gergin anlara da sahne oldu.
7: Fenerbahçe'de başkan adayları seçim öncesi son sözlerini söyledi. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında ilk gün gerilimli geçti. Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin locaları arasında tartışma çıktı. Büyüyen gerginlik nedeniyle genel kurula 15 dakika ara verildi. Üyelerin konuşmalarının ardından önce Hakan Safi söz aldı.
8: Çok sevdiğim Fenerbahçe'm için kendime hiçbir limit koymadım. Biz Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız. Ve bizim bu hedefimize kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz. Seçildiğimde ne yapı, ne kirli lobi, ne de kollanan rakipler olacak. Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım. Fenerbahçe'yi vasata alıştıranlardan, kadrosunu eksik bırakanlardan, transferde geç kalanlardan olmayacağız.
7: Futbol yapılanmasında hedeflerini Paolo Maldini ile belirlediklerini açıklayan Safi, Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood'la anlaştığını yineledi.
8: İnanın, dahası da geliyor. Ben ıslak imza olmadan Konuşmam değerli Fenerbahçeliler. Mazbatayı alınca göreceksiniz. Açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak. İlk olarak tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım. Bizi seçtiğiniz takdirde gelecek Mayıs ayında nasıl bir kutlama yapacağımızı tüm dünyaya göstereceğiz. Artık o kadar enerjim yok diye mi, yoksa ne pahasına olursa olsun canla başla çalışacağım diye mi, siz seçeceksiniz.
7: Aziz Yıldırım da seçim öncesi üyelere seslendi.
9: Kendimi anlatmaya, tanıtmaya çalışmak size haksızlık olur. Biz sizinle pek çok sevinci, mutluluğu birlikte yaşadık. Vatana kastetmiş bir ihanet şebekesi Fenerbahçe'yi teslim almak için iftira üstüne iftira atarken, darbe üstüne darbe vururken yanımda siz vardınız. Hainlerin karşısında dimdik duran sizlerdiniz. Beni Aziz Yıldırım yapan şey ne mesleki kariyerim ne de iş hayatımdaki başarılardır. Beni Aziz Yıldırım yapan Fenerbahçe'dir, sizlersiniz. Benim Fenerbahçe'ye borcum var. Çocukların gözyaşı dökmelerine artık dayanamadığım için geliyorum. Fenerbahçe'nin şampiyon olmadan bir sezon daha geçirmeye tahammülü yoktu. Pazartesi gününden başlayarak mutlaka şampiyonluk ilkesiyle durmadan, yorulmadan çalışarak ve o şampiyonluk kupasını burada hep birlikte kutlayacağız. Hangi teknik direktörle yapacaksınız, hangi futbolcularla yapacaksınız diye soranlar bu işi bilmiyorlar. Şampiyonluk ruhla kazanılır, azimle şampiyon olur. Gelin Fenerbahçe'yi Avrupa ve dünyanın en büyük kulüpleri liginde en yukarıya taşıyalım. Gelin Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu şimdi burada ilan edelim. Dal ağacında olsak da son sözümüz Fenerbahçe'dir.
7: Kongrenin ilk gününde Saadettin Saran ve Ali Koç dönemleri ibra edildi. Kulübün borcu 26 milyar 202 milyon lira olarak açıklandı. Fenerbahçe'de oy verme işlemi saat 10'da başlayacak, sandıklar 17'de kapanacak. Sarı lacivertlilerde 44.741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.
6: Spordan geçiyoruz siyasetteki gelişmelere. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye'nin istikrar ve güven ortamına dikkat çeken Erdoğan, uluslararası yatırımcılara seslenip operasyonlarını Türkiye'den yönetenlerin birçok avantajdan yararlanacağını da söyledi. Cumhurbaşkanı ayrıca etrafımızı saran toz bulutu kalktığında en büyük kazanan Türkiye olacaktır mesajını verdi.
10: Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren şirketleri, bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşımaya davet ediyoruz. Bizim mesajımız çok açık. Operasyonlarını Türkiye'den yönet. Avantajlardan yararlan. Ülkemize yerleşen yabancılar ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız belirli şartları sağlamaları halinde yurt dışından elde ettikleri gelirler için 20 yıl boyunca vergi ödemeyecek.
11: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi küresel bir merkez haline dönüştürmekte kararlıyız dedi. Uluslararası yatırımcılara çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 39. Genel Kurulu'na katıldı. İş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Erdoğan, Türkiye'nin ihracatta geldiği seviyeye dikkat çekti.
10: 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara ulaştı. Savunma ve havacılık ihracatımız son 23 yılda %40'tan fazla artarak 2025 yılında 10 milyar doları aşmıştır.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin istikrar ve güven ortamı sayesinde küresel ölçekte marka değerini artırdığını da vurguladı.
10: Gerek ekonomik, gerek ticari, gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır. İnşallah krizleri değil, fırsatları konuşacağımız bir döneme gireceğiz.
6: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası ilk grup toplantısını salı günü gerçekleştirecek. Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasına ilişkin resmi duyuru da partinin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Öte yandan yeni haftada genel merkezde hareketli olacak Kılıçdaroğlu parti meclisini perşembe günü toplayacak.
12: Grup toplantısını göreceğiz değil mi efendim?
13: Gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapacağı grup toplantısında. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin sosyal medya hesapları Kılıçdaroğlu'nun kürsü fotoğrafıyla toplantının saat 13.30'da gerçekleşeceğini duyurdu. Konuşmaya ilişkin usul tartışmaları sürerken CHP kaynakları Kılıçdaroğlu cephesinin grup konuşmasının engellenmesine dönük girişimlere karşı farklı senaryolar üzerinde çalıştığını belirtiyor. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu kürsüye çıktığında hem mutlak butlan kararı sonrası yaşanan tartışmaları değerlendirecek hem de Türkiye gündemindeki sıcak başlıkları ele alacak. Yeni haftada CHP Genel Merkezi'ni de yoğun bir gündem bekliyor. Parti meclisi 11 Haziran Perşembe günü ilk kez toplanacak. Grup Başkanı Özgür Özel ve ona yakın isimlerle Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın parti meclisi üyelerinin ilk kez aynı salonda bir araya gelmeleri bekleniyor. Bu toplantı öncesi Kılıçdaroğlu'nun A takımını yeniden toplaması da gündemde. MYK 3. toplantısında Yüksek Disiplin Kurulu'nun 2023 kurultayı sonrası ihraç edilenlerin yeniden partiye dönmesinin önünü açan tavsiye kararı da değerlendirilecek. Parti sözcüsü Müslim Sarı, iptalin genel bir karar olmayacağını belirtmişti. Disiplin dosyaları MYK tarafından tek tek incelenecek. Özel ve Kılıçdaroğlu arasında uzlaşı arayışları da sürüyor. Üç milletvekilinin kendi inisiyatifleriyle başlattığı temas trafiğinde henüz bir sonuca ulaşılamadı. Ankara ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar da kendi inisiyatifleriyle gerilimi düşürmek için taraflarla görüşmüştü. Yeni haftada iki tarafın avukatlarının da bir araya gelmesi bekleniyor.
6: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 6 beldede yapılacak yerel ara seçimler öncesi Çorum ve Nevşehir'de konuştu. Tehditlerle, baskılarla bizi yolumuzdan döndürmeye çalışıyorlar dedi. Özgür Özel, butlan meselesi CHP'nin iç meselesi değildir mesajını da verdi.
14: Bugün 4 koldan saldırı altındayız. Bizi yolumuzdan döndürmek istedikleri için saldırı altındayız. Operasyonlarla, tehditlerle, şantajlarla saldırı altındayız. Gerekirse bu başı vereceğim ama onlara baş edemeyeceğim.
13: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mesajlarını Çorum ve Nevşehir'den verdi. Mutlak butlan kararını eleştirdi.
14: Butlan meselesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi değildir. Bizim aramızda değildir. İncinsem de incitmeyeceğimi ama mücadeleden de bir adım durmayacağımı geride söylemiştim. Sözümün dimdik arkasındayım.
13: Özgür Özel, pazar günü yapılacak yerel ara seçimler için vatandaşlardan oy istedi.
15: Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladıyım. Partide doğmuşum, partide büyümüşüm. Partinin seçilmiş genel başkanıyım ve size sormaya geldim. Beni seviyor musunuz? Partinizi seviyor musunuz? Beni seven yarın sandığa gidecek, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecek.
6: CHP grup toplantısı tartışmaları devam ederken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni mesajlar geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da grup toplantısı yapmak istediğinde önünde yasal olarak engel olmadığını söyledi. Kurtulmuş'un terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yorumları da vardı.
13: CHP grup toplantısıyla ilgili parti içinde nihai uzlaşma henüz yokken ve tartışma sürerken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bir kez daha konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da grup toplantısı yapmasının önünde bir engel olmadığının mesajını verdi.
11: Grup başkanı olarak geçen hafta Sayın Özel grup toplantısı yaptı. Aynı şekilde önümüzdeki yasal mevzuat çok açıktır ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir. Bunu önleyecek hiçbir madde yok.
13: Numan Kurtulmuş, Finlandiya-İsveç ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tarihten örnek verdi. Murat Karayalçı'nın SHP genel başkanı iken milletvekili olmadığını ve Aydın Güven Gürkan'ın grup başkanı olduğunu, o dönemki meclis başkanı Hüsamettin Cindor'un da meclis başkanlığı olarak bir partinin iç işlerinde taraf değiliz dediğini hatırlattı.
11: Meclis başkanlığı açısından konu dün de açıktı, bugün de açıktır. Siyasette eleştiri doğaldır. Ama herkes şunu bilsin ki meclis başkanlığı gündelik siyasetin, politik polemiklerin daha açık bir ifadeyle siyasi magazinin gündemi olamaz, olmamalıdır. Bu meselenin çözüm yeri Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğidir.
13: Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki çelişkiyi üzülerek takip ettiğini ifade etti. Kendi iç meselelerini halletmeleri için destek olmaya hazır olduklarını da söyledi. CHP'deki bölünmenin meclis içinde yasal süreçlere olumsuz etkisi olacağı yorumları yapılırken, Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde mecliste varılan mutabakatın gerisine düşülmemesi gerektiği konusunda uyardı. PKK'ya da mesajları vardı.
11: Bu mutabakatın gereğinin yapılması lazım. İlgili güvenlik birimleri terör riskinin ortadan kalktığını gösteren yeterli ölçülebilir emareler vardır derse bu süreç hızlanır. Hayırlı işte acele etmek lazım. Burada silahların bırakılması, teslimi konusunda İmralı'nın iradesinin dışında da ciddi bir gecikme olduğunu görüyoruz. Ümit ederim ki direnç varsa örgüt bu direncini artık tamamen kaldırır ve adımlar atılır.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde düzenlenen bir festivalin yakınlarında silahlı saldırı yaşandı. En az 12 kişi vurulurken polis saldırganı arıyor. Saldırıya ilişkin açıklamayı Toledo kentindeki polis departmanı yaptı. Old West End adlı festivale yakın bir caddede gerçekleşen saldırıda en az 12 kişinin yaralandığı bildirildi. Bölgede bulunanlardan olay yerinden uzak durması isteniyor. Yetkililer olaya karışan şüpheli veya şüphelileri arama çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. Olay yerinden ilk yansıyan bilgilere göre çok sayıda el ateş açıldı. Çevrede bulunan kişiler de panikle koşuşturmaya başladı. Polis yetkilileri yaralanmaların iki kişi arasındaki silahlı çatışmada saçılan kurşunlar sonucu yaşanmış olabileceğini de ifade etti. Amerikan basınında İsrail'in casusluk ağına dair bir haber yer aldı. New York Times'ın haberine göre Pentagon, İsrail'in casusluk tehdit seviyesini kritik olarak belirledi. Amerikalı yetkililer, Tel Aviv'in ABD-İran görüşmelerini dinlemek için sınırı aştığını da belirtiyor. Habere göre dinlenen kişiler arasında Amerika'nın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff da yer alıyor. Ayrıntılar haberimizde.
16: ABD Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında son dönemde gündeme gelen gerginlik istihbarat seviyesine mi ulaştı? İsrail'in ABD-İran görüşmelerini dinlemek için sınırı aştığı ifade ediliyor. Haber ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times'ta yer aldı. Adının açıklanmasını istemeyen yetkililere dayandırılarak paylaşılan habere göre ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma İstihbarat Teşkilatı İsrail'in casusluk tehdit seviyesini en yüksek kategori olan kritik derecesine yükseltti. Bu kararla İsrail, ABD'nin diğer tüm müttefiklerinden ve hatta ABD politikalarına karşı bazı ülkelerden daha yüksek bir casusluk tehdidi olarak sınıflandırıldı. Peki ABD istihbaratı bu kararı neden aldı? Habere göre Trump yönetimiyle İsrail hükümeti arasında özellikle İran'daki savaşın ve Lübnan'daki çatışmaların gidişatı konusunda derin görüş ayrılıkları var. Hatta İsrail, ABD ile İran arasında yürütülen gizli diplomatik müzakerelerden rahatsızlık duyuyor. Bu müzakerelerin gidişatına dair bilgi almak içinse ABD'li üst düzey yetkili ve temsilcilerin dinlendiği belirtiliyor. Hedef alınan isimler arasında Beyaz Saray özel temsilcisi Steve Witkoff başta olmak üzere Pentagon yetkilisi Elbridge Colby ve Colby'nin yardımcısı Michael Dimino yer alıyor. Üst düzey bir yetkili, İsrail'in Trump yönetiminin karar alma süreçlerini izlemek için yürüttüğü teknik veri toplama faaliyetlerini ise kontrolden çıkmış olarak nitelendiriyor. İki ülke arasında istihbarat paylaşımı devam etse de Pentagon personeline İsrailli muhataplarıyla görüşürken geçici iletişim cihazları kullanmaları talimatı verildi. Haberde İsrail istihbaratının önceki casusluk girişimleri de yer aldı. 2021 yılında Savunma İstihbarat Teşkilatı karargahına dinleme cihazı yerleştirilmesi ve geçtiğimiz yıl İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet görevlilerinin bir gizli servis aracına dinleme cihazı yerleştirmeye çalışmaları örnek gösterildi. Adının açıklanmaması şartıyla konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi haberde yer alan iddiaların doğru olmadığını savundu. Washington'daki İsrail Büyükelçiliği sözcüsü de İsrail'in karşı istihbarat tehdidi oluşturduğu iddialarını reddetti. İsrail'in Amerikalı yetkilileri veya kurumları gözetlemediği yönünde açıklama yaptı.
6: New York Times'ın bu haberinin dikkat çektiği bir sırada İsrail, Lübnan'a saldırılarına devam ediyor. Ateşkese rağmen üstelik son hava saldırılarında da 9 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail'in ülkenin güneyinde Lübnan ordusuna ait askeri bir aracı hedef alan saldırısını kınayarak uluslararası topluma İsrail'in saldırılarını durdurma çağrısında bulundu. Lübnan ordusu ölenlerden 3'ünün Tuğgeneral rütbesindeki 2 subay ve 1 er olduğunu duyurdu. Lübnan saldırıların ülkenin istikrar çabalarını hedef aldığını savundu. İsrail ordusu ise vurulan aracın şüpheli bulunduğunu ve bölgede Hizbullah'ın saldırı hazırlığında olduğuna dair istihbarat aldıklarını öne sürdü. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırılarında da 7 kişi öldü. İsrail ve Lübnan arasında Amerika'da yapılan müzakere turunun ardından 3 Haziran'da yeni şartta ateşkes açıklanmış ancak Hizbullah bunu utanç verici olarak nitelendirmişti. Yurt içi gelişmelerle devam ediyoruz. Niğde'de etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Suya kapılan bir kadın hayatını kaybetti. Yaralı 5 kişinin tedavisi de devam ediyor.
17: Sağanak sele neden oldu, akıntıya kapılan bir kadın hayatını kaybetti. Niğde'de dün sağanak yağış etkiliydi. Gümüşler beldesinde sokaklar nehre döndü, sular önüne çıkanı sürüklemeye başladı. Bu sırada bir otomobil içinde 4 kişi mahsur kaldı. Otomobillerine ulaşmaya çalışan Sabiha Dinçer ve Fatma T. de suya kapıldı. 6 kişi bölgeye sevk edilen ekiplerce sudan çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Ancak ağır yaralanan Sabiha Dinçer müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
18: Yağışlar sırasında sele kapılan 6 vatandaşımızdan durumu ağır olan 42 yaşındaki bir vatandaşımız Niğde Ömer Halis Demir Eğitim Araştırma Hastanemizde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Bir vatandaşımızın tedavisi devam etmekte olup diğer 4 vatandaşımız tedbiren gözlem altında tutulmaktadır.
17: Selde çok sayıda aracın yanı sıra ev, ahır ve tarım alanları da zarar gördü. Hasar tespit çalışması sürüyor. Sağanak Malatya'da da etkiliydi. Arapgir ilçesinden geçen Kozluk Çayı taştı. İlçenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kaya Arası Kanyonu su altında kaldı. Bazı yollar ve yürüyüş güzergahları ulaşıma kapandı. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde de yollar dere yatağına döndü. Elazığ-Tunceli Karayolu çift taraflı ulaşıma kapandı. Mahsur kalan bir kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Kayseri'de de bir anda bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kent merkezinde yollar suyla doldu. Sürücüler zor anlar yaşadı.
6: Kahramanmaraş'ta yaşamına son verdiği iddia edilen kadının eşi 5 yıl sonra tutuklandı. Olaydan 4 ay sonra tutuklanan sanık delil yetersizliği nedeniyle beraat etmişti. Ancak ailenin Yargıtay'a taşıdığı karar bozuldu. Sanık bu kez eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
13: 5 yıl önce yolda yaralı olarak bulundu. Son sözleri "beni bıçakladılar, ölmek istemiyorum" oldu. Eşi kendi kendini bıçakladı diye ifade verince beraat etti. Ancak Yargıtay kararı bozdu ve Durdu Gevşek bu kez eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
19: Çok şükür adalet bugün yerini buldu. Ben 5 yıldan beri kızımın mezarına dahi gidemiyordum. Bugünden sonra kızımın mezarına gideceğim ve diyeceğim ki kızım yerinde rahat uyu, adalet yerini buldu, çok şükür diyeceğim.
13: Bir çocuk annesi Sevgi Gevşek henüz 27 yaşındayken 2021 yılında yolda yaralı olarak bulundu. Genç kadın kaldırıldığı hastanede öldü. Tutuklanan eş Durdu Gevşek, somut delil olmadığı gerekçesiyle 4 ay sonra tahliye edildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık eşiyle tartıştıklarını anlattı, kadının kendi kendini bıçakladığını öne sürdü. Sevgi Gevşek'in ailesi kararı Yargıtay'a taşıdı. Beraat kararı oy çokluğuyla bozuldu. Bozma gerekçesinde Durdu Gevşek'in eşinin yaralandığını gördüğü halde 112'yi aramadığı belirtildi. İntihar eden bir kişinin sokağa çıkıp yardım istemesinin mümkün olmadığına dikkat çekildi. Yanına gelen tanıklara ölmek istemediğini söylediği vurgulandı. Kararın ardından yeniden yargılanan Durdu Gevşek'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
20: Bize göre adalet tecelli etti. Zorlu bir yargılama süreciydi. Ama bugün nihayetinde bir kadının kadın cinayetinin yargılama neticesinde hakikatin ortaya çıkarılmasıyla bu şekilde sonuçlanması emsal bir dosya oldu, emsal bir karar oldu.
6: İstanbul'da trafik kazası sonrası çıkan tartışmada öldürülen 25 yaşındaki Baran Fakani'nin katil zanlısı yakalandı. Olay 4 Haziran Perşembe günü Sultan Gazi'de yaşandı. Hakim Fakani ve iki oğlunun bulunduğu araç başka bir otomobile çarpıştı. Kaza sonrası çıkan tartışma karşı tarafın yakınlarının da gelmesiyle büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Baran Fakani hayatını kaybederken babası ve kardeşi yaralandı. Olay sonrası kaçan katil zanlısının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri de sürüyor. Uluslararası seviyede aranan şüpheli MİT ve polisin ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalandı. Operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı ekiplerinin ortak çalışmasıyla düzenlendi. Uluslararası uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlamalarıyla aranan şüpheli kağıthanede saklandığı adreste yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri de devam ediyor. İstanbul Ataşehir'de bir binanın giriş katındaki daireden gelen kötü kokudan rahatsız olan mahalleli belediyeyi aradı. Binaya gelen ekipler daireden 5 kamyon dolusu çöp çıkardı. Mahalleli evde yalnız yaşayan kadını defalarca uyardıklarını ancak kadının kimseyi dinlemediğini söyledi.
16: Kötü kokular binayı sardı, daire kapısı açıldı. İçeriden 5 kamyon çöp çıktı.
21: Aşağı yukarı her odada birer kamyondan çöp çıktı.
16: İstanbul Ataşehir'de bulunan bir binanın giriş katında tek başına yaşayan kadın dairesini çöp eve çevirdi. Komşuları defalarca uyardı. Ancak kimse sözünü dinletemedi.
21: Hanımefendi aşağı yukarı 10 senedir buralarda görüyorum. Çöplerden biraz bidon, pet şişeler topluyor. Onları biriktirmiş evlerde.
16: Havaların da ısınmasıyla birlikte daireden kötü kokular yayılmaya başladı. Çaresiz kalan mahalleli belediye ekiplerine haber verdi.
21: Bayağı bir koku var içeride. Komşular rahatsız olmuş.
16: Adrese giden ekipler çöp yığınıyla karşılaştı. Odalarda çöpten adım atacak yer yoktu. Temizlik çalışması saatlerce sürdü. Toplam 5 kamyon çöp çıkarıldı. Binada temizlik bittikten sonra ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
6: Ticaret Bakanlığı tarafından sahte klima yetkili servislerine yönelik uyarı yapıldı. Mağduriyet yaşanmaması için hizmet almadan önce servis bilgilerinin servis bilgi sistemi üzerinden kontrol edilmesi gerektiği ifade edildi. Açıklamada özellikle havaların ısınmasıyla birlikte klima, buzdolabı ve derin dondurucu başta olmak üzere birçok üründe sahte servis faaliyetlerinin arttığı vurgulandı. Yetkili servis görünümünde faaliyet gösteren sahte servislere yönelik de denetim ve

0: Taksim'in test sürüşü törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da katıldı. Kırklareli'ndeki test sürüşü töreninde konuşan Bakan Uraloğlu, Halkalı Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek dedi.
1: Özellikle ulaştırma alanında yapılan büyük projeler sadece mesafeleri kısaltmaz. Ülkelerin kaderini, bölgelerin geleceğini yeniden şekillendirir. İşte bizleri bir araya getiren Halkalı Kapıkule Demiryolu hattı da tam olarak bu projelerden birisi. Bu hattımız Türkiye'yi Avrupa Demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan orta koridor, Avrupa'ya açılan en kritik kapısıdır orta koridorun. Hattımızı inşallah bu yıl bitmeden işletmeye almayı hedefliyoruz. Değerli arkadaşlar, bu hattın tamamlanması ile elde edeceğimiz kazanımlar çok çok önemlidir. Halkalı Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten sadece 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate inşallah düşecek. Bu lojistik anlamında gerçekten çok kıymetli. Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük taşıma kapasitesi de 1,5 milyondan yaklaşık 9,5 milyon tona bu projeyle inşallah çıkacak.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Çorum'da konuştu. Şam'ın, Halep'in ve Karadağ'ın özgürlüğünü gördüklerini belirten Çiftçi, bir gün Kudüs'ün de özgürlüğüne kavuşacağını söyledi. Yıllardır kurduğu bir hayali de paylaşan Bakan Çiftçi, "Rabbim bir günde olsa bana Kudüs valiliğini nasip et" ifadesini kullandı.
2: Şam'ın, Halep'in, Karabağ'ın özgürlüğünü gördüğümüz gibi inşallah bir gün Kudüs'ün de özgürlüğünü göreceğiz. Benim valiyken bir niyazım vardı. Cenab-ı Hak'tan bir niyazım vardı. Malum burada 5 sene valilik yaptıktan sonra Erzurum'a tayin oldum. 2,5 sene de orada görev yaptım. Niyazım şuydu. İşten işe büyüttüğüm niyazım. Rabbim bir gün bana bir gün de olsa Kudüs valiliğini nasip et diye. Yine inanıyorum ki Cenab-ı Hak o günleri bizlere gösterecek. Mutlaka gösterecek. Ben buna bütün kalbimle inandım ve inanmaya da devam ediyorum. Geçmişte olduğu gibi yine oralar bizim olacak. Yine bizim hüküm ve tasarrufumuz altına inşallah girecek. Çünkü başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir küresel lider var. Bir dünya lideri var.
0: Rusya, Ukrayna Savaşı nedeniyle iş gücü sorunu yaşıyor. İngiliz basınına göre Moskova yönetimi bununla başa çıkabilmek için 12 yaşındaki çocukların tatillerde çalıştırılmasını tartışıyor. İngiliz The Telegraph gazetesi gündeme getirdi. Habere göre Moskova Çocuk Hakları Komiseri birçok gencin tatillerde para kazanmak istediğini savunarak denetimli gençlik çalışma programlarının hayata geçirilmesini önerdi. Buna göre 14 yaşından itibaren belirli koşullarda çalışmaya izin veren mevcut Rus iş yasalarının yeniden gözden geçirilmesi ve daha küçük yaştakilerin de yapılandırılmış tatil çalışma programlarına dahil edilip edilemeyeceğinin araştırılması önerildi. Ancak öneri henüz bir yasa tasarısına dönüşmedi. Rusya, Ukrayna Savaşı kaynaklı modern tarihindeki en büyük iş gücü sorunlarından biriyle karşı karşıya. Rusya bu açığı kapatabilmek için başka ülkelerden işçi transferi dahil pek çok adımı hayata geçirmeye çalışıyor. Arnavutluk'ta binlerce kişi sokakta. Hedeflerinde ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'la bağlantılı turizm projesi var. Tiran'da sokaklara dökülen binler başbakanın istifasını ve projenin de iptalini istiyor.
3: Arnavutluk satılık değildir yazılı pankartlarla protesto gösterisi düzenlendi. Binlerce kişi sokağa çıktı. Görüntüler Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan. Binlerce kişiyi sokağa dökense Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'la bağlantılı turizm projesi. Kushner'ın yatırım şirketi Affinity Partners, ülkenin güneyindeki Bakir kıyı şeridinde yapılması planlanan 1,4 milyar euroluk projede yer alıyor.

0: Koruma altındaki bölge flamingolar, foklar ve deniz kaplumbağalarının doğal yaşam alanı. Çevreciler ve pek çok bilim insanı da bu yüzden projenin ekolojik dengeyi geri dönülemez şekilde bozacağını savunuyor. Başbakan Edirama'nın istifasını isteyen protestocular hükümete tepkili.
1: Burası eskiden koruma altındaydı. Şimdi ise Arnavutların lehine olmayan bu projeye onay verildi. Bu durum doğayı yok ediyor. Projenin bize hiçbir faydası yok. Bu yüzden net bir mesaj vermek için buradayız. Arnavutluk sadece Arnavutlarındır ve Arnavutluk satılık değildir.
0: Arnavutluk hükümeti ise yatırımı savunuyor. Ekonomi ve İnovasyon Bakanlığı, proje için çevresel etki değerlendirme raporlarının hazırlandığını ve Avrupa Çevre Direktiflerine tam uyum sağlanacağını açıkladı. Arnavutluk Başbakanı Edirama ise Amerikan basınına yaptığı açıklamada projenin Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddediyor. Kimi zaman göstericilerle polisin karşı karşıya geldiği Arnavutluk'taki protestolar 30 Mayıs'ta başladı. Trump'ın damadı Kushner 2024 yılında Balkanlardaki yatırımlarını açıklarken Arnavutluk'taki turizm projesinin yanı sıra Sırbistan'da ayrı bir projeyi de duyurmuştu. Ancak Belgrad'daki proje yoğun protestoların ardından geçen yıl rafa kaldırıldı.
2: Çocuklarda ve gençlerde çevre bilinci oluşturmayı hedefleyen Sıfır Atık Festivali devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı'nın ortak organizasyonuna pek çok kuruluş çevreci projelerle katılıyor. Hem çocuklara hem de yetişkinlere sıfır atık alışkanlığının önemi anlatılıyor. Çeşitli atölyelerle günlük hayat içinden yapılabilecek küçük çözümler sunuluyor.
0: Fidanlar dağıtıldı, doğayı koruyan projeler anlatıldı, sıfır atık bilinci aşılandı. Çevreci bir nesil oluşturmak, farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleşen Sıfır Atık Festivali, 3. gününde de ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.
3: Tişörtten bir çanta yapıyorum geri dönüşümle. Burası çok güzel, çok beğendim Sıfır Atık Festivali. Oturaklar bile her şey geri dönüşümle.
4: Geri dönüşüm nasıl yapılıyor onu öğrenmiş olduk.
5: Çok iyi geçiyor. Yani böyle bir etkinlik olması çok iyi bence.
0: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen organizasyonda şeflerle sıfır atık tariflerinden dijital oyunlara, eski tişörtlerden çanta yapma atölyelerine pek çok etkinlik var. Kullanılmayan eşyaların yeniden değerlendirilmesi, kaynakların verimli kullanılması etkinliklerin ana temasını oluşturuyor.
6: Bugün burada eski tişörtlerimizi yeni bez çantalara dönüştürüyoruz. Amacımız geri dönüşüme katkı sağlamak.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları, Anadolu'dakiler standıyla geleneksel değerlerin ve ürünlerin sıfır atıkla nasıl birleştiğini gözler önüne serdi.
7: Çay atıkları değerlendirilerekten sıvı gübre, aktif karbon, kedi kumu gibi katma değerli ürünler üretiliyor. Yani ekonomik olarak hiçbir değeri olmayan çay atığı ajanslarımızın desteğiyle nitelikli ürüne dönüşüyor.
0: Festivalin yanı sıra forumda da yapılan çeşitli panellerde iklim kriziyle mücadelede sıfır atığın önemi ele alındı. Küresel iklim eylemi ortak bildirisi yayımlandı. Sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerinin yaygınlaştırılması hedefi ortaya konuldu.
2: Bilim dünyası en ölümcül kanser türüne karşı tarihi bir dönüm noktasında. Araştırmacılar yapay zeka sayesinde akciğer kanserinin kandaki öncü moleküllerini tespit etmeyi başardı. Yöntem sayesinde ilk belirtiler ortaya çıkmadan yıllar öncesinde hastalık teşhis edilebilecek.
8: Akciğer kanseri sadece erken teşhis edilmekle kalmayacak, tamamen engellenmesi de mümkün olabilecek. 4 kıtadan 80'i aşkın araştırmacı, akciğer kanserini ilk belirtilerin ortaya çıkmasından 5 yıl önce tespit edilebilen bir yöntem geliştirdi. Sistemin temelinde yapay zeka var. İngiltere merkezli yürütülen çalışmada yaklaşık 50 bin kan örneği yapay zeka ile tarandı. Akciğer kanseri gelişimiyle doğrudan bağlantılı 14 protein tespit edildi. Bu protein haritası hastanın yaşı ve sigara tüketimi geçmişiyle birleştirildi. Teknoloji, tıp dünyasının bugüne kadar kullandığı tüm risk modellerini geride bıraktı. Tıpkı yüksek kolesterolü olanlara erken müdahale edip kalp krizinin önlenmesi gibi, bu 14 protein seviyesine bakılarak kanser hücreleri daha oluşmadan risk ortadan kaldırılabilecek. Araştırma sonuçları klinik verilerle de örtüşüyor. ABD'de yapılan araştırmada mevcut bir yangı önleyici ilacın söz konusu protein seviyelerini düşürdüğü ve akciğer kanseri riskini neredeyse yarı yarıya azalttığı görüldü. Ancak bu ilacın yan etkilerine dikkat çeken uzmanlar temkinli, yöntemin hastanelerde yaygınlaşması için geniş çaplı klinik deneylere ihtiyaç olduğu görüşü hakim. Araştırmacılara göre bu keşif kanseri tedavi etmek yerine hastalık ortaya çıkmadan önlemeyi hedefleyen yeni bir dönemin ilk somut adımı olabilir.
2: Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çiğli 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda festival düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan hava araçları ziyarete gelen öğrencilere, ailelerine tanıtıldı. Uçaklar ve helikopterler gösteri uçuşları gerçekleştirdi.
0: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 115. yıl dönümü bu nefes kesen görüntülerle kutlandı.
9: Acayip duygulandık. Çok güzel şeyler bunlar.
10: Çok güzel, sıcak olmasına rağmen sonuna kadar kalacağız yani.
0: Kutlamaların adresi İzmir Çiğli'de konuşlu 2. Anajet Üst Komutanlığı'ydı. Gençlik ve Havacılık Festivali düzenlendi. Festival kapsamında Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan uçaklar ve helikopterler gösteri uçuşları gerçekleştirdi, paraşütçüler atlayış yaptı. Festivalde F-16 ve F-4 savaş uçaklarıyla Hava Kuvvetleri'nde görev alan pilotların yetiştirildiği eğitim uçakları sergilendi.
9: Her Türk vatandaşının gelip burada mutlaka bunları görmesini tavsiye ederim. Buradaki duygu bambaşka bir duygu.
11: Çocukların ufkunu açmak için bence her çocuk buraya gelebilmeli.
0: Gençlik ve Havacılık Festivali'nde Türk Yıldızları ve Solo Türk'te bir gösteri uçuşu yaptı. Havacılığa meraklı öğrencilerle velilerinin davetli olduğu festival pazar günü de devam edecek.
2: Mersin Erdemli'de sahil şeridi yüzlerce kaplumbağa yuvasıyla doldu. Her gece yarısı kaplumbağalar kumsala çıkarak yumurtalarını bırakıp gün doğumuyla denize dönüyor. Haziran ayında bırakılan yumurtalardan yavrular 2 ay sonra çıkıyor.
0: Sahil öğrenciler tarafından temizlendi, karettalar yumurtalarını bırakmaya başladı.
12: Deniz kaplumbağaların karettaların denize ulaşması için sahildeki taşların aralarındaki çöpleri topladık.
0: Karettalar yaşamlarının neredeyse tamamını denizde geçiriyor. Sadece yumurtlamak için Mayıs ve Eylül ayları arasında karaya çıkıyorlar. Nesli tehlike altındaki tür koruma altında. Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin, karettaların önemli yumurtlama alanlarından biri. Havaların ısınmasıyla birlikte deniz kaplumbağaları da gelmeye başladı. Kumların arasına yumurtalarını bırakarak tekrar denize döndüler.
11: Karettalar deniz kaplumbağalarında olduğu gibi doğdukları yere dönüyorlar. Doğdukları yere yuva yapma ihtiyacı hissediyorlar. O anlamda yuvama yapabilecekleri, yumurtaların bırakılabileceği bir alan bulamazlarsa onların da neslinin tükenmesiyle karşı karşıya kaldığımız bir sonuç görebiliriz.
0: Kaplumbağa yuvalarını belirleyen görevliler yavrulara zarar gelmemesi için işaret bırakıyor.
2: İstanbul bu akşam Yunan müziğinin en ünlü kadın vokallerinden birini ağırlamaya hazırlanıyor. 80'li yılların sonunda başladığı kariyerinde çok sayıda sevilen şarkıya imza atan Natasa Theodoridou Harbiye Açık Hava'da sahneye çıkacak. Ünlü sanatçı konser öncesi NTV'den Sinan Kunter'in sorularını yanıtladı.
13: Maria Callas'tan Sotiria Bellu'ya, Haris Alexiou'ya uzanan bir müzik kültürü ve bu kültürün son dönemdeki belki de en önemli temsilcisi Natasa Theodoridou bir kez daha İstanbul'da. Öncelikle İstanbul'a hoş geldiniz. Bu sene baktığım zaman Antonis Ramos'la başladı, sizinle devam ediyor ve sonrasında da Konstantinos Argyros'u İstanbul'da izleyeceğiz. artık Yunan sanatçılar için İstanbul, Türkiye çok da uzak değil gibi. Konserlerin sayısı artıyor. Ne dersiniz?
1: Şimdi artık sosyal medyayla başka ülkedeki sanatçıları da takip edip onlardan haber alabiliyoruz. Ayrıca Yunanistan'ı ziyaret edenler de şarkılarımıza aşina. Yani sanıyorum müziğimizi seviyorsunuz ve bu bizi gerçekten mutlu ediyor. Gelip konserler veriyoruz. Müzikal anlamda da birbirine yakın olan iki komşu ülke arasındaki bu kapının zamanla daha da büyüyeceğine inanıyorum.
14: Ailenizin kökleri Trabzon'a dayanıyor. 2 yıl önce deprem bölgesindeki yaraların sarılması için ufak bir konser vermiştiniz. Yani baktığımız zaman aslında siz Türkiye ile hep çok yakındınız.
1: Evet, bahsettiğiniz gibi kökenim oralardan. Büyüklerimizden, ninelerimizden, dedelerimizden pek çok duygusal hikaye dinledim ve bunlar çocukluktan belleğimde yer etti. Dil de bana tanıdık geliyor. Bazen dedemlerin kendi aralarında konuştuklarını bugün dinlediğimde beni seneler öncesine götürüyor. Dolayısıyla burada olmak benim için daha da mutluluk verici ve ileride oraları ziyaret etmeyi de gerçekten çok çok istiyorum.
13: Son soru, pazar akşamı konsere gelecekleri nasıl bir repertuar, nasıl bir şarkı listesi bekliyor?
1: Pazar akşamı bildiğiniz ve bilmediğiniz bütün şarkılarımı dinleyeceksiniz. Ortak bir dilimiz olmayabilir fakat kendimizi müziğin evrenselliğine teslim edip kalplere işleyen melodilerle beraberce seyahat edeceğiz.
2: Yine kültür sanattan devam edelim. Cazın ritmi Galata Port İstanbul'da yükseliyor. Üçüncü kez düzenlenen Galata Port Jazz Festivali'nin ilk gününde gerçekleşen konserlere yerli ve yabancı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
15: Kimileri kendini müziğin ritmine kaptırdı, kimileri festivalden unutulmaz anıları kayda aldı. Kimileri ise çocuklarıyla keyifli anılar biriktirdi. Galata Port Jazz Festivali tarihi yarımada manzarası eşliğinde üçüncü kez müzikseverleri ağırlıyor. Festival ilk gününü geride bırakırken gecenin yıldız ismi Burhan Öçal ve The Trakya All Stars oldu.
16: Çoğunluğu geleneksel olan Trakya Rumeli eserlerinden oluşan bir program sunacağız. Ama çoğunluğu daha çok doğaçlamalara ayırdık. Çünkü grubun içerisinde sazlarına çok hakim olan müzisyenler var. Onların o ustalıklarını da sergilemek istiyoruz. Çok güzel bir program yapmışlar. Tabii ayrıca benim grubu da davet ettikleri için teşekkür etmek istiyorum.
15: Kaan Arslan Ko, 3 Beat Eric Trufaz ve Gabriels'in de sahne aldığı konserlere yerli dinleyiciler kadar turistlerin de ilgisi büyüktü. Festivalin ikinci gününde Grammy ödüllü Avery Sunshine'ın sevilen şarkılarını seslendireceği sahnenin kapanışını İngiliz elektronik müzik grubu Morcheeba yapacak.
2: Ermenistan bağımsızlığını kazandığı 1991 sonrasının en kritik seçimlerinden birine gidiyor. Seçim, Nikol Paşinyan hükümetinin özellikle Azerbaycan'la yürütülen barış süreci ve Batı ile yakınlaşma politikasının referandumu olarak gösteriliyor. Kampanya döneminde Moskova ile Erivan arasındaysa ipler iyice gerilirken Amerikan Başkanı Donald Trump Paşinyan'a desteğini ilan etti. Adaylar, tartışmalar ve uzmanların görüşleriyle Ermenistan seçimlerine bir parantez açalım ve ardından da veda edelim.

0: Bir tarafta Rusya ekseninden çıkıp yüzünü batıya dönen Türkiye ve Azerbaycan'la normalleşme sürecine giren Nikol Paşinyan, diğer tarafta Rus yanlısı barış süreçlerini taviz olarak gören muhalefet. Ermenistan tarihinin belki de en kritik seçimine gidiyor. 2,5 milyona yakın seçmen ülkenin 5 yıl için yönünü belirleyecek. Seçim aynı zamanda 2018'de kadife devrimle iktidara gelen Başbakan Nikol Paşinyan'ın politikaları için referandum niteliğinde. Seçime 2 ittifak ve 16 parti katılıyor. Nikol Paşinyan'ın liderliğini yaptığı Sivil Sözleşme Partisi anketlere göre açık ara önde. Kararsızların oranı hayli yüksek. Bu da seçim sonuçlarını sürprizlere açık hale getiriyor. 8 Mayıs'ta başlayan kampanya dönemi boyunca Paşinyan otobüste şehir şehir gezdi. Yakasından Ermenistan'ın Karabağ'sız, mevcut sınırlarıyla haritasını gösteren rozeti hiç çıkarmadı. Meydanlardan partisinin seçim sloganı olan "Barışı koru" mesajı verdi. Ekonomiden bahsetmeyi de ihmal etmedi. İnşa edilmesi planlanan spor alanlarına, okullara, yeni ulaşım koridorlarına vurgu yaptı. Bazen de sert tartışmalara girdi. Erivan metrosunda seyahat ederken Karabağlı bir kadınla tartışması kamuoyunda geniş yer buldu. Karabağ yenilgisi sonrası dönenlere yeterince destek olmadığı gerekçesiyle eleştirildi. Paşinyan'ın son dönemde Rusya ile mesafeli ilişkisi de gündemden hiç düşmedi. Kazakistan'daki Avrasya Ekonomik Birliği'nin toplantısına bile seçim kampanyasını gerekçe göstererek katılmadı. O yoktu ama Putin, Erivan'dan AB ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında tercih yapmasını ve referandum istedi.
1: Bunun mümkün olan en kısa sürede yapılmasını istiyoruz.
2: Ermenistan resmi olarak AB üyeliği için başvuruda bulunana veya üyelik adaylığı statüsüne daha fazla yaklaşana kadar herhangi bir referandum düzenlemek mantıklı değil.
0: Seçime büyük önem veren Moskova, Ermenistan'ın ürettiği bazı mallara ekonomik ambargo uygulamaya başladı. Rusya'nın Ermenistan'a vergisiz doğalgaz tedariğinde kesebileceği belirtiliyor. En dikkat çekense Ukrayna benzetmesi oldu. Putin Astana'da yaptığı açıklamada Ukrayna krizini hatırlattı. Kriz Ukrayna'nın AB'ye entegre olma girişimleriyle başladı dedi. Rusya seçim öncesi Erivan Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere çağırdı. Ancak kuşkusuz köprüler atılmış değil. Putin, Paşinyan'ın 1 Haziran'daki doğum gününü kutlamayı da ihmal etmedi. Paşinyan da seçim sonrası Moskova'ya gideceğini duyurdu. Seçime 2 hafta kala ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da yolunu Erivan'a düşürdü. Sadece 4 saat süren ziyaretinde çeşitli anlaşmalar imzalandı. ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından Paşinyan'a desteğini ilan etti. Bunu da kendi seçim sloganına atıfta bulunarak yaptı. Ermenistan'ı yeniden büyük yapın ifadesini kullandı. Muhalefete gelince, sivil sözleşmenin karşısında Paşinyan'ın üç başlı savaş partisi dediği üç iddialı isim var. En yakın rakibi, henüz geçen yıl kurulan Güçlü Ermenistan Partisi, seçime ittifak olarak katılıyor. Liderliğini Rus-Ermeni milyarder Samvel Karapetyan yapıyor. Karapetyan yaklaşık 4,4 milyar dolarlık servetiyle ülkenin toplam kamu bütçesinin yaklaşık yarısına denk gelen bir ekonomik güce sahip. Apolistik Kilisesi'yle de yakın bağları var. Rusya merkezli büyük bir şirketin sahibi olan Karapetyan, geçen yıl hükümeti devirmeye teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı. Halen ev hapsinde tutuluyor. Çifte vatandaşlığı nedeniyle adaylığı anayasal engellere takıldı. Karapetyan'ın yeğeni Narek Karapetyan, ittifakın seçim listesinin birinci sırasında yer alıyor. Ancak ittifak seçimleri kazanması halinde onun başbakanlığının önünü açmak amacıyla anayasayı değiştirme sözü verdi. Karapetyan iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi'nin yeniden seçilmesi halinde Ermenistan'a 300 bin Azerbaycanlının yerleştirilmesinin önünün açılacağı iddiasında ve Azerbaycan vatandaşlarının Ermenistan'da gayrimenkul edilmesini yasaklayan bir yasa çıkaracaklarını söylüyor. Paşinyan yönetimi ise bu iddiayı dezenformasyon olarak nitelendirdi. Paşinyan, iş insanının büyük ölçüde faaliyet gösterdiği Rusya'daki Kaluga şehrine gönderme yaparak Karapetyan'dan Kalugalı oligark diye söz ediyor. Öne çıkan adaylardan biri de eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan. Koçaryan, Ermenistan İttifakı'nın liderliğini yürütüyor. Paşinyan'ı Rusya ile ilişkileri zayıflatmakla suçluyor ve Moskova ile daha yakın ilişkiler kurulmasını savunuyor. Seçimi bir varoluş meselesi olarak görüyor. İş insanı Gagik Zarukyan'ın liderliğini yaptığı müreffeh Ermenistan'da öne çıkanlardan. Zarukyan'ın Rusya ile ticari bağlantıları, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile de yakın ilişkisi var. Rusya ve İran'la stratejik ilişkilerin korunmasını, bunun yanında AB ve ABD ile işbirliğinin derinleştirilmesini savunuyor. Sloganı garantili barış. Parlamento seçimleri için partisine liderlik etse de başbakanlığa talip değil. Başbakan adayını seçimden sonra açıklayacağını duyurdu. Paşinyan yönetimi muhalefetin seçimleri kazanmasının Azerbaycan'la yeni bir savaşa yol açabileceği uyarısında bulunuyor.
3: Dış politika bu seçim kampanyalarının ana unsurlarından biri ve hükümetin son birkaç yıldır uyguladığı dış politika bu seçimlerde test edilecek. Ve bir bakıma bu seçimler barış sürecinin ve genel olarak mevcut hükümetin ortaya koyduğu dış politika önceliklerinin halk tarafından ne kadar takdir edildiğine dair bir referandum niteliğinde.
4: How the peace process and generally the foreign policy.
5: We will find out whether the people of Armenia approve.
6: Ermenistan halkının Ermenistan ve Güney Kafkasya için kurduğumuz barış mimarisini onaylayıp onaylamadığını göreceğiz. İnancımız o ki onaylayacaklar. Çünkü geçtiğimiz yıllar boyunca kurduğumuz iletişimden aldığımız his bu yönde. Ermeni halkının zaten çok daha uzun süredir aklında olan bir şeyi hayata geçirdiğimize inanıyoruz.
5: That I mentioned in my reply to your previous question, we believe that we're implementing something that the Armenian people had in mind.
0: Seçim sonucu Azerbaycan ve Türkiye ile yürütülen normalleşme süreçleri içinde sınav niteliğinde.
7: Azerbaycan tam olarak normalleşmek ve bir barış anlaşmasını sonuçlandırmak için anayasa değişikliği istiyor. Bu anayasa değişikliğinin de 2028 yılında yapılması öngörülüyor. Eğer Paşinyan aynı zamanda anayasa referandumuna yönelik bir siyasi kampanya yürütmezse 2028'de bu referandum gerçekleşmez. Neden? Referandumun olabilmesi için en az %50 artı bir oyun referanduma mecliste evet demesi lazım. Ve referanduma en az %50 ve artı bir oyunda halk tarafından evet ile karşılanması lazım. Bu çok yüksek bir rakam çünkü şu ana kadar bu kadar yüksek katılım oranı olmadı Ermenistan'da. Bu nedenle bu seçimler aynı zamanda anayasa referandumuna gidelim çağrısına cevap verecek bir seçim olacak.
0: Anketlere göre seçmenin neredeyse üçte biri hala kararsız.
3: Kimin seçileceğinin bir önemi yok. Önemli olan ülkenin gelişmesi. Bence bütün siyasetçiler aynı.
8: Çifte standartlı bir hukuk sistemine sahip olmak istemiyorum. Samvel Karapetyan'ın desteklediği program sayesinde güçlü bir Ermenistan istiyorum. Barış istiyorum.
0: Seçimlerde siyasi partiler için %4, ittifaklar için ise %8'lik seçim barajı bulunuyor. Anayasa, hükümet kurulabilmesi için meclise giren partilere yalnızca 6 günü kısa bir koalisyon pazarlığı süresi tanıyor. Eğer 6 gün içinde koalisyon kurulamazsa, en çok oy alan ilk iki siyasi parti veya ittifakın katılacağı ikinci tur için yeniden sandığa gidilmesi gerekiyor.

0: Türkiye'nin haber radyosu.
1: Doğa takvimi. Bugün 7 Haziran 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Dünya Gıda Güvenliği Günü bugün. Gıda güvenliği, gıda zincirinin her aşamasında, yani üretimden hasada, işletmeden depolamaya, dağıtımdan hazırlamaya ve tüketime kadar gıdanın güvenli kalmasını kapsar. Bu yılın teması, her yerde güvenli gıda için bilinçlenmeyi sağlamak, sorunları önleyebilecek bilimsel çözümleri duyurmak. Gıda kaynaklı hastalıklar genellikle bulaşıcı ve toksik niteliktedir ve çoğu zaman çıplak gözle görülemez. Vücuda kirlenmiş yiyecek veya su yoluyla giren bakteri, virüs, parazit veya kimyasal maddelerden kaynaklanır. Dünyada her yıl yaklaşık 420 bin kişinin güvensiz gıda tüketimi sonucu hayatını kaybettiğini biliyor musunuz? 600 milyon gıda kaynaklı hastalık vakası özellikle kadın, çocuk, göçmenlerle savaş ve çatışma bölgelerinde yaşayanları ve marjinal grupları etkiliyor. Ve bugün ayrıca Dünya Ebabil Günü. Ebabili tanırsınız. Serçeden büyük, güvercinden küçük, uçmak için tasarlanmış müthiş bir bedene sahip. İnce gagası ve sivri kuyruğuyla uçmaya öyle uyum sağlamıştır ki ne yere konabilir ne ağaca tüneyebilir. Sürekli uçar. Yatay uçuşta dünyadaki bütün kuş türleri arasında rekortmen. Saatte 180 kilometre hızla uçabilir. Dünya Ebabil Günü kutlu olsun.
1: Doğa takvimi.
3: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
4: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okyay'ın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
3: Cinayetle ilgisi olanlar.
4: Caz seven polislerden, kedi seven dedektiflere...
3: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
4: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara...
3: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
4: Polisiye roman sevenler.
3: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
4: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına. Hava durumu.
5: İstanbul az bulutlu, sıcaklık 31 derece. Marmara'da hava açık, Bursa 34 derece. İç Anadolu'da hava açık, yağışlar ara veriyor. Ankara 29, Kayseri 27 derece. Ege geneli güneşli, İzmir 34, Bodrum 30 derece. Akdeniz güneşli, Antalya ve Adana 32, Hatay 28 derece. Karadeniz'de güneşli ve az bulutlu bir hava var. Bolu 28, Zonguldak ve Samsun 25 derece. Doğu'da Ağrı, Van boyunca sağanak yağış var. Erzurum 22, Malatya 29 derece.
4: Hava durumu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 6.
6: Mutlu sabahlar. Saat 6. Gelişmeleri aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarıyla açalım bülteni. İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği programda Türkiye'nin istikrar ve güven ortamına dikkat çeken Erdoğan, uluslararası yatırımcılara seslendi. Operasyonlarını Türkiye'den yönetenlerin birçok avantajdan yararlanacağını söyledi. Erdoğan ayrıca etrafımızı saran toz bulutu kalktığında en büyük kazanan Türkiye olacaktır vurgusunda da bulundu.
7: Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren şirketleri, bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşımaya davet ediyoruz. Bizim mesajımız çok açık. Operasyonlarını Türkiye'den yönet. Avantajlardan yararlan. Ülkemize yerleşen yabancılar ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız belirli şartları sağlamaları halinde yurt dışından elde ettikleri gelirler için 20 yıl boyunca vergi ödemeyecek.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi küresel bir merkez haline dönüştürmekte kararlıyız dedi. Uluslararası yatırımcılara çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 39. Genel Kurulu'na katıldı. İş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Erdoğan, Türkiye'nin ihracatta geldiği seviyeye dikkat çekti.
7: 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara ulaştı. Savunma ve havacılık ihracatımız son 23 yılda %40'tan fazla artarak 2025 yılında 10 milyar doları aşmıştır.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin istikrar ve güven ortamı sayesinde küresel ölçekte marka değerini artırdığını da vurguladı.
7: Gerek ekonomik, gerek ticari, gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır. İnşallah krizleri değil, fırsatları konuşacağımız bir döneme gireceğiz.
6: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası ilk grup toplantısını salı günü düzenleyecek. Gelişmeye ilişkin resmi duyuru partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Öte yandan yeni haftada genel merkezinde hareketli olması bekleniyor. Kılıçdaroğlu parti meclisini perşembe günü toplayacak.
9: Grup toplantısını
10: nasıl
9: göreceğiz değil mi efendim?
10: Elbette.
11: Gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapacağı grup toplantısında. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin sosyal medya hesapları Kılıçdaroğlu'nun kürsü fotoğrafıyla toplantının saat 13.30'da gerçekleşeceğini duyurdu. Konuşmaya ilişkin usul tartışmaları sürerken CHP kaynakları Kılıçdaroğlu cephesinin grup konuşmasının engellenmesine dönük girişimlere karşı farklı senaryolar üzerinde çalıştığını belirtiyor. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu kürsüye çıktığında hem mutlak butlan kararı sonrası yaşanan tartışmaları değerlendirecek hem de Türkiye gündemindeki sıcak başlıkları ele alacak. Yeni haftada CHP Genel Merkezi'ni de yoğun bir gündem bekliyor. Parti meclisi 11 Haziran Perşembe günü ilk kez toplanacak. Grup Başkanı Özgür Özel ve ona yakın isimlerle Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın parti meclisi üyelerinin ilk kez aynı salonda bir araya gelmeleri bekleniyor. Bu toplantı öncesi Kılıçdaroğlu'nun A takımını yeniden toplaması da gündemde. MYK 3. toplantısında Yüksek Disiplin Kurulu'nun 2023 kurultayı sonrası ihraç edilenlerin yeniden partiye dönmesinin önünü açan tavsiye kararı da değerlendirilecek. Parti sözcüsü Müslim Sarı, iptalin genel bir karar olmayacağını belirtmişti. Disiplin dosyaları MYK tarafından tek tek incelenecek. Özel ve Kılıçdaroğlu arasında uzlaşı arayışları da sürüyor. Üç milletvekilinin kendi inisiyatifleriyle başlattığı temas trafiğinde henüz bir sonuca ulaşılamadı. Ankara ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar da kendi inisiyatifleriyle gerilimi düşürmek için taraflarla görüşmüştü. Yeni haftada iki tarafın avukatlarının da bir araya gelmesi bekleniyor.
6: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise 6 beldede yapılacak yerel ara seçimler öncesi Çorum ve Nevşehir'de konuştu. Tehditlerle, baskılarla bizi yolumuzdan döndürmeye çalışıyorlar dedi. Özgür Özel, butlan meselesi CHP'nin iç meselesi değildir ifadesini de kullandı.
12: Bugün 4 koldan saldırı altındayız. Bizi yolumuzdan döndürmek istedikleri için saldırı altındayız. Operasyonlarla, tehditlerle, şantajlarla saldırı altındayız. Gerekirse bu başı vereceğim ama onlara baş eğmeyeceğim.
11: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mesajlarını Çorum ve Nevşehir'den verdi. Mutlak butlan kararını eleştirdi.
12: Butlan meselesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi değildir. Bizim aramızda değildir. İncinsem de incitmeyeceğimi ama mücadeleden de bir adım durmayacağımı diye de söylemiştim. Sözümün dimdik arkasındayım.
11: Özgür Özel, pazar günü yapılacak yerel ara seçimler için vatandaşlardan oy istedi.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladıyım. Partide doğmuşum, partide büyümüşüm. Partinin seçilmiş genel başkanıyım ve size sormaya geldim. Beni seviyor musunuz? Partinizi seviyor musunuz? Beni seven yarın sandığa gidecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecek.
6: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP'nin kendi içinde yaşadığı tartışmalar nedeniyle ülke meselelerinden uzaklaştığını söyledi. Adana'da konuşan Yazıcı, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili de konuştu.
10: Kendi içine yaşanan çekişmeler ve liderlik tartışmaları, ana muhalefetin ülke meselelerinden ne kadar uzaklaştığını maalesef göstermektedir. Demokratik siyasette güçlü bir iktidar kadar güçlü ve sorumlu bir muhalefet önemlidir ve gereklidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni anayasa konusunda bir uzlaşma masası kurulduğunda AK Parti olarak hazır bir şekilde anayasa yapım sürecini başlayacağız. Bu konuda hazırlıklarımızın sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Temsil kabiliyeti bu kadar yüksek olan, toplumsal temsili bu kadar güçlü olan bir parlamentonun yeni anayasayı yapma konusunda gerekli uzlaşmayı sağlayacağına içtenlikle inanıyoruz. Bizler yeni anayasa çalışmalarını bir siyasi polemik alanı değil, milletimizin tarihi bir sorumluluğu olarak görüyoruz.
6: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyaya yansıyan Kürt kadın fıkrası nedeniyle iş insanı Rahmi Koç hakkında resen soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yazılı açıklamalarla Koç'un kullandığı ifadelere tepki geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise resen soruşturma kararını doğru bulmadığını belirtti. Tartışmaların odağındaki isim Rahmi Koç da bir açıklamayla kamuoyundan özür diledi.
13: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı iş insanı Rahmi Koç'un sosyal medyaya yansıyan ve Kürt kadın ifadesi içeren sözleri hakkında resen soruşturma başlattı. Soruşturma halkın bir kesimini alenen aşağılama suçlamasıyla başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden soruşturmayı duyurarak Koç'un sözlerine tepki gösterdi.
14: Adaletin terazisi kimsenin servetine, ünvanına veya statüsüne göre tartmaz. Yargı daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez. Bu tür sözlerin bir fıkra veya mizah adı altında sarf edilmesi kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez.
13: Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. İnsan onuru ve eşit vatandaşlığın esas olduğunu vurgulayan Yılmaz, hiç kimseye cinsiyeti, etnik kimliği ve sosyal konumu üzerinden incitici ve olumsuz sosyal algılar oluşturacak ifadeler kullanılamaz dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamayla Koç'un ifadelerini eleştirdi.
15: Kürt kadın ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır. Çok yanlış ve çirkindir. Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz. Nefret söylemleri mizah kılıfıyla asla mazur gösterilemez. Yanlış söylemlerin düzeltilmesi ve özür dilenmesi değerlerimize saygının bir gereğidir.
13: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Rahmi Koç hakkında başlatılan soruşturmayı doğru bulmadığını açıkladı.
16: Sayın Rahmi Koç'un samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır. 95 yıllık ömründe aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye'ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz.
13: Tartışmaların odağındaki isim Rahmi Koç ise yazılı bir açıklamayla özür diledi. Koç, herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim ifadesini kullandı.
6: İrlanda, Gazze'de yaşanan insani krize ve Sumud filosu aktivistlerine yönelik sert müdahaleye sessiz kalmadı. İsrail'i aşırı sağcı bakanlar İtamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişi yasaklandı.
17: İrlanda, İsrail'li aşırı sağcı bakanlar İtamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişini yasakladı. Açıklama İrlanda Adalet Bakanlığı'ndan geldi. İki bakanın Gazze'deki insani krizin derinleşmesinde etkili olduğu vurgulandı. Kararın herhangi bir parlamento ya da kabine onayı gerektirmeden yürürlüğe girdiği belirtildi. Konuya dair İrlanda Başbakanı Michael Martin de konuştu. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Smotrich'in söylemlerinin Filistin halkını hedef aldığını savundu. Martin, iki İsrailli bakana yönelik yaptırımların yalnızca İrlanda ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek Avrupa Birliği düzeyinde ortak yaptırım çağrısında bulundu. AB'den yeterli desteği alıp almayacağımıza bakmaksızın bunu yapmaya çalışacağız ifadelerine yer verildi. Ben-Gvir, son olarak Sumud filosunda yer alan aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uygulamıştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine dünyadan tepkiler yükselmişti. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez de Ben-Gvir'in Avrupa Birliği topraklarına girişine yasak getirilmesini istemişti.
6: Transatlantik ittifakında çatlak büyürken Avrupa güvenlik mimarisini yeniden şekillendirme arayışında. Oluşacak yeni mimaride Türkiye'nin rolü de tartışılıyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'un AB genişlemeli Türkiye'de listede olmalı açıklamaları geçen haftanın gündemindeydi. Geçen hafta Helsinki ve Stockholm'de olan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da aynı tezleri tekrarlamanın anlamı yok, AB'nin biz bize yeteriz demediksi kalmamıştır diye konuştu.
11: Türkiye, Avrupa kıtasının geleceğinde nasıl bir rol oynayacak? Bu soru gündemdeyken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO'nun son üyeleri Finlandiya ve İsveç'teydi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'un Avrupa Birliği üye sayısı 40'a çıkmalı, Türkiye listede yer almalı sözleriyle ilgili konuştu. Donald Trump'ın ikinci dönemiyle birlikte ABD, Avrupa arasında yeni ihtilafların çıktığını söyledi.
18: Aynı tezleri tekrarlamanın bir anlamı yok. Avrupa'nın biz bize yeteriz deme lüksü kalmamıştır. Avrupa'nın içine kapanma lüksü de kalmamıştır. Yabancı düşmanlığı gibi Avrupa siyasetini rotasından çıkaran gelişmelere rağmen Avrupa Birliği genişleyerek kendisini korumak mecburiyetindedir. Genişlemeyi düşündükleri zaman ilk görecekleri yer Türkiye'dir.
11: Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin savunma sanayisine çatışmalarda arabulucu ve tıkanıklıkları açma kabiliyeti olan bir ülke olduğuna dikkat çekti. Ukrayna Savaşı, ABD-İran Savaşı örneklerini verdi. Kurtulmuş, İsrail'in bölgeyi şekillendirmek istediğini tekrarladı.
18: Gazze topraklarında başlayan çok sert bir apartheid rejimi uygulaması var. Lübnan'da fiili bir işgal var. Burada İsrail artık giderek savunulamaz bir ülke konumuna geliyor. Mısır, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri şunu gördüler. ABD istese de bu ülkelerin güvenliğini sağlayamaz ya da sağlamaz. Ben tüm bölge ülkelerinde siyasetçilerin gözünün açılmış olduğunu ümit ediyorum.
6: Sıradaki iki haberimiz spor dünyasından. Amili futbol takımı 2026 Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçını yaptı. Amililer Venezuela'yı 2-1 yendi. Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarına Miami'de devam eden amili futbol takımı son hazırlık maçında Venezuela karşısındaydı. Güney Amerika temsilcisi maçta 13. dakikada Mendoza'nın attığı golle öne geçti. Yanıt Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Başarılı futbolcu 44. dakikada beraberliği getiren golü kaybetti. 54. dakikada ise Yunus Akgün'ün güzel golüyle 2-1 öne geçen milliler sahadan bu skorla galip ayrıldı. Miami'deki hazırlıklarını tamamlayan Ay Yıldızlılar özel uçakla Dünya Kupası için ana kamp merkezi olan Arizona'nın Mesa kasabasına geçecek. Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım'la Hakan Safi seçim öncesi üyelere son kez seslendi. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında ilk gün gergin anlara da sahne oldu.
19: Fenerbahçe'de başkan adayları seçim öncesi son sözlerini söyledi. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında ilk gün gerilimli geçti. Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin locaları arasında tartışma çıktı. Büyüyen gerginlik nedeniyle genel kurula 15 dakika ara verildi. Üyelerin konuşmalarının ardından önce Hakan Safi söz aldı.
20: Çok sevdiğim Fenerbahçe'm için kendime hiçbir limit koymadım. Biz Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız. Ve bizim bu hedefimize kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz. Seçildiğimde ne yapı, ne kirli lobi, ne de kollanan rakipler olacak. Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım. Fenerbahçe'yi vasata alıştıranlardan, kadrosunu eksik bırakanlardan, transferde geç kalanlardan olmayacağız.
19: Futbol yapılanmasında hedeflerini Paolo Maldini ile belirlediklerini açıklayan Safi, Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood'la anlaştığını yineledi.
20: İnanın, dahası da geliyor. Ben ıslak imza olmadan konuşmam değerli Fenerbahçeliler. Mazbatayı alınca göreceksiniz, açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak. İlk olarak tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım. Bizi seçtiğiniz takdirde gelecek Mayıs ayında nasıl bir kutlama yapacağımızı tüm dünyaya göstereceğiz. Artık o kadar enerjim yok diye mi, yoksa ne pahasına olursa olsun canla başla çalışacağım diye mi, siz seçeceksiniz.
19: Aziz Yıldırım da seçim öncesi üyelere seslendi.
21: Kendimi anlatmaya, tanıtmaya çalışmak size haksızlık olur. Biz sizinle pek çok sevinci, mutluluğu birlikte yaşadık. Vatana kastetmiş bir ihanet şebekesi Fenerbahçe'yi teslim almak için iftira üstüne iftira atarken, darbe üstüne darbe vururken yanımda siz vardınız. Hainlerin karşısında dimdik duran sizlerdiniz. Beni Aziz Yıldırım yapan şey ne mesleki kariyerim ne de iş hayatımdaki başarılardır. Beni Aziz Yıldırım yapan Fenerbahçe'dir, sizlersiniz. Benim Fenerbahçe'ye borcum var. Çocukların gözyaşı dökmelerine artık dayanamadığım için geliyorum. Fenerbahçe'nin şampiyon olmadan bir sezon daha geçirmeye tahammülü yoktu. Pazartesi gününden başlayarak mutlaka şampiyonluk ilkesiyle durmadan, yorulmadan çalışarak ve o şampiyonluk kupasını burada hep birlikte kutlayacağız. Hangi teknik direktörle yapacaksınız, hangi futbolcularla yapacaksınız diye soranlar bu işi bilmiyorlar. Şampiyonluk ruhla kazanılır, azimle şampiyon olur. Gelin Fenerbahçe'yi Avrupa ve dünyanın en büyük kulüpleri liginde en yukarıya taşıyalım. Gelin Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu şimdi burada ilan edelim. Dal ağacında olsak da son sözümüz Fenerbahçe'dir.
19: Kongrenin ilk gününde Saadettin Saran ve Ali Koç dönemleri ibra edildi. Kulübün borcu 26 milyar 202 milyon lira olarak açıklandı. Fenerbahçe'de oy verme işlemi saat 10'da başlayacak, sandıklar 17'de kapanacak. Sarı lacivertlilerde 44.741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.
6: Sosyal medyada Atatürk'e ve vatandaşlara yönelik hakaret içeren paylaşımlar yapan AK Parti Terme Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker hakkında soruşturma başlatıldı. Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Rümeysa Eker hakkında Terme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 Haziran'da soruşturma başlatıldı. 5 Haziran'da ifadesi alınan şüpheli halkın bir kesimini diğer kesimine karşı aşağılama suçu kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Eker hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğünü içeren adli kontrol kararı da verildi. Yargı kaynakları şüphelinin korunduğu ve hakkında hiçbir işlem yapılmadığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu, yargı makamlarının kişilerin kimliğine veya siyasi aidiyetine bakmaksızın kanunların gereğini yerine getirdiğini vurguladı. Soruşturmanın titizlikle devam ettiği de belirtildi. Niğde'de etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Suya kapılan bir kadın hayatını kaybetti. Yaralı 5 kişinin tedavisi de devam ediyor.
1: sağanak sele neden oldu, akıntıya kapılan bir kadın hayatını kaybetti. Niğde'de dün sağanak yağış etkiliydi. Gümüşler beldesinde sokaklar nehre döndü, sular önüne çıkanı sürüklemeye başladı. Bu sırada bir otomobil içinde 4 kişi mahsur kaldı. Otomobillerine ulaşmaya çalışan Sabiha Dinçer ve Fatma T. de suya kapıldı. 6 kişi bölgeye sevk edilen ekiplerce sudan çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Ancak ağır yaralanan Sabiha Dinçer müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
2: Yağışlar sırasında sele kapılan 6 vatandaşımızdan durumu ağır olan 42 yaşındaki bir vatandaşımız Niğde Ömer Halis Demir Eğitim Araştırma Hastanemizde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Bir vatandaşımızın tedavisi devam etmekte olup diğer 4 vatandaşımız tedbiren gözlem altında tutulmaktadır.
1: Selde çok sayıda aracın yanı sıra ev, ahır ve tarım alanları da zarar gördü. Hasar tespit çalışması sürüyor. Sağanak Malatya'da da etkiliydi. Arapgir ilçesinden geçen Kozluk Çayı taştı. İlçenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kaya Arası Kanyonu su altında kaldı. Bazı yollar ve yürüyüş güzergahları ulaşıma kapandı. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde de yollar dere yatağına döndü. Elazığ-Tunceli karayolu çift taraflı ulaşıma kapandı. Mahsur kalan bir kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Kayseri'de de bir anda bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kent merkezinde yollar suyla doldu. Sürücüler zor anlar yaşadı.
6: Dilan Polat'ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Karar Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine alındı. Gerekçe olarak kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi gösterildi. Teknik sürecin tamamlanmasının ardından erişim engeli kararının sosyal medya platformları tarafından uygulanmasının beklendiği ve bakanlığın süreci yakından takip ettiği bildirildi. Gaziantep'te bir kişi 7 yaşındaki kızını sokak ortasında darp etti. Ardından da motosikletiyle ilerlerken saçından tutarak yolda sürükledi. Bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler tepkiye yol açtı. Baba gözaltına alındı. Gaziantep Şehit Kamil'de yaşayan Metin K. motosikletiyle kızı YK'nın yanına giderek önce defalarca tokat attı. Ardından da saçından tuttuğu kızını motosikletle hareket ederek sürükledi. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Gaziantep Valiliği büyük tepkiye yol açan görüntüler üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, Metin Kağan'ın gözaltına alındığını duyurdu. İstanbul'un en önemli simgelerinden yere batan sarnıcı uzun süredir mülkiyet tartışmalarıyla gündemde. Sarnıcın yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. 3 gündür kapalı olan tarihi yapı yeniden ziyarete açıldı. Sarnıç, Türk vatandaşları tarafından 1 ay süreyle ücretsiz ziyaret edilebilecek.
11: İstanbul'un simgeleri arasında yer alan Yerebatan Sarnıcı yeniden ziyarete açıldı. İçeri girmek isteyenler uzun süre kuyrukta bekledi.
22: Brezilya'dan Türkiye'ye ilk kez geldim. Burası harika ve çok güzel bir yer. Tarihte ne olduğuna dair bir şeyler anlatıyor.
23: İlk kez geliyorum. İzmir'den geliyoruz turla. Çok güzel.
11: Bir süredir mülkiyet tartışmalarıyla gündemde olan Sarnıcın yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. Sarnıç devir işlemleri nedeniyle 3 gün kapalı kaldı.
24: Tarihi yere batan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrinden sonra ziyarete açıldı. Türk vatandaşları bir ay boyunca, yabancı turistlerse pazar gününe kadar yere batan Sarnıcı'nı ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilecek.
25: Rusya'dan geldim. Burası oldukça görkemli. Büyük sütunların ihtişamına şaşırdım.
11: Vakıflar Genel Müdürlüğü, yapının Vakıflar Kanunu kapsamında tescilli olduğunu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 2 Haziran'da teslim alındığını açıkladı. Ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Hukuki süreç devam ediyor.
26: Birinci önceliğimiz ilk etapta bu özel yapıyı
0: yerli ve yabancı misafirlerimizin ziyaretini açmaktı. Çünkü bu süreçlerde bu yapının kapalı kalmasını hiç kimse istemiyordu. Bakanlığımızın da desteğiyle bugün itibariyle açtık. Hukuki süreçleri bekleyeceğiz.
11: Tarihi yapı son 1,5 ayda yaklaşık 500 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
6: İstanbul'da 8 Haziran 15 Ekim günleri arasında ormanlık alanlara girişler kısıtlandı. Mega kentte orman yangını riskine karşı önlemler alındı. İstanbul Valiliği yaz aylarında artan insan ve araç yoğunluğu nedeniyle ormanlık alanlara girişlerin 8 Haziran'dan 15 Ekim'e kadar kısıtlandığını açıkladı. Kararda belirlenen piknik, mesire alanları, korular, parklar, tabiat parkları dışında ormanlık alanlara araç ve yaya girişi yapılamayacak. Mangal yapmak, tüp kullanmak ve ateş yakmak da yasak kapsamında. Köy ve mahallelerde tarla temizliği amacıyla bağ, bahçe, zeytinlik ve anız yakılmasına da izin verilmeyecek. Türkiye Dünya Bankası'ndan 191,5 milyon euro tutarında finansman temin etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansmanın yeşil dönüşüm hedeflerine katkı sağlayacağını belirtti. Şimşek, sosyal medya hesabından Yeşil ve Geleceğin Şehirleri projesi kapsamında sağlanacak finansmana dair açıklamalarda bulundu. Ülkemize Dünya Bankası tarafından sağlanan uygun koşullu finansman, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir şehir

0: petrol ve doğalgaz arayan bir ülke haline geldiğini vurguladı. Bayraktar, Ankaralılar Derneği'nin 41. yıl ödül gecesinde konuştu.
1: Türkiye, mavi vatanda, kendi denizlerinde doğalgaz arıyor, petrol arıyor. Türkiye onun için yıllardır terörle uğraşmış, yıllardır o bölgede gidilemeyen coğrafyalarda şimdi Türkiye'nin en kaliteli petrolünü, Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervini keşfederek Gabar'da petrol arıyor, petrol üretiyor. Karadeniz'de yaptığımız keşif, Sakarya gaz sahasındaki keşif bugün 4 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşılar vaziyette. Dolayısıyla inşallah oradaki üretimimizi de bu yıl 2 katına, 2028 yılında da 4 katına çıkaracağız. Ama bunlar yetmez. Şimdi Türkiye artık kendi sahalarının dışında da petrol, doğalgaz arayan bir ülke haline geldi.
0: Komşu Ermenistan bugün sandığa gidiyor. Genel seçimler Nikol Paşinyan hükümetinin Azerbaycan'la yürütülen barış süreci ve Batı ile yakınlaşma politikasının referandumu olarak da görülüyor. Seçim öncesi ülkedeki atmosferi, son anket sonuçlarını ve seçimin önemini Erivan'da bulunan NTV Dış Haberler editörü Derya Acemoğlu aktardı.
2: Sandıktan bir sürpriz beklenmiyor aslında. Daha çok Başbakan Nikol Paşinyan'ın liderliğini yaptığı sivil sözleşmenin anketler açık ara önde olduğunu gösteriyor. Ama aynı zamanda tek başına çoğunluğu elde edebilecek mi sorusu soruluyor. Daha çok bu soru soruluyor. 16 parti ve 2 ittifak katılıyor seçime. Aslında bu 2017'den bu yana ülkedeki ilk olağan seçim. 2018 ve 2021'de erken seçimler yapılmıştı. 2,5 milyon seçmenin oy vermesini bekliyoruz. Anketlere göre dediğim gibi Sivil Sözleşme Partisi açık ara önde. Ona en yakın rakibi Güçlü Ermenistan İttifakı. Samvel Karapetyan'ın liderliğini yaptığı parti bir ittifakla katılıyor seçime. Bu seçimde oy oranı anketlere göre %9 ila 11 arasında, sivil sözleşmenin ise %32 ila %50 arasında bir oy oranı var. Yani arada büyük bir fark görülüyor. Ama tek başına iktidar olması için bir partinin %52 oy oranı gerekiyor. Paşinyan'ın partisinin bu oranı yakalayıp yakalamayacağı henüz belirsiz. Diğer adaylara da bakalım. Güçlü Ermenistan İttifakı'nın yanı sıra Ermenistan İttifakı var. Robert Koçaryan'ın, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın liderliğini yaptığı ittifak bu. Varoluş meselesi olarak görüyor Koçaryan seçim ve Moskova ile ilişkilerin güçlü bir şekilde devam etmesinden yana. Bir diğer dikkat çeken parti de Müreffeh Ermenistan Partisi. Onun liderliğinde Gagik Zarifyan yapıyor. Bir iş insanı. Zengin bir iş insanı, büyük bir holdingi var, yatırımları var. Özellikle Rusya ile yakın bağları var ve aynı zamanda Belarus lideri Lukashenko ile de yakın ilişkileri biliniyor Zarukyan'ın. Ancak o başbakanlığa talip değil. Adayı ise henüz açıklamadı. Seçim sonucuna göre açıklayacağını söyledi. Şunu da söyleyelim, seçim barajı, o da önemli. Partiler için %4, ittifaklar için ise %8. 4'ten fazla partiden oluşan ittifaklar için ise %10, o yüzden daha çok parti olarak katılım var. Sadece 2 ittifak katılıyor. Moskova-Erivan hattındaki gerilim bu seçim döneminin, 8 Mayıs'ta başlayan seçim kampanya döneminin en dikkat çeken konusuydu aslında. Önce Rusya Ermenistan'dan aldığı bazı ticari mallara ambargo uyguladı. Bunlar arasında çiçek vardı, çiçekler, su alımı, meyve, sebze, bu tip malların alımına ambargo uyguladı. Aslında bunu biraz daha önceye gitmek lazım anlatmak için. Mayıs ayının başında, seçim kampanyasının hemen öncesinde Erivan'da tarihteki ilk Avrupa Birliği Ermenistan zirvesi düzenlendi. Rusya lideri Vladimir Putin aslında buna karşı bir açıklama yaptı. Çünkü Ermenistan aynı zamanda Rusya'nın liderliğini yaptığı Avrasya Ekonomik Birliği'nin bir üyesi. Putin hem Avrupa Birliği ile hem de Avrasya Ekonomik Birliği ile aynı anda ilişki yürütemeyeceğini söylüyor Paşinyan'a. Bu konuda uyarıyor. Hatta bu seçim döneminde bir de Ukrayna benzetmesi yaptı Vladimir Putin. Astana'daki Avrasya Ekonomik Birliği toplantısına katılmıştı. Paşinyan seçim kampanyasını gerekçe göstererek o zirveye katılmadı. Putin orada yaptığı açıklamada Ukrayna örneği verdi. Ukrayna'da Avrupa Birliği, Ukrayna krizi Avrupa Birliği ile entegrasyona girmesi nedeniyle başladı.

0: açıklamıştı diye bir hatırlatmada bulundu Vladimir Putin. Bir yandan da aslında önemli bir gelişme daha oldu. Moskova Büyükelçisi, Rusya'nın Erivan Büyükelçisi istişarelerde bulunmak üzere Moskova'ya çağrıldı. Seçim öncesi böyle bir hamle de yaptı Rusya lideri Vladimir Putin. Ama aynı zamanda 1 Haziran'daki doğum gününde de Nikol Paşinyan'ı arayarak kutladı. Paşinyan da seçim sonrası Rusya'ya gideceğini, Moskova'ya gideceğini söyledi. Yani tabii ki ilişkiler koparılmış değil. Paşinyan bir dönüşüm sürecine girildiğinden bahsediyor. Diğer taraftan bakınca Batı ile ilişkilerde de örneğin Şubat ayında ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance Erivan'ı ziyaret etmişti. Bu da tarihte 1991'deki bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk kez bir ABD Başkan Yardımcısı Erivan'a geldi. Seçime 2 hafta kala ABD Dışişleri Bakanı bu defa Marco Rubio Hindistan gezisi sonrası kısa bir ziyaret yaptı. Birkaç saatlik bir ziyaret yaptı Erivan'a. Burada anlaşmalara imza attı ve ABD Başkanı Donald Trump da Nikol Paşinyan'a desteğini ilan etti seçim süresince ve kendi sloganına da dayanarak yaptı bunu. Ermenistan'ı yeniden büyük yaptı. Yani seçim sadece Ermenistan açısından değil, bütün bölge açısından Kafkasya, Türkiye, Azerbaycan hatta İran ve batılı ülkeler tarafından da yakından izlenecek.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın St. Petersburg kenti yakınındaki Kronstadt deniz üssüne saldırı düzenlediklerini duyurdu. Açıklamada Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerince Rusya'nın Baltık filosuna ait Kronstadt deniz üssüne yönelik saldırıyla ilgili bilgi verildi. Üssün Ukrayna sınırına yaklaşık 1000 kilometre mesafede bulunduğunu belirten Zelenski, saldırının insansız hava araçlarıyla yapıldığını da açıkladı. Zelenski ayrıca Ukrayna'ya yaklaşık 500 kilometre mesafede bulunan Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki petrol deposuna da saldırı düzenlediklerini duyurdu. Harekatla ilgili görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Kuzey Kore 10 bin tonluk savaş gemisi için düğmeye bastı. Kuzey Kore devlet medyasının haberine göre geminin yanı sıra gizli su altı silah sistemleri geliştirmek için de çalışma başlatıldı.
2: Kuzey Kore bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. 10 bin tonluk savaş gemisinin inşasına başlanıyor. Kuzey Kore devlet medyası ülkenin 10 bin tonluk yeni bir destroyer inşa etmeyi ve gizli sualtı silah sistemleri geliştirmeyi planladığını duyurdu. Açıklama Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in gerçekleştireceği Pyongyang ziyareti öncesi geldi. Uzmanlar bu adımı Pyongyang yönetiminin askeri kapasitesini sergilemek istediği şeklinde değerlendirdi. Kuzey Kore lideri Kim Sek kızıyla birlikte Kangkon adlı yeni destroyerin seyir testine katıldı. Geminin manevra kabiliyeti ve operasyonel durumunu inceleyen Kim, donanmaya yeni savaş gemilerinin hızla konuşlandırılması talimatı verdi. Nükleer savaşı caydırmak için deniz kuvvetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini savunan Kim, kara, hava ve deniz kuvvetlerinde kapsamlı askeri kapasite artışı çağrısı yaptı. Xi'nin gerçekleştireceği ziyaret Çin liderinin yaklaşık 7 yıl sonra Kuzey Kore'ye yapacağı ilk ziyaret olacak. Pekin yönetiminin resmi anlaşmalı tek müttefiki olan Pyongyang'la ilişkileri yeniden güçlendirmeyi amaçladığı değerlendiriliyor.
1: Diyarbakır'da doğuştan yürüme engeli olan oğlunun dışarı çıkamamasına üzülen baba ona atık malzemelerden araba yaptı. Bidon, motor lastiği gibi atık malzemeler kullanan babanın yaptığı paletli akülü araba sayesinde 10 yaşındaki Zeynel dışarı çıkabiliyor.
3: Engelli oğlu dışarı çıkabilsin diye atık malzemelerden akülü araba yaptı. Diyarbakır'da 10 yaşındaki Zeynel Memiş babasının yaptığı araba sayesinde evin bahçesine çıkabiliyor.
4: Buralar bu böyle zorluydu. Başka arabalar çıkamıyordu. Tekerlekli sandalye çıkamıyordu. Bir de akülü arabalar çıkamıyordu lastiği sert olduğu için. Biz düşündük, bu çareyi bulduk. Paletli yaptık.
3: Eğil ilçesinde yaşayan Zeynel Memiş, spina bifida olarak bilinen ayrı komurga hastalığıyla dünyaya geldi. Küçük çocuk yürüyemediği için dışarı çıkamıyordu. Babası ona bidon, küçük teker ve metal gibi atık malzemelerden araçlar yaptı. Ancak yaşı büyüdükçe Zeynel'e bunların yetmediğini gören babası yeni bir araba yaptı. Plastik varil bidonu akü ve motosiklet lastiğinden paletli akülü araba yaptı. Çocuk bu sayede dışarı çıkıp arkadaşlarıyla oynayabiliyor.
4: Eski aküler var, motorlar var. Valide eski bir valide, onu kestim. Kasasını yaptım onu. Paletli de eski motosiklet lastiklerini, kenarını kestim, palet yaptım.
3: Ailenin oturduğu eve en yakın sağlık kuruluşu Ergani ilçesinde. Araç kiralayarak ya da yakınlarından ödünç alarak ulaşımı sağlayan aile destek bekliyor.
1: Basit gibi görünen ben aldırma işlemi aslında hayati öneme sahip. Uzmanlar bu işlemlerin güzellik merkezi gibi yerlerde yapılmasınınsa büyük risk taşıdığını söylüyor.
5: Bence bundan şikayetçi olmayan yoktur ya. Hani her zaman aynaya baktığınızda böyle yüzünüzün kenarında siyah bir şey ufaktan rahatsız ediyor.
6: Ben bir keresinde denemek istedim. Yani o kadar rahat, hemen 5 dakikada alırız. Kurutacağız ya da lazerle alacağız dedi.
7: Kimi estetik kaygılarını gidermek için, kimi ise sağlık riskinden dolayı benleri aldırıyor. Peki bu işlem riskli mi? Uzmanlara göre işlemin nerede yapıldığı kritik öneme sahip.
8: Vücudunuzdaki benleri aldırmak bazı durumlarda tehlikeli olabiliyor. Uzmanlar güzellik salonu, kuaför gibi yerlerde bu tür işlemlerin yapılmasının riskli olduğunu söylüyor. İşlemlerin uzman hekim tarafından yaptırılması öneriliyor.
9: Ben zannedilen şey aslında bir deri kanseri olabiliyor. Onlar sadece hani o lezyonu yok etmeye yönelik olarak lazer tedavileri, yakma, dondurma gibi bir takım uygulamalarla aslında üst taraftan yok ediyorlar. Deri kanserini saklamış oluyor.
7: Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Bengü Nisa Akay, benlerin cerrahi işlemle alınması gerektiğine dikkat çekti.
9: Bu tarz lezyonlar varsa mutlaka önce bir dermatoloji uzmanına başvurmaları, dermatoskopik muayenelerden sonra eğer bunlar gerçekten zararsızsa yine de cerrahi olarak çıkarılmalarını tavsiye ediyoruz. Daha sonra yayılıma neden oluyor ya da bu tarz uygulamalar deri kanserine de neden olabiliyor.
1: Türkiye'deki hava kirliliği araştırıldı. Birçok ilde hava kirliliği seviyesi Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği sınırların üzerinde çıktı. Havası en kirli il Iğdır olurken en temiz şehirse Kırklareli oldu.
7: Hava kalitesi ölçüldü. Birçok yerde değerler sınırın üstünde çıktı. Buna göre en kirli havaya sahip il Iğdır olurken en temiz havaya sahip il ise Kırklareli olarak açıklandı. Veriler Türk Toraks Derneği'nin Türkiye Hava Kalitesi haritasından.
10: Şehirler hava alır mı? Şehirler nefes alır mı? Evet, şehirler nefes alır. Yani şehirde bir koridor olacak, hareket edecek, havanın sirkülasyonu sağlanacak. Iğdır'da bu sirkülasyon biraz daha az. Çevresi dağlarla çevrili, yerleşim yeni aşağıda, istasyon aşağıda. Bu anlamda da hava kirliliği ciddi anlamda sorun yaşıyor.
11: Çukur olan semtler, ara sokaklar, araçların çok yoğun olduğu bölgeler çok kirli. Nüfus sürekli artıyor, araç sayısı sürekli artıyor.
7: 2025 yılında Türkiye'de ölçüm yapılan tüm illerde Dünya Sağlık Örgütü'nün hava kirliliği sınırı değerleri aşıldı. Üç büyük şehir arasında hava kirliliğinin en yüksek olduğu yer İzmir olurken onu Ankara ve İstanbul takip etti.
12: Akşamüstü camdan baktım, böyle bir sis, sanki havada bir sis, bir bulut oluyor. Araba yoğunluğu, insan kalabalığı. Yani yine bu durumda nefes alabiliyorsak ne mutlu bize.
10: Bu partikül maddeler ne kadar küçükse o kadar sinir sistemimize, organlarımıza, damarlar yoluyla ulaşabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü 15 gibi bir değer belirledi. Mesela Iğdır'daki değer 110. Yani yaklaşık Iğdır'daki insanlar 8-9 kat kadar Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği değerlerden daha fazla kirli bir ortamda yaşıyorlar. İstanbul için bu işte 30'larda 40'larda gibi bir değer var. Bu da İstanbullular için Dünya Sağlık Örgütü'nün 2,5 katı kadar bir değerle yaşadıkları anlamına gelmekte.
7: Hava kirliliği başta çocuk, yaşlı ve kronik hastalar olmak üzere sağlık riski oluşturabiliyor.
13: Bir evde iki tane araç olursa, toplu taşımaları kullanmasanız daha çok şey çekeriz biz.
1: Sinema perdesinden tanıdığımız ünlü çevre aktivisti Erin Brockovich bu kez yapay zeka endüstrisini hedef aldı. Brockovich'in hazırladığı harita, teknoloji devlerinin devasa veri merkezleriyle yarattığı gizli tehlikeyi, yani su ve enerji krizini gözler önüne seriyor.
7: Beyaz Perde'de Oscar'lı oyuncu Julia Roberts'ın hayat verdiği ünlü çevre aktivisti Erin Brockovich şimdi de yapay zeka endüstrisini hedef aldı. Brockovich'in erişimi açtı. ABD Yapay Zeka Veri Merkezi raporlama haritası, teknoloji devlerinin az bilinen karanlık yüzünü ortaya koydu. Yapay zeka sistemlerini besleyen devasa veri merkezleri yalnızca olağanüstü boyutlarda elektrik enerjisi tüketmiyor. Bu tesisler bilgisayar sunucularını soğutabilmek için her gün milyonlarca litre temiz su harcıyor. ABD'deki veri merkezi şikayetlerinin başında Texas ve Michigan gibi eyaletler geliyor. Yerel halk evlerinin yanı başına gizlice inşa edilen bu veri merkezlerinin yeraltı su kaynaklarını kuruttuğunu, gürültü kirliliğine neden olduğunu ve bölgedeki elektrik faturalarını katladığını söylüyor. Şirketlerin ise yerel yönetimlerden bu izinleri kamuoyundan gizli, kapalı kapılar ardında aldığı iddia ediliyor. Brockovich, yapay zekanın bu kadar büyük faydaları varsa neden tesisler gizli kapaklı ve halktan kaçırılarak inşa ediliyor diyerek teknoloji dünyasını şeffaflığa çağırıyor. Tartışmada bir tarafta yapay zekanın sunduğu dijital devrim, diğer tarafta ise temiz su ve elektrik gibi en temel yaşam kaynakları yer alıyor. Uzmanlarsa önümüzdeki yıllarda yalnızca enerji güvenliğinin değil, veri güvenliğiyle su güvenliğinin de en büyük küresel krizlerden biri olacağı konusunda uyarıyor.
1: Trabzon'da 1840'lı yıllarda inşa edilen tarihi konak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yenilenip kültürel mirasa kazandırıldı. Osmanlı döneminin sonlarında karargah olarak da kullanılan konak müze ve kitaplığa dönüştürüldü.
14: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan bir hikaye. Yaklaşık iki asırdır ayakta. Tarihi konak restore edilerek müzeye dönüştürüldü. Trabzon'daki tarihi yapı 1840 yılında inşa edildi. Hacı Yakupoğlu ailesine ait olan konakta çok sayıda asker, siyasetçi ve bürokrat yetişti. Hatta Osmanlı döneminin sonlarına doğru karargah olarak bile kullanıldı. Tarihi konak 1916 işgali sırasında çevreye zarar veren Rus askerleri tarafından kısmen tahrip edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı 185 yıllık yapının kültürel mirasa kazandırılması için harekete geçti. Aslına uygun bir şekilde restore edilen bina müze ve kitaplığa dönüştürüldü.
15: Yüreğinize sağlık. Kültür Bakanlığımızın da kültürel mirasa sahip çıkma Türkiye'nin her karış yerinde, her santimetre karesinde tarihiyle buluşturma noktasındaki çalışmaları da takdirle takdire şayan izliyoruz.
14: Ücretsiz bir şekilde müzeyi gezebilen ziyaretçiler aynı zamanda yakın tarihe de tanıklık ediyor.
1: Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çiğli 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda festival düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan hava araçları ziyarete gelen öğrencilere ve ailelerine tanıtıldı.
3: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 115. yıl dönümü bu nefes kesen görüntülerle kutlandı.
16: Acayip duygulandık. Çok güzel şeyler bunlar.
17: Çok güzel, sıcak olmasına rağmen sonuna kadar kalacağız yani.
3: Kutlamaların adresi İzmir Çiğli'de Konuşlu 2. Anajet Üst Komutanlığı'ydı. Gençlik ve Havacılık Festivali düzenlendi. Festival kapsamında Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan uçaklar ve helikopterler gösteri uçuşları gerçekleştirdi. Paraşütçüler atlayış yaptı. Festivalde F-16 ve F-4 savaş uçaklarıyla hava kuvvetlerinde görev alan pilotların yetiştirildiği eğitim uçakları sergilendi.
16: Her Türk vatandaşının gelip burada mutlaka bunları görmesini tavsiye ederim. Buradaki duygu bambaşka bir duygu.
18: Çocukların ufkunu açmak için bence her çocuk buraya gelebilmeli.
3: Gençlik ve Havacılık Festivali'nde Türk Yıldızları ve Solo Türk'te bir gösteri uçuşu yaptı. Havacılığa meraklı öğrencilerle velilerinin davetli olduğu festival pazar günü de devam edecek.
1: Füze teknolojileri savaş sahalarında etkisini her geçen yıl daha da artırıyor. Türk savunma sanayi de hem geliştirip hem de ürettiği onlarca farklı ürünle önemli adımlar atıyor. Bir bölümü envantere giren, bir bölümü de halen geliştirme ve test aşamasında olan yerli füzelerle noktalıyoruz. Saat başında ise Korhan Varol ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.
19: Modern savaşların en etkili silahları füzeler. Uzun menzilli taarruz gücü, nokta hedefi imha hassasiyeti ve caydırıcılık özellikleri de son dönemde savaş sahalarının belirleyici unsurları oldular. Modern füze teknolojisi orduların doğrudan risk almadan sınırlarının ötesindeki stratejik noktaları dakikalar içinde vurabilmesine imkan tanıyor.
20: Füze teknolojilerinin sağladığı iki temel avantajı var. Bunlardan bir tanesi taarruz kapasitesi, diğeri ise hava hava ve hava savunma füzeleri aracılığıyla elde edilen savunma kapasitesi.
19: Türk savunma sanayide özellikle son dönemde çeşitli menzillerde çok sayıda farklı ürünle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücüne katkı vermeye devam ediyor. Envanterde bulunan füzelerin yanı sıra halen geliştirilen çok sayıda proje var. Onlardan biri geçtiğimiz haftalarda kamuoyuyla paylaşılan Yıldırım Han Kıtalar Arası Balistik Füzesi.
21: İlk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir kabiliyetine sahip ve en uzun menzilli füze sistemi olarak önemli bir teknolojik aşamayı temsil etmektedir.
19: Sıvı yakıtla beslenen 4 motora sahip Yıldırım Han füzesi halen geliştirme ve test aşamasında. 6000 kilometre menzile sahip olacağı belirtilen hipersonik füze, atmosfer içinde sesin 9, atmosfer dışında ise sesin 25 katı hıza erişebilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orta menzilli balistik füze ihtiyacı için Roketsan tarafından büyük bir gizlilikle yürütülen bir başka proje ise Cenk. 2000 kilometreden fazla menzile sahip olacak Cenk de tıpkı Yıldırım Han gibi hipersonik hıza ulaşacak. Testleri devam eden Cenk'in kısa sürede envantere dahil edilmesi ardından da seri üretime geçilmesi hedefleniyor.
22: 3, 2, 1, ateş!
19: Roketsan seri üretimleri devam eden geniş bir balistik füze ürün yelpazesine sahip. O ürünlerden biri kısa menzilli balistik füze Tayfun. Farklı konfigürasyonlarda üretimi devam eden Tayfun'un ilk test satışı Ekim 2022'de yapıldı.
20: Tayfun füzesi atışlı sesli esnasında 28 metre çapındaki bir deniz hedefini 560 kilometre uzaklıktan tam orta noktasından vurdu. Yani siz bir balistik füzeye santimetre hassasiyetle aslında vuruş kaydettiğinizde artık dünyaya şunu ilan etmiş oluyorsunuz. Bizim artık güdüm mimarisi anlamında herhangi bir bağımlılığımız yurt dışından kalmadı.
19: Füzenin Blok 2 versiyonu 600 kilometre yaşam menzile sahip. Tayfun serisi balistik füzelerin Blok 4 versiyonu ise ses hızının 5 katına ulaşarak hipersonik füze kategorisine girmiş durumda. Sektör, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin şekilde kullandığı insansız hava araçlarını birer balistik füze platformuna dönüştüren projeleri de sürdürüyor. 150 kilometre menzile sahip İHA-230, Akıncı TİHA üzerinden fırlatılıyor. Atışlı test ve seri üretim faaliyetleri devam ediyor. 55 kilometre menzilli ve lazer arayıcı başlıklı İHA-122, Akıncı TİHA'nın yanı sıra TCG Anadolu'da görev yapacak Bayraktar TB3 SİHA'dan fırlatılacak. Test süreci devam ediyor. Roketsan ayrıca İHA-300 füzesini geliştiriyor.
23: 2, 1, Bismillah ateş!
20: Kısa süre önce 300 İHA adında Türkiye yeni bir havadan atılan balistik füzesinin lansmanını gerçekleştirdi. O biraz daha dünyada şu anda aslında bu alandaki en uzun menzilli mühimmat diyebiliriz. 500 kilometre menzile sahip olacak.
19: Seyir füzeleri ise vuruş hassasiyeti ve hava savunma sistemlerini etkisiz kılmasıyla öne çıkıyor. An itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan tek seyir füzesi, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen, Roketsan tarafından üretilen SOM. (Gülüyor) Atmaca'da Türk Savunma Sanayi tarafından geliştirilen bir başka seyir füzesi. Deniz Atmaca, kara, deniz, denizaltı ve hava platformlarından kullanılacak şekilde tasarlandı. Deniz kuvvetlerine teslimatlar başladı. Atışlı testler devam ediyor. SAT'a yakın uçarak savunma sistemlerini alt edebilen Deniz Atmaca 207 km menzile sahip. Atmaca'nın kara versiyonunda ise menzil 500 km'yi aşıyor. Kara Atmaca yerli turbojet füze motoru kullanıyor.
20: Atmaca'nın Kara Atmaca adında bir versiyonu geliştirildi. Kara Kuvvetleri envanterine giren Kara Kuvvetleri tarihindeki ilk seyir füzesi olacak.
19: Türk Savunma Sanayi, çok gizli statüde devam eden seyir füzesi projeleri içinde çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan biri TÜBİTAK-SAGE'nin üzerinde çalıştığı yerli motorla 1000 km menzili hedefleyen Gezgin.
20: Bu Gezgin füzesi bir denizaltıdan atılabilecek, bir savaş gemisinden atılabilecek, karadan atılabilecek ve hava platformlarından atılabilecek.
19: Türk Savunma Sanayi'nin havadan gelecek tehditlere karşı ise Çelik Kubbe Hava Savunma Ağı'nın inşası ise sürüyor. Çelik Kubbe'nin en üst katmanında Siper yer alıyor. Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma füzesi Siper Blok 1 100 km etkili menzile sahip. Testleri süren Siper Blok 2 versiyondaysa menzilin 150 km'yi geçmesi planlanıyor. Çelik Kubbe'nin orta ve alçak irtifa savunma hattındaysa Hisarlar var. 15 km etkili menzilli Hisar A ile 40 km menzilli Hisar O bataryaları uzun süredir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde. Sistem yurt dışında da kritik tesis ve birliklerin hava savunmasını sağlıyor. Savaş uçaklarının düşman hava unsurlarına dönük saldırıları için kritik silahı hava-hava füzesi içinde Gökdoğu projesi devam ediyor. Onlardan biri Bozdoğan füzesi. 25 km menzile ve kızılötesi arayıcı başlığa sahip Bozdoğan, görüş içi hava hedeflerine karşı kullanılıyor. Gökdoğan ise görüş ötesinde hava hedeflerine karşı etkili. Her iki füzenin de başlangıç seviyesi versiyonlarının seri üretimi devam ediyor.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Bugün ülkede yağış az noktada var. İstanbul az bulutlu. Poyraz serinlik vererek esiyor, sıcaklık 31 derece. Ankara açık 29, İzmir ve Bursa 34, Antalya 32 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar yine Poyraz yönünden orta kuvvetle esiyor. Sıcaklık 32-34 derecelerde. İç Anadolu'da çoğu yerde hava açık, yağışlar ara verdi. Eskişehir 30, Kayseri 27 derece. Ege geneli güneşli, karayel serinlik sağlıyor. Manisa 34, Muğla 33, Bodrum 30 derece. Akdeniz güneşli, Adana 32, Hatay 28 derece. Sahillerde lodos nemli esiyor. Karadeniz'de güneşli ve az bulutlu bir hava var. Bolu 28, Zonguldak ve Samsun 25 derece. Doğuda Bingöl, Ağrı, Van boyunca sağanak yağış var. Erzurum 22, Malatya 29 derece. Güneydoğu güneşli, sıcaklık 33-34 derecelerde.
0: Hava durumu.
2: Akşam vakti aniden telefon çaldığında, beklemediğimiz bir haberi aldığımızda, bazen de ilgimizi çeken birini gördüğümüzde, kısacası heyecanlandığımızda kalbimizin ritmi artar, hızlı atar. Peki vücut neden böyle bir tepki verir? Heyecanlanınca kalp neden hızlı atar? Kardiyolog Profesör Doktor Fatih Mehmet Uçar anlatıyor.
3: Vücutta bir sempatik ve parasempatik sistem vardır ve bu sistemler birbiriyle denge halindedir. Bu sistemin hücreleri de, bu sistemin uyaranları da kalbe de etki etmektedir. Sempatik dediğimiz sistem adı üstünde hastanın heyecanlanmasını ve kalp hızının artmasını sağlar. Bunu tabii ki hormonlar düzeyinde yapar. Siz heyecanlandınız veya kötü bir haber aldınız veya üzüldünüz. Vücudun bir savunma sistemidir aslında veya bir köpek gördünüz kaçacaksınız, korkuyorsunuz. Burada vücut bir tamamen savunma sistemi oluşturur ve kalp hızını arttırır, tansiyonu arttırır, solunum alma sayısını arttırır ve sizi aslında dışarıdaki etmenden korumaya çalışır. Üzüntü de böyledir aslında ya da iyi bir haber aldığınız zamanki heyecan da böyledir ve vücut bu sempatik sistemin aktivasyonuyla birlikte tamamen koruma amaçlı olarak hem kalp hızınızı hem solunum hızınızı arttıracaktır, sizi terlemeye meyil ettirecektir. Bunu hormonlar düzeyinde yapar ve vücut bunu bir savunma mekanizması olarak kullanır. Daha az önce söylediğim gibi korktuğunuz bir vahşi bir hayvan var, kaçacaksınız. Burada kalp hızınız artmalı, vücuda dağıtacağı kan miktarı artmalı, solunum sayınız artmalıdır. Tam tersine parasempatik de bir sistem vardır. Tabii bu korku, heyecan, panik geçtikten sonra o parasempatik sistem aktive olur ve kalbe sen biraz yavaşla, solunuma biraz yavaşla diyecektir ve bu dengeyi sağlayacaktır. Örneğin gece uyuyorsunuz ve kalp hızınız çok düşecektir ve dinleneceksinizdir. Orada parasempatik sistem, sempatik sistem üzerinde aktivasyon göstermeye başlar. Ve bu bir denge halindedir aslında. İşte bu dengenin bozulduğu durumlarda da gereksiz yere kalp hızları artabilir, çarpıntılar olabilir. Bu dengeyi sağlayan da bir hormon sistemidir ve bu denge tamamen aslında vücudu korumaya yönelik bir dengedir. Sadece sempatik sistem değil, parasempatik sistemde gece uyurken kalp hızını düşürerek, solunum sayısını azaltarak aslında vücudu korumaya çalışır. Özellikle bazı hastalar da bize gelir, gece uykuda kalp hızım 40'lara düşmüş hocam, işte 45-60 hocam. Bunlar çok normaldir aslında. Akıllı saatler şu an belki bu tarz uyarılar veriyorlar ama uyurken de bunu yapmalıdır. Gündüz saatlerinde de kalp hızı 130, 140, 150 seviyelerine heyecan halinde yürürken panik halinde çıkmalıdır.
2: Kardiyolog Profesör Doktor Fatih Mehmet Uçar'ı dinledik.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Burası NTV Radyo. Saat

0: Mutlu sabahlar, saatlerimiz 7'yi gösteriyor, gelişmelerle karşınızdayız. Niğde'de etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sele kapılan bir kadın hayatını kaybetti. Yaralı 5 kişinin de tedavileri devam ediyor.
1: Sağanak sele neden oldu, akıntıya kapılan bir kadın hayatını kaybetti. Niğde'de dün sağanak yağış etkiliydi. Gümüşler beldesinde sokaklar nehre döndü, sular önüne çıkanı sürüklemeye başladı. Bu sırada bir otomobil içinde 4 kişi mahsur kaldı. Otomobillerine ulaşmaya çalışan Sabiha Dinçer ve Fatma T. de suya kapıldı. 6 kişi bölgeye sevk edilen ekiplerce sudan çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Ancak ağır yaralanan Sabiha Dinçer müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
2: Yağışlar sırasında sele kapılan 6 vatandaşımızdan durumu ağır olan 42 yaşındaki bir vatandaşımız Niğde Ömer Halis Demir Eğitim Araştırma Hastanemizde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Bir vatandaşımızın tedavisi devam etmekte olup diğer 4 vatandaşımız tedbiren gözlem altında tutulmaktadır.
1: Selde çok sayıda aracın yanı sıra ev, ahır ve tarım alanları da zarar gördü. Hasar tespit çalışması sürüyor. Sağanak Malatya'da da etkiliydi. Arapgir ilçesinden geçen Kozluk Çayı taştı. İlçenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kaya Arası Kanyonu su altında kaldı. Bazı yollar ve yürüyüş güzergahları ulaşıma kapandı. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde de yollar dere yatağına döndü. Elazığ-Tunceli karayolu çift taraflı ulaşıma kapandı. Mahsur kalan bir kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Kayseri'de de bir anda bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kent merkezinde yollar suyla doldu. Sürücüler zor anlar yaşadı.
0: A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçını yaptı. A Milliler Venezuela'yı 2-1 mağlup etti. Dünya Kupası öncesinde hazırlıklara Miami'de devam eden A Milli Futbol Takımı son hazırlık maçında Venezuela karşısında sahaya çıktı. Venezuela 13. dakikada Mendoza'nın attığı golle öne geçti. Barış Alper Yılmaz 44. dakikada beraberliği getiren golü attı. 54. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle 2-1 öne geçen milliler sahadan bu skorla galip ayrıldı. Miami'deki hazırlıklarını tamamlayan Ay Yıldızlı ekip özel uçakla Dünya Kupası için ana kamp merkezi olan Arizona'nın Mesa kasabasına geçecek. Fenerbahçe'de başkan bugün belli oluyor. Adaylar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi seçim öncesi üyelere son kez seslendi. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında ilk gün gergin anlara da sahne oldu.
3: Fenerbahçe'de başkan adayları seçim öncesi son sözlerini söyledi. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında ilk gün gerilimli geçti. Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin locaları arasında tartışma çıktı. Büyüyen gerginlik nedeniyle genel kurula 15 dakika ara verildi. Üyelerin konuşmalarının ardından önce Hakan Safi söz aldı.
4: Çok sevdiğim Fenerbahçe'm için kendime hiçbir limit koymadım. Biz Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız. Ve bizim bu hedefimize kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz. Seçildiğimde ne yapı, ne kirli lobi, ne de kollanan rakipler olacak. Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım. Fenerbahçe'yi vasata alıştıranlardan, kadrosunu eksik bırakanlardan, transferde geç kalanlardan olmayacağız.
3: Futbol yapılanmasında hedeflerini Paolo Maldini ile belirlediklerini açıklayan Safi, Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood ile anlaştığını yineledi.
4: İnanın, dahası da geliyor. Ben ıslak imza olmadan konuşmam değerli Fenerbahçeliler. Mazbatayı alınca göreceksiniz, açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak. İlk olarak tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım. Bizi seçtiğiniz takdirde gelecek Mayıs ayında nasıl bir kutlama yapacağımızı tüm dünyaya göstereceğiz. Artık o kadar enerjim yok diye mi, yoksa ne pahasına olursa olsun canla başla çalışacağım diyen mi, siz seçeceksiniz.
3: Aziz Yıldırım da seçim öncesi üyelere seslendi.
5: Kendimi anlatmaya, tanıtmaya çalışmak size haksızlık olur. Biz sizinle pek çok sevinci, mutluluğu birlikte yaşadık. Vatana kastetmiş bir ihanet şebekesi Fenerbahçe'yi teslim almak için iftira üstüne iftira atarken, darbe üstüne darbe vururken yanımda siz vardınız. Hainlerin karşısında dimdik duran sizlerdiniz. Beni Aziz Yıldırım yapan şey ne mesleki kariyerim ne de iş hayatımdaki başarılardır. Beni Aziz Yıldırım yapan Fenerbahçe'dir, sizlersiniz. Benim Fenerbahçe'ye borcum var. Çocukların gözyaşı dökmelerine artık dayanamadığım için geliyorum. Fenerbahçe'nin şampiyon olmadan bir sezon daha geçirmeye tahammülü yoktu. Pazartesi gününden başlayarak mutlaka şampiyonluk ilkesiyle durmadan, yorulmadan çalışarak ve o şampiyonluk kupasını burada hep birlikte kutlayacağız. Hangi teknik direktörle yapacaksınız, hangi futbolcularla yapacaksınız diye soranlar bu işi bilmiyorlar. Şampiyonluk ruhla kazanılır, azimle şampiyon olur. Gelin Fenerbahçe'yi Avrupa ve dünyanın en büyük kulüpleri liginde en yukarıya taşıyalım. Gelin Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu şimdi burada ilan edelim. Dal ağacında olsak da son sözümüz Fenerbahçe'dir.
3: Kongrenin ilk gününde Saadettin Saran ve Ali Koç dönemleri ibra edildi. Kulübün borcu 26 milyar 202 milyon lira olarak açıklandı. Fenerbahçe'de oy verme işlemi saat 10'da başlayacak, sandıklar 17'de kapanacak. Sarı lacivertlilerde 44.741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.
0: İsrail askerleri Batı Şeria'da bir araca ateş açtı. Araçta bulunan 7 aylık bebek vurularak hayatını kaybetti. İsrail ordusu olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
6: İsrail güçleri Batı Şeria'da El Halil kentinde sivil bir araca ateş açtı. Araçta bulunan 7 aylık bebek vurularak öldürüldü. Bebeğin babası ve annesi de yaralandı. İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Saldırıya uğrayan araçta bulunan bebeğin büyük annesi saldırı anını anlattı.
7: Kontrol noktası yakınında giderken uzakta İsrail askerlerini gördük ve aracımızı durdurduk. Bize doğru ateş açıldı. Başta bunun uyarı atışı olduğunu düşündük. Ancak bir kurşun torunuma isabet etti. Ona isabet eden kurşun annesini de yanağından yaraladı. Babası da parmağından yaralandı.
6: 7 aylık oğlunu kaybeden ve olayda yaralanan Fahd Ebu Haykal saldırıyı anlattı.
8: Arabada annem, iki çocuğum ve eşim de vardı. İşgal güçlerinin bulunduğu noktaya gelir gelmez silahını taşıyan bir asker üzerimize ateş açtı. Mermiler arabaya isabet etti. Hemen ellerimi kaldırdım. Üzerimde hiçbir şey olmadığını, hareket etmediğimi ve etrafımda çocuklar olduğunu göstermek istedim. Mermi ön camı deldi, kolumdan geçti ve ardından oğlumun başına ve eşimin yüzüne isabet etti.
6: İsrail ordusu olayla ilgili askerlerin kendilerine doğru hızla yaklaşan bir araç gördüklerini ve bir askerin araca tekli atışlar yaptığını açıkladı. Ordunun ilk incelemesinde yaralananların siviller olduğunun tespit edildiği belirtildi. İncelemeyle ilgili bulguların yetkili makamlara sunulacağı kaydedildi.
0: Karadeniz'de Türk balıkçı gemisine yine bir saldırı düzenlendi. Olayda bir balıkçı hayatını kaybetti. İkisi ağır, dört balıkçı da yaralandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler yaralıları İnebolu Limanı'na tahliye etti. Yaralı balıkçılar oradan da hastanelere kaldırıldı.
9: Türk balıkçı gemisi Karadeniz'de saldırıya uğradı. Bir balıkçı hayatını kaybetti, dördü yaralandı. Sahil güvenlik gemisi personeli İnebolu Limanı'na tahliye etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
10: Şarapnel parçalarının daha çok tesir etmesiyle oluşmuş yaralanmalardı.
9: Türk bayraklı Duru 67 isimli balıkçı gemisine Kırım'ın batısında Sivastopol açıklarında saldırı düzenlendi. 5 yaralı vardı. 3'ünün durumu ağırdı. Yaralı balıkçıları yakınlardaki bir başka Türk balıkçı gemisi kurtardı. Durumu ağır olan bir balıkçı İnebolu Limanı'na götürülürken hayatını kaybetti. Diğer 4 yaralı içinde bir sahil güvenlik gemisi sağlık görevlileriyle birlikte bölgeye gitti. Saldırıya uğrayan personeli alarak İnebolu Limanı'na geri döndüler. Yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
10: Bir hastamıza gemide bir ufak ameliyat operasyonuyla göğüs tüpü takıldı. Diğerlerinin pansuman ve stabilizasyonları sağlandı.
9: Hayatını kaybeden Trabzonlu balıkçı Cüneyt Varlık, Akçaabat ilçesinde toprağa verilecek.
11: Cüneyt Varlık benim çocukluğum arkadaşım. Diğer yaralılar da benim, aynı mahallemin insanları.
0: Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Karar Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine alındı. Gerekçe olarak kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi gösterildi. Teknik sürecin tamamlanmasının ardından erişim engeli kararının sosyal medya platformları tarafından uygulanmasının beklendiği ve bakanlığın süreci de yakından takip ettiği bildirildi. Kahramanmaraş'ta yaşamına son verdiği iddia edilen kadının eşi 5 yıl sonra olayın faili olarak tutuklandı. Olaydan 4 ay sonra tutuklanan sanık delil yetersizliği nedeniyle beraat etmişti. Ancak ailenin Yargıtay'a taşıdığı karar bozuldu. Sanık bu kez eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
9: 5 yıl önce yolda yaralı olarak bulundu. Son sözleri "beni bıçakladılar, ölmek istemiyorum" oldu. Eşi "kendi kendini bıçakladı" diye ifade verince beraat etti. Ancak Yargıtay kararı bozdu ve Durdu Gevşek bu kez eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
12: Çok şükür adalet bugün yerini buldu. Ben 5 yıldan beri kızımın mezarına dahi gidemiyordum. Bugünden sonra kızımın mezarına gideceğim ve diyeceğim ki kızım yerinde rahat uyu, adalet yerini buldu, çok şükür diyeceğim.
9: Bir çocuk annesi Sevgi Gevşek henüz 27 yaşındayken 2021 yılında yolda yaralı olarak bulundu. Genç kadın kaldırıldığı hastanede öldü. Tutuklanan eş Durdu Gevşek somut delil olmadığı gerekçesiyle 4 ay sonra tahliye edildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık eşiyle tartıştıklarını anlattı, kadının kendi kendini bıçakladığını öne sürdü. Sevgi Gevşek'in ailesi kararı Yargıtay'a taşıdı. Beraat kararı oy çokluğuyla bozuldu. Bozma gerekçesinde Durdu Gevşek'in eşinin yaralandığını gördüğü halde 112'yi aramadığı belirtildi. İntihar eden bir kişinin sokağa çıkıp yardım istemesinin mümkün olmadığına dikkat çekildi. Yanına gelen tanıklara ölmek istemediğini söylediği vurgulandı. Kararın ardından yeniden yargılanan Durdu Gevşek'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
13: Bize göre adalet tecelli etti. Zorlu bir yargılama süreciydi. Ama bugün nihayetinde bir kadının kadın cinayetinin yargılama neticesinde hakikatin ortaya çıkarılmasıyla bu şekilde sonuçlanması emsal bir dosya oldu, emsal bir karar oldu.
0: İstanbul Ataşehir'de bir binanın giriş katındaki daireden gelen kötü kokudan rahatsız olan mahalleli belediyeyi aradı. Binaya gelen ekipler daireden 5 kamyon dolusu çöp çıkardı. Mahalleli evde yalnız yaşayan kadını defalarca uyardıklarını ama kadının kimseyi dinlemediğini söyledi.
14: Kötü kokular binayı sardı, daire kapısı açıldı. İçeriden 5 kamyon çöp çıktı.
15: Aşağı yukarı her odada birer kamyondan çöp çıktı.
14: İstanbul Ataşehir'de bulunan bir binanın giriş katında tek başına yaşayan kadın dairesini çöp eve çevirdi. Komşuları defalarca uyardı ancak kimse sözünü dinletemedi.
15: Hanımefendi aşağı yukarı 10 senedir buralarda görüyorum. Çöplerden biraz bidon, pet şişeler topluyor. Onları biriktirmiş evlerde.
14: Havaların da ısınmasıyla birlikte daireden kötü kokular yayılmaya başladı. Çaresiz kalan mahalleli belediye ekiplerine haber verdi.
15: Bayağı bir koku var içeride. Komşular rahatsız olmuş.
14: Adrese giden ekipler çöp yığınıyla karşılaştı. Odalarda çöpten adım atacak yer yoktu. Temizlik çalışması saatlerce sürdü. toplam 5 kamyon çöp çıkarıldı. Binada temizlik bittikten sonra ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Festivali ve Forumuna ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Sıfır atık anlayışının insanlığın geleceği açısından önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da 3 gündür devam eden Sıfır Atık Festivali ve Forumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, sıfır atık anlayışının insanlığın ortak geleceğini koruyan güçlü bir yaşam kültürüne dönüşmesini ve bu ortak bilincin dünyanın dört bir yanına kök salmasını temenni ediyorum ifadesini kullandı. Mersin Erdemli'de sahil şeridi yüzlerce kaplumbağa yuvasıyla doğdu. Her gece yarısı kaplumbağalar kumsala çıkarak yumurtalarını bırakıp gün doğumuyla birlikte denize dönüyor. Haziran ayında bırakılan yumurtalardan yavrularsa 2 ay sonra çıkıyor.
9: Sahil öğrenciler tarafından temizlendi, karettalar yumurtalarını bırakmaya başladı.
16: Deniz kaplumbağaların, karettaların denize ulaşması için sahildeki taşların aralarındaki çöpleri topladık.
9: Karettalar yaşamlarının neredeyse tamamını denizde geçiriyor. Sadece yumurtlamak için Mayıs ve Eylül ayları arasında karaya çıkıyorlar. Nesli tehlike altındaki tür koruma altında. Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin, karettaların önemli yumurtlama alanlarından biri. Havaların ısınmasıyla birlikte deniz kaplumbağaları da gelmeye başladı. Kumların arasına yumurtalarını bırakarak tekrar denize döndüler.
17: Karettalar deniz kaplumbağalarında olduğu gibi doğdukları yere dönüyorlar. Doğdukları yere yuva yapma ihtiyacı hissediyorlar. O anlamda yuvalama yapabilecekleri, yumurtaların bırakılabileceği bir alan bulamazlarsa onların da neslinin tükenmesiyle karşı karşıya kaldığımız bir sonuç görebiliriz.
9: Kaplumbağa yuvalarını belirleyen görevliler yavrulara zarar gelmemesi için işaret bırakıyor.
0: İngiltere'de bilim insanları yapay zeka kullanarak yeni nesil bir süper aşı geliştirdi. Uzmanlara göre yapay zekanın tasarladığı aşı farklı virüs varyantlarına karşı geniş koruma sağlayabilir.
18: Yapay zeka aşıları kökten değiştirmeye hazırlanıyor. İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi araştırmacıları yapay zeka kullanarak yeni nesil aşı geliştirdiklerini açıkladı. Virüslerin sadece mevcut varyantlarına değil, gelecekteki mutasyonlarına karşı da koruma vaat eden süper aşı salgınları da engelleyebilecek. Aşılar hali hazırda virüslerin genetik yapısı incelenerek tasarlanıyor. Virüslerin mutasyona uğraması ya da yeni varyantların ortaya çıkması aşıların etkinliğini azaltıyor ya da neredeyse sıfıra indiriyor. Bu sebeple grip gibi hastalıklara karşı her yıl yeni aşı olmak gerekiyor. Tıpkı Covid sürecinde olduğu gibi yeni varyantlar içinde aşıların sürekli güncellenmesi şart. Cambridge uzmanları ise yapay zeka sayesinde süper aşı üretebileceklerini söylüyor. Yeni aşı için virüsün genetik kodunu inceleyen yapay zeka evrensel antijen tasarlıyor. Aşıyla harekete geçirilen bağışıklık sistemi sadece tek bir virüse değil, o virüs ailesinin tamamına bağışıklık kazanabiliyor. Araştırmanın sonuçları saygın tıp dergisi Journal of Infection'da yayınlandı. Laboratuvarda hayvanlar üzerinde çalışan bilim insanları öncelikli olarak kuş gribi virüsüne odaklanıyor. Hedeflerinde ise grip ve Ebola virüsleri de var. Ancak insan bağışıklık sisteminin daha karmaşık olduğunu hatırlatan uzmanlar, süper aşılar için henüz yolun başında olduklarını vurguluyor. Buna karşın yapay zekanın aşı geliştirme sürecini de hızlandırması bekleniyor.
0: Bilim dünyası en ölümcül kanser türüne karşı tarihi bir dönüm noktasında. Araştırmacılar yapay zeka sayesinde akciğer kanserinin kandaki öncü moleküllerini tespit etmeyi başardı. Yöntem sayesinde ilk belirtiler de ortaya çıkmadan yıllar öncesinde hastalık tespit edilebilecek.
18: Akciğer kanseri sadece erken teşhis edilmekle kalmayacak, tamamen engellenmesi de mümkün olabilecek. 4 kıtadan 80'i aşkın araştırmacı, akciğer kanserini ilk belirtilerinin ortaya çıkmasından 5 yıl önce tespit edilebilen bir yöntem geliştirdi. Sistemin temelinde yapay zeka var. İngiltere merkezli yürütülen çalışmada yaklaşık 50 bin kan örneği yapay zeka ile tarandı. Akciğer kanseri gelişimiyle doğrudan bağlantılı 14 protein tespit edildi. Bu protein haritası hastanın yaşı ve sigara tüketimi geçmişiyle birleştirildi. Teknoloji, tıp dünyasının bugüne kadar kullandığı tüm risk modellerini geride bıraktı. Tıpkı yüksek kolesterolü olanlara erken müdahale edip kalp krizinin önlenmesi gibi, bu 14 protein seviyesine bakılarak kanser hücreleri daha oluşmadan risk ortadan kaldırılabilecek. Araştırma sonuçları klinik verilerle de örtüşüyor. ABD'de yapılan araştırmada mevcut bir yangı önleyici ilacın söz konusu protein seviyelerini düşürdüğü ve akciğer kanseri riskini neredeyse yarı yarıya azalttığı görüldü. Ancak bu ilacın yan etkilerine dikkat çeken uzmanlar temkinli. Yöntemin hastanelerde yaygınlaşması için geniş çaplı klinik deneylere ihtiyaç olduğu görüşü hakim. Araştırmacılara göre bu keşif kanseri tedavi etmek yerine hastalık ortaya çıkmadan önlemeyi hedefleyen yeni bir dönemin ilk somut adımı olabilir.
0: Bu bölümde gazetelere biraz yakından bakacağız. Hangi gazete hangi manşeti atmış, hangi haberler ön plana çıkmış? Hemen Sabah gazetesiyle bakıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüyoruz. Dün DEİK toplantısı vardı. 39.sü İstanbul'da gerçekleşti ve o toplantıda söylediklerini haberde başta alınmış. Türkiye'ye gelin, büyüme hikayemizin parçası olun dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çağrıda bulundu yatırımcı dünyasına. 2025'te ihracatımız 395.9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Türkiye 23 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Ekonomi ve diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır. Yatırımcılara ve yurt dışındaki vatandaşlarımıza çağrı yapıyoruz. Türkiye'ye gelin, güçlü Türkiye'nin büyüme hikayesinin bir parçası olun dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü DEİK toplantısında. Bir haber daha okuyalım Sabah gazetesinden. Alkollü canavar 5 yılda kurtuldu başlığı var. Haberin Medine'yi hayattan kopartan alkollü sürücüye verilen ödül gibi ceza vicdanları sızlattı. Aksaray'da alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el koyulan Mert Dilekçi yine sarhoş şekilde direksiyona geçip katliam yaptı. Çarptığı araçtaki Medine Şahin öldü. Nişanlısı yaralandı. 2 ay tutuklu kalıp serbest bırakılan zanlıya 4,5 yıl ceza verildi. Acılı anne isyan etti. Kızımın canının bedeli bu mu? Samet Medine çiftinin düğün hazırlığı yaparken ki fotoğrafı da haberde kullanılmış. Sırada Milliyet gazetesi var. Hemen bakıyoruz manşetine, başlığına. Dijital yetim çağı para değil ilgi şart başlığı var bugün Milliyet gazetesinin manşetinde. Dijital mecralarda çocuk güvenliği tartışmasında çarpıcı tespit geldi. Uzmanlar ebeveynlerin her isteğini yerine getirdikleri çocukları dijital mecralarda yalnız bıraktığını belirterek dijital yetim kavramı oluşmaya başladı dedi. 1 milyar çocuk şiddet mağduru, sorumluluk hepimizin. Dijital mecralarda çocukların nasıl yalnız olduğu ve bunun sonuçları Evrin Güvendiğin özel haberinde bugün Milliyet gazetesinin manşetini oluşturmuş. Devam edelim. Balıkçılıkta Mavi Vatan Planı başlığın adı. Tarım ve Orman Bakanlığı su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği için ulusal eylem planı yürürlüğe koydu. Buna göre su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğini güvence altına almak, yasa dışı, kayıt dışı ve düzenlenmemiş balıkçılığı önlemek için bölgesel ve uluslararası işbirliği güçlendirilecek şeklinde Meltem Güneş'in haberinin ayrıntısı bu şekilde yer verilmiş. Bir haber daha okuyalım Milliyet gazetesinden. İHA'lara karşı göz açtırmadığı bir savunma sanayi haberi Milliyet gazetesinin birinci sayfasında. Aselsan tarafından mini ve mikro sınıf İHA tehditlerini tespit edip etkisiz hale getirmek amacıyla geliştirilen çelik kubbe bileşenleri İhtar, Ejderha ve Gökberk 3 farklı senaryoda belirlenen hedefleri başarıyla vurdu şeklinde haberin ayrıntısına yer verilmiş bu savunma sanayi haberinde. Devam edelim, sırada Hürriyet gazetesi var. Şöyle bir bakalım. Fenerbahçe'de bugün kritik gün. Dün kongre başladı. Bugünse kongre üyeleri sandık başında olacak. Hakan Safi mi, Aziz Yıldırım mı başkan olacak? Fenerbahçe'de son dakika kulislerini Adil Demir Çubuk haberleştirmiş. Fenerbahçe bugün yeni başkanını seçiyor. Bu kongre diğerlerinden farklı. Fenerbahçe kongre üyeleri arasında kararsızların oranı hiçbir seçimde olmadığı kadar yüksek. Orta yaş ve üzeri üyelerin çoğu Aziz Yıldırım'ı destekliyor. Gençlerde Hakan Safi önde. Katılımcı sayısı 20 binde kalırsa Yıldırım, 25 bini aşarsa Safi daha şanslı gözüküyor demiş Adil Demir Çubuk. Bakalım öyle mi olacak? Dün akşam yaşananlar son derece önemliydi. Tabii Hakan Safi yeni sansasyonel transferlerini açıklamaya devam etti. Agresif bir transfer politikası yürüttü. Aziz Yıldırım ise yine açıklamalarını sürdürdü. Bakalım bugün Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak, gün içerisinde canlı yayınlarla aktaracağız. Devam edelim. İstanbul'da orman yasağı. Önemli bir haber. Ya malum yangın mevsimi açılmak üzere. Yaz mevsimiyle birlikte yangınlara önlem olarak İstanbul'da ormanlık alanlara giriş 15 Ekim'e kadar yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada mangal, tüp kullanımı ve nargilenin de yasaklandığı duyuruldu. Yasaklara uymayanlara cezalar kesilecek şeklinde haberin ayrıntısına yer verilmiş. Bir haber daha okuyalım Hürriyet Gazetesi'nden. Az önce bu haberi biz de vermiştik. İsrail 7 aylık bebeği katletti. İsrail Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin aracına ateş açtı. 7 aylık Sam bebeği öldürdü. İsrailler bile cinayete tepki gösterdi. Katil İsrail askerinin öldürdüğü Sam Fadebu Haykal'dan geriye bu fotoğrafı kaldı. Artık 7 aylık bebekleri dahi öldürmeye başladı İsrail. Haberi birinci sayfadan görmüş Hürriyet Gazetesi. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Şöyle bir sür manşete bakalım. Bizim çocukları görüyoruz. Dün gece son kez hazırlık maçı yaptılar. Dünya Kupası turnuvası maçlarından önce. Turnuvanın altın çocukları başlığı var haberde. Dünya Kupası'nda gözler 21 yaş altı genç yıldızlarda olacak. A milli takımda genç yıldızlar arasında Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun yer alırken Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'den 4 isimde başarı kovalayacak şekilde haberin ayrıntısına yer verilmiş. Bu haberde yok ama biz söyleyelim. Dün akşamki maçı, Venezuela'la olan maçı, ilk devre 1-0 mağluptu. Önce yenik duruma düştüler. Ardından hem Barış Alper Yılmaz'ın golüyle, ardından Galatasaray Yunus Akgün'ün golüyle 2-1 kazandı milli takım son provasında. Galip geldiğini söyleyelim milli takımın. Devam edelim. Sermaye Türkiye'de buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan DEİK 39. Genel Kurulu ve ustalara saygı törenindeki konuşmasında Türkiye'nin küresel ticaretteki bir merkez olacağına dikkat çekti. Yatırımcılara da çağrıda bulundu. Az önce yine bu haberi vermiştik. Sırada Cumhuriyet Gazetesi var. Hemen bakalım manşetlere, başlığına, birinci sayfada hangi haberler var. Onlara baş eğmeyin.

Konuşması yapan Adalet Bakanı Akın Gürlüğe hedef aldı. Özel seçilmiş belediye başkanlarına iftira atan, görevinden uzaklaştıran demokrasi düşmanı hadi oradan ifadelerini kullandı. Özel'in bu sözleri de birinci sayfada manşette yer almış Cumhuriyet Gazetesi'nde. Devam edelim. Arjantin'i solladık başlığı var. Bir ekonomi haberi yine birinci sayfada Cumhuriyet Gazetesi'nde. Enflasyon sıralaması Venezuela, Güney Sudan, İran ve Türkiye. TÜİK'in Mayıs ayında yayınladığı verilerle Türkiye yüksek enflasyonlu ülkeler liginde bir basamak daha yükseldi. Türkiye %32,61'lik yıllık enflasyon oranıyla Mayıs ayında Arjantin'i de geride bıraktı. Böylece dördüncü ülke oldu şeklinde haberin ayrıntısına yer verilmiş Cumhuriyet Gazetesi'nde. Devam edelim. Sırada Akşam Gazetesi var. Manşetine baktığımız zaman diğer gazetelerden farklı bir manşet görüyoruz. İsrail Slovenya'yı böldü başlığı var. Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın Filistin bayrağını konutlarda kullanma şeklini haber yapmış Akşam Gazetesi. Bayrak 2 yıldır binada asılıydı. Yeni başbakan Janez Janša 2024'te Filistin'i tanıyan dönemin Slovenya hükümetinin astığı bayrağı indirdi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Musar Filistin bayrağını Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın cephesine astırdı. İsrail Slovenya'yı ikiye bölmüş. Başbakan Filistin bayrağını indirirken Cumhurbaşkanı da bayrağı asmış haberi de Akşam Gazetesi manşetten görmüş. Sırada Posta Gazetesi var. Posta Gazetesi'nin manşetine baktığımız zaman baba olmak böyle bir şey başlığını görüyoruz. Bakalım hikayesine. 10 yaşındaki Zeynel ayrık omurga hastası ve yürüyemiyor. O da yaşıtları gibi dışarı çıkıp oynamak istiyor. Ailesinin akülü tekerlekli sandalye alacak maddi durumu yok. Ama baba Mehmet Nesih Memiş bir mucize imza attı. Plastik varil, atılmış tekerlek, eskimiş aküyle oğluna şahane bir araba yaptı şeklinde haber anlatılmış. Zeynel'in babasının yaptığı arabayı kullanabiliyor, dilediğince geziyor. Gerçekten enteresan bir durum. Azim bu şekilde engelli çocuğun babasını böyle bir çözüm bulmaya itmiş diyelim. Ve bir haber daha okuyalım. Şu habere bakalım. Kahraman taksici başlığı var. İzmir'de yaşayan Gözde Kireli 13 Mayıs'ta evde sürekli kusan 10 yaşındaki kızı Esila'yı hastaneye götürmek için taksiye bindi. Şoför Mehmet Şimşek dikiz aynasından çocuğun burnunun kanadığını fark etti. Daha ciddi bir sorun olduğunu anlayan Şimşek sıkışık trafikte Esila'yı hastaneye yetiştirmeyi başardı. Doktorlar hipertansiyon teşhisi koyduğu Esile için biraz daha gecikseydi acı son ortaya çıkabilirdi dedi. Taksici olayı fark ettiği an taksinin güvenlik kamerasında bir fotoğraf kullanılmış ve taksiciyle Esila ve annesi bir araya gelmiş. Haber bu şekilde manşetten servis edilmiş. Rami Koç'u da görüyoruz. Bahsetmeden geçmeyelim. Dün tabii önemli bir gündemdi. Rami Koç'un söyledikleri karşısında hemen Akın Gürlek Adalet Bakanı bir soruşturma açıldığını söyledi. İzmir Başsavcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı açtı soruşturmayı ve Koç Holding Onursal Başkanı Rami Koç'un anlattığı Kürt kadını içerikli fıkra ile ilgili halkı ayrımcılığa dayanarak alenen aşağılama suçundan soruşturma başlattı. Rami Koç ise herhangi bir kimlik hedef alma niyeti taşımadığı sözlerim için içtenlikle özür diliyorum şeklinde açıklama yaptı. Bu haberi de söylemiş olalım. Ve sırada son gazetemiz Türkiye Gazetesi var. Türkiye Gazetesi'nin başlığına, manşetine bakıyoruz. Yine farklı bir İsrail ile ilgili, bu kez farklı bir haber diyelim manşette. Siyonist işgale karşı halk savaş açtı. Arnavutların İsrail isyanı şeklinde haber bugün manşette Türkiye Gazetesi'nde. Yunanistan ve Kıbrıs'ın ardından Arnavutluğu sinsice işgal eden İsrail'e karşı on binlerce Arnavut sokağa döküldü şeklinde çarpıcı bir fotoğrafla haber Türkiye Gazetesi'nde manşette yer almış. Özetle gazetedeki başlıklar bu şekildeydi. Bu bölümü kapatmadan önce bir haber daha vereceğiz.
ABD Başkanı Donald Trump Küba'ya yönelik sert söylemini sürdürüyor. İran'dan sonra Küba'nın da icabına bakacağız dedi Trump.

0: Trump peki ABD başkanının kıskaca almaya çalıştığı ülke Küba nasıl bir ülke? Küba'nın bu tarihiyle birlikte bülteni noktalıyoruz.
1: Karayipler'de küçük bir ada ülkesi olan Küba 10 yıllarca Amerika Birleşik Devletleri'ne meydan okudu. Latin Amerika'da komünist devrimlerin ilham kaynağı oldu. Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Avrupa'da komünizmin çöküşünden sonra da yıllarca ayakta kaldı. Küba, Karayipler'in en geniş yüz ölçümüne sahip 11 milyon nüfusuyla en kalabalık ada ülkesi. Ada 1492'de İspanyol kaşif Christoph Colomb tarafından keşfedildi. İspanyollar 1511'de adayı işgale girişti. 1762 yılında dönemin bir başka sömürge gücü İngiltere Havana'yı ele geçirdi. Ancak bir yıl sonra Havana'yı İspanya'ya iade etti. 1868'de Kübalılar bağımsızlıkları için ayaklandı. 10 yıl süren bağımsızlık savaşı İspanya'nın daha fazla özerklik ve reform vaadiyle sona erdi. Ancak İspanya sözünü tutmadı. 1886 yılında kölelik kaldırıldı. Küba'nın bağımsızlık mücadelesinin öncülerinden şair ve yazar Jose Marti 1895'te ikinci bağımsızlık savaşını başlattı. Bağımsızlık Savaşı'nın 3. yılında Amerika Birleşik Devletleri İspanya'ya savaş açtı. Savaş Amerika Birleşik Devletleri'nin zaferiyle sonuçlandı. İspanya, Küba'yı Amerika Birleşik Devletleri'ne bıraktı. Küba 1902'de Amerika Birleşik Devletleri'nin koruması altında bağımsızlığını ilan etti. Takvimler 1933'ü gösterdiğinde General Fulgencio Batista askeri darbeyle yönetimi ele geçirdi. Küba'da Batista diktatörlüğü yaklaşık 30 yıl sürdü. Batista rejimine karşı ilk ayaklanma 1953'te çıktı. Devrimci lider Fidel Castro'nun başını çektiği ilk ayaklanma başarısız oldu. Castro 1956'da yeniden harekete geçti. Meksika'dan Küba'nın doğusuna geçerek Sierra Maestra dağlarında Arjantinli devrimci Ernesto Che Guevara ile birlikte gerilla savaşı başlattı. Castro'nun önderliğindeki devrimci güçler 1959'da Havana'ya ulaştı. Batista kaçmak zorunda kaldı. Küba'da Batista diktatörlüğünün yerine Castro'nun liderliğinde komünist rejim kuruldu. Karayipler'deki küçük ada ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'nin radarına girdi. 1961'de yeni rejim Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'daki mülklerini devletleştirdi. Washington Havana ile diplomatik ilişkilerini kesti. Küba'ya tam bir ticari ambargo uygulamaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri Küba'ya karşı bir hamle daha yaptı. 16 Nisan 1961 gecesi CIA tarafından eğitilen 1500 kadar Kübalı sürgün Domuzlar Körfezi'ne çıkarma yaptı. Amaç Castro'yu devirmek, sürgündeki hükümeti iş başına getirmekti. Tarihe Domuzlar Körfezi çıkarması olarak geçen girişim tarihi bir fiyaskoyla sonuçlandı. Washington'ın başarısız müdahalesi Küba'yı Sovyetler Birliği'ne yakınlaştırdı.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim diyenlerdenseniz, e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
1: Merhaba, ben Hülya Tunçay. 52 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı Gregory Porter, derin bas bariton sesiyle ilk kez 2010 yılında yayınladığı Water albümüyle çıkış yaptı. O zamandan günümüze kendi adına 7 albüm yayınladı. Porter'ı bu albümlerinden ünlü olan parçalarıyla konuk ediyoruz. Önce 2012 yılına ait Be Good albümünden aynı adlı parçasını dinliyoruz.

Be Good. Gregory Porter, 2012 yılına ait aynı adlı albümünde seslendirdi. Porter'ın 2020 yılında yayınladığı All Rise albümü ise eleştirmenlerce çok beğenilmişti. İşte albümün güzel parçalarından biri, If Love Is Overrated.

0: Gregory Porter'ın All Rise albümünde yer alıyordu bu soul ballad. If Love Is Overrated. Albümden son olarak Everything You Touch Is Gold adlı parçayı dinliyoruz. Flügelhorn solosunu Kian Harold yapıyor.
1: Everything you touch is

0: Everything You Touch Is Gold. Gregory Porter, 2020 yılında yayınlanan All Rise albümünde söyledi bu güzel baladını. Ben Hülya Tunça, buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyin.

0: durumu.
1: Bugün ülkede yağış az noktada var. İstanbul az bulutlu. Poyraz serinliklere de kesiyor. Sıcaklık 31 derece. Ankara açık 29, İzmir ve Bursa 34, Antalya 32 derece. Marmara'da hava açık. Rüzgar yine Poyraz yönünden orta kuvvetli esiyor. Sıcaklık 32-34 derecelerde. İç Anadolu'da çoğu yerde hava açık. Yağışlar ara verdi. Eskişehir 30, Kayseri 27 derece. Ege geneli güneşli. Karayel serinlik sağlıyor. Manisa 34, Muğla 33, Bodrum 30 derece. Akdeniz güneşli. Adana 32, Hatay 28 derece. Sahillerde lodos nemli esiyor. Karadeniz'de güneşli ve az bulutlu bir hava var. Bolu 28, Zonguldak ve Samsun 25 derece. Doğuda Bingöl, Ağrı, Van boyunca sağanak yağış var. Erzurum 22, Malatya 29 derece. Güneydoğu güneşli, sıcaklık 33-34 derecelerde.
0: Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo.

0: Mutlu pazarlar, saatlerimiz 8'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye'nin istikrar ve güven ortamına dikkat çeken Erdoğan uluslararası yatırımcılara seslendi. Operasyonlarını Türkiye'den yönetenlerin birçok avantajdan yararlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı etrafımızı saran toz bulutu kalktığında en büyük kazanan Türkiye olacaktır dedi.
1: Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren şirketleri, bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşımaya davet ediyoruz. Bizim mesajımız çok açık. Operasyonlarını Türkiye'den yönet. Avantajlardan yararlan. Ülkemize yerleşen yabancılar ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız belirli şartları sağlamaları halinde yurt dışından elde ettikleri gelirler için 20 yıl boyunca vergi ödemeyecek.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi küresel bir merkez haline dönüştürmekte kararlıyız dedi. Uluslararası yatırımcılara çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 39. Genel Kurulu'na katıldı. İş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Erdoğan, Türkiye'nin ihracatta geldiği seviyeye dikkat çekti.
1: 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara ulaştı. Savunma ve havacılık ihracatımız son 23 yılda %40'tan fazla artarak 2025 yılında 10 milyar doları aşmıştır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin istikrar ve güven ortamı sayesinde küresel ölçekte marka değerini artırdığını da vurguladı.
1: Gerek ekonomik, gerek ticari, gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır. İnşallah krizleri değil, fırsatları konuşacağımız bir döneme gireceğiz.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası ilk toplantısını salı günü gerçekleştirecek. Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasına ilişkin resmi duyuru partinin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Öte yandan yeni haftada genel merkezde hareketli olacak. Kılıçdaroğlu parti meclisini perşembe günü toplayacak.
3: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
4: Gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapacağı grup toplantısında. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin sosyal medya hesapları Kılıçdaroğlu'nun kürsü fotoğrafıyla toplantının saat 13.30'da gerçekleşeceğini duyurdu. Konuşmaya ilişkin usul tartışmaları sürerken CHP kaynakları Kılıçdaroğlu cephesinin grup konuşmasının engellenmesine dönük girişimlere karşı farklı senaryolar üzerinde çalıştığını belirtiyor. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu kürsüye çıktığında hem mutlak butlan kararı sonrası yaşanan tartışmaları değerlendirecek hem de Türkiye gündemindeki sıcak başlıkları ele alacak. Yeni haftada CHP Genel Merkezi'ni de yoğun bir gündem bekliyor. Parti meclisi 11 Haziran Perşembe günü ilk kez toplanacak. Grup Başkanı Özgür Özel ve ona yakın isimlerle Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın parti meclisi üyelerinin ilk kez aynı salonda bir araya gelmeleri bekleniyor. Bu toplantı öncesi Kılıçdaroğlu'nun A takımını yeniden toplaması da gündemde. MYK 3. toplantısında Yüksek Disiplin Kurulu'nun 2023 kurultayı sonrası ihraç edilenlerin yeniden partiye dönmesinin önünü açan tavsiye kararı da değerlendirilecek. Parti sözcüsü Müslim Sarı, iptalin genel bir karar olmayacağını belirtmişti. Disiplin dosyaları MYK tarafından tek tek incelenecek. Özel ve Kılıçdaroğlu arasında uzlaşı arayışları da sürüyor. Üç milletvekilinin kendi inisiyatifleriyle başlattığı temas trafiğinde henüz bir sonuca ulaşılamadı. Ankara ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar da kendi inisiyatifleriyle gerilimi düşürmek için taraflarla görüşmüştü. Yeni haftada iki tarafın avukatlarının da bir araya gelmesi bekleniyor.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 6 beldede yapılacak yerel ara seçimler öncesi Çorum ve Nevşehir'de konuştu. Tehditlerle, baskılarla bizi yolumuzdan döndürmeye çalışıyorlar dedi. Özgür Özel, Butlan meselesi CHP'nin iç meselesi değildir şeklinde ifade kullandı.
5: Bugün dört koldan saldırı altındayız. Bizi yolumuzdan döndürmek istedikleri için saldırı altındayız. Operasyonlarla, tehditlerle, şantajlarla saldırı altındayız. Gerekirse bu başı vereceğim ama onlara baş edemeyeceğim.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mesajlarını Çorum ve Nevşehir'den verdi. Mutlak Butlan kararını eleştirdi.
5: Butlan meselesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi değildir. Bizim aramızda değildir. İncinsem de incitmeyeceğimi ama mücadeleden de bir adım durmayacağımı geride söylemiştim. Sözümün dimdik arkasındayım.
4: Özgür Özel, pazar günü yapılacak yerel ara seçimler için vatandaşlardan oy istedi.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladıyım. Partide doğmuşum, partide büyümüşüm. Partinin seçilmiş genel başkanıyım ve size sormaya geldim. Beni seviyor musunuz? Partinizi seviyor musunuz? Beni seven yarın sandığa gidecek, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecek.
0: CHP'de grup toplantısı tartışmaları devam ederken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş süreçte bir kez daha konuştu. Kurtulmuş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da grup toplantısı yapmak istediğinde önünde yasal olarak engel olmadığını söyledi. Kurtulmuş'un terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de mesajları oldu.
4: CHP grup toplantısıyla ilgili parti içinde nihai uzlaşma henüz yokken ve tartışma sürerken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bir kez daha konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da grup toplantısı yapmasının önünde bir engel olmadığının mesajını verdi.
2: Grup başkanı olarak geçen hafta Sayın Özel grup toplantısı yaptı. Aynı şekilde önümüzdeki yasal mevzuat çok açıktır ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir. Bunu önleyecek hiçbir madde yok.
4: Numan Kurtulmuş, Finlandiya-İsveç ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tarihten örnek verdi. Murat Karayalçı'nın SHP genel başkanı iken milletvekili olmadığını ve Aydın Güven Gürkan'ın grup başkanı olduğunu, o dönemki meclis başkanı Hüsamettin Cindor'un da meclis başkanlığı olarak bir partinin iç işlerinde taraf değiliz dediğini hatırlattı.
2: Meclis başkanlığı açısından konu dün de açıktı, bugün de açıktır. Siyasette eleştiri doğaldır. Ama herkes şunu bilsin ki meclis başkanlığı gündelik siyasetin, politik polemiklerin daha açık bir ifadeyle siyasi magazinin gündemi olamaz, olmamalıdır. Bu meselenin çözüm yeri Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğidir.
4: Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki çelişkiyi üzülerek takip ettiğini ifade etti. Kendi iç meselelerini halletmeleri için destek olmaya hazır olduklarını da söyledi. CHP'deki bölünmenin meclis içinde yasal süreçlere olumsuz etkisi olacağı yorumları yapılırken, Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde mecliste varılan mutabakatın gerisine düşülmemesi gerektiği konusunda uyardı. PKK'ya da mesajları vardı.
2: Bu mutabakatın gereğinin yapılması lazım. İlgili güvenlik birimleri terör riskinin ortadan kalktığını gösteren yeterli ölçülebilir emareler vardır derse bu süreç hızlanır. Hayırlı işte acele etmek lazım. Burada silahların bırakılması, teslimi konusunda İmralı'nın iradesinin dışında da ciddi bir gecikme olduğunu görüyoruz. Ümit ederim ki direnç varsa örgüt bu direncini artık tamamen kaldırır ve adımlar atılır.
0: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyaya yansıyan Kürt kadın fıkrası nedeniyle iş insanı Rami Koç hakkında re'sen soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de yazılı açıklamalarla Koç'un kullandığı ifadelere tepki gösterildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise re'sen soruşturma kararını doğru bulmadığını açıkladı. Tartışmaların odağındaki isim Rahmi Koç da bir açıklamayla kamuoyundan özür diledi.
7: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı iş insanı Rahmi Koç'un sosyal medyaya yansıyan ve Kürt kadın ifadesi içeren sözleri hakkında re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma halkın bir kesimini alenen aşağılama suçlamasıyla başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden soruşturmayı duyurarak Koç'un sözlerine tepki gösterdi.
8: Adaletin terazisi kimsenin servetine, ünvanına veya statüsüne göre tartmaz. Yargı daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez. Bu tür sözlerin bir fıkra veya mizah adı altında sarf edilmesi kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez.
7: Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. İnsan onuru ve eşit vatandaşlığın esas olduğunu vurgulayan Yılmaz, hiç kimseye cinsiyeti, etnik kimliği ve sosyal konumu üzerinden incitici ve olumsuz sosyal algılar oluşturacak ifadeler kullanılamaz dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamayla Koç'un ifadelerini eleştirdi.
9: Kürt kadın ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır. Çok yanlış ve çirkindir. Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz. Nefret söylemleri mizah kılıfıyla asla mazur gösterilemez. Yanlış söylemlerin düzeltilmesi ve özür dilenmesi değerlerimize saygının bir gereğidir.
7: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Rahmi Koç hakkında başlatılan soruşturmayı doğru bulmadığını açıkladı.
10: Sayın Rahmi Koç'un samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır. 95 yıllık ömründe aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye'ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz.
7: Tartışmaların odağındaki isim Rahmi Koç'sa yazılı bir açıklamayla özür diledi. Koç, herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim ifadesini kullandı.
0: Ermenistan'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı. Yaklaşık 2,5 milyon seçmenin bulunduğu ülkede parlamentonun 101 üyesi belirlenecek. Seçimler Paşinyan hükümetinin Rusya'nın etkisinden uzaklaşarak batıya yakınlaşma çabaları açısından bir referandum niteliğinde olacak. Son kamuoyu yoklamaları Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi'ni açık ara önde gösteriyor. Ancak 8 yıldır iktidarda bulunan Paşinyan'ın 2021'deki son seçimlerde olduğu gibi tek başına ülkeyi kurup kuramayacağı belirsiz. Seçimler Paşinyan hükümetinin son dönemde attığı batıl yanlısı adımların ardından ülkenin dış politikadaki geleceğini tayin etmesi açısından tarihi bir öneme sahip. Seçim sonuçlarının Ermenistan'ın sadece Rusya-Batı hattındaki dengelerini değil, Türkiye ile normalleşme ve Azerbaycan'la barış sürecine de doğrudan etkisi olacağı ifade ediliyor. ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken diplomasi trafiği yeniden hız kazandı. Pakistan İçişleri Bakanı Tahran'da İran lideri Müşteba Hamane'ye İslamabad'ın mesajını iletti. Lübnan Genelkurmay Başkanı da davet üzerine Pakistan'a sürpriz bir ziyarette bulundu. ABD'nin dondurulan İran mal varlıklarını Körfez ülkelerine yönlendirmeyi değerlendirdiği iddiası da yeni bir kriz olasılığını gündeme taşıdı.
11: ABD ve İran arasında küçük çaplı çatışmaların gölgesinde diplomatik hareketlilik yeniden yoğunlaştı. Diplomasi trafiğinin merkez üssü Tahran ve İslamabad oldu. Arabulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, İran dini lideri Müşteba Hamane'ye Başbakan Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Münir'den bir mektup iletti. Tahran'da temaslarda bulunan Nakvi, İranlı mevkidaşıyla da bir araya geldi. Aynı saatlerde İslamabad'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Haykal, Pakistanlı mevkidaşının daveti üzerine Pakistan'a gitti. Sürpriz ziyaret, Washington ve Beyrut'un Lübnan-İsrail ateşkesiyle ABD-İran müzakereleri ayrı tutulmalı görüşü açısından dikkat çekti. Zira Tahran, Lübnan'da kalıcı bir ateşkesi, Washington'da uzlaşmanın ön şartı olarak görüyor. Lübnan Cumhurbaşkanı'nın İran'ın Amerika ile müzakerelerde ülkesini pazarlık kozu yaptığını iddia etmesi ise Tahran'dan tepki çekmişti. İsrail Lübnan hattında ateşkes ilan edilmesine karşın İsrail ordusu bu kez Lübnan askerini hedef aldı. İsrail askerleri Lübnan'ın güneyinde hareket halindeki bir aracı vurdu. Lübnan ordusu saldırıda ölen 3 kişiden birinin tuğgeneral, birinin yüzbaşı, diğerinin ise er olduğunu duyurdu. İsrail ordusu dersler çıkarılacaktır, Lübnan hükümetine değil Hizbullah'a karşı mücadele ediyoruz açıklamasını yaptı. Bununla birlikte ABD'nin İran'da rahatsızlık yaratması öngörülen bir girişime hazırlandığı da iddia edildi. Reuters'ın haberine göre Washington yönetimi dondurulmuş ya da el konulmuş İran mal varlıklarını Tahran'ın bölgedeki askeri eylemlerinden zarar gören Körfez ülkelerine yönlendirmeye hazırlanıyor. İsimsiz bir kaynak, ABD'nin Körfez ülkelerine verilen hasarların onarımı ve bu ülkelerin yeniden inşası için İran mal varlıklarını kullanmayı gündemine aldığını ifade etti. Müçteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai ise bu iddiadan bir gün önce Amerikan basınına olası bir anlaşmanın Amerika tarafından dondurulan 24 milyar dolarlık İran mal varlığının serbest bırakılmasına bağlı olduğunu söylemişti.
0: Latin Amerika ülkesi Ekvador'un kıyı kenti Manta'daki bir limanda yangın çıktı. Denizdeki 35 tekne küle dönerken 2 kişi de yaralandı. İlk belirlemelere göre balıkçı teknelerinin demirli olduğu iskelede bir teknede yapılan kaynak çalışması sırasında yangın çıktı. Yetkililer teknenin halatları kopan teknenin kontrolden çıkarak alevleri de diğer teknelere yaydığı ihtimali üzerinde duruyor. Alevlerin kıyıdan yaklaşık 80 metre açıkta demirli tekneler arasında hızla yayılması sonucu 2 kişi de yaralandı. En az 35 tekne ise tamamen küle döndü. Olay yerinden yansıyan görüntülerde gökyüzünü kaplayan yoğun siyah dumanların yükseldiği, itfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin yanan tekneleri kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiği görüldü.

0: A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçını yaptı. A Milliler Venezuela'yı 2-1 mağlup etti. Dünya Kupası öncesindeki hazırlıklara Miami'de devam eden A Milli Futbol Takımı son hazırlık maçında Venezuela karşısında sahaya çıktı. Venezuela 13. dakikada Mendoza'nın attığı golle öne geçti. Barış Alper Yılmaz 44. dakikada beraberliği getiren golü attı. 54. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle 2-1 öne geçen Milliler sahadan bu skorla galip ayrıldı. Miami'deki hazırlıklarını tamamlayan Ay Yıldızlı ekip özel uçakla Dünya Kupası için ana kamp merkezi olan Arizona'nın Mesa kasabasına gidecek. Fenerbahçe'nin yeni başkanı bugün belli oluyor. Adaylar Aziz Yıldırım'la Hakan Safi seçim öncesi üyelere son kez seslendi. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında ilk gün gergin anlara da sahne oldu.
1: Fenerbahçe'de başkan adayları seçim öncesi son sözlerini söyledi. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında ilk gün gerilimli geçti. Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin locaları arasında tartışma çıktı. Büyüyen gerginlik nedeniyle genel kurula 15 dakika ara verildi. Üyelerin konuşmalarının ardından önce Hakan Safi söz aldı.
2: Çok sevdiğim Fenerbahçe'm için kendime hiçbir limit koymadım. Biz Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız. Ve bizim bu hedefimize kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz. Seçildiğimde ne yapı, ne kirli lobi, ne de kollanan rakipler olacak. Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım. Fenerbahçe'yi vasata alıştıranlardan, kadrosunu eksik bırakanlardan, transferde geç kalanlardan olmayacağız.
1: Futbol yapılanmasında hedeflerini Paolo Maldini ile belirlediklerini açıklayan Safi, Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood ile anlaştığını yineledi.
2: İnanın, dahası da geliyor. Ben ıslak imza olmadan konuşmam değerli Fenerbahçeliler. Mazbatayı alınca göreceksiniz, açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak. İlk olarak tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım. Bizi seçtiğiniz takdirde gelecek Mayıs ayında nasıl bir kutlama yapacağımızı tüm dünyaya göstereceğiz. Artık o kadar enerjim yok diyen mi, yoksa ne pahasına olursa olsun canla başla çalışacağım diyen mi, siz seçeceksiniz.
1: Aziz Yıldırım da seçim öncesi üyelere seslendi.
3: Kendimi anlatmaya, tanıtmaya çalışmak size haksızlık olur. Biz sizinle pek çok sevinci, mutluluğu birlikte yaşadık. Vatana kastetmiş bir ihanet şebekesi Fenerbahçe'yi teslim almak için iftira üstüne iftira atarken, darbe üstüne darbe vururken yanımda siz vardınız. Hainlerin karşısında dimdik duran sizlerdiniz. Beni Aziz Yıldırım yapan şey ne mesleki kariyerim ne de iş hayatımdaki başarılardır. Beni Aziz Yıldırım yapan Fenerbahçe'dir, sizlersiniz. Benim Fenerbahçe'ye borcum var. Çocukların gözyaşı dökmelerine artık dayanamadığım için geliyorum. Fenerbahçe'nin şampiyon olmadan bir sezon daha geçirmeye tahammülü yoktu. Pazartesi gününden başlayarak mutlaka şampiyonluk ilkesiyle durmadan, yorulmadan çalışarak ve o şampiyonluk kupasını burada hep birlikte kutlayacağız. Hangi teknik direktörle yapacaksınız, hangi futbolcularla yapacaksınız diye soranlar bu işi bilmiyorlar. Şampiyonluk ruhla kazanılır, azimle şampiyon olur. Gelin Fenerbahçe'yi Avrupa ve dünyanın en büyük kulüpleri liginde en yukarıya taşıyalım. Gelin Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu şimdi burada ilan edelim. Dal ağacında olsak da son sözümüz Fenerbahçe'dir.
1: Kongrenin ilk gününde Saadettin Saran ve Ali Koç dönemleri ibra edildi. Kulübün borcu 26 milyar 202 milyon lira olarak açıklandı. Fenerbahçe'de oy verme işlemi saat 10'da başlayacak, sandıklar 17'de kapanacak. Sarı lacivertlilerde 44.741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.
0: Niğde'de etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sele kapılan bir kadın hayatını kaybetti. Yaralı 5 kişinin tedavisi de devam ediyor.
4: Sağanak sele neden oldu, akıntıya kapılan bir kadın hayatını kaybetti. Niğde'de dün sağanak yağış etkiliydi. Gümüşler beldesinde sokaklar nehre döndü, sular önüne çıkanı sürüklemeye başladı. Bu sırada bir otomobil içinde 4 kişi mahsur kaldı. Otomobillerine ulaşmaya çalışan Sabiha Dinçer ve Fatma T. de suya kapıldı. 6 kişi bölgeye sevk edilen ekiplerce sudan çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Ancak ağır yaralanan Sabiha Dinçer müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
5: Yağışlar sırasında sele kapılan 6 vatandaşımızdan durumu ağır olan 42 yaşındaki bir vatandaşımız Niğde Ömer Halis Demir Eğitim Araştırma Hastanemizde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Bir vatandaşımızın tedavisi devam etmekte olup diğer 4 vatandaşımız tedbiren gözlem altında tutulmaktadır.
4: Selde çok sayıda aracın yanı sıra ev, ahır ve tarım alanları da zarar gördü. Hasar tespit çalışması sürüyor. Sağanak Malatya'da da etkiliydi. Arapgir ilçesinden geçen Kozluk Çayı taştı. İlçenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kaya Arası Kanyonu'nun su altında kaldı. Bazı yollar ve yürüyüş güzergahları ulaşıma kapandı. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde de yollar dere yatağına döndü. Elazığ-Tunceli Karayolu çift taraflı ulaşıma kapandı. Mahsur kalan bir kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Kayseri'de de bir anda bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kent merkezinde yollar suyla doldu. Sürücüler zor anlar yaşadı.
0: Kahramanmaraş'ta yaşamına son verdiği iddia edilen kadının eşi 5 yıl sonra tutuklandı. Olaydan 4 ay sonra tutuklanan sanık delil yetersizliği nedeniyle beraat etmişti. Ancak ailenin Yargıtay'a taşıdığı karar bozuldu. Sanık bu kez eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
6: 5 yıl önce yolda yaralı olarak bulundu. Son sözleri "beni bıçakladılar, ölmek istemiyorum" oldu. Eşi kendi kendini bıçakladı diye ifade verince beraat etti. Ancak Yargıtay kararı bozdu ve Durdu Gevşek bu kez eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
7: Çok şükür adalet bugün yerini buldu. Ben 5 yıldan beri kızımın mezarına dahi gidemiyordum. Bugünden sonra kızımın mezarına gideceğim ve diyeceğim ki kızım yerinde rahat uyu, adalet yerini buldu, çok şükür diyeceğim.
6: Bir çocuk annesi Sevgi Gevşek henüz 27 yaşındayken 2021 yılında yolda yaralı olarak bulundu. Genç kadın kaldırıldığı hastanede öldü. Tutuklanan eş Durdu Gevşek somut delil olmadığı gerekçesiyle 4 ay sonra tahliye edildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık eşiyle tartıştıklarını anlattı, kadının kendi kendini bıçakladığını öne sürdü. Sevgi Gevşek'in ailesi kararı Yargıtay'a taşıdı. Beraat kararı oy çokluğuyla bozuldu. Bozma gerekçesinde Durdu Gevşek'in eşinin yaralandığını gördüğü halde 112'yi aramadığı belirtildi. İntihar eden bir kişinin sokağa çıkıp yardım istemesinin mümkün olmadığına dikkat çekildi. Yanına gelen tanıklara ölmek istemediğini söylediği vurgulandı. Kararın ardından yeniden yargılanan Durdu Gevşek'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
8: Bize göre adalet tecelli etti. Zorlu bir yargılama süreciydi. Ama bugün nihayetinde bir kadının kadın cinayetinin yargılama neticesinde hakikatin ortaya çıkarılmasıyla bu şekilde sonuçlanması emsal bir dosya oldu, emsal bir karar oldu.
0: İstanbul'un en önemli simgelerinden yere batan sarnıcı uzun süredir mülkiyet tartışmalarıyla gündemde. Sarnıcın yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. 3 gündür kapalı olan tarihi yapı yeniden ziyarete açıldı. Sarnıç Türk vatandaşları tarafından 1 ay süreyle ücretsiz ziyaret edilebilecek.
9: Evet.
6: İstanbul'un simgeleri arasında yer alan Yerebatan Sarnıcı yeniden ziyarete açıldı. İçeri girmek isteyenler uzun süre kuyrukta bekledi.
9: Brezilya'dan Türkiye'ye ilk kez geldim. Burası harika ve çok güzel bir yer. Tarihte ne olduğuna dair bir şeyler anlatıyor.
10: İlk kez geliyorum. İzmir'den geliyoruz turla. Çok güzel.
6: Bir süredir mülkiyet tartışmalarıyla gündemde olan Sarnıcı'nın yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. Sarnıç devir işlemleri nedeniyle 3 gün kapalı kaldı.
11: Tarihi Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrinden sonra ziyarete açıldı. Türk vatandaşları bir ay boyunca, yabancı turistler ise pazar gününe kadar Yerebatan Sarnıcı'nı ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilecek.
12: Rusya'dan geldim. Burası oldukça görkemli. Büyük sütunların ihtişamına şaşırdım.
6: Vakıflar Genel Müdürlüğü, yapının Vakıflar Kanunu kapsamında tescilli olduğunu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 2 Haziran'da teslim alındığını açıkladı. Ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Hukuki süreç devam ediyor.
13: Birinci önceliğimiz ilk etapta özel yapıyı yerli ve yabancı misafirlerimizin ziyaretine açmaktı. Çünkü bu süreçlerde bu yapının kapalı kalmasını hiç kimse istemiyordu. Bakanlığımızın da desteğiyle bugün itibariyle açtık. Hukuki süreçleri bekleyeceğiz.
6: Tarihi yapı son 1,5 ayda yaklaşık 500 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
0: Ticaret Bakanlığı tarafından sahte klima yetkili servislerine yönelik uyarı yapıldı. Mağduriyet

0: Diyarbakır'da doğuştan yürüme engeli olan oğlunun dışarı çıkamamasına üzülen baba ona atık malzemelerden araba yaptı. Bidon, motor lastiği gibi atık malzemeler kullanan babanın yaptığı paletli akülü araba sayesinde 10 yaşındaki Zeynel artık dışarı çıkabiliyor.
1: Engelli oğlu dışarı çıkabilsin diye atık malzemelerden akülü araba yaptı. Diyarbakır'da 10 yaşındaki Zeynel Memiş, babasının yaptığı araba sayesinde evin bahçesine çıkabiliyor.
2: Buralar böyle zorluydu. Başka arabalar çıkamıyordu. Tekerlekli sandalye çıkamıyordu. Bir de akülü arabalar çıkamıyordu lastiği sert olduğu için. Biz düşündük, bu çareyi bulduk, paletli yaptık.
1: Eğil ilçesinde yaşayan Zeynel Memiş, spina bifida olarak bilinen ayrı komurga hastalığıyla dünyaya geldi. Küçük çocuk yürüyemediği için dışarı çıkamıyordu. Babası ona bidon, küçük teker ve metal gibi atık malzemelerden araçlar yaptı. Ancak yaşı büyüdükçe Zeynel'e bunların yetmediğini gören babası yeni bir araba yaptı. Plastik varil bidonu, akü ve motosiklet lastiğinden paletli akülü araba yaptı. Çocuk bu sayede dışarı çıkıp arkadaşlarıyla oynayabiliyor.
2: Eski akülar var, motorlar var. Vali de eski bir validi, onu kestim. Kasasını yaptım onu. Paleti de eski motosiklet lastiklerini, kenarını kestim, palet yaptım.
1: Ailenin oturduğu eve en yakın sağlık kuruluşu Ergani ilçesinde. Araç kiralayarak ya da yakınlarından ödünç alarak ulaşımı sağlayan aile destek bekliyor.
0: İstanbul Valiliği 8 Haziran 15 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişin kısıtlandığını duyurdu. İstanbul'da orman yangını riskine karşı önlemler alındı. İstanbul Valiliği yaz aylarında artan insan ve araç yoğunluğu nedeniyle ormanlık alanlara girişlerin 8 Haziran'dan 15 Ekim'e kadar kısıtlandığını açıkladı. Kararda belirlenen piknik mesaire alanları, korular, parklar, tabiat parkları dışında ormanlık alanlara araç ve yaya girişi yapılamayacak. Mangal yapmak, tüp yapmak, ateş yakmak da yasak kapsamında. Köy ve mahallelerde anız, bağ bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği amacıyla yapım yapılmasına da izin verilmeyecek. Çocuk ve gençlerde çevre bilinci oluşturmaya hedefleyen Sıfır Atık Festivali devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı'nın ortak organizasyonuna pek çok kuruluş çevreci projelerle katılıyor. Hem çocuklara hem de yetişkinlere sıfır atık alışkanlığının önemi anlatılıyor. Çeşitli atölyelerle günlük hayat içinden yapılabilecek de küçük çözümler sunuluyor.
1: Fidanlar dağıtıldı, doğayı koruyan projeler anlatıldı, sıfır atık bilinci aşılandı. Çevreci bir nesil oluşturmak, farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleşen Sıfır Atık Festivali, 3. gününde de ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.
3: Tişörtten bir çanta yapıyorum, geri dönüşümlü.
4: Burası çok güzel, çok beğendim Sıfır Atık Festivali. Oturaklar bile her şey geri dönüşümlü.
5: Geri dönüşüm nasıl yapılıyor, onu öğrenmiş olduk.
6: Çok iyi geçiyor. Yani böyle bir etkinlik olması çok iyi bence.
1: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen organizasyonda şeflerle sıfır atık tariflerinden dijital oyunlara, eski tişörtlerden çanta yapma atölyelerine pek çok etkinlik var. Kullanılmayan eşyaların yeniden değerlendirilmesi, kaynakların verimli kullanılması etkinliklerin ana temasını oluşturuyor.
7: Bugün burada eski tişörtlerimizi yeni bez çantalara dönüştürüyoruz. Amacımız geri dönüşüme katkı sağlamak.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları, Anadolu'dakiler standıyla geleneksel değerlerin ve ürünlerin sıfır atıkla nasıl birleştiğini gözler önüne serdi.
8: Çay atıkları değerlendirilerekten sıvı gübre, aktif karbon, kedi kumu gibi katma değerli ürünler üretiliyor. Yani ekonomik olarak hiçbir değeri olmayan çay atığı ajanslarımızın desteğiyle nitelikli ürüne dönüşüyor.
1: Festivalin yanı sıra forumda da yapılan çeşitli panellerde iklim kriziyle mücadelede sıfır atığın önemi ele alındı. Küresel iklim eylemi ortak bildirisi yayımlandı. Sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerinin yaygınlaştırılması hedefi ortaya konuldu.
0: Bu bölümde gazetelere biraz yakından bakacağız. Hangi gazete hangi manşeti atmış, hangi haberler ön plana çıkmış? Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüyoruz. Dün İstanbul'da DEİK'in 39. toplantısı vardı. Orada konuştu Cumhurbaşkanı. Türkiye'ye

0: Gelin büyüme hikayemizin parçası olun dedi. 2025'te ihracatımız 395.9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Türkiye 23 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Ekonomi ve diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır. Yatırımcılara ve yurt dışındaki vatandaşlarımıza çağrı yapıyoruz. Türkiye'ye gelin, güçlü Türkiye'nin büyüme hikayesinin bir parçası olun dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri de haberin ayrıntısında yer verilmiş. Birinci sayfada Sabah gazetesinde. Bir haber daha okuyalım gazeteden. Alkollü canavar 5 yılla kurtuldu başlığı var haberde. Medine'yi hayattan kopartan alkollü sürücüye verilen ödül gibi ceza vicdanları sızlattı. Aksaray'da alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el koyulan Mert Dilekçi yine sarhoş şekilde direksiyona geçip katliam yaptı. Çarptığı araçtaki Medine Şahin öldü, nişanlısı yaralandı. 2 ay tutuklu kalıp serbest bırakılan zanlıya 4,5 yıl ceza verildi. Acılı anne de isyan etti. Kızımın canının bedeli bu mu? Samet Medine çifti düğün hazırlığı yapıyordu. İkisinin fotoğrafı da haberde kullanılmış. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'ne baktığımız zaman başlığında dijital yetim çağı haberini görüyoruz. Para değil ilgi şart manşeti attı bugün gazete. Dijital mecralarda çocuk güvenliği tartışmasında çarpıcı tespit geldi. Uzmanlar ebeveynlerin her isteğini yerine getirdikleri çocukları dijital mecralarda yalnız bıraktığını belirterek dijital yetim kavramı oluşmaya başladı dedi. 1 milyar çocuk aynı zamanda dijital şiddet mağduru olduğu haberin ayrıntısı olarak da yer almış. Evrin Güvendiğin özel haberi. Kastamonu Üniversitesi Yapay Zeka Çalışmaları Koordinatörü Profesör Selman Tunay Kamerleri de röportaj yapılmış. Kamer ebeveynlerin çocuklarına her türlü teknolojik imkanı sunduğunu ancak dijital mecralarda yalnız bıraktığını söylemiş. Uzman görüşü de kullanılmış Milliyet Gazetesi'nin manşet haberinde bugün. Devam edelim. Balıkçılıkta Mavi Vatan planı var. Tarım ve Orman Bakanlığı su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği için ulusal eylem planını yürürlüğe koydu. Buna göre su ürünleri kaynaklarını güvence altına almak, yasa dışı, kayıt dışı ve düzenlenmemiş balıkçılığı önlemek için bölgesel ve uluslararası işbirliği güçlendirilecek. Meltem Güneş'in haberi yine Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasında. Bir haber daha okuyalım. Savunma sanayinden bir haber. İHA'lara göz açtırmadı başlığı var haberde. Aselsan tarafından mini ve mikro sınıf İHA tehditlerini tespit edip etkisiz hale getirmek amacıyla geliştirilen çelik kubbe bileşenleri İhtar, Ejderha ve Gökberk 3 farklı senaryoda belirlenen hedefleri başarıyla vurmuş haberinde. Ayrıntısı bu şekilde yer verilmiş Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasında. Bakalım Hürriyet Gazetesi'ne. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'yi görüyoruz. Bugün Fenerbahçe yeni başkanını seçecek. Kongre üyeleri sandıkta son sözü söyleyecek. Hakan Safi mi Aziz Yıldırım mı olacak? Dün kongrenin, olağanüstü kongrenin birinci günüydü. İki başkan adayı da kürsüde konuştu. Adil Demirçubuk'un izlenimine göre kongredeki havayı yansıtmışlar haberde. Fenerbahçe kongre üyeleri arasında kararsızların oranı hiçbir seçimde olmadığı kadar yüksek. Orta yaş ve üzeri üyelerin çoğu Aziz Yıldırım'ı, gençlerse Hakan Safi'yi destekliyor şeklinde haberin ayrıntısına yer verilmiş. Hakan Safi agresif transfer politikasıyla Aziz Yıldırım da geçmişte yaptıklarıyla konuşmalarında dün ön plana çıktı. Bugün Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olacak diyelim. Ve bir sonraki habere geçelim Hürriyet Gazetesi'nden. İsrail 7 aylık bebeği katletti. Katliamcı İsrail Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin aracına ateş açtı. 7 aylık Sam bebeği öldürdü. İsrailliler bile cinayete tepki gösterdi şeklinde haberin ayrıntısına yer verilmiş. Haykal ailesinin bulunduğu araç kontrol noktası yakınlarında durdu. O anda İsrail askerleri ateş açtı. Kurşun baba Fuad Ebu Haykal'ın elini sıyırdı. Bebeği öldürdükten sonra annesinin yanağına saplandı şeklinde haberin korkunç ayrıntıları da bu şekilde yer almış. Ölen 7 aylık bebeğin fotoğrafı da haberde kullanılmış. İstanbul'da orman yasağı malum. Yangın mevsimi açılmak üzere, yaz mevsimi ile birlikte yangınlara önlem olarak İstanbul'da ormanlık alanlara giriş 15 Ekim'e kadar yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada mangal, tüp kullanımı ve nargilenin de yasaklandığı duyuruldu. Yasaklara uymayanlara ceza kesilecek. Haberin ayrıntısına bu şekilde yer verilmiş. İstanbulluları yakından ilgilendiren bir haber. 15 Ekim'e kadar mesire yerlerinde ateş yapmak yasaklandı. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Manşetine, başlığına bakalım hemen. Yapay zekayı durdurmak gerekebilir başlığı var. Bugün manşette önde gelen yapay zeka şirketi Anthropic'in kurucu ortağı Jack Clark ile Anthropic Enstitüsü lideri Marina Favaro insanlık için felaket senaryosu çizdi. İkili kaleme aldıkları makalede insanların yapay zeka üzerindeki kontrolü kaybetme riskine dikkat çekip yapay zeka geliştirme sürecinin yavaşlatılması veya geçici olarak durdurulması seçeneğinin değerlendirilmesi gerek dedi. Hep konuşulan şey, acaba yapay zeka kontrolden çıkar mı? Çıkarsa ne olur? Bilim kurgu filmlerinde de sıkça görüyoruz. Orhan Orhun Ünal'ın bu haberi bugün Yeni Şafak'ın manşetinde yer almış. Devam edelim. Sırada Cumhuriyet Gazetesi var. Hemen manşetine bakalım. Onlara baş eğmeyeceğim dedi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel mitinglerine devam etti. Çorum ve Nevşehir'de halkla buluştu. Özel'in bu sözleri bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde manşette. İki de büyük fotoğraf kullanılmış, iki ayrı mitingden. Bazı beldelerde yapılacak seçimler için halkla buluşma toplantılarına katılan Özel yoğun ilgiyle karşılandı. Çorum'da Alevi çalıştayında konuşan Özel, operasyonlarla, şantajlarla saldırı altındayız ama onlarla baş eğmeyeceğim. Sarayın kumpasını canların sahip çıkışıyla yeneceğiz dedi. Akın Gürlüğü'ye hedef aldı. Nevşehir'de seçimin yapılacağı Mustafa Beldesi'nde yurttaşlara seslenen Özel, isim vermeden kendisinden önce AKP adına seçim çalışması yapan Adalet Bakanı Akın Gürlüğü'ye hedef aldı. Özel, seçilmiş belediye başkanlarına iftira atan, görevinden uzaklaştıran, demokrasi düşmanı, hadi oradan ifadesini kullanmış. Dün katıldığı iki mitingden iki farklı fotoğrafta haberde birinci sayfada kullanılmış. Bir haber daha okuyalım Cumhuriyet Gazetesi'nden. Arjantin'i solladık başlığı var haberde. Enflasyon sıralaması Venezuela, Güney Sudan, İran ve Türkiye. TÜİK'in Mayıs ayında yayınladığı verilerle Türkiye yüksek enflasyonlu ülkeler liginde bir basamak daha yükseldi. Türkiye %32.61'lik yıllık enflasyon oranıyla Mayıs ayında Arjantin'i de geride bıraktı. Böylece dördüncü ülke oldu. Bu şekilde ekonomi haberinin ayrıntısı birinci sayfada yer almış Cumhuriyet Gazetesi'nde. Sırada Akşam Gazetesi var. İçemedik. Akşam Gazetesi'ne bakalım. Manşetinde yine diğer gazetelerde olmayan bir haberi görmüş gazete. İsrail Slovenya'yı böldü başlığı var. İki farklı fotoğraf görüyoruz bu haberde de. Biri Slovenya'nın başbakanının konutundaki Filistin bayrağı, diğeri ise Cumhurbaşkanı'nın bayrağı. Başbakan Filistin bayrağını indirmiş, Cumhurbaşkanı asmış. İki farklı fotoğrafla haber bu şekilde yapılmış. Yeni Başbakan Janez Janša 2024'te Filistin'i tanıyan dönemin Slovenya hükümetinin astığı bayrağı indirdi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Musar Filistin bayrağını Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın cephesine astırdı şeklinde haberin ayrıntısına bu şekilde yer verilmiş. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın konuklarındaki Filistin bayraklarını bu şekilde Akşam Gazetesi manşetine taşımış.
1: NTV Radyo.
2: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim diyenlerdenseniz, e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.

0: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
1: Merhaba değerli NTV Radyo dinleyicileri. Gündelik yaşam içerisinde insan insana ilişkilerin yolunda gitmesini aksatan farklı birçok konu üzerinde durmaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki daha iyi bir şekilde yol alalım. Bu haftaki konumuz da çok daha hassas ve hatta ilişkilerin rahatını kaçıracak bir boyuta odaklanmak istiyorum. O da vücut kokusu üzerine olacak. Evet, gerçekten insanlar neden vücut kokusuna bu kadar önem veriyorlar ve bu bize gerçekten ne anlatıyor? Bu dikkat çeken hassas boyuta odaklanalım istiyorum. İnsanlar güzel kokmak için çok zaman harcıyorlar. Belli bir kısım için ifade etmek gerekirse vücutlarımızı her gün yıkıyor, deodoran ya da rolon kullanıyor ve parfümlerimizi sıkıyoruz. Bu da haliyle vücut kokusunun önemli olduğunu düşündürüyor. Bizler bireyler olarak belki bireysel hassasiyetlerimize ilerliyoruz ama diğer bir yandan da bilimsel olarak durumun çok daha karmaşık olduğunu söylemeliyim. Dünyamızdaki başka canlılara da bakalım isterim. Hayvan dünyasında koku güçlü bir iletişim aracı. Birçok tür çiftleşmeye hazır olduklarını belirtmek, bölgelerini işaretlemek veya tehlikeyi haber vermek için kokuyu kullanıyorlar. İnsanlar da ter ve yağ bezleri yoluyla vücut kokusu üretiyor. Ek olarak ter bezleri koltuk altı, cinsel organlar ve meme çevresi gibi bölgelerde yoğunlaşmış durumda. Bu bezler cilt bakterilerinin vücut kokusuyla ilişkili karakteristik kokulara dönüştürdüğü yağlı salgılar ortaya çıkartmakta. Biyolojik olarak insan vücudu başkalarının algılayabileceği kokular üretmek için donatılmış durumda. Bu kokuların diğer türlerdeki koku sinyalleri gibi bilgi taşıyıp taşımadığı ise halen belirsizliğini koruyor. Üstelik günümüz açısından modern hijyen şartları da durumu daha da karmaşıklaştırmakta. Birçok toplumda sık yıkanma ve kokulu ürünler haliyle doğal kokuları maskeleyebilmekte. Bu da kokunun daha az kontrollü koşullar altında günlük insan etkileşiminde nasıl işleyebileceğini bu konularda çalışmayı zorlaştırmakta. Hatta şunu da akla getiriyor olabiliriz. Acaba aşk da bir kokuya sahip midir ya da kokusu var mıdır? Kokunun çekicilikte önemli bir rol oynadığı sıklıkla varsayılan konulardan. İnsanlar sıklıkla partnerlerinin kokusunu beğendiklerini bildiriyor ve bazı çalışmalarda partnerlerin birbirlerinin vücut kokusunu tanıyabileceğini öne sürüyor. Ancak etkinin yönünü çözmek de oldukça zor. Koku haliyle çekiciliği şekillendirmeye yardımcı olabilir. Ancak duygusal bağlılık ve aşinalık da partnerin kokusunun daha hoş görünmesini sağlayabilir. Kokunun romantik çekiciliği şekillendirdiği fikri popülerliğini koruyan bir konu olarak hala yer almakta. Öncü temel çalışmalar insanların farklı bağışıklık sistemi genlerine sahip partnerlerin kokusunu tercih edebileceğini ve bunun da daha sağlıklı yavruların olma şansını arttırabileceğini öne sürmekte. Ancak haliyle bu konuda da sonuçlar bir parça karışık. Bazı çalışmalar bu modeli desteklemeye devam ederken diğerleri desteklememekte. Şu anda insanların genetik olarak uyumlu partnerleri seçmek için kokuyu güvenilir bir şekilde kullandığına dair net bir kanıt da söz konusu değil. Araştırmacılar insan vücut kokusunun bireysel bileşenlerini incelemeye devam ediyorlar. Kimyasal sinyaller, bilgi taşıyabilen ve algıyı, ruh halini veya davranışı etkileyebilen kimyasal bir ipucu olarak yer almakta. Bazı çalışmalar ruh hali, dikkat ve sosyal algı üzerinde küçük etkiler ortaya koymakta. Ancak henüz bulgular tam olarak tutarlı değil ve yorumlanmaları da bir parça zor görünmekte. Araştırmalara göre de birçok memelinin aksine İnsanlarda hayvanlardaki gibi sinyalleri işleyen beyindeki yardımcı koku soğanının açıkça işlevsel olmadığı görülmekte. Bu nedenle insanlar açıkça vücut kokusu üretip algılasalar da kesin bir biyolojik sinyal sistemine dair kanıtlar da halen sınırlı durmakta. Kültürel öğrenme koku algısını da şekillendirmekte. Bebekler yaşamlarının başlarında nispeten az sayıda güçlü yönelimler gösterirler. Ancak zamanla insanlar deneyim ve sosyal normlar yoluyla neyin hoş veya hoş olmayan olduğunu da öğrenirler. Bu yüzden de bir kültürde lezzetli kabul edilen yiyecekler başka bir kültürde tahammül edilemez görülebilir. İşte koku da buna benzetilebilir. Çekiciliğin ötesinde kokunun daha temel bir işlevi daha olabilir. Bir takım şeylere yaklaşıp yaklaşmamaya karar vermemize yardımcı olmak buna örnek gösterilebilir. Yiyecekleri, ortamları ve diğer insanları değerlendirmek için çoğu zaman hızlı bir güvenlik kontrolü olarak kokuları kullanırız. Tanıdık kokulara hızla adapte oluruz ve onları fark etmeyi bırakırız. Yeni ve beklenmedik kokular, özellikle hoş olmayanlar, risk gösterebileceğinden dikkat çekerler. Araştırmalar sayesinde gün geçtikçe artan kanıtlar, vücut kokusunun fiziksel ve duygusal durumlar hakkında bilgi taşıdığını da göstermekte. Duygusal deneyimler terin kimyasını değiştirebilir. Katılımcıların korku veya mutluluk uyandırmak için tasarlanmış filmleri izlediği deneylerde araştırmacılar koltuk altlarından ter örnekleri toplamışlar. Daha sonra başkaları bu örnekleri kokladığında yüz kasları bu duygularla tutarlı şekillerde tepki vermiş. Bu da sınırlı bilinçli farkındalıkla düşük seviyeli bir iletişim biçimini göstermiş. Vücut kokusu hastalık sırasında da değişmekte. Laboratuvar çalışmalarında katılımcıların bağışıklık sistemleri, bağışıklık tepkisini tetikleyen bileşikler kullanılarak geçici olarak aktive edildiğinde kokuların saatler içinde değiştiği görülmüş. Koklayanlar farklılıkları ince olmasına rağmen bu örnekleri biraz daha terli veya daha az hoş olarak tanımlamışlar. Bu, insan burnunun belirgin semptomlar ortaya çıkmadan önce bazı erken hastalık belirtilerini algılayabileceğini de düşündürmekte. Ancak yine bu, insanların günlük yaşamda koku yoluyla hastalığı güvenilir bir şekilde teşhis edebileceği anlamına da gelmemekte. Günümüzde eğitimli köpekler koku yoluyla bazı kanserleri ve enfeksiyonları tespit edebiliyorlar. Diğer yandan insanlar da bazı hastalıklarla ilgili ipuçlarını algılayabilmekteler. Yine araştırmalara göre hoş olmayan kokulara maruz kalmak bağışıklık sistemini de harekete geçirebilmekte. Dikkat çeken bir çalışmada son derece rahatsız edici kokulara maruz kalan kişilerde tükürükte artan iltihaplanma tepkileri gözlemlenmiş. Bu da vücudun hastalıkla bağlantılı ipuçlarıyla karşılaştığında potansiyel enfeksiyona hazırlandığını göstermekte. Koku duyusunun incelenmesini zorlaştıran biyolojik zenginlik, tıpta umut vadeden ancak zorlu bir alan olmasını ortaya çıkarmakta. Koku, tanı aracı olarak giderek daha fazla ilgi görmekte. Hastalık, nefes, ter ve cilt yağlarının kimyasal bileşimini değiştirir ve araştırmacılar sorumlu molekülleri belirlemek için de çalışmaya devam etmekteler. Güvenilir yaklaşım kalıpları oluşturulabilirse, elektronik burunlar hastalıkları erken dönemde belli oranda tespit edebilecektir. Bu yaklaşım hali hazırda çeşitli kanserler içinde araştırılmakta. Zorluk, vücut kokusunun yüzlerce molekül içermesi ve anlamlı sinyallerin izole edilmesinin zor olmasında yatmakta. Yine de potansiyel oldukça büyük görülmekte. Koku yoluyla hastalığı tespit edebilen basit bir cihaz, tarama ve teşhisi de haliyle dönüştürebilecektir. Koku, riskleri yönetmemize, olası hastalıkları tespit etmemize, aşinalığı tanımamıza ve çevremizi yorumlamamıza yardımcı olur. Gelecekteki araştırmalar, bir parça göz ardı edilen bu duyu hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkarabilir. Bilim insanları, kokuları dijital olarak yakalayıp yeniden üretebilen teknolojileri araştırmaktalar. Bu da kokuların uzaktan iletilmesine ve koku bazlı teşhis gibi tıbbi uygulamalara olanak da sağlayabilecektir. Unutmayalım, nadiren dikkat çeken bir duyu olan koku, dünyaya ve birbirimize nasıl tepki verdiğimiz üzerinde sürekli bir etkiye sahip. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
0: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
2: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Bugün ülkede yağış az noktada var. İstanbul az bulutlu. Poyraz serinlik vererek esiyor, sıcaklık 31 derece. Ankara açık 29, İzmir ve Bursa 34, Antalya 32 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar yine Poyraz yönünden orta kuvvetle esiyor. Sıcaklık 32-34 derecelerde. İç Anadolu'da çoğu yerde hava açık, yağışlar ara verdi. Eskişehir 30, Kayseri 27 derece. Ege geneli güneşli, karayel serinlik sağlıyor. Manisa 34, Muğla 33, Bodrum 30 derece. Akdeniz güneşli, Adana 32, Hatay 28 derece, sahillerde lodos nemli esiyor. Karadeniz'de güneşli ve az bulutlu bir hava var. Bolu 28, Zonguldak ve Samsun 25 derece. Doğuda Bingöl, Ağrı, Van boyunca sağanak yağış var. Erzurum 22, Malatya 29 derece. Güneydoğu güneşli, sıcaklık 33-34 derecelerde. Hava durumu.
2: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.

0: Mutlu pazarlar, saatlerimiz sabah 9'u gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Niğde'de etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sele kapılan bir kadın hayatını kaybetti. Yaralı 5 kişinin de tedavileri sürüyor.
1: Sağanak sele neden oldu. Akıntıya kapılan bir kadın hayatını kaybetti. Niğde'de dün sağanak yağış etkiliydi. Gümüşler beldesinde sokaklar nehre döndü, sular önüne çıkanı sürüklemeye başladı. Bu sırada bir otomobil içinde 4 kişi mahsur kaldı. Otomobillerine ulaşmaya çalışan Sabiha Dinçer ve Fatma T. de suya kapıldı. 6 kişi bölgeye sevk edilen ekiplerce sudan çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Ancak ağır yaralanan Sabiha Dinçer müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
2: Yağışlar sırasında sele kapılan 6 vatandaşımızdan durumu ağır olan 42 yaşındaki bir vatandaşımız Niğde Ömer Halis Demir Eğitim Araştırma Hastanemizde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Bir vatandaşımızın tedavisi devam etmekte olup diğer 4 vatandaşımız tedbiren gözlem altında tutulmaktadır.
1: Selde çok sayıda aracın yanı sıra ev, ahır ve tarım alanları da zarar gördü. Hasar tespit çalışması sürüyor. Sağanak Malatya'da da etkiliydi. Arapgir ilçesinden geçen Kozluk Çayı taştı. İlçenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kaya Arası Kanyonu su altında kaldı. Bazı yollar ve yürüyüş güzergahları ulaşıma kapandı. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde de yollar dere yatağına döndü. Elazığ-Tunceli karayolu çift taraflı ulaşıma kapandı. Mahsur kalan bir kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Kayseri'de de bir anda bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kent merkezinde yollar suyla doldu. Sürücüler zor anlar yaşadı.
0: Karadeniz'de yine bir Türk balıkçı gemisine saldırı düzenlendi. Bir balıkçı saldırıda hayatını kaybetti. İkisi ağır, 4 balıkçı da yaralandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler yaralıları İnebolu Limanı'na tahliye etti. Yaralı balıkçılar da oradan hastaneye kaldırıldı.
3: Türk balıkçı gemisi Karadeniz'de saldırıya uğradı. Bir balıkçı hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı. Sahil Güvenlik Gemisi personeli İnebolu Limanı'na tahliye etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
4: Şarapnel parçalarının daha çok tesir etmesiyle oluşmuş yaralanmalardı.
3: Türk bayraklı Duru 67 isimli balıkçı gemisine Kırım'ın batısında Sivastopol açıklarında saldırı düzenlendi. 5 yaralı vardı. 3'ünün durumu ağırdı. Yaralı balıkçıları yakınlardaki bir başka Türk balıkçı gemisi kurtardı. Durumu ağır olan bir balıkçı İnebolu Limanı'na götürülürken hayatını kaybetti. Diğer 4 yaralı içinde bir sahil güvenlik gemisi sağlık görevlileriyle birlikte bölgeye gitti. Saldırıya uğrayan personeli alarak İnebolu Limanı'na geri döndüler. Yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
4: Bir hastamıza gemide bir ufak ameliyat operasyonuyla göğüs tüpü takıldı. Diğerlerinin pansuman ve stabilizasyonları sağlandı.
3: Hayatını kaybeden Trabzonlu balıkçı Cüneyt Varlık, Akçaabat ilçesinde toprağa verilecek.
5: Cüneyt Varlık benim çocukluğum arkadaşım. Diğer yaralılar da benim, aynı mahallemin insanları.
0: Transatlantik İttifakı'nda çatlak büyürken Avrupa güvenlik mimarisini yeniden şekillendirme arayışında. Oluşacak yeni mimaride Türkiye'nin rolü de tartışılıyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Avrupa Birliği genişlemeli, Türkiye'de listede olmalı açıklamaları geçen haftanın gündemiydi. Geçen hafta Helsinki ve Stockholm'de olan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, aynı tezleri tekrarlamanın anlamı yok, Avrupa Birliği'nin biz bize yeteriz deme lüksü kalmamıştır dedi.
3: Türkiye, Avrupa kıtasının geleceğinde nasıl bir rol oynayacak? Bu soru gündemdeyken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO'nun son üyeleri Finlandiya ve İsveç'teydi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'un Avrupa Birliği üye sayısı 40'a çıkmalı, Türkiye listede yer almalı sözleriyle ilgili konuştu. Donald Trump'ın ikinci dönemiyle birlikte ABD, Avrupa arasında yeni ihtilafların çıktığını söyledi.
6: Aynı tezleri tekrarlamanın bir anlamı yok. Avrupa'nın biz bize yeteriz deme lüksü kalmamıştır. Avrupa'nın içine kapanma lüksü de kalmamıştır. Yabancı düşmanlığı gibi Avrupa siyasetini rotasından çıkaran gelişmelere rağmen Avrupa Birliği genişleyerek kendisini korumak mecburiyetindedir. Genişlemeyi düşündükleri zaman ilk görecekleri yer Türkiye'dir.
3: Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin savunma sanayisine, çatışmalarda arabulucu ve tıkanıklıkları açma kabiliyeti olan bir ülke olduğuna dikkat çekti. Ukrayna Savaşı, ABD-İran Savaşı örneklerini verdi. Kurtulmuş, İsrail'in bölgeyi şekillendirmek istediğini tekrarladı.
6: Gazze topraklarında başlayan çok sert bir apartheid rejimi uygulaması var. Lübnan'da fiili bir işgal var. Burada İsrail artık giderek savunulamaz bir ülke konumuna geliyor. Mısır, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri şunu gördüler. ABD istese de bu ülkelerin güvenliğini sağlayamaz ya da sağlamaz. Ben tüm bölge ülkelerinde siyasetçilerin gözünün açılmış olduğunu ümit ediyorum.
0: Amerikan basınında İsrail'in casusluk ağına dair bir haber yer aldı. The New York Times'ın haberine göre Pentagon, İsrail'in casusluk tehdit seviyesini kritik olarak belirledi. ABD'li yetkililer Tel Aviv'in ABD-İran görüşmelerini dinlemek için sınırı aştığını belirtiyor. Habere göre dinlenen kişiler arasında ABD'nin Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff da yer alıyor.
7: ABD Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında son dönemde gündeme gelen gerginlik istihbarat seviyesine mi ulaştı? İsrail'in ABD-İran görüşmelerini dinlemek için sınırı aştığı ifade ediliyor. Haber ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times'ta yer aldı. Adının açıklanmasını istemeyen yetkililere dayandırılarak paylaşılan habere göre ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma İstihbarat Teşkilatı İsrail'in casusluk tehdit seviyesini en yüksek kategori olan kritik derecesine yükseltti. Bu kararla İsrail, ABD'nin diğer tüm müttefiklerinden ve hatta ABD politikalarına karşı bazı ülkelerden daha yüksek bir casusluk tehdidi olarak sınıflandırıldı. Peki ABD istihbaratı bu kararı neden aldı? Habere göre Trump yönetimiyle İsrail hükümeti arasında özellikle İran'daki savaşın ve Lübnan'daki çatışmaların gidişatı konusunda derin görüş ayrılıkları var. Hatta İsrail, ABD ile İran arasında yürütülen gizli diplomatik müzakerelerden rahatsızlık duyuyor. Bu müzakerelerin gidişatına dair bilgi almak içinse ABD'li üst düzey yetkili ve temsilcilerin dinlendiği belirtiliyor. Hedef alınan isimler arasında Beyaz Saray özel temsilcisi Steve Witkoff başta olmak üzere Pentagon yetkilisi Elbridge Colby ve Colby'nin yardımcısı Michael Dimino yer alıyor. Üst düzey bir yetkili, İsrail'in Trump yönetiminin karar alma süreçlerini izlemek için yürüttüğü teknik veri toplama faaliyetlerini ise kontrolden çıkmış olarak nitelendiriyor. İki ülke arasında istihbarat paylaşımı devam etse de Pentagon personeline İsrailli muhataplarıyla görüşürken geçici iletişim cihazları kullanmaları talimatı verildi. Haberde İsrail istihbaratının önceki casusluk girişimleri de yer aldı. 2021 yılında Savunma İstihbarat Teşkilatı karargahına dinleme cihazı yerleştirilmesi ve geçtiğimiz yıl İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet görevlilerinin bir gizli servis aracına dinleme cihazı yerleştirmeye çalışmaları örnek gösterildi. Adının açıklanmaması şartıyla konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi haberde yer alan iddiaların doğru olmadığını savundu. Washington'daki İsrail Büyükelçiliği sözcüsü de İsrail'in karşı istihbarat tehdidi oluşturduğu iddialarını reddetti. İsrail'in Amerikalı yetkilileri veya kurumları gözetlemediği yönünde açıklama yaptı.
0: İrlanda, Gazze'de yaşanan insani krize ve Sumut filosu aktivistlerine yönelik sert müdahale sessiz kalmadı. İsrail'li aşırı sağcı bakanlar İtamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişleri yasaklandı.
7: İrlanda, İsrail'li aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişini yasakladı. Açıklama İrlanda Adalet Bakanlığı'ndan geldi. İki bakanın Gazze'deki insani krizin derinleşmesinde etkili olduğu vurgulandı. Kararın herhangi bir parlamento ya da kabine onayı gerektirmeden yürürlüğe girdiği belirtildi. Konuya dair İrlanda Başbakanı Michael Martin de konuştu. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Smotrich'in söylemlerinin Filistin halkını hedef aldığını savundu. Martin, İki İsrailli bakana yönelik yaptırımların yalnızca İrlanda ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek Avrupa Birliği düzeyinde ortak yaptırım çağrısında bulundu. AB'den yeterli desteği alıp almayacağımıza bakmaksızın bunu yapmaya çalışacağız ifadelerine yer verildi. Ben Gibir, son olarak Sumut filosunda yer alan aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uygulamıştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine dünyadan tepkiler yükselmişti. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez de Ben Gibir'in Avrupa Birliği topraklarına girişine yasak getirilmesini istemişti.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin hem kendi denizlerinde hem de sahasının dışında petrol ve doğalgaz arayan bir ülke haline geldiğini vurguladı. Bayraktar, Ankaralılar Derneği'nin 41. yıl ödül gecesinde konuştu.
8: Türkiye, mavi vatanda kendi denizlerinde doğalgaz arıyor, petrol arıyor. Türkiye onun için yıllardır terörle uğraşmış. Yıllardır o bölgede gidilemeyen coğrafyalarda şimdi Türkiye'nin en kaliteli petrolünü, Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervini keşfederek Gabar'da petrol arıyor, petrol üretiyor. Karadeniz'de yaptığımız keşif, Sakarya gaz sahasındaki keşif bugün 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılar vaziyette. Dolayısıyla inşallah oradaki üretimimizi de bu yıl 2 katına, 2028 yılında da 4 katına çıkaracağız. Ama bunlar yetmez. Şimdi Türkiye artık kendi sahalarının dışında da petrol doğalgaz arayan bir ülke haline geldi.
0: Dilan Polat'ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Karar Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine alındı. Gerekçe olarak kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi gösterildi. Teknik sürecin tamamlanmasının ardından erişim engeli kararının sosyal medya platformları tarafından uygulanmasının beklendiği ve bakanlığın süreci de yakından takip ettiği bildirildi. Kahramanmaraş'ta yaşamına son verdiği iddia edilen kadının eşi 5 yıl sonra olayın faili olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Aslında olaydan 4 ay sonra tutuklanan sanık delil yetersizliği nedeniyle beraat etmişti. Ancak ailenin Yargıtay'a taşıdığı karar bozuldu. Sanık bu kez eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
3: 5 yıl önce yolda yaralı olarak bulundu. Son sözleri beni bıçakladılar, ölmek istemiyorum oldu. Eşi kendi kendini bıçakladı diye ifade verince beraat etti. Ancak Yargıtay kararı bozdu ve Durdu Gevşek bu kez eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
9: Çok şükür adalet bugün yerini buldu. Ben 5 yıldan beri kızımın mezarına dahi gidemiyordum. Bugünden sonra kızımın mezarına gideceğim ve diyeceğim ki kızım yerinde rahat uyu, adalet yerini buldu, çok şükür diyeceğim.
3: Bir çocuk annesi Sevgi Gevşek henüz 27 yaşındayken 2021 yılında yolda yaralı olarak bulundu. Genç kadın kaldırıldığı hastanede öldü. Tutuklanan eş Durdu Gevşek somut delil olmadığı gerekçesiyle 4 ay sonra tahliye edildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık eşiyle tartıştıklarını anlattı, kadının kendi kendini bıçakladığını öne sürdü. Sevgi Gevşek'in ailesi kararı Yargıtay'a taşıdı. Beraat kararı oy çokluğuyla bozuldu. Bozma gerekçesinde Durdu Gevşek'in eşinin yaralandığını gördüğü halde 112'yi aramadığı belirtildi. İntihar eden bir kişinin sokağa çıkıp yardım istemesinin mümkün olmadığına dikkat çekildi. Yanına gelen tanıklara ölmek istemediğini söylediği vurgulandı. Kararın ardından yeniden yargılanan Durdu Gevşek'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
10: Bize göre adalet tecelli etti. Zorlu bir yargılama süreciydi. Ama bugün nihayetinde bir kadının kadın cinayetinin yargılama neticesinde hakikatin ortaya çıkarılmasıyla bu şekilde sonuçlanması emsal bir dosya oldu, emsal bir karar oldu.
0: Gaziantep'te bir kişi 7 yaşındaki kızını sokak ortasında darp etti. Ardından motosikletiyle ilerlerken saçından tutarak yolda sürükledi. Bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde tepkiye yol açtı. Olayın ardından baba gözaltına alındı. Gaziantep Şehit Kamil'de yaşayan Metin K. motosikletiyle kızı YK'nın yanına giderek önce kıza defalarca tokat attı. Ardından saçından tuttuğu kızını böyle sürükledi. Üstelik motosikletle hareket ediyordu o sırada. olayı hemen bir güvenlik kamerası kaydetti ve bu görüntüler yayıldıktan sonra olayla ilgili Gaziantep Valiliği soruşturma başlatıldığını açıkladı. Metin Kağan'ın da gözaltına alındığını duyurdu. Basit gibi görünen ben aldırma işlemi aslında hayati bir öneme sahip. Uzmanlar bu işlemlerin güzellik merkezi gibi yerlerde yapılmasının büyük risk taşıdığını söylüyor.
11: Bence bundan şikayetçi olmayan yoktur ya. Hani her zaman aynaya baktığınızda böyle yüzünüzün kenarında siyah bir şey ufaktan rahatsız ediyor.
12: Ben bir keresinde denemek istedim. Yani o kadar rahat hemen 5 dakikada alırız. Kurutacağız ya da lazerle alacağız dedi.
13: Kimi estetik kaygılarını gidermek için, kimi ise sağlık riskinden dolayı benleri aldırıyor. Peki bu işlem riskli mi? Uzmanlara göre işlemin nerede yapıldığı kritik öneme sahip.
14: Vücudunuzdaki benleri aldırmak bazı durumlarda tehlikeli olabiliyor. Uzmanlar güzellik salonu, kuaför gibi yerlerde bu tür işlemlerin yapılmasının riskli olduğunu söylüyor. İşlemlerin uzman hekim tarafından yaptırılması öneriliyor.
15: Ben zannedilen şey aslında bir deri kanseri olabiliyor. Onlar sadece hani o lezyonu yok etmeye yönelik olarak lazer tedavileri, yakma, dondurma gibi bir takım uygulamalarla aslında üst taraftan yok ediyorlar. Deri kanserini saklamış oluyor.
13: Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Bengü Nisa Akay, benlerin cerrahi işlemle alınması gerektiğine dikkat çekti.
15: Bu tarz lezyonlar varsa mutlaka önce bir dermatoloji uzmanına başvurmaları, dermatoskopik muayenelerden sonra eğer bunlar gerçekten zararsızsa yine de cerrahi olarak çıkarılmalarını tavsiye ediyoruz. Daha sonra yayılma neden oluyor ya da bu tarz uygulamalar deri kanserine de neden olabiliyor.
0: İngiltere'de bilim insanları yapay zeka kullanarak yeni nesil bir süper aşı geliştirdi. Uzmanlara göre yapay zekanın tasarladığı aşı farklı virüs varyantlarına karşı geniş bir koruma sağlayabilir, olası pandemileri de engelleyebilir.
13: Yapay zeka aşıları kökten değiştirmeye hazırlanıyor. İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi araştırmacıları yapay zeka kullanarak yeni nesil aşı geliştirdiklerini açıkladı. Virüslerin sadece mevcut varyantlarına değil, gelecekteki mutasyonlarına karşı da koruma vaat eden süper aşı salgınları da engelleyebilecek. Aşılar hali hazırda virüslerin genetik yapısı incelenerek tasarlanıyor. Virüslerin mutasyona uğraması ya da yeni varyantların ortaya çıkması aşıların etkinliğini azaltıyor ya da neredeyse sıfıra indiriyor. Bu sebeple grip gibi hastalıklara karşı her yıl yeni aşı olmak gerekiyor. Tıpkı Covid sürecinde olduğu gibi yeni varyantlar için de aşıların sürekli güncellenmesi şart. Cambridge uzmanları ise yapay zeka sayesinde süper aşı üretebileceklerini söylüyor. Yeni aşı için virüsün genetik kodunu inceleyen yapay zeka evrensel antijen tasarlıyor. Aşıyla harekete geçirilen bağışıklık sistemi sadece tek bir virüse değil, o virüs ailesinin tamamına bağışıklık kazanabiliyor. Araştırmanın sonuçları saygın tıp dergisi Journal of Infection'da yayınlandı. Laboratuvarda hayvanlar üzerinde çalışan bilim insanları öncelikli olarak kuş gribi virüsüne odaklanıyor. Hedeflerinde ise grip ve Ebola virüsleri de var. Ancak insan bağışıklık sisteminin daha karmaşık olduğunu hatırlatan uzmanlar, süper aşılar için henüz yolun başında olduklarını vurguluyor. Buna karşın yapay zekanın aşı geliştirme sürecini de hızlandırması bekleniyor.
0: Mersin Erdemli'de sahil şeridi yüzlerce kaplumbağa yuvasıyla doldu. Her gece yarısı kaplumbağalar kumsala çıkarak yumurtalarını bırakıp gün doğumuyla birlikte denize dönüyor. Haziran ayında bırakılan yumurtalardan da yavrular 2 ay sonra çıkıyor.
3: Sahil öğrenciler tarafından temizlendi, karettalar yumurtalarını bırakmaya başladı.
16: Deniz kaplumbağalarının karettaların denize ulaşması için sahildeki taşların aralarındaki çöpleri topladık.
3: Karettalar yaşamlarının neredeyse tamamını denizde geçiriyor. Sadece yumurtlamak için Mayıs ve Eylül ayları arasında karaya çıkıyorlar. Nesli tehlike altındaki tür koruma altında. Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin, karettaların önemli yumurtlama alanlarından biri. Havaların ısınmasıyla birlikte deniz kaplumbağaları da gelmeye başladı. kumların arasına yumurtalarını bırakarak tekrar denize döndüler.
17: Karettalar deniz kaplumbağalarında olduğu gibi doğdukları yere dönüyorlar. Doğdukları yere yuva yapma ihtiyacı hissediyorlar. O anlamda yuvalama yapabilecekleri, yumurtaların bırakılabileceği bir alan bulamazlarsa onların da neslinin tükenmesiyle karşı karşıya kaldığımız bir sonuç görebiliriz.
3: Kaplumbağa yuvalarını belirleyen görevliler yavrulara zarar gelmemesi için işaret bırakıyor.
0: Cazın ritmi Galata Port İstanbul'da yükseliyor. Üçüncü kez düzenlenen Galata Port Jazz Festivali'nin ilk gününde gerçekleşen konserlere yerli ve yabancı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
18: Kimileri kendini müziğin ritmine kaptırdı, kimileri festivalden unutulmaz anıları kayda aldı. Kimileri ise çocuklarıyla keyifli anılar biriktirdi. Galata Port Jazz Festivali tarihi yarımada manzarası eşliğinde üçüncü kez müzikseverleri ağırlıyor. Festival ilk gününü geride bırakırken gecenin yıldız ismi Burhan Öçal ve The Trakya All Stars oldu.
19: Çoğunluğu geleneksel olan Trakya Rumeli eserlerinden oluşan bir program sunacağız. Ama çoğunluğu daha çok doğaçlamalara ayırdık. Çünkü grubun içerisinde sazlarına çok hakim olan müzisyenler var. Onların o ustalıklarını da sergilemek istiyoruz. Çok güzel bir program yapmışlar. Tabii ayrıca benim grubu da davet ettikleri için teşekkür etmek istiyorum.
18: Kaan Arslan Ko, 3 Feet, Erik Trufaz ve Gabriels'in de sahne aldığı konserlere yerli dinleyiciler kadar turistlerin de ilgisi büyüktü. Festivalin ikinci gününde Grammy ödüllü Avril Sunshine'ın sevilen şarkılarını seslendireceği sahnenin kapanışını İngiliz elektronik müzik grubu Morcheeba yapacak.
0: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar buradayız.
20: NTV Radyo. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
21: Bugün bir şeyin rengini soralım. Bu ne renk ya da bunun rengi ne? Renk sözcüğüne dikkat ettiniz mi? Bu ne renk dediğimizde sondaki harf K, renk. Ama bunun rengi ne deyince aynı sözcük olmasına karşın K yumuşadı ve G oldu. Renk, rengi. Bir iki örnek daha verelim. Sağlık, sağlığı, kürek, küreği. Her ünsüz harfle biten sözcükte böyle olmuyor elbette. Halter, halteri. Ezan, ezanı. Bunun ilginç bir kuralı var ve bilinmemesi pek çok yanlışın yapılmasına yol açıyor. Bu yumuşama yalnızca sert ünsüzlerle biten sözcüklerde geçerli. Nedir o sert ünsüzler? P, Ç, T ve K. Dört ünsüz harf. Örneğin sonu P ile biten bir sözcük. Sebep deriz. Ama ek geldiğinde sebepi değil, sebebi deriz. P yumuşar, B'ye dönüşür. Kalıp, kalıbı gibi. Yine P, B'ye dönüştü. Ç ile biten kılıç, kılıcı, ağaç, ağacı oldu. Bu defa Ç yumuşadı, C oldu. İcat etti, icat etti. Fert, ferdi. T'ler de D'ye dönüştü. Ant içti, bu kuralla and içti oluyor. Harp okulu, harp okulu. Spor programlarında bol bol duyabilirsiniz. Mağlup etti. Hayır, mağlup etti değil. P yumuşuyor, B'ye dönüşüyor ve mağlup etti oluyor. Aslında bu kural pek çok kişi tarafından bilinir. Önemli olan bunu uygulamaya geçirmektir. Gündelik konuşma demeyip bol bol yinelemek. Siz bu yanlışlara mağlup olmayın, emin sevgili dinleyiciler. Hepinize iyi günler.
20: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
1: Keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
2: ETS yaz fırsatları başladı.
22: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili...
2: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
20: NTV Radyo.
23: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bilgilendiriyor.
24: Yarınlar için sıfır atık.

Bir pet şişe, bir poşet, bir pil. Çöpe attığımız küçücük şeylerin aslında geleceğimizi nasıl etkilediğini hiç düşündünüz mü? Toprak nefes almak istiyor, denizler yardım çağırıyor ve gelecek bizden küçük ama cesur bir karar bekliyor. Bu programda bazen şaşıracağız, bazen ümitleneceğiz. Birlikte değiştirebileceğimizi, dönüştürebileceğimizi göreceğiz. Sıfır atık için geri dönüşümü tüm ayrıntılarıyla konuşacağımız umut dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Ben Deniz Tüysüz. Yarınlar için Sıfır Atık programı başlıyor.

0: 30 Mart 2022 yılında Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi. Bu karar Türkiye'nin öncülüğünde ve 105 ülkenin desteğiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından verildi. Bu yıl Sıfır Atık Günü'nün teması gıda israfıydı. Sıfır Atık Hareketi'nin öncüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şemine Erdoğan yayımladığı video mesajda farkındalık çağrısı yaptı.
1: Bugün dünyada 673 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. 2 milyardan fazla insan yeterli ve dengeli beslenemiyor. Her 12 kişiden biri kronik açlık riski altında yaşamını sürdürüyor. İstedik ki çöpe attığımız her yiyeceğin ardında oluşan zincirleme etkileri fark edelim. Ve bu gidişata hep birlikte dur diyelim. Böylece Afrika'da, Asya'da, Gazze'de ve birçok coğrafyada açlıkla ölüm arasındaki o korkunç sınırda yaşayan kardeşlerimizin yanında yer alabilelim. Ne acıdır ki dünyada 5 yaş altı çocuk ölümlerinin yaklaşık yarısı açlıktan kaynaklanıyor. Nice çocuk büyüyemeden, güzel bir gün göremeden hayata veda ediyor. Halbuki küresel ölçekte israf edilen gıdanın sadece 1/4'ünü kurtarabilsek dünyadaki açlığa son verebiliriz. Mutfaklarımızı israf merkezleri olmaktan kurtaralım, onları nimete vefa mekanları yapalım. En önemlisi de bereketin kıymet bilmekle arttığını unutmayalım ve çocukların aç kalmadığı adil bir dünyayı omuz omuza kuralım.

0: 2003 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde kuruldu. Sıfır atık projesinin yaygınlaştırılması, sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlandı. Sadece Türkiye'de değil, işbirlikleriyle başka ülkelerde de projeler hayata geçirildi, geçiriliyor. Gelecek nesillerimiz için kurulan ve merkezi İstanbul'da olan Sıfır Atık Vakfı'ndayız. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş'a konuk olacağız. Samet Bey, geleceğimiz ve gelecek nesillerimiz için Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulan bir vakıf ve siz o vakfın başkanlığını yapıyorsunuz, özel bir vakıf. Vakfın hikayesini bize kısaca anlatır mısınız?
1: 2023 yılında Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde ve onursal başkanlığında Sıfır Atık Vakfımız kuruldu. Tabii 2017 yılında başlayan Sıfır Atık Hareketi 2023 yılı itibariyle Sıfır Atık Vakfı ile kurumsallaşmış oldu. Biz Sıfır Atık Vakfı olarak başta Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın farklı bölgelerinde farklı projelere imza atıyoruz.
0: Sıfır Atık Haftası'ndayız. Hem festival hem de forum yapılıyor konuya ilişkin. Çalışmalarınızı anlatır mısınız?
1: 5000'den fazla katılımla gerçekleştirdiğimiz Sıfır Atık Forumu'na 100'den fazla bakan katılıyor. Bu dünyanın en büyük sivil toplantısı ve burada biz sıfır atığın geleceğini konuşuyoruz. Dününü, bugününü, yarınını konuşuyoruz. İyi uygulamalı örneklerini konuşuyoruz. Sıfır Atık Formu'nun partnerleri arasında Dünya Bankası var. Birleşmiş Milletler'in farklı organizasyonları var. Dünyanın en iyi üniversiteleri, Harvard, Oxford gibi okullar var. Türkiye'den okullarımız var. Burada biz Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde dünyaya özgür bir tartışma platformu sunuyoruz ve bunu devam ettireceğiz. Bu bağlamda yapmış olduğumuz Sıfır Atık Forumu dünyanın en büyük sıfır atık bağlamındaki toplantısı ve bu yıl biz Sıfır Atık Forumu'nun yanına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın işbirliğinde Sıfır Atık Festivali'ni ekledik. Bu yılki temamız enerji verimliliği. Enerji verimliliği de bir sıfır atık. Zaman verimliliği de bir sıfır atık ve bu bağlamda biz 8'den fazla bakanlığımızla hem Türkiye için hem dünya için ortak projeler yapıyoruz. Bu bağlamda Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin de önerisi üzerine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarihi bir karar aldı. Türkiye'nin öncülüğünde ve 100'den fazla ülkenin eş sunuculuğunda. Biliyorsunuz 30 Mart günü Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edildi. Ve yine aynı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararında Birleşmiş Milletler çatısı altında bir sıfır atık danışma kurulu kurulması kararlaştırıldı. Ve o danışma kurulu da bugün Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başkanlığında çalışmalarını sürdürüyor. Ve aldığı kararlar dünyadaki bütün ülkelere tavsiye olarak iletiliyor. Türkiye'den, bu topraklardan çıkan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi liderliğinde dünyaya yayılan sıfır atık hareketi artık küresel bir marka. Bu yıl ülkemizde düzenlenecek olan COP31, yani Birleşmiş Milletler'in Taraflar Konferansı. Birleşmiş Milletler'in Taraflar Konferansı'na da Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler geliyor ve orada iklim çevre konularının geleceği tartışılıyor devletler nezdinde.
0: Vakfın projelerini ve sloganlarını bize kısaca anlatır mısınız?
1: Biz bu vakfı kurduğumuzda dedik ki İstanbul'u Birleşmiş Milletler'in ve uluslararası kuruluşların sıfır atık çalışmalarını yapacağı bir merkez haline getirelim. Ve 5 yılda 10'dan fazla uluslararası kuruluşun İstanbul'da sıfır atık çalışmalarını yapacağı ofisini açalım dedik. Ve bu alanda ilk anlaşma imzalandı, ilk ofis açılıyor. Birleşmiş Milletler'le beraber İstanbul Teknik Üniversitemizin işbirliğinde dünyada ilk kez Sıfır Atık Enstitüsü'nü kuruyoruz. Dünyanın farklı bölgelerinden insanlar burada yüksek lisans ve doktora eğitimleri için gelecekler. Milli Eğitim Bakanlığımızda çok yakın çalışmalarımız var ve bugün anaokulundan tutun 12. sınıfa kadar bütün yaş gruplarında sıfır atıkla alakalı artık müfredatlarda sıfır atık çevre konuları var. Biz Türkiye'nin 81 ilinde Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği çalıştayları yapıyoruz. 14 masa kuruluyor. O 14 masada şehrin gerçekleri tartışılıyor. Su problemi tartışılıyor, atık problemi tartışılıyor, diğer öncelikli konular tartışılıyor ve bütün kamu kurumlarımızla beraber o problemler masaya yatırılıyor, çözüm yolları aranıyor ve şehirlerdeki problemler bu şekilde daha hızlı çözülüyor. Sıfır atık siyaset üstü bir meseledir. Türkiye'de yaşayan 86 milyon vatandaşımızın ortak konusudur.
0: Gıda israfı,

0: Dağda sıfır atık, su verimliliği, suda sıfır atık gibi konular da vakfın en önemli gündem maddelerinden biri. Bu konuya ilişkin elbette ki çok çalışma var ama en böyle öne çıkan çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
1: Bu iki hususta da uluslararası bir proje başlatacağız ve bunu Birleşmiş Milletler'le beraber yapacağız. Ve biz bu projeyi başlatacağımızı geçen yıl İstanbul'da duyurduk. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'nın ev sahipliğinde dünyanın farklı ülkelerinden Tarım ve Orman Bakanları İstanbul'da buluştu ve bir deklarasyona imza attılar. Sayın Emine Erdoğan hanımefendi de katıldı. Bu deklarasyonda biz şuna atıfta bulunduk. Gıda israfı ve su verimliliği ile alakalı bir kampanya yapacağız. Dünyada bugün 8 milyondan fazla insan açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybediyor. Öbür taraftan da şöyle bir veri var elimizde. Mevcut gıda israfını sadece %20 azaltabilirsek dünyadaki açlık krizini bitirebiliyoruz. Su verimliliği konusuna da gelince, şimdi Türkiye su stresi altında olan bir ülke ve biz acaba musluklardan akan suyu daha tasarruflu hale nasıl getiririz? Suyumuzun buharlaşmasını nasıl engelleriz gibi konularda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız TÜBİTAK desteğiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz.
0: Sıfır atık projeleri kapsamında bugüne kadar neler yapıldı? Yapılan projeler rakamlara yansıdı mı?
1: Şu an geri dönüşüm oranı %35'lere geldi. %13'lerden geldi. 300 milyardan fazla ekonomiye katkısı oldu sıfır atık hareketi. Ve sadece Türkiye ekonomisine. Bunu dünya ekonomisine vurduğunuz zaman dünya ekonomisinde milyarlarca dolarlık bir tasarrufa yol açtı. TÜİK'le beraber bir işbirliği anlaşması imzaladık. Artık Sıfır Atık Vakfı çatısı altında Sıfır Atık Veri Merkezi'ni kurduk. Bu toprakların başarısıdır. Ve bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi liderliğinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi ile alakalı bir iz vardır. Bir çalışmamız vardır. Bu hususta da tekrardan milletimize teşekkür etmek istiyorum.
0: Muğla Ortanca Cengiz Topel İlkokulu öğrencileri sıfır atık projeleri kapsamında çok anlamlı bir çalışma yapıyor. Öğretmen Kamil Karakaş'ın rehberliğinde öğrenciler evde kullanılan yemeklik yağ atıklarını geri dönüşüme gönderiyor. Ve karşılığında da tekerlekli sandalye alıyorlar. Bu çalışma Sıfır Atık Vakfı tarafından da yılın iyi uygulama ödülünü kazandı. Evlerde yemekler için kullanılan yağların atıklarını topluyorlar. Okullarında bulunan geri dönüşüm kutusuna atıyorlar. O yağ atıkları geri dönüşüme gidiyor. Cengiz Topel İlkokulu öğrencileri Evimiz Temiz, Çevremiz Temiz projesiyle sıfır atık çalışmaları yapıyor. Projeye Sıfır Atık Vakfı tarafından iyi uygulama ödülü verildi. Öğrencilere bu yolculukta okulun din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Kamil Karakaş öncülük ediyor.
2: 2018 yılından beri Sayın Emine Erdoğan'ın başlattığı, öncülüğünü yaptığı sıfır atık kapsamında okulumuzda da çalışmalar yapmaktayız. Çocuklar, bugün atık yağ teslimatımız var. Bugün verdiğimiz yağlarla birlikte bir tane daha tekerlekli çocuk sandalyesi kazanıyoruz.
3: Hocam merhabalar.
2: Merhaba. Sıfır Atık projesini okulumuzda yeni bir isim koyduk. Ortaca'da evimiz temiz kalsın çevremiz dedik.
0: Muğla Valiliği'nin de desteklediği projede öğrenciler atık yağları geri dönüşüme vererek özel gereksinimli arkadaşları için tekerlekli sandalye alıyorlar.
2: Okulumuzda bir arkadaşımız var, Orçun adında. Sandalyesi eskidi, yeni bir sandalyeye ihtiyacı var. 2018 yılından beri 6550 litre atık yağ toplayarak geri dönüşüme gönderdik. Ve 11 tane tekerlekli sandalye kazandık. Şimdi 11. sandalyemizi Orçun adlı arkadaşımıza teslim edeceğiz. Bu kapsamda ilk başlarda 1000 litrede, son 4-5 yıldır da 500 litrede tekerlekli sandalye kazanmaktayız.
0: Okulun çalışması İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da destekleniyor.
4: Bu atık yağların toplanmasını sağlayıp sonrasında da engelli vatandaşlarımıza yönelik tekerlekli sandalye temin etmek suretiyle böyle bir dönüşümün içerisinde uzun yıllardır gerçekten çok samimi gayretlerle yürütüyor. Biz de takip ediyoruz, destekliyoruz.
0: Kamil öğretmenin öğrencileriyle yaptığı bu sıfır atık hareketi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da ödüle layık görüldü.
2: Çalışmalarımız 2022 yılında Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından iyi örnekler kapsamında üçüncülüğe layık görüldü. Bu durum bizim şevkimizi arttırdı. Gerçek manada amacına ulaşacaktır diye ümit etmekteyim.
3: Değerli çevre gönüllüleri ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasına emek veren kıymetli izleyenler. 2026 Sıfır Atık Forumumuzu kıtaların ve medeniyetlerin buluşma noktası Güzel İstanbul'umuzda gerçekleştiriyoruz. Bu buluşma yalnızca çevreye duyarlılığın değil, insanlığın ortak vicdanının bir yansımasıdır. Çünkü sıfır atık aslında yaşamı, doğayı ve insanlığı koruma iradesinin tezahürüdür. Bizim köklü medeniyetimiz israfı haram kılan, tasarrufu ve bereketi merkeze alan köklü bir bilince sahiptir. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizler bu anlayışı tarım politikalarımıza, eğitim projelerimize, gıda sanayimize ve su yönetimimize entegre ediyoruz. Bildiğiniz gibi dünya genelinde doğal kaynaklarımız maalesef hızla tükeniyor. İklim krizi, su stresi ve gıda güvenliği gibi küresel tehditler bizlere doğayla olan ilişkimizi acilen ve kökten değiştirmemiz gerektiğini hatırlatıyor. İşte bu noktada sıfır atık yaklaşımı sadece bir çevre hareketi değil, insanlığın geleceğini güvence altına alma mücadelesidir. Bakanlık olarak yürüttüğümüz politikalarda özellikle gıda kayıplarının önlenmesini stratejik bir hedef olarak görüyoruz. Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık kampanyasıyla gıdaya dikkati çekerken, su verimliliği seferberliğiyle de su kullanımında verimlilik odaklı adımlar atıyoruz. Bu vesileyle bizlere her zaman destek olan saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendiye şükranlarımı sunuyorum. Şunu biliyoruz ki atıklar doğru yönetildiğinde ekonomimiz ve geleceğimiz için çok değerli bir kaynaktır. Sıfır atık hedeflerine ulaşmak ancak topyekün bir zihniyet değişimi ve güçlü bir işbirliğiyle mümkündür. İstanbul'da ortaya koyulacak bu ortak irade, yarının daha temiz, daha yeşil dünyasının temeli olacaktır. Bu forum sıfır atık hareketinin küresel merkezinin İstanbul olduğunu da bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu düşüncelerle forumun düzenlenmesinde emeği geçen başta Sıfır Atık Vakfı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Forum aracılığıyla paylaşılan fikirlerin, alınacak kararların ülkemiz ve insanlık için de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın.
0: Tarladan sofraya uzanan zincirde her yıl 23 milyon ton gıda heba oluyor. Türkiye'de verilen her bir vatandaşın yılda ortalama 102 kilogram gıdayı hiç tüketmeden çöpe attığını gösteriyor. Gıda israfını önlemek çok önemli. Biz de mutfakta sıfır atık tarifleriyle tanınan Şef Özge Şahin'e misafir olduk. Hem dikkat edilecek püf noktalarını konuştuk hem de beraber karpuz kabuklarından yaz çorbası yaptık.

0: Gıda israfı aslında dünyada en çok dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi. Şimdi biz Şef Özge Şahin'le beraberiz. Mutfaklarımızda çıkan yemek atıkları nasıl değerlendiriliyor?
1: Aslında benim normal düzenimde yaptığım bir şeyi dile getiriyor oldum. Ama ne kadar çok aslında insanı sıkıntısıymış, vicdanıymış. Aslında vicdanla pişiren bir şef diyebiliriz bana.
0: Evet. Kitabınız da var bu konuyla ilgili.
1: Evet.
0: Ve çok sayıda tarif var. Aslında her bir yemeğin atığı değerlendirilebiliyormuş.
1: Aslında şöyle, neyi atarız, neyi atmayız, nasıl saklarız, nasıl baş ederiz atıkla?
0: Mesela... Bugün şimdi bize ne yapacaksınız?
1: Mesela karpuz kabuğu. Karpuz kabuğunu ne yaparsınız normalde? Aslında köylerde atılmaz. Karpuz kabuklarını... Yeşil kısmını güzelce yıkadık, yedik değil mi? Karpuz şimdi bolca yazın yenir. Şimdi buralarını böyle soyuyoruz soyacakla. Hatta biraz böyle kalın bile alabilirsiniz yani hani. Şimdi burası aslında antioksidan bakımından en kıymetli yeri. Şimdi bunu artık turşulayabiliriz. Bakın. Şurada gördüğünüz gibi burada da turşusu var. Hı hı.
0: Yaz çorbası değil mi bu?
1: Bu şimdi evet soğuk çorba, yazın çok içilir. Bunu küçük küçük doğruyorsunuz ve normalde tuzlu suya koyuyorsunuz. Hı hı. Bir gece bekletiyorsunuz. Şimdi bunu böyle küçük küçük doğruyoruz. Çorbamızı içine koyuyoruz. Yani aslında hem küçük doğramak, hı hı, hem de turşulamak hem fermente hale geliyor aslında ürün. Daha sağlıklı hale geliyor. O yüzden de karpuz kabuğu Belçör bölgesindeki yağları inceltiyormuş, eritiyormuş. Hem de fermente olmuş, turşulanmış, antioksidan değeri yükseltilmiş bir kabuk haline geldi. Geldi. Eskiden ne yaparlardı peki karpuz kabuğunu? Aslında reçel yaparlardı. Kesin reçelde karpuz kabuğunu duymuşsunuzdur. Bizim aslında atıksız mutfak dediğimiz böyle çok havalı bir isim gibi geliyor ama aslında bizim anneannemizin, babaannemizin yaptığı mutfağa atıksız mutfak diyoruz biz. Dönün geçmişe bakın, göreceksiniz ki en doğruyu onlar yapıyormuş zaten. Yine kabuklarıyla kullanacağımız bir salatalık haşlanmış buğday.
0: Evet.
1: Şöyle biraz tuz ilave ettim. Bir diş sarımsak ilave ettim. Şöyle yoğurdumuzu da ilave edelim. İsterseniz böyle biraz daha sulu, isterseniz biraz daha... kurucacık gibi de tüketebilirsiniz. Sağlıklıdır. Gerçekten içinde karpuz kabuğu değil de sadece salatalık tadı alırsınız. Gibi en basit uyaz. Elinizin altında karpuz kabuğu olsun. Mutlaka turşulayın ve mutlaka bu soğuk çorbayı yapın.

0: Haziran'ın ilk haftası sıfır atık haftası olarak kutlanıyor. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı hafta için İstanbul'da yapılanları Vali Davut Gül'e sorduk.
1: Bir kültürün oluşması, bir farkındalığın oluşması, bir yaşam tarzının oluşmasını arzuluyoruz. Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlayan sıfır atık hareketi dünyada bir marka oldu. Parmakla gösterilen bir sıfır atık vakfımız var ve parmakla gösterilen bir sivil toplum kuruluşu hareketi var. Bundan dolayı da İstanbul olarak şehirlerin anasında buna öncülük yapmak istedik. Eğitim, kültür, sanat, spor bizim için ne kadar önemliyse ve vazgeçilmezse sıfır atık da bir o kadar önemli. Özellikle şehrimizin kirlenmemesi, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, israfın olmaması, şehrimizde, ülkemizde, dünyada göçe, yoksulluğa, fakirliğe bir nebze de olsa biz olumsuz katkı sunmadan olumlu katkı sunmak için bunu yapıyoruz. Haziran ayı içerisinde elektriği daha az kullanalım. Suyu israf etmeyelim. Daha az çöp atalım. Daha çok dönüşebilir atık toplayalım, oluşturalım. Bunun neticesinde bir ay sonra şuna bakmak istiyoruz. Ne kadar elektrik daha az tükettik, tasarruf ettik. Ne kadar daha az su kullandık, tasarruf ettik. Ne kadar daha az çöp çıkardık ve bu anlamda bir tasarrufumuz oldu.

0: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımından taviz vermeksizin ülkemizin sanayileşme ve kalkınmasını esas alan bir ekonomik modeli 23 yıldır Türkiye'de uyguluyoruz. Ekonomimizi sürdürülebilirlik, verimlilik ve yeşil dönüşüm ekseninde yeniden yapılandırıyoruz. Sanayiden enerjiye, ulaştırmadan tarıma, şehirleşmeden atık yönetimine, her alanda kaynakları daha verimli kullanan, çevresel etkileri azaltan ve rekabet gücünü artıran politikaları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sıfır atık anlayışını üretim süreçlerimizin her alanına teşmil eden bütüncül ve çok boyutlu mekanizmaları devreye alıyoruz. Yeşil dönüşüm programımızda sanayimize rehberlik ediyoruz. Planlı sanayileşme atılımımızın kalbinde yer alan organize sanayi bölgelerimiz bünyesinde atıkların kaynağında azaltılması, geri kazanılması ve geri dönüştürülmesi ilkelerine dayanan entegre bir çevre yönetim yaklaşımı tesis ettik. Sanayimizin ve KOBİ'lerimizin temiz üretim ve döngüsel ekonomi yatırımlarını uygun maliyetlerle gerçekleştirebilmeleri için 1 milyar dolardan fazla uluslararası finansmanı ülkemize kazandırdık. Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu'yla sanayimizin yeşil dönüşüm yatırımlarına 2030'a kadar 5 milyar avroluk uluslararası finansman sağlama yolunda adım attık. Sıfır atık kültürünü daha geniş bir zemine yaymak için Sıfır Atık Vakfı ile işbirliği içindeyiz. Bakanlığımızın teknik uzmanlığı ve Sıfır Atık Vakfı'nın sahadaki dinamizmi ile önümüzdeki dönemde sanayi tesislerimizde kaynak verimliliğini artıran yeşil üretim ve temiz teknoloji kullanımına yönelik iyi uygulama örneklerini yaygınlaştıracağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sıfır atık vizyonunu üretim süreçlerine ve ARGE politikalarımıza entegre etmeyi sürdüreceğiz. Doğayla uyumlu, kaynakları verimli kullanan, dengeli, kapsayıcı ve fırsat eşitliğini önceleyen yeni projelerle sürdürülebilir kalkınma yolculuğumuza devam edeceğiz. Çevre hassasiyetimiz kalkınma anlayışımızın merkezinde yer almayı sürdürecek.
1: Bir kot pantolon için 4000 litre, bir tişört için 3000 litre, bir çift deri ayakkabı için 8000 litre su harcandığını biliyor muydunuz? İşte bu nedenle sıfır atık uygulamaları moda sektöründe de önem kazanmaya başladı. Eski kıyafetlerin değerlendirilmesi, artan kumaşlardan yeni bir kıyafet yapılması modacıların gündeminde. Ekibimizden Yasemin Kendigelen ve Hüseyin Eroğlu, modacı Arzu Kapoğlu'nun atölyesine konuk oldu. Thank you.

0: Tekstil endüstrisi küresel karbon emisyonlarının yaklaşık 8 ila %10'unu oluşturuyor. Her yıl milyonlarca ton su, enerji ve ham madde tüketimiyle çevresel baskı artıyor. Bu noktada karşımıza kupro kumaş çıkıyor. Pamuk işleme sırasında ortaya çıkan kısa liflerden elde edilen, doğada çözülebilen bir tekstil malzemesi. Hem kaynak kullanımını azaltan hem de atığı üretim döngüsüne yeniden kazandıran bir malzeme. Dolayısıyla sıfır atık yaklaşımının moda içindeki önemli örneklerinden diyebiliriz. Biz de bugün bu bölümde Arzu Kaprol'le bu kumaşı konuşacağız. Siz tasarımlarınızda bu kumaşa yer veriyorsunuz ve bununla tasarımlar yapıyorsunuz. Önce kupro kumaş nedir? Bir sizden dinleyebilir miyiz?
1: Sizin de az önce çok güzel anlattığınız gibi kupro bizim sürdürülebilirlik alanında kullandığımız en etkin ve en faydalı kumaşlarımızdan bir tanesi. Kupronun ham maddesi pamuğun kalan posalarından, yani pamuk toplandıktan sonra altta kalan posanın tekrar elyafa dönüştürülmesi. Dolayısıyla neredeyse atığın atığı diyebileceğimiz bir yaklaşımın bu kadar muazzam hissiyatta, bu kadar yumuşak, bu kadar güzel ve %100 geri dönüşebilen bir malzemeye geri dönmesi bizim için bir manada aslında vegan ipek de diyebileceğimiz çok özellikli, çok nitelikli, hem cilde çok uyumlu pH değeri olarak da ama aynı zamanda da %100 sürdürülebilirlik bakış açısıyla üretilebilmiş bir kumaş olması anlamına geliyor. Dolayısıyla çok heyecan verici.
0: Çok teşekkür ediyorum. Peki şimdi bu kupro kumaşı özellikle burada görebilir miyiz?
1: Tabii ki görebiliriz. Birlikte sizinle inceleyebiliriz. Örneğin bu gördüğünüz keten kupro. Normal bir ketenden hem daha parlak, hem daha yumuşak, hem de daha dökümlü. İç detayını da görebilirsiniz. Bu parlaklık ve tene değme hali bunu çok daha özellikli bir hale getirir. Bundan yaptığımız yine bir diğer yeleğimiz ve farklı pantolon gibi özellikleri de var. Hani buradaki etkisi kupronun bize kattığı kayganlık, yumuşaklık ve tene değdiğinde o verdiği muazzam doğal his çok kıymetli.
0: O zaman normal ketene göre içinde bulunduğu için daha yumuşak
1: bir hali. Evet, kupro birçok kumaşa daha yumuşaklık ve döküm duygusunu doğal olarak verebilen bir elyaf. Bu anlamda kullandığımız pek çok farklı tasarımda var ve aynı şekilde pek çok farklı tasarımımızda da kullanmaya devam ediyor olacağız. Kupro örneklerinden bir tanesi. Bursa'da üretilen bir kupro. Vegan Habotay deniyor bu kumaşa. Dolayısıyla bu yumuşaklığı aslında vegan ipek olarak da adlandırılabilen bir yaklaşım. Bakın kumaşla ve rüzgarla olan hareketi bunun ne kadar hafif ve uçuşan bir malzeme olduğunu da gösteriyor. Dolayısıyla buradaki üretim tekniği bu elyafın bizim tarafımızdan tasarlanmış bir desen haline getirilip bu desenin dijital olarak basılmasıyla ortaya çıkıyor ve kullanıldığında hem ciltle çok uyumlu hem de doğa şartlarıyla bedenin üzerinde tam olarak entegre olabilen bir yaklaşım öngörüyor.
0: Atığı yeniden üretime kazandıran bu yenilikçi kumaşlar modada sürdürülebilir dönüşümün önemli parçalarından biri. Doğaya duyarlı üretim anlayışı ve sıfır atık yaklaşımıyla öne çıkan kupro kumaş da geleceğin tekstil teknolojilerini yeniden şekillendiriyor.
2: Yarınlar için sıfır atık programı bu haftalık sona eriyor. Ama geleceğimiz için atacağımız adımlar yeni başlıyor. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: yarınlar için sıfır atık.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bilgilendirdi. NTV Radyo.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: Denizler ısınmaya başladı. Deniz suyu sıcaklığı Kilyos ve Ayvalık'ta 19, Silivri'de 23, Ezine, Geyikli'de 24, Dikili, Çeşme ve Bodrum'da 21, Kuşadası ve Datça'da 22, Marmaris, Fethiye ve Kaş'ta 23, Konyaaltı'nda 24, İskenderun'da 25 derece.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
4: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 7 Haziran 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Dünya Gıda Güvenliği Günü bugün. Gıda güvenliği, gıda zincirinin her aşamasında, yani üretimden hasada, işletmeden depolamaya, dağıtımdan hazırlamaya ve tüketime kadar gıdanın güvenli kalmasını kapsar. Bu yılın teması, her yerde güvenli gıda için bilinçlenmeyi sağlamak, sorunları önleyebilecek bilimsel çözümleri duyurmak. Gıda kaynaklı hastalıklar genellikle bulaşıcı ve toksik niteliktedir ve çoğu zaman çıplak gözle görülemez. Vücuda kirlenmiş yiyecek veya su yoluyla giren bakteri, virüs, parazit veya kimyasal maddelerden kaynaklanır. Dünyada her yıl yaklaşık 420 bin kişinin güvensiz gıda tüketimi sonucu hayatını kaybettiğini biliyor musunuz? 600 milyon gıda kaynaklı hastalık vakası özellikle kadın, çocuk, göçmenlerle savaş ve çatışma bölgelerinde yaşayanları ve marjinal grupları etkiliyor. Ve bugün ayrıca Dünya Ebabil Günü. Ebabili tanırsınız. Serçeden büyük, güvercinden küçük, uçmak için tasarlanmış müthiş bir bedene sahip. İnce gagası ve sivri kuyruğuyla uçmaya öyle uyum sağlamıştır ki ne yere konabilir ne ağaca tüneyebilir. Sürekli uçar. Yatay uçuşta dünyadaki bütün kuş türleri arasında rekortmen. Saatte 180 kilometre hızla uçabilir. Dünya Ebabil Günü kutlu olsun.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: Mutlu pazarlar, saatlerimiz onu gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Bugün Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de toplam 6 beldede seçimler yapılıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nca belde statüsü kazanan yerleşim yerlerinde ara seçim yapılmasına karar verilmişti. Tokat'ın Yolüstü, Çevrecik, Bağtaşı ve Kuşçu beldeleri, Nevşehir'in Mustafa Paşa beldesi ile Gümüşhane'nin Tekke beldesinde vatandaşlar sandık başına gidiyor. Belediye başkanları ve meclis üyeleri bölge halkının oylarıyla seçilecek. Ermenistan'da genel seçimler için sandık başında. Yaklaşık 2,5 milyon seçmen parlamento üyelerini seçmek için oy kullanıyor. Başbakan Nikol Paşinyan da kısa süre önce oyunu kullandı. Ayrıntıları bir canlı bağlantıyla alacağız. NTV Dış Haberler editörü Derya Acemoğlu karşımızda. Derya, hemen soralım. Dün gün boyu aktarmıştın Erivan'da, sokağın nabzını tutmuştun. Nasıl bir seçim günü geçiriyor Ermenistan?
1: Korhan, Başbakan ve Sivil Sözleşme Partisi lideri Nikol Paşinyan başkent Erivan'da oyunu kullandı kısa süre önce. Bir anaokulda verdi oyunu. Büyük bir kalabalık vardı. Basın ordusu vardı onu takip eden. Oyunu kullandıktan sonra da gazetecilere kısa bir açıklama yaptı ve Türkiye'ye de değindi Nikol Paşinyan. Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulmasını bekliyorum dedi. Eminim ilerleyen zamanlarda sınırlar, yollar, köprüler açılacak dedi. Ve Trump yoluna da değindi. Kısa açıklamasında oyun değiştirici özelliğine inanıyorum Trump yolunun dedi. Sadece Ermenistan değil, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve hatta İran için de faydası olacak Trump yolunun dedi Nikol Paşinyan. Paşinyan'ın yanı sıra en yakın rakibi güçlü Ermenistan İttifakı'nın lideri, daha doğrusu seçim listesinde ilk sırada bulunan Narek Karapetyan da oyunu kullandı ülkenin kuzeyindeki Taşir kentinde. Biz şu anda Erivan'da kameraman Emir Ünlü ile beraber anaokulundayız. Paşinyan'ın oy verdiği okuldayız. Burada bir yoğunluk var. Gelip gidenler oluyor. Oylarını kullanıyorlar, gidiyorlar, geliyorlar. Bir kalabalık görüyoruz aslında. Bu seçim 2018 ve 2021 erken seçimlerinin ardından ülkedeki ilk olağan seçim aslında. Ülke genelinde 2005 sandık kuruldu. 2,5 milyon seçmen var. 16 parti ve 2 ittifak katılıyor bu seçime. Aslında 17 idi ama bir parti barajı geçemeyeceğini düşünerek ve bunun da iktidar partisine yarayacağını düşünerek seçimden çekildi. 16 parti ve 2 ittifak katılıyor. Bugünkü seçim yarışına seçim barajı, onu da hatırlatalım, %4 siyasi partiler için, ittifaklar için ise %8. Nikol Paşinyan'ın sivil sözleşmesi açık ara önde anketlerde. Onu güçlü Ermenistan İttifakı takip ediyor. Lideri Karapetyan, Samvel Karapetyan şu anda ev hapsinde. Onu da Ermenistan İttifakı'yla Robert Koçaryan, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan izliyor anketlerde. Onun dışında bir de öne çıkanlardan bir de Müreffeh Ermenistan Partisi, onun liderliğinde Gagik Zarifyan yapıyor. Bugün artık Ermenistan'da seçim günü. Hep vurgulandı bu seçim sadece Ermenistan için değil, Güney Kafkasya için, bölgedeki barış süreçleri, normalleşme süreçleri için de çok önemli denildi. Biz de bugün Erivan'da seçimi, oy verme işlemlerini ve sonrasındaki gelişmeleri de izlemeyi sürdüreceğiz Korhan.
0: Derya Cemoğlu aktardı. Ermenistan'daki seçimleri takip ediyor. Gün boyu Derya'ya bağlanmayı sürdüreceğiz. Şimdi Ermenistan'daki seçimlerden Fenerbahçe'deki seçimlere geçeceğiz. Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi? Kritik soru bugün yanıt bulacak. Ve yarış kıran kırana geçiyor. Seçimi de NTV Spor Müdürü Emin Çağlar ve Gürkan Ak takip ediyor. Dün olduğu gibi hemen sözü Gürkan Ak ve konuğu Emin Çağlar'a bırakalım.
2: Fenerbahçe'de artık merakla beklenen gün geldi. Oy atma sürecindeyiz. Hemen kameraman arkadaşım Rafet Topçu'dan da rica edeyim. Oldukça yoğun bir katılım olduğunu belirtmekte fayda var. Saat 10 itibariyle yaklaşık 1-2 dakikada rotarlı olarak sandıklar açıldı. Şu an turnike girişlerinin olduğu bölümdeyiz ki Gerçekten geçen seneki seçimle birlikte kıyaslama yaptığımızda, hatta yine bir önceki seçimle de kıyasladığımızda çok daha fazla yoğunluğun sabah saatlerinde olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bir değerlendirme yaptığımda en azından genel bir bakışla biraz daha 40 yaş üstü grubun daha erken saatte oy kullanmaya geldiğini ifade edebiliriz. Emin Çağlar'la bugün gün boyunca değerlendirmeyi yapacağız. Evet Emin Çağlar, oldukça yoğun bir görüntü var. Yoğun bir katılım var sabahın erken saatlerinde. Ve bu katılımın tabii gün boyu da devam etmesini bekliyoruz. Bildiğiniz gibi 44.471 oy verme hakkı bulunan delegenin olduğunu aktarmış olalım. Geçen seçimde 24.000 civarında bir oy kullanılmıştı. Beklentinin yine 25.000 civarında olması bekleniyor. Bunu da aktarmış olalım. Merhaba Emin Çağlar, nasıl bir seçim günü bekliyoruz?
3: Heyecanlı bir seçim günü bekliyorum. Bir şekilde Kadıköy'den yürüyerek geldim. Oradan da gelenler var. Onlar da bize soruyor. Ben de onlara sordum. Net olarak kararsız olduklarını söylediler. Bunu söyleyeyim. Bahsettin, son iki seçimden daha kalabalık şu anda. Sandıkların saat 10'da açıldığı fotoğrafı bir kez daha belirtelim. Bahsettiğim gibi 40 yaş üstü şu anda burada. Onlarla beraber gelen gençler de var ama katılımın bahsettiğin sayıyı geçmesini ben de beklemiyorum. Eğer geçmesi halinde dün konuştuğumuz Sayın Hakan Safi yöneticileri, destekçileri, ona oy vermek isteyenler katılımın artması halinde daha rahat kazanacaklarını düşünüyorlar. Katılımın 20 bin civarında kalması halinde Aziz Yıldırım'ın şansı olduğunu söylüyorlar. Ama dediğimiz gibi geçen sene sandığa gelip de X'den Y'ye, Y'den X'e oy verenler vardı. Bu seçimde de onlar belirleyici olacak. Belirleyicilik konusunu ne etkiler diye sorarsan dün gece diyeyim, yine oradan devam edelim istersen.
2: Evet, tabii birçok şey yaşandı. Burada sadece gün boyu yapılan seçim konuşmaları değil, aynı zamanda seçim konuşmalarının dışında seçim sonrasında, konuşmaların sonrasında yapılan buluşmalar da dikkat çekiciydi ki eski başkan Ali Koç'la Hakan Safi'nin bir araya geldiğini Kalamış'ta görüntülerle sosyal medyaya düştü. Sonrasında zaten çokça yerde yayıldı görüntüler ve Ali Koç'un da vücut dilinden baktığımız kadarıyla sanki biraz daha Hakan Safi cephesine yakın olduğu görüntüsü izlenimini aldı insanlar. Ama tabii ki net bir şey söylemek mümkün değil. Sonuçta sandığa gelip o oyu atmadan kimin yanında olduğunu öğrenebilmek mümkün değil. Hatta belki de hiç öğrenemeyecek Fenerbahçe camiası. Ama en azından verilen bu görüntü stratejik anlamda seçimlerde rol oynayabiliyor. İnsanların da düşüncelerini etki edebiliyor. Keza bununla da kalmadı. Hakan Çalhanoğlu transferiyle ilgili dün bir bilgi vermiştik. Evet, konuşmada, kürsü konuşmasında açıklanamadı, yetişmedi belki de ama dün itibariyle resmi olarak anlaşmaların oyuncu tarafıyla sağlandığı ve Fenerbahçe ile 3+1 yıllık, eğer Hakan Safi seçilirse, sözleşme imzalayacağı haberleri de düştü. Yine buna işaret eden paylaşımlar da Hakan Safi cephesinden geldi. Bu seçimin seyrini nasıl değiştirir bu iki gelişme?
3: Önce Sayın Eski Başkan Ali Koç'la girişi yapalım. Şu geride kalan iki hafta boyunca hiç renk vermemişti. Net bir şekilde bunu görüyorduk. Eski yöneticileri, hatta başta Sertaç Komsoğlu, onlar da hay bir taraf değil izlemişti ama dün baktığımızda sanki o fotoğrafın değiştiğini gördük. Ali Koç ve eski yöneticilerinin Hakan Safi tarafında olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani bu sadece fotoğraf değil, konuştuğumuz, öğrendiğimiz bilgiler de bu şekilde. Hakan Çalhanoğlu konusuna gelecek olursak, milli takım kaptanı, Inter'in Şampiyonlar Ligi finali, iki şampiyonluğunda başroldeki isimlerden bir tanesi. Menajerinden bugüne kadar, geçtiğimiz dönemde Galatasaray'la ilgili de açıklamalar vardı ama menajeri hiç bu kadar net açıklama yapmamıştı. Dün evet, Hakan Safi ile bir görüşmemiz oldu. Görüşmen ötesine geçtik. En önemli oyuncumla ilgili temaslarda bulunduk.
2: Hatta yakın bir dostum dedi.
3: Yakın bir dostum dedi. Eğer başkan seçilmesi halinde de açıklayacağız dedi. Dün Sayın Hakan Safi'nin hem kürsüde hem de sürekli yaptığı ben ıslak imzayı almadan kimseye açıklamam olayı. Sayın Başkan, eski Başkan Ali Koç'un yanındaki fotoğrafı, Hakan Çalhanoğlu'yla Hakan Safi'nin 3+1 yıllık prensip anlaşması bugün buraya gelecekleri nasıl etkiler? Bence bu soru işaretini bana göre ortadan kaldırdı. Bahsettiğimiz 20-30 ya da 20-40 yaş arası o kararsız kitle, Fenerbahçe camiası 12 yıldır şampiyon olamıyor. 13. yılda da bunu yaşamak istemeyeceği için bu transferler şampiyonluk transferi olacağı için ben Hakan Safi tarafının %50 ise iki tarafa da %50 verelim. Onun ben 0.1 Hakan Safi'ye kaydığını düşünüyorum.
2: Evet, tabii söylediklerim bence önemli. Bunu gün içinde seçim nabzını yoklayarak çok daha iyi anlayabileceğiz. Ben de buraya erken saatlerde gelip birkaç üyeyle hem temas ettiğimde hem aralarında bulunduğumda, çünkü kendi aralarında da konuşuyorlar şüphesiz, daha çok Aziz Yıldırım destekçilerin tarafına zannediyorum denk geldim. Şöyle bir ifade kullanan vardı: bildiğimiz adama verelim, yeni bir macera aramayalım. Bir başka noktaya gittiğimde artık yeni bir soluk gerekiyor diyen de vardı. Yani tam anlamıyla kıyasıya, kafa kafaya bir yarış bizi bekliyor gibi ki. Son seçimde de zaten Ali Koç, Saadettin Saran seçiminde de benzer tablo vardı. Yaklaşık 300 oyla Saadettin Saran kazanmıştı. Orada geçersiz oy sayısı 204'tü. Belki 350-400 geçersiz oy olsa tekrar sayılması bile istenebilirdi. Bugün de ben hani belki bu kadar kıyasıya olmasa bile kafa kafaya, işte en fazla arada 800-100 bin oyun olduğu bir seçim bekliyorum. En azından bu şu saat itibariyle. Ya ilerleyen saatlerde belli istihbaratlar alınır, belli temaslar yapılır, düşüncemiz değişebilir ama şu anki görüntü kafa kafaya bir seçim olacağı yönünde. Kameraman arkadaşım Rafet Topçu ekranlarınıza getiriyor. Görünen alan giriş alanı. Önce az önce ekranlarınıza gelen masalardan evraklarını teslim alıyor üyeler, ardından da kurulan 45 sandıkta kendi isimleri sırasına göre oylarını kullanıyorlar. Bu arada şunu belirtelim, oyunu atan kongre üyesi alandan ayrıldığı andan itibaren bir daha alana giriş yapamıyor. Bu da önemli bir detay olarak aktarmış olalım. Hem oy kullanmaya gelecek Fenerbahçeli üyeler için bu bilgilendirmeyi yapalım, hem de ne kadar önemli güvenlik önlemlerinin alındığını da aktarmış olalım. Biz yine gün boyunca Emin Çağlar'la birlikte Fenerbahçe seçiminin nabzını tutacağız ve NTV ekranlarından sizlerle paylaşıyor olacağız.
0: Gürkan Ak ve NTV Spor Müdürü Emin Çağlar'ın kongre seçim, Fenerbahçe'nin seçim izlenimlerini ekrana getirdik. Gün boyu onlar da bağlantılarını sürdürecekler diyelim ve gündemdeki diğer haberlere geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye'nin istikrar ve güven ortamına dikkat çeken Erdoğan, uluslararası yatırımcılara seslendi. Operasyonlarını Türkiye'den yönetenlerin birçok avantajdan yararlanacağını söyledi.
4: Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren şirketleri, bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşımaya davet ediyoruz. Bizim mesajımız çok açık. Operasyonlarını Türkiye'den yönet. Avantajlardan yararlan. Ülkemize yerleşen yabancılar ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız belirli şartları sağlamaları halinde yurt dışından elde ettikleri gelirler için 20 yıl boyunca vergi ödemeyecek.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi küresel bir merkez haline dönüştürmekte kararlıyız dedi. Uluslararası yatırımcılara çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 39. Genel Kurulu'na katıldı. İş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Erdoğan, Türkiye'nin ihracatta geldiği seviyeye dikkat çekti.
4: 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara ulaştı. Savunma ve havacılık ihracatımız son 23 yılda %40'tan fazla artarak 2025 yılında 10 milyar doları aşmıştır.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin istikrar ve güven ortamı sayesinde küresel ölçekte marka değerini artırdığını da vurguladı.
4: Gerek ekonomik, gerek ticari, gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır. İnşallah krizleri değil, fırsatları konuşacağımız bir döneme gireceğiz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı sonrası ilk toplantısını salı günü gerçekleştirecek. Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasına ilişkin resmi duyuru partinin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Öte yandan yeni haftada genel merkez de hareketli olacak. Kılıçdaroğlu parti meclisini perşembe günü toplayacak.
6: Teşekkür grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
7: Elbette, elbette. Gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapacağı grup toplantısında. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin sosyal medya hesapları Kılıçdaroğlu'nun kürsü fotoğrafıyla toplantının saat 13.30'da gerçekleşeceğini duyurdu. Konuşmaya ilişkin usul tartışmaları sürerken CHP kaynakları Kılıçdaroğlu cephesinin grup konuşmasının engellenmesine dönük girişimlere karşı farklı senaryolar üzerinde çalıştığını belirtiyor. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu kürsüye çıktığında hem mutlak butlan kararı sonrası yaşanan tartışmaları değerlendirecek hem de Türkiye gündemindeki sıcak başlıkları ele alacak. Yeni haftada CHP Genel Merkezi'ni de yoğun bir gündem bekliyor. Parti meclisi 11 Haziran Perşembe günü ilk kez toplanacak. Grup Başkanı Özgür Özel ve ona yakın isimlerle Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın parti meclisi üyelerinin ilk kez aynı salonda bir araya gelmeleri bekleniyor. Bu toplantı öncesi Kılıçdaroğlu'nun A takımını yeniden toplaması da gündemde. MYK 3. toplantısında Yüksek Disiplin Kurulu'nun 2023 kurultayı sonrası ihraç edilenlerin yeniden partiye dönmesinin önünü açan tavsiye kararı da değerlendirilecek. Parti sözcüsü Müslim Sarı, iptalin genel bir karar olmayacağını belirtmişti. Disiplin dosyaları MYK tarafından tek tek incelenecek. Özel ve Kılıçdaroğlu arasında uzlaşı arayışları da sürüyor. Üç milletvekilinin kendi inisiyatifleriyle başlattığı temas trafiğinde henüz bir sonuca ulaşılamadı. Ankara ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar da kendi inisiyatifleriyle gerilimi düşürmek için taraflarla görüşmüştü. Yeni haftada iki tarafın avukatlarının da bir araya gelmesi bekleniyor.
0: CHP'de grup toplantısı tartışmaları devam ederken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş süreçle ilgili bir kez daha konuştu. Kurtulmuş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da grup toplantısı yapmak istediğinde önünde yasal olarak engel olmadığını söyledi. Kurtulmuş'un terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de mesajları vardı.
7: CHP grup toplantısı ile ilgili parti içinde nihai uzlaşma henüz yokken ve tartışma sürerken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bir kez daha konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da grup toplantısı yapmasının önünde bir engel olmadığının mesajını verdi.
5: Grup başkanı olarak geçen hafta Sayın Özel grup toplantısı yaptı. Aynı şekilde önümüzdeki yasal mevzuat çok açıktır ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir. Bunu önleyecek hiçbir madde yok.
7: Numan Kurtulmuş, Finlandiya-İsveç ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tarihten örnek verdi. Murat Karayalçı'nın SHP genel başkanı iken milletvekili olmadığını ve Aydın Güven Gürkan'ın grup başkanı olduğunu, o dönemki meclis başkanı Hüsamettin Cindor'un da meclis başkanlığı olarak bir partinin iç işlerinde taraf değiliz dediğini hatırlattı.
5: Meclis başkanlığı açısından konu dün de açıktı, bugün de açıktır. Siyasette eleştiri doğaldır. Ama herkes şunu bilsin ki meclis başkanlığı gündelik siyasetin, politik polemiklerin daha açık bir ifadeyle siyasi magazinin gündemi olamaz, olmamalıdır. Bu meselenin çözüm yeri Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğidir.
7: Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki çelişkiyi üzülerek takip ettiğini ifade etti, kendi iç meselelerini halletmeleri için destek olmaya hazır olduklarını da söyledi. CHP'deki bölünmenin meclis içinde yasal süreçlere olumsuz etkisi olacağı yorumları yapılırken, Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde mecliste varılan mutabakatın gerisine düşülmemesi gerektiği konusunda uyardı. PKK'ya da mesajları vardı.
5: Bu mutabakatın gereğinin yapılması lazım. İlgili güvenlik birimleri terör riskinin ortadan kalktığını gösteren yeterli ölçülebilir emareler vardır derse bu süreç hızlanır. Hayırlı işte acele etmek lazım. Burada silahların bırakılması, teslimi konusunda İmralı'nın iradesinin dışında da ciddi bir gecikme olduğunu görüyoruz. Ümit ederim ki direnç varsa örgüt bu direncini artık tamamen kaldırır ve adımlar atılır.
0: İsrail askerleri Batı Şeria'da bir araca ateş açtı. Araçta o sırada bulunan 7 aylık bebek vurularak yaşamını yitirdi. İsrail ordusu olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
5: İsrail güçleri Batı Şeria'da El Halil kentinde sivil bir araca ateş açtı. Araçta bulunan 7 aylık bebek vurularak öldürüldü. Bebeğin babası ve annesi de yaralandı. İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Saldırıya uğrayan araçta bulunan bebeğin büyük annesi saldırı anını anlattı.
8: Kontrol noktası yakınında giderken uzakta İsrail askerlerini gördük ve aracımızı durdurduk. Bize doğru ateş açıldı. Başta bunun uyarı atışı olduğunu düşündük. Ancak bir kurşun torunuma isabet etti. Ona isabet eden kurşun annesini de yanağından yaraladı. Babası da parmağından yaralandı.
5: 7 aylık oğlunu kaybeden ve olayda yaralanan Fahd Ebu Haykal saldırıyı anlattı.
9: Arabada annem, iki çocuğum ve eşim de vardı. İşgal güçlerinin bulunduğu noktaya gelir gelmez silahını taşıyan bir asker üzerimize ateş açtı. Mermiler arabaya isabet etti. Hemen ellerimi kaldırdım. Üzerimde hiçbir şey olmadığını, hareket etmediğimi ve etrafımda çocuklar olduğunu göstermek istedim. Mermi ön camı deldi, kolumdan geçti ve ardından oğlumun başına ve eşimin yüzüne isabet etti.
5: İsrail ordusu olayla ilgili askerlerin kendilerine doğru hızla yaklaşan bir araç gördüklerini ve bir askerin araca tekli atışlar yaptığını açıkladı. Ordunun ilk incelemesinde yaralananların siviller olduğunun tespit edildiği belirtildi. İncelemeyle ilgili bulguların yetkili makamlara sunulacağı kaydedildi.
0: Kuzey Kore 10 bin tonluk savaş gemisi için düğmeye bastı. Kuzey Kore devlet medyasının haberine göre geminin yanı sıra gizli sualtı silah sistemleri geliştirmek için de çalışma başlatıldı.
10: Kuzey Kore bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. 10 bin tonluk savaş gemisinin inşasına başlanıyor. Kuzey Kore devlet medyası ülkenin 10 bin tonluk yeni bir destroyer inşa etmeyi ve gizli sualtı silah sistemleri geliştirmeyi planladığını duyurdu. Açıklama Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in gerçekleştireceği Pyongyang ziyareti öncesi geldi. Uzmanlar bu adımı Pyongyang yönetiminin askeri kapasitesini sergilemek istediği şeklinde değerlendirdi. Kuzey Kore lideri Kim Sek kızıyla birlikte Kang konatlı yeni destroyerin seyir testine katıldı. Geminin manevra kabiliyeti ve operasyonel durumunu inceleyen Kim, donanmaya yeni savaş gemilerinin hızla konuşlandırılması talimatı verdi. Nükleer savaşı caydırmak için deniz kuvvetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini savunan Kim, kara, hava ve deniz kuvvetlerinde kapsamlı askeri kapasite artışı çağrısı yaptı. Xi'nin gerçekleştireceği ziyaret Çin liderinin yaklaşık 7 yıl sonra Kuzey Kore'ye yapacağı ilk ziyaret olacak. Pekin yönetiminin resmi anlaşmalı tek müttefiki olan Pyongyang'la ilişkileri yeniden güçlendirmeyi amaçladığı değerlendiriliyor.
0: İstanbul Ataşehir'de bir binanın giriş katındaki daireden gelen kötü kokudan rahatsız olan mahalleli belediyeyi aradı. Binaya gelen ekipler daireden 5 kamyon dolusu çöp çıkardı. Mahalleli evde yalnız yaşayan kadını defalarca uyardıklarını ama kadının kimseyi dinlemediğini söyledi.
10: Kötü kokular binayı sardı, daire kapısı açıldı. İçeriden 5 kamyon çöp çıktı.
11: Aşağı yukarı her odada birer kamyondan çöp çıktı.
10: İstanbul Ataşehir'de bulunan bir binanın giriş katında tek başına yaşayan kadın dairesini çöpe ve çevirdi. Komşuları defalarca uyardı. Ancak kimse sözünü dinletemedi.
11: Hanımefendi aşağı yukarı 10 senedir buralarda görüyorum. Çöplerden biraz bidon, pet şişeler topluyor. Onları biriktirmiş evlerde.
10: Havaların da ısınmasıyla birlikte daireden kötü kokular yayılmaya başladı. Çaresiz kalan mahalleli belediye ekiplerine haber verdi.
11: Bayağı bir koku var içeride. Komşular rahatsız olmuş.
10: Adrese giden ekipler çöp yığınıyla karşılaştı. Odalarda çöpten adım atacak yer yoktu. Temizlik çalışması saatlerce sürdü. Toplam 5 kamyon çöp çıkarıldı. Binada temizlik bittikten sonra ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
0: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar buradayız.
12: NTV Radyo.
13: Bugün ülkede yağış az noktada var. İstanbul az bulutlu. Poyraz serinliklere kesiyor, sıcaklık 31 derece. Ankara açık 29, İzmir ve Bursa 34, Antalya 32 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar yine Poyraz yönünden orta kuvvetli esiyor. Sıcaklık 32-34 derecelerde. İç Anadolu'da çoğu yerde hava açık, yağışlar ara verdi. Eskişehir 30, Kayseri 27 derece. Ege geneli güneşli, karayel serinlik sağlıyor. Manisa 34, Muğla 33, Bodrum 30 derece. Akdeniz güneşli, Adana 32, Hatay 28 derece, sahillerde lodos nemli esiyor. Karadeniz'de güneşli ve az bulutlu bir hava var. Bolu 28, Zonguldak ve Samsun 25 derece. Doğuda Bingöl, Ağrı, Van boyunca sağanak yağış var. Erzurum 22, Malatya 29 derece. Güneydoğu güneşli, sıcaklık 33-34 derecelerde.
12: Hava durumu. Pencere. Sinemadan tiyatroya...
14: Abi bunu yapalım, bu yapılması gereken bir hikaye, bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
12: Sokak oyunlarından dijital sanatlara...
15: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
12: Masallardan romanlara...
16: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
12: Çocuk şarkılarından operaya...
14: Bir opera eserinde bu kadar büyük sükse yap. Bu kadar övgüyle bahsedilmesi.
12: NTV Radyo'da tarihten bugüne kültür sanat dünyasına pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
17: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdir.
12: Baledi.
18: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
19: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaklığı devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
12: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
7: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
8: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
9: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
10: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
11: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Volga Nehri'nin yıllık akışına eşit. Bu durumun önüne geçmek bizim elimizde. Peki nasıl yapmalıyız? Nasıl bir farkındalığa sahip olmalıyız? Bugün doğa konuşmalarında bu sorunun yanıtını arayacağız. Ben Zeynep Gülalp. Konuğum Dönüştür Gitsin platformunun kurucusu ve yürütücüsü Eda Togan. Eda Hanım merhaba, hoş geldiniz Zeyn TV Radyo'ya.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Sorumuz da yanıtı da aslında çok zor değil, öyle değil mi? Nasıl dönüştüreceğiz? Nereden başlayacağız? Önce bununla başlayalım.
1: Hem çok zor hem çok kolay. Neden diyeceksiniz çok zor? Eğer insanlar gıda atığı yarattığının farkında değilse onları bu farkındalığa getiriyor olmak bir süreç. Bu anlamda bir zorluğu var. Ama bu farkındalığa ulaştıktan sonra da geri dönüşü olmayan çok güzel bir yolculuk başlıyor. Çünkü o farkındalıkla aldığı her şeyin gerçekten ihtiyaç olup olmadığını sorgulamaya, aldıktan sonra tüketim yollarını çok detaylı olarak araştırmaya ve ondan sonra da tüketirken saklama koşulları, yemek pişirme koşulları, daha sonra artan yemeklerin dönüştürülmesiyle ilgili reçeteler yaratarak çok daha farkında bir hayat yaşamaya başlıyor. Bu anlamda çok kolay bir yere geçiyor. Nasıl farkındalığı yaratabiliriz derseniz, her şeyden önce tüketim alışkanlıklarımıza biraz fokuslanmamız gerekiyor. Tüketim alışkanlıkları biraz da endüstrinin bize getirdiği, ekonominin dönmesi için var olan sistemin içerisinde olduğumuz için harcadığımız bir değer var. Ama bunun nereye ne kadar harcandığını çok fazla incelemiyoruz. Örneğin çok basit bir şey söyleyeceğim. Bir sap maydanoz satın alıyoruz. Bugünkü fiyatını herkes biliyor. Markette biraz daha yüksek hatta. Bunun sapları maydanozun gram olarak baktığınızda yarısına denk geliyor ve bu yarısı tamamen kesilerek alındığı an çöpe atılıyor. Bu genel bir yaklaşım. Toplumun ne kadarı bu sapların aslında kullanılabilir olduğunu biliyor derseniz çok düşük bir oran. Bu saplar hem menemen yaparken kullanılabiliyor, hem buzdolabında derin dondurucuya bırakılıyor, daha sonra tatlandırılması için çorbaların içerisine katılabiliyor, yemeklere dahil edilebiliyor. Hiçbir şey yoksa bunu salatanızda çiğ olarak doğrayıp yemeye devam edebiliyorsunuz. Ama alışkanlık nedir? Sapın hiçbir şeye yaramadığı düşüncesiyle çöpe gidiyor olmasıdır. İşte bu farkındalığı yaratacak konuşmalar, bir araya gelen grup çalışmaları, sosyal medyada daha yoğun olarak bunlara eğilen yaklaşımlar diyelim, bilgilendirmeler diyelim, paylaşımlar. Bunlar çok önemli. İşte bunlar farkındalığı bizim hayatımıza dahil edecek şeyler.
0: Şimdi biraz verilerden bahsedelim. Market zincirleri ve perakende sektörü verilerine göre sebze meyve reyonlarında sadece görsel standartlara uymadığı için, yani şekli bozuk, hafif lekeli veya raf ömrü dolduğu için çöpe giden ürünlerin oranı %15 ila %25 arasında değişiyormuş. Yani markete giren her 4-5 kilo sebze meyveden 1 kilosu doğrudan çöpe gidiyormuş. Bir taraftan böyle bir durum var. Bir taraftan Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yayınlanan Gıda Atığı Endeksi raporu var. Türkiye'de evlerde kişi başına yılda ortalama 93 kilogram gıda çöpe atılıyormuş ve ne yazık ki Türkiye dünya genelinde hane halkı bazında en fazla gıda israfı yapan ülkeler arasında üst sıralarda yer alıyormuş. Şimdi bu noktada alışverişe çıkarken neler yapmak, nasıl bir planla alışverişe çıkmak gerektiğine dair vereceğiniz tavsiyeleri duymak isteriz.
1: Şekli bozuk olduğu için ayrılan gıdalar benim de böyle takıntı yaptığım bir alan. Şekilden kaybedenler diye benim hatta bir tanımım var bununla ilgili olarak. Asıl mesele burada tüketicinin talebinin tamamen kusursuz bir ürün görme ihtiyacından geliyor. Marketlere gelen bu gıdalar aslında zaten o noktaya gelene kadar retail zincirine daha ulaşmadan %30'luk bir kayba uğruyor. Çünkü tarlada toplanırken hasatta kaybolan miktar var. Taşıma sırasında kaybolan, soğuk zincir doğru çalışmadığı için bu süreçte kaybolan derken biz zaten %30'u kaybederek geldiğimiz bir yerde bir de görsel olarak mükemmeli yakalamaya çalışan marketler, pazar yerleri, bunların tamamı bir ayrıştırma işine giriyorlar. Ben hatta pazar ziyaretleri yapıyorum. Bu pazar ziyaretlerinden bir tanesinde o pazarcı kişinin bana söylediği şey, ablacığım diyor, ben bu turpun sapını kesmezsem, kökünü kesmezsem gelen müşteri satın almıyor diyor. Çünkü çok güzel gözüksün diyor, o temizleniyor. Ancak işte sen o kökü, o sapı kestiğin zaman otomatik olarak onun yaşam ömrünü kısaltmış oluyorsun. O yüzden her aşamada bir bilinç gerekiyor. Biz ne yapmalıyız? Pazar veya market alışverişlerimizi yaparken mutfak için öncelikli olarak ürünün gerçekten sağlam olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Neden sapı var, neden kökü kesilmemiş değil de, çünkü onlar onun doğalı zaten. Aynı zamanda bu bitkiyi de koruyan, siz satın aldıktan sonra da hem kilerde hem buzdolabında saklama koşullarında daha uzun yaşamasını sağlayacak olan doğal koruyucular, kabuklar, bunların ayrıştırılmasını bekliyor olmak satın alma aşamasında çok büyük bir yanlış. Alışveriş yaparken de önceliğimizin bunların temiz olup olmaması değil, daha çok ürünün kendisinde bir hasar olup

0: olmaması. Biz satın alana kadarki süreçlerde yanlış giden bir şeylerden ötürü bir çürüme, bir bozulma başlamış, başlamamış bunun kontrol edilmesi çok daha anlamlı olacaktır. Genel olarak ama söylemek istediğim şey, alışverişe çıkmadan önce hepimizin çok iyi bildiği ama ben söylediğinde aa o da mı diyeceğiniz alışveriş listesi yapmak. Bu o kadar önemli bir şey ki. Önceden daha gelirli aileler başka bir yere harcamayayım, en temel ihtiyaçlarımı karşılayayım diye yaptıkları şey şu an hepimizin yapması gereken şey haline geldi. Neden? Ekonomik zorluklar hepimizi artık rahatsız etmeye başladı. Ne yapacağız? Evimizde olanların öncelikli olarak bir listesini çıkartacağız. Yarım kalmış, buzdolabının arka tarafında unutulmuş, bunlar çok oluyor. Özellikle ben buzdolabı iç yerleşim eğitimleri verirken buzdolabının fotoğraflarını istiyorum katılımcılardan. Tabii ki gelen fotoğrafları deşifre etmeden gösterdiğimizde gördüğümüz şey 4 gündür, 5 gündür arka tarafta kalmış, unutulmuş, yok zannedilerek tekrar satın alınma yapılmış bir sürü gıda çıkıyor. Şimdi bu çok önemli bir nokta. O yüzden önce evimizde ne var? Evimizde olanın bir envanterini çıkardıktan sonra alışverişe gidiyor olmak. Bir de şu var, evde var evet ama ne kadar süredir kullanılmamış. Siz onu o gün market alışverişi yaparken gaza gelip de satın aldığınız bir şey ise ve günlük hayatınızda zaten çok yoğun kullanmıyorsanız evinizde büyük ihtimalle çok uzun bir süre hiç dokunulmadan da kalacak. Sonra ne olacak? Son kullanım tarihi geldiği için maalesef onu tüketmekten imtina ederek çöpe atıyor olacaksınız. Bunlar hiç daha alışveriş yapmaya başlamadan önce yapmamız gereken en önemli noktalar diyebilirim size.
1: Şimdi aklıma saklama koşulları da geldi. Yani aslında bu noktada da bilinçsizlik var, öyle değil mi? Yani her şeyi poşetleyip buzdolabına koyduğumuz zaman aslında doğru bir saklama şekli de yapmıyoruz. Çünkü çoğu şeyin hızlıca bozulduğunu görüyoruz. Örneğin salatalıklar çok hızlı bozuluyor. Domates çok hızlı sulanıyor. Bunların evet. da farklı bir saklama koşulu mu var? Bu konuda ne dersiniz?
0: Tabii. Her türlü gıdanın farklı saklama koşulları var. Ama bizim yine geleneksel olarak aklımızda var olan, nasıl olduğunu bilmediğim bir bilgi var. Her şey buzdolabında saklanmalıdır diye. Alışveriş yapıldığı an gelir gelmez de hiç daha o alışveriş poşeti açılmadan poşetiyle beraber gıdanın buzdolabına konuyor olması yapılabilecek en büyük hatadır. Bir deneme yaptım. Bir markete giderek kendimce doğru bir ürün seçtiğimi düşünerek satın aldığım limon filesini eve gelip açtım. Kesme tek tek yerleştirdim tezgaha ve içerisinde iki tanesinin birbirine değmiş ve yapışmış bir halde küflenmeye başladığını gördüm. Şimdi eğer siz bunu hiç fark etmeden, o fileyi hiç açmadan buzdolabına atarsanız eğer, o küf yayılacağı için satın aldığınız o 1 kilo limonun tamamını da zaten 3-4 gün içerisinde kükletecek yani. Siz bunun hiç farkında olmayacaksınız. O yüzden alışverişten sonra yapılacak ilk adım, satın aldığınız şeyleri açıp, eğer bakılamayacak şekilde paketli satın aldıysanız mutlaka kontrollerini yapmanız. Biraz daha hasarlı olduğunu, biraz daha çürümeye başlayan olanları tamamen ayırmanız, ondan sonra geri kalanını nasıl saklayacağınızı düşünmeniz gerekiyor. İkinci yapılan en büyük hata, hepsini yıkayıp buzdolabına koymaya çalışmak. Şimdi pek çok durumda bitkilerin yüzeylerinde doğal olarak kendilerini koruyan, uzun süre hayatta kalmalarını sağlayan tabakalar var. Siz yıkayarak bunları aslında koruma kalkanlarını ortadan kaldırıyor oluyorsunuz. O yüzden her şeyi yıkayarak buzdolabında saklama bilgisi de biraz genel geçer bir bilgi halindedir bence. Gözden geçirilmesi gerekir. Üçüncü yapılması gereken en önemli şey, hangi gıdanın soğukta, hangi gıdanın da karanlıkta ve serin bir yerde saklanılıyor olduğunu biliyor olmak gerekiyor. Tabii bu bilgi bize gökten gelmeyecek. Doğal olarak bir takım araştırmalara ihtiyacımız olacak. Bunun için de işte bir sürü platformlar var. Bizim gibi platformlar var. Pek çok araştırma sonuçları YouTube'da çok kolay ulaşılabilir durumda. Bunlara biraz ilgi göstermek bizim aslında cebimize fayda sağlayacak, paramızı sokağa atmamıza engel olacak yaklaşımlar. Bunun da ötesinde sağlıklı besleniyor olmanız için de gerekli olan temel araştırmalardan bir tanesi olacak diyebilirim. Hı hı. En basit örnekle şunu vereceğim. Patates ve soğanı birlikte kilerde saklama ya da ikisini bir arada aynı poşetin içerisinde buzdolabında saklama. Buzdolabına bunları plastik poşetlerle koyma. Hayatınızın en büyük hatası diye böyle biraz daha abartarak size yorum yapayım. Çünkü soğanda var olan etilen gazı patatesle uzun süre bir arada kaldığında patatesin bozulmasına sebep oluyor. Patates nasıl bir hale geliyor söylediğimde anlayacaksınız. Böyle lastik gibi oluyor. Patatesi hani kırmaya çalışsanız neredeyse kıracağınızı hissedebileceğiniz bir lastiklik seviyesine geliyor. Bu şunu gösteriyor. Patates ve soğan bir arada birbirleriyle çok iyi anlaşabilen iki bitki olmasına rağmen tat olarak siz bunları bir arada uzun süre saklamamalısınız. Saklama koşullarını tamamen bağımsız ve ayrı iki noktada saklanması gereken, ikisinin de buzdolabına girmemesi gereken bir yerde. Bunlarınkiler de serin bir yerde, güneş görmeden, karanlık bir ortamda saklanması gerekmekte.
1: Gıda israfı denildiğinde genellikle akla sadece çöpe giden yemekler geliyor ama siz gıda israfının arkasındaki o görünmez sanal su israfından da bahsediyorsunuz. Toplum olarak bu gizli maliyetin ne kadar farkındayız? Yani yemediğimiz bir elmanın su karşılığı ne? Tabakta kalan bir köftenin su karşılığı ne?
0: Evet, bunların aslında hiçbirimiz farkında değiliz. Çünkü tabağımıza geldiği andaki tüketim tarafıyla ilgileniyoruz. Orada da kalan bizi üzmüyor bu arada. Kalan nereye gittiğini de çok sorgulamıyoruz. Çünkü eğer dışarıda yiyorsak kalan şeyi hemen alıyorlar servis elemanları ve ondan sonra soru işareti, hiç kimse de o sorgulamayı yapmıyor. Burada bir şey söylemek istiyorum. Yarım kalan her şeyin hayvanlara verildiğine dair inancın da doğru olmadığını söylemek istiyorum. Hayvanların da yiyebileceği ve yiyemeyeceği gıda atıkları var. Bunların ayrıştırılması da bir süreç, bir maliyet ve bir insan emeği gerektiren şeyler. Bunu her işletme doğru bir şekilde yapıyor mu sorgusu aklımızın bir yerinde tutuyor olmamız gerekiyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Siz aldığınız köftenin yarısını tabağınızda bıraktınız. Orada harcamış olduğunuz işte 2400 litre sudan bahsediyoruz. Bu su çöp oldu, eyvallah. Hiç onunla haberdar olmadığınızı düşünelim. Onun yarısını bıraktığınızda ya nasıl olsa hayvanlara veriyorlar diyor olmak sadece sizin kendinizi avutuyor olmanız anlamına geliyor. Onun gerçekten zincirin sonunda nereye gittiğine sorguladığımızda pek çok durumda hayvanlara verilemez durumda. Çünkü bütün gıda atıklarının birbiriyle karıştırıldığı bir bidonun içerisinde olduğunu görüyor olacaksınız. Bu kısımlar çok önemli. Hı-hı. Aynı zamanda yerel yönetimlere de tabii bir sürü görevler düşüyor. Gıda atıklarının ayrıştırılması, dönüştürülmesiyle ilgili olarak. Ama ben hep şunu söylüyorum. Biz birey olarak bir şeyler yapmadan yerel yönetimler neden hiçbir şey yapmıyor diye sorgulayıp sonra dönüp de köftemizin yarısını hala tabağımızda bırakıyorsak bizde de bir sorun var. Hmm. Öncelikli olarak biz kendi bireysel farkındalığımızla bu gıda atığını ben kendi çerçevemde azaltacağım ve sonra talep etmeye başlamalıyım. Evet, ben elimden geleni yaptım ama şu an artık yerel yönetimin devreye girmesi gerekiyor. Benim evimde açığa çıkan ve benim de dönüştüremeyeceğim atıklar var. Bunları benden alsın. Nasıl dönüştürüleceğine dair bana yol göstersin, alan göstersin. Bunların yapılma gerekliliği de var.
1: Diyoruz ki işte bir dilim ekmek 40 litre suya yani eşdeğer. Bu nasıl oluyor? Yani bir dilim ekmeği biz israf ettiğimizde 40 litre suyu nasıl israf etmiş oluyoruz? İnsanların kafası evet, bu noktada biraz karışıyor. Bize biraz bunu anlatır
0: mısınız? Tabii tabii. Şunu diyor tabii ki ben bir dilim ekmek yedim su nereden çıktı şimdi? Ama biz şöyle diyoruz. Bu işte sanal su ayak izi dediğimiz şey geriye doğru giderek o ekmeğin yapılabilmesi için üretilen tarladaki buğdaydan başlıyoruz yola. Buğdayın üretilmesi için bir takım temel ihtiyaçları var. İşte burada ne var? Gübresi var, toprağı var, bir suyu var, bir sulama yapılması gerekiyor. İşte o bir dilim ekmeği siz attığınızda sizin hanenize o buğday için, o bir dilim ekmeği için gereken miktarın harcadığı su yazılıyor otomatik olarak. Bu sulama sistemlerinin hangi yöntemlerle yapıldığı bile sizin sanal su ayak izinize etkiliyor. Neden? Eğer vahşi sulama yapıldıysa o bölgede sizin normalde harcayacağınız sudan çok daha fazla miktarda su harcaması yapılmıştır. Toprak da strese girerek o kadar yoğun gelen suyu aslında emememiştir. O yüzden de suyun büyük bir kısmı zaten akıp gitmiştir. Bitki de onu alamamıştır demek. Diyelim ki doğru yöntemlerle, damla sulamalarla, nemli toprak tutmak gibi yöntemlerle, doğal yöntemlerle yetiştiğini düşünelim. Yine de harcanan işte o su sizin çöpe attığınız ekmeğin sanal su ayak izi oluyor. Bunun dışında da hasat alındıktan sonra bir takım temizleme, yıkama işlemleri yapılıyor. Buralarda da su harcanıyor. Ondan sonra geliyor. Bu ekmek hamur haline gelirken bile su kullanılıyor. Nasıl diğer türlü hamur haline getireceksin onu mayayı karıştırırken? Burada da bir su ayak iziniz var. İşte en sonunda fırından çıktıktan sonra elinize geldi. Zaten sanal su ayak iziyle beraber geldi. O bir şey harcandı. Siz onu çöpe attığınızda işte bu bizim milli servetimiz olan hepimizin cebinden çıkan vergilerle aslında yapılan şeyin çöpe gitmesi anlamına geliyor.
1: Evet, çok vicdana da dokunan bir şey anlattınız aslında. Yani şimdi dünyada su savaşlarından bahsediliyor. İşte suyun ne kadar değerli olduğundan bahsediliyor ama su israfının sadece işte dişimizi fırçalarken musluğu kapatmamak olduğundan çok daha öte bir şey olduğunu anlattınız. Şuna değinelim biraz da. Ev mutfaklarında en çok meyve, sebze, ekmek israf ediliyor deniliyor. Bir tüketicinin evinde sıfır atık felsefesine geçmesi için ilk atması gereken en kritik 3 adım ne sizce?
0: Çok güzel bir soru. 3 adım bunu yapabilir miyim? Bir düşünelim.
1: Daha fazla adımlar önce da olabilir tabii.
0: Aynen, aynen. Çünkü pek çok adım aynı anda atılıyor burada. Sıfır atık mutfağa hızlıca dönüş yapıyor olmak kolay değil. Çünkü bu bir alışkanlık meselesi. Öncelikli olarak bunun farkına varmak çok önemli. Ben hiçbir zaman hiçbir şey yapmayan bir insanın pek çok şeyi aynı anda yapmaya çalışmasıyla bunalıma girip de hiçbir şey yapamadığını düşünüp vazgeçmesini arzu etmem. O yüzden hep adım adım sindire sindire bu işin yapılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden önce mutfağımızda bu bahsettiğim doğru saklama koşullarıyla alışveriş tarafını bir tarafa bırakıyorum. Artık eve geldi, alışverişi bilinçli bir şekilde yapmış olduğumuzu hayal edelim. Evin içerisinde doğru saklama koşullarını sağlıyor olmak en önemli adım. Çünkü o ürün bozulduğunda zaten yemek dahi yapamıyor olacaksınız. Hepsi birden çöpe gidiyor olacak. Hadi çok çok istisna olarak toprak var yakınlarınızda, toprağa gömeceksiniz diyelim ki bu şehir hayatında çok olası bir şey değil. O yüzden mecburen o çürümüş gıda çöpe gidiyor. İkinci olarak da mümkünse, çünkü Türk geleneklerinde bol yemek yapmak biraz bizim böyle kültürümüzde de olan bir şey. Mümkünse aile fertlerinin yiyebileceği kadar porsiyonları dikkate alarak yemek pişirmek çok önemli. Bu da bizim zaten niye gıda atıyla uğraşacağız kısmına hiç gitmeden orayı durdurma bariyerimiz olacak. İhtiyaç kadar yemek pişirdiğinizde o gün yetecek kadar herkes yiyor olacak. Ertesi güne artan herhangi bir şey olmayacak. Biliyorsunuz ki artan yemek hiç kimse için çok lezzetli olmuyor. Tekrar ısıtıp o yemeği yiyor olmak çok insanların hoşuna gitmiyor. Bunları yapmamak için o zaman ihtiyaç kadar pişiriyor olmak çok daha önemli hale geliyor. Üçüncü önemli nokta dersem eğer, sıfır atık dediğimiz şey böyle bir uzay aracı, hiç ulaşamayacağımız bir şey değil. Şu anlama geliyor. Az önce bahsettiğim maydanozun sapını çöpe atmadan önce hemen bir soru işareti kafamızda olup ben bununla başka ne yapabilirim diyebiliyor olmak. Yapabileceğimiz gıdanın biz sapının işe yaramadığını düşündüğümüz bir noktadayken ya bir dakika ben bununla biraz bir kavurma yapabilir miyim? Bunu şu yemeğin yanına salata gibi koysam acaba bu çöpe gitmeden kullanılabilir mi gibi bir takım soru işaretlerini kafamızda yaratabilmek için bir farkındalığa ihtiyacımız var.
1: Neticede yani yaprağından verim alıyorsak sapından neden verim almayalım?
0: Aynen öyle. Ispanak için de geçerli bu evet. Arada. Ispanağın da sapları çoğu zaman atıyor. Sadece yaprağından yararlanılmaya çalışılıyor gibi.
1: Yanlış öğrenilmiş bir şey var aslında orada değil mi? Yemek pişirme şekli.
0: Evet ya, biraz öyle gelmiş öyle gider diye bir şey var.
1: Evet.
0: Herkes sizin evinizde şöyle de bir şey olsa, sürekli anneniz maydanoz sapını kestiği an çöpe atıyor olsa, bir çocuk olarak siz bunu evet. görerek yetiştiğiniz için bu hiçbir zaman sorgulanmayan bir nokta zaten. Hı-hı. Siz aynı şekilde hayatınıza devam ediyor olursunuz.
1: Evet.
0: Şimdi çok basit bir örnek vereceğim size. Ben bir arkadaşımla beraber yıllar evvel bir kahvaltıya gittim ve bu bir açık büfe kahvaltıydı. Tabağını ağzına kadar böyle tepeleme doldurdu ve ben orada müdahale ettim. Dedim ki ya bu kadar şeyi yiyemeyeceksin büyük ihtimalle, neden alıyorsun? O dedi ki ya para benim değil mi, istediğim kadar alırım dedi. Hı-hı. Şimdi bu büyük bir uyanış noktası. Niye bunu anlatıyorum? Şimdi açık büfe kahvaltı yapılabilir, tamam. Ama siz orada açık büfe olduğu için tabağınıza yiyeceğiniz, yemeyeceğiniz her şeyi dolduramazsınız. Neden? İşte onun arkasında sanal enerji ayak iziniz, sanal su ayak iziniz, sanal karbon ayak iziniz var. Neden? İşte o ürünler size ulaşana kadar taşıma sırasında bir karbon ayak izi oluşmakta. İşte az önce sudan bahsettik, su harcı. Bu durumda sen o tabağı doldururken benim hakkımı da yiyorsun. Çünkü benim de o milli kaynakta hakkım var. Hı-hı. O yüzden şunu dememeli insan. Benim paramla aldım, istediğim kadar yerim, kalanı da çöpe atarım dediğin zaman işte bu ülkenin su kaynağını da çöpe atmış oluyorsun. Orada da benim hakkım var. Hatta bizim gelecek nesillerimizin hakkı var. İşte sürdürülebilirlik de bu tanımlamanın altında çıkıyor zaten. Diyor ki önümüzdeki nesillerin temel ihtiyaçlarını bugünden yok etmeden yaşamı devam ettirmeye çalışabilmek diyor. Yani onların hakkına tecavüz etmeden biz bugün yaşamalıyız diyor.
1: Tabii,
0: en önemli nokta bu.
1: Bu bilinç çocukluktan itibaren aslında alınması gereken bir bilinç. Ki öyle büyüsün, öyle yetişsin. O da gelecek nesillere bunu aktarsın. Bunun için de çok temel eğitim almak lazım, öyle değil mi? Siz platform olarak bu konuda da önemli işler yapıyorsunuz. Biraz o eğitim sürecini de anlatır mısınız?
0: Tabii tabii. Eğitim her yaşta çok önemli ama yetişkinlerdeki alışkanlıkların dönüştürülebilmesi çok zaman alıyor. O yüzden çocukların henüz bir şekle girmemişken, kafalarında her şey tam olarak oturmamışken onlara verilecek doğru bilgiyi emme kapasiteleri çok yüksek. O yüzden anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda kesinlikle gıda atığı ile ilgili bir farkındalık eğitiminin verilmesi gerektiğine inanıyorum. Bunun müfredat olarak konulması gerektiğine inanıyorum ve son dönemde pek çok okulda sıfır atıkla ilgili, enerji kullanımı, su kullanımı ile ilgili pek çok farkındalık yaratacak şeyler görüyorum kitaplarda. Ancak gıda atının tamamen ayrı bir başlık altında olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yeni nesil market nesli olarak ben nitelendiriyorum. Gittiklerinde pazarda ya da markette gördükleri ürünleri orada yetiştiğini zannediyorlar. Yani o tezgahta yetiştiğini zannediyorlar. İnanın bana böyle bir gerçek var. O yüzden bu gıdanın nereden geliyor olduğu, ne kadar emek harcanıyor, toprakla nasıl muhatap olunuyor, ne kadar su gidiyor gibi o farkındalığı çocuğa verdiğiniz zaman zaten otomatik olarak o soru sormaya başlıyor. Biz özellikle pandemi döneminde çok yoğun olarak başlattığımız özellikle ilkokul ve ortaokul eğitimlerimiz bu anlamda bize çok katkı sağladı. Çünkü çocukların ne kadar hızlı buna adapte olduğunu, hatta yetişkinleri de bunun içine zorla soktuklarını gördük. Çünkü pek çok veli sonra eğitim sonralarında beni sosyal medyadan ulaşarak bir anlamda da sitem ediyor. Ne anlattınız bu çocuklara? Bizi rahat bırakmıyorlar. Bir şeyi çöpe attıramıyorum artık diyorlar.
1: Aslında çok
0: Şimdi bu
1: güzel bir
0: bizim
1: şey.
0: için o kadar önemli bir şey ki işte anne babayı dışarıdan bir şey değiştiremeyebilir ama içeriden çocuk değiştirebilir. Çünkü çocuk ailenin en kıymetli şeyi ve onun talepleri aslında çok önemli ya artık günümüzdeki aile kavramında. O çocuk da doğru bir şeyi talep ediyor. Anne niye diyor sen sürekli bu maydanoz saplarını çöpe atıyorsun diyor. Bak diyor kompost diyor bir şey var diyor. Bir aile aradı hatta beni. Kompost diyor ne diyor bu çocuk diye aradı. Aynen böyle o da tanımlayamıyor çünkü. Evet kompost diye bir şey var. Çocuk bunu duyuyor. Ailede bir merak oluşturuyorsa eğer ailecek bir dönüşüm başlıyor. Onun için bizim için çocuk yaşta eğitim çok önemli. Biz platform olarak her talep eden okula tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak gıda farkındalığı eğitimi vermeye devam ediyoruz. Bu bizim platformumuzun biraz da misyonu haline gelmiş bir şey diyebilirim. Ama bu okulların dışında üniversitelere de talep eden bütün üniversitelerle de işbirliği yaptık bugüne kadar. Özel kurumlarla da işbirliklerimiz var. Önemli olan talebin olması. Talep olmadan bir yere gidip bir şey anlatmaya çalışmak çok doğru bir şey değil. Çünkü değişim istekle başlıyor. Orada talebin karşı taraftan geliyor olması bizim için pozitif bir işaret, değişim için bir fırsat.
1: Çok teşekkür ederiz Eda Hanım. Ağzınıza sağlık. Çok güzel şeyler anlattınız. Umarız dinleyenlerimize de ulaşır ve daha farkındalık sahibi bireylerle bu geleceği inşa ederiz. Çok sağ olun.
0: İnşallah. Çok teşekkür ederim davetiniz için tekrar.
1: Doğa konuşmalarında bugün gıda israfı ve gizli su israfının önüne nasıl geçileceğini konuştuk. Konuğum Dönüştür Gitsin platformunun kurucusu ve yürütücüsü Eda Togan'dı. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.
2: Doğa konuşmaları sona erdi.

Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Sağlık, yemek tarihi, doğa, gider.

0: müzik arası.
1: Hava durumu. Rüzgarların sert esmesi ve yön değiştirmesi batıda hava kirliliğini azaltıyor. Hava kalitesi İstanbul, Marmara ve Ege'de daha iyi seviyeye çıkıyor. Samsun, Ordu, Adana, Hatay, Güneydoğu ve Malatya boyunca ise orta seviyede.
2: Hava durumu.

0: Mutlu pazarlar, saatlerimiz 11'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Bugün Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de toplam 6 beldede seçim yapılıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nca belde statüsü kazanan yerleşim yerlerinde ara seçim yapılmasına karar verilmişti. Tokat'ın Yolüstü, Çevrecik, Bağtaşı ve Kuşçu beldeleri, Nevşehir'in Mustafa Paşa beldesi ile Gümüşhane'nin Tekke beldesinde vatandaşlar sandık başına gidiyor. Belediye başkanları ve meclis üyeleri bölge halklarının oylarıyla seçilecekler. Niğde'de etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sele kapılan bir kadın hayatını kaybetti. Yaralı 5 kişinin de tedavileri sürüyor.
1: Sağanak sele neden oldu, akıntıya kapılan bir kadın hayatını kaybetti. Niğde'de dün sağanak yağış etkiliydi. Gümüşler beldesinde sokaklar nehre döndü, sular önüne çıkanı sürüklemeye başladı. Bu sırada bir otomobil içinde 4 kişi mahsur kaldı. Otomobillerine ulaşmaya çalışan Sabiha Dinçer ve Fatma T. de suya kapıldı. 6 kişi bölgeye sevk edilen ekiplerce sudan çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Ancak ağır yaralanan Sabiha Dinçer müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
2: Yağışlar sırasında sele kapılan 6 vatandaşımızdan durumu ağır olan 42 yaşındaki bir vatandaşımız Niğde Ömer Halis Demir Eğitim Araştırma Hastanemizde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Bir vatandaşımızın tedavisi devam etmekte olup diğer 4 vatandaşımız tedbiren gözlem altında tutulmaktadır.
1: Selde çok sayıda aracın yanı sıra ev, ahır ve tarım alanları da zarar gördü. Hasar tespit çalışması sürüyor. Sağanak Malatya'da da etkiliydi. Arapgir ilçesinden geçen Kozluk Çayı taştı. İlçenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kaya Arası Kanyonu su altında kaldı. Bazı yollar ve yürüyüş güzergahları ulaşıma kapandı. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde de yollar dere yatağına döndü. Elazığ-Tunceli Karayolu çift taraflı ulaşıma kapandı. Mahsur kalan bir kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Kayseri'de de bir anda bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kent merkezinde yollar suyla doldu. Sürücüler zor anlar yaşadı.
0: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyaya yansıyan Kürt kadın fıkrası nedeniyle iş insanı Rami Koç hakkında resen soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik'ten de yazılı açıklamalar geldi. Koç'un kullandığı ifadelere tepki gösterildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise resen soruşturma kararını doğru bulmadığını açıkladı. Tartışmaların odağındaki isim Rami Koç da bir açıklamayla kamuoyundan özür diledi.
3: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı iş insanı Rahmi Koç'un sosyal medyaya yansıyan ve Kürt kadın ifadesi içeren sözleri hakkında resen soruşturma başlattı. Soruşturma halkın bir kesimini alenen aşağılama suçlamasıyla başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden soruşturmayı duyurarak Koç'un sözlerine tepki gösterdi.
4: Adaletin terazisi kimsenin servetine, ünvanına veya statüsüne göre tartmaz. Yargı daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez. Bu tür sözlerin bir fıkra veya mizah adı altında sarf edilmesi kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez.
3: Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. İnsan onuru ve eşit vatandaşlığın esas olduğunu vurgulayan Yılmaz, hiç kimseye cinsiyeti, etnik kimliği ve sosyal konumu üzerinden incitici ve olumsuz sosyal algılar oluşturacak ifadeler kullanılamaz dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamayla Koç'un ifadelerini eleştirdi.
5: Kürt kadın ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır. Çok yanlış ve çirkindir. Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz. Nefret söylemleri mizah kılıfıyla asla mazur gösterilemez. Yanlış söylemlerin düzeltilmesi ve özür dilenmesi değerlerimize saygının bir gereğidir.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Rahmi Koç hakkında başlatılan soruşturmayı doğru bulmadığını açıkladı.
6: Sayın Rahmi Koç'un samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır. 95 yıllık ömründe aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye'ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz.
3: Tartışmaların odağındaki isim Rahmi Koç'sa yazılı bir açıklamayla özür diledi. Koç, herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim ifadesini kullandı.
0: Karadeniz'de yine bir Türk balıkçı gemisine saldırı düzenlendi. Bir balıkçı hayatını kaybetti, ikisi ağır dört balıkçı yaralandı, tekne de battı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler yaralıları İnebolu Limanı'na tahliye etti. Yaralı balıkçılar oradan da hastanelere kaldırıldı.
7: Türk balıkçı gemisi Karadeniz'de saldırıya uğradı. Bir balıkçı hayatını kaybetti, dördü yaralandı. Sahil Güvenlik Gemisi personeli İnebolu Limanı'na tahliye etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
8: Şarapnel parçalarının daha çok tesir etmesiyle oluşmuş yaralanmalardı.
7: Türk bayraklı Duru 67 isimli balıkçı gemisine Kırım'ın batısında Sivastopol açıklarında saldırı düzenlendi. 5 yaralı vardı. 3'ünün durumu ağırdı. Yaralı balıkçıları yakınlardaki bir başka Türk balıkçı gemisi kurtardı. Durumu ağır olan bir balıkçı İnebolu Limanı'na götürülürken hayatını kaybetti. Diğer 4 yaralı içinde bir sahil güvenlik gemisi sağlık görevlileriyle birlikte bölgeye gitti. Saldırıya uğrayan personeli alarak İnebolu Limanı'na geri döndüler. Yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
8: Bir hastamıza gemide bir ufak ameliyat operasyonuyla göğüs tüpü takıldı. Diğerlerinin pansuman ve stabilizasyonları sağlandı.
7: Hayatını kaybeden Trabzonlu balıkçı Cüneyt Varlık, Akçaabat ilçesinde toprağa verilecek.
9: Cüneyt Varlık benim çocukluk arkadaşım. Diğer yaralılar da benim, aynı mahallemin insanları.
0: Latin Amerika ülkesi Ekvador'un kıyı kenti Manta'daki bir limanda yangın çıktı. Denizdeki 35 tekne küle dönerken olayda 2 kişi de yaralandı. İlk belirlemelere göre balıkçı teknelerinin demirli olduğu iskelede bir teknede yapılan kaynak çalışması sırasında yangın çıktı. Yangının ardından gökyüzünü yoğun bir şekilde siyah dumanlar kapladı. Alevlerin kıyıdan yaklaşık 80 metre açıkta demirli tekneler arasında hızla yayılması sonucu da 2 kişi yaralandı. En az 35 tekne küle döndü. Olay yerinden yansıyan görüntülerde yoğun duman uzun süre liman bölgesini terk etmedi. İtfaiye ekipleri ve çevredekiler teknedeki yangınları söndürmek için yoğun çaba sarf ettiler. ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken diplomasi trafiği yeniden hız kazandı. Pakistan İçişleri Bakanı Tahran'da İran lideri Müşteba Hamane'ye İslamabad'ın mesajını iletti. Lübnan Genelkurmay Başkanı da davet üzerine Pakistan'a sürpriz bir ziyarette bulundu. ABD'nin dondurulan İran mal varlıklarını Körfez ülkelerine yönlendirmeyi değerlendirdiği iddiası da yeni bir kriz olasılığını gündeme taşıdı.
1: ABD ve İran arasında küçük çaplı çatışmaların gölgesinde diplomatik hareketlilik yeniden yoğunlaştı. Diplomasi trafiğinin merkez üssü Tahran ve İslamabad oldu. Arabulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, İran dini lideri Müşteba Hamane'ye Başbakan Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Münir'den bir mektup iletti. Tahran'da temaslarda bulunan Nakvi, İranlı mevkidaşıyla da bir araya geldi. Aynı saatlerde İslamabad'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Haykal, Pakistanlı mevkidaşının daveti üzerine Pakistan'a gitti. Sürpriz ziyaret, Washington ve Beyrut'un Lübnan-İsrail ateşkesiyle ABD-İran müzakereleri ayrı tutulmalı görüşü açısından dikkat çekti. Zira Tahran, Lübnan'da kalıcı bir ateşkesi, Washington'da uzlaşmanın ön şartı olarak görüyor. Lübnan Cumhurbaşkanı'nın İran'ın Amerika ile müzakerelerde ülkesini pazarlık kozu yaptığını iddia etmesi ise Tahran'dan tepki çekmişti. İsrail Lübnan hattında ateşkes ilan edilmesine karşın İsrail ordusu bu kez Lübnan askerini hedef aldı. İsrail askerleri Lübnan'ın güneyinde hareket halindeki bir aracı vurdu. Lübnan ordusu saldırıda ölen 3 kişiden birinin tuğgeneral, birinin yüzbaşı, diğerinin ise er olduğunu duyurdu. İsrail ordusu dersler çıkarılacaktır, Lübnan hükümetine değil Hizbullah'a karşı mücadele ediyoruz açıklamasını yaptı. Bununla birlikte ABD'nin İran'da rahatsızlık yaratması öngörülen bir girişime hazırlandığı da iddia edildi. Reuters'ın haberine göre Washington yönetimi dondurulmuş ya da el konulmuş İran mal varlıklarını Tahran'ın bölgedeki askeri eylemlerinden zarar gören Körfez ülkelerine yönlendirmeye hazırlanıyor. İsimsiz bir kaynak, ABD'nin Körfez ülkelerine verilen hasarların onarımı ve bu ülkelerin yeniden inşası için İran mal varlıklarını kullanmayı gündemine aldığını ifade etti. Müçteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai ise bu iddiadan bir gün önce Amerikan basınına olası bir anlaşmanın Amerika tarafından dondurulan 24 milyar dolarlık İran mal varlığının serbest bırakılmasına bağlı olduğunu söylemişti.
10: NTV Radyo.
11: İstanbul az bulutlu, sıcaklık 31 derece. Marmara'da hava açık, Bursa 34 derece. İç Anadolu'da hava açık, yağışlar ara veriyor. Ankara 29, Kayseri 27 derece. Ege geneli güneşli, İzmir 34, Bodrum 30 derece. Akdeniz güneşli, Antalya ve Adana 32, Hatay 28 derece. Karadeniz'de güneşli ve az bulutlu bir hava var. Bolu 28, Zonguldak ve Samsun 25 derece. Doğuda Ağrı, Van boyunca sağanak yağış var. Erzurum 22, Malatya 29 derece.

0: NTV Radyo.
1: Ne var sırada Denizbank burada?
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
1: Ne var sırada Denizbank burada?
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Baba bu ne bayramı?
6: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Engelsiz başlıyor.
5: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Para Boccia milli takımı Dünya Boccia Kupası'nda tarihi bir başarıya imza attı. Finlandiya'da düzenlenen ve ağır engel grubuna sahip sporcuların mücadele ettiği maçlarda Öner Bozbıyık teklerde altın kazanırken, çiftlerde yine Öner Bozbıyık-Havva Alyurt ikilisi dünya üçüncülüğü elde etti. Madalya kazanan milli sporcular bu hafta bizlerle olacak. Hem turnuva özelinde hem de sportif hikayelerini konuşacağız. Engelsiz başlıyor. Bu bölümümüzde Finlandiya'da düzenlenen organizasyonda altın madalya kazanan Öner Bozbıyık bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz.
6: Merhaba Ayhan Bey, hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
5: Teşekkür ederiz. Tebrik ediyoruz. Altın madalya kazandınız. Duygularınızı alarak başlayalım mı?
6: Öncelikle teşekkür ederim. Evet, altın madalya alarak milli marşımızı Finlandiya'da okutmanın gururunu yaşıyorum. Böyle bir mutluluk inan tarif edilemez. Çünkü o ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşımızı okutmak en büyük hayallerimden bir tanesi ve bunları gerçekleştirmek beni inanılmaz motive ediyor, inanılmaz mutlu ediyor.
5: Finalde İtalyan rakibinizi 4-2 mağlup ettiniz. Maçın kırılma anı sizce neydi? Nasıl bir final maçı geçti sizin için?
6: Aslında benim için final maçından ziyade yarı final maçı daha önemliydi. Şu şekilde oldu, yarı final maçımda 4-0 ilk sette, 4-0 geriye düştüm Fransız rakibime karşı. Rampa operatörlüğümü yapan, aynı zamanda işim olur kendisi, ona dedim maçı çevireceğim dedim. Çünkü 4-0'dan çevirmek çok zordur. Boccia gibi bir sporda savunma falan yapılır. Orada skoru korumaya çalışır sporcular. O maçı 4-4'e getirip 4. set sonunda uzatmaya götürdüm. Aslında o kırılma maçı benim için yarı final maçı diyebilirim yani.
5: BC3 erkeklerde, tek erkeklerde altın kazandınız. Bu BC3 nedir ve ağır engelli grubundasınız? Sizin diğer sporculardan farklı bu sporu yapma şekliniz nedir?
6: Tabii ki Boccia bildiğiniz üzere en ağır engellilere hitap eden bir spor dalı. Onun da kendi içinde kategorilere ayrılıyor. BC1, BC2, BC3 ve BC4. BC3 benim oynadığım kategori en ağır düzeydeki olan, ellerini kollarını kullanamayan, engellilere hitap eden bir spor burası. Kolu, omuz ya da el, parmak gücü olup topu sahaya atamayan tek başına bu tür engellilere hitap ediyor ve bizim rampa dediğimiz bir mekanizma var ve bir de rampa operatörü. Rampa operatörü sporcunun bir nevi eli ayağı oluyor. Sırtı sahaya dönük oluyor. Konuşması yasak. Sadece sporcunun komutlarını gerçekleştirir. Çünkü sporcu uzuvlarını kullanamadığı için topu mekanizmadan göndermesi gerekiyor. Hedef alıp ayarlaması gerekiyor. Hedef almış sporcu da komut vererek asistanı, ramp operatörünü yönlendirip topu ramp operatörü rampaya koyuyor ve sporcu bırakıyor bunu.
5: Peki bu sportif başarınıza tekrar geri dönelim isterseniz. Bu başarının kariyerinizdeki yeri nedir? Sizin için farklı bir anlamı var mı?
6: Bu başarı benim yani bütün motivasyon kaynağım. Bu Ay Yıldızlı Forma ve İstiklal Marşımızı okutmak diyebilirim.
5: Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi en ağır engel grubuna sahip bir sporcusunuz. Spor hayatınıza ne kattı bu adımda?
6: Spor hayatıma çok şey kattı. Ne diyebilirim? Çünkü birincisi moral, motivasyon, hayata tutunma diyebiliriz. Hem sosyalleşme, hem kendime olan özgüven, inanç. Ben de varım, ben de yapabiliyorum, ben de başarabiliyorum demek. En önemlisi aslında benim eşim oldu. Eşim bocce hakemiydi. Ve bir maçta tanıştık kendisiyle. Evlenme kararı alıp bundan sonra da hayatıma hem eşim, hem antrenörüm, hem de ramp operatörüm olarak devam ediyor. Aslında en büyük kazanımlardan bir tanesi benim için bu oldu. Evlilikte uyum çok önemli derler. Bizim sporda da uyum çok önemlidir aslında. Ramp operatörünle beraber.
5: Evet.
6: Biz çok şükür her ikisinde de çok güzel bir uyum sağladık. Hem evlilikte, hem ramp operatörlüğünde, hem benim ramp operatörüm, hem refakatçım yurt dışında, yurt içinde, hem antrenörüm, maçlara birlikte gidiyoruz, geliyoruz antrenmanlara ve bizim evde dahi sürekli hep konumuz bocce oluyor. Bu da benim için aslında biraz avantaj.
5: Çok teşekkür ederim sorularımıza verdiğiniz yanıtlar için, samimi açıklamalarınız için. Son olarak şu anda bizi dinleyen engelli çocuklar ve ailelerine vermek istediğiniz en önemli mesaj ne olurdu? Ne demek istersiniz?
6: Ben ağır engelli bir birey olarak ben yapabiliyorsam birçok engelli arkadaşım da kendisine uygun sporu yapabilir. Evden çıkıp bir spor muhakkak yapmalı çünkü hayata tutunmak için moral, motivasyon ve kendisine bir hedef belirlemek için yani en güzel motivasyon kaynaklarından bir tanesi hem sosyal olarak hem de başarı olarak yani ben de varım diyebilmesi için kesinlikle bir spora yönelmesi gerekiyor. Veya da başarılı olduğu bir sanata, spora yönelmesini her zaman tavsiye ederim.
5: Paraboçya milli takım sporcusu Öner Bozbıyık, Finlandiya'da elde ettiği Dünya Kupası şampiyonluğunu anlattı, sportif kariyerinden bahsetti. Çok teşekkür ederiz.
6: Ben teşekkür ederim. Sağ olun, iyi yayınlar dilerim.
5: Çok sağ ol. Engelsiz. Çiftlerde Öner Bozbıyık'la birlikte dünya üçüncülüğü elde eden Havva Alyurt şu anda hattımızda. Havva Alyurt merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'da Engelsiz'e.
7: Hoş bulduk, merhabalar.
5: Öncelikle tebrik ediyoruz. Çiftler kategorisinde bronz madalya elde ettiniz. Turnuvanın sizin açınızdan en zor bölümü neydi? Nasıl geçti? Değerlendirmenizi dinlemek isteriz.
7: Biz Paralimpik Olimpiyat yolunda bu bizim adım atışımızın bilmem kaçıncı teması ama şunu söylemek istiyorum ki bu gerçekten bizim için evet bir başlangıç oldu 2026 yılı için. Biliyorum ki diğer turnuvalarda en güzel şekilde daha birinciliklerle ülkemizi olimpiyat yolunda taşıyabiliriz.
5: Peki takım arkadaşınız Öner Bozbıyık'la saha içinde uyumu nasıl sağlıyorsunuz?
7: Şöyle sağlıyoruz. Öner şimdi başka bir kafa, ben başka bir kafa, başka şehirlerdeyiz. Ama sürekli olarak telefonla iletişim halinde kalabiliyoruz. Onun dışında da kamplarda bir araya geldiğimiz zaman sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz ve ikili ilişkilerimizin kuvvetlenmesi adına sürekli olarak maç aşamaları hakkında konuşmalar gerçekleştiriyoruz. Hocalarımız da buna dahil oluyor tabii ki de. Neler yapabiliriz, stratejilerimizi nasıl ileriye taşıyabiliriz? Hep bu aşamada böyle ikinci ve üçüncü fikirlerimiz hep olmak zorunda kalıyor. Çünkü dediğim gibi iki ayrı bedende aslında orada bir sahaya çıkıp bir vücut olmaya çalışıyoruz. Bir kafa olmaya çalışıyoruz. Bakış açılarımızı farklılaştırarak birbirimizi anlamaya çalışıyoruz. Hepimizin orada amacı bayrağımızı en güzel şekilde temsil etmek olduğu için orada biz elimizden geldiği kadar bir bütün olmaya çalışıyoruz.
5: Çiftler diyoruz, bu iki kişi anlamına geliyor. Ancak ağır engel grubuna sahip olduğunuz için takım dediğimizde sizin dışınızda iki ayrı insan daha var. Yani sizin partnerleriniz. Biraz bundan bahseder misiniz? Bu Öner Bozbıyık'la aranızdaki bu bağ kuvvetlendirdiğiniz zaman bu partner kişilerin bu performansınıza nasıl bir etkisi oluyor?
7: Bu konuya da gerçekten değindiğiniz için çok teşekkür ediyorum Ayhan Bey. biz orada en ağır engelli grubuna sahip olduğumuz için beceriş kategorisi kollarını rahat kullanamadığı için orada ekstra uzuvlarını kullanabilme yetisine sahip asistanlar, yani rampa operatörleri barındırıyor. Biz oraya az önce iki kişi dedim ama biz oraya aslında asistanlarımızla, yani rampa operatörlerimizle birlikte sahaya 4 kişi çıkıyoruz. Bu asistanların bizim orada kullanamadığımız uzuvlarımızı yerine getirdikleri için biz orada önerle ne kadar muhabbetimiz, diyalogumuz güçlü olursa, ne kadar kontrollü davranırsak asistanların orada o denli bir rahatlaması söz konusu oluyor. Çünkü oradan dışarıdan bakıldığında hani sadece orada 4 kişi görünüyor ama biz orada saha içerisinde aslında arkaları dönük olan asistanlarımıza bir yandan da ne yapmaları gerektiğini, çünkü onlarla bir bütün olmaya çalışıyoruz. Onlar hiçbir şekilde arkalarını dönemedikleri için Öner orada kendi asistanını, ben kendi asistanımı kontrol ederek sahada bir başarı elde etmeye çalışıyoruz. Öner'le kurduğumuz diyalogumuzun güçlü olduğu zamanda da asistanlar gerçekten fark ediyorum. Mesela yüz ifadelerinden, hareketlerinden, tavırlarından. O zaman bile böyle bir rahatlık söz konusu oluyor onlarda. Hani kastettiğim rahatlık da şu, sporcular gerçekten kontrollü adım atıyorlar. Biz de kontrollü davranıyoruz ve her şey yolunda. Bu imajı yaratmak ve saha içerisinde bu duruşu gerçekleştirmek skorların da yüksek olmasına ve başarıya bizi taşımasına sebep oluyor. Bu yüzden gerçekten dediğimiz gibi diyalog çok önemli ikimizin arasında.
5: Peki Hava Alyurt, bu madalyanın sizin sporculuk yolculuğunuzdaki anlamı nedir?
7: Bu madalyanın bizim sporculuk yolculuğumuzdaki anlamı bizim için gerçekten çok büyük. Tabii istiyoruz ki biz birincilikle taçlandıralım. Rabbim inşallah nasip eder ama bu da bizim için çok kıymetli. Bir sporcunun çok sevdiğim bir lafı var. Herkes beni birinciliklerim, ikinciliklerimle konuşuyor ama ben birincilikleri ve ikincilikleri bir anda o basamakları tırmanmadım. Benim beşinciliklerim de çok güçlüydü demişti. Aslında orada vaat ettiği ve kastettiği şey şu, bir şeyleri oldurabilmek için aslında büyük bir olmazlığın içinden geçmek gerekiyor. Biz de hakikaten zaten hayatın yükünü sırtlamış insanlar olarak, özel bireyler olarak biz bunu gerçekten en güzel şekilde yaptığımıza inanıyorum. Tabii ki de amacımız birincilik olduğu için üçüncülük bizi önerdi de beni de kesmedi. Biz istiyoruz ki hep birinciliklerle adımız anılsın. Ama tabii ki de sporculuğun ve sporun bu böyle yan etmeni mi oldu ya? Bir şekilde mecbur bunu da yaşamak zorundayız. İnşallah tabii ki de Paralimpik Olimpiyat kotasında, Los Angeles'ta, tabii ki de öncesinde de Avrupa Şampiyonası'nda en güzel şekilde derecemizi elde edip sonra Los Angeles Olimpiyat yolunda da ülkemizi güzel bir şekilde temsil edebilmek amacımız. Tekrardan söylüyorum, inşallah bu başarı gerçekten 2026'nın bir başlangıcı olsun. Dilerim bir sonraki turnuvalarda karşınıza birinciliklerimizle çıkmış oluruz ve bunları konuşmuş oluruz.
5: Elde ettiğiniz derecelerle ve yaşam hikayelerinizle birçok insana rol model oluyorsunuz. Bugün sizi dinleyen ve hayatı tutunmaya çalışan bir kişiye tek bir cümle söyleme şansınız olsa ne söylerdiniz?
7: Kesinlikle şunu söylemek isterdim. Hayatın hiçbir alanında var olmayı, umut etmeyi, hayal kurmayı kesinlikle bir kenara bırakmayın. Yani biz gerçekten hayatın her alanında zorlukları üstlenmiş olarak bir şekilde bunlarla baş etmesini de bilen güçlü insanlarız. Spora yönelsinler, sanata yönelsinler, kendilerini mutlu edebilecek şekilde yaşamaya çalışsınlar. Ama başarılı olacağım, olmak zorundayım diye bir kaide gütmeden, sevdikleri için ve gerçekten kendilerine güvendikleri için bir yola çıksınlar. İnsan kendini sevince ve kendine güvenince elde edemeyeceği ve başaramayacağı hiçbir şey yok.
5: Sportif yolculuğunuzda kimlerden destek alıyorsunuz? Beklediğiniz desteği görebiliyor musunuz?
7: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bocce branşı dünyada en ağır engel grubunu kapsayan nadir branşlardan biri. Ben de sizlerin huzurunda çok güzel bir şekilde buna sizi vesile kılarak teşekkür etmek istediğim isimler var. Bu yolculukta elde ettiğim başarıların arkasında çok kıymetli insanlar ve kurumların desteğini görüyorum. Zaten bu destekler olmasa Bocce branşında bu kadar başarı da belli bir yere kadar gidebilirdi. Öncelikle bu branşı yapabilmem için bana el ve ayak olan, iki ayrı bedende tek bir vücut olmaya çalışan ve benim elimi hiç bırakmayan babama çok teşekkür etmek istiyorum. Bir de engellerin her alanda yanında olan sporculara verdiği destekle bizlere güç veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sahil Büyükak'ına da buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne engelsiz taksimize antrenmanları götürüp getirdiği için, kamplara götürüp getirdiği için. Bir de 17 farklı engel branşını barındıran kulübüm Kağıt Spor ve kulüp başkanımız İbrahim Ercin'e de çok teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda bize Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi ailemiz olarak gördüğümüz ve bize antrenman sürecinde desteklerini esirgemeyen Gonca Engelsiz ailesine de çok teşekkür ediyorum. Sizlerin huzurunda sizleri vesile kalarak çok sağ olsunlar. Onları olması zaten başarımızın bir parçası da onlar. Bir de federasyonumuzu da katmak istiyorum. Tabii ki de federasyonumuzun da desteğiyle en güzel şekilde ülkemizi temsil etmeye çalışıyoruz.
5: Paraboça milli takım sporcusu Hava Alyurt bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyorum düşüncelerinizi bizlerle paylaştığınız için.
7: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
5: Engelsiz'i tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş. Prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
8: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi.

NTV Radyo'da şimdi. Masal Rüya. Büyüklere masallar.

3 gümüş para aldığını söylesem buna pahalı diyebilirsin. Ama geçmeyenlerden 40 gümüş para aldığını eklesem o zaman eminim sen de bu Dumrul'a deli dersin. Günlerden biri Deli Dumrul köprü üstünde yolcu beklemekteydi ki yakınlarda kamp kurmuş bir kabileden ağlama sesle duydu. Hem rahatsız oldu hem de merak ettiği için gidip bu tantananın sebebi sordu. Kiminin oğlu, kiminin kardeşi, herkes tarafından çok sevilen bir askerin gittiğini öğrendi. Götüren kişinin de Azrail olduğunu söylüyorlardı. Ağlayan, üzülen, perişan olmuş yolculara bakan Dumrul deliye döndü yine. Yumruğunu havaya kaldırıp tehditler yağdırmaya başladı. Kim bu kızıl kanatlı Azrail? Göstersin kendine, yumruk yumruğa gelelim. Baş tutmadığım kimse yoktur. Onun kanlı ellerinden kurtarırım sizin genç delikanlının hayatını. Tanrı duydu ve Tanrı kızdı. Azrail'i çağırıp emretti. Deli Dumrul'un ruhu huzuruna getirilsin. Kızıl kanatlı Azrail uçtu. Deli Dumrul'un kampına kadar. Etrafında 40 askeriyle uzun bir sofrada ziyafet çekerken buldu onu. Kapıdaki muhafızlar görmediler Azrail'i. Sofrada oturanlar da onu duymadı. Ama birden Deli Dumrul göremez, duyamaz oldu. Altın bardağı elinden yuvarlanıp düştü. Ağzının içi buza, kemikleri tuza dönüştü.

Deli Dumrul, Azrail'in gücünü hissedince omuzlarında oturan kim olduğunu sordu. Azrail olduğunu öğrenir öğrenmez Deli bir kahkaha atıp kalktı. İşte aradığım adam. Ben seni dışarıda kovalamaya düşünürken sen geldin kampıma kadar. Gel kavga edelim. Sözüm söz, kanlı pençelerinden kurtarırım dün aldığın genç delikanlıyı. Muhafız, kapılarımızdır, hal kapansın. Azrail Deli Dumru'nun gözlerinde yanan ateşi görünce gür verciğini dönüşüp uçtu bacağından. Hah işte Azrail korktu. Kapımız unutup bacaktan kaçıverdi. Ama ben yakalarım onu. Şahin'le birlikte yola çıktı. İki beyaz güvercin yakalayıp öldürdü. Tam kampın yolunu tutmuştu ki Azrail yine karşısında çıktı. Omuzunda oturan Azrail'in gücü yine hisseden Dumrul Tanrı'ya yakardı. Azrail tabii ki güldü. Beni gönderenin kim olduğunu zannediyorsun ki? Ben de onun kurluyum. Ceza olarak beni sana gönderdi. O zaman Dumrul yalvardı. Tanrı, senin kurunum. Gözlerimi kapatıp ruhumu almak istiyorsan hayat bana ne kadar tatlı olursa olsun direnmeden teslim olurum. Ama Azrail'in beni bir çiçek koparır gibi götürmesine izin verme. Gel beni kendin al götür. Bu sözleri duyan Tanrı Deli Dumrul'u affetti. Ama Azrail bir kere gönderilince onu boş ele geri döndüremezdi. Deli Dumrul'a yerini almaya razı biri bulursa hayatını bağışlayacağını söyledi.

Deli Dumrul anne babasına gidip onlardan son bir fedakarlık istedi. Babası, aman oğlum, dili ben.

Senden ne dilersen. Karadağım, derideki suyum, develerim, bağ, bul, altın, her şeyim senin olsun. Ama yaşamak ne güzel be oğlum. Bundan vazgeçemem. Git annenden iste bunu, dedi. Annesi, aman oğlum, güzel oğlum. Senin için neler vermedim ki? 9 ay karnında taşıdım. Bembeyaz sütümle besledim seni. Seni biri esir alsaydı elimden bütün hazineler verirdim. Ama yaşamak ne güzel be oğlum. Ondan vazgeçemem. O zaman Deli Dumrul yerini kendine feda edecek hiç kimse olmadığı için hayattan vazgeçmeyi kabul etti. Ve karısıyla vedalaşmaya gitti. Karadağ'ın şırıl şırıl akan derinin, atların, develerin, her şeyin onun olduğunu söyledi. Gönlüne göre biri bulunca tekrar evlenmesini tembih etti. Bunu duyan karısı Deli Dumru'nun gitmesine razı olmadı. Onun yerinde kendi ruhunu feda etti. Birbirini öyle çok seven iki insanı ayırmayı Asrail bile istemedi. Onları dağda bıraktı. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Masalımız burada bitiyor. Onu dinleyen sevgili yolcu, Dede Korkut'un kutsanması üstünde olsun. Karadağın kıpırdamasın, gölge veren ağacın kesilmesin, şırıl şırıl taze suyla akan deren asla kurumasın.

Dünya tazeydi daha. Ormanlar sessiz, denizler yeni serinmiş çarşaf gibi. Kar üstünde daha hiçbir ayak basmamıştı. Dünya ilk nefeslerini soluyordu. Ve yaşlı baba ile yaşlı anne hala uyanmamış bütün var ettiklerini heyecan ve gururla seyrediyorlardı. Hepsinin özelliği başka. Hele insan. O nasıl bir yaratıktı ama. Görünüşte en sade, en basit. Pençesi, zehirli dişi, kalın kürkü yok da gelişebilen bir yaratık olduğu için gücü sonsuzdu. Evet, insanda her şeyi algılama, anlama, keşfetme imkanı vardı. Ama yapabilecek miydi? Tabii ki, o güç tehlikeliydi. İnsan dünyayı koruyabilir veya yıkabilirdi. O güç öyle tehlikeli olabilirdi ki, yaşlı baba ve yaşlı anne o gücün anahtarını saklamaya karar verdi. Arayan bulsun, aramak olgunlaştırır insanı. Belki o zaman bulduğunu kullanmaya hazır olurlardı. İnsan yıldızları okuyabilir, hayvanların dilini öğrenebilir. İnsan geceyi gündüze, gündüzü geceyi dönüştürebilir. İnsan bir dünyayı bir iğnenin ucuna sıyırdırabilir ve koskoca dünyayı bir saniyede yok edebilir. Bu gücün anahtarı çok ama çok iyi saklanmalıydı. O nedenle önce yaşlı baba o anahtarı en yüksek dağın zirvesinde bulunan bir ağacın en üst dalında saklamaya karar verdi. Bunu duyan yaşlı anne güldü. Aman sen çocuklarımı tanıyamadın mı? Onlar uyanır uyanmaz gözleri hep zirvede olur. Akşama kadar tırmanmadıkları dağ kalmaz ki. Yaşlı baba ona hak verip başka bir yer arayıp buldu. Evet, anahtarı en derin okyanusun dibinde, en karanlık mağarada saklayacaktı. Yaşlı anne yine güldü. Sen çocuklarımı tanıyamadın. Zirveye ulaşır ulaşmaz aşağıya bakarlar. O zaman okyanusların derinleri onları çağırır. Durmadan, nefes almadan hemen en derinlere dalarlar. Kaldırmadıkları taş, girmedikleri mağara kalmaz. Yaşlı baba yine ona hak verip başka bir yer aramaya koyuldu. Birden durdu. Yüzünde zaferin verdiği heyecan ve muzip bir sirtiş vardı. Anahtarı aldı ve uyuyan insanın kalbinde yerleştirdi. Çenesini kaşıyıp durdu yaşlı anne. Evet, bu oldukça zor olacak. Onlar dışa bakar, içe bakmazlar. Ama arayan bulur yine. Evet, orada bile arayan olur.

0: Bugün bugündür insanlar tırmanıp dalıyor. Dünyanın etrafında durmadan arıyor. Bir anahtar gittikleri her yere gidiyor. En derinlerinde saklanmış duruyor. Hey yolcu, unutma. Dışarıda bulamadığın içinde bekliyor.
1: Judith Lieberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tek

0: başlıyor.
1: Bugün tıp literatüründe kas yorgunluğu olarak bilinen ama aslında insan hayatında çok daha derin izler bırakan, teşhisi de yönetilmesi de büyük bir titizlik gerektiren nadir bir hastalığı miastenia gravis'i konuşacağız. Konuğum nöroloji uzmanı Profesör Doktor Özlem Güngör Tunçer. Hocam merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
2: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum beni de yayına davet ettiğiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz. Evet. Şimdi adını nadir olarak duyduğumuz bir hastalık bu hastalık dedik. Miastenia gravis. Nadir görülen hastalıklar içinde olduğu için de önce bize nasıl bir hastalık olduğunu tarif eder misiniz? Genellikle hangi hastalıklarla karıştırıldığını da anlatır mısınız?
2: Evet. Şimdi miastenia gravis adı da hani biraz söylemesi zor bir isim ama anlamı Latince'de miasteni kas güçsüzlüğünü anlamına geliyor. Gravis de ağır anlamına geliyor. Yani ağır kas güçsüzlüğüyle seyredebilen bir hastalık. Bir kas hastalığı, kas sinir kavşağındaki iletimin bozulması sonucunda kasların güçsüzleşmesiyle karakterize. Ne oluyor peki? En sık gördüğümüz semptom aslında asimetrik bir göz kapağı düşüklüğü oluyor ve hastalar çift görme şikayetiyle sıklıkla önce göz doktoruna gidiyor. Onlardan bize yönlendiriliyor. Böyle bir karışıklık oluyor. Yani göz şikayetleriyle sıklıkla başladığı için. Ama göz dışında da diğer çizgili kasları özellikle tutan bir hastalık kolu, bacağı, çiğneme, yutma kaslarını etkileyebiliyor.
1: Yani öncelikle göz kapağının düşmesiyle başlıyor, öyle değil mi?
2: Genellikle göz kapağı düşüklüğü ve çift görmeyle başlıyor.
1: Göz
2: evet.
1: kapağı düşüklüğü ve çift görme. Sonrasında bir ağrılı bir süreç oluyor mu?
2: Yok, ağrı yok bizim hastalığımızda. Evet, kas güçsüzlüğü var ama ağrısız bir kas güçsüzlüğü bu. Şikayetler arasında ağrı olmuyor. Ama solunum ve yutma kaslarını da etkilediği için aslında ciddi bir hastalık. Fakat hastalığın spektrumu geniş. Yani daha göz bulgularıyla, daha hafif bulgularla seyredebilen hastalar var. Bir de solunum ve yutma kasları tutulduğu için yutma güçlüğü çeken, nefes darlığı olan hastalar da olabiliyor. Dolayısıyla o hastalarda daha ciddi, hatta bazen yoğun bakım ihtiyacı olabiliyor. Fakat iyi tarafı şu, tedaviler çok gelişti artık. Son yıllarda, özellikle son 20 yılda hızla artan tedavilerimiz var elimizde. Ve bu nedenle de hani erken tanı almak, hastalık daha hafif dönemdeyken kolay kontrol altına almamızı hastalığı sağlayabiliyor.
1: Peki şimdi hafif dönem dediğiniz hangi dönem oluyor hocam? Diyelim ki bir işte göz kapağında düşme oldu ve hasta size geldi. Bu hangi evresi oluyor bu hastalığın?
2: Bu aslında en başlangıcı oluyor gerçekten. Genelde böyle eklene eklene semptomlar ortaya çıkıyor. İlk göz kapağı düşüklüğü, çift görme. Sonra işte biraz konuşmada, bazen konuşma kaslarını etkilediği için zorlanma. Sonra kol bacakta mesela diş fırçalarken işte, ya da erkek hastalarda tıraş olurken kollarda dinlendirme isteği, güçsüzlük. Ya da merdiven çıkmak, yürümekte böyle daha kolay yorulmak gibi semptomlar eklene eklene gidiyor. İlk başta hani ilk semptom ortaya çıktığında aslında hani bunun bir kas hastalığıyla ilişkili olabileceği düşünülüp bir nöroloji hekimine başvurulduğunda onun yapacağı bazı tetkiklerle tanıyı koymak ve tedavide hızlıca yol almak önem taşıyor.
1: Peki hocam, doğru teşhise ulaşılması ortalama ne kadar zaman alıyor? Ya da işte diyelim ki ilk belirti görüldü, sonrasındaki ağır sürece doğru ne kadar sürede gidiyor? Diyelim ki teşhis almadı.
2: Şöyle, aslında ne yazık ki bu bir kas hastalığı ve görünür bir hastalık değil. Çoğu hasta işte yorgunum diye, halsizim diye gidip doktora, biz hekimlerde hani en azından basit biyokimyalarını, kan sayımlarını, işte vitamin düzeylerine bir bakıyoruz ama onlar da normal çıkıyor bu hastalıkta. Böyle hastayı işte hekim gezdirebilen, çok görünürlüğü ve bilinirliği olmayan bir hastalık ne yazık ki. Bir takım kanda özel antikor testleri yaparak hastalığa tanı koyuyoruz ve ortalama süre için hani bir süre vermek çok doğru değil ama genellikle bir 3-6 ay, bazen 1 yıl, birkaç yıl bile gecikebiliyor tanı koyma süresi. Dediğim gibi başka branşlara gidiyor. Yutma güçlüğü olan önce kulak, burun, boğaza mesela gidebiliyor. Ya da işte çift gören önce göz doktoruna gidebiliyor gibi semptomlar farklı olduğu için farklı branş hekimlerinde de hasta zaman geçirmiş olabiliyor.
1: Peki bu hastalığı tetikleyen ne hocam? Böyle bir bulgu var mı?
2: Şöyle, tetikleyiciler derken bu aslında otoimmün bir hastalık. Yani bağışıklık sistemimizin kendi vücuttaki yapı taşları, proteinlere karşı bir takım antikorlar oluşturarak meydana getirdiği bir hastalık. Bunu hastalığın ortaya çıkması bu antikorlar aracılığıyla oluyor. İki tane ana antikorumuz var. Ama bazen kolaylaştırıcı faktörler oluyor. Yani semptomların ortaya çıkmasını hızlandıran, kolaylaştıran bazı enfeksiyonlar olabilir, bazı antibiyotikler olabilir gibi. Bazen de şöyle oluyor, işte aslında bunu anlatırken ben hep yakındaki insanlar, anlattığım kişiler şöyle de diyor, bizim etrafımızda göz kapağı asimetrik düşük olan çok insan var, acaba onlarda da var mı diyor. Aslında dikkatimizi çekmiyor ya da normalleştiriyoruz eğer çift görme ya da görüntüyü odaklayamama yoksa hastada. Bir süre sonra da insanlar hani o kendi yorgunluğunu aslında kabul eder hale de gelebiliyor. Eğer çok böyle hani hastaneye gitmesi gerektiren solunum, yutma güçlüğü gibi semptomu olmazsa. Dolayısıyla kolaylıkla gözden kaçabilen bir hastalık. Tanınması önemli. Tanınabilmesi, bilinebilir hale gelmesi için de biz Myasthenia Gravis Yaşam Derneği diye bir dernek de kurduk. Myasteni hastalarının bir derneği bu. Toplumda bilinirliğini artırmak için bir takım projelerle hem işte hastalara, hasta yakınlarına daha kolay hem de sağlık profesyonellerinin de daha kolay aklına gelmesi için bir takım çalışmalar yürütüyoruz bu anlamda.
1: Peki hocam, bu hastalıkla ilgili en zor yaşanan durum nedir? Mesela ben hazırlanırken programa miyastenik kriz diye bir şey gördüm. Bunu bize biraz anlatır mısınız? Bu durumu tetikleyen durumlar hangileri?
2: Ya aslında çok güzel bir soru gerçekten bu. Hiç istemediğimiz karşılaşmayı bir tablo miyastenik kriz. Hani dedim ya yutma ve konuşma güçlüğü olan bulbar dediğimiz bir takım bulguları olan hastalarda solunum kasları da etkilenebiliyor. Bu durumda hasta nefes alma güçlüğü çektiği için onun nefesinin desteklenmesi gerekiyor. Bazen böyle hani non-invaziv bir takım destekler, bazen de yoğun bakımda ventilatör dediğimiz solunum cihazlarına bağlanarak desteklenmesi gerekiyor. Tabii bütün hastalar böyle değil. Az bir grup bu. Ama böyle bir tarafı da var işin ucunda. İşte spektrum geniş demiştim ya biraz önce. Spektrumun ağır tarafında bu yoğun bakım ihtiyacı olan, burundan sondayla beslemek zorunda kaldığımız, yutma güçlüğü olduğu için hem ilaçlarını alamıyor hem beslenemiyor bazı hastalarımız. Oradan yemek yedirebilmek için de sondayla beslediğimiz hastalar olabiliyor ve de solunumunu da desteklemek zorunda solunum cihazıyla nefes alıp verdirmek durumunda kaldığımız hastalar olabiliyor. Bu tabii uç bir nokta, ağır hastalar bunlar. Dediğim gibi her hasta böyle seyretmiyor. Her hasta kendi özelinde değerlendirilmeli mutlaka. Hani burada da bunu altını çizmek istiyorum. Hemen böyle yanlış bir algıya da gitmeyelim. Ama işte erken tanı ve tedaviyle zaten bu süreçler o noktaya gelmemiş oluyor. Önemli olan şu aşamada zaten bunu duyurabilmek ve bu konuda bilgi sahibi olabilmesi insanların. Bu programda bence ona çok güzel bir aracılık edecek diye düşünüyorum.
1: Umarız öyle olur. Şimdi biraz tedavi yöntemini konuşalım hocam. Tedavi
2: Tamam.
1: klinik bir süreç mi yoksa cerrahi bir müdahale de gerekiyor mu tedavi sürecinde? Biraz da onu anlatır mısınız bize?
2: Tabii elimizde dedim ya çok güçlü ilaçlar var artık gerçekten ve de gelmekte olan da tedaviler var. Hani şu anda kullandığımız ilaçların yanı sıra çalışmaları devam edip hatta bir kısmı onaydan geçmiş, FDA onayından da geçmiş olan ilaçlar var. Onları da yakın zamanlarda kullanacağımızı umut ediyorum. Öncelikle ilaç tedavisi. Amacımız da şu, o kas sinir kavşağındaki iletimi düzeltici ilaçlar vermek. İşte o iletimi güçlendirmek. Otoimmün bir hastalık olduğu için, yani immün sistemi de etkileyen bir hastalık olduğu için immün sisteme yönelik bazı ilaçlar kullanabiliyoruz. Kortizon gibi, başka immünsüpresif ilaçlar gibi ilaçlar gündeme geliyor. Ama bu kriz döneminde biraz önce bahsettik ya, kriz olduğunda solunum krizi ya da yutma güçlüğü olan hastalarda daha akut yanıt alabileceğimiz, daha hızlı yanıt alabileceğimiz bir takım tedavilerimiz de elimizde mevcut. Bunlardan bir tanesi intravenöz immünoglobulin, diğeri de plazmaferez dediğimiz yöntemler. Bunlarla daha kolay bir şekilde semptomları kontrol altına alabiliyoruz hastalarımızda. Cerrahi olarak da şöyle, bizim hastalığımız timus bezinde de bazı problemlerle beraber gidebiliyor. Normalde timus dokusu çocuklukta hani daha büyük olup genellikle erişkin ve ileri dönemlerde küçülen, kaybolan bazen de bir doku. Ama bu hastalıkta böyle olmuyor. Otoimmün bir hastalık olduğu için timus bezi büyüyebiliyor. Bazen de bir takım tümörler çıkabiliyor içinde. Düşük bir hasta grubunda, %10-20 gibi bir hasta grubunda timoma dediğimiz tümörler olabiliyor. Bunların cerrahi olarak Timus bezinin alınması ve timoma ameliyatlarının yapılması hastaların semptomlarında da iyileşme sağlıyor. O yüzden cerrahi de her hasta için antikoru pozitif, özellikle asetilkolin reseptör antikoru pozitif her hasta için mutlaka değerlendirilmesi gereken bir süreç oluyor tedavide.
1: Peki son sorumuz şu olsun. Şimdi kas söz konusu olunca aklıma tabii hemen egzersiz, spor geldi. Egzersiz ve fiziksel aktiviteyle bir güçlenme sağlanabilir mi? Ya da tam tersi daha mı acaba işte rahat bırakmak lazım kasları? Ne dersiniz bu noktada?
2: Çok,
1: Bireyler
2: çok
1: yaşam
2: güzel bir
1: tarzını?
2: soru sordunuz.
1: Evet.
2: Şöyle, yani hastaların da çok merak ettiği gerçekten önemli bir soru bu. Güçsüzken, yani kas güçsüzlüğü belirginken hastalara hani spor yapın diyemiyoruz ne yazık ki. Güçsüz olan kası dinlendirmek gerekiyor. Ama dinlenip tedavisini alan, düzelen hastalara da hafif spor, yürüyüş, yüzme gibi önerilebilir bunlar. Şöyle çok iyi durumda olan ve haftada 3-5 gün bayağı kardiyo koşan miyastenik hastalarımız da var. Bir işin bir ucu o tarafta. Ama şunu çok net söylüyorum. Hastalık semptomları belirginken yorgun kası çalıştırmak çok doğru olmuyor. Daha yorulmasına neden oluyor o kasın ve güçsüzlüğün artmasına neden oluyor. O yüzden miyastenik hastalara gün içindeki faaliyetlerini de hem aldıkları bu kas güçlendirici ilaçlarla bir ilacımız var mesela piridostigmin. Onun arkasından organize etmeleri mesela dışarıda işte işleri varsa ilacı aldıktan sonra ya da yemeği ilacı içtikten sonra yemeği yemeleri gibi önerilerimiz oluyor. Ve de eğer semptomlar toparlanmışsa da o zaman hafif sportif faaliyetleri de yapmalarında bir sakınca görmüyoruz. Böyle söyleyebilirim, özetleyebilirim.
1: Çok teşekkür ederiz hocam programımıza katıldığınız,
2: Ben
1: sorularımızı
2: çok
1: yanıtladınız.
2: teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgiler.
1: Hoşçakalın.
2: Hoşça kalın.
1: Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün tıp literatüründe kas yorgunluğu olarak bilinen miastenia gravis hastalığını konuştuk. Konuğum nöroloji uzmanı Profesör Doktor Özlem Güngör Tunçer'di. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.
0: Doktor bana doğruyu söyledi. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. 19. yüzyıl Fransız edebiyatının parlak isimlerinden şair, çevirmen ve sanat eleştirmeni Charles Baudelaire'in şiirlerini bir araya getiren Kötülük Çiçekleri Everest Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Baudelaire şiirlerinin çevirisi merhum Sait Maden'e ait. 1821 ile 1867 yılları arasında yaşayan Charles Baudelaire, şairliğinin yanı sıra deneme yazarlığı ve eleştirmenliği ile yaşadığı yüzyılın sanat anlayışına damga vuran isimlerden biriydi. Bugün sözünü ettiğimiz Kötülük Çiçekleri adlı şiir derlemesi ile ünlendi. Metropol yaşantısı, ölüm, kötülük ve erotizm temalarını işledi. Aykırı bir kişilikti. Modern edebiyat üzerinde en fazla etki eden şairlerdendi. Romantizmin coşkulu temalarından ayrılarak büyük kentin sancı dolu çelişkilerini ilk kez şiire sokan Baudelaire, Kötülük Çiçekleriyle modern şiirin de yolunu açtı. İlk kez yayımlandığı 1857 yılında kamu ahlakına saldırıyla itham edilerek cezalandırılmıştı. Büyük Alman düşünür Walter Benjamin, Kötülük Çiçekleri'ni Avrupa'yı etkileyen son lirik başyapıt olarak niteliyor.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Radyo tiyatrosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya.

0: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
14: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
15: Sağlam bankacılık.
16: Reklam.

0: Mutlu pazarlar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Niğde'de etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sele kapılan bir kadın hayatını kaybetti. Yaralı 5 kişinin de tedavileri sürüyor.
1: Sağanak sele neden oldu. Akıntıya kapılan bir kadın hayatını kaybetti. Niğde'de dün sağanak yağış etkiliydi. Gümüşler beldesinde sokaklar nehre döndü, sular önüne çıkanı sürüklemeye başladı. Bu sırada bir otomobil içinde 4 kişi mahsur kaldı. Otomobillerine ulaşmaya çalışan Sabiha Dinçer ve Fatma T. de suya kapıldı. 6 kişi bölgeye sevk edilen ekiplerce sudan çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Ancak ağır yaralanan Sabiha Dinçer müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
2: Yağışlar sırasında sele kapılan 6 vatandaşımızdan durumu ağır olan 42 yaşındaki bir vatandaşımız Niğde Ömer Halis Demir Eğitim Araştırma Hastanemizde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Bir vatandaşımızın tedavisi devam etmekte olup diğer 4 vatandaşımız tedbiren gözlem altında tutulmaktadır.
1: Selde çok sayıda aracın yanı sıra ev, ahır ve tarım alanları da zarar gördü. Hasar tespit çalışması sürüyor. Sağanak Malatya'da da etkiliydi. Arapgir ilçesinden geçen Kozluk Çayı taştı. İlçenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kaya Arası Kanyonu'nun su altında kaldı. Bazı yollar ve yürüyüş güzergahları ulaşıma kapandı. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde de yollar dere yatağına döndü. Elazığ-Tunceli karayolu çift taraflı ulaşıma kapandı. Mahsur kalan bir kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Kayseri'de de bir anda bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kent merkezinde yollar suyla doldu. Sürücüler zor anlar yaşadı.
0: Hatay'da tırın taşıdığı konteyner fırtına nedeniyle yol kenarına devrildi. Görüntüler Antakya-İskenderun karayolunda kaydedildi. Seyir halindeki tırın dorsesinde konteyner vardı. Şiddetli fırtına nedeniyle böyle devrildi. O anlarda trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Tekrar izleyelim. Yolda seyreden tırın dorsesindeki konteyner bir anda yol kenarına devriliyor. O görüntülerde arkadan gelen başka bir aracın araç kamerasınca bu şekilde kaydedildi. Bugün Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de toplam 6 beldede seçimler yapılıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nca belde statüsü kazanan yerleşim yerlerinde ara seçim yapılmasına karar verilmişti. Tokat'ın Yolüstü, Çevrecik, Bağtaşı ve Kuşçu beldeleri, Nevşehir'in Mustafa Paşa Belediyesi ile Gümüşhane'nin Tekke beldesinde vatandaşlar sandık başına gidiyor. Belediye başkanları ve meclis üyeleri bölge halkının oylarıyla seçilecekler. Solo Türk İzmir sevalarında seyrini sürdürüyor. Canlı görüntüler ekrana gelsin. İzmir'de Havacılık Festivali coşkusu devam ediyor. Dün de vardı, bugün ikinci günü ve Solo Türk şu sıralarda gösteri yapıyor. Ekrana gelen görüntülerde canlı görüntüler. Çiğli'deki komutanlıkta dün başlamıştı. Vatandaşlar hem pilotları hem de hava araçlarını, uçakları görmüştü. İşte bir Solo Türk klasiği, o artık aşina olduğumuz gösterisinde, her gösteride yaptığı hareketlerden birini yapıyor. Çok düşük süratle, ki dünyada bunu yapabilen çok az pilot var. Düşük süratle seyirle İzmir semalarında vatandaşları selamlıyor. Deha'nın görüntüleri eşliğinde canlı yayında ekrana getiriyoruz. Solo Türk'ün tabii bir repertuarı, bir hareket repertuarı var. Genişte bir repertuar. O klasikleşmiş artık, yıllardır izlediğimiz o imza diye tabir edebileceğimiz hareketlerinden birini yapıyor şu anda. ve şu anda yukarı doğru tırmanıyor. Bu etkinlik Milli Savunma Bakanlığı'nca Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla az önce de ifade ettik, İzmir'de, Çiğli'de düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali kapsamında gerçekleşiyor. Ve teknoloji sergileri yine gökyüzünde nefes kesen akrobasi gösterileriyle hız kesmeden devam eden bir etkinlik. Az önce de ifade ettik, dün de vardı ki Çiğli önemli bir yer. Hava Kuvvetleri'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne pilot yetiştirdiği önemli komutanlıklarından bir tanesi. Ve şu anda da tekrar geliyor. Tekrar bir önümüzden geçsin, izleyelim. Solo Türk'ün dediğimiz gibi imza hareketlerinden biri geldi. Bir anda gösterisini gerçekleştiriyor. Şu an ekrana gelmese de yerde bulunan yüzlerce havacılık merakı ve o etkinliğin, sadece o etkinlik değil tabi, İzmir'de o bölgede oturanların dikkatle takip ettiği Solo Türk gösterisi. Hem özel günlerde görüyoruz hem de bu tarz etkinliklerde görüyoruz Solo Türk o nefes kesen gösterilerini. Bu kez İzmirliler için gerçekleştiriyor. Biz de gösterisinin bir bölümünü canlı yayında ekrana getirmiş olduk. Ermenistan'da halk parlamento seçimleri için sandık başında. Seçim, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Rusya'dan uzaklaşıp batıya yaklaşma çabaları açısından referandum niteliği taşıyor. Paşinyan sabah saatlerinde oyunu kullandı. Görüntüler de ekrana geliyor. Oyunu kullandıktan sonra da çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ermenistan'ın geleceği, bağımsızlığın, devletin, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi stratejisi olacak dedi. Avrupa Birliği ve Rusya ile dengeli bir dış politika izleyeceğini söyledi. Paşinyan, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulmasını beklediği mesajını da verdi. Eminim ki ilerleyen zamanda sınırlar, yollar, demir yolları açılacak dedi. Trump yolunun da oyun değiştirici özelliği olduğunu belirten Paşinyan, sadece Ermenistan değil, Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan ve İran için de faydalı olacak dedi. Kamuoyu yoklamaları Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi'nin açık ara önde olduğunu gösteriyor. Ermenistan'da yaklaşık 2,5 milyon seçmen bulunuyor. Gün içerisinde Ermenistan'da bulunan arkadaşımız Derya Acemoğlu'ndan da olanı biteni, gelişmeleri canlı yayınlarla aktarmayı sürdüreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde bir festivalin yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 12 kişi yaralandı. Polis saldırganı arıyor. Saldırıya ilişkin açıklamayı Toledo kentindeki polis departmanı yaptı. Old West End adlı festivale yakın bir caddede gerçekleşen saldırıda en az 12 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer olaya karışan şüpheli veya şüphelileri arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Olay yerinden ilk yansıyan bilgilere göre çok sayıda el ateş açıldı. Çevrede bulunan kişiler de panikle koşuşturmaya başladı. Polis yaralanmaların iki kişi arasındaki silahlı çatışmadan kaynaklandığını açıkladı. Cazın ritmi Galata Port İstanbul'da yükseliyor. Üçüncü kez düzenlenen Galata Port Jazz Festivali'nin ilk gününde gerçekleşen konserlere yerli ve yabancı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
3: Kimileri kendini müziğin ritmine kaptırdı, kimileri festivalden unutulmaz anıları kayda aldı. Kimileri ise çocuklarıyla keyifli anılar biriktirdi. Galata Port Jazz Festivali tarihi yarımada manzarası eşliğinde üçüncü kez müzikseverleri ağırlıyor. Festival ilk gününü geride bırakırken gecenin yıldız ismi Burhan Öçal ve The Trakya All Stars oldu.
4: Çoğunluğu geleneksel olan Trakya, Rumeli eserlerinden oluşan bir program sunacağız. Ama çoğunluğu daha çok doğaçlamalara ayırdık. Çünkü grubun içerisinde sazlarına çok hakim olan müzisyenler var. Onların o ustalıklarını da sergilemek istiyoruz. Çok güzel bir program yapmışlar. Tabii ayrıca benim grubu da davet ettikleri için teşekkür etmek istiyorum.
3: Arslan Kov, 3 Fit Erik Trufaz ve Gabriels'in de sahne aldığı konserlere yerli dinleyiciler kadar turistlerin de ilgisi büyüktü. Festivalin ikinci gününde Grammy ödüllü Avril Sunshine'ın sevilen şarkılarını seslendireceği sahnenin kapanışını İngiliz elektronik müzik grubu Morcheeba yapacak.
0: Bu haberle noktaladık. Saat başında gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
5: Her pazartesi yeni bir hafta başlıyor. Türkiye ve dünyayı sürekli değişen siyaset gündemini takip edebilmek kolay değil. Meselelerin özünü anlayabilmek, bölgesel ve küresel etkileri değerlendirebilmek için olan biten ne varsa en açık haliyle doğrudan masada. Burak Özcan'ın moderatörlüğünde Mete Çubukçu ve her hafta değişen konuklarla Doğrudan Siyaset her pazartesi 21'de NTV'de.
6: Ve aynı anda NTV Radyo'da.
7: Bugün ülkede yağış az noktada var. İstanbul az bulutlu, Poyraz serinliklere kesiyor, sıcaklık 31 derece. Ankara açık 29, İzmir ve Bursa 34, Antalya 32 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar yine Poyraz yönünden orta kuvvetli esiyor, sıcaklık 32-34 derecelerde. İç Anadolu'da çoğu yerde hava açık, yağışlar ara verdi. Eskişehir 30, Kayseri 27 derece. Ege geneli güneşli, karayel serinlik sağlıyor. Manisa 34, Muğla 33, Bodrum 30 derece. Akdeniz güneşli, Adana 32, Hatay 28 derece. Sahillerde lodos nemli esiyor. Karadeniz'de güneşli ve az bulutlu bir hava var. Bolu 28, Zonguldak ve Samsun 25 derece. Doğuda Bingöl, Ağrı, Van boyunca sağanak yağış var. Erzurum 22, Malatya 29 derece. Güneydoğu güneşli, sıcaklık 33-34 derecelerde.
5: Hava durumu. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
8: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
5: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
8: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
5: Kolları olmayan yüzücü...
9: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
5: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
10: Ayaklarımla bastığım taşların böyle, ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkan.
5: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
11: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
5: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı Cumartesi 15.15, Pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: iz bırakan kadınlar. Peride Celal, yazar, 1916-2013 yılları arasında yaşadı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında tiraj yazarı olarak anılıyor. 50'lerden sonra ise Türk edebiyatının en güçlü kalemlerinden biri. Peride Celal'in hikayesini yaşadığı dönemin güçlü kadın sesleri Safiye Ayla ve Müzeyyen Senar şarkıları eşliğinde doçent doktor Sevgi Uçan anlatıyor.
1: Peride Celal tüm bir ömrü boyunca edebiyatla uğraşmış bir kadın. Fındıklı'da doğuyor. Babası vefat ediyor. Annesinin ikinci evliliği işte iyi bir baba olduğunu söylüyor. Yani kendi biyolojik babası değil. Haydarpaşa Lisesi'nde okuyor. Haydarpaşa'dan sonra da Fransız Saint-Pierre Lisesi'nde 2 yıl okuyor. Sonra okulu yarım bırakıyor işte babasının işinden dolayı. Anadolu'da dolaşıyorlar, daha çok Karadeniz bölgesi olması itibariyle. Anneannesi İstanbul'da, anneannesinin yanına sık sık gidip geliyor ve o hep gidip gelme zamanlarında bir şeyler yazıyor aslında ve öykü yazmaya karar verdiği vakitte aslında bir başka erkeğe bir isyan noktası. Babasının zannediyorum savcı arkadaşlarından birisi, genç bir erkek, bir takım işte kendi o yerelliğinde öyküler şeyler yazıyor ve bunları yayınlıyor. Peride Celal de o yazabiliyorsa ben haydi haydi yazarım diyor. O yaşında ve sürekli olarak yazıyor. Bu arada annesi de gerçek bir edebiyat sever. Ve ilk şeyi de zaten Seda Simavi'nin sahibi olduğu 7 Gün dergisinde 1935'te yayınlanıyor. Ak Kız adıyla öyküsü. Ali Naci Karaca'nın ortak olduğu Tan gazetesi ilgileniyor ve Ali Naci Karaca'nı görmek istiyor. Tan sürecinde Peyami Safa ile tanışıyorlar orada. Peyami Safa hem bir büyük olarak hem de bir edebiyatçı olarak, ama diyor iyi edebiyatçı olabilmen için İyi Fransızca bilmen gerekir. Bu Fransızca'yı halletmen gerekir. Bir de okulda yarım bırakan birisi. O da onda bir ukde. Öykücülüğü başlamış oluyor Tan'da. Neredeyse her gün bir öykü yazıyor. Annesiyle babasını artık 20'li yaşların başında terk etmiş oluyor. Kendi başına yaşamaya başlamış oluyor. Anneannesiyle de değil. Ama geçinmek zorunda. Hani okumak şöyle dursun. Ve bildiği, yapabildiği tek şeyle bunu geçimini sağlıyor. Sürekli çeviriler yapıyor. Az çok bildiği Fransızcasıyla ve her gün bir öykü yazıyor Tan gazetesinde. P. Gençay, Peride Gençay Bayburtlu ya da Peride Celal olarak daha sonra takma adlarla yazdığı bu öykülerle doğrudan hayatını aslında kazanıyor. Onun üzerine yapılan bütün çalışmalarda da Peride Celal'in 2 dönemi olduğu vurgusu var. Bu 1. dönemi de bu dönemiyle şey yapılır. Öykücülüğü, hikaye, tevfikaları bu gazetelerde günlük yazdığı ve bunların da aslında bir tür tiraj öyküleri, tiraj hikayeleri, tiraj röportajları gibi böyle hani popüler bugünün ifadesiyle küçümsenen bir edebiyat türü göndermelerini görürüz. 1935'te başlayan bu süreç 1949'a kadar devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı yılları, 49'a 50'lere kadar savaşın bütün art şeyleri sürüyor. Türkiye'de de böyle. Dolayısıyla bu dönemde aşk gibi, daha hafif, pembe romancılık deniyor. Yani böyle bir ifade var Peride Celal'in dönemine ilişkinde. İsviçre'de basın ateşeliğinde sekreterlik iş teklifi alıyor. Fransızcası da artık olduğu için. Ve hiç düşünmeden kabul ediyor. Oraya gidiyor. Orada bir 3 yıl bulunuyor. Ve o 3 yıl içinde Peride Celal hep şunu söylüyor. Benim yazıyla ilişkimin değiştiği yıllardır diyor. Yazıya da mesafeli duruyor. Yazmıyor değil, belki kendi dünyasında yazıyor. Ama çok da okuyor. Oralarda yazılıp çizilenleri okuyor. Yakup Kadri ile tanışıyor orada. Onunla sohbetlerinden çok şey öğreniyor. Edebiyat yazımı anlamında. Ve aslında neyi yazmak istediğini ve belki kendi kaleminin gücünü ve yaratıcılığını ve derinliğini keşfediyor. Vatan, Milliyet, Cumhuriyet gibi gazetelerde çokça röportajlar. Oradan röportajlar zaten çok yapıyor. Çeviriler çok yapıyor. Zaten daha önce yazmış olduğu öykü ve romanlar da hep Tefrika olarak. Tefrika kültürünü de burada analım. Onun romanlarının, Tefrikasının olduğu dönem inanılmaz tiraj patlamaları. O nedenle mesela tiraj romancılığı diyorlar. Peride Celal İsviçre'den döndükten sonra bir avukatla Atıf Yönsel evleniyor. Bu çok sıradan bir koca değil. Peride Celal gene bir röportajında bunu çok güzel ifade ediyor. Atıf Yönsel diyor, benim diyor, evde diyor, evin idaresinde ne yaptığım ya da ne yapmam gerektiğimle ilgilenen bir koca değil. Ne yazdığım ve nasıl yazdığımla ilgilenen bir kocaydı diyor. Müthiş. Üç Kadın'ın romanı bu arada 1954 yılında bu geçişin önemli bir ürünü. Yani pembe edebiyattan gerçek edebiyata geçiş diye kendi ifadeleriyle bunları tanımlıyoruz. Daha sonra Atıf Yönsel'in de destekleriyle kocasının Üç Kadın'ın romanı bir istisna olarak Çağlayan Yayınları tarafından 1954 yılında basılıyor. Bu çok önemli bir şey. Peride Celal de bu dönüşümün kendisinde böyle başladığını ifade ediyor. 15 bin adet satılıyor o dönemde. 1950'lerde önemli edebiyatçı çevreler içinde, erkek edebiyatçılar tabii ki bunlar, işte Nazım Hikmet'ten tutalım da Orhan Kemal'lere kadar, Fazıl Hüsnü Dağlarca'dan tutalım Behçet Necati Giller'e kadar, ya da işte Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na kadar, ya da işte daha önceki ilk dönemlerinde bir araya geldiği edebiyatçı büyüğü Peyami Safalar'a kadar. Şimdi bunlar hep onun edebiyatçı kimliğinde önemli etkiler bırakmış. Tabii bunlar iki önemli ödülle karşılığını buluyor. İkinci dönemi olarak adlandırılan dönemde Peride Celal'in bir tanesi 1977 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü 3-24 Saat adlı romanıyla alıyor bu ödülü. Diğeri ise 1991 Orhan Kemal Roman Armağanı, burada da Kurtlar adlı romanıyla alıyor. Çok inişli çıkışlı bir hayat olduğunu görmüyoruz. Yani daha düzenli, evliliğiyle, kocasıyla dünyası, bütün edebiyat çevreleriyle o dünyada işte ilişkilenme, sohbetleri, dostlukları, kızının da iyi eğitimlerle, iyi bir akademisyen olarak Türkiye'de önemli bir değer olarak yetişmiş olması, kocası öldükten sonra da kendi edebiyatçı kimliğindeki seyri, bütün bunlarla bir süreklilik görüyoruz. Peride Celal'in İç yolculuğunu, kendi seyrini, kendi iç serüvenini anlama yolunda yazıyla bunu gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Aslında Peride Celal sanki bütün romanlarında, öykülerinde, edebi ürünlerinde dolaşan birisi gibi geliyor bana. Okulu yarım bırakmış olması, kendisinin hem edebiyat çevrelerinde, bütün o erkek çevrelerde hem de Fransızcasını o dönemde yeterince geliştirmemiş olmasını çok önemli bir eksiklik olarak görüyor. Hatta bunu bir aşağılık duygusuyla ifade ediyor aslında. Ama ben bunlar olsaydı da bu eksik hissetme halinin bir kadın edebiyatçı olmasına ilişkin o dönemde veriyorum. Çünkü tüm bu eril dünyada bir kadın edebiyatçı olarak bu olmasa bile başka bir eksikliği hissedecekti muhtemelen. Bir de bende bıraktığı bir duygu var Peride Celal'in. Hem bu kadar saygı, beğeni, kadınlığıyla, zerafetiyle ve sahip olduğu yeteneğiyle ve hayattaki seçimleriyle, duruşuyla, aslında kendini kurma biçimiyle insana böyle bugün için bile ne güzel dedirten bir kadın. Öte yandan da bir hüzün, aynı anda bir hüzün duygusu da, yani kendisini çok üstün görebilecek bir kadın da olabilecekken tam tersi kendisini çok eksik hisseden bir yanı olması dolayısıyla da hüzün duygusu bende çok ağır bastı. Fotoğraflarına baktığımda bütün hani ulaşabildiğim kadarıyla özel bir aksesuar değil ama hep bir böyle broş. Belli ki giysilerin kumaşları, ipek ve benzeri. Saçının toplanma biçimi, yaşlılığında o saçının beyazlığı. Adeta hani dönemin Britanya'sında kraliyet ailesinden bir aristokrat gibi bir izlenim veriyor aslında insana. Ve bu biçimsel bir şey değil bence. Peridecelerde etkileyici olan o diye düşünüyorum. O giysiler pek çok başka insanın üzerinde olabilir ama aynı duyguyu almazsınız. Feride Celal hiçbir zaman çok görünür olmayı, röportajlar vermeyi, kendi metninin önüne geçen, edebiyat ürününün önüne geçen bir biçimde kişiliğiyle dönemin işte gazete, dergilerinde yer almayı seven bir kadın değil. Hayatla o anlamda barışık bir kadın değil. Hayatla barışmadım diyor. Bana şey ifade ediyor Feride Celal. Sanki kendi döneminde yaşamış bir yazar, doğru dönemde ve kendi döneminde yaşamış bir yazar olmakla birlikte varlığı hissettiği çok katmanlı düşünme biçimi ve yazma biçimiyle kişilere, ilişkilere bakma biçimiyle o derin analitik bakışıyla da zamansız da bir yanı var. Feride Celal muhtemelen çok başka koşullarda, kendi öz babasıyla farklı koşullarda yaşayan bir kadın da olsa Feride Celal olacaktı gibi geliyor bana.
0: Yazar Feride Celal'i doçent doktor Sevgi Uçan anlattı.
2: Diyagnozu, sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal.

0: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
4: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
5: Lezzet arıyorsan
6: Festi.
5: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
6: buldum,
5: Opet'te bulacaksın.
7: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümde şehrin rekortman kuşlarını keşfetmeye devam etmiştik. Havada en iyi asılı duran kuşu, şehrin sürpriz misafirlerini, en fazla yiyen kuşu, en tuzlu sularda yaşayan türü ve gecenin en iyi vokalini konuştuk. Birlikte yaşadığımız kuşların şaşırtıcı yeteneklerini, uyum becerilerini ve doğanın rekortmenlerini geçtiğimiz bölümümüzde dinleyebilirsiniz. 59. bölümümüzdü. Bu hafta 60. bölümümüzü çekiyoruz. Klasik sorumla başlamak istiyorum Kerem'e. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin Kerem? Ne gördün?
1: Ben buradaydım. Neler gördüğümü düşünüyorum şimdi. Beni en çok heyecanlandıran şey buradaki kızıl kuyruklu şahini görmem oldu. Kızıl kuyruklu şahin Kanada'da, Kuzey Amerika'da yaşayan bir tür. Çok ilginç bir şekilde Latince bilimsel ismi Jamaika şahini. Herhalde ilk orada tanımlanmış. Bizim şahinin yakın akrabası, aynı boylarda. Ama bir farkı var. Çok cesur ve çok saldırgan. Sincap gibi daha büyük hayvanlara da saldırıp duruyor. Parka bir hindi geldi. O da yabani bir tür burada. Yabani hindiye saldırdı. Ben böyle bir şey yapacağım.

0: Onlar da herhalde sincaplara saldırıyorlar. Onun yakın kuzeni olarak biraz daha agresif, biraz daha büyük avların peşinde koşturan kuş olarak kızılı kuyruklu şahinle güzel vakit geçirdim. Hemen not ediyorum. Buranın en yaygın şehir kuşlarından biri.
1: Bizde yok tabii ki de, değil mi Kerem?
0: Bizde yok.
1: Bizim peki şahinler sen yani parkta ağaçların üstünde görebiliyor muyuz gerçekten? Çünkü ben hep söylediğin parklarda böyle uzak mesafelerde uçarken işte kargalar onların peşindeyken gördüm şimdiye kadar.
0: Genellikle öyle görülüyorlar ama kışın vurgulamamın nedeni bizde de şahinler şehir kuşu oluyorlar ve parklarda, büyük parklarda ağaçların içinde bayağı fazla vakit geçiriyorlar. Hiç beklemediğin yerde pat diye bir şahin kalkabiliyor. Şahinlerin en büyük sıkıntısı Türkiye'de leş kargalarının yüksek nüfusu. Rahat bırakmıyorlar leş kargaları.
1: Evet, belki daha çok rahat bıraksalar belki de daha çok şahin göreceğiz senin Kanada'da gördüğün gibi.
0: Bence hiçbir neden yok görmememiz için. Gerçekten kargalar daha az olsa belli bir kuş faunası Türkiye'de bayağı değişik olabilir. Ama hepsinin bir nedeni var. O da bir doğanın dengesi diyelim. Ve soruyu sana yöneltiyorum. Sen neler gördün uzun
1: Ben
0: zamandır?
1: şaşırırsın. Çok sık eBird kullanmaya başladım. Eminim gurur duyuyorsun benimle. Çünkü sen bana yıllardır söylüyordun. Hatta geriye dönük gözlemlerimi de girmeye başladım. Son 3 haftadır da çok sık, yani aslında her gün gözlem yapıyorum. Dağ Belen'deyim. Kuş kolektifi sanatçılarıyla beraber bir sanat rezidansındayız bir süredir. Bir haftamız daha var. Dağdayım yani. Burası da Bodrum Yarımadası'nın kuzeybatısında. Turizmin kalabalığından uzak, doğası bozulmamış, dokusuyla öne çıkan, aslında en dağlık ve bakir yerleşim yerlerinden biriymiş. Gerçekten de öyle. Çok az yapılaşma var. Lelek yolu var, yürüyüş rotası. Orada uzun kuyruklu baştan karaları, büyük baştan karaları, yani neler neler görüyoruz. Onu bir sonraki programımıza sakladım. Çünkü bugün sıkı dinleyicimiz, benim de arkadaşım Burak Dönmez'le buluştum Bodrum'da. Ona böyle bir sürpriz yapmak istedim burada. Onunla yaptığımız gözlemi anlatarak. Yalı çiftliğine gittik Kerem ve sahilde otururken ikimiz için de değişik bir kuş gördük. Birden hani aslında sohbet ediyorduk ve iki kuş sever tabii ki de heyecanlandı. Dürbünleri yanında hemen koşturduk, ne bu diye. Kuyruk kakanlardan bir tür olduğunu anladık. Fotoğrafını çektik, uzun uzun gözledik, yani makinemizi bile alabildik. Ve başta kara kulaklı kuyruk kakan mı, ak sırtlı kuyruk kakan mı diye çok böyle arada kaldık. Sana da sormuş olabilirim. Kara kulaklı olduğuna karar verdik. Bir çok kısaca özetleyeyim onu. Neden kara kulaklı dediğimizi de söylemek istiyorum. Üreme giysisindeki erkeğin gövdesi bembeyaz. Yüz maskesi ve kanatları da siyah kara kulaklının. Yüzündeki siyahlık siyah kanatlarıyla birleşmiyor. Sanırım buradan ayrışıyor değil mi Kerem? Direkt sana sormak istiyorum.
0: Doğru, kulaklarıyla kanadındaki siyahlık birleşmiyor. O kara kulaklı aslında o ayrımı anlatıyor biraz.
1: Kuyruğun ortası ve köşeleri de siyah, kuyruk bandı kesik bir tür. Ötüşü gıcırtılı plit hecesiyle başlıyor ve bunu bilmiyordum. Sıkça kırlangıç ve ebabili taklit ediyormuş. Güzel bir türdü bizim için ilk gözlemimizde. Yani muhtemelen başka yerlerde de gördüm ama ilk dikkatimi çeken an Bodrum'da oldu. Onu paylaşmak istedim.
0: Kara kulaklı kuyruk kakanından ben de biraz bahsedeyim. Gerçek bir yazlık kuşu, bir şehir kuşu değil ama selfie alanlı kuşu. Bütün yazlık sitelerinde çatılarda yuvalıyorlar, antenlere konuyorlar, duvar kenarlarında dolaşıyorlar. Bizim yazlık evim de orada var, Çanakkale'de. Her tarafta görebiliriz. Muazzam bir taklit yeteneği var. Çok dikkat çekmemiş bir taklitçi ama ben bir kere bir sakaya taklit ettiğine şahit oldum. İki kuş gözlemcisi, ikisi de çok iyi tecrübeli. Saka deyip kafalarını çevirip tele bakmadılar. Ben tele baktım, sakaya bakayım diye. Aslında aralarındaki hani en saf yaklaşımda olan, yani şüphe ettiğimden dolayı değil, sakaya bakayım diye dürbünü kaldırdım. Bir baktım, kara kulaklı kuyruk kakan, saka sesi çıkarıyor. Onun için muazzam bir taklit yeteneği var ve bu biraz bilinmiyor, yani şeyde kalmış, gölgede kalmış bu yetenek. Pek konuşulmuyor ama gerçekten kırlangıcı, ebabili aşmış. Sakalar makalar bayağı güzel taklit ediyor yani.
1: Bir günde kuyruk kakanları konuşalım o zaman diye not ediyorum ben.
0: Olabilir. Yani bir şehir kuşu değil aslında, açık arazi kuşu veya makilik alan kuşu ama gerçekten kara kulaklı kuyruk kakan yazlık sitelere çok iyi adapte olmuş bir tür.
1: O zaman bugünkü 60. bölümün konusuna geçelim istiyorum. Bugün Türkiye'nin en renkli ve en güzel ötüşlü kuş ailelerinden birini konuşalım dedik Kerem'le. İspinozgiller, özellikle İspinoz, Saka ve Florya'ya değineceğiz. Bazıları şehir parklarında, bazıları orman kenarlarında karşımıza çıkıyor bu türlerin. Kimileri ötüşleriyle, kimileri ise göz alıcı renkleriyle yüzyıllardır insanların ilgisini çekmiş türler. Hatta bazı türler geçmişte kafes kuşu ticaretinde hedefe olmuş. Peki bu kuşları bir

0: birbirine bağlayan özellikler neler? Nasıl tanırız? Bugün Kerem'le birlikte bu renkli ailenin izini süreceğiz.
1: Bence de çok güzel bir konu aldık gerçekten. İspinozgiller. İstiyorsan yavaştan ispinozlardan bahsetmeye başlayayım.
0: Tamam, ilk olarak ispinozgiller dediğimizde hangi kuşları kapsayan bir aileden bahsediyoruz? Yani biz 3 türümüzü seçtik ama çok daha fazlası var, değil mi Kerem?
1: Türkiye'de 18 tür ispinoz var. Bu ispinozların çoğunun ismi ispinoz olmadığı için ispinozgiller familyası altında özetleniyorlar. Biraz kısaca bazı isimlerinden bahsedeyim. İspinoz da dağ ispinozu yaygın bulunan yazın ve kışın görülen türler. Çok iri gagalı bir kocabaş var. Eski adı kocabaş çekirdeği ısırını bir kiraz çekirdeğini kırabilecek güçte 65 kiloluk basınç uygulayabiliyor gagasıyla. Kıpkırmızı çütreden bahsedebiliriz. Gene böyle dağlarda bulunan gri ve kırmızı renkli şakrak. Sonra bozkır ve dağlarda bulunan alamecek türleri. Bunlar alamecek, küçük alamecek, doğu alameceği ve boz alamecek. Sonra ünlü Florya. Keten kuşlarından 2-3 çeşit var. Çam kozalakların içinden tohumu çıkaran çapraz gaga var. Saka, Kanarya'nın akrabası olan küçük iskete, kara iskete ve karabaşlı iskete var. Yani isketeler, sakalar, keten kuşları, floryalar, alamecekler, şakraklar çok geniş bir familya. Çok da eğlenceli bir familya. Hepsi tohumculuk. Tohumla besleniyorlar. Ama üreme dönemine gelince yavrularını beslemek için böcekte yakalıyorlar.
0: O zaman demin söylediğin gibi sanırım en sık gördüğümüz tür olan ispinoza giriş yapalım.
1: İspinoza giriş yapalım ve bu programda biraz daha farklı yapalım. Artık kuşun renklerinden ve özelliklerinden, göç ve yaz dağılımından bahsetmeden doğrudan ötüşünden bahsetmek istiyorum. Çünkü muazzam bir Türkiye'de bir kültürel birikim var. Kafes kuşçuluğu bazı insanların tepkilerini alan ve yabani kuşların kafeste tutulması zaten kanunen yasak. Bazı insanları zedeleyen ve doğaya bir tehdit olarak görülen bir unsur. Fakat çok eski bir tarihi var Türkiye'de. Ve aslında kuşlarla ilgili birçok bilgimiz de kafes kuşçularından geliyor. Köklü bir kültür. Aslında İtalyanlardan ve Rumlardan gelmiş ve daha sonra Osmanlı döneminde Anadolu'da yayılmış. Daha sonra Rumların çoğunun ayrılmasından sonra Anadolu'dan daha geniş bir kitle tarafından takip edilmiş. Kafeslerin de çoğalmasıyla 1970'li ve 80'li yıllarla sayıları da iyicene artmış. Ama sonrasında tabii bu yasa dışı bir konum. Çünkü doğadan kuşlar yakalanıyor ve doğadan bir şekilde kuşların yakalanması ve kafese konması özellikle şu andaki çevre koşullarında hayvanların suyunun azaldığı, habitatların bozulduğu zaman tabii ki çok doğru değil. Ama bugüne kadar yapılan bütün bu birikimi sahiplenmemiz, bugüne kadar kafes kuşçularının kuşlarla ilgili gözlemlerini, oluşturdukları bilgileri bilimsel çerçevede değerlendirmemiz ve onların ileride korunması, daha iyi de bilinmesi için bu birikimi de aktarmamız bence çok önemli. Yani doğayı korumamız için kuşları tanımamız lazım ve bazı kafes kuşçuları veya eski kafes kuşçuları birçok konuda bizden çok daha bilgi sahibi. Kuşları bizim kadar seviyorlar ve kuşlarla ilgili çok büyük tecrübeleri var. Dünyada soyu tükenen birçok kuşu kurtaranlar da kafes kuşçuları oldu. Çünkü onlar üretmeyi biliyorlar, çoğaltmayı biliyorlar. Mesela Yeni Zelanda'da yaşayan küçük bir kızılgerdan türünün kurtarılmasını bu tecrübeye sahip insanlar yaptılar. Böyle bir giriş yapmak istiyorum. Tekrar vurgulayayım. Hani kafes kuşçuluğu, Türkiye'de özellikle kır kuşları denen bu ispinozgillerin yakalanması ve kafese alınması yasak. Ama bunu yapan daha önceden eskiden yapan insanların da oturduğu bize verdiği büyük bir katkı var. Bu katkıyı da bence kullanmalıyız ve onlardan da öğrenmeliyiz diye küçük bir giriş yapmak istedim.
0: Çok iyi
1: Şimdi
0: yaptın. Çünkü evet kafes kuşları ile ilgili bu kadar bilgimiz yoktu. Geçmişte bu kadar katkı verdikleri de genelde konuşulmuyordu. Benim için de yeni bir bilgi oldu.
1: evet yani bunun daha uç noktası avcılık da var. Yani 1900'lü yıllara kadar kuş gözlemcileri de dürbün kullanmıyorlardı. Bildiğin tüfek kullanıyorlardı. Yani başka normlar, başka değerler vardı. Bugünün toplumun ihtiyaçlarıyla veya koşullarıyla o günleri değerlendirmek çok doğru değil. Yani o günleri gidip anlamamız lazım. Çoğu bir bilim adamı da, bilim insanı da eskiden avcıydı ve kuş numuneleri toplayarak, onları vurup toplayarak o tanımlamaları, gözlemleri yapıyordu. Bugün bazı kuşların soyu tükendiğini o avcılar sayesinde biliyoruz. Ha, bazı avcılar nedeniyle bazı kuşlar da soyu tükenmiş olabilir. O da ayrı bir konu. Zaten hani bu artık konuşulmuyor. Yani yasa dışı avcılığın, kontrolsüz bir avcılığın ne kadar zarar verdiğini hepimiz kabul ediyoruz. Avcılar da kabul ediyorlar. Dolayısıyla geçmişe döndüğümüz zaman bu birikimleri komple karalamak veya yok saymak doğru bir yaklaşım değil. onları bilmek, onlardan da çok şey öğrenebiliriz. İstanbul Kuşçuları diye çok güzel bir film vardı. Orada da Arnavut Şevket'in çok güzel saka taklidi vardı. Yani mesela buradan biz sakanın sesini daha iyi nasıl öğrenebileceğimizi Arnavut Şevket'in bazı namelerinden faydalandık bu konuda. Onun için lafı uzatmadan bir İspinoza ötüşüne geçiyorum yaz. Ne dersin?
0: Evet, lütfen artık.

0: Bir ötüş çaldım. İki tane name çaldım. Aralarında güzel bir boşluk var. Niye bu İspinozgilleri çok sevmişler zamanında? Üç nedeni var. Birincisi doğada çok bulunan türler. İkincisi çok güzel ve sade ötüşleri var. Rahat rahat duyuluyorlar. Üçüncüsü de tohumla beslendikleri için o zamanlar kafeste beslemek kolaydı. Yani tohum veriliyordu. Bir böcekle beslenen, meyveyle beslenen bir kuşu kafeste canlı tutmak çok daha zor. Onun için tohumla beslenen kuşları tabii ki daha kolay. Kanarya da zaten bu familyadan biliyorsun. Onun için İspinoz böyle güzel bir ötüşü var. Ne duyduk? Onu anlatayım. Böyle bir altılı sekizli üç parça trili var en başında. Gördüğün gibi üç parçaya böldüm ve en sonunda ciyuy çık yapıyor. Yani en sonunda ciyut diye bir şey çekiyor ve
1: Nokta
0: çık
1: koyuyor
0: yapıyor.
1: gibi.
0: Tekrar dinletiyorum. Bir namelik dinleme yapıyoruz. Bu güzel sesi vurgularken bunun Marmara bölgesinde kaydedildiğini vurgulamak zorundayım. Çünkü Rize'deki ispinozlar veya şu anda senin bulunduğun Muğla, Antalya veya Mersin'deki Akdeniz bölgesindeki ispinozlarda biraz daha farklı sesler var. Onlar çok sıcak olduğu için böyle uzun nameli ötemiyorlar, kısa kesiyorlar. Bunu biraz sıkıştırılmış halini düşün. En sonunda da çip diyorlar, bazen çip de demiyorlar. O çiğit yapmaya üşeniyorlar. O sıcakta herhalde
1: Burası
0: onun.
1: dağlık bölge, tam bir ispinoz cenneti. Biraz benzer bir ötüşü var ama tekrar programdan sonra dinleyip bu gözlemimi teyitleyeceğim Kerem. Aynı mı değil mi acaba merak ediyorum. Çok ötüşünü de duyuyoruz bu arada. Yani bu şarkısı oluyor değil mi
0: Evet, bu
1: dinlettiğin?
0: şarkısı oluyor. Yani ötüşü oluyor. Kuşların iki tür sesi var. Bir ötüş veya şarkı dediğimiz, bir de ses dediğimiz şey var. Seslenme ile ilgili. İşte ben buradayım. Dikkat et, atmaca var. Çevrede başka ispinoz var mı? Yavrucuğum sen yuvada usludur. Sevgilim yuvaya hareket etme. Çevrede bir karga dolaşıyor falan gibi. Böyle sesler var. Bazı sesler var. Ötüş çok kapsamlı bir şey. Ötüş hep duymak istediğimiz kuşun şarkısı. Kendi alanını belirlediği, dişisini cezbetmek için kullandığı, kendi yavrularına, kendi dilini öğretmek için aktardığı bir mesaj. Çok daha kapsamlı, çok daha ayrıntılı ve tabii ki bizim de çok daha fazla duymak istediğimiz bir şey.
1: Buna
0: Bu ka
1: ötüş diyoruz o zaman.
0: Buna ötüş diyoruz, evet. Şimdi ikinci türümüze geçelim. O da saka. Saka da çok popüler bir kafes kuşuydu ama hala çok popüler bir ötüş. Ve her zaman şehirlerde de ibreli ağaçları yuvalamayı çok seviyor. Onun için bulvar kuşu, askeri lojman kuşu, üniversite kampüsü kuşu. Başka nasıl anlatabilirim? Böyle güzel bazı çevresel peyzajı güzel hazırlanmış sitelerdeki çamların tepesinde olan bir kuş. Ve en güzel özelliği yol kenarında, yani şimdi bir yol açılırken tarlada toprak kaldırılır, kenarı toprak yığılır, o küçük bir tepecik yapar. Onlar da ilk çıkan bitkiler deve dikenleridir. Çünkü deve dikenleri çok dayanıklı tohumlara sahip ve deve dikeni tohumuna da saka bayılır. Sakanın mesela Almancası deve dikeni ispiyosu, bir Almancası. Hem Stiglitz var sesinden dolayı hem de Distelfink diye bir Almanca ismi var. Şimdi bir sakayı dinleyelim. Burada duruyorum. En çok duyduğumuz şey tabii Arnold Şevket'in de filminde çok güzel anlattığı çipet pet, çipet çipet sesi. Bu Arnold Şevket'in hep aradığı ses lezzetli bir çipet petmiş. Bunun lezzetli olduğunu anlamak için herhalde bir 10 saka dinlediğinizde siz de çözeceksinizdir. Bu çipet pet sesi çok tipik, tanımlayıcı bir ses. Ondan sonra o makaralar geliyor arkadan. Ciyu sesi ve cıbı cıbı cıbı cıbı ciyu cıbı cıbı cıbı. Ondan sonra gene çipet pet, çipet pet gibi devam ediyor. Tekrar çalıyorum. Bir de böyle bir daha.

0: Bu biraz değişik ve hareketli bir Çipet Pet'ti. İspinoz kaydını Alper Tüyleş'ten aldık. Kısa kayı da Kuzey Cem Kulaçoğlu'ndan Ankara'da kaydetmiş. Bunu burada vurgulayalım. Programın sonunda zaten yayınlıyoruz ama burada vurgulamakta da fayda var galiba.
1: Eren, benim gözlemim sakalar hep böyle biraz sosyal. Yani ne zaman bir saka görsem kesin yanında başka sakalar da oluyor. Benim gözlemim mi böyle yoksa genelde böyleler mi?
0: Bence sakalar sosyal. Gruplar halinde besleniyorlar. Pirame döneminde birkaç dönem biraz daha küçük gruplar veya aile grupları olabilir ama Florya'lar sosyal, Sakalar sosyal. İspinozlar üreme döneminde tek ama onlar da kışın çok sosyaller. Hani ötmedikleri dönemlerde. Şimdi Florya'ya geçiyorum. Florya'nın çok güzel bir sesi var, çok farklı ve hep böyle arka fonda duyuyorum. Florya tam bir bulvar kuşu. Yani böyle uzun şehirlerde kullanılan bulvar ağaçlarını çok tercih ediyor. O da ibrilileri seviyor. Seka ve Florya ibrili ağaçlarda yani görünmeyen ağaçların içinde küçük dalların altında yuva yapıyorlar. Seka ve Florya'cılar çok iyi biliyorlar. Bana da askerde sevgili arkadaşım Gökhan vardı. Gökhan bana göstermişti Seka yuvasını nasıl bulacağımı. O da eski kafesçilerden. Ondan çok şey öğrenmiştim. Şimdi Florya'da öyle o da askeri kampüs kuşu ya da kışla kuşu. Böyle yaşlı ibrili şeyleri çok seviyor. Onun için parkları da çok seviyorlar. Bütün parklarda var. En yoğun Florya'yı yanılmıyorsam Konya'da 6 ay yaşadığım dönemde Meram tarafındaki çınar ağaçlarının bulunduğu bir bulvarda, bir pazar vardı. Oraya alışverişe giderdik. Orada çok fazla Florya görüyordum. Florya gerçekten çok dayanıklı bir tür. Güneydoğu Anadolu'da da var, sıcakta da var, soğukta da var, Doğu Anadolu'da da var. Ama bir tık daha sıcak seviyor diyebilirim. Şimdi uzatmadan ODTÜ kampüsünden kaydedilmiş bir Florya kaydını çalıyorum.

0: Burada iki tane ses var. Diğerleri gibi değil böyle. Şakamalı girişli çıkışlı değil yani. Biri cıbı cıbı cıbı cıbı cıbı gibi bir ses. Öbürü ciu gibi bir
1: Ben
0: ses.
1: sadece o ilk ötüşü duyuyordum genelde ve böyle hep kapı zilini çağrıştırıyor diye, aa bu Florya diyordum. İkinci sesi olmadan da tek sesi duyuyor muyuz bazen, yani bu iki ötüşün birleşimi mi, anlayamadım tam. Tekrar dinleyelim
0: Bir
1: bence.
0: tekrar dinleyelim. Ben aynı kaydı çalıyorum. Bu kaydı özellikle çalıyorum çünkü bu kayıt muhtemelen çok basit bir aparatla, belki de cep telefonuyla kaydedilmiş. Arkada hafif böyle araba uğultusunu da duyabiliyorsun. Ama ona rağmen Florya'nın frekansları diğer frekanslarla hiç karışmamış ve son derece net olarak kaydedilmiş. Florya'yı tekrar çalıyorum. İkisi de var. Değişik yapıyor. Bir cıbı cıbı cıbı yapıyor. Sonra cüyü yapıyor.
1: Sadece cıbı cıbı cıbı cıbı cıbı cıbı yaptığı da oluyor mu?
0: Oluyor.
1: Ha,
0: Evet.
1: tamam,
0: Hepsi olur.
1: okey. O zaman ben
0: Sadece
1: onu
0: cüyü
1: duyuyorum.
0: yaptığı da oluyor. Evet. O da olabilir. Böyle bu üç kuşu dinlemiş olduk, gördüğünüz gibi son derece keyifli kuşları var. İstiyorsan bir de dördüncü bir kuş ekleyelim. Bu da biraz daha şehir kuşu değil aslında. Biraz tepelik mera kuşu. Ya da o zaman çok kısaca onu bir çalıyorum ben istersen. Mezarlık kuşu. Küçük iskiti. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Bunu tarif ediyorum önce. Yaz bisikletinde hiç bakmamışsın ve dişlerini hiç yağlamamışsın. Böyle bir de gıcır gıcır öttürerek bisikletine biniyorsun diye seni azarlayacağım bir ses bu, bak dinle. Bu kadar. Şimdi burada kuş mola veriyor. Bir kere daha çalayım. Gerçekten yağlanmamış bisiklet zinciri sesi. Tabii sen onu çok şey yapamadın çünkü herhalde bisikletini hep yağlıyorsun sen. Gerçekten.
1: Yok, tam öyle, çok doğru söyledim bence. Asla unutmam şimdi. Bence dinleyicilerimiz de unutmaz bu sesi.
0: Evet, ne demek ki Florya gene Ankara kampüsü demiştim ODTÜ'de. Ahmet Kubilay Hazar'ın kaydıydı. Bu küçük isketeyi de gene Ankara'da Çukurambar'da Eren Berk Karabulut kaydetmiş. Gerçekten küçük iskete ve Florya'yı çok iyi tarif eden seslerdi bunlar. Bu programda kullandığımız kızıl kuyruklu şahin ses kaydını Sean Fraser Toronto'da, kara kulaklı kuyruk kakanı Nils Paul Dreyer Adıyaman'da, İspinozu Alper Tüydeş Bursa'da, Sakayı Cem Kulaçoğlu Ankara'da, Florya'yı Ahmet Kubilay Hazar Ankara'da ve Küçük İsketeyi Erenberk Karabulut Ankara'da kaydettiler ve eBird'in Macaulay Ses Kütüphanesi üzerinden paylaştılar. Hepsine teşekkür ederiz.
1: O zaman bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta ispinozgilleri konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
0: Hepinize bol kuşlu ve bol kuş ötüşlü günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boyla ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: NTV Radyo.
1: Ne var sırada Denizbank burada?
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
1: Ne var sırada Denizbank burada?
4: Saç kurutma makinesi deyince vatan.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
7: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
8: LÖSEV hayat verir.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: İstanbul az bulutlu, sıcaklık 31 derece. Marmara'da hava açık, Bursa 34 derece. İç Anadolu'da hava açık, yağışlar ara veriyor. Ankara 29, Kayseri 27 derece. Ege geneli güneşli, İzmir 34, Bodrum 30 derece. Akdeniz güneşli, Antalya ve Adana 32, Hatay 28 derece. Karadeniz'de güneşli ve az bulutlu bir hava var. Bolu 28, Zonguldak ve Samsun 25 derece. Doğuda Ağrı, Van boyunca sağanak yağış var. Erzurum 22, Malatya 29 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu pazarlar. Türkiye ve dünya gündemini aktaracağımız 13 bülteni başlıyor. Gündem hayli yoğun. NTV ekipleri sıcak duraklarda. Bugün 6 beldede halk ara seçim için sandık başında. Seçim işlemleri de devam ediyor. Ayrıntıları Baran Bila'dan alacağız. Siyaset o beldelerden çıkacak sonuçları tabii yakından takip ediyor. Özgür Özel seçim öncesi beldeleri ziyaret etmişti. CHP'de ise yeni haftada gözler salı günü yapılacak grup toplantısında olacak. CHP'den son bilgileri de Ahmet Örsoğlu aktaracak. Ve yakından takip edilen bir diğer seçim komşuda Ermenistan'da gerçekleşiyor. Genel seçimde 8 yıldır iktidarda olan Başbakan Nikol Paşinyan mı yoksa Karapetyan mı seçilecek? Bu kritik sorunun yanıtlarının verilmesine saatler kaldı. NTV ekibinden Derya Acemoğlu seçimi takip için Erivan'dan yayına hazır. Ve spor camiasında da önemli bir seçim var. Bugün Fenerbahçe'de yeni başkan belli oluyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarıştığı seçimde üyelerin oy verme işlemi sürüyor. Orada da NTV spor ekibinden Gürkan Ak var. Önce belde seçimleriyle başlayacağız. Baran Bila karşımızda. Baran, seçimde oy verme işlemleri sürüyor mu? Bu ara seçime dair neler aktarırsın?
1: Evet Korhan Varol, sabah saat 8 sıralarında oy verme işlemleri başladı. Bugün Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de toplam 6 beldede seçim heyecanı var. Daha önce Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu yönde bir karar verilmişti. Daha önce mahalle veya köy statüsünde olan bu yerleşim birimlerinin belde statüsünde olmasına karar verilmişti ve bunun ardından da bir oylama olması söz konusuydu. İşte bu kapsamda oy verme işlemleri başladı. 4 tane belde var Tokat'ta, Yolüstü, Çevrecik, o yerleşim birimleri arasında yer almakta. Yine şöyle bir notlarımıza baktığımız zaman Nevşehir'de Mustafa Paşa ve Gümüşhane'de Tekke beldesi de bugün sandık başına gidecek seçmenlerin bulunduğu alanlar, noktalar arasında yer alıyor. Daha çok daha önceki zamanlarda hukuki statüsü tartışılan yerler bunlar. Dediğimiz gibi mahalle veya belde olan, örnek vermek gerekirse Çevrecik önemli bir nokta. Mesela 2013 yılında burada bir dava açılmıştı. Köy statüsüne düşürülmüştü durumu. Nüfus gerekçe gösterilerek, yani 2000'in altında kişi yaşadığı için köy olmasına karar verilmişti. Fakat burada yaşayanlar bir itirazda bulundu. Bizim buradaki sayımız daha yüksek, 2000'in üzerinde dediler ve bir hukuki süreç başladı. 11 yıl sürdü dava ve bu davanın sonucunda buranın belde olmasına karar verildi. Şimdi böyle olunca daha fazla imkanlardan yararlanabilme, daha fazla ödenek bulabilme imkanına da sahip oluyor bu noktada yaşayanlar. İşte bu yüzden bugün belde başkanlarını, belediye başkanlarını ve üyelerini seçmek üzere sandık başına gidecekler. Sabah 8 itibariyle oy verme işleminin başladığını hatırlatalım. Saat 17'ye kadar devam edecek. Jandarmanın, polisin bu noktalarda geniş güvenlik önlemleri var. Bir anlamda rutin önlemler olduğunu da söyleyebiliriz. Ve ayrıca önemli bir seçim, önemli bir gösterge de olabilir. Çünkü kısa zaman öncesinde Özgür Özel'in buralarda miting yaptığını gördük. Halka seslenmişti. Dolayısıyla bu sıcak siyasi gündemde de buralarda nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Bu da merakla beklenmekte. Oy verme işlemin devam ettiğini son bir kez de hatırlatmış olalım Korhan Varol.
0: Baran bile aktardı belde belediye seçimlerinin ayrıntılarını. Bir diğer önemli konu, mutlak butlan kararı sonrası tartışmaların sürdüğü CHP'de gözler salı günü yapılacak olan grup toplantısına çevrilmiş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa Özgür Özel mi konuşma yapacak? Orada da kritik soru bu ve bu soru son derece merak konusu. Perşembe günü Kılıçdaroğlu parti meclisini toplayacak. Şimdi son bilgileri canlı yayına alalım. Ankara'dan Ahmet Örsoğlu karşımızda. Ahmet, CHP'ye dair neler aktarırsın, nedir son gelişmeler?
2: Korhan, mutlak butlan kararı sonrasında CHP'de ikiye bölünmüş görüntüsü var dersek yanlış bir cümle kullanmamış oluruz. Zira bir anda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve onu destekleyenler genel merkezdeler. Bir anda da CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve onu destekleyenler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeler. Şimdi önümüzdeki haftanın en fazla sorulan sorusu şu: grup toplantısını kim yapacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa Grup Başkanı Özgür Özel mi? Her iki kanattan da bu konuya ilişkin önemli açıklamalar var. CHP sözcüsü Müslüm Sarı grup konuşmasını salı günü CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağını açıkladı. Peki ama bu nasıl mümkün olacak? Zira CHP tüzüğüne göre grup başkanının genel başkanı davet etmesi gerekiyor grup konuşması için kürsüye, ama Özgür Özel taraftarları da bu çıkış sonrasında salı günü grup konuşmasını Özgür Özel'in yapacağını açıkladılar. Şunu da aktaralım. Salı günü hayatını kaybeden eski Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü, Özgür Özel'in salı günü Manisa'ya gitmesi beklentisi vardı ama bu karar değişebilir iddiaları da söz konusu Kılıçdaroğlu'nun çıkışı sonrasında. Bir yandan da sadece grup konuşmasını kim yapacak tartışması yok. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Perşembe günü parti meclisini toplayacak. Parti meclisi önemli, zira parti meclisi içinde Özgür Özel'i destekleyenler mi daha fazla yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyenler daha fazla sorusu soruluyor. Bu desteğin ortaya çıkacağı gün Perşembe günü olabilir. Zira olağanüstü kurultayın toplanma şartlarından biri de parti meclisinin karar alması yönünde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un son olarak da grup konuşmasına ilişkin bir açıklaması vardı. Onu da hatırlatayım Korhan. Meclis Başkanlığı bu konunun tarafı değil. Her iki kanat da, her iki isim de konuşma yapabilir ifadesini kullanmıştı.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı CHP'de yaşanan son gelişmeleri. Şimdi bir diğer önemli konuya, bültenin başında da söylemiştik. Komşudan Ermenistan'da seçim heyecanı yaşanıyor. Halk genel seçimler için sandık başında. Yaklaşık 2,5 milyon seçmen parlamento üyelerini seçmek için oy kullanıyor. Ayrıntıları canlı bağlantıyla alacağız yine. NTV Dış Haberler editörü Derya Acemoğlu dün olduğu gibi bugün de yayına hazır. Derya, dün Erivan'ın tüm şehrin nabzını tutmuştun. Bugün sandık başında vatandaşlar, nasıl bir atmosfer var Erivan sokaklarında? Nasıl bir seçim gerçekleşiyor? Şu ana kadar neler yaşandı? Favori kazanır mı? Bir sürpriz olur mu? Neler aktarırsın seçimlere dair?
3: Korhan, seçim oy verme süreci Türkiye saatiyle sabah 7'de başlamıştı. 6 saattir oy verme süreci devam ediyor Ermenistan'da. Seçim kurulu yetkilileri bir açıklama yaptı ve oy verme sürecinin sorunsuz olarak devam ettiğini söylediler. Akşam Türkiye saatiyle 19'a kadar da oy verme işlemi devam edecek. Liderler de oylarını kullanıyor. Başbakan ve Sivil Sözleşme Partisi lideri Nikol Paşinyan sabah saatlerinde Erivan'da bir anaokulunda oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra da kendisini takip eden büyük bir gazeteci ordusuna açıklamalarda bulundu. Türkiye ile ilgili de mesajlar vardı Nikol Paşinyan. Türkiye ile demokratik ilişkilerin kurulmasını bekliyorum dedi. Bu yönde beklentisi olduğunu söyledi. İlerleyen zamanlarda eminim ki sınırlar, demir yolları, karayolları açılacak dedi ve Trump yoluna da değindi. Bir oyun değiştirici olarak nitelendirdi ve sadece Ermenistan'ın değil, bölge ülkelerinin, Azerbaycan'ın, Gürcistan'ın, Türkiye'nin ve hatta İran'ın da Trump yolundan faydalanacağını, herkes için faydalı olacağını söyledi ve Avrupa Birliği ile ilgili de mesaj vardı Nikol Paşinyan. Ermenistan'ın Avrupa Birliği entegrasyonunu derinleştireceğini ve dengeli dış politikasını sürdüreceğini söyledi. Tabii seçilirse. Ve en yakın rakibi, güçlü Ermenistan İttifakı, onun lideri Samvel Karapetyan da oyunu kullandı. Kendisi ev hapsinde çeşitli suçlamalar nedeniyle cezaevi görevlileri eşliğinde tutulduğu evinden oy verme merkezine götürüldü. Karapetyan, onun da mesajları vardı. Kremlin'in desteğine sahip olmadığını söyledi. Bildiğiniz gibi Samvel Karapetyan Rusya ve Ermenistan vatandaşlığına sahip. Bu yüzden başbakan adayı olamadı Ermenistan anayasaları gereği, ama seçilirse anayasayı değiştirip kendisinin başbakan olacağını söylüyor. Bu yönde seçmenine mesajı da var. Rusların Ermenistan'da kendi çıkarları var. Bunun herhangi bir siyasi güçle ilgisi yok dedi Samvel Karapetyan. Ve bir diğer önemli aday Ermenistan İttifakı lideri Robert Koçaryan. O da oyunu kullandı. O da bir mesaj verdi. Kazanması halinde radikal değişiklikler yapacağını söyledi. Kendi manifestosuna atıf yaptı. O da seçimleri bir varoluş meselesi olarak görüyor Koçaryan. Bu seçimde 16 parti ve 2 ittifak yarışıyor Korhan. Onu bir kez daha hatırlatalım. 2018 ve 2021'deki erken seçimlerin ardından Ermenistan ilk olağan seçimine gidiyor. Sandıklar Türkiye saatiyle 19'a kadar da açık olacak.
0: Derya Acemoğlu aktardı. Ermenistan'daki seçimlerinin nabzını tutuyor. Derya'ya bağlanmayı sürdüreceğiz. Gün içerisinde sonuçları alacağız. Yine dış haberler gündemiyle devam edelim. ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken diplomasi trafiği de yeniden hız kazandı. Pakistan İçişleri Bakanı Tahran'da İran lideri Müjdeba Hamane'ye İslamabad'ın mesajını iletti. Lübnan Genelkurmay Başkanı da davet üzerine Pakistan'a sürpriz bir ziyarette bulundu. ABD'nin dondurulan İran mal varlıklarını Körfez ülkelerine yönlendirmeyi değerlendirdiği iddiası da yeni bir kriz olasılığını gündeme taşıdı.
4: ABD ve İran arasında küçük çaplı çatışmaların gölgesinde diplomatik hareketlilik yeniden yoğunlaştı. Diplomasi trafiğinin merkez üssü Tahran ve İslamabad oldu. Arabulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, İran dini lideri Müjdeba Hamane'ye Başbakan Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Münir'den bir mektup iletti. Tahran'da temaslarda bulunan Nakvi, İranlı mevkidaşıyla da bir araya geldi. Aynı saatlerde İslamabad'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Haykal, Pakistanlı mevkidaşının daveti üzerine Pakistan'a gitti. Sürpriz ziyaret, Washington ve Beyrut'un Lübnan-İsrail ateşkesiyle ABD-İran müzakereleri ayrı tutulmalı görüşü açısından dikkat çekti. Zira Tahran, Lübnan'da kalıcı bir ateşkesi, Washington'da uzlaşmanın ön şartı olarak görüyor. Lübnan Cumhurbaşkanı'nın İran'ın Amerika ile müzakerelerde ülkesini pazarlık kozu yaptığını iddia etmesi ise Tahran'dan tepki çekmişti. İsrail, Lübnan hattında ateşkes ilan edilmesine karşın İsrail ordusu bu kez Lübnan askerini hedef aldı. İsrail askerleri Lübnan'ın güneyinde hareket halindeki bir aracı vurdu. Lübnan ordusu saldırıda ölen 3 kişiden birinin tuğgeneral, birinin yüzbaşı, diğerinin ise er olduğunu duyurdu. İsrail ordusu dersler çıkarılacaktır, Lübnan hükümetine değil Hizbullah'a karşı mücadele ediyoruz açıklamasını yaptı. Bununla birlikte ABD'nin İran'da rahatsızlık yaratması öngörülen bir girişime hazırlandığı da iddia edildi. Reuters'ın haberine göre Washington yönetimi dondurulmuş ya da el konulmuş İran mal varlıklarını Tahran'ın bölgedeki askeri eylemlerinden zarar gören Körfez ülkelerine yönlendirmeye hazırlanıyor. İsimsiz bir kaynak, ABD'nin Körfez ülkelerine verilen hasarların onarımı ve bu ülkelerin yeniden inşası için İran mal varlıklarını kullanmayı gündemine aldığını ifade etti.
0: Ve bugünün önemli gelişmelerinden biri Fenerbahçelileri yakından ilgilendiriyor ve tabii Türk futbol severleri. Fenerbahçe'de seçim günü yeni başkanın adı kim olacak? Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi? Bu kritik sorunun yanıtı için artık saatler kaldı. Nasıl bir seçim yaşanıyor? Seçimi NTV Spor Müdürü Emin Çağlar ve Gürkan Ak takip ediyor. Hemen soralım Gürkan'a. Bir önceki seçimlerle kıyaslarsan katılım daha mı fazla Gürkan, daha mı az? Şu saate kadar neler yaşandı? Dün gerginliklerden bahsetmiştin, bugün devam ediyor mu? Neler aktarırsın? Sözü size bırakalım.
5: Korhan, şu anda yaşanmış bir gerginlik yok. Düne göre daha sakin bir ortamda geçtiğini söyleyebiliriz seçimin. Katılım sayısına gelince son iki seçimle kıyasladığımızda özellikle sabah girişleri bir hayli yoğundu. Daha fazla bir katılım olduğunu sabah saatlerinde söylemek mümkün. Bir önceki spor bültenimizde yaptığımız bağlantıda 10 bine yaklaştığını söylemiştik rakamın. Ona bir güncelleme yapalım. 13 bini geçmiş durumda şu anda katılım sayısı ki zaten seçim öncesinde de beklenti 25 bin civarını bulması yönündeydi. Ama eğer bu hızda giderse ya da hızı kesilmezse 30 bine de yaklaşabilir katılım sayısı. En azından tablo şu anda onu gösteriyor. Emin Çağlar'la birlikte değerlendirmeye başlayalım. 44.471 üyenin oy kullanma hakkı var. 13 bini geçtik. Beklediğimizden daha yüksek bir katılım olduğunu net olarak ifade edebiliriz herhalde.
6: Net bir şekilde sabah o ilk yayınımızı yaparken görmüştük. Geçen senenin üstündeydi. Saatler ilerledikçe o son iki seçimi de geçmeye başladı. Bu saatte 13 bin bence iki taraf da bunu beklemiyordu. Ama Fenerbahçeliler kongreye oylarına sahip çıkıyor. Gerginlik dün çok kısa bir bölümdü. Konuşmalar üzerineydi ama bugün şu anda öyle bir şey yok. İki başkan adayı da buraya geldi. Kongre üyeleri temasları oldu. Çok durmadılar. Sayın Aziz Yıldırım biraz daha dolaştı. Sonra ekibiyle beraber yerine çekildi. Sayın Hakan Safi'yi çok fazla göremedim. Girdikten sonra galiba kendi bölgesine geçti. Yani kongre üyeleriyle aralarında görmedim. Ama onun dışında iki yönetimi, iki başkan adayının da yönetim kurulundaki isimler burada, onu söyleyelim, insanlarla temas halinde.
5: Evet, daha erken saatlerde Hakan Safi biraz kapının oralardaydı, dolaştı. Ama dediğin gibi şu öğle saatlerinde kendisi henüz yok. Belki biraz ilerledikten sonra oy kullanmaya gelecekler zaten her iki başkan adayı. Yakın yerlerde de kullanacaklar oylarını, isim sıralamasına göre kullanıldığı için. Dolayısıyla belki karşılaşabilirler bile oy kullanırken. Şöyle ifade etmek lazım, burada yaptığımız temaslarda birçok üyeye hem sorduk hem yanlarında bulunduğumuz için kulak misafir olduk işimiz gereği. Her yaştan üyenin burada olduğunu söylemek mümkün. Evet, normalde 45 yaş üstü üyelerin genel çoğunluğu Aziz Yıldırım'ı destekliyor gibi gözüküyor. Daha çok şöyle bir algı vardı, genç üyeler Hakan Safi'den yana oyunu kullanacak şeklinde bir algı vardı, ama şunu net olarak söyleyelim. Gerçekten kararsız kesim bir hayli fazla. Genç üyelerin ellerinde de sarı pusulaları görmek mümkündü. Daha az önce yanımızdan geçen genç üyeler vardı. Yine 45 yaş üstü olan üyelerden Hakan Safi'yi daha mantıklı bulan, daha çok heyecanlandırdığını söyleyenler de var. Görünen o ki kafa kafaya bir yarış bizi bekliyor.
6: Net özeti yaptın. Ona sadece şunu ekleyebilirim. Yine konuştuğumuzda ya iki aday da bana hitap etmiyor. Ama Fenerbahçe için bu sandığa geldim diyenler de var. İşte o senin bahsettiğin kararsızlar. O kararsızların ikna süreci ne kadar hızlı olursa, hangi tarafa net bir şekilde sarı veya beyaz oylarını kullanacaklarsa onlar kazanacak. Geçen sene Eylül seçiminde kararsızlar belirleyiciydi. Yine bu seçimde de olacak. Yine konuşuyoruz. Seneye de seçim var diyorlar. O yüzden kullanmayabiliriz bile. Hani buraya girip de yine kullanmayacak olanlar kendi düşünceleri. Bunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de evet süreç zorlu. Şampiyonluk 13 yıla çıkmasını kimse istemiyor. İki başkan adayı dün konuşmalarında bunu vurgu yaptı. Taraftarlar kongreleri hiç istemiyor. Buna işte çözüm olarak, tepki olarak ne üretebilirizin kafalarında da çeşitli düşünceler var, ama şampiyonluğun belirleyici olacağını söyleyelim. O şampiyonluk vaadini kim daha çok ve yüksek sesle dile getirirse o kararsızlar etkilenecek gibi gözüküyor.
5: Camianın önde gelen isimlerine sorduğumuzda 25 bini geçerse, oy sayısı ne kadar artarsa Hakan Safi'nin kazanma şansı o kadar artar gibi bir ortak düşünce var bu arada. Birkaç kişiyle bunu konuştuğumda buna vurgu yaptılar. Galiba biraz dünkü Ali Koç Hakan Safi buluşmasının bunda etkisi olabilir. Bir kesim de böyle düşünüyor. Ali Koç'a karşı olanlar, Saadettin Saran'a oy atanlar son seçimde yine özellikle dünkü buluşmanın eksi yazabileceğini düşünüyor. Sen peki bu görüntüyü nasıl değerlendirirsin? Sence nasıl yansıyacak sandığa?
6: Sayın Aziz Yıldırım HT Spor HT yayında şunu söylemişti. Ali Koç'la en son bir ay önce görüştüm demişti. O zaman aday değildim. Adaylığımı açıklamayı düşünmüyordum demişti. Sonrasında temas olmadığını söyledi. Aslında dün Ali Koç cephesinin Hakan Safi'ye destek olduğunu anlayabilirdik. Son 2-3 gündür eski yöneticilerden Sertaç Komsoğlu'nun onunla yan yana olması, fotoğraf vermesi onlardan bir tanesiydi. Ali Koç'la Hakan Safi yan yana gelince zaten hani renk belli oluyor. Yine Ali Bey'in eski yönetiminden isimler paylaşım yaptı. Burada konuştuk, bizim rengimiz belli dediler. Ali Bey'in eski yönetimindeki ya da onunla yol yürümüş isimler Hakan Safi tarafında. Bunu görebiliyoruz. Ama Az Yıldırım'a da oy vermeyeceğiz anlamına gelmiyor bu. 25 bini geçerse Az Yıldırım'ın kemik oyu orada daha da artar mı onu bilmiyoruz. Ama kemik oyu artarsa bu sefer de Az Yıldırım şanslı hale gelecek. Çünkü biz bahsettim biraz önce. Hani kemik oyu aile dedik ama demek ki aileler gençleri de etkilemiş. Gençler aileleri etkileyebilir. Bu durum ortaya çıkıyor. Kararsızlar, ben bir kez daha ona vurgu yapayım. Onlar belirleyici olacak. Ben 25 bini geçeceğini düşünüyorum katılımın. Fenerbahçe adına sevindirici bir tablo, ama herkes seneyi düşünüyor, onu daha net bir şekilde söyleyelim.
5: Evet, Emin Çağlar, kısaca Önemli isimler de var listelerde. Aziz Yıldırım da Mahmut Uslu zaten yol arkadaşı, her seçimde yanındaydı. Feridun Geçkel çok önemli bir isim. Türkiye'nin önemli iş adamlarından bir tanesi, iş insanlarından bir tanesi. Barış Göktürk adaydı, çekildi, yönetim kurulu listesine girdi. Batuhan Özdemir, Nihat Özdemir'in oğlu yine Aziz Yıldırım'ın yanında yer alıyor. Hakan Safi'ye baktığımızda Ali Aytemiz var, önemli bir iş insanı. Ruhşen Çetin ki Aziz Yıldırım dönemlerinden çok iyi tanırız kendisini. Camianın önemli isimlerinden biri. Metin Sipahioğlu, Ali Koç'un ilk dönemlerinde listesindeydi, kadrosundaydı. O da önemli bir isim camiada. Ve Ömer Topbaş, bildiğiniz gibi Saadettin Saran yönetiminde futbol AŞ'deydi. Futbolun başındaki isimlerden bir tanesiydi. Oldukça güçlü iki kadronun da karşı karşıya geldiğini vurgulayalım. Oylar 17'ye kadar atılmaya devam edecek. Biz yine NTV ekranlarında an be an gelişmeleri aktarıyor olacağız.
0: Gürkan Ak ve Emin Çağlar NTV Spor Müdürü Fenerbahçe'deki seçimin nabzını tutmaya devam edecekler diyelim ve yine futbol gündeminde kalalım. A milli takım Dünya Kupası hazırlıklarını Venezuela galibiyetiyle tamamladı. Vincenzo Montella teknik adam, çok pozisyon üretiyor olmamız maçı kazanacağımız anlamına gelmiyor. Çok çalışıp eksikliklerimizi gidereceğiz dedi maç sonunda.
7: A milli takım 2026 Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçını kazandı. Ay Yıldızlılar Miami'deki maçta Venezuela'yı 2-1 yendi. 13. dakikada 1-0 geriye düşen millilerin gollerini Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün attı.
8: Zor bir maçtı. Her iki takım da açık futbol oynadı. Ancak pozisyon üretebiliyor olmamız maçı kazanacağımız anlamına gelmiyor. Çok çalışıp eksiklerimizi gidereceğiz. Dünya Kupası'nda farklı şartlara uyum sağlayabilenler büyük avantaj yakalıyor. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Burası milli takım. Herkes en iyi performansını sergilemek zorunda.
7: Montella sakatlığını atlatan Ferdi Kadıoğlu'nu risk almamak için oynatmadığını açıkladı. Chase Stadyumu'na giden Türk futbol severler renkli görüntüler verdi. Milli takım 2026 Dünya Kupası D grubunda mücadele edecek. Ay Yıldızlılar 14 Haziran Pazar saat 7'de Avustralya'yla, 20 Haziran Cumartesi 6'da Paraguay'la, 26 Haziran Cuma 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. 2026 Dünya Kupası Perşembe saat 22'de Meksika-Güney Afrika maçıyla başlayacak.
0: Van'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de yaralandı. Çaldıran ilçesi Özalp yol ayrımında meydana gelen kazada bir pikapla bir araç otomobil çarpıştı. Bölgeye kazanın ardından çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlardaki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan iki kişi hemen hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Niğde'de etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sele kapılan bir kadın hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişinin de tedavileri devam ediyor.
4: Sağanak sele neden oldu. Akıntıya kapılan bir kadın hayatını kaybetti. Niğde'de dün sağanak yağış etkiliydi. Gümüşler beldesinde sokaklar nehre döndü, sular önüne çıkanı sürüklemeye başladı. Bu sırada bir otomobil içinde 4 kişi mahsur kaldı. Otomobillerine ulaşmaya çalışan Sabiha Dinçer ve Fatma T. de suya kapıldı. 6 kişi bölgeye sevk edilen ekiplerce sudan çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Ancak ağır yaralanan Sabiha Dinçer müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
9: Yağışlar sırasında sele kapılan 6 vatandaşımızdan durumu ağır olan 42 yaşındaki bir vatandaşımız Niğde Ömer Halis Demir Eğitim Araştırma Hastanemizde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Bir vatandaşımızın tedavisi devam etmekte olup diğer 4 vatandaşımız tedbiren gözlem altında tutulmaktadır.
4: Selde çok sayıda aracın yanı sıra ev, ahır ve tarım alanları da zarar gördü. Hasar tespit çalışması sürüyor. Sağanak Malatya'da da etkiliydi. Arapgir ilçesinden geçen Kozluk Çayı taştı. İlçenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kaya Arası Kanyonu su altında kaldı. Bazı yollar ve yürüyüş güzergahları ulaşıma kapandı. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde de yollar dere yatağına döndü. Elazığ-Tunceli Karayolu çift taraflı ulaşıma kapandı. Mahsur kalan bir kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Kayseri'de de bir anda bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kent merkezinde yollar suyla doldu. Sürücüler zor anlar yaşadı.
0: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyaya yansıyan Kürt kadın fıkrası nedeniyle iş insanı Rami Koç hakkında re'sen soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de yazılı açıklamalarla Koç'un kullandığı ifadelere tepki geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise re'sen soruşturma kararını doğru bulmadığını açıkladı. Tartışmaların odağındaki isim Rahmi Koç da bir açıklama yaparak kamuoyundan özür diledi.
10: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı iş insanı Rahmi Koç'un sosyal medyaya yansıyan ve Kürt kadın ifadesi içeren sözleri hakkında re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma halkın bir kesimini alenen aşağılama suçlamasıyla başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden soruşturmayı duyurarak Koç'un sözlerine tepki gösterdi.
11: Adaletin terazisi kimsenin servetine, ünvanına veya statüsüne göre tartmaz. Yargı daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez. Bu tür sözlerin bir fıkra veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez.
10: Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. İnsan onuru ve eşit vatandaşlığın esas olduğunu vurgulayan Yılmaz, hiç kimseye cinsiyeti, etnik kimliği ve sosyal konumu üzerinden incitici ve olumsuz sosyal algılar oluşturacak ifadeler kullanılamaz dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamayla Koç'un ifadelerini eleştirdi.
12: Kürt kadın ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır. Çok yanlış ve çirkindir. Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz. Nefret söylemleri mizah kılıfıyla asla mazur gösterilemez. Yanlış söylemlerin düzeltilmesi ve özür dilenmesi değerlerimize saygının bir gereğidir.
10: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Rahmi Koç hakkında başlatılan soruşturmayı doğru bulmadığını açıkladı.
13: Sayın Rahmi Koç'un samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır. 95 yıllık ömründe aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye'ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz.
10: Tartışmaların odağındaki isim Rahmi Koç ise yazılı bir açıklamayla özür diledi. Koç, herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim ifadesini kullandı.
0: Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul İlçe Kongreleri Eyüp Sultan ve Esenler seçimleriyle başladı. Kongreler öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. O günden bu yana tek bir askerimiz şehit olmadı dedi.
14: Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı İstanbul'da ilçe kongrelerinde bir araya geldi. Eyüp Sultan ve Esenler seçimleri öncesinde terörsüz Türkiye süreci ele alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan önemli kazanımlar elde edildiğini söyledi. Adan, divan başkanlığını yaptığı Eyüp Sultan İlçe Kongresi'nde konuştu.
15: O gün risk alanlarına ortaya konulmuş olan terörsüz Türkiye iddiası hem Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul görmüş, sadece bir parti hariç bütün partiler komisyona üyeler vererek bir ortak iradenin ortaya çıkmasına öncülük yapmış. O günden bugüne kadar tek bir askerimiz şehit olmamış.
14: Esenler'de ise divan başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız yaptı. Yıldız da terörsüz Türkiye sürecinde meclis komisyonu raporunu hatırlattı.
16: Bu rapor doğrultusunda bizden beklenenleri el birliğiyle, tüm partilerin el birliğiyle inşallah yerine getireceğiz diyorum. Terörü de terörden, tarihin çukuruna bir daha gelmemek üzere göndereceğiz.
14: Yenal Yırık Eyüp Sultan'dı. Alican Erdoğan Esenler'de seçimlere tek aday olarak girdi ve MHP ilçe başkanlığına seçildi.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yeni anayasa çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni anayasa konusunda bir uzlaşma masası kurulduğunda AK Parti'nin anayasa yapım sürecine başlayacağını söyledi.
17: Önümüzdeki dönemin en önemli gündem başlıklarından biri milletin özgür iradesinin ürünü olan yeni bir anayasa yapmaktır. Demokrasi, özgürlükler ve adalet alanında yaptığımız reformları taçlandırmak ve demokrasimizi daha ileri taşımak amacıyla yeni, sivil ve özgürlükçü bir anayasa yapmak en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu amaçla Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kurulmuş olan yeni anayasa komisyonu da bir yıldır çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni anayasa konusunda bir uzlaşma masası kurulduğunda AK Parti olarak hazır bir şekilde anayasa yapım sürecini başlayacağız. Bu konuda hazırlıklarımızın sonuna yaklaşmış bulunuyoruz.
0: Mecliste yeni haftadaki gündeme de bakalım. Genel kurulda alkollü içki düzenlemesini de içeren kanun teklifi olacak.
8: Meclis Genel Kurulu'nda yeni haftada alkollü içki firmalarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi gündemde olacak. İlk 5 maddesi kabul edilen teklife göre alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar hiçbir etkinliğe ve yayına ürün, marka, amblem, logo ya da işaretleri kullanarak destek olamayacak. Kanun teklifi tarım ve orman alanında da düzenlemeleri içeriyor. Buna göre il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının su kayıplarının önlenmesi için koruyucu tedbir alacak ve bunu Devlet Su İşleri'ne bildirecek.

0: Erdoğan, Çarşamba günü partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.
1: Kocaeli Gebze'de 7 ay önce çöken binada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti. Binanın çevresindeki 22 yapıda hasar tespit edilmişti. Bölgedeki riskli binaların yıkımlarına başlandı.
0: Çöken binada 4 kişilik aile hayatını kaybetmişti. Çevredeki binalar da riskliydi. 7 ay sonra ilk yıkım gerçekleşti.
2: Bu bina yıkılan ilk bina. Şu anda bu bölgede o elim kazadan sonra 22 bina dönüşümle alakalı karar altına alınmış oldu. 22 planın tamamı yenilenmiş olacak.
0: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim 2025'te 7 katlı Arslan Apartmanı çöktü. Enkaz altında kalan bilir ailesinden 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralı kurtarıldı. İncelemeler sonucu Gebze'de 22, Darıca'da 3 binada hasar tespit edildi. 25 bina mühürlendi. Aradan geçen 7 ayda uzlaşma sağlandı ve yıkım kararları tamamlandı. Çöken binanın çevresindeki 22 riskli yapıdan ilki yıkıldı. 22 binanın yerinde dönüşümüyle birlikte toplam 164 bağımsız bölüm üretilmiş olacak.
2: 130 civarındaydı ama kullanılmamış olan imar hakları vardı. Onları şimdi kullanmış olacaklar. Yani 164'e çıkmış olacak. Çünkü dediğim gibi mevcut imar hakkı 6 kat olmasına rağmen yerinde 3 katlı binaydı. Şimdi 6 kat olarak inşa edecek.
1: Adana'da bir kişi sattığı otomobilde arıza olduğu iddiasıyla tabancayla vurularak öldürüldü. Olay 24 Mayıs'ta Seyhan ilçesinde yaşandı. Aralarında husumet olan Bişar Oğuz'la Cumali Kocabey sokakta karşılaşınca önce tartışmaya başladılar. Sonra Bişar Oğuz tabancayla 26 yaşındaki Cumali Kocabey'i vurarak öldürdü. Kocabey'in yanında bulunan arkadaşı Doğan Toprak da ayağından yaralandı. Sanlının Kocabey'den satın aldığı otomobilde mekanik arıza olduğu iddiasıyla cinayeti işlediği öğrenildi. Polis kaçan zanlıyı yakalamak için 550 saatlik güvenlik kamerası kaydı izledi. Bişar Oğuz o araştırmanın sonunda Mersin'de saklandığı dağ evinde gözaltına alındı, sonra da tutuklandı. İstanbul'da bir evden gelen koku ihbarı üzerine harekete geçen emniyet birimleri içeri girince şaşırtıcı bir manzara ile karşılaştılar. Evin içine uyuşturucu madde serası kurulduğu anlaşıldı. Yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
3: Güneş ışığı sistemi, rüzgar pervaneleri ve yan yana dizilmiş saksılarda onlarca fidan. Evde tarım uygulamalarını andıran bu görüntü aslında bir uyuşturucu madde serası. İstanbul Kağıthane'deki Seyrantepe mahallesinde bir evden yükselen rahatsız edici koku üzerine vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen asayiş ekipleri evi izlemeye aldı. Uzun süre herhangi bir hareket görülmeyince polis eve operasyon düzenledi. Kapı açıldığında içeride izole edilmiş 60 metrekarelik alanda uyuşturucu madde üretimi için profesyonel sera kurulduğu anlaşıldı. Saksılarda büyütülen 81 kök Hint keneviriyle satışa hazır vaziyette 42 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler evde ayrıca uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme buldu. Mayıs ayında yaşanan olay sonrası ev mühürlendi, içeride bulunan uyuşturucu maddeye el konuldu. Yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin 30 milyon liranın üzerinde olduğu tespit edildi. Polis şimdi uyuşturucu madde serasını kuran kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
4: NTV Radyo. Reklam.
5: Ne var sırada Denizbank burada?
6: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
7: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
5: Ne var sırada Denizbank burada?
8: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor.

0: Barajdan sızanlar 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
4: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
5: ETS yaz fırsatları başladı.
6: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili.
5: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam.
8: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
9: Merhabalar. Ortalık yeşillik dolu, tam yaz başı. Hem doğadan toplanan otlar var, hem de aslında mutfağımızda asma yaprağı gibi taze yaprakların tam zamanı. Genellikle de salata olarak algıladığımız yeşilliklerle neler yapacağız onlara bir bakmak istiyorum. Bayramda tarifini vermiştik, marullu kuzu kapama diye. Evet, normalde salata olarak görüyoruz. Fakat salataları aslında pişirmek de mümkün. Özellikle İtalya'da bunu çok yaparlar. Ben de ilk gördüğümde şaşırmıştım. Mesela onların pembe, hatta koyu pembe bir radikası var. Onu ızgara yapıyorlar. Ondan sonra da üstüne zeytinyağı, bazen limon, afiyetle yiyorlar. Hele mangal partisi olduğu zaman kesinlikle böyle bir ızgara, yeşillik ızgara salata devreye giriyor. Bu aslında bizim için oldukça şaşırtıcı, ama biz de aslında yaprakları son derece güzel kullanıyoruz. Bütün dünyada ona şaşırıyor. Asma yaprağını sadece dolma sarma yapmıyoruz, yırtma gibi yemekler yapıyoruz. Bulgur pilavının içine koyuyoruz mesela. Hele birazcık da peynir altı suyuyla falan ekşili bir şekilde yapılırsa inanılmaz güzel bir yemek oluyor. Örneğin Malatya'da kiraz yaprağına yapılan sarma, hatta onlar küfte derler, İnanılmaz güzel bir yemek. Benzer şekilde ayva yaprağı, fasulye yaprağı, bunların hepsi kullanılabiliyor. Yaprak derken doğadan toplanmış yaprakları da biz gene dolma sarma yapıyoruz. Efelik gibi, labada gibi. Labada mesela gerçekten ipeksi bir dokuya sahip. Hem tadı da hafif. Dolayısıyla inanılmaz güzel bir etli sarma oluyor. Evet, şimdi tekrar marula dönersek benim size hemen bir tarif olarak önerim olacak. Şimdi 7 kule marulu diye satılmaya başlandı. Aslında 7 kule marulu dediğimiz kocaman bir maruldu. Ama şimdi piyasada satılan küçük marul türleri var. Onlara 7 kule adını yakıştırmışlar. Bütün dünyada da artık o şekilde tanınmaya başlandı. Hatta yurt dışında tohumları satılıyor. Bakarsak aslında tarifi vermiş sayılırım. 7 kule marulunu, o küçük olanları ortadan ikiye bölün, şöyle boylamasına. Şöyle birazcık da çıkır çıkır ağza gelecek şekilde deniz tuzuyla veyahut da kaya tuzuyla şöyle bir tuzlayın. Hafif de yağlayın ve mangal yaparken veyahut da yapışmaz tavada şöyle üstüne bir ağırlık koyarak her iki tarafını da kızartın. İyicene közlensin. Yani aslında bir salata közleme yapıyoruz bu durumda. Ondan sonra da sofrada işte köftenin yanına, yemeğin yanına, özellikle de ızgara etlerin yanına servis yapın. İnanılmaz güzel oluyor. Gerçekten farklı bir lezzet. Hem midevi hem de çok lezzetli. Sofranızdan eksik etmeyin derim. Evet, salataları bir de böyle pişirmeyi denediğiniz zaman bambaşka lezzetler elde ediyorsunuz.

Şimdi doğadan toplanan yeşillikleri pişirmekte üstümüze yok. Sofralarımızda da aslında salata ta Fatih döneminden beri var. Gül yapraklı salatalar yapılırmış. Salata kelimesi de ilginç. Aslında salatadan geliyor. İtalyanca tuzlanmış anlamına geliyor. Kökeni de Latince gene tuzlanmış anlamında. Tuzlayarak sofraya getirmek, çiğ çiğ yemek çok güzel. Pişmiş olarak da yenebilir. Aslında salatada kullanılan her türlü çiğ malzemeden, ottan, yeşillikten bahsediyorum. Ama bunların başında tabii ki marul geliyor. Şimdi marul kelimesinin kökenine de bakarsak Latince amarus, yani acı kelimesine dayanıyor. Buradan türeyen amarulla var. Yunanca'ya maruli olarak geçmiş, dilimize de marul olarak yerleşmiş. Aslında antik Mısır'dan beri biliniyor. Sofralarda her zaman bulunmuş, tanrılara da sunulan bir yiyecek olarak yer almış. İlk kez Karnak'ta tapınak duvarlarında taşlara nakşedilmiş olarak marul resimlerini görüyoruz. Özellikle marulu baharda yemenin ilginç bir yönü var. İşte bütün bahar bayramlarını geçirdik. Özellikle Hıdrellez'de pekmeze batırılarak piknikte kırlarda yenirmiş. Mesela Gaziantep'te böyle bir adet var. Fakat ben bunu İzmir'de bir bahar festivalinde bir bahar yemeği yapmıştık. Orada anlatmıştım ve orada yaşlı kadınlar vardı. Ve onlar da demişlerdi ki biz bunun aynısını yapardık pikniğe çıktığımızda. Aslında kaynaklara baktığımız zaman anlıyoruz ki sirkeye batırma adeti var. Hatta sirke ve bala batırma adeti var. Şimdi burada amarula kelimesinin acı anlamına geldiğini Latince'de oradan kaynaklandığını söylemiştik ya. Burada da aslında bir mantık var. Çünkü hafif acımsıymış eskiden marul. Acılığını gidermek için bala veya bal sirke karışımına veya pekmeze batırmak son derece mantıklı. Dolayısıyla orada biraz acılığı kesiyor ve böyle marulu körpe körpe sirke bal karışımına kesirken cebin şerbetinde olduğu gibi sulandırmadan öyle bir sirke bal karışımına batırarak yemek veya pekmeze batırarak yemek son derece güzel. Peki marulu ben size başka bir tarif versem. Zeytinyağlı bezelyenizi marulla pişirin diyorum. Evet, ben bu tarifi duyduğumda çok şaşırmıştım. İngiliz ve Avrupa mutfaklarında yaklaşılan bir şey, bezelye ile birlikte sebze gibi pişirmek. Şimdi bizim zeytinyağlı bezelye tarifimize bunu adapte ettiğinizde inanılmaz güzel bir tarif çıkıyor. Ne yapacaksınız? Zeytinyağlı bol bezelyeyi bol taze soğanla bildiğiniz gibi pişirin. Birazcık da şekeri mutlaka olsun. Bunun içine miktarına göre şöyle iri iri yarım marul diyelim. Körpe yapraklarını küçük küçük bezelye büyüklüğünde kıyın. Pişirirken birlikte sebze gibi pişirin. Bakın sonuca şaşıracaksınız. Bunun üzerine de ot olarak bol taze nane öneriyorum.

0: sofrada yeşillikler deyince sağlık katıyor, neşe katıyor, güzellik katıyor. Salata gibi yenilebilen ama aynı zamanda pişirilebilen yeşilliklerden bahsediyoruz. İster salata yeşillikleri olsun, isterse de dağdan kırlardan toplanmış otlar olsun. Şimdi marullu kuzu kapama ve marullu zeytinyağlı bezelye tarifi zaten vermiştik. Çok hoş bir tesadüften bahsetmek istiyorum. Geçen hafta Kurban Bayramı süresince İrlanda Dublin'deydim. Ve orada Dublin Gastronomi Sempozyumu yapılıyor. Bu yıl 8.'si yapıldı. Ben de bu sempozyuma 4 hatta 5 kere katıldım. Üçünde bilfiil. Bir tanesi pandemi dönemine denk gelmişti online. 2 yılda 1 olan bir toplantı. Bu sene de Türkiye'den başka katılımcılar da vardı. Fakat hoş bir tesadüf şöyle. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Betül Öztürk İzmir mutfağını anlattı. İzmir mutfağının da göçlerle, farklı gruplarla nasıl oluştuğunu, nasıl farklılaştığına özellikle vurgu yaptı. Örnek verdiği yemeklerden birisi de Levanten mutfağında olan marullu ve etli bir yemekti. Şimdi çorba ile yahni arası bir yemek. Fakat ondan sonra ne oldu dersiniz? Hemen arkasından öğle yemeğinde marullu çorba vardı. Marullu ve bezelyeli. Tam da benim aklımdan geçirdiğim marullu zeytinyağlı bezelye tarifi gibi. Evet, son derece ilginç. İrlanda'nın her yerinden yeşillik fışkırıyor. Gerçekten de yemyeşil bir çorbaydı. Marul ve bezelyeyi bir araya getirmiş. Yani marullu kuzu kapama yemeğinin suyunu sanki şöyle bir çekmiş gibi bol bezelye ile son derece yemyeşil bir yemek ya da zeytinyağlı marullu bezelye yemeğini makineden çekmişsiniz, çorba haline getirmişsiniz gibi. Tam tarifini almadım ama et suyu da konulabilir, tavuk suyu da konulabilir, sebze suyu da, aslında hiçbirine gerek yok. Marullu bezelyeyi birlikte pişirin, bol sarımsakla, taze otlarla ve ondan sonra makineden geçirin, çorba olarak sofraya gelsin. Şimdi çorba deyince orada bir durmak lazım. Çünkü bütün Avrupa'da özellikle böyle yeşilliğiyle bilinen İngiltere olsun, İrlanda olsun, İsviçre olsun, İsviçre'de dağ taş her yer yemyeşil, son derece sık karşımıza çıkan bir çorba var. O da nedir? Isırgan çorbası. Evet, ısırgan çorbasını biz ısırganı börek karışımlarında yiyoruz. Isırganlı gözleme yapabiliyoruz. Isırganlı lorlu börek yapabiliyoruz. Ama çorba olarak pek karşımıza çıkmıyor. Fakat benim size bir önerim var. Kuru fasulye yemeğini salçasız ve domatessiz olarak öyle pişirin. Ama baharat kullanabilirsiniz. Özellikle de tane kişniş çok yakışıyor. Bu da bir İtalyan usulü tarif. Kuru fasulyeyi tamamen etsiz olarak, salçasız ve domatessiz olarak bembeyaz bol soğanlı pişireceksiniz. Tam ateşten almadan önce iyice helmenlendiği zaman avuç avuç, kucak kucak ayıklanmış ısırgan katacaksınız. Isırgan da birlikte şöyle bir 10-15 dakika pişecek. Harika bir yemek, bir deneyin derim. Sofrada yeşillikler deyince ısırgandan vazgeçemiyoruz ama ısırgan aynı zamanda korkutuyor. Korkutuyor derken adı üstünde, işte ısırıyor. Bazı yerlerde de dalgan derler, dalıyor. Gerçekten de ısırganın böyle korkutucu bir yanı var. Aslında Latincesine bakarsak urtica demek. Orada da kökende bir iğne, iğnelemek kelimesi var. Aslında böcek gibi sokmak anlamına da geliyor. Isıran, dalayan bir özellik var. İtalyanca'da da ortica denilir o yüzden. İngilizce'de de mesela nettle denir. Şimdi orada da köken olarak gene Almanca'ya dayandırılmış. Almanca'da da bitiştirmek, dikmek anlamına geliyormuş. Yani aslında bir iğne bağlantısı orada da görüyoruz gibi. Ama bunun da temelinde ısırganın aslında dokumacılıkta veya ip yapımında kullanılması yatıyor. Mesela Germanik ülkelerde ve İskandinavya'da, özellikle Danimarka'da ip yapımında kullanıldığını veya tekstil yapımında kullanıldığını görüyoruz. Danimarka'da balıkçı ağlarında, hatta arkeolojik alanlarda bulunan eski kumaş parçalarında hep ısırgan lifi tespit edilmiş. Yani aslında aynı bizde keten kenevirin kullanıldığı gibi birazcık da lifleri için kumaş veya ip yapımında kullanılabilen otlardan biri. Şimdi çorbaya dönelim. İngiliz yazar Felicity Clock şeflerin farklı tariflerini karşılaştırarak ideal bir ısırgan çorbası tarifi geliştirmiş. Çok kolay aslında. Birkaç bağ, yarım kilo kadar ısırganın sadece yaprak kısımlarını alın. Şöyle bir 4 dakika kadar haşlayın. Yani bir 10 dakikadan falan bahsetmiyoruz. Hiç rengi dönmemesi lazım. Sonra bu ısırganı hemen süzün ve böyle buzlu bir soğuk suya atın. O rengi orada donsun kalsın yemyeşil olarak. Şimdi diğer tarafta da bir böyle dolu dolu çorba kaşığı 30 gram kadar tereyağını veya zeytinyağını tencereye koyun. Üstüne bir soğanı doğrayın. Şöyle biraz çevirin. 2 diş de sarımsak katın. Şimdi bunun üzerine 2 çorba kaşığı un koyacaksınız. Un yerine patates veya yulaf da kullanabilirsiniz. Patatesi sonradan haşlanmış olarak da katabilirsiniz. Yağda çevrilmiş soğanın ve unun üzerine yarım litre kadar sütü azar azar ilave edin. Şöyle biraz koyulsun. Bir onun yarısı kadar da tavuk suyu. Tavuk suyu istemezseniz sadece su da koyabilirsiniz. Yani şöyle bir çorba kıvamına gelsin. Baharat olarak da sadece tuz ve muskat ya da işte bizim küçük Hindistan cevizi dediğimiz nutmeg. Şimdi bunun üzerine bir taraftan o haşlayıp da şokladığınız ısırganı katacaksınız. Hepsini şöyle bir çevireceksiniz. Çorbayı bir taşım kaynattıktan sonra makineden geçireceksiniz. Blender'dan veya kollu robotla pürüzsüz bir çorba elde edeceksiniz. Yemyeşil, sağlık dolu, bir o kadar da lezzetli bir ısırgan çorbası. Salata yeşillikleri deyince benim aklıma roka geliyor. Roka yaz sofralarının lezzeti. Özellikle de ben roka, kırmızı soğan ve domates salatasına bayılıyorum. Ama tabii ki rokayı yaprak yaprak sofraya söğüş salatalık yer gibi de koyabiliriz. Ama rokayı aynı zamanda yemeklerde de kullanabiliriz. Onun için hemen İtalyan mutfağına bakmak lazım. Zaten roka kelimesi bütün dillere bir şekilde İtalyancadan geçmiş. Aslında kökeninde Latince eruca kelimesi var. İtalyanca'da roka, rucola. Şimdi rucola kelimesi Fransızca'ya geçmiş roket olarak. Oradan da İngilizcesine geçmiş. Genellikle rocket leaves denir. Amerika'ya gidince olay tamamen başkalaşıyor. Yerel bir İtalyan diyalektinden hareket ederek arugula deniliyor. 1960'ta New York Times'ın yemek sayfalarının editörü ve yemek yazarı Craig Claiborne arugula kelimesini kullanıyor. Hatta bunun üzerine sonradan bir kitap yapıldı. Amerika'da böyle entelektüel, işte gurme ve böyle bütün dünya kültürleri hakkında bilgi sahibi, İtalyan mutfağını da başka bir şekilde ele alan bir hareketin başlaması olarak The United States of Arugula diye, yani Amerika Birleşik Devletleri yerine Amerika Roka Devletleri diye bir kitap yazıldı ve bir anlamda Amerikan gastronomi dünyasında bir roka devrimi oldu. Biz de çok şanslıyız ki soframızda her zaman roka var. Şimdi rokayı yemeklerde nasıl kullanabiliriz deyince hemen gene İtalya'ya gidelim. Özellikle Roma'da muhakkak pizzanın üstüne son anda fırından çıktığı zaman roka yaprakları konulur. Bir yerde Roma'daki pizzanın imzası gibidir bu. Ama birazcık da Apulia bölgesine gidince onların cavatiedi diye bir yemeği var. Aslında makarna yapılıyor domatesli basit bir sosla. Fakat bunun içine sert keçi peyniri pecorino konuluyor. Ve sadece domates çektirilerek yapılmış basit bir domates sosu. Evet, o domates sosu keçi peyniri karışımına son anda sıcak makarnanın içine ufak ufak parçalanmış roka konuluyor ve roka adeta o karışımın içinde pişiyor. İşte size inanılmaz güzel bir İtalya tarifi. Tabii ki her türlü başka şekilde de yapıyorlar. Hatta domates sosu olmadan da yapıyorlar. Ama domatesle rokanın da son derece güzel bir lezzet uyumu var. Bir seferinde makarna yaptığınızda şöyle bol domates soslu, birazcık keçi peyniri veyahut da eski kaşar da olabilir, bir beyaz peynir de olabilir. O da çok yakışır ama böyle bir koyun keçi beyaz peyniri olsun. Onunla birlikte küçük küçük böyle kopardığınız veya doğradığınız roka parçalarını da bol miktarda makarnanın içine katın ve afiyetle yiyin. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
2: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
1: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV radyo klasiği.
2: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
1: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
2: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
1: Cinayet Masası.
2: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
1: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.

0: Geçmişten biri veya yarım kalmış bir hikaye tekrar hayatına girecek.
1: Yardım edin!
0: Aşk işleri belli olmaz.
1: Kimse yapma!
0: Ben bugün şanslı günümdeyim sanırım.
2: Belki ben de öyle.
0: Ama sadece aşk değil, yani çatışma da olabilir. Hatta her ikisi birden ters gelmiş.
3: Umarım bir daha görüşmeyiz.
0: Zaten bir daha karşılaşırsak bugünün bir tesadüf olmadığı ortaya çıkacak, biliyorsun değil mi?
3: Tek dileğim bir daha karşılaşmamak.
4: Yeni dizi Doğan'ın Kanunu 10 Haziran Çarşamba Star'da.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Hava durumu. Bugün ülkede yağış az noktada var. İstanbul az bulutlu. Poyraz serinlik vererek esiyor, sıcaklık 31 derece. Ankara açık 29, İzmir ve Bursa 34, Antalya 32 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar yine Poyraz yönünden orta kuvvetli esiyor. Sıcaklık 32-34 derecelerde. İç Anadolu'da çoğu yerde hava açık, yağışlar ara verdi. Eskişehir 30, Kayseri 27 derece. Ege geneli güneşli, karayel serinlik sağlıyor. Manisa 34, Muğla 33, Bodrum 30 derece. Akdeniz güneşli, Adana 32, Hatay 28 derece. Sahillerde lodos nemli esiyor. Karadeniz'de güneşli ve az bulutlu bir hava var. Bolu 28, Zonguldak ve Samsun 25 derece. Doğuda Bingöl, Ağrı, Van boyunca sağanak yağış var. Erzurum 22, Malatya 29 derece. Güneydoğu güneşli, sıcaklık 33-34 derecelerde.
2: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Mutlu pazarlar, saatlerimiz 14'ü gösteriyor, gelişmelerle karşınızdayız. Van'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza Çaldıran ilçesi Özalp yol ayrımında meydana geldi. Bir pikap ile otomobil çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardaki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı ve kazanın ardından da yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Bir kaza haberi de Hatay'dan verelim. Tırın taşıdığı konteyner fırtına nedeniyle yol kenarına devrildi. Hemen görüntüsü gelsin. Antakya İskenderun Karayolu'nda seyir halindeki tırın dorsesinde konteyner vardı. Fırtına şiddetliydi. Konteyner böyle devrildi. O anlarda trafikteki başka bir aracın araç kamerasına bu şekilde yansıdı. İstanbul Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü'ne ateş açıldı. Ölen ya da yaralanan yok. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Aydın Evler Mahallesi'ndeki Genel Müdürlük binasına ateş açılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir denildi. Polis ekipleri binanın çevresinde inceleme başlattı. Zanlıların motosikletle ateş açtıktan sonra kaçtıkları değerlendiriliyor. İrlanda, Gazze'de yaşanan insani krize ve Sumut filosu aktivistlerine yönelik sert müdahale sessiz kalmadı. İsrail'de aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişleri yasaklandı.
1: İrlanda, İsrail'le aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişini yasakladı. Açıklama İrlanda Adalet Bakanlığı'ndan geldi. İki bakanın Gazze'deki insani krizin derinleşmesinde etkili olduğu vurgulandı. Kararın herhangi bir parlamento ya da kabine onayı gerektirmeden yürürlüğe girdiği belirtildi. Konuya dair İrlanda Başbakanı Michael Martin de konuştu. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Smotrich'in söylemlerinin Filistin halkını hedef aldığını savundu. Martin, iki İsrailli bakana yönelik yaptırımların yalnızca İrlanda ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek Avrupa Birliği düzeyinde ortak yaptırım çağrısında bulundu. AB'den yeterli desteği alıp almayacağımıza bakmaksızın bunu yapmaya çalışacağız ifadelerine yer verildi. Ben-Gvir, son olarak Sumut filosunda yer alan aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uygulamıştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine dünyadan tepkiler yükselmişti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Ben-Gvir'in Avrupa Birliği topraklarına girişine yasak getirilmesini istemişti.
0: Latin Amerika ülkesi Ekvador'un kıyı kenti Manta'daki bir limanda yangın çıktı. Denizdeki 35 tekne küle dönerken olayda 2 kişi de yaralandı. İlk belirlemelere göre balıkçı teknelerinin demirli olduğu iskelede bir teknede yapılan kaynak çalışması sırasında yangın çıktı. Yetkililer halatları kopan teknenin kontrolden çıkarak alevleri diğer teknelere yaydığı ihtimali üzerinde duruyor. Görüntü çarpıcı. 35 tekne küle döndü ve limandaki yoğun sis duman, yoğun duman tabakası gökyüzüne böyle yükseldi. Olay yerinden yansıyan görüntülerde itfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin yanan tekneleri kurtarmak için yoğun çaba sarf ettikleri, ancak bu çabanın çok da işe yaramadığını, gökyüzünün yoğun siyah dumanla kaplandığını ve 35 teknenin tamamen kül olduğunu görüntülere böyle yansıdı. Kuzey Kore 10 bin tonluk savaş gemisi için düğmeye bastı. Kuzey Kore Devlet Medyası'nın haberine göre geminin yanı sıra gizli sualtı silah sistemleri geliştirmek için de çalışmalar başladı.
1: Kuzey Kore bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. 10 bin tonluk savaş gemisinin inşasına başlanıyor. Kuzey Kore Devlet Medyası ülkenin 10 bin tonluk yeni bir destroyer inşa etmeyi ve gizli sualtı silah sistemleri geliştirmeyi planladığını duyurdu. Açıklama Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in gerçekleştireceği Pyongyang ziyareti öncesi geldi. Uzmanlar bu adımı Pyongyang yönetiminin askeri kapasitesini sergilemek istediği şeklinde değerlendirdi. Kuzey Kore lideri Kim Se kızıyla birlikte Kang konatlı yeni destroyerin seyir testine katıldı. Geminin manevra kabiliyeti ve operasyonel durumunu inceleyen Kim, donanmaya yeni savaş gemilerinin hızla konuşlandırılması talimatı verdi. Nükleer savaşı caydırmak için deniz kuvvetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini savunan Kim, kara, hava ve deniz kuvvetlerinde kapsamlı askeri kapasite artışı çağrısı yaptı. Xi'nin gerçekleştireceği ziyaret, Çin liderinin yaklaşık 7 yıl sonra Kuzey Kore'ye yapacağı ilk ziyaret olacak. Pekin yönetiminin resmi anlaşmalı tek müttefiki olan Pyongyang'la ilişkileri yeniden güçlendirmeyi amaçladığı değerlendiriliyor.
0: Katoliklerin dini lideri Papa Leo, İspanya ziyaretinin ikinci gününde başkent Madrid'de açık hava ayinine katıldı. Bir yandan görüntüler gelsin. Madrid'in merkezinde 1 milyondan fazla kişi Papa'yı görmek için ayinin yapıldığı meydanı ve meydana çıkan sokakları doldurdu. Papa konvoyla etrafta toplananları, kendisini görmek isteyenleri böyle selamladı. Özel bir araca bindirildi ve yol kenarında toplanan İspanyolları bu şekilde selamladı. Papa Leo İspanya'da ilk gün göçmenleri ve evsizleri ziyaret etti. Sonra da Madrid'de 600 bin gencin katıldığı anma töreninde bulundu. 12 Haziran'a kadar sürecek ziyarette Barcelona'ya ve Kanarya Adaları'na da gidecek Papa. Leo'nun bir Avrupa Birliği ülkesine ilk ziyareti olarak bu ziyaret kayıtlara geçti. İstanbul'un en önemli simgelerinden yere batan Sarnıcı uzun süredir mülkiyet tartışmalarıyla gündemdeydi. Sarnıcı yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. 3 gündür de kapalıydı. Tarihi yapı yeniden ziyarete açıldı.
2: İstanbul'un simgeleri arasında yer alan yere batan Sarnıcı yeniden ziyarete açıldı. İçeri girmek isteyenler uzun süre kuyrukta bekledi.
3: Brezilya'dan Türkiye'ye ilk kez geldim. Burası harika ve çok güzel bir yer. Tarihte ne olduğuna dair bir şeyler anlatıyor.
4: İlk kez geliyorum. İzmir'den geliyoruz turla. Çok güzel.
2: Bir süredir mülkiyet tartışmalarıyla gündemde olan Sarnıcı'nın yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. Sarnıç devir işlemleri nedeniyle 3 gün kapalı kaldı.
5: Tarihi yere batan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrinden sonra ziyarete açıldı. Türk vatandaşları bir ay boyunca, yabancı turistler ise pazar gününe kadar yere batan Sarnıcı'nı ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilecek.
1: Rusya'dan geldim. Burası oldukça görkemli. Büyük sütunların ihtişamına şaşırdım.
2: Vakıflar Genel Müdürlüğü yapının Vakıflar Kanunu kapsamında tescilli olduğunu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 2 Haziran'da teslim alındığını açıkladı. Ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Hukuki süreç devam ediyor.
6: Birinci önceliğimiz ilk etapta özel yapıyı yerli ve yabancı misafirlerimizin ziyaretine açmaktı. Çünkü bu süreçlerde bu yapının kapalı kalmasını hiç kimse istemiyordu. Bakanlığımızın da desteğiyle bugün itibariyle açtık. Hukuki süreçleri bekleyeceğiz.
2: Tarihi yapı son 1,5 ayda yaklaşık 500 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
0: Dilan Polat'ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Karar Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine alındı. Gerekçe olarak kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi gösterildi. Teknik sürecin tamamlanmasının ardından erişim engeli kararının sosyal medya platformları tarafından uygulanmasının beklendiği ve bakanlığın süreci yakından takip ettiği bildirildi.
7: NTV Radyo. Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
8: Merhaba sevgili caz severler. Günümüzün çok yönlü birinci sınıf müzisyenlerinden biri de Chris Potter. 1971 Chicago doğumlu Potter, piyano, alto ve tenor saksafon, bas klarnet çalıyor. Sizlere geçmiş programlarda Potter'ın birçok albümünü tanıtmıştım. Postmodern cazın bu usta sanatçısı 8 Mayıs 2026'da 28. albümünü yayınladı. Adı Alive with Ghosts Today. Albüm, kölelik karşıtı aktivist John Brown'un öyküsü üzerine 8 bölümlü bir suite'den oluşuyor. Genel sound'u blues, funk, folk, Aaron Copland esintili armoni üzerine kurulu. Potter'ın bu projesinde suite'in yapısına uygun müzisyenler yer alıyor. Gitarda Bill Frisell, basta Bernice Travis, davulda Nate Smith, klarnette Rain Moore, trombonda Zekeriya El Magarbel, kemanda Sarah Caswell. Alive with Ghosts Today suite'i aynı adlı kısa parçayla başlıyor. Ardından Ossoff Tommy Brown adlı blues geliyor. Sololar tenor saksafonda Potter, gitarda Frisell.

Chris Potter'ın Alive with Ghosts Today albümünden aynı adlı süitenin ilk iki bölümünü dinledik. Alive with Ghosts Today ve Oswald Tommy Brown. Yine süitten iki bölüm. Funk tarzında Sister Annie ve ağır akışlı bir vals. The Earth Would Have No Charms For Me. Solistler tenor saksafonda Potter, kemanda Sarah Caswell, gitarda Bill Frisell.

Chris Potter'ın Alive with Ghosts Today albümünden aynı adlı suite'in Sister Annie ve The Earth Would Have No Charms For Me bölümlerini dinledik. Altıncı bölümün adı Into Africa. Adından da belli olduğu gibi Afrika köklerine bir dönüş. Tenor saksafon bas klarnette Potter, gitarda Bill Frisell, trombonda Zekeriya El Magarbel, basta Bernice Travis, davulda Nate Smith.

0: Into Africa, Chris Feather'ın Alive with Ghosts Today suite'inin 6. bölümüydü. Ben Hülya Tunça, yeniden buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.
0: Merhaba sevgili cazseverler.
1: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
0: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 7 Haziran 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Dünya Gıda Güvenliği Günü bugün. Gıda güvenliği, gıda zincirinin her aşamasında, yani üretimden hasada, işletmeden depolamaya, dağıtımdan hazırlamaya ve tüketime kadar gıdanın güvenli kalmasını kapsar. Bu yılın teması, her yerde güvenli gıda için bilinçlenmeyi sağlamak, sorunları önleyebilecek bilimsel çözümleri duyurmak. Gıda kaynaklı hastalıklar genellikle bulaşıcı ve toksik niteliktedir ve çoğu zaman çıplak gözle görülemez. Vücuda kirlenmiş yiyecek veya su yoluyla giren bakteri, virüs, parazit veya kimyasal maddelerden kaynaklanır. Dünyada her yıl yaklaşık 420 bin kişinin güvensiz gıda tüketimi sonucu hayatını kaybettiğini biliyor musunuz? 600 milyon gıda kaynaklı hastalık vakası özellikle kadın, çocuk, göçmenlerle savaş ve çatışma bölgelerinde yaşayanları ve marjinal grupları etkiliyor. Ve bugün ayrıca Dünya Ebabil Günü. Ebabili tanırsınız. Serçeden büyük, güvercinden küçük, uçmak için tasarlanmış müthiş bir bedene sahip. İnce gagası ve sivri kuyruğuyla uçmaya öyle uyum sağlamıştır ki ne yere konabilir ne ağaca tüneyebilir. Sürekli uçar. Yatay uçuşta dünyadaki bütün kuş türleri arasında rekortmen. Saatte 180 kilometre hızla uçabilir. Dünya Ebabil Günü kutlu olsun.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Neden gözünü
5: Ulaşım sisteminin temel bileşenleri ve yaşamın sürdürülebilmesi için hayati öneme sahip olan damarlarımız, hücrelerin yaşaması için gerekli olan oksijen ve besinlerin taşınmasından atıkları uzaklaştırmaya, ısı düzenlemesinden hormon dağılımına kadar birçok görevi üstleniyor. Elastik yapıdaki dokuların birleşiminden oluşan damarların en önemli düşmanlarından biri ise kan basıncının yükselmesi, yani hipertansiyon. Peki neden hipertansiyon damar yapısını etkiliyor? Tansiyon yükseldiğinde damarlarda ne gibi değişiklikler oluşuyor? Kardiyoloji uzmanı Demet Erciyes'e sorduk.
6: Şimdi hipertansiyonda bu kanın basıncı artıyor. Biz kalp biliyorsunuz pompa vazifesi görüyor. Bütün vücudumuza kanı pompalayan organ. Damarların içinde bunu iletiyor. Biz tansiyonu kanın bu damarlara, damar duvarına yaptığı basınç olarak ölçüyoruz. Eğer bu basınç fazla ise hipertansiyon söz konusu. Tabii ki demin zararlarından bahsettik. Yüksek tansiyon bizim istemediğimiz bir konu. Çünkü damarları yıpratıyor. Bu hem şöyle düşünün, yani bir borunun içinde geçen suyun boruya uyguladığı basınç, tazyik söz konusu. Bu hem mekanik bir hasar bırakıyor damar duvarında, zaman içerisinde. Damarlarımız elastik, esnek organlar aslında. Sağlığını da büyük ölçüde buna borçlu. Yaşla birlikte bu elastikiyet nasıl cildimiz sarkıyor, bu elastiklik azalıyorsa damarlarımız da yaşlanıyor tabii ki. Ama tansiyon böyle bir mekanik bir stres söz konusuysa bu damarlardaki sertleşme, yapısındaki bozulma daha çabuk oluyor tabii ki.
5: Kardiyoloji uzmanı Demet Erciyes, NTV Radyo'daydı.
7: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana
4: göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
10: Sağlam bankacılık.
11: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
12: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
11: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
13: Baba, bu ne bayramı?
14: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
9: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
10: Reklam.

0: spor haberleri başlıyor.
1: Merhaba. Fenerbahçe yeni başkanını bugün seçecek. Adaylar Aziz Yıldırım'la Hakan Safi. Şimdi Kadıköy'e gidiyoruz. Son bilgileri Gürkan Ak'tan alacağız. Gürkan.
2: Şanssız seçim tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan da şu anda başkan adayı Aziz Yıldırım, yanında Yaz Yıldırım'la kızıyla birlikte oy kullanmaya gidiyor. Daha sonrasında Hakan Safi de oyunu kullanacak. Diğer üyeler gibi onlar da demokratik haklarını gerçekleştirmiş olacaklar Fenerbahçe Kongresi'nde. Tabii özellikle katılım sayısı üzerine yapılan hesaplarda biraz daha yol alındı. Onu söyleyelim. 17 bini geçti katılan üye sayısı, oy atan üye sayısı. Dolayısıyla görünen o ki öngörülen 25 bin rakamını da devirecek gibi duruyor. Geçtiğimiz seçimde geçen sezon 24 bin küsür oy kullanılmıştı. 24 700 küsür oy kullanılmıştı. Onu geçecek gibi gözüküyor ki Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun beklentisi de geçen seneki seçimi aşması yönünde kullanılacak oy sayısının. Hakan Safi beyaz pusulayla, Aziz Yıldırım sarı pusulayla bildiğiniz gibi seçime dahil olmuştu. Üyeler de bu iki pusuladan birini seçerek oylarını kullanıyorlar. Saat 17'ye kadar oy kullanma işlemi devam edecek. Yaklaşık olarak 2 saat daha üyeler oy kullanabilecek ve aslında gün boyunca buradan yaptığımız yayınlarda belirtmiştik. Bu arada Aziz Yıldırım çok yoğun bir ilgi var kendisine, yoğun bir teveccüh var. Dolayısıyla vazgeçti, geri döndü. Biraz daha ortamın sakinleşmesini, bu alanın boşalmasını bekleyecek büyük ihtimalle. Bir 2-3 kez oy kullanmak için bu alana geldi Aziz Yıldırım ama inanın yürüyemiyor. Çok ciddi bir teveccüh var kendisine. Dolayısıyla bir kez daha vazgeçti ve alandan ayrıldı ama yakın zamanda oyunu kullanacaktır diyebiliriz. Saat 17'ye kadar devam edecek oy kullanma süreci demiştim. Tabii iki ekibinde, iki adayında ekibinde çok değerli isimler var. Onlar da gün boyunca üyelerle temaslarını sürdürüyorlar. Birebir karşılamanın yanı sıra yanlarına giderek, alanda dolaşarak temas ediyorlar. Onların oylarını istiyorlar. Bu yönde de yine oldukça yorulduğunu her iki ekibinde belirtmekte fayda var. Biz yine kameraman arkadaşım Rafet Topçu ile Emin Çağlar'la birlikte NTV ekranlarında tüm gelişmeleri an be an aktarmayı sürdüreceğiz. Altını çizelim. 2 saat daha Fenerbahçe Kongre üyeleri oy kullanabilecek.
1: A milli takım Dünya Kupası hazırlıklarını Venezuela galibiyetiyle tamamladı. Vincenzo Montella, çok pozisyon üretiyor olmamız maçları kazanacağımız anlamına gelmiyor. Çok çalışıp eksiklerimizi gidereceğiz dedi. A milli takım 2026 Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçını kazandı. Ay Yıldızlılar Miami'deki maçta Venezuela'yı 2-1 yendi. 13. dakikada 1-0 geriye düşen millilerin gollerini Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün attı.
3: Zor bir maçtı. Her iki takım da açık futbol oynadı. Ancak pozisyon üretebiliyor olmamız maçı kazanacağımız anlamına gelmiyor. Çok çalışıp eksiklerimizi gidereceğiz. Dünya Kupası'nda farklı şartlara uyum sağlayabilenler büyük avantaj yakalıyor. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Burası milli takım. Herkes en iyi performansını sergilemek zorunda.
1: Montella, sakatlığını atlatan Ferdi Kadıoğlu'nu risk almamak için oynatmadığını açıkladı. Chase Stadyumu'na giden Türk futbol severler renkli görüntüler verdi. A milli takım 2026 Dünya Kupası D grubunda mücadele edecek. Ay Yıldızlılar 14 Haziran Pazar saat 7'de Avustralya'yla, 20 Haziran Cumartesi 6'da Paraguay'la, 26 Haziran Cuma 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. 2026 Dünya Kupası Perşembe saat 22'de Meksika-Güney Afrika maçıyla başlayacak. Bahçeşehir Koleji Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisinde öne geçti. Beşiktaş geyini uzatmada 98-95 yenen Bahçeşehir Koleji finalin bir galibiyet uzağında. Maçta normal süre Beşiktaş Gain'den Jonah Matthews'un son saniye üçlüğüyle 78-78 tamamlandı. Uzatmalara giden karşılaşmada Bahçeşehir Koleji maçı 98-95 kazandı. Flynn 27 sayıyla takımının galibiyetinde öne çıktı. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin 4. maçı pazartesi günü Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde oynanacak. Diğer seride Fenerbahçe Beko Anadolu Efes karşısında 2-1 önde. Bu eşleşmede 4. maç bugün saat 20'de başlayacak. Bu haberleri ve daha fazlasını ntvspor.net ve ntvspor'un sosyal medya hesaplarında bulabilirsiniz. Hoşçakalın.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Ne var sırada Denizbank burada?
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
1: Ne var sırada Denizbank burada?
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
6: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.

0: işte bulacaksın.
1: Reklam. Hava durumu.
2: Rüzgarların sert esmesi ve yön değiştirmesi batıda hava kirliliğini azaltıyor. Hava kalitesi İstanbul, Marmara ve Ege'de daha iyi seviyeye çıkıyor. Samsun, Ordu, Adana, Hatay, Güneydoğu ve Malatya boyunca ise orta seviyede.
1: Hava durumu.

0: Mutlu pazarlar, saatlerimiz 15'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken diplomasi trafiği de yeniden hız kazandı. Pakistan İçişleri Bakanı Tahran'da İran lideri Müşteba Hamane'ye İslamabad'ın mesajını iletti. Lübnan Genelkurmay Başkanı da davet üzerine Pakistan'a sürpriz ziyarette bulundu. ABD'nin dondurulan İran mal varlıklarını Körfez ülkelerine yönlendirmeyi değerlendirdiği iddiası da yeni bir kriz olasılığını gündeme taşıdı.
1: ABD ve İran arasında küçük çaplı çatışmaların gölgesinde diplomatik hareketlilik yeniden yoğunlaştı. Diplomasi trafiğinin merkez üssü Tahran ve İslamabad oldu. Arabulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, İran dini lideri Müşteba Hamane'ye Başbakan Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Münir'den bir mektup iletti. Tahran'da temaslarda bulunan Nakvi, İranlı mevkidaşıyla da bir araya geldi. Aynı saatlerde İslamabad'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Haykal, Pakistanlı mevkidaşının daveti üzerine Pakistan'a gitti. Sürpriz ziyaret, Washington ve Beyrut'un Lübnan-İsrail ateşkesiyle ABD-İran müzakereleri ayrı tutulmalı görüşü açısından dikkat çekti. Zira Tahran, Lübnan'da kalıcı bir ateşkesi, Washington'da uzlaşmanın ön şartı olarak görüyor. Lübnan Cumhurbaşkanı'nın İran'ın Amerika ile müzakerelerde ülkesini pazarlık kozu yaptığını iddia etmesi ise Tahran'dan tepki çekmişti. İsrail, Lübnan hattında ateşkes ilan edilmesine karşın İsrail ordusu bu kez Lübnan askerini hedef aldı. İsrail askerleri Lübnan'ın güneyinde hareket halindeki bir aracı vurdu. Lübnan ordusu saldırıda ölen 3 kişiden birinin tuğgeneral, birinin yüzbaşı, diğerinin ise er olduğunu duyurdu. İsrail ordusu dersler çıkarılacaktır, Lübnan hükümetine değil Hizbullah'a karşı mücadele ediyoruz açıklamasını yaptı. Bununla birlikte ABD'nin İran'da rahatsızlık yaratması öngörülen bir girişime hazırlandığı da iddia edildi. Reuters'ın haberine göre Washington yönetimi dondurulmuş ya da el konulmuş İran mal varlıklarını Tahran'ın bölgedeki askeri eylemlerinden zarar gören Körfez ülkelerine yönlendirmeye hazırlanıyor. İsimsiz bir kaynak, ABD'nin Körfez ülkelerine verilen hasarların onarımı ve bu ülkelerin yeniden inşası için İran mal varlıklarını kullanmayı gündemine aldığını ifade etti. Müşteba Hamane'nin danışmanı Muhsin Rızai ise bu iddiadan bir gün önce Amerikan basınına olası bir anlaşmanın Amerika tarafından dondurulan 24 milyar dolarlık İran mal varlığının serbest bırakılmasına bağlı olduğunu söylemişti.
0: ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times, Pentagon'un İsrail'in casusluk tehdit seviyesini kritik olarak belirlediğini yazdı. Gazetenin haberine göre ABD'li yetkililer Tel Aviv'in ABD-İran görüşmelerini dinlemek için sınırı aştığını belirtiyor. Dinlenen kişiler arasında ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff da bulunuyor. Without security.
2: ABD Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında son dönemde gündeme gelen gerginlik istihbarat seviyesine mi ulaştı? İsrail'in ABD-İran görüşmelerini dinlemek için sınırı aştığı ifade ediliyor. Haber ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times'ta yer aldı. Adının açıklanmasını istemeyen yetkililere dayandırılarak paylaşılan habere göre ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma İstihbarat Teşkilatı İsrail'in casusluk tehdit seviyesini en yüksek kategori olan kritik derecesine yükseltti. Bu kararla İsrail, ABD'nin diğer tüm müttefiklerinden ve hatta ABD politikalarına karşı bazı ülkelerden daha yüksek bir casusluk tehdidi olarak sınıflandırıldı. Peki ABD istihbaratı bu kararı neden aldı? Habere göre Trump yönetimiyle İsrail hükümeti arasında özellikle İran'daki savaşın ve Lübnan'daki çatışmaların gidişatı konusunda derin görüş ayrılıkları var. Hatta İsrail, ABD ile İran arasında yürütülen gizli diplomatik müzakerelerden rahatsızlık duyuyor. Bu müzakerelerin gidişatına dair bilgi almak içinse ABD'li üst düzey yetkili ve temsilcilerin dinlendiği belirtiliyor. Hedef alınan isimler arasında Beyaz Saray özel temsilcisi Steve Witkoff başta olmak üzere Pentagon yetkilisi Elbridge Colby ve Colby'nin yardımcısı Michael Dimino yer alıyor. Üst düzey bir yetkili, İsrail'in Trump yönetiminin karar alma süreçlerini izlemek için yürüttüğü teknik veri toplama faaliyetlerini ise kontrolden çıkmış olarak nitelendiriyor. İki ülke arasında istihbarat paylaşımı devam etse de Pentagon personeline İsrailli muhataplarıyla görüşürken geçici iletişim cihazları kullanmaları talimatı verildi. Haberde İsrail istihbaratının önceki casusluk girişimleri de yer aldı. 2021 yılında Savunma İstihbarat Teşkilatı karargahına dinleme cihazı yerleştirilmesi ve geçtiğimiz yıl İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet görevlilerinin bir gizli servis aracına dinleme cihazı yerleştirmeye çalışmaları örnek gösterildi. Adının açıklanmaması şartıyla konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi haberde yer alan iddiaların doğru olmadığını savundu. Washington'daki İsrail Büyükelçiliği sözcüsü de İsrail'in karşı istihbarat tehdidi oluşturduğu iddialarını reddetti. İsrail'in Amerikalı yetkilileri veya kurumları gözetlemediği yönünde açıklama yaptı.
0: Mecliste yeni haftanın gündemine de bakalım. Genel kurulda alkollü içki düzenlenmesini içeren kanun teklifi olacak.
3: Meclis Genel Kurulu'nda yeni haftada alkol içki firmalarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi gündemde olacak. İlk 5 maddesi kabul edilen teklife göre alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar hiçbir etkinliğe ve yayına ürün, marka, amblem, logo ya da işaretleri kullanarak destek olamayacak. Kanun teklifi tarım ve orman alanında da düzenlemeleri içeriyor. Buna göre il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının su kayıplarının önlenmesi için koruyucu tedbir alacak ve bunu devlet su işlerine bildirecek. İzin alınmadan yapılmış her türlü yapı ve tesise ilgili idareler, kurum ve kuruluşlar tarafından elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı ve abonelikleri tesis edilmeyecek. Edilmesi halinde her abone başına 100 bin lira idari para cezası verilecek. Düzenlemede şeker pancarı fiyatlarının her yıl şeker fabrikası işletenlerde üreticiler arasında varılan mutabakata göre belirlenmesi de yer alıyor. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.
0: İstanbul Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü'ne ateş açıldı. Ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Aydın Evler Mahallesi'ndeki genel müdürlük binasına ateş açılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir denildi. Polis ekipleri binanın çevresinde inceleme başlattı. Zanlıların motosikletle ateş açtıktan sonra kaçtıkları değerlendiriliyor. Gümüşhane'de yaşayan 26 yaşındaki Arzu Pekin eşi tarafından odunla darp edilerek öldürüldü. Zanlı 4 gün sonra saklandığı depoda yakalandı. Mersin'de de bir kadın markette alışveriş yaparken boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.
3: 1,5 yıllık eşini başına odunla vurarak öldürdü. Depoda saklanırken yakalanan katil zanlısı tutuklandı. Olay Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana geldi. Odun istifleyen Halis Pekin'le eşi Arzu Pekin arasında tartışma çıktı. Zanlı 26 yaşındaki kadını odunla darp ettikten sonra kamyonetine binip bölgeden uzaklaştı. Mahallenin ihbarıyla olay yerine giden ekipler Arzu Pekin'in başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlının aracı Gümüşhane-Trabzon karayolunda terk edilmiş halde bulundu. Firari zanlı 4 gün sonra saklandığı depoda yakalanıp tutuklandı. Bir kadına şiddet haberi de Mersin'in Silifke ilçesinden geldi. Markette alışveriş yapan 34 yaşındaki Latife de boşanma aşamasındaki eşi Ulaş Dey'nin saldırısına uğradı. Zanlı genç kadına tüfekle ateş etmeye çalıştı. Market personelinin müdahalesiyle silahın kontrolünü kaybeden saldırgan bu kez Latife Dey'yi bıçakladı. Yaralı kadın tedaviye alındı. Hayati tehlikesi sürüyor. Kısa sürede yakalanıp tutuklanan zanlının 9 suç kaydı olduğu öğrenildi.
0: Adana'da bir kişi sattığı otomobilde arıza olduğu iddiasıyla tabancayla vurularak öldürüldü. Olay 24 Mayıs'ta Seyhan ilçesinde yaşandı. Aralarında husumet bulunan Bişar Oğuz'la Cumali Kocabey sokakta karşılaşınca tartıştı. Bişar Oğuz tabancayla 26 yaşındaki Cumali Kocabey'i öldürdü. Kocabey'in yanında bulunan arkadaşı Doğan Toprak da ayağından yaralandı. Zanlının Kocabey'den satın aldığı otomobilde mekanik arıza olduğu iddiasıyla cinayeti işlediği öğrenildi. Polis kaçan zanlıyı yakalamak için 550 saatlik güvenlik kamerası kaydı izledi. Bişar Oğuz Mersin'de saklandığı dağ evinde gözaltına alındı, sonra da tutuklandı. İzmir Çeşme'de Dilan ve Engin Polat çiftinin korumacısı Can Polat'ın öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı adliyeye sevk edildi. Can Polat 3 Haziran'da gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından tetikçi ve keşif yapan bir şüpheli saldırıda kullanılan otomatik tabanca ile birlikte İzmir'de yakalandı. Soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirildi. Tetikçiyle birlikte hareket ettiği ve silahı temin ettiği belirtilen iki şüpheli de İstanbul'da gözaltına alındı. Baskınlarda bir otomatik tabanca daha ele geçirildi. Toplam 4 zanlı İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Kocaeli Gebze'de 7 ay önce çöken binada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti. Binanın çevresindeki 22 yapıda da hasar tespit edilmişti. Bölgedeki riskli binaların yıkımına başlandı.
3: Çöken binada 4 kişilik aile hayatını kaybetmişti. Çevredeki binalar da riskliydi. 7 ay sonra ilk yıkım gerçekleşti.
4: Bu bina yıkılan ilk bina. Şu anda bu bölgede o elim kazadan sonra 22 bina dönüşümle alakalı karar altına alınmış oldu. 22 planın tamamı yenilenmiş olacak.
3: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim 2025'te 7 katlı Aslan Apartmanı çöktü. Enkaz altında kalan bilir ailesinden 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralı kurtarıldı. İncelemeler sonucu Gebze'de 22, Darıca'da 3 binada hasar tespit edildi. 25 bina mühürlendi. Aradan geçen 7 ayda uzlaşma sağlandı ve yıkım kararları tamamlandı. Çöken binanın çevresindeki 22 riskli yapıdan ilki yıkıldı. 22 binanın yerinde dönüşümüyle birlikte toplam 164 bağımsız bölüm üretilmiş olacak.
4: 130 civarındaydı ama kullanılmamış olan imar hakları vardı. Onları şimdi kullanmış olacaklar. Yani 164'e çıkmış olacak. Çünkü dediğim gibi mevcut imar hakkı 6 kat olmasına rağmen yerinde 3 katlı binaydı. Şimdi 6 kat olarak inşa edecek.
0: 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran Cumartesi günü LGS'ye girecek. Peki sınava bir hafta kala öğrenciler nelere dikkat etmeli? Son hafta nasıl geçirilmeli?
3: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım başladı. 13 Haziran'da yapılacak sınava 1 milyondan fazla öğrenci katılacak. Birinci oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'yle yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak. 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak. Peki öğrenciler son haftayı nasıl geçirmedi?
5: Birlikte vakit geçirmek, bir yürüyüş yapmak, sohbet etmek, bunlar bu kaygılı dönemde kaygıyı daha çok rahatlatır.
3: Uzmanlara göre son hafta ekran kullanımının azaltılması büyük önem taşıyor.
5: Ekran kullanımı genel olarak zaten hani özellikle uyku saatlerine yakın dönemde çok kullanılmasını önermiyoruz. Tüm bilimsel kaynaklar bunu söylüyor. Daha az kullanılmasını ya da daha mümkünse hiç kullanılmamasını öneririm. Çünkü insanın böyle duygusal olarak rahatlamasına yol açan bir aracı değil ekran her zaman.
3: Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakit tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
6: NTV Radyo.

0: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, bilimde ve kültür sanatta yol açan kadınlar. Freya Koral, seramik sanatçısı. Anlatan gazeteci yazar Ayşe Kulin.
1: Benim Freya Koral'ı tanıdığım yıllarda ben lisede öğrenciydim, ortaokulda hatta. O çok ünlü olmuştu. Beyoğlu'nda bazı dükkanlarda yaptığı eserler satılırdı. Kolyeler, yüzükler, broşlar gibi veya fincanlar, işte kuşları satılırdı. Daha sonra ben onun yeğeninle, Sara Koral'la, evlat edindiği yeğeninle çok yakın arkadaş oldum. O sırada daha da çok yakından tanıdım. Çok sık evine gittim. Sergilerine katılmaya başladım. Ölümünden sonra da Sara benden onun hayatını yazmamı istedi. Ama tabii ki ben Aylin'i yayınladıktan ve Aylin çok popüler olduktan sonra. Sonra bana kendi ağzından doldurulmuş 12 tane kaset verdi. Bunları Ferit Edgü için doldurmuş, bir gün o hayatını yazar diye. Ve ben dondum kaldım, Freya'nın hayatından bir değil, 5 roman çıkabilirdi. O kadar ilginç bir hayatı vardı. Tam o yıllarda İstanbul işgal altında, hatta bunların yaşadığı Harbiye'deki konağa da geliyorlar. Oraya da el koyuyorlar. Aile mecburen konağı boşaltıyor ve adadaki köşklerine çekiliyor ve işgal boyunca yaz kış adada barınmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla o Kurtuluş Ordusu'nun İstiklal Caddesi'ne girişi, orada yürüyüşü ve bu vatanı kurtarışı onu çok çok fazlasıyla etkilemiş. Freya'nın seramikle ilgilenmeye başlaması verem olmasından kaynaklanıyor. İsviçre'ye götürüyorlar onu ve bir sanatoryumda çok uzun zaman kalıyor. Neyle oyalansın? Resim yapmak düşünüyor, yapayım diye, ama ailede çok ressam var. Bir gün Aliye Berger, en küçük teyzesi, ona kil getiriyor. Ve Freya başlıyor bu killen küçük şekiller şekillendirmeye. Buradan yola çıkıyor, bir fırın ediniyor kendine. Artık iyileşmiş ama nekaht devrini de geçirmek zorunda. İşte doktoruna, kontrola gitmek zorunda. Yani Fransa'da geçirdiği bir uzun devre var. O devre zamanında Freya muhteşem işler çıkartıyor. Bu arada bir şey de gözden kaçırmamalıyız. Seramik Türklerin çok önemli bir sanat dalı. Ama 18. yüzyılda seramik yavaş yavaş gözden kaçmaya başlamış. Ustası tek tük ve kullanılmayan bir sanat dalı haline gelmiş. Freya'nın en önemli taraflarından biri de bu unutulmuş olan Türk sanatını yeniden gün yüzüne çıkartması. Bir de Fransa'da açtığı sergilerle bu sanatı Cumhuriyet döneminin çok önemli kadın sanatçılarından biri olarak dışarıya da tanıtması. Uzun yıllar sadrazamlık yapmış birkaç kişinin torunu, romancıların, ressamların akrabası. Çocukluğu çok müreffeh geçiyor Freya'nın. Konaklarda, köşklerde geçiyor, dadılarla büyüyor, küçük yaşta Fransızca öğreniyor. Eğitim de onun için çok kolay oluyor çünkü Osmanlı'nın aydın kesimi, eğitimli aileleri zaten kız çocuklarını aşağı yukarı bir 50 hatta 70 yıldan beri eğitmeye başlamışlar. Abdülhamit zamanında açılan okullara yollanıyorlar zaten. Hatta sanat eğitimi de alıyorlar. Mutlaka bir müzik aleti çalıyorlar. Freya örneğin keman çalıyor gayet iyi. Ailesi çok destekliyor. Onu Fransız okullarında okutuyor. Harika bir Fransızcası var. Atatürk'ün çok yakınındaki silah arkadaşlarından Kılıç Ali ile evlenmiş. İkinci evliliğini yapmış Freya. Dolayısıyla bulunduğu çevrede eğitimi ve çalışma hayatı da çok destekleniyor. Çünkü Cumhuriyet'in ilk yılları Türk kadınının atılım yaptığı yıllardır. Herkesten destek görüyor, kocasından da çok destek görüyor. Sanıyorum Freya'nın hüsranlarından biri çocuğunun olamayışıdır. Buna neden tabii çok ağır bir verem geçirmesi, ciğerinin birinin alınması. Hatta deniyor da fakat olmuyor. Doktorlar da pek tavsiye etmiyorlar çocuk yapmasını. Zaten birinci eşinden çok erken boşanmış ve bir hamilelik geçirmiş, çocuğunu maalesef düşürüyor. Oradan da kalan bazı aksaklıklarla olabilir, çocuğu olmuyor. Ama çocuğa o kadar çok düşkün ki erkek kardeşi Şakir'in kızı Sara'yı evlat gibi seviyor ve sonunda onu kendi çocuğu olmadığı için evlat ediniyor. Birinci evliliği hüsranla sonuçlanıyor çünkü anlayışsız bir kocası var. Adamcağız biraz fazla içkiyi kaçırıyor. Kaçırdığı zamanlar kabalaşıyor, yani bunlara tahammül edemiyor. İkinci eşi kendinden oldukça yaşlı. Birinci tecrübesinden sonra böyle bir baba figürünü tercih etmiş. Öyle anlıyoruz. Onu el üstünde tutuyor. Atatürk'ün de çok hoşuna gidiyor Füreyya. Zaten annesini babasını tanıyor. Çünkü babası kendi kumandanlarından biri. İzmir'deki Latife Hanım'la yaptığı evliliğinde dahi onlar oradalar, düğündeler, o düğündeler. Hatta o günlerin birinde Füreyya küçük bir kız, 13 yaşlarında bir kız, keman konseri veriyor. Müthiş etkileniyor Mustafa Kemal ve onun hatıra defterine Füreyya Hanım çok çalışınız, vatan sizden çok şey bekliyor gibi birkaç tane not yazıyor. Füreyya güzelden çok, tabii ki güzel bir kadındı ama güzelin ötesinde müthiş alımlı bir kadındı. Yani bir topluluğa girdiği zaman herkes ona döner bakardı. Genellikle uzun ve uçuşan şeyler giyerdi. Ve parmağına böyle koskocaman taşlı tek yüzükler takardı. Mesela parmağının yarısına kadar gelen seramik yüzükler, öyle pırlantalar, elmaslar değil. Esmer bir kadın Füreyya, siyah saçları var böyle aslan yelesi gibi. Uzun değil hiçbir zaman ama gür saçları var. Sonra o saçlar zaman içinde kül rengi ve beyaz oldular. O zaman dahi müthiş alımlı ve güzeldi. Füreyya Kılıç Ali'den boşandıktan sonra Şakir Paşa apartmanına yerleşiyor. Orada iç içe geçmiş iki küçücük odadan ibaret bir ev taşındığı yer. Orada uzun yıllar eserlerini meydana getiriyor ve pişiriyor. Sonra bu evinde daha büyük bir kata geçiyor aynı yerde ve orada bir atölye kuruyor ve seramikçiler yetiştirmeye başlıyor. Füreyya'nın bir iki eseri var ki beni diğerlerine göre başka türlü etkiler. Bir tanesi Manifaturacılar Çarşısı'nın duvarına konmuş olan seramik tablodur. Onun hoş bir hikayesi var. O yaparken bir iskele kuruyor duvarın önüne. Sonra iskelenin altında küçük bir erkek çocuğu. Bakıyor böyle hayretle. Nereye bakıyorsun diyor. Bakıyorum iki tane kuş öpüşüyor orada diyor. Ne kuşu öpüşüyor diyor Füreyya. İniyor oradan aşağıya. Birkaç adım geriye çekiliyor. Bir bakıyor. Hakikaten iki tane kuş öpüşür hissi veren bir şey tasarlamış. Ama farkında değil kendisi. Sonra evet diyor. Hakikaten iki tane kuş öpüşüyor gibi duruyor. Tekrar tırmanıyor ve eserini bitiriyor. Bir de Divan Oteli'nin pastanesi için yaptığı kuşlar vardır. Pastanenin pasta sergilenen yerinin arka duvarında olacak. Şimdi düşünüyor, yani pastalar rengarenktir elbette. Dolayısıyla o pastalarla çatışmayacak, onlarla yarışmayacak bir renk, bir şey seçmesi lazım. Siyah beyaz yapayım ben bunu diye düşünüyor. Çıkıyor Divan Pastanesi'nin önüne, orada duruyor ve böyle kendi kendine düşünürken orada bir ağaç var. Birdenbire bir çıtı çıtı pıtı pıtı bir şeyler oluyor. Bir sürü ardıç kuşu geliyorlar. O ağaca teker teker teker teker konuyorlar. Sonra bir şey oluyor, bir gürültü, bir şey, bir hareket oluyor. Birdenbire o kuşlar aynı anda tekrardan fırlıyorlar yerlerinden. Hep birlikte havalanıyorlar. Böyle bir çiçek atarsınız, dökülüyor gibi adeta. Ve o ilham veriyor. Bembeyaz bir fonun üstüne o simsiyah ardıç kuşlarını havalanırken ve ağaca konarken panoya resmediyor. Füreyya'nın hayatını bir simge ile tarif edecek olursam kuş derim. Çünkü aşağı yukarı sanat hayatının her evresinde bir kuşu var. Bence kuş özgürlüğü de temsil ettiği için, çünkü müthiş de bir özgür tarafı var. Kılıç Ali'den ayrıldıktan sonra çok evlenme teklifi almasına rağmen, peşinde çok insan dolaşmasına rağmen evlenmedi. Çünkü özgür kalmayı tercih etti. Çok soylu ve varlıklı bir aileden gelip sonunda bohem olmayı kabul etmiş bir kadın. Hiçbir zaman bakımsız olduğunu görmedim ve bir solcu bohem olarak sonlandırdı hayatını. Ben bu kitabı 12 kasede dinledikten sonra yazdım. Hayatımda en keyif alarak yazdığım kitabımdır.
0: Seramik sanatçısı Freya Koralı, yazar Ayşe Kulin anlatıyordu.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Engelsiz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
1: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
0: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
1: Para dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
0: Kolları olmayan yüzücü.
2: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
0: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
3: Ayaklarımla bastığım taşların böyle ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
0: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
4: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
0: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı cumartesi 15.15, pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
5: Reklam. Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
6: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: NTV Radyo'nun katkılarıyla.

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: Lösev hayat verir.
2: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümde şehrin rekortman kuşlarını keşfetmeye devam etmiştik. Havada en iyi asılı duran kuşu, şehrin sürpriz misafirlerini, en fazla yiyen kuşu, en tuzlu sularda yaşayan türü ve gecenin en iyi vokalini konuştuk. Birlikte yaşadığımız kuşların şaşırtıcı yeteneklerini, uyum becerilerini ve doğanın rekortmenlerini geçtiğimiz bölümümüzde dinleyebilirsiniz. 59. bölümümüzdü. Bu hafta 60. bölümümüzü çekiyoruz. Klasik sorumla başlamak istiyorum Kerem'e. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin Kerem? Ne gördün?
1: Ben buradaydım. Neler gördüğümü düşünüyorum şimdi. Beni en çok heyecanlandıran şey buradaki kızıl kuyruklu şahini görmem oldu. Kızıl kuyruklu şahin Kanada'da, Kuzey Amerika'da yaşayan bir tür. Çok ilginç bir şekilde Latince bilimsel ismi Jamaika şahini. Herhalde ilk orada tanımlanmış. Bizim şahinin yakın akrabası, aynı boylarda. Ama bir farkı var. Çok cesur ve çok saldırgan. Sincap gibi daha büyük hayvanlara da saldırıp duruyor. Parka bir hindi geldi. O da yabani bir tür burada. Yabani hindiye saldırdı. Ben böyle bir şey yapacağını düşünmüyordum. Çünkü 1 kiloluk bir şahinin 8 kiloluk toy boyunda bir kara kuşuna saldırmasını beklemiyordum. Ama çok hoş manzaralar oldu. Her gün gidiyorum. Her gün de aynı kuşu görüp duruyorum. Bayağı arkadaş olduk bu kızıl kuyruklu şahinle. Aynı şeyi Türkiye'de de şehir parklarında yaşıyordum. Kışın İstanbul'un çok değişik parklarına, Hacı Osman Korusu'na, Yıldız Parkı'na yani Atatürk Kent Ormanı yeni ismiyle ve Validebağ Korusu'na şahinler kışın geçiriyorlar. Ağaçların ortasında kalıyorlar ve sağdaki soldaki küçük hayvanlara ve onlar da herhalde sincaplara saldırıyorlar. Onun yakın kuzeni olarak biraz daha agresif, biraz daha büyük avların peşinde koşturan kuş olarak kızıl kuyruklu şahinle güzel vakit geçirdim. Hemen not ediyorum. Buranın en yaygın şehir kuşlarından biri.
0: Bizde yok tabii ki de, değil mi Kerem?
1: Bizde yok.
0: Bizim peki şahinler sen yani parkta ağaçların üstünde görebiliyor muyuz gerçekten? Çünkü ben hep söylediğin parklarda böyle uzak mesafelerde uçarken işte kargalar onların peşindeyken gördüm şimdiye kadar.
1: Genellikle öyle görülüyorlar ama kışın vurgulamamın nedeni bizde de şahinler şehir kuşu oluyorlar ve parklarda, büyük parklarda ağaçların içinde bayağı fazla vakit geçiriyorlar. Hiç beklemediğin yerde pat diye bir şahin kalkabiliyor. Şahinlerin en büyük sıkıntısı Türkiye'de leş kargalarının yüksek nüfusu. Rahat bırakmıyorlar leş kargaları.
0: Evet, belki daha çok rahat bıraksalar belki de daha çok şahin göreceğiz senin Kanada'da gördüğün gibi.
1: Bence hiçbir neden yok görmememiz için. Gerçekten kargalar daha az olsa belli bir kuş faunası Türkiye'de bayağı değişik olabilir. Ama hepsinin bir nedeni var. O da bir doğanın dengesi diyelim. Ve soruyu sana yöneltiyorum. Sen neden?

0: Gerçekten de öyle. Çok az yapılaşma var. Lelek yolu var, yürüyüş rotası. Orada uzun kuyruklu baştan karaları, büyük baştan karaları, yani neler neler görüyoruz. Onu bir sonraki programımıza sakladım. Çünkü bugün sıkı dinleyicimiz, benim de arkadaşım Burak Dönmez'le buluştum Bodrum'da. Ona böyle bir sürpriz yapmak istedim burada. Onunla yaptığımız gözlemi anlatarak. Yalı çiftliğine gittik Kerem ve sahilde otururken ikimiz için de değişik bir kuş gördük. Birden hani aslında sohbet ediyorduk ve iki kuş sever tabii ki de heyecanlandı dürbünleri yanında. Hemen koşturduk ne bu diye. Kuyruk kakanlardan bir tür olduğunu anladık. Fotoğrafını çektik, uzun uzun gözledik yani. Makinemizi bile alabildik. Ve başta kara kulaklı kuyruk kakan mı, ak sırtlı kuyruk kakan mı diye çok böyle arada kaldık. Sana da sormuş olabilirim. Kara kulaklı olduğuna karar verdik. Bir çok kısaca özetleyeyim onu. Neden kara kulaklı dediğimizi de söylemek istiyorum. Üreme giysisindeki erkeğin gövdesi bembeyaz. Yüz maskesi ve kanatları da siyah kara kulaklının. Yüzündeki siyahlık siyah kanatlarıyla birleşmiyor. Sanırım buradan ayrışıyor değil mi Kerem? Direkt sana sormak istiyorum.
1: Doğru, kulaklarıyla kanadındaki siyahlık birleşmiyor. O kara kulaklı aslında o ayrımı anlatıyor biraz.
0: Kuyruğun ortası ve köşeleri de siyah, kuyruk bandı kesik bir tür. Ötüşü gıcırtılı plit hecesiyle başlıyor ve bunu bilmiyordum. Sıkça kırlangıç ve ebabili taklit ediyormuş. Güzel bir türdü. Bizim için ilk gözlemimizdi. Yani muhtemelen başka yerlerde de gördüm ama ilk dikkatimi çeken an Bodrum'da oldu. Onu paylaşmak istedim.
1: Kara kulaklı kuyruk kakanından ben de biraz bahsedeyim. Gerçek bir yazlık kuşu, bir şehir kuşu değil ama sayfiye alanlı kuşu. Bütün yazlık sitelerinde çatılarda yuvalıyorlar, antenlere konuyorlar, duvar kenarlarında dolaşıyorlar. Bizim yazlık evinde orada var, Çanakkale'de. Her tarafta görebiliriz. Muazzam bir taklit yeteneği var. Çok dikkat çekmemiş bir taklitçi ama ben bir kere bir sakaya taklit ettiğine şahit oldum. İki kuş gözlemcisi, ikisi de çok iyi tecrübeli. Saka deyip kafalarını çevirip tele bakmadılar. Ben tele baktım, sakaya bakayım diye. Aslında aralarındaki hani en saf yaklaşımda olan, yani şüphe ettiğimden dolayı değil, sakaya bakayım diye dürbünü kaldırdım. Bir baktım, kara kulaklı kuyruk kakan, saka sesi çıkarıyor. Onun için muazzam bir taklit yeteneği var ve bu biraz bilinmiyor yani. Şeyde kalmış, gölgede kalmış bu yetenek. Pek konuşulmuyor ama gerçekten kırlangıcı, ebabili aşmış. Sakalar makalar bayağı güzel taklit ediyor yani.
0: Bir günde kuyruk kakanları konuşalım o zaman diye not ediyorum ben.
1: Olabilir. Yani bir şehir kuşu değil aslında, açık arazi kuşu veya makilik alan kuşu ama gerçekten kara kulaklı kuyruk kakan yazlık sitelere çok iyi adapte olmuş bir tür.
0: O zaman bugünkü 60. bölümün konusuna geçelim istiyorum. Bugün Türkiye'nin en renkli ve en güzel ötüşlü kuş ailelerinden birini konuşalım dedik Kerem'le. İspinozgiller, özellikle ispinoz, saka ve florya'ya değineceğiz. Bazıları şehir parklarında, bazıları orman kenarlarında karşımıza çıkıyor bu türlerin. Kimileri ötüşleriyle, kimileri ise göz alıcı renkleriyle yüzyıllardır insanların ilgisini çekmiş türler. Hatta bazı türler geçmişte kafes kuşu ticaretinde hedefe olmuş. Peki bu kuşları birbirine bağlayan özellikler neler? Nasıl tanırız? Bugün Kerem'le birlikte bu renkli ailenin izini süreceğiz.
1: Bence de çok güzel bir konu aldık gerçekten. İspinozgiller. İstiyorsan yavaştan ispinozlardan bahsetmeye başlayayım.
0: Tamam, ilk olarak ispinozgiller dediğimizde hangi kuşları kapsayan bir aileden bahsediyoruz? Yani biz 3 türümüzü seçtik ama çok daha fazlası var değil mi Kerem?
1: Türkiye'de 18 tür ispinoz var. Bu ispinozların çoğunun ismi ispinoz olmadığı için ispinozgiller familyası altında özetleniyorlar. Biraz kısaca bazı isimlerinden bahsedeyim. İspinoz da dağ ispinozu, yaygın bulunan yazın ve kışın görülen türler. Çok iri gagalı bir kocabaş var. Eski adı kocabaş çekirdeği ısırını, bir kiraz çekirdeğini kırabilecek güçte 65 kiloluk basınç uygulayabiliyor gagasıyla. Kıpkırmızı çütreden bahsedebiliriz. Gene böyle dağlarda bulunan gri ve kırmızı renkli şakrak. Sonra bozkır ve dağlarda bulunan alamecek türleri. Bunlar alamecek, küçük alamecek, doğu alameceği ve boz alamecek. Sonra ünlü florya. Keten kuşlarından 2-3 çeşit var. Çam kozalakların içinden tohumu çıkaran çapraz gaga var. Saka, Kanarya'nın akrabası olan küçük iskete, kara iskete ve karabaşlı iskete var. Yani isketeler, sakalar, keten kuşları, floryalar, alamecekler, şakraklar çok geniş bir familya. Çok da eğlenceli bir familya. Hepsi tohumculuk. Tohumla besleniyorlar. Ama üreme dönemine gelince yavrularını beslemek için böcekte yakalıyorlar.
0: O zaman demin söylediğin gibi sanırım en sık gördüğümüz tür olan ispinoza giriş yapalım.
1: İspinoza giriş yapalım ve bu programda biraz daha farklı yapalım. Artık kuşun renklerinden ve özelliklerinden, göç ve yaz dağılımından.

0: bahsetmeden doğrudan ötüşünden bahsetmek istiyorum. Çünkü muazzam bir Türkiye'de bir kültürel birikim var. Kafes kuşçuluğu bazı insanların tepkilerini alan ve yabani kuşların kafeste tutulması zaten kanunen yasak. Bazı insanları zedeleyen ve doğaya bir tehdit olarak görülen bir unsur. Fakat çok eski bir tarihi var Türkiye'de. Ve aslında kuşlarla ilgili birçok bilgimiz de kafes kuşçularından geliyor. Köklü bir kültür. Aslında İtalyanlardan ve Rumlardan gelmiş ve daha sonra Osmanlı döneminde Anadolu'da yayılmış. Daha sonra Rumların çoğunun ayrılmasından sonra Anadolu'dan daha geniş bir kitle tarafından takip edilmiş. Kafeslerin de çoğalmasıyla 1970'li ve 80'li yıllarla sayıları da iyice artmış. Ama sonrasında tabii bu yasa dışı bir konum. Çünkü doğadan kuşlar yakalanıyor ve doğadan bir şekilde kuşların yakalanması ve kafese konması özellikle şu andaki çevre koşullarında hayvanların suyunun azaldığı, habitatların bozulduğu zaman tabii ki çok doğru değil. Ama bugüne kadar yapılan bütün bu birikimi sahiplenmemiz, bugüne kadar kafes kuşçularının kuşlarla ilgili gözlemlerini, oluşturdukları bilgileri bilimsel çerçevede değerlendirmemiz ve onların ileride korunması, daha iyi de bilinmesi için bu birikimi de aktarmamız bence çok önemli. Yani doğayı korumamız için kuşları tanımamız lazım ve bazı kafes kuşçuları veya eski kafes kuşçuları birçok konuda bizden çok daha bilgi sahibi. Kuşları bizim kadar seviyorlar ve kuşlarla ilgili çok büyük tecrübeleri var. Dünyada soyu tükenen birçok kuşu kurtaranlar da kafes kuşçuları oldu. Çünkü onlar üretmeyi biliyorlar, çoğaltmayı biliyorlar. Mesela Yeni Zelanda'da yaşayan küçük bir kızılgerdan türünün kurtarılmasını bu tecrübeye sahip insanlar yaptılar. Böyle bir giriş yapmak istiyorum. Tekrar vurgulayayım. Hani kafes kuşçuluğu, Türkiye'de özellikle kır kuşları denen bu ispinozgillerin yakalanması ve kafese alınması yasak. Ama bunu yapan, daha önceden eskiden yapan insanların da oturduğu, bize verdiği büyük bir katkı var. Bu katkıyı da bence kullanmalıyız ve onlardan da öğrenmeliyiz diye küçük bir giriş yapmak istedim.
1: Çok iyi
0: Şimdi...
1: yaptın çünkü evet kafes kuşları ile ilgili bu kadar bilgimiz yoktu. Geçmişte bu kadar katkı verdikleri de genelde konuşulmuyordu. Benim için de yeni bir bilgi oldu.
0: Evet, yani bunun daha uç noktası avcılık da var. Yani 1900'lü yıllara kadar kuş gözlemcileri de dürbün kullanmıyorlardı. Bildiğin tüfek kullanıyorlardı. Yani başka normlar, başka değerler vardı. Bugünün toplumun ihtiyaçlarıyla veya koşullarıyla o günleri değerlendirmek çok doğru değil. Yani o günleri gidip anlamamız lazım. Çoğu bir bilim adamı da, bilim insanı da eskiden avcıydı ve kuş numuneleri toplayarak, onları vurup toplayarak o tanımlamaları, gözlemleri yapıyordu. Bugün bazı kuşların soyu tükendiğini o avcılar sayesinde biliyoruz. Ha, bazı avcılar nedeniyle bazı kuşlar da soyu tükenmiş olabilir. O da ayrı bir konu. Zaten hani bu artık konuşulmuyor. Yani yasa dışı avcılığın, kontrolsüz bir avcılığın ne kadar zarar verdiğini hepimiz kabul ediyoruz. Avcılar da kabul ediyorlar. Dolayısıyla geçmişe döndüğümüz zaman bu birikimleri komple karalamak veya yok saymak doğru bir yaklaşım değil. Onları bilmek, onlardan da çok şey öğrenebiliriz. İstanbul Kuşçuları diye çok güzel bir film vardı. Orada da Arnavut Şevket'in çok güzel saka taklidi vardı. Yani mesela buradan biz sakanın sesini daha iyi nasıl öğrenebileceğimizi Arnavut Şevket'in bazı namelerinden faydalandık bu konuda. Onun için lafı uzatmadan bir ispinoz ötüşüne geçiyorum Yaz. Ne dersin?
1: Evet, lütfen artık ötüşü duyalım.

0: Bir ötüş çaldım. İki tane name çaldım. Aralarında güzel bir boşluk var. Niye bu İspinozgilleri çok sevmişler zamanında? Üç nedeni var. Birincisi doğada çok bulunan türler. İkincisi çok güzel ve sade ötüşleri var. Rahat rahat duyuluyorlar. Üçüncüsü de tohumla beslendikleri için o zamanlar kafeste beslemek kolaydı. Yani tohum veriliyordu. Bir böcekle beslenen, meyveyle beslenen bir kuşu kafeste canlı tutmak çok daha zor. Onun için tohumla beslenen kuşları tabii ki daha kolay. Kanarya da zaten bu familyadan biliyorsun. Onun için ispinoz böyle güzel bir ötüşü var. Ne duyduk onu anlatayım. Böyle bir altılı sekizli üç parça trili var en başında. Gördüğün gibi üç parçaya böldüm ve en sonunda ciyuy çık yapıyor. Yani en sonunda ciyut diye bir şey çekiyor ve
1: Nokta
0: çık
1: koyuyor
0: yapıyor.
1: gibi.
0: Tekrar dinletiyorum. Bir namelik dinleme yapıyoruz. Bu güzel sesi vurgularken bunun Marmara bölgesinde kaydedildiğini vurgulamak zorundayım. Çünkü Rize'deki ispinozlar veya şu anda senin bulunduğun Muğla, Antalya veya Mersin'deki Akdeniz bölgesindeki ispinozlarda biraz daha farklı sesler var. Onlar çok sıcak olduğu için böyle uzun nameli ötemiyorlar, kısa kesiyorlar. Bunu biraz sıkıştırılmış halini düşün. En sonunda da çip diyorlar, bazen çip de demiyorlar. O çiğit yapmaya üşeniyorlar. O sıcak herhalde
1: Burası
0: onun.
1: dağlık bölge, tam bir ispinoz cenneti. Biraz benzer bir ötüşü var ama tekrar programdan sonra dinleyip bu gözlemimi teyitleyeceğim Kerem. Aynı mı değil mi acaba merak ediyorum. Çok ötüşünü de duyuyoruz bu arada. Yani bu şarkısı oluyor değil mi
0: Evet, bu
1: dinlettiğin?
0: şarkısı oluyor. Yani ötüşü oluyor. Kuşların iki tür sesi var. Bir ötüş veya şarkı dediğimiz, bir de ses dediğimiz şey var. Seslenme ile ilgili. İşte ben buradayım. Dikkat et, atmaca var. Çevrede başka ispinoz var mı? Yavrucuğum sen yuvada usludur. Sevgilim yuvaya hareket etme. Çevrede bir karga dolaşıyor falan gibi. Böyle sesler var. Bazı sesler var. Ötüş çok kapsamlı bir şey. Ötüş hep duymak istediğimiz kuşun şarkısı. Kendi alanını belirlediği, dişisini cezbetmek için kullandığı, kendi yavrularına, kendi dilini öğretmek için aktardığı bir mesaj. Çok daha kapsamlı, çok daha ayrıntılı ve tabii ki bizim de çok daha fazla duymak istediğimiz bir şey.
1: Buna
0: Bu
1: ötüş diyoruz o zaman.
0: buna ötüş diyoruz, evet. Şimdi ikinci türümüze geçelim. O da saka. Saka da çok popüler bir kafes kuşuydu ama hala çok popüler bir ötüş. Ve her zaman şehirlerde de ibreli ağaçları yuvalamayı çok seviyor. Onun için bulvar kuşu, askeri lojman kuşu, üniversite kampüsü kuşu. Başka nasıl anlatabilirim? Böyle güzel bazı çevresel peyzajı güzel hazırlanmış sitelerdeki çamların tepesinde olan bir kuş. Ve en güzel özelliği yol kenarında, yani şimdi bir yol açılırken tarlada toprak kaldırılır, kenarı toprak yığılır, o küçük bir tepecik yapar. Onlar da ilk çıkan bitkiler deve dikenleridir. Çünkü deve dikenleri çok dayanıklı tohumlara sahip ve deve dikeni tohumuna da saka bayılır. Sakanın mesela Almancası deve dikeni ispnosu, bir Almancası. Hem Stiglitz var sesinden dolayı hem de Distelfink diye bir Almanca ismi var. Şimdi bir sakayı dinleyelim. Burada duruyorum. En çok duyduğumuz şey tabii Arnold Şevket'in de filminde çok güzel anlattığı çipet pet, çipet çipet sesi. Bu Arnold Şevket'in hep aradığı ses lezzetli bir çipet petmiş. Bunun lezzetli olduğunu anlamak için herhalde bir 10 saka dinlediğinizde siz de çözeceksinizdir. Bu çipet pet sesi çok tipik, tanımlayıcı bir ses. Ondan sonra o makaralar geliyor arkadan ciyu sesi ve cıbı cıbı cıbı cıbı ciyu cıbı cıbı cıbı. Ondan sonra gene çipet pet gibi devam ediyor. Tekrar çalıyorum. Bir de böyle bir daha dinleyeyim.

0: Bu biraz değişik ve hareketli bir Tibet petti. İspinoz kaydını Alper Tüyleş'ten aldık. Sakayı da Kuzey Cem Kulaçoğlu'ndan Ankara'da kaydetmiş. Bunu burada vurgulayalım. Programın sonunda zaten yayınlıyoruz ama burada vurgulamakta da fayda var galiba.
1: Eren, benim gözlemim sakalar hep böyle biraz sosyal. Yani ne zaman bir saka görsem kesin yanında başka sakalar da oluyor. Benim gözlemim mi böyle yoksa genelde böyleler mi?
0: Bence sakalar sosyal. Gruplar halinde besleniyorlar. Pirame döneminde birkaç dönem biraz daha küçük gruplar veya aile grupları olabilir ama Florya'lar sosyal, Sakalar sosyal. İspinozlar üreme döneminde tek ama onlar da kışın çok sosyaller. Hani ötmedikleri dönemlerde. Şimdi Florya'ya geçiyorum. Florya'nın çok güzel bir sesi var. Çok farklı ve hep böyle arka fonda duyuyorum. Florya tam bir bulvar kuşu. Yani böyle uzun şehirlerde kullanılan bulvar ağaçlarını çok tercih ediyor. O da ibrilileri seviyor. Saka ve Florya ibrili ağaçlarda yani görünmeyen ağaçların içinde küçük dalların altında yuva yapıyorlar. Saka ve Florya'cılar çok iyi biliyorlar. Bana da askerde sevgili arkadaşım Gökhan vardı. Gökhan bana göstermişti Saka yuvasını nasıl bulacağımı. O da eski kafesçilerden. Ondan çok şey öğrenmiştim. Şimdi Florya'da öyle o da askeri kampüs kuşu ya da kışla kuşu. Böyle yaşlı ibrili şeyleri çok seviyor. Onun için parkları da çok seviyorlar. Bütün parklarda var. En yoğun Florya'yı yanılmıyorsam Konya'da 6 ay yaşadığım dönemde Meram tarafındaki çınar ağaçlarının bulunduğu bir bulvarda, bir pazar vardı. Oraya alışverişe giderdik. Orada çok fazla Florya görüyordum. Florya gerçekten çok dayanıklı bir tür. Güneydoğu Anadolu'da da var, sıcakta da var, soğukta da var, Doğu Anadolu'da da var. Ama bir tık daha sıcak seviyor diyebilirim. Şimdi uzatmadan ODTÜ kampüsünden kaydedilmiş bir Florya kaydını çalıyorum.

0: Burada iki tane ses var. Diğerleri gibi değil böyle. Şakamalı girişli çıkışlı değil yani. Biri cıvı cıvı cıvı cıvı cıvı gibi bir ses. Öbürü ciu gibi bir
1: Ben
0: ses.
1: sadece o ilk ötüşü duyuyordum genelde ve böyle hep kapı zilini çağrıştırıyor diye, aa bu Florya diyordum. İkinci sesi olmadan da tek sesi duyuyor muyuz bazen, yani bu iki ötüşün birleşimi mi, anlayamadım tam. Tekrar dinleyelim bence.
0: Tekrar dinleyelim. Ben aynı kaydı çalıyorum. Bu kaydı özellikle çalıyorum çünkü bu kayıt muhtemelen çok basit bir aparatla, belki de cep telefonuyla kaydedilmiş. Arkada hafif böyle araba uğultusunu da duyabiliyorsun. Ama ona rağmen Florian'ın frekansları diğer frekanslarla hiç karışmamış ve son derece net olarak kaydedilmiş. Florian'ı tekrar çalıyorum. İkisi de var. Değişik yapıyor. Bir cıbı cıbı cıp yapıyor. Sonra cüyü yapıyor.
1: Sadece cıbı cıbı cıbı cıbı cıbı yaptığı da oluyor mu?
0: Oluyor.
1: Ha,
0: Evet,
1: tamam,
0: hepsi olur.
1: okey. O zaman ben
0: Sadece
1: onu
0: cu
1: duyuyorum.
0: yaptığı da oluyor. Evet, o da olabilir. Böyle bu üç kuşu dinlemiş olduk, gördüğünüz gibi son derece keyifli kuşları var. İstiyorsan bir de dördüncü bir kuş ekleyelim. Bu da biraz daha şehir kuşu değil aslında. Biraz tepelik mera kuşu. Ya da o zaman çok kısaca onu bir çalıyorum ben istersen. Mezarlık kuşu, küçük iskelet. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Bunu tarif ediyorum önce. Yaz bisikletinde hiç bakmamışsın ve dişlerini hiç yağlamamışsın. Böyle bir de gıcır gıcır öttürerek bisikletine biniyorsun diye seni azarlayacağım bir ses bu, bak dinle. Bu kadar. Şimdi burada kuş mola veriyor. Bir kere daha çalayım. Gerçekten yağlanmamış bisiklet zinciri sesi. Tabii sen onu çok şey yapamadın çünkü herhalde bisikletini hep yağlıyorsun sen. Gerçekten.
1: Yok, tam öyle, çok doğru söyledim bence. Asla unutmam şimdi. Bence dinleyicilerimiz de unutmaz bu sesi.
0: Evet, demin ki Florya gene Ankara kampüsü demiştim ODTÜ'de. Ahmet Kubilay Hazar'ın kaydıydı. Bu küçük isketeyi de gene Ankara'da Çukurambar'da Eren Berk Karabulut kaydetmiş. Gerçekten küçük iskete ve Florya'yı çok iyi tarif eden seslerdi bunlar. Bu programda kullandığımız Kızıl Kuyruklu Şahin ses kaydını Sean Fraser Toronto'da, Kara Kulaklı Kuyruk Kakanı Nils Paul Dreyer Adıyaman'da, İspinozu Alper Tüydeş Bursa'da, Sakayı Cem Kulaçoğlu Ankara'da, Florya'yı Ahmet Kubilay Hazar Ankara'da ve Küçük İskete'yi Erenberk Karabulut Ankara'da kaydettiler ve eBird'in Macaulay Ses Kütüphanesi üzerinden paylaştılar. Hepsine teşekkür ederiz.
1: O zaman bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta ispinozgilleri konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
0: Hepinize bol kuşlu ve bol kuş ötüşlü günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: müzik arası.
1: Hava durumu. İstanbul az bulutlu, sıcaklık 31 derece. Marmara'da hava açık, Bursa 34 derece. İç Anadolu'da hava açık, yağışlar ara veriyor. Ankara 29, Kayseri 27 derece. Ege geneli güneşli, İzmir 34, Bodrum 30 derece. Akdeniz güneşli, Antalya ve Adana 32, Hatay 28 derece. Karadeniz'de güneşli ve az bulutlu bir hava var. Bolu 28, Zonguldak ve Samsun 25 derece. Doğuda Ağrı, Van boyunca sağanak yağış var. Erzurum 22, Malatya 29 derece.

0: NTV Radyo.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Süpürge deyince vatan.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
7: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saat 16 haberlerle karşınızdayız. Ermenistan'da halk parlamento seçimleri için sandık başında seçim. Başbakan Nikol Paşinyan'ın Rusya'dan uzaklaşıp batıya yaklaşma çabaları açısından referandum niteliği taşıyor. Sandık Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki barış açısından da önemli. Paşinyan sabah oyunu kullandı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ermenistan'ın geleceği, bağımsızlığın, devletin, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi stratejisi olacak dedi. Avrupa Birliği ve Rusya ile dengeli bir dış politika izleyeceğini söyledi. Paşinyan, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulmasını beklediği mesajını verdi. Eminim ki ilerleyen zamanda sınırlar, yollar, demir yolları açılacak dedi. Trump yolunun da oyun değiştirici özelliği olduğunu belirten Paşinyan, sadece Ermenistan değil Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan ve İran için de faydalı olacak dedi. Kamuoyu yoklamaları Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi'nin açık ara önde olduğunu gösteriyor. Ancak 8 yıldır iktidarda bulunan Paşinyan'ın 2021'deki son seçimlerde olduğu gibi tek başına hükümeti kurup kuramayacağı henüz belirsiz. Bugün Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de toplam 6 beldede seçim yapılıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nca belde statüsü kazanan yerleşim yerlerinde ara seçim yapılmasına karar verilmişti. Tokat'ın Yolüstü, Çevrecik, Bağtaşı ve Kuşçu beldeleri, Nevşehir'in Muratpaşa beldesi ile Gümüşhane'nin Tekke beldesinde vatandaşlar sandık başına gidiyor. Belediye başkanları ve meclis üyeleri bölge halkının oylarıyla seçiliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yeni anayasa çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni anayasa konusunda bir uzlaşma masası kurulduğunda AK Parti'nin anayasa yapım sürecine başlayacağını söyledi.
1: Önümüzdeki dönemin en önemli gündem başlıklarından biri milletin özgür iradesinin ürünü olan yeni bir anayasa yapmaktır. Demokrasi, özgürlükler ve adalet alanında yaptığımız reformları taçlandırmak ve demokrasimizi daha ileri taşımak amacıyla yeni, sivil ve özgürlükçü bir anayasa yapmak en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu amaçla Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kurulmuş olan yeni anayasa komisyonu da bir yıldır çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni anayasa konusunda bir uzlaşma masası kurulduğunda AK Parti olarak hazır bir şekilde anayasa yapım sürecini başlayacağız. Bu konuda hazırlıklarımızın sonuna yaklaşmış bulunuyoruz.
0: Van'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza Çaldıran ilçesi Özalp yol ayrımında meydana geldi. Bir pikap ve otomobil çarpıştı. Bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlardaki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi de tedaviye alındı. İzmir Çeşme'de Dilan ve Engin Polat çiftçinin koruması Can Polat'ın öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı adliyeye sevk edildi. Can Polat 3 Haziran'da gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından tetikçi ve keşif yapan bir şüpheli saldırıda kullanılan otomatik tabancayla birlikte İzmir'de yakalandı. Soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirildi. Tetikçiyle birlikte hareket ettiği ve silahı temin ettiği belirtilen iki şüpheli de İstanbul'da gözaltına alındı. Baskınlarda bir otomatik tabanca daha ele geçirildi. Toplam 4 zanlı İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Fransa'nın uluslararası seviyede aradığı şüpheli MIT ve polisin ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalandı. Operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı ekiplerinin ortak çalışmasıyla düzenlendi. Uluslararası uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlamalarıyla aranan şüpheli kağıthanede saklandığı adreste yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul Ataşehir'de bir binanın giriş katındaki daireden gelen kötü kokudan rahatsız olan mahalleli belediyeyi aradı. Binaya gelen ekipler daireden 5 kamyon dolusu çöp çıkardı. Mahalleli evde yalnız yaşayan kadını defalarca uyardıklarını ama kadının kimseyi dinlemediğini söyledi.
2: Kötü kokular binayı sardı, daire kapısı açıldı. İçeriden 5 kamyon çöp çıktı.
3: Aşağı yukarı her odada birer kamyondan çöp çıktı.
2: İstanbul Ataşehir'de bulunan bir binanın giriş katında tek başına yaşayan kadın dairesini çöpe ve çevirdi. Komşuları defalarca uyardı ancak kimse sözünü dinletemedi.
3: Hanımefendi aşağı yukarı 10 senedir buralarda görüyorum. Çöplerden biraz bidon, pet şişeler topluyor. Onları biriktirmiş evlerde.
2: Havaların da ısınmasıyla birlikte daireden kötü kokular yayılmaya başladı. Çaresiz kalan mahalleli belediye ekiplerine haber verdi.
3: Bayağı bir koku var içeride. Komşular rahatsız olmuş.
2: Adrese giden ekipler çöp yığınıyla karşılaştı. Odalarda çöpten adım atacak yer yoktu. Temizlik çalışması saatlerce sürdü. Toplam 5 kamyon çöp çıkarıldı. Binada temizlik bittikten sonra ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
0: İrlanda, Gazze'de yaşanan insani krize ve Sumud filosu aktivistlerine yönelik sert müdahaleye sessiz kalmadı. İsrail'le aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişi yasaklandı.
2: İrlanda, İsrail'le aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişini yasakladı. Açıklama İrlanda Adalet Bakanlığı'ndan geldi. İki bakanın Gazze'deki insani krizin derinleşmesinde etkili olduğu vurgulandı. Kararın herhangi bir parlamento ya da kabine onayı gerektirmeden yürürlüğe girdiği belirtildi. Konuya dair İrlanda Başbakanı Michael Martin de konuştu. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Smotrich'in söylemlerinin Filistin halkını hedef aldığını savundu. Martin, iki İsrailli bakana yönelik yaptırımların yalnızca İrlanda ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek Avrupa Birliği düzeyinde ortak yaptırım çağrısında bulundu. AB'den yeterli desteği alıp almayacağımıza bakmaksızın bunu yapmaya çalışacağız ifadelerine yer verildi. Ben-Gvir, son olarak Sumud filosunda yer alan aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uygulamıştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine dünyadan tepkiler yükselmişti. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez de Ben-Gvir'in Avrupa Birliği topraklarına girişine yasak getirilmesini istemişti.
0: Katoliklerin dini lideri Papa Leo İspanya ziyaretinin ikinci gününde başkent Madrid'de açık hava ayinine katıldı. Madrid'in merkezinde 1 milyondan fazla kişi Papa'yı görmek için ayinin yapıldığı meydanı ve meydana çıkan sokakları doldurdu. Ayinin Papa'nın bir hafta sürecek ziyaretinin en kalabalık etkinliği olduğu ifade ediliyor. Papa Leo İspanya'da ilk gün göçmenleri ve evsizleri ziyaret etti. Madrid'de 600 bin gencin katıldığı bir anma töreninde bulundu. 12 Haziran'a kadar sürecek ziyarette Barcelona'ya ve Kanarya Adaları'na da gidecek. Bu Leo'nun bir Avrupa Birliği ülkesine yaptığı ilk ziyaret. Aydın'da yaşayan 19 yaşındaki İrem Karabaş yaptığı resimleri Amerika Birleşik Devletleri'nden iki sanat okuluna gönderdi. Genç kız ikisinden de iyi bir burs almayı başardı. Chicago Sanat Enstitüsü Yüksek Okulu'na kayıt yaptırdı. Ancak eğitime başlayabilmesi için desteğe ihtiyacı var.
4: Resimlerini Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sanat okullarına gönderdi, burs kazandı. Aydın'da yaşayan İrem Karabaş 19 yaşında. Geçen yıl Aydın Sosyal Bilimler Lisesi'nden başarı belgeleriyle mezun oldu. Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı'nda da gerekli puanı aldı. Hazırladığı 12 eserlik portfolyo ve akademik başarılarıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Chicago Sanat Enstitüsü Yüksek Okulu'yla Maryland Sanat Enstitüsü Yüksek Okulu'na başvurdu. Genç kız iki okuldan da burs aldı. Tercihini Chicago'dan yana kullandı. Eğitim ücretinin 92 bin doları bursla karşılanmış oldu. Ancak 36 bin dolara daha ihtiyacı var.
5: Amerika'daki okulların hepsi ücretli. Sanat okulları da yabancı öğrencilere tam burs vermiyorlar. Okullar dünyada sanat ve tasarım alanında biri 11. sırada yer alıyor, diğeri de ilk 50'de yer alıyor. Bu yüzden çok önemli okullar ve oradan mezun olursam geleceğim için ve ülkem için çok önemli başarılar elde etmiş olacağım.
4: İrem Karabaş, prestijli sanat okulunda eğitim görebilmek için destek bekliyor.
5: Resmi olarak bir öğrenciyim ama henüz okul okumaya başlayamıyorum çünkü gerekli miktarı bulamadım. İlk seneyi bitirdikten sonra başarıma göre bursumu da arttırabilirler ve benim ödemem gereken miktar azalabilir.
0: İstanbul bir kez daha on binlerce kişinin katıldığı bir konsere ev sahipliği yaptı. Belaruslu sanatçı Mark Skorj, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda verdiği konser 3,5 saat sürdü.
6: Rap, hip-hop, pop ve rock öğelerine kendine özgü bir şekilde harmanladı. Eski ve yeni şarkılarını seslendirdi. Max Korj'un İstanbul'daki konserine Rusya başta olmak üzere farklı ülkelerden de yoğun ilgi vardı. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu saatler ilerledikçe tamamen doldu. Doyasıya dans edildi. Kariyeri boyunca 6 stüdyo albümü, onlarca single ve 30'dan fazla müzik videosu yayımlayan genç müzisyen, çeşitli platformlarda da milyonlarca kez dinlendi. Birçok hit parçaya imza attı.
0: Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Yayınımız spor haberleriyle sürecek.
7: NTV Radyo.
8: İnsan acı duyabiliyorsa canlıdır. Başkasının acısını duyabiliyorsa insandır demiş Tolstoy.
9: Yani aşk elma şekeri gibi. Her geçen gün ki 38 seneyi bitirdik biz, gittikçe artan bir sevgi hissediyoruz ikimiz de. Oslo'da denedim. Gittim o müzisyenlerin bulunduğu ortamlara. Böyle böyle dedim, ben trombon çalıyorum, şarkı da söylüyorum. En az bir sene burada takılıp kendini ispat etmen lazım.
7: Ahmet Ümtaz Taylan'ın konuğu sanatçı Fatih Erkoç.
10: Yapay zeka müzisyenler için ciddi bir rakip mi diye sorayım.
9: Benim
10: yapay
9: yaşımdakiler zeka için değil. Bu hastalık lenfoma. İlk teşhis konduğunda bana diyordu ki evinde otur, sahneye çıkma, araba kullanma. Hocam ben o zaman ben ölürüm değilim dedim ya. Onun çok talibi vardı. Biliyordum bu şarkıyı yazdığında onun talibi olduğunu. Aşık oldum yine ben bir güzele. Yol verin naduslar gülüme varayım.
7: Ahmet Ümtaz Taylan'la Empati bugün 22.15'te NTV'de. NTV Radyo. Hava durumu.
11: Pazartesi günü ülkede yağış az noktada var. İstanbul az bulutlu, Poyraz sert esiyor, sıcaklık 27 derece. Ankara 28, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 27 derece. İzmir'de Poyraz sert esiyor. Marmara'da hava az bulutlu, Poyraz sert ve serin esiyor. Trakya'da yerel yağış var, Balıkesir 30, Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da çoğu yerde hava açık, Konya 30, Eskişehir ve Kayseri 27 derece. Ege az bulutlu, Karayel bölgede serinlik vererek sert esiyor. Manisa 34, Muğla 33, Denizli 35 derece. Akdeniz güneşli, Adana 32, Hatay 29 derece. Sahillerde lodos nemli esiyor. Karadeniz'de güneşli ve az bulutlu bir hava var. Bolu kısa süre yağmurlu. Bolu 26, Zonguldak 24, Samsun 23 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 23, Malatya 31, Diyarbakır ve Gaziantep 34 derece.
7: Hava durumu.

0: spor haberleri başlıyor.
1: Merhaba. Fenerbahçe başkanlık seçimine büyük bir ilgi var. Adaylar Aziz Yıldırım'la Hakan Safi. Şimdi Kadıköy'e gidiyoruz. Son bilgileri Gürkan Ak'tan alacağız. Gürkan.
2: Şansın yaklaşık 45 dakika kaldı. Artık sandıklar kapanacak. Artık son oylar atılmaya başlanıyor diyebiliriz ki Aziz Yıldırım oyunu kullanmıştı başkan adayı. Bir diğer başkan adayı da Hakan Safi biraz sonra oyunu kullanacak. Onunla ilgili bir hazırlık olduğunu sandık bölgesinde aktarmış olalım. Tabii günün erken saatlerinde, sabah saatlerinde onda açıldı biliyorsunuz sandıklar ki o ilk açılıştaki kalabalık bir hayli dikkat çekiciydi. Geçtiğimiz yıllarla kıyaslandığında, geçtiğimiz seçimlerle kıyaslandığında yoğun bir ilgi vardı. O ilgi artarak devam etti ve geldiğimiz noktada 23.500 oyu geçmiş durumdayız. Bunu yaklaşık olarak verebiliriz. Yine tabii ki daha 45 dakika var. Şöyle sandık bölgesine baktığımda yine yaklaşık olarak 1000 üyenin en az beklediğini, yine turnike bölgesinde de hala girmeye çalışanların olduğunu belirtmem lazım. Yani 25.000'i bulacağız. Görüntü o. Geçtiğimiz seçimde 24.000 küsür oy kullanılmıştı ve yaklaşık 280-300 farkla başkan belirlenmişti. Saadettin Saran Ali Koç'a karşı kazanmıştı, hatırlayacaksınız. Bu seçimde de yine aslında o aralığın, farkın oldukça az olduğu bir seçim beklendiğini, en azından camianın önde gelen isimlerinin beklentisinin bu yönde olduğunu ifade etmek lazım. Biz de aslında o tabloya yakın bir gözlem yaptık. Üyelerle temas ettik. Yine her iki ekipten önemli figürlerle konuştuğumuzda her iki tarafa da oy dağılımının homojen bir şekilde olduğunu belirtebiliriz. Yani kemik kadroların dışında kararsız dediğimiz kısmın Aziz Yıldırım'ı tercih edenleri var. Hakan Safi'yi de tercih edenleri var. Öyle bir tarafa yönelen bir ağırlığın olmadığını belirtelim. Kafa kafaya bir seçim olacak gibi gözüküyor. Tabii 45 dakika sonra artık sandıklar kapılacak ve oy sayım sürecine geçilecek. Fenerbahçe'deki sistem diğer kulüplere göre biraz daha hızlı izleyen bir sistem. 45 sandık var. 45 sandığın tamamı kendi sorumluları tarafından aynı anda sayılıyor. Dolayısıyla çok fazla zaman almıyor oyların sayım süreci. Yaklaşık 25 bin oy düşünüldüğünde 8,5-9 civarında sayım sürecinin tamamlanıp yeni başkanın belirlenmesini beklediğimizi ifade etmiş olalım. Tekrar altını çizelim. Şu saat itibariyle 23.500 oyu geçmiş durumda Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve kalan 40 dakikalık süre içerisinde de 25.000'i bulması, belki bir miktar geçmesi de bekleniyor. Biz yine gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Gürkan Ak, teşekkürler. Dursun Özbek Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Galatasaray Başkanı organizasyonumuz kıskanılmayı hak ediyor dedi.
3: Biz büyük bir aileyiz. Öyle ki eğitim kurumlarımız, vakıflarımız, spor kulübümüz, derneklerimiz, oluşturduğumuz yapıya dikkat ettiğiniz zaman, çünkü yapı kelimesini yanlış anlayacaklar, değiştiriyorum. Organizasyon kıskanılmayı hak ediyor. Bir an kendimi Galatasaray camiasının dışında hissediyorum ve karşımda böyle bir kurum var. Ben de kıskanıyorum. Ve bu kenetlenmenin karşı tarafları, yani bizi çekemeyen, bizim rakiplerimiz seviyesinde olan kurumlardan nasıl bir etki yarattığını bugünlerde gösteriyoruz. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak, bu camianın bir ferdi olarak hepinizden rica ediyorum. Her zamankinden daha fazla birbirimize sahip çıkalım. Her zamankinden daha fazla kenetlenelim.
1: A milli takım Dünya Kupası hazırlıklarını Venezuela galibiyetiyle tamamladı. Montella çok çalışıp eksiklerimizi gidereceğiz dedi. Ay Yıldızlılar Miami'deki hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 yendi. 13. dakikada 1-0 geriye düşen millilerin gollerini Barış Alper ve Yunus attı. Teknik direktör Montella zor bir maçtı. İki takım da açık futbol oynadı. Ancak pozisyon üretebiliyor olmamız maçı kazanacağımız anlamına gelmiyor. Çok çalışıp eksiklerimizi gidereceğiz dedi. A milli takım 2026 Dünya Kupası D grubunda mücadele edecek. Ay Yıldızlılar 14 Haziran Pazar Avustralya ile, 20 Haziran Cumartesi Paraguay ile, 26 Haziran Cuma Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci kez mağlup oldu. Ay Yıldızlılar İtalya'ya 3-1 yenildi. İtalya ilk seti 25-16 alarak öne geçti. İkinci sette 28-26 üstünlük sağlayan milliler setlerde eşitliği buldu. Ancak İtalya 25-19 ve 25-15 ile maçı 3-1 kazandı. Üçüncü maçlar sonunda milli takımın tek galibiyeti var. İtalya ise namağlup. Filenin Sultanları pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 12'de Bulgaristan'la karşılaşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist bugün belli olabilir. Anadolu Efes Fenerbahçe Beko eşleşmesinde 4. maç saat 20'de başlayacak. Seride Fenerbahçe Beko 2-1 önde. Sarı lacivertliler kazanırsa finale yükselecek. Anadolu Efes'in galibiyeti halinde ise seri 5. maça uzayacak. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 20'de. 5. maça uzaması halinde eşleşmenin son maçı Ataşehir'e taşınacak. Spor bültenini şimdilik noktalayacağız. Bu haberleri ve daha fazlasını ntvspor.net ve ntvspor'un sosyal medya hesaplarında bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Radyo'da her gün işten güçten haberler.
1: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz. Emekli olduğu zaman aldığı ücretin niçin düşük olduğunu soruyor.
2: Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın içinde bulunduğu ayda SGK'dan aylık veya gelir almak gerekiyor.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
2: Birçok öğrenci firmalara staj başvurusu. Sigortalımız emeklilik tarihini öğrenmek istiyor. Şubat 2000.
1: Her şeyden önce kıdem tazminatı alarak işten ayrıldıysa.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.

0: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Hem bu hafta kitabımız Benson Cinayeti diye bir kitap. S.S. Van Dyne yazarı, Labirent'ten çıktı. Pipo serisi polisiye. S.S. Van Dyne aslında yazarın kendi adı değil. Çünkü yazar fevkalade saygın bir sanat yazarı eleştirmeni olduğu için polisiye yazarken kendi adını kullanmak istememiş. Gerçek adı Willard Huntington Wright. Harvard Üniversitesi'nde antropoloji ve etnoloji eğitimi görmüş. Münih ve Paris'te eğitimine devam etmiş. Kültürel birikimi çok yüksek bir yazar Erol Üye Pazarcı'nın deyişine göre. Los Angeles Times'da 1907'de edebiyat eleştirmeni olarak çalışmaya başlamış ve 15 yıl kadar da sanat eleştirmenliğini sürdürmüş. Dolayısıyla polisiye kitapların üstünde imzasının olmasını, görünmesini istemiyor anlaşıldığı kadarıyla. Bu arada kitabın özgün adı da The Benson Murder Case, Türkçe'ye çeviren Müge Kızıltuğ. Evet, gelelim S.S. Van Dyne'a kendine taktığı adla. Benson Cinayeti, onun buradaki kahramanı Philo Vance ile ilk kitabı. Philo Vance de belki de Van Dyne'ın kendisinden de daha meşhur biri. Bir kurmaca karakter olmasına rağmen. Zaten hayatının son yıllarında Van Dyne karakteri gibi yaşamaya başlamış. Gittikçe karakterine benzemeye başlamış. Ve kitaplarından kazandığı paralar sayesinde onun gibi çok para harcamış, lüks şeylere merak salmış, onları almış, toplamış ve pek bünyeye faydalı olmayan alışkanlıkları, iptilaları nedeniyle de çok genç yaşta 51 yaşında bu dünyadan ayrılmış.

Manson cinayetinin başında bir alıntı var. Şöyle ki, Randolph Mason, Corrector of Destinies, kader düzelticisinden, "Bay Mason," dedi, "size hayatımı kurtardığınız için teşekkür ederim." "Bayım," dedi Mason, "hayatınıza hiç ilgi duymuyordum. Sorununuzun giderilmesi ilgilendiğim tek şeydi." Ve ne kadar ukalaca bir tavır diyeceksiniz. Hoş geldiniz o zaman Philo Vance'le arkadaş olmaya. Bu ilk kitap olduğu için tabii Van Dyne kahramanının fiziksel olarak, düşünsel olarak, zihni olarak özelliklerini anlatma ihtiyacı duymuş. Şöyle de bir ilginç durum var. Van Dyne kendisi de var kitapta. Arkadaşı, hukuk danışmanı Philo Vance'in ve Vance gittiği yere onu da götürüyor. Soruşturmalara, savcılıklara beraber gidiyorlar, yanında onunla birlikte. Ve kitabın ilk sayfasında da onun ismini açıklamaya izni olmadığından söz ediyor. Hukuk danışmanı olduğunu söylemiştik ama başka ilişkileri de var. Çünkü sanat eserlerine çok meraklı olan Philo Vance, Van Dyne'den ona bazen danışmanlık yapmasını istiyor bu konuda da. Daha doğrusu ne istediğini söylüyor. Mesela şu Gauguin'le ilgileniyorum diyor. Van Dyne gidiyor, bu işi hallediyor. Bir hukukçu olarak Sezanları satın alma girişimleriyle başlamış bu ilişkileri. Ondan sonra çeşitli dallarda devam etmiş. Ve arkadaşlar dönüştüğünde de ondan sonra hep birlikte kalmışlar. Şimdi bu kitapta bir tane daha kahramanımız var. Yani bundan sonra bütün Philo Vance dizisinde karşımıza çıkacak önemli bir karakter. O da John F. X. Markham, New York eyaleti bölge savcısı. Çok namuslu bir adam, şaşılacak bir şekilde. 4 yıl görev yapmış ve rakiplerinin oy bölmesi nedeniyle ikinci dönem seçilmemiş. Çok çalışkan, hakikaten dürüst ve bu yüzden bu sayede diyelim seçmenlerin de takdirini kazanmış. Hatta gazetelerden biri ona Bekçi Köpeği diye bir isim de takmış. Savcı olarak gösterdiği performans çok etkileyici olduğu için. Markham bu kitaplardaki bütün erkek karakterler gibi bekar. Alt Manhattan'da bir apartman dairesinde yaşıyor. Ve Vance ile, yani kaprisli, hayalci Vance ile taban tabana zıt bir karakter. Buna rağmen bu zıtlık onları birbirine düşman etmemiş ya da ilgisiz kılmamış. Tam tersine çok iyi arkadaş olmalarını

Gelelim kitabımıza. Benson Cinayeti. The Benson Murder Case. Anne Scribner'dan çıkmış. Biri İngiltere'de, biri Amerika'da. 1926'da yayınlanma tarihi 1926. Hemen arkasından gelen kitapta The Canary Murder Case. Dediğim gibi bu birinci kitabı bu serinin. Philo Vance, arkadaşı Markham'dan, daha doğrusu onun yanındayken duyduğu bir cinayeti izlemek ister. Daha doğrusu soruşturmada bulunmak ister. Çünkü Markham'ı kızdırır. Onların nasıl polisin ve savcılığın somut delil dedikleri şeylere takılıp kaldıklarını, işin psikolojik yanlarını tamamen gözden kaçırdıklarını, bu yüzden yanlış insanlardan şüphelendiklerini, yanlış insanları tutukladıklarını söyleyerek ve bu kadar provokasyondan sonra Markham da onu yanına alır. Cinayet mahalline giderken soruşturmayı yürüten polis ise çavuş rütbesi uygun görülmüş burada, Heath. Ve her ne kadar başlangıçta Markham'ın oraya gelmesinden hiç hoşnut kalmadıysa da eğer olay çözülürse, davadan bir itibar elde edilirse Markham'ın deyişiyle, bunun emniyet müdürlüğünün olduğunu söylüyor ve böylece Heath'i de teskin ediyor. Ölen kişi pek de makbul olmayan bir borsacı. Kitaba cinayet vakasıyla adını vermiş olan şahıs Alvin Benson. Pek seveni yok anlaşıldığı kadarıyla. Kahyası o sabah yerel polis karakoluna telefon etmiş. Onun kafasından vurmuş bir şekilde tamamen giyinik oturma odasındaki en sevdiği koltukta oturduğunu, öyle bulduğunu kendisini söylemiş. Hemen polis rutini başlamış tabii ama yarım saat sonra da Alvin'in kardeşi binbaşı Benson telefon etmiş ve Markham'ın bu işte bizzat ilgilenmesini rica etmiş. Onun cinayetiyle ilgileniyorlar. Onun cinayetini çözmek için bir araya gelmişler. Bu zaten basında müthiş yankı uyandırmış olan bir cinayet ve herkes bir gelişme peşinde. Gelişme olmadıkça ya da yeterli gelişmeler, tatmin edici gelişmeler olmadıkça da basın aklına geleni, uygun bulduğunu yazıyor. Her gün manşete bir şey getirmeyi başarıyor. Van Dyne daha sonra da göreceğimiz şekilde, ki bunun onun tarzı olduğunu anlıyoruz, cinayet mahallelerini çok ayrıntılı biçimde anlatıyor. Ve cinayetle ilgilenecek olanların, soruşturacak olanların da tek tek portrelerini çiziyor. En önde de olsalar, arka sıralarda da olsalar. Ve ondan sonra polis bir taraftan araştırmasını sürdürürken, Markham da kendi adamlarıyla olayı kovalarken, Philo Vance de psikolojik değerlendirme yolunu seçerek kendi sonuçlarına varıyor.

0: Benson Cinayeti, SS Van Dyne, Labirent yayınları. Efendim bu Philo Vance dizisinin ilk kitabı, söylemiştik. Aynı zamanda Van Dyne adıyla yazan yazarının da ilk polisiye eseri. Ve tam olmasa da gerçek bir olaydan, 1920'deki bir cinayetten, bir bridge uzmanının Joseph Brown Elwell'in cinayetinden etkilenmiş. Bu da çözülmemiş bir cinayet. Elwell içeriden kilitlenmiş bir odada, evinde vurulmuş olarak bulunmuş ve Peru'da başında değilmiş. Bunlar romanda da karşımıza çıkıyor ve bazı şeylerin de olmayabileceği anlaşılıyor. Şimdi artık modern balistik bize diyor ki bu romanın akıl yürütme, en güçlü akıl yürütmelerinden biri olan katilin boyunu tespit etme bu şartlarla, bu verilerle mümkün değil. Dolayısıyla tamamen sağlam taşa bastığı söylenemez ama o zaman demek ki bunun mümkün olduğu düşünülüyormuş. Tabii filmler de var. Hemen hemen bütün kitapların filmleri çekilmiş. Bunun da Frank Tuttle'ın yönettiği bir filmi var bu kitabında. Philo Vance'ı William Powell oynuyor. Yani şimdi dinleyicilerimiz, okurlar William Powell'ı hatırlamayacakları için ne kadar uygun birisi olduğunu da bilemezler ama gerçekten Philo Vance'e uygun bir karakter diyebilirim ben. Hatırlayabildiğim kadarıyla daha ziyade annemin kuşağının oyuncusuydu çünkü. Efendim, Willard Huntington Wright'a gelince çok genç yaşta bir evliliği var. Bir kızı olmuş. Başka da çocuğu yok zaten. Bu evlilik epey sarsılmış, yeniden bir araya gelinmiş, olmamış. Sonra başka biriyle evlenmiş karısını boşayarak. Gazete aleminde kendine bir yer edinmiş ki bu çok zor o zamanlarda. Bunda da koruyucusu, hamisi H.L. Haley Mencken'ın çok rolü var. Kendisine aldığı örnekler yazarın Mencken, Oscar Wilde, Ambrose Bierce, Theodore Dreiser hayranı. Hatta kendi kitabı The Man Who Promised, bu polisiyelerden önce 1916'da çıkan bir kitap. Aynı tarzla yazılmış, naturalizm tarzında. Ve New York Edebiyat Dergisi The Smart Set'te uzun süre yazmış. Ondan sonra kovulmuş. Başka bir yerden aldıklarını kaynak belirtmeden The Smart Set'inmiş gibi kullandığı gerekçesiyle. Ama zaten onun biraz okurları rahatsız edecek kadar cesaretli diyelim, kibarlık olsun diye şeyler yazdığını düşünüyormuş gazetenin sahibi. Onun için de çıkartmışlar işten ve bu epey bir süren bir sıkıntılı dönemin başlangıcı olmuş. Yani işte bir sürü şey işin içine bu sırada giriyor. Ondan sonra çok çırpınıyor ve derken polisiye yazmaya karar veriyor. Polisiye yazmaya başlıyor. İnanılmaz bir başarı elde ediyor. Ve ondan sonra Philo Vance'ın yaşama stilini benimsiyor. Ama ne yazık ki büyük iktisadi bunalım araya giriyor. Ve filmler başladıktan sonra gene bir yükselişi var. Ondan sonra tamamen düşüyor. Ve dediğim gibi 51 yaşında hayata veda ediyor. Evet efendim, Van Dyne kitaplarının hepsini tavsiye ederiz. Ve Labirent'e de teşekkür ediyoruz bizi onunla tanıştırdığı için. Benson Cinayeti, The Benson Murder Case, Labirent, Müge Kızıltuğ çevirmeni bugünkü kitabımızdı. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak üzere size akıl yürütmeli bir hafta temenni ediyoruz. Yani bulmaca şeklinde de olabilir. Fazla ileri gitmeye gerek yok diyoruz. Mikrofonda Sevin, masada Atilla. Yeniden buluşana kadar hepinize hoşça kalın der.
1: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
2: Cinayet Masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Yazar, gazeteci, çevirmen ve tiyatro araştırmacısı Selim Nusret Gerçek'in Gazanfer Paşa'nın Bir İkincisi isimli romanı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın Türk Edebiyatı Klasikleri dizisinden yayımlandı. Romanı günümüz Türkçesine Hasan Çelik uyarlamış. 1891-1945 yılları arasında yaşayan Selim Nusret Gerçek, Türk Edebiyatı'nda kendine özgü bir yeri olan Abdülhak Şinasi Hisar'ın kardeşi. İlkokulu Rumeli Hisarı'ndaki Gazi Osman Paşa İptidai Mektebi'nde okuduktan sonra Galatasaray Mektebi Sultanisi Türkçe bölümünden mezun oldu. İsviçre'de Cenevre Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi. Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması sebebiyle 1921'e kadar yurda dönemedi. Bu sürede Fransa, İngiltere ve İtalya'dan sınır dışı edilen Türklerle ilgilendi. Yurda döndükten sonra Yarın Mecmuası ile İleri gazetesinde çevirmenlik yaparak yazılar yazmaya, romanlar tefrika etmeye başladı. Bir süreliğine Darülbedai'de oyunlar sahneye koymakla görevlendirildi. Cumhuriyet'in ilanından sonra gazeteciliği bırakarak Robert Kolej'de 10 yıl kadar Türkçe ve tarih öğretmenliği yaptı. 1934'te kurulan Basılı Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü'ne atandı ve vefatına kadar burada çalıştı. Türkiye bibliyografyası üzerine araştırmalar yapıp eserler kaleme alan Selim Nüset'in, bugün bahsettiğimiz Gazanfer Paşa'nın bir ikincisinin yanı sıra Can Vermezler Tekkesi ve Meçhul Kuvvetlere Kurban isimli iki romanı daha var. Gelelim son derece ilgi çekici bir konusu olan Gazanfer Paşa'nın bir ikincisine. Sarayın baş hafiyesi Gazanfer Paşa, masasındaki jurnal ve mektuplar arasında üzerinde hususi ibaresi yazılı bir zarf bulur. Bu imzasız mektubu yazan kişi ısrarla görüşmek istemektedir. Gazanfer Paşa nihayet bir akşam üzeri bu gizemli kişiyle buluşunca adeta kendisini aynada görmüş gibi irkilir. Bu şaşırtıcı benzerliğiyle Ahmet Şevki Efendi paşaya dublörü olmayı teklif eder. Teklif Gazanfer Paşa'nın da aklına yatar. Gerekli eğitimler verildikten sonra önemsiz görüşmelere ve akraba ziyaretlerine gönderilen Ahmet Şevki Efendi, rolünü o kadar mükemmel oynar ki, Gazanfer Paşa'nın eski sevgilisi Meliha Hanım ile halası Saraylı Hanım bile bu durumu fark edemez. Bu esnada Şevki Efendi ile Meliha Hanım arasında aşk belirir. Bunu öğrenen Gazanfer Paşa, dublörünü Nişantaşı'ndaki konağa çağırır. Görüşme esnasında iki el silah patlar ve ertesi sabah gazetelerde Nişantaşı cinayeti başlığıyla bir haber çıkar. Olay polis için aydınlatılması gereken bir cinayetken, dublörlük sırrını bilen tek kişi, Doktor Bedri Paşa içinse bir muammadır. Ölen dostu Gazanfer Paşa mıdır, yoksa dublörü Ahmet Şevki Efendi mi? Selim Nüset gerçeğin Ahmet Kamil müstearıyla 1922 yılında İleri gazetesinde tefrika edilen Gazanfer Paşa'nın bir ikincisi, aşk, kıskançlık ve intikam konularını harmanlasa da esasen meraklı bir dedektiflik hikayesi. Orta Doğu ve İslam tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınan akademisyen yazar Ali Hümayun Aktar'ın 1368 Çin ve Modern Dünya'nın İnşası isimli çalışması Ketebe Yayın Evi'nden çıktı. Kitabı dilimize Hümeyra Güngör çevirmiş. Aktar'ın Türkçe'de filozoflar, mutasavvıflar, halifeler, Kurtuba'dan Kahire ve Bağdat'a siyaset ve iktidar isimli bir kitabı daha var. Ali Hümayun Aktar, 1368 Çin ve Modern Dünya'nın inşasında, Büyük Ming Hanedanı'nın kuruluşundan Çin Hanedanı'nın sonuna uzanan muazzam Çin tarihinin 5 asırlık bir dönemini ele alıyor. Aktar kitabında Kristof Kolomb'dan çok önce okyanuslara açılan Amiral Zeng He'nin hazine filolarından Pekin'deki yasak şehirde görev yapan cizvit bilginlere, Hollandalı tüccarların taşıdığı Ming porselenlerinden İngilizlerin imparatorluk alışkanlığına dönüşen Çin çayına kadar küresel ticaretin ve kültürün nasıl şekillendiğini gözler önüne sererken Çin'in yeniden yükselişinin tesadüf olmadığını kanıtlıyor. Ali Hümayun Aktar'ın iddiası, Çin, ipek ve porselen ihraç eden bir pazar olmasının yanında idari modelleri, felsefesi ve teknolojisiyle Japonya'dan Avrupa'ya bütün modernleşmenin öncüsü bir ülke. Tarihin dönüm noktalarını Asya'yı merkeze alarak okuyan Aktar, küreselleşmenin başladığı yeri sorguluyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.

0: bulacaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
3: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: Denizler ısınmaya başladı. Deniz suyu sıcaklığı Kilyos ve Ayvalık'ta 19, Silivri'de 23, Ezine, Geyikli'de 24, Dikili, Çeşme ve Bodrum'da 21, Kuşadası ve Datça'da 22, Marmaris, Fethiye ve Kaş'ta 23, Konyaaltı'nda 24, İskenderun'da 25 derece.
3: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
5: Doğa takvimi. Bugün 7 Haziran 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Dünya Gıda Güvenliği Günü bugün. Gıda güvenliği, gıda zincirinin her aşamasında, yani üretimden hasada, işletmeden depolamaya, dağıtımdan hazırlamaya ve tüketime kadar gıdanın güvenli kalmasını kapsar. Bu yılın teması, her yerde güvenli gıda için bilinçlenmeyi sağlamak, sorunları önleyebilecek bilimsel çözümleri duyurmak. Gıda kaynaklı hastalıklar genellikle bulaşıcı ve toksik niteliktedir ve çoğu zaman çıplak gözle görülemez. Vücuda kirlenmiş yiyecek veya su yoluyla giren bakteri, virüs, parazit veya kimyasal maddelerden kaynaklanır. Dünyada her yıl yaklaşık 420 bin kişinin güvensiz gıda tüketimi sonucu hayatını kaybettiğini biliyor musunuz? 600 milyon gıda kaynaklı hastalık vakası özellikle kadın, çocuk, göçmenlerle savaş ve çatışma bölgelerinde yaşayanları ve marjinal grupları etkiliyor. Ve bugün ayrıca Dünya Ebabil Günü. Ebabil'i tanırsınız. Serçeden büyük, güvercinden küçük, uçmak için tasarlanmış müthiş bir bedene sahip. İnce gagası ve sivri kuyruğuyla uçmaya öyle uyum sağlamıştır ki ne yere konabilir ne ağaca tüneyebilir. Sürekli uçar. Yatay uçuşta dünyadaki bütün kuş türleri arasında rekortmen. Saatte 180 kilometre hızla uçabilir. Dünya Ebabil Günü kutlu olsun.
5: Doğa takvimi.
2: Burası NTV Radyo. Saat 17.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 17'yi gösteriyor. Türkiye ve dünya gündemindeki haberleri ayrıntılarıyla aktaracağımız 17 bültenine günü özetleyerek başlıyoruz. İran, ABD ile anlaşmak için İsrail'in Lübnan'a saldırılarını durdurmasını istemişti. Ancak kısa süre önce İsrail başkent Beyrut'un güneyini vurdu. ABD Başkanı Donald Trump'tan da İran'la anlaşmanın şartlarına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Ayrıntıları aktaracağız. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de toplam 6 beldede yerel seçim yapıldı. Sandıklar kapandı. Sırada oy sayım işlemi var. Son durumu paylaşacağız. Fenerbahçe'de de seçim var. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için yarışıyor. Oy verme işlemi tamamlandı. İki adayın yarışına ilişkin bilgileri canlı yayında ekranlara getireceğiz. 17 haberlerine başlıyoruz. Önce sınırlarımız ötesindeki haberlere bakalım. İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyini vurdu. İsrail saldırıyı Başbakan Benjamin Netanyahu ile Savunma Bakanı İsrail Katz'ın ortak açıklamasıyla duyurdu. Açıklamada Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de Hizbullah'ın karargahının hedef alındığı belirtildi. Saldırının Hizbullah'ın İsrail topraklarına attığı füzelere misilleme olduğu ifade edildi. İsrail ordusu bu sabah Lübnan'dan topraklarına atılan iki füzeyi önlediğini açıklamıştı. Ardından Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti ve çevresi için tahliye uyarısı verildi. İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaları sona erdirmesi beklenen ateşkes 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti ancak hiçbir zaman tam olarak uygulanamadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump barış anlaşmasına varılmadan önce İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmayacağını ya da yaptırımları kaldırmayacağını söyledi. Amerikan NBC News kanalında Meet the Press programına konuşan Trump bu adımları anlaşma yapıldıktan sonra değerlendireceğini söyledi. Trump yaptırımların kaldırılması sonra mı gelir sorusuna eğer iyi davranırlarsa iyi bir iş yaparlarsa konuşmaya başlarız yanıtını verdi. Amerikan Başkanı Lübnan'ın Tahran'la kısa dönemde anlaşmasının parçası olmasını talep etmediğini söyledi. Trump'ın açıklamasından kısa süre önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bu hafta yapılacak 3 aylık toplantı için Amerika Birleşik Devletleri'nin hazırladığı bir taslak metin ortaya çıktı. Reuters'ın ele geçirdiği taslak metinde İran'ın nükleer tesisleri ve malzemeleri hakkında ajansa gecikmeksizin kesin bilgi sağlanmasının hayati ve acil olduğu belirtiliyor. Rus drone'u Ukrayna'nın Çernobil nükleer santralinin yakınındaki bir nükleer tesise isabet etti. Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın açıklamasına göre saldırı nükleer yakıt depolanan bir tesise yapıldı. Büyük miktarda nükleer materyalin depolandığı yerin birkaç metre uzağındaki başka bir bina vuruldu. Yakıt kabul binası olarak tabir edilen yapı hasar gördü. Ukrayna Atom Enerjisi Ajansı Energoatom binanın saldırı sırasında boş olduğunu duyurdu. Saldırının ardından çıkan yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmadı. Ukrayna lideri Zelenski tesisteki radyasyon seviyesinin yükselmediğini, kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu açıkladı. Rusya'nın İran üretimi Şahit drone'u kullandığını belirtti. Tesis dünyanın en büyük nükleer felaketine sahne olan Çernobil nükleer santralinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta. Rus drone'u geçen yıl Şubat'ta Çernobil'in Nisan 1986'da patlayan reaktörünün üzerine örten yalıtım çemberine hasar vermişti. Yurda dönelim yeniden. Bugün Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de toplam 6 beldede yerel seçim yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu'nca belde statüsü kazanan yerleşim yerlerinde ara seçim yapılmasına karar verilmişti. Tokat'ın Yolüstü, Çevrecik, Bağtaşı ve Kuşçu beldeleri, Nevşehir'in Mustafa Paşa beldesi ile Gümüşhane'nin Tekke beldesinde vatandaşlar oy kullandı. Başkanları ve meclis üyeleri bölge halkının oylarıyla seçiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin salı günü yapılacak grup toplantısında kürsüde kim olacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mu? CHP Grup Başkanı Özgür Özel mi? Tartışma sürüyor. CHP'de gözler bir yandan da mutlak mutlan kararı sonrası yeni haftada ilk kez toplanacak parti meclisinde olacak.
1: CHP'de yeni haftanın tartışmalı konu başlığı grup toplantısı. Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye kimin çıkacağı merak konusu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları salı günü kürsüye Kılıçdaroğlu'nun çıkacağını bildirdi.
2: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
3: Elbette.
1: Cumhuriyet gazetesine konuşan CHP sözcüsü Müslim Sarı, Kemal Bey gelecek ve grup toplantısı yapacak. Özgür Bey de gelsin yönetsin, arkasında dursun ifadelerini kullandı. Sarı, kurultay yapamıyoruz, hukuken imkansız. Çünkü tedbir var kurultayda. Kurultay yapamıyor, çünkü tedbir ve temyiz başvurusu var. Karar kesinleşmedi ifadelerini de kullandı. Özgür Özel'in salı günü Manisa'ya giderek Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü törenine katılması bekleniyordu. Ancak grup konuşması tartışmaları sonrasında Özel'in de grupta konuşma yapabileceği iddia edildi. Özel'in hafta başında kurmaylarıyla bir araya gelerek bu konuda son kararını vermesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuşsa, meclis başkanlığının CHP'deki tartışmanın tarafı olmadığını söylemiş, genel başkanın kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabileceğini belirtmişti. CHP'de gözler bir yandan da Perşembe toplanacak parti meclisinde. Toplantıda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin netleşmesi bekleniyor. Parti meclisinin olağanüstü kurultay kararı alıp almayacağı da takip edilecek başlıklar arasında. Kılıçdaroğlu, parti meclisi öncesinde MYK üyeleriyle de bir araya gelecek ve durum değerlendirmesi yapacak.
0: İstanbul Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü'ne ateş açıldı. Ölen ya da yaralanan olmadı. İki şüpheli gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Aydın Evler Mahallesi'ndeki Genel Müdürlük binasına ateş açılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Polis ekipleri zanlıların hafif ticari bir araçla olay yerine geldikleri, saldırı sonrası silah, maske ve kıyafetlerini yakındaki alışveriş merkezinin bahçesine attıkları, daha sonra da taksiyle olay yerinden kaçtıkları belirledi. Binaya ise iki kurşunun isabet ettiği görüldü. Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen iki şüpheli gözaltına alındı. Fenerbahçe'de seçim var. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarıştığı seçimde başkan bugün belli olacak. Oy kullanma işlemleri tamamlandı. Şimdi de sonuç bekleniyor. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar ve muhabirimiz Gürkan Akta seçimi yakından takip ediyor. Gürkan, sözü size bırakalım.
4: Evet, tabii artık en önemli bölümlerden biri geride kaldı. Oy verme işlemi tamamlandı. 17 itibariyle yaklaşık 7-8 dakika önce sandıkların kapandığı Şekip Mosturoğlu tarafından, Divan Başkanı tarafından duyuruldu. Yine turnikelerde kapandı. Herhangi bir giriş çıkışa izin verilmiyor. Oylarını kullananlarsa ya stat dışına çıkabiliyorlar ya da burada bulunduğumuz alandaki tribünlerde seçimi takip edebilecekler. Tabii Emin Çağlar'la gün boyunca buradaydık. Tribünlere baktığımızda da çoğunluktan bir fikre varmak çok mümkün değil. Evet, belki birazdan yapacağımız yorumlarla bir ışık tutabiliriz ama seçimin çok yakın bir oy potansiyeli olduğunu, kafa kafaya geçeceğini net olarak ifade edebiliriz. Emin Çağlar, genel bir gün değerlendirmesi alayım. Sabahın erken saatlerinden beri buradayız. Nasıl bir seçim günü oldu Fenerbahçe?
5: Dün iki başkan adayının çağrısı kongre üyelerinde karşılık bulmuş. Sayıyı söyledin. Geçen sene Eylül ayındaki katılımı geçti. Hem Aziz Yıldırım hem Hakan Safi cephesi katılımın çok olmasını istemişti. Katılımın çok olması bir aday için avantaj gibi gözüküyor, bunu Hakan Safi tarafı zaten dile getirmişti. Saat 17 itibariyle sandıklar açılmaya, yani oy verme işlemi bitti. Divan Kurulu'na başkanlık eden Şekim Osturoğlu sandıklar açılsın dediğini öğrenmeye başlayacağız. Düne göre dün sadece bir yarım saatlik bir dilim diyelim toplamda gergin geçmişti. Bugün o gerginliğe dair en ufak bir işaret, bir emare olmadı. Bence Fenerbahçeliler için sevindirici bir tablo. Biraz önce Aziz Yıldırım'ın bizim olduğumuz Hakan Safi tarafına gelmesi, tüm tribünü gezdi, buraya gelmesi, yine o dünkü 8 yıldır neredeydin tezahüratına yine buradayım demesi, gülmesi, olgunlukla karşılaması, cevap vermesi. Taraftar onu sinirlendirmek istedi ama sinirlenmedi. Günün sonunda ayrılırken taraftar onu alkışladı. Bunu tabii ki hak ediyor. Bence bugünün, yani geçen sene bunu çok görmemiştik. Saran tarafı, Ali Koç tarafına olumsuz tezahüratları vardı, sıkları vardı. Bu önemliydi. Bu gün içinde veya dün yaşansaydı nasıl bir tablo olurdu onu bilmiyoruz. Ama şu anda bekliyoruz ne olacağını. Ama ben konuştuğumuzda dün böyle biraz diyorduk Sayın Aziz Yıldırım tarafı önde gibi. Hayır, bugün onlar da emin değil. Hakan Safi tarafı da net bir şekilde bir şey söyleyemiyor. Barış Göktürk kazanan Fenerbahçe'yi şampiyon yapsın dedi. Herkesin ortak temennisi bu bence.
4: Evet, sen de değindin katılım sayısının önemine, vurgu yaptın ki bütün aslında seçimdeki figürler böyle düşünüyor. 27 bin katılımı, 27 bin oy sayısını geçtiğimiz bir bilgisi var. Bu istihbarat var ama tabii ki bunun kaçı geçerli oy olacak, kaçı geçersiz oy olacak, boş oy var mı yok mu? Bunların hepsi ayrı parametreler, ayrı şekilde etki edecek unsurlar. Tepki oyu atacağını söyleyen üyeler de vardı. Bu genelde boş oy olarak oluyor ya da üzerine herhangi bir karalama yapıp oy atıyorlar. Dolayısıyla resmi rakamları takip etmek gerekiyor. Bu arada anonslar da geçiliyor. Çekip Mosoğlu son kez oylama işleminin devam edip etmediğini kontrol ediyor. Sonrasında tamamen onayıyla birlikte, direktifiyle birlikte sandıkların sayılma işlemi başlayacak. 45 sandık var, hepsi aynı anda sayılıyor. Dolayısıyla 27 bin rakamı zannediyorum 9 civarlarında burada yeni başkanı öğrenmiş oluruz. Peki şunu soracağım. Evet, birçok kişiyle temas ettik her iki ekipten de. Vaatler farklı aslında. Özellikle Hakan Safi cephesinin transfer yorumları, transfer vaatleri çok fazlaydı. Hatta yine sen temas ettin, iki transferin daha yolda olduğu söylendi. Aziz Yıldırım cephesi daha geleceğe dönük bir planlama. Evet, bir yıllığına geliyoruz ama Fenerbahçe'yi gelecekte de rahatlatacak adımlar atacağız. Hem transferde hem işte stat projesi, tesisleşme anlamında bunları ön plana çıkarttı. Yaptığın temaslarda senin dikkatini çeken neydi?
5: O iki transferi söyleyen Hakan Safi'nin yönetim kurulundaki isimlerden Sayın Metin Doğan'dı. Islak imza henüz olmadığı için açıklamadık dedi ama çalışmalar devam ediyordu. Kazanırsak seçimi, kürsü konuşmasına, teşekkür konuşmasına çıktığında, yetişirse belki orada da açıklayabiliriz dedi. Olmazsa mazbatayı aldıktan sonra açıklayacağız dedi. Teknik direktör konusunda da mazbatayı aldıktan bir hafta içinde net bir şekilde duyurmayı planlıyorlar. Şunu sorduk, iletişim ekibi seçim oy verme işlemi devam ederken paylaşır mı ya da Sayın Hakan Safi bunu ister mi dedi. Onun olacağını düşünmüyorum dedi. Bunu belirtelim. Temas ettiğimiz kişiler Gürkan, net olanlar da var, kararsız olanlar da var. Sarı Aziz Yıldırım, beyaz Hakan Safi diyenler de vardı ama buraya gelip de şunu da duyduk. Ya sen kime oy verdin? Neden oy verdin diye soran kongre üyeleri vardı. Bu dün de belirtmiştik, kararsızlar dediğimiz tırnak içindeki. Bunların atacağı oylar belirleyici olacak. Aziz Yıldırım'ın o Hakan Safi'nin transferlerine yönelik herhangi bir açıklama yapmamasını nasıl değerlendirirsin diye kongre üyeleri de hani soranlar oldu. Acaba neden Aziz Bey böyle bir şey yapmıyor diye. Aziz Bey'in ben o işin bir olgunluk döneminde olduğunu düşünüyorum. O yüzden isim zikretmiyor. Ha, kimleri biliyoruz? Vedat Muriç, Jurasi isimlerini biliyoruz. Ekibinin de söyledikleri ama diğer tarafta 4 isim. Hakan Çalhanoğlu dün gece. Bunlar tabii ki kongre üyeleri, genç kongre üyelerinin nezdinde oyu var. Ama dediğim gibi bu isimlere karşılık Sayın Aziz Yıldırım bir isim açıklamaması nedeni ben Aziz Yıldırım tecrübesine ve olgunluğuna bağlıyorum. Yönetim kurulu üyeleri, onların cephesindekiler kongre üyeleriyle temas etti. Sayın Şekip Mosturoğlu gün boyu uyardı, arkadaşlar orada seçim propagandası yapmayalım dedi. Yani son ana kadar o kulis devam etti diyelim. Kim galip gelecek birazdan öğreneceğiz.
4: Evet tabii bekleyip görmek lazım. Az önce belirtmiştim size de tribünlere bakarak bir derece fikir sahibi olabiliriz diye. Hakan Safi'yi destekleyen tribünler de şu anda aslında dünküne yakın bir doluluk olduğunu söyleyebiliriz. Oyunu attıktan sonra tribünlerde yerini alan üyeler var. Yine hemen bizim arka planımızda bulunan alanda Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunu destekleyen isimler yerini alıyor. Şu anda Hakan Safi tarafında oraya oy atanlar daha çok bu alanda, ekranlara gelen alanda yer alıyorlar. Ama şunu unutmayın, altı çizilmesi gerekiyor. Bütün oyunu atan herkes bu tribünlerde yerini almıyor. Yani onun net olarak belirtilmesi lazım. Bazı üyeler oylarını atıp stadyum dışına çıkıp belki de evlerinde seçimi takip edecekler. Ama şu anki tabloya baktığımızda Aziz Yıldırım'ı destekleyenlerin biraz daha fazla alanı doldurduğunu söyleyebiliriz. Kameraman arkadaşım Rafet Topçu sağlıklı bir şekilde ekranlarınıza getirmeye çalışıyor. Yavaş yavaş o tarafa da dönecektir. Şu anda localardan da görüntü veriyor. Ekranlarınıza gelen loca Hakan Safi'nin yönetim kurulunun bulunduğu loca. Orada da yine bir hareketlilik var. Tabii yavaş yavaş yine başkan adayları da orada yerini alacak. Seçimi takip edecekler. Yine az önce Sayın Başkan Aziz Yıldırım oradaydı. Şimdi yerinde görüyorum onu. Çok fazla camlı bölümde kaldığı için arkada net gözükmeyecektir ama şu anda yerini almış ve seçimi locasından yanında sevgili kızı Yaz Yıldırım'la birlikte gördüğüm kadarıyla takip edecek. Yine diğer üyelerde Aziz Yıldırım'ı destekleyenler de tribünde yerini almış durumda. Yaklaşık olarak bir yarım saat içerisinde tahminim, diğer seçimlerden de edindiğimiz tecrübelerle söylüyorum, sandıklar açılmaya başlanır. Bütün sandıklar aynı anda açılacak. Hepsi aynı anda sayıma başlayacak. Dolayısıyla Fenerbahçe'de double check, yani iki kez kontrol etme durumu da söz konusu oluyor isimlikler ve atılan oy pusulalarıyla. Daha sonra çok daha net bir rakam verebileceğiz. Zaten sandıklar açılmaya başladığı zaman da bize de istihbaratlar ulaşacaktır ve belki bir sonraki bağlantıda biraz tablonun netleştiği, belki fotoğrafı biraz daha net çekebileceğimiz anla karşı karşıya kalacağız. Eklemek istediğim bir şey var mı?
5: Katılım yüksek olması sevindirici ve önümüzdeki yıl olağanüstü değil, olağan kongre olduğunu düşündüğümüzde bugün oy vermeye gelenlerin aklını nasıl okuyabiliriz diye düşündüğümüz onlarca soru var. Ama oylar açıldıktan sonra, sayı ortaya çıktıktan sonra öğrenmiş olacağız o soruların cevaplarını.
4: Emin Çağlar, teşekkürler. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
0: Konya'da haberlerine sınırlarımız ötesinden bir gelişmeyle daha devam edelim. Ermenistan'da halk genel seçimler için sandık başında yaklaşık 2,5 milyon seçmen parlamento üyelerini seçmek için oy kullanıyor. Ayrıntılar için Erivan'a dönelim. NTV Dış Haberler Editörü Derya Acemoğlu yayın için hazır. Derya, hemen soralım. Liderler oy kullandı mı? Daha doğrusu hangi mesajları verdiler oy kullanma sırasında? İlk olarak seçime dair genel izlenimin neydi?
3: Evet Canan, sandıkların kapanmasına yaklaşık 2 saat kaldı artık Ermenistan'da. Türkiye saatiyle sabah 7'de başlamıştı. Yine Türkiye saatiyle 19'da sandıklar kapanacak. Nasıl bir atmosfer var? Öncelikle şunu söyleyelim. Seçim kurulunun yaptığı bir açıklama var. Oy verme işleminin sorunsuz olarak devam ettiğini açıkladı seçim kurulu. İçişleri Bakanlığı'ndan, Ermenistan İçişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. 57 ihbar aldıklarını açıkladılar seçim ihlallerine dair ve gün boyunca 14 kişinin de bu ihlallerle alakalı olarak gözaltına alındığını açıkladılar. Liderlere gelince onlar ne yaptılar bu saate kadar? Oylarını kullandılar elbette. Başbakan ve Sivil Sözleşme Partisi lideri Nikol Paşinyan, başkent Erivan'da bir anaokulunda oyunu kullandı sabah erken saatlerde. Paşinyan mesajlar verdi bir gazeteci, kendisini takip eden gazeteci ordusuna. Türkiye ile ilgili de mesajı vardı. Diplomatik ilişkilerin kurulmasına yönelik beklentisi olduğunu söyledi Paşinyan. İlerleyen zamanlarda sınırların, yolların, karayollarının, demiryollarının açılacağına inandığını söyledi ve Avrupa Birliği mesajı da vardı aynı zamanda Nikol Paşinyan. Ermenistan'ın Avrupa Birliği ile entegrasyonunu derinleştireceğini söyledi ve dengeli dış politikasının da devam edeceğini söyledi. Nikol Paşinyan ve rakibi, en yakın rakibi, güçlü Ermenistan İttifakı lideri Samvel Karapetyan. Kendisi yaklaşık bir yıldır ev hapsindeydi çeşitli suçlamalarla. O da cezaevi yetkilileri eşliğinde oy verme merkezine gitti. Oyunu kullandı. Ardından o da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kremlin'in desteğine sahip olmadığını söyledi Karapetyan. Bildiğiniz gibi kendisi Rusya ve Ermenistan vatandaşlığına sahip. 4,4 milyar dolarlık bir serveti var ve Rusya ile ekonomik bağları da biliniyor. Ancak seçim kampanyalarına, seçim politikalarına dair Rusya'dan herhangi bir destek almadığını söyledi. Karapetyan, Rusların Ermenistan'da kendi çıkarları var, herhangi bir siyasi güçle alakaları yok dedi. Ve bir başka aday, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, o da oyunu kullandı. Onun hedefinde ise Nikol Paşinyan vardı. Nikol Paşinyan eski liderlerin yargılanması gerektiği çağrısı yapmıştı seçime günler kala. O isimlerden biri de Koçaryan'dı. Buna tepki gösterdi. Koçaryan o seçimleri bir varoluş meselesi olarak görüyor ve seçildiği takdirde de radikal değişiklikler yapacağını söyledi Robert Koçaryan. 16 parti ve 2 ittifak katılıyor bugünkü seçimlere. Şunu da söyleyelim, seçime bir gün kala Güçlü Ermenistan İttifakı'ndan 6 milletvekili adayı gözaltına alındı. Haklarındaki suçlamaya ilişkin bilgi verilmedi. Artık dediğimiz gibi 2 saatten az zaman kaldı. Biz de seçim sonuçlarını takip edeceğiz Canan.
0: Derya, evet, liderler bu açıklamalarda bulundu. Yoğun da bir katılım var parti sayısı açısından baktığımızda. Peki halkın, seçmenin katılımı nasıl? Sandığa nasıl yansıdı onların katılımı? Bu konuda neler söylemek istersin?
3: Evet, bu da önemli gerçekten. Bu da kritik. Çünkü son iki seçimde katılım düşüktü Ermenistan'da. Ama son gelen bilgiler, Ermenistan basınına yansıyanları aslında söyleyelim öncelikle. Buranın saatiyle, yerel saatle 17 itibariyle, yani seçime 3 saat kala bir veri açıkladılar. Buna göre %48,92'ye ulaşmış görünüyor seçime katılım sayısı. Yani 1.224.000 seçmenin oy kullandığı bilgisi verildi. Peki bir önceki seçimde bu nasıldı, ona bakmak lazım. 2021 seçimlerinde aynı saat diliminde bu oran %38,18'miş. 989.000 seçmen oy kullanmış bir önceki seçimde aynı saat dilimine kadar. Yani arada ciddi bir fark olduğunu görüyoruz. Bu son dönemlerin en yüksek seçime katılımlarından biri olabilir gibi görünüyor Canan. Saat 14'te de Merkezi Seçim Kurulu bir açıklama yapmıştı. Aslında o da paralel. O zaman da %33'ü aşmıştı. 2021 seçimlerine yine dönüp baktığımızda aynı saat diliminde o zaman da o seçime katılım %26'ymış. Yani orada da bir %8'lik bir fark var. Yani genel olarak bakıldığında seçime katılımın bir önceki seçime göre daha fazla olduğunu görüyoruz. 2021'de sivil sözleşme oyların %53,94'ünü almıştı. Katılım da %49,3'tü. Bakalım, artık gerçekten 2 saatten az kaldı. Şunu da bir not olarak söyleyelim. Bu seçimler sonunda Paşinyan'ın partisinin, sivil sözleşmenin kazanması bekleniyor. Bunu anlatıyoruz ama tek başına iktidar olup olmayacağı belli değil. Aslında beklenen bu. Merakla beklenen bu. %52 oy oranı gerekiyor bunun için. Eğer olmazsa koalisyon ihtimali beliriyor. Bunun için de Ermenistan yasalarına göre 6 gün içinde hükümet kurulması gerekiyor. Eğer olmazsa da ikinci tura gidecek. Bunu da belirtelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Derya Cemoğlu, teşekkürler. Seçim sonuçlarına ilişkinde son bilgileri almayı sürdüreceğiz elbette Erivan'dan. Yeniden ülke gündemine dönelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftadaki gündemine bakalım. Genel kurulda alkollü içki düzenlemesini de içeren kanun teklifinin görüşmeleri olacak.
1: Meclis Genel Kurulu'nda yeni haftada alkollü içki firmalarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi gündemde olacak. İlk 5 maddesi kabul edilen teklife göre alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar hiçbir etkinliğe ve yayına ürün, marka, amblem, logo ya da işaretleri kullanarak destek olamayacak. Kanun teklifi tarım ve orman alanında da düzenlemeleri içeriyor. Buna göre il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının su kayıplarının önlenmesi için koruyucu tedbir alacak ve bunu devlet su işlerine bildirecek. İzin alınmadan yapılmış her türlü yapı ve tesise ilgili idareler, kurum ve kuruluşlar tarafından elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı ve abonelikleri tesis edilmeyecek. Edilmesi halinde her abone başına 100 bin lira idari para cezası verilecek. Düzenlemede şeker pancarı fiyatlarının her yıl şeker fabrikası işletenlerde üreticiler arasında varılan mutabakata göre belirlenmesi de yer alıyor. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yeni anayasa çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni anayasa konusunda bir uzlaşma masası kurulduğunda AK Parti'nin anayasa yapım sürecine başlayacağını söyledi.
6: Önümüzdeki dönemin en önemli gündem başlıklarından biri milletin özgür iradesinin ürünü olan yeni bir anayasa yapmaktır. Demokrasi, özgürlükler ve adalet alanında yaptığımız reformları taçlandırmak ve demokrasimizi daha ileri taşımak amacıyla yeni, sivil ve özgürlükçü bir anayasa yapmak en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu amaçla Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kurulmuş olan yeni anayasa komisyonu da bir yıldır çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni anayasa konusunda bir uzlaşma masası kurulduğunda AK Parti olarak hazır bir şekilde anayasa yapım sürecini başlayacağız. Bu konuda hazırlıklarımızın sonuna yaklaşmış bulunuyoruz.
0: Gümüşhane'de yaşayan 26 yaşındaki Arzu Pekin eşi tarafından odunla darbedilerek öldürüldü. Zanlı 4 gün sonra saklandığı depoda yakalandı. Mersin'de de bir kadın markette alışveriş yaparken boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.
1: 1,5 yıllık eşini başına odunla vurarak öldürdü. Depoda saklanırken yakalanan katil zanlısı tutuklandı. Olay Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana geldi. Odun istifleyen Halis Pekin'le eşi Arzu Pekin arasında tartışma çıktı. Zanlı 26 yaşındaki kadını odunla darp ettikten sonra kamyonetine binip bölgeden uzaklaştı. Mahallerinin ihbarıyla olay yerine giden ekipler Arzu Pekin'in başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlının aracı Gümüşhane-Trabzon karayolunda terk edilmiş halde bulundu. Firari zanlı 4 gün sonra saklandığı depoda yakalanıp tutuklandı. Bir kadına şiddet haberi de Mersin'in Silifke ilçesinden geldi. Markette alışveriş yapan 34 yaşındaki Latife de boşanma aşamasındaki eşi Ulaş Dey'nin saldırısına uğradı. Zanlı genç kadına tüfekle ateş etmeye çalıştı. Market personelinin müdahalesiyle silahın kontrolünü kaybeden saldırgan bu kez Latife Dey'yi bıçakladı. Yaralı kadın tedaviye alındı. Hayati tehlikesi sürüyor. Kısa sürede yakalanıp tutuklanan zanlının 9 suç kaydı olduğu öğrenildi.
0: Gaziantep'te bir kişi 7 yaşındaki kızını sokak ortasında darp etti. Ardından da motosikletiyle ilerlerken saçından tutarak yolda sürükledi. Gaziantep Şehit Kamil'de yaşayan Metin K. motosikletiyle kızı YK'nin yanına giderek önce defalarca tokat attı. Ardından da saçından tuttuğu kızını motosikletle hareket ederek sürükledi. Olay anı bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Gaziantep Valiliği büyük tepkiye yol açan görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığını, Metin K'nin gözaltına alındığını duyurdu. Adana'da bir kişi sattığı otomobilde arıza olduğu iddiasıyla tabancayla öldürüldü. Olay 27 Mayıs'ta Seyhan ilçesinde yaşandı. Aralarında husumet bulunan Bişar Oğuz'la Cumali Kocabey sokakta karşılaşınca tartıştı. Bişar Oğuz tabancayla 26 yaşındaki Cumali Kocabey'i öldürdü. Kocabey'in yanında bulunan arkadaşı Doğan Toprak da ayağından yaralandı. Zanlının Kocabey'den satın aldığı otomobilde mekanik arıza olduğu iddiasıyla cinayeti işlediği öğrenildi. Polis kaçan zanlıyı yakalamak için 550 saatlik güvenlik kamerası kaydı izledi. Bişar Oğuz Mersin'de saklandığı dağ evinde gözaltına alınıp tutuklandı. Van'da yol ayrımında bir otomobil ve pikap kafa kafaya çarpıştı. Kazada aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi ise tedaviye alındı. İkisinin durumu ağır.
1: Yol ayrımında 2 araç çarpıştı. Aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı. Kaza Van'da Çaldıran'la Özalp ilçelerinin yol ayrımında meydana geldi. Levent Kiraz'ın kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Abidin Çelik İdaresi'ndeki pikapla kafa kafaya çarpıştı. Araçtaki aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Ölenler anne Serbest Kiraz, 5 yaşındaki kızı Havva, 6 yaşındaki oğlu Yunus'la 9 yaşındaki torunu Emre Kiraz'dı. İki aracın sürücüsü de Serbest Kiraz'ın 9 yaşındaki kızı Tuğba Nur ve 25 yaşındaki oğlu Mehmet Kiraz da yaralı kurtarıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tuğba Nur ve Mehmet Kiraz'ın hayati tehlikeleri sürüyor. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre aksadı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
0: İstanbul'da bir evden gelen kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen emniyet birimleri içeride şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı. Evin içine uyuşturucu madde serası kurulduğu anlaşıldı. Yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
7: Güneş ışığı sistemi, rüzgar pervaneleri ve yan yana dizilmiş saksılarda onlarca fidan. Evde tarım uygulamalarını andıran bu görüntü aslında bir uyuşturucu madde serası. İstanbul Kağıthane'deki Seyrantepe mahallesinde bir evden yükselen rahatsız edici koku üzerine vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen asayiş ekipleri evi izlemeye aldı. Uzun süre herhangi bir hareket görülmeyince polis eve operasyon düzenledi. Kapı açıldığında içeride izole edilmiş 60 metrekarelik alanda uyuşturucu madde üretimi için profesyonel sera kurulduğu anlaşıldı. Saksılarda büyütülen 81 kök Hint keneviriyle satışa hazır vaziyette 42 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler evde ayrıca uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme buldu. Mayıs ayında yaşanan olay sonrası ev mühürlendi, içeride bulunan uyuşturucu maddeye el konuldu. Yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin 30 milyon liranın üzerinde olduğu tespit edildi. Polis şimdi uyuşturucu madde serasını kuran kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
0: Kocaeli'de 7 ay önce çöken binada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti. Binanın çevresindeki 22 yapıda hasar tespit edilmişti. Bölgedeki riskli binaların yıkımına başlandı.
1: Çöken binada 4 kişilik aile hayatını kaybetmişti. Çevredeki binalarda riskliydi. 7 ay sonra ilk yıkım gerçekleşti.
8: Bu bina yıkılan ilk bina. Şu anda bu bölgede o elim kazadan sonra 22 bina dönüşümle alakalı karar altına alınmış oldu. 22 planın tamamı yenilenmiş olacak.
1: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim 2025'te 7 katlı Arslan Apartmanı çöktü. Enkaz altında kalan bilir ailesinden 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralı kurtarıldı. İncelemeler sonucu Gebze'de 22, Darıca'da 3 binada hasar tespit edildi. 25 bina mühürlendi. Aradan geçen 7 ayda uzlaşma sağlandı ve yıkım kararları tamamlandı. Çöken binanın çevresindeki 22 riskli yapıdan ilki yıkıldı. 22 binanın yerinde dönüşümüyle birlikte toplam 164 bağımsız bölüm üretilmiş olacak.
8: 130 civarındaydı ama kullanılmamış olan imar hakları vardı. Onları şimdi kullanmış olacaklar. Yani 164'e çıkmış olacak. Çünkü dediğim gibi mevcut imar hakkı 6 kat olmasına rağmen yerinde 3 katlı binaydı. Şimdi 6 kat olarak inşa edecek.

iklim dostu üretim modellerine atığın ekonomik değere dönüştürülmesinden kaynak verimliliğine pek çok önemli başlığın ele alındığı forumun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sıfır Atık Vakfımız ve bakanlıklarımız başta olmak üzere bu kapsamlı organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında iki gün önce idrak ettiğimiz Dünya Çevre Günü'nüzü ve yine 7 gün boyunca çeşitli etkinliklerle dolu dolu geçirdiğimiz İstanbul Sıfır Atık Haftanızı canı gönülden tebrik ediyorum. Hem çocuklarımızın hem de ziyaretçilerin çevre ve geri dönüşüm alanlarında farkındalığını artıran Sıfır Atık Festivali ve sergimizin de aynı şekilde hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 183 ülkeden 120'yi aşkın bakanı, 200'ün üzerinde belediye başkanını, 500'den fazla uluslararası paydaşı bir araya getiren bu platformu son derece kıymetli bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Gençlik teşkilatlarından özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarından politika yapıcılara, akademisyenlerden karar vericilere, 5000'i aşkın katılımcının iştirak ettiği bu forum, Türkiye'nin çevre diplomasisinde ulaştığı yüksek seviyenin açık bir göstergesidir. Forumun bir diğer özelliği de yalnızca teorik düzeydeki tartışmalara değil, somut, uygulanabilir ve ölçülebilir çözüm önerilerine odaklanmasıdır. Gerek kapsamı, gerek metodu, gerekse mahiyeti itibariyle sıfır atık formunun var olan potansiyeli kuvveden fiile çıkaracağına, düşünceyi eylemle buluşturacağına yürekten inanıyorum. Kasım ayında Antalya'da ev sahipliği yapacağımız COP31 Taraflar Konferansı'na giden yolda forumun üstlendiği bu misyon çok ama çok değerlidir. Bu bakımdan forumun temasının Antalya'ya giden yol iklim eylemi olarak sıfır atık şeklinde belirlenmesi son derece doğru ve isabetli olmuştur. Foruma fikirleriyle, eleştirileriyle, tespitleriyle katkı yapan herkese şahsım ve milletim adına bir kez daha şükranlarımı iletiyorum. Forumun irade beyanları olan ortak deklarasyon ve ortak sonuç bildirgesinin de çevre ve iklim alanında atılacak yeni adımlar için şimdiden hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, şunu hepimiz çok iyi biliyoruz. İklim meselesi tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur. Özellikle sanayi devrimi ile birlikte hava kirliliğinden gıda kirliliğine, hatta gıda kıtlığına, atık yönetiminden doğal afetlere, iklim ve üretim kaynaklı problemlerin kelebek etkisiyle birbirini tetiklediği inkar edilemez bir hakikattir. Bu problemlerin etkisi enerjiden ulaşıma, sağlıktan tarım ve hayvancılığa çok geniş bir alanda her geçen yıl daha da fazla hissedilmektedir. Fakat şu gerçeği de

0: Burada açıkça ifade etmemiz gerekiyor. Milyarlarca yıllık dünya tarihinde iklim hemen her çağda değişime uğramıştır. Buradaki asıl mesele bu değişimin krize yol açmadan yönetilebilmesidir. Dolayısıyla bu sorunu iklim değişikliğinden ziyade iklim krizi olarak ele almamız inanıyorum ki daha gerçekçi olacaktır. Bunu yalnızca isimlendirme düzeyinde kalan sati bir anlaşmazlığı tekrar su yüzüne çıkarmak için söylemiyorum. Bilakis meseleyi doğru adlandırmanın rasyonel çözümleri beraberinde getireceğini vurgulamak adına özellikle dile getiriyorum. Şu hususu da dikkatinize sunmakta fayda görüyorum. Yapay zeka ve yeni teknolojilerin üretimi hızlandırdığı bilinçsiz tüketim alışkanlıklarının tabiatı hırpaladığı modernitenin tahrip edici etkilerinin hem zihinlerde hem de davranışlarda ortaya çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Dünyanın bir kısmı refah ve zenginlik içinde yaşarken ciddi bir yekün teşkil eden diğer bir bölümü açlık, yoksulluk ve hastalıklarla mücadele ediyor. İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor. Bir tarafta milyonlarca insan yiyecek bir lokma ekmek, içecek bir yudum su bulabilmek için çetin şartlarla boğuşurken diğer tarafta lüks ve israf tüm hoyratlığıyla devam ediyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın yayınladığı rapora göre şu anda dünyanın farklı bölgelerinde 43 milyon çocuk açlığın pençesinde kıvranmaktadır. Bir yıl içerisinde üretilen gıdanın 1/3'ü yani 1,3 milyar tonu israf edilmektedir. Her sene 3 milyondan fazla çocuk açlıkla bağlantılı hastalıklar neticesinde henüz ömrünün baharındayken hayata veda etmektedir. Öte yandan atık sorunu da küresel çapta önemli bir tehdit unsuru olarak karşımızda durmaktadır. Eşim Emine Erdoğan forumun açılışında gündeme getirdiği Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde tonlarca atık ve plastikten oluşan 1,6 milyon kilometre kare büyüklüğündeki çöpten kıta sorununun hangi vahim boyutlara vardığını ortaya koyan gerçekten ürkütücü bir örnektir. Elimizdeki veriler bu sorunun azalmak bir yana daha da derinleşeceğini gösteriyor. 2023'te 2,1 milyar ton olan katı atık miktarının eğer önlem alınmazsa 2050'de 3,8 milyar tona yükselmesi bekleniyor. Kıymetli katılımcılar, Türkiye olarak tabiatı hem Rabbimizin bizlere emaneti hem de gelecek nesillere teslim edilmesi gereken bir miras olarak görüyor. Çevre, iklim ve atık yönetimi noktasında gerekli adımları titizlikle atıyoruz. Yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmayı temel alan bir yaklaşımla hareket ediyor. İklim krizinin etkilerini asgari seviyeye indirmek için yoğun çaba harcıyoruz. 2017'de eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan sıfır atık hareketi bugün hamdolsun Birleşmiş Milletler nezdinde kabul gören küresel bir çevre seferberliğine dönüştü. 2022'de Türkiye'nin ana sunucu 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu oylamda 30 Mart'ın uluslararası sıfır atık günü olarak ilan edilmesi bu yöndeki samimi çabaların en kıymetli meyvesi oldu. Sıfır atık hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik. 36 milyon ağacın karbon salımına denge gelen 180 milyon ton sera gazı salımının önüne geçtik. 2 trilyon litre su, 270 milyar kilowatt saat enerji, 60 milyar litre petrol ve 390 milyon metreküp atık depolama alanı tasarrufu temin ettik. 2017'de %13 olan geri kazanım oranımız 2025'te %37,53'e, yani neredeyse 3 katına çıktı. Bu oranı 2035'te %60'a, 2053'te ise inşallah %70'e çıkaracağız. ...2053... net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle 2017 yılında çevre hassasiyetinin ve gelecek nesillere yönelik derin bir mesuliyet bilincinin simgesi olarak başlayan sıfır atık hareketini 9 yıl gibi kısa sürede global bir çevre ve iklim mücadelesine dönüştüren, başta harekete ilham veren ve öncülük edenler olmak üzere tüm emek sahiplerine yürekten teşekkür ediyorum. Sıfır Atık Forumu'nun bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyor. Forumu teşrif eden kıymetli misafirlerimiz de programın icrasına destek olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Tekrar görüşmek temennisiyle sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
1: Değerli hitapları için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en içten teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sıfır Atık Forumu gala yemeği buluşmasında bu konuşmayı gerçekleştirdi. Canlı olarak ekranlara getirdik. Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de Gençlik ve Havacılık Festivali düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki uçak, helikopter ve insansız hava araçları tanıtıldı. Solo Türk'ün gösteri uçuşu büyük ilgiyle takip edildi.
3: Solo Türk ve Türk yıldızlarının gösterileri ilgiyle izlendi. Akrobatik uçuşlar nefes kesti.
4: Acayip duygulandık. Çok güzel şeyler bunlar. Her Türk vatandaşının gelip burada mutlaka bunları görmesini tavsiye ederim. Buradaki duygu bambaşka bir duygu.
3: Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yıl dönümü kapsamında İzmir Çiğli'de Gençlik ve Havacılık Festivali düzenlendi. İki gün süren festivalde paraşüt atlayışları gerçekleştirildi. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solo Türk gösteri uçuşu yaptı. Genç yaşlı çok sayıda kişi etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.
5: Oldukça kalabalık bir izleyici kitlesiyle beraberiz. Türk Hava Kuvvetleri halkıyla bütünleşmiş bir kurumdur. Gençleri aramıza bekliyoruz, saflarımıza bekliyoruz. Kol ve kanat arkadaşlığımıza bekliyoruz. Onların içinden bilekli yürekli pilotların çıkacağına inanıyoruz.
3: Türk Hava Kuvvetleri komutanlarının envanterinde bulunan hava araçları, şirketlerin geliştirdikleri ürünler öğrencilere ve ailelere tanıtıldı. Katılımcılara simülatör uçuş deneyimi fırsatı sunuldu.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Kültür Yolu Festivalleri sürüyor. Manisa'daki festivalde özellikle yöresel lezzetler yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler Manisa'ya özgü lezzetleri deneyimleme fırsatı buldu.
3: Kebaptan köfteye, kavurmadan kokoreçe. Manisa'nın yöresel lezzetleri büyük ilgi gördü. 34 lezzet noktası Manisa mutfağını öne çıkardı.
6: Manisa mutfağı Türkiye'deki en zengin 10 mutfağı arasında çok rahat girer. Yani bölgede yaşayan yaklaşık 11 tane medeniyetin bir kültürü var, bir mirası var. Bu da hem ulusal hem de uluslararası arenada çok fazla ilgi çekiyor.
3: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Manisa Kültür Yolu Festivali 9 gün sürdü. Kültür ve sanat yetkinliklerinin yanı sıra kentin gastronomi duraklarında da hareketlilik oluştu. Lezzet Noktası projesi kapsamında belirlenen 34 işletme, festival boyunca Manisa mutfağını keşfetmek isteyen ziyaretçilerin akınına uğradı. Ziyaretçilerin en çok tercih ettiği yöresel lezzet Manisa kebabı oldu. Sadece kebap değil, Manisa'ya özgü yapılan kavurma, köfte ve kokoreçe de ilgi yoğundu.
7: Ekonomik ve ticari katkılar açısından biz bayağı olumlu açıdan etkilemiş oldu. İnsanların gelip burada tatlıları yemesi, gezmesi ekonomi ve ticari açıdan bizi bayağı memnun ediyor.
3: Festival süresince binlerce kişi kentin yöresel lezzetlerini deneyimleme fırsatı buldu. Kültür Yolu Festivali ile Manisa'da ekonomik canlılık yaşandı.
2: Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri aktardık. Bu haberle birlikte de veda ediyoruz sizlere ama gelişmelerle saat başında tekrar burada olacağız.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
9: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
10: Geçmişten biri veya yarım kalmış bir hikaye tekrar hayatına girecek.
11: Yardım edin!
10: Aşk işleri belli olmaz.
11: Kimse yapma!
10: Ben bugün şanslı günümdeyim sanırım.
12: Belki ben de öyle.
10: Ama sadece aşk değil, yani çatışma da olabilir. Hatta her ikisi birden ters gelmiş.
13: Umarım bir daha görüşmeyiz.
10: Zaten bir daha karşılaşırsak bugünün bir tesadüf olmadığı ortaya çıkacak, biliyorsun değil mi?
13: Tek dileğim bir daha karşılaşmamak.
14: Yeni dizi Doğan'ın Kanunu 10 Haziran Çarşamba Star'da.
15: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
8: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
16: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
17: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
18: Pazartesi günü ülkede yağış az noktada var. İstanbul az bulutlu, Poyraz sert esiyor, sıcaklık 27 derece. Ankara 28, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 27 derece. İzmir'de Poyraz sert esiyor. Marmara'da hava az bulutlu, Poyraz sert ve serin esiyor. Trakya'da yerel yağış var. Balıkesir 30, Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da çoğu yerde hava açık. Konya 30, Eskişehir ve Kayseri 27 derece. Ege az bulutlu. Karayel bölgede serinlik vererek sert esiyor. Manisa 34, Muğla 33, Denizli 35 derece. Akdeniz güneşli. Adana 32, Hatay 29 derece. Sahillerde lodos nemli esiyor. Karadeniz'de güneşli ve az bulutlu bir hava var. Bolu kısa süre yağmurlu. Bolu 26, Zonguldak 24, Samsun 23 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 23, Malatya 31, Diyarbakır ve Gaziantep 34 derece.
17: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu. Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 18.
1: Saat 18 haberlerle karşınızdayız. İstanbul Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü'ne ateş açıldı. Ölen ya da yaralanan olmadı. İki şüpheli gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Aydın Evler Mahallesi'ndeki Genel Müdürlük binasına ateş açılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Polis ekipleri zanlıların hafif ticari bir araçla olay yerine geldikleri, saldırı sonrası silah, maske ve kıyafetlerini yakındaki alışveriş merkezinin bahçesine attıkları, daha sonra taksiyle olay yerinden kaçtıklarını belirledi. Binaya ise iki kurşunun isabet ettiği görüldü. Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen iki şüpheli gözaltına alındı. Bugün Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de toplam 6 beldede seçime gidildi. Yüksek Seçim Kurulu'nca belde statüsü kazanan yerleşim yerlerinde ara seçim yapılmasına karar verilmişti. Tokat'ın Yolüstü, Çevrecik, Bağtaşı ve Kuşçu beldeleri, Nevşehir'in Mustafa Paşa beldesi ile Gümüşhane'nin Tekke beldesinde vatandaşlar oy kullandı. Belediye başkanları ve meclis üyeleri bölge halkının oylarıyla seçiliyor. CHP'nin salı günü yapılacak grup toplantısında kürsüde kim olacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel mi? Tartışma sürüyor. CHP'de gözler bir yandan da mutlak mutlak kararı sonrası yeni haftada ilk kez toplanacak parti meclisinde olacak.
2: CHP'de yeni haftanın tartışmalı konu başlığı grup toplantısı. Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye kimin çıkacağı merak konusu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları salı günü kürsüye Kılıçdaroğlu'nun çıkacağını bildirdi.
3: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
4: Elbette, elbette.
2: Cumhuriyet gazetesine konuşan CHP sözcüsü Müslim Sarı, Kemal Bey gelecek ve grup toplantısı yapacak. Özgür Bey de gelsin, yönetsin, arkasında dursun ifadelerini kullandı. Sarı, kurultay yapamıyoruz, hukuken imkansız. Çünkü tedbir var kurultayda, ifadelerini de kullandı. Özgür Özel'in salı günü Manisa'ya giderek Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü törenine katılması bekleniyordu. Ancak grup konuşması tartışmaları sonrasında Özel'in de grupta konuşma yapabileceği iddia edildi. Özel'in hafta başında kurmaylarıyla bir araya gelerek bu konuda son kararını vermesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuşsa, meclis başkanlığının CHP'deki tartışmanın tarafı olmadığını söylemiş, genel başkanın kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabileceğini belirtmişti. CHP'de gözler bir yandan da Perşembe toplanacak parti meclisinde. Toplantıda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin netleşmesi bekleniyor. Parti meclisinin olağanüstü kurultay kararı alıp almayacağı da takip edilecek başlıklar arasında. Kılıçdaroğlu, parti meclisi öncesinde MYK üyeleriyle de bir araya gelecek ve durum değerlendirmesi yapacak.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yeni anayasa çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yazıcı, yeni anayasanın referandumla hayat bulacağını söyledi.
5: Önümüzdeki dönemin en önemli gündem başlıklarından biri, milletin özgür iradesinin ürünü olan yeni bir anayasa yapmaktır. Demokrasi, özgürlükler ve adalet alanında yaptığımız reformları taçlandırmak ve demokrasimizi daha ileri taşımak amacıyla yeni, sivil ve özgürlükçü bir anayasa yapmak en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu amaçla Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kurulmuş olan yeni anayasa komisyonu da bir yıldır çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni anayasa konusunda bir uzlaşma masası kurulduğunda AK Parti olarak hazır bir şekilde anayasa yapım sürecini başlayacağız. Bu konuda hazırlıklarımızın sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Anayasa yapmak milletimize ait tekel bir haktır. Toplumun tüm kesimlerinin doğrudan ve dolaylı yöntemlerle katılım ile yapılacak anayasa son sözü yine millet söyleyecek. Yani referandumla hayat bulacaktır.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump barış anlaşmasına varılmadan önce İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmayacağını ve yaptırımları kaldırmayacağını söyledi. Amerikan NBC News kanalında Met the Press programında konuşan Trump bu adımları anlaşma yapıldıktan sonra değerlendireceğini söyledi. Trump yaptırımların kaldırılması sonra mı gelir sorusuna eğer iyi davranırlarsa, iyi bir iş yaparlarsa konuşmaya başlarız yanıtını verdi. Amerikan Başkanı Lübnan'ın Tahran'la kısa dönemli anlaşmanın parçası olmasını talep etmediğini söyledi. Trump'ın açıklamasından kısa süre önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bu hafta yapılacak 3 aylık toplantı için Amerika Birleşik Devletleri'nin hazırladığı bir taslak metni ortaya çıktı. Reuters'ın ele geçirdiği taslak metinde İran'ın nükleer tesisleri ve malzemeleri hakkında ajansa gecikmeksizin bilgi sağlamasının hayati ve acil olduğu belirtiliyor. İstanbul Vezneciler'de 6'sı polis, 12 kişinin şehit olduğu terör saldırısının üzerinden 10 yıl geçti. Saldırının yıl dönümünde Edirne Kapı Şehitliği'nde tören düzenlendi.
4: Terör örgütü PKK tarafından 7 Haziran 2016'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. İstanbul Vezneciler'de çevik kuvvet aracının geçişi sırasında 6'sı polis, 12 kişi şehit oldu. 10 yıl sonra acılar hala tazeydi. Yaşamını yitirenlerin yakınları Edirne Kapı'daki şehitlikte düzenlenen törende bir araya geldi.
6: 10 sene oldu oğlumu kaybedeli. Üzgünüm. Vatan sağ olsun diyecek bir şeyim yok. 3 tane torunum var, onları da emniyetçi yapmayı düşünüyorum.
7: 10. yılındayız. İlk günkü gibi acımız aynı tazelerini koruyor. Tam 10 yıl geçti. 10 yılın işte... Nasıl geçti? Gelin de bize sorun.
4: Şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Karanfiller bırakıldı.
8: Mekanları cennet olsun. Allah bir daha göstermesin. Vatan sağ olsun diyoruz.
9: Bütün şehitlerimizi vatan borcu dolayısıyla aziz ruhları şad olsun. Biz onlara borçluyuz, minnetimiz.
4: Terör saldırısıyla ilgili 3 sanık hakkında toplam 25 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.
1: 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran Cumartesi günü LGS'ye girecek. Peki sınava bir hafta kala öğrenciler nelere dikkat etmeli? Son hafta nasıl geçirilmeli? Haberimizde izleyelim.
2: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım başladı. 13 Haziran'da yapılacak sınava 1 milyondan fazla öğrenci katılacak. Birinci oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak. 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak. Peki öğrenciler son haftayı nasıl geçirmedi?
10: Birlikte vakit geçirmek, bir yürüyüş yapmak, sohbet etmek, bunlar bu kaygılı dönemde kaygıyı daha çok rahatlatır.
2: Uzmanlara göre son hafta ekran kullanımının azaltılması büyük önem taşıyor.
10: Ekran kullanımı genel olarak zaten hani özellikle uyku saatlerine yakın dönemde çok kullanılmasını önermiyoruz. Tüm bilimsel kaynaklar bunu söylüyor. Daha az kullanılmasını ya da daha mümkünse hiç kullanılmamasını öneririm. Çünkü insanın böyle duygusal olarak rahatlamasına yol açan bir aracı değil ekran her zaman.
2: Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakit tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
1: Kanser hastalarının ilaçla geçmeyen ağrıları için son aşama tedavi yöntemi olan perkütan kordotomi tekniği dünyada sayılı merkezde uygulanıyor. Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi de o merkezlerden biri. Hastanede bu tedavi hem ileri evre kanser hastalarına hem de omurilik yaralanması sonrası şiddetli ağrı yaşayan hastalara uygulanıyor.
11: Bizim yaptığımız bu kordotomi işlemi o kadar hızlı etki eden bir yöntem ki biz hastayı yatırıyoruz, işlemi uyguluyoruz. Hasta kalktığı anda benim ağrım sıfır. Hiçbir ağrım kalmadı diyerek kalkabiliyor.
2: İlaçlarla kontrol altına alınamayan ağrılar için alternatif bir yöntem var. perkütan kordotomi tedavisi. Normalde kansere bağlı şiddetli ağrıların geçmesi için kullanılan bir teknik. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise bu tedaviyi kanser hastalarının yanı sıra omurilik yaralanması ve sinir hasarı olan hastaları için de uyguluyor.
11: Biz yaklaşık 2 yıldır 100'e yakın hastada biz bu tedaviyi uyguladık. İyi sonuçlar elde ettik. Ağrıyı ortadan kaldırmıyoruz. Ağrıyı üreten noktayı da kaldırmıyoruz. Beyni ileten yolu durdurmuş oluyoruz.
2: Perkütan kordotomi tekniği Türkiye'de hatta dünyada sayıda merkezde uygulanıyor. Türk Algoloji Ağrı Derneği Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ender Sir, işlemin yaklaşık 30 ila 45 dakika sürdüğünü söyledi. İşlemden sonra hastaların ortalama 2 yıl ağrılardan kurtulduğuna dikkat çekti.
11: Kafatasının hemen bittiği noktadan ciltten bir iğneyle giriyoruz. Omurliğin içerisinde doğru noktayı yakalıyoruz. Hastayla konuşarak biz bu işlemi yapıyoruz zaten. Tomografi eşliğinde çok hassas bir işlem aynı zamanda. Orada doğru noktayı yakaladığımız zaman yaklaşık bir dakikalık bir yakma işleminden sonra bir ağrısızlık elde etmiş oluyoruz.
1: Havalar ısındı, buğdayda hasat başladı. Peki bu yıl hasat nasıl olacak? Yeni açıklanan hububat alım fiyatları yeterli mi? Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak değerlendirdi.
2: 2026 yılı için hububat alım fiyatları açıklandı. Makarnalık ve ekmeklik buğdayın tonu 16.500 liradan alınacak. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak alım fiyatını değerlendirdi.
12: Bu sene çiftçimiz tarlalarda eskisi kadar bir sulama elektrik parası ödemedi. Bu seneki yağışlarımız çok iyi geçti. Böyle geçince de kıraç yerlerde bile 400 kilo dekar başına 500 kilo alınan yerler geçen sene 150-200 kilolardaydı. Dengeli bir fiyat. Devlet böyle planlamış.
2: Çakmak, buğday hasadının başladığını belirtti. Bu yıl yapılacak hasadın son yılların en büyük rakamı olacağını söyledi.
12: Dekar başına 400 ile 600-700 kilo arasında geliyor. Ancak kaliteyle ilgili biraz problem çıkabileceğini öngörüyoruz. Şimdi fazla yağış da malı bozdu biraz. 8 dernek başkanıyla yaptığımız istişarede 23.500-24.000 ton civarında bir hasatla karşı karşıya kalacağız. Bu Türkiye tarihinin son 40-50 yılın en büyük hasatı.
2: Çakmak 9 günlük bayram tatili sebebiyle ihracatın da etkilendiğini vurguladı.
12: Son 2-3 gün kala araç bile bulamıyorsunuz yakın yerlere. Bulamadığın için ihracat biraz frene bastı. Doğal olarak bir düşüş var. Bu da önümüzdeki aylarda toparlayacağız diye söylüyoruz.
1: Aydın'da yaşayan 19 yaşındaki İrem Karabaş yaptığı resimleri Amerika Birleşik Devletleri'nden iki sanat okuluna gönderdi. Genç kız ikisinden de iyi bir burs almayı başardı. Chicago Sanat Enstitüsü Yüksek Okulu'na kayıt yaptırdı ancak eğitime başlayabilmesi için desteğe ihtiyacı var.
2: Resimlerini Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sanat okullarına gönderdi, burs kazandı. Aydın'da yaşayan İrem Karabaş 19 yaşında. Geçen yıl Aydın Sosyal Bilimler Lisesi'nden başarı belgeleriyle mezun oldu. Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı'nda da gerekli puanı aldı. Hazırladığı 12 eserlik portfolyo ve akademik başarılarıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Chicago Sanat Enstitüsü Yüksek Okulu'yla Maryland Sanat Enstitüsü Yüksek Okulu'na başvurdu. Genç kız iki okuldan da burs aldı. Tercihini Chicago'dan yana kullandı. Eğitim ücretinin 92 bin doları bursla karşılanmış oldu. Ancak 36 bin dolara daha ihtiyacı var.
13: Amerika'daki okulların hepsi ücretli. Sanat okulları da yabancı öğrencilere tam burs vermiyorlar. Okullar dünyada sanat ve tasarım alanında biri 11. sırada yer alıyor, diğeri de ilk 50'de yer alıyor. Bu yüzden çok önemli okullar ve oradan mezun olursam geleceğim için ve ülkem için çok önemli başarılar elde etmiş olacağım.
2: İrem Karabaş, prestijli sanat okulunda eğitim görebilmek için destek bekliyor.
13: Resmi olarak bir öğrenciyim ama henüz okul okumaya başlayamıyorum çünkü gerekli miktarı bulamadım. İlk seneyi bitirdikten sonra başarıma göre bursumu da arttırabilirler ve benim ödemem gereken miktar azalabilir.
1: Mayıs ayı havayolu istatistikleri açıklandı. Geçen ay havalimanlarında 21 milyon 539 bin yolcuya hizmet verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da yazılı bir açıklamayla havayolu istatistiklerini değerlendirdi.
2: Mayıs ayında havalimanlarında 21 milyon 539 bin yolcuya hizmet verildi. 2026'nın ilk 5 ayında 89 milyon 36 bin yolcu hava yoluyla seyahat etti. Bu veriler Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün Mayıs ayına ait hava yolu taşımacılığı analizinden.
4: 5 ayda ülke genelinde hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı Türkiye'nin nüfusunu aştı. Mayıs 2026 sonunda hizmet verilen yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında direkt transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde %4 artış oldu. Bu dönemde havalimanları yük trafiği iç hatlarda 355.244 ton, dış hatlarda 1.659.516 ton olmak üzere toplamda 2.014.761 tona ulaştı.
2: Mayıs ayında iç hatlarda 83.854, dış hatlarda ise 78.110 uçak iniş kalkışı yaptı. İstanbul Havalimanı'nda Mayıs'ta 7.123.000 yolcuya hizmet verildi. Bu yılın 5 ayında ise İstanbul Havalimanı 32 milyondan fazla yolcuyu ağırladı. Turizm merkezlerindeki havalimanlarında ise Ocak-Mayıs döneminde toplamda 16.301.000 yolcuya ulaşıldı.
1: Sakarya dağ bisikleti eliminatör Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Farklı ülkelerden sporcular Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin zorlu parkurunda mücadele edecekler. Detayları almak üzere hemen Sakarya'ya dönelim. NTV ekibinden Beyza Nur Özer, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'la birlikte yayına hazır. Beyza, sözü size bırakalım. Canan,
14: 16 ülkeden 49 sporcu bugün Avrupa'nın en iyisi olmak için pedal çevirecek. Şu anda Ayçiçek Vadisi'ndeyiz. Burada sporcuları zorlu bir parkur bekliyor. Tabii dağ bisikleti eliminatör Avrupa Şampiyonası'nı birçok ülkede de canlı yayınlanacak. Şimdi detayları canlı yayın konuğumuzla konuşacağız, birlikte konuşacağız. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar konuğumuz. Hoş geldiniz.
15: Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Sizler de hoş geldiniz.
14: Teşekkür ederiz. Sakarya aslında birçok önemli bisiklet yarışına da ev sahipliği yaptı. Bu da onlardan biri. Haftaya da Dünya Kupası var. Peki önemi ne şehir için?
15: Tabii öncelikle 2026 yılında da biz dünyanın en prestijli spor ve bisiklet eliminatör dünya Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Çünkü bunlar hem şehrimizin gelişmesine, tanıtımına ve spor altyapısını dünyadaki tüm spor dostlarına sunmuş oluyoruz. Ayçiçeği Vadisi'nde biz Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla önceden yapmış olduğumuz altyapı tesisleriyle birlikte bugün Avrupa'nın ve dünyanın en önemli spor altyapılarından birine sahibiz. Dün bugün başlayan Avrupa Şampiyonası'nda sporcularımız yarışmalarını düzenliyorlar. İnşallah bu akşam en önde gelen birinci kimse ödülünü vermiş olacağız. Ama arkasından da 13-14 Haziran tarihlerinde de yine aynı şekilde Dünya Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Dağ Bisiklet Şampiyonası düzenlenmiş olacak. Bununla birlikte biz yaklaşık dünyanın birçok ülkesinde izlenen 49 ülkeden gelen sporcularımızla bir 16 ülkeden 49 sporcumuzla birlikte hem şehrimizi hem ülkemizi hem spor altyapımızı tanıtmış oluyoruz.
14: Sakarya aslında bisiklet şehri kimliğiyle öne çıkıyor uzun zamandır. Tabii birçok sportif faaliyet de var, yalnızca bisiklet değil. Sakarya bir spor şehri diyebilir miyiz?
15: Tabii ki Sakarya sadece bisiklette değil. Sakarya sporun her alanında, özellikle son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çok ciddi spor altyapısına sahip. Hem takım sporlarında hem bireysel sporlarda, salon sporlarında başta olmak üzere çok ciddi yatırımlar aldı. Biz şehrimizi şöyle tanımlıyoruz: sporun ve sporcunun dostu şehir. Özellikle bisiklet olaylarında sadece yarışmalar düzenleyerek yarışmaları değil, aynı zamanda şehrimizde bisiklet kullanımını, bisiklet sporunu da teşvik eden bir anlayış ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla diğer spor branşlarında olduğu gibi şehrimizdeki gençlerimizin yönlendirilmesi, onlara tanınmış olan, sağlanmış olan altyapı tesisleriyle birlikte şehrimiz her geçen gün spora daha çok ilgi gösteren, daha çok ilgi duyan ve çok ciddi sporcular yetiştiren bir şehir haline geldi. Bizim açımızdan da dünyadaki bütün kanalların yayınlamış olduğu bu organizasyonlar bizim altyapıdaki tecrübemizi, başarımızı, spor organizasyonlarındaki başarılarımızı ortaya koyuyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Tanıtımımıza katkıda bulunuyor. Bu anlamda ben Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu himayelerini almış olması dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum.
14: Bir yandan gençlere ve çocuklara da çok büyük örnek aslında. Şimdi bugün bakıyorum birçok izleyici var ama daha çok genç ve çocuğu görüyorum. Bu da çok güzel bir gelişme sanırım.
15: Tabii uluslararası etkinlikler olunca, altyapıda olduğunda gençler bir öndekini örnek alırlar. Sizin söylediklerinizden çok gördüklerini örnek alırlar. Bizim gençlerimiz de uzun zamandan beri özellikle Ayçiçeği Vadisi'nde ortaya koymuş olduğumuz bu şampiyonalarla birlikte gençlerimiz motive olmaya, özenmeye ve spora ciddi anlamda sevmeye başladılar. Biz de kendilerine bisiklet hediyeleriyle, onlara küçük de olsa organizasyonlar düzenleyerek, yarışmalar düzenleyerek onları daha çok sevdirmeye çalışıyoruz. Ya yani bisikleti sadece belli aralıklarla bir spor yapma amacının dışında turizmde de kullanmaya, ulaşımda da kullanmaya teşvik ediyoruz. Sakarya'mız bisiklet yolları bakımından da Türkiye'nin en çok bisiklet yoluna sahip olan, nüfus açısından baktığımızda en fazla bisikletin kullanıldığı, kullanım açısından da arazi yapısının çok uygun olduğu bir şehir. Ve bu şehirdeki sporun her alanda olduğu gibi bisikleti de teşvik etmeye özen gösteriyoruz.
14: Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Sakarya'da bugün Avrupa Bisiklet Şampiyonası yapılıyor. Pedallar Avrupa'nın en iyisi olmak için çevrilecek. Ayçiçek Vadisi'ndeydik. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'la birlikte detayları konuştuk.
1: Beyza Nur Özer'e ve konuğuna teşekkür ederek veda edelim biz de sizlere. Saat başında tekrar burada olacağız.
0: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
16: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
17: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
18: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
19: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
20: Doğa takvimi. Bugün 7 Haziran 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
21: Dünya Gıda Güvenliği Günü bugün. Gıda güvenliği, gıda zincirinin her aşamasında, yani üretimden hasada, işletmeden depolamaya, dağıtımdan hazırlamaya ve tüketime kadar gıdanın güvenli kalmasını kapsar. Bu yılın teması, her yerde güvenli gıda için bilinçlenmeyi sağlamak, sorunları önleyebilecek bilimsel çözümleri duyurmak. Gıda kaynaklı hastalıklar genellikle bulaşıcı ve toksik niteliktedir ve çoğu zaman çıplak gözle görülemez. Vücuda kirlenmiş yiyecek veya su yoluyla giren bakteri, virüs, parazit veya kimyasal maddelerden kaynaklanır. Dünyada her yıl yaklaşık 420 bin kişinin güvensiz gıda tüketimi sonucu hayatını kaybettiğini biliyor musunuz? 600 milyon gıda kaynaklı hastalık vakası özellikle kadın, çocuk, göçmenlerle savaş ve çatışma bölgelerinde yaşayanları ve marjinal grupları etkiliyor. Ve bugün ayrıca Dünya Ebabil Günü. Ebabil'i tanırsınız. Serçeden büyük, güvercinden küçük, uçmak için tasarlanmış müthiş bir bedene sahip. İnce gagası ve sivri kuyruğuyla uçmaya öyle uyum sağlamıştır ki ne yere konabilir ne ağaca tüneyebilir. Sürekli uçar. Yatay uçuşta dünyadaki bütün kuş türleri arasında rekortmen. Saatte 180 kilometre hızla uçabilir. Dünya Ebabil Günü kutlu olsun.
20: Doğa takvimi.
19: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: spor haberleri başlıyor.
1: Merhaba. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin aday olduğu olağanüstü kongrede oy verme işlemi sona erdi. Artık yeni başkanı belirleyecek sandıklar açılmaya başlandı. Heyecanlı bekleyişin sürdüğü genel kurulu takip eden Gürkan Ak ve Emin Çağlar Kadıköy'deki son durumu aktaracak.
2: Şansın senin de belirttiğin gibi sandıklar yaklaşık 10 dakika önce açılmaya başladı ve artık yavaş yavaş sayma işlemine geçiriyor olacak ki Fenerbahçe'deki sistemi daha önce de aktarmıştık. 45 sandık var. 45 sandık tamamen aynı anda açılarak sandık görevlileri tarafından sayım işlemine geçiliyor. Sonrasında sonuçlarla atılan oylarla üye kartları eşleştiriliyor. Bir kontrol gerçekleştiriliyor. Ardından bu divan başkanlığına iletiliyor. Ve sonrasında yapılan kontrollerle sandıkların sonuçları resmi olarak kaydedilip açıklanıyor. Biz de burada tabii takibi sürdüreceğiz. Daha anonslara var, sandıklarla ilgili anonslara var ama üyelerin oylarının sayılma işlemi başlandı diyebiliriz. Emin Çağlar'la gün boyu birlikteydik. Yine birlikteyiz ve sona doğru yaklaşıyoruz. Şöyle bir baktığımızda biraz tabii üyelerin enerjisinin düşmeye başladığı anlara geldik. Çok seçim takip ettik burada. O yüzden her dakikayı, saati ne olabileceğini kestirebiliyoruz. Hakan Safi tarafı biraz daha sakin şu an. Aziz Yıldırım tarafındaysa az önce bir hareketlilik ve tezahürat başladı. Tabii zaman zaman sandıklardan anlık sonuçlara ulaşabiliyor yönetim kurulu üyeleri. Belki öyle bir gelişme oldu. Bize de bilgisi gelir yakında. Sen ne ekleyeceksin, ne söyleyeceksin?
3: Yani sandıklar kapandı, oy sayma işlemi başladı. İlk tezahürat, yani ilk tepki Aziz Yıldırım tarafından geldi. Dediğin gibi sandıkların başında her yönetimden iki görevli var ve onlar demek ki buraya haber veriyor. Bu onun sevinci olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçmiş yıllar seçimlerde de aynı şekildeydi. Hakan Safi'yi burada göremedik. Benim şu ana kadar en çok dikkatimi çeken nokta bu. Aziz Yıldırım buraya geldiğinde kendi tribünün önünden geldi. Buradan geçti. Sen o görüntüyü çektin. Çok güzel bir görüntüydü. Yani işte 8 yıldır Aziz Yıldırım nerede? O burada cevabını verdi görsel olarak ama Sayın Hakan Safi'yi görmedik. Locasında da görmedik. Hani bunu nasıl değerlendiririz? Birazdan daha netleşir ama şu anda Aziz Yıldırım tarafının coşkusunu söyleyelim. 27.138 kongre üyesi oy kullandı. Ne kadarı geçerli, geçersiz hepsi ortaya çıkacak. O zaman gösterecek ama şu ana kadar o bahsettiğin yorgunluk çok normal. Dinlendiler. Onlar da şimdi hani maçın uzatmaları diyelim, uzatmaların enerjilerini saklıyorlar.
2: Evet, tabii gün boyu yaptığımız temaslarda özellikle 25 bin oyu geçerse Hakan Safi'nin biraz daha seçimi kazanmaya yaklaşabileceği söyleniyordu ama bunlar tabii ki öngörü ya da eğer taraflı biri söylüyorsa onun gönlünden geçen. Ama genel itibariyle baktığımızda şu anda işte tezahüratların dozu da gitgide artıyor. Ama resmi sonuçlar gelmeden, o bilgi gelmeden net bir şey söylemek elbette çok zor, daha çok başındayız. Şuradaki görüntüden bahsettin. Aziz Yıldırım gelip önce aslında onu biraz açmak lazım. Tüm tribünleri dolaştı. En son aslında kendisine seçim sürecinin başından beri tepki gösteren Hakan Safi destekçilerinin önüne geldi. Yine tepkiler devam etti. Herhangi bir şekilde tepki vermedi Aziz Başkan. Buradayım dedi. Sonrasında devam edin tezahürata dedi. Hakan Safi tezahüratları geldiğinde o da alkışladı. Gayet sakin kaldı. Bu bazı kesimde Fenerbahçe camiasında Aziz Başkan tahrik ediyor Hakan Safi destekçilerini gibi algılanmış. Bazıları ise ayıp ediyorsunuz Aziz Başkan'a, verdiği emeklere şu tezahüratlar yakışmıyor diye algılamış. Camianın kafası gerçekten çok karışık. Üzerine tekrar konuşacak, süremizin sonuna geldik. Artık biraz daha somutlaştığında, biraz daha belli olduğunda sonuçlar, gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Gürkan Ak, Emin Çağlar, teşekkürler. Bu bölümü kapatıyoruz. Hoşçakalın.

0: herkese sana.
1: Fırça darbelerinde ışığın dansını anlatan, eserlerinde gün doğumundan Nilüferlerin dinginliğine renkli bir yolculuğa çıkartan ve sanat tarihine yön veren bir ustayı, empresyonizmin öncüsü Monet'i öğreniyoruz. Anlatan sanatçı Can Aytekin.
2: Monet aslında çok popüler bir ressam. En çok dünyada kartpostalları, posterleri satılan, bahçesi bilinen, Paris'te kendine ait küçük bir müzesi olan izlenimci bir ressam ve Fransız resmi için izlenimcilerin babası. Türkiye'de de 2012 yılında zannediyorum Sabancı Müzesi'nde geniş bir sergisi olmuştu Monet'in. Böylece İstanbul'da da popülerliği arttı. Hatta Monet'in bahçesiydi o serginin adı. İzlenimciliğe ismini veren ressam 19. yüzyıl sonunda biliyorsunuz Paris dünya sanatının başkenti. Ve Fransız resmi çok önemli Avrupa'da. İşte Davidler, Delacroix'lar, Courbet'ler çok çok önemli. Yani neoklasik dönem, romantik dönem ve realist dönemin ressamları var. Bu dönemde ise bir takım değişiklikler var Paris'te. Ve genç ressamlar yeni bir akım başlatıyorlar. Buna izlenimcilik diyoruz. Şimdi izlenimcilik nedir? Empresyonizm, yani empresyonizm, izlenimcilik diye çeviriyoruz. 19. yüzyıl sonunda Paris büyük bir başkent, dünya başkenti ve yeni sanat akımları doğuyor. Bunlardan bir tanesi ressamlar şövalyelerini, boya tüplerini alıp dışarı çıkıyorlar. Yani o güne kadar atölyelerinde resim yapan ressamlardan farklı olarak doğaya açılıyorlar. Doğada resimler yapıyorlar. Bunun tabii nedenleri var, birazdan konuşuruz. Ve böylece izlenimlerini kaydetmeye başlıyorlar resim sanatında. Tabii ki burada günün koşullarını getirdiği yenilikler var, onları tetikleyen. Birincisi mesela fotoğrafın icat edilmesi. Çok önemli bir gelişme. Zaten izlenimciler de ilk sergilerini arkadaşları fotoğrafçı Nader'in atölyesinde açacaklar. İkincisi tren yolları. Paris banliyölerine artık trenle ulaşım sağlanabiliyor ve ressamlar günübirlik trenlere binip kırlara gidip resim yapabiliyorlar. Bir başka gelişme yağlı boyanın tüplerde satılması. Küçük boyutlu tuvallerin çıkması. Yani yağlı boyanın tüplerde satılması demek şu demek. Bundan önce atölyelerinde ressamlar usta çırak ilişkileriyle boyaları ezerek boya hazırlıyorlar, pigmentleri eziyorlar, kocaman tuvaller, önce desenler falan. Şimdi böyle bir şey yok. Çok daha modern, güncel, spontan, hızlı resim yapma şansına sahip oluyorlar. Yani paletinizi, katlanır şövalyenizi alıyorsunuz, boya tüpleriniz hazır ve gidip doğada bir resim yapabiliyorsunuz. Tabii bu ilk başta büyük bir şok yaratıyor sanat çevresinde. Çünkü o güne kadar yerleşik sanat akımları çok güçlü. Özellikle Paris'te. Ve bunlar her sene sonunda kralın düzenlediği salon sergilerinde halka tanıtılıyorlar Paris'te. Oysa bu Monet'in izlenimcilerin resimleri tabii çok beğenilmiyor. İlk başta çok hafif geliyor ve bu salonlara kabul edilmiyorlar. Sonra 3. Napolyon'un bir fikriyle reddedilenler salonu diye bir şey çıkıyor Paris'te. Yani esas salona alınmayan bu ressamlar reddedilenler salonunda halka resimlerini gösterebiliyorlar ve büyük bir dehşet tabii yaratıyor. İşte eleştirenler, beğenmeyenler filan. Zaten sanat biliyorsunuz ilk başta çıktığı günde bir yadırgatıcı tarafı var. Bir yeni tarafı var. Bu kaçınılmaz bir şey. Ama yıllar sonra geçince Monet'in resimleri bugün en çok bilinen, dünyada en çok posteri, kitapları satılan ressam haline geliyor. Paris'ten bahsetmek gerekiyor. Monet çünkü Paris doğumlu. Sonra kimdir Monet diye bakarsak 1840 doğumlu, sonra ailesiyle birlikte Le Havre'a taşınıyor. Le Havre Paris'in kuzey batısında bir liman şehri. Bu şehrin çok büyük bir önemi var Monet

0: bir ressam var. Baudin'den çok etkileniyor. Baudin çünkü işte açık hava ressamı. Yani boyalarını alıyor, dışarıya gidiyor. Bu Monet'i çok etkiliyor. Paris'e döndüğü zaman da daha yenilerin katıldığı, yani genç sanatçıların katıldığı Akademi Suisse yazılıyor. Yani bir resim eğitimi alıyor. Burada Akademi Suisse'te işte Corot'lar, Courbet'ler, Pissarro'lar ve Cézanne'la tanışıyor. O dönemin Paris'inde bu genç ressamlar çok etkin. Tabii Baudelaire'in kitabını bilirsiniz. Modern Hayatın Ressamı. Yani 19. yüzyıl sonunda Paris artık bir dünya başkenti ve bu burjuvaların da desteklediği, yani aristokrasiden ve kiliseden farklı olarak kendine pazar yaratan ve insanlarla ilişki kuran bir daha dünyevileşmiş tırnak içinde bir resimden bahsediyor Baudelaire. Gleyre'in atölyesine de devam ediyor. Ressam Gleyre'in atölyesinde. Orada da Renoir, Tisley, Basil o dönemki arkadaşlar. Yani empresyonistler dediğimiz kişiler genelde sakal bırakan 30'lu yaşlarında bu Fransız ressamlar. Daha sonra bunların etkisi tabii çok büyük olacak dünya sanatında. Yani empresyonistler bütün Avrupa'da etki yapacak, Avrupa resmine, hatta dünya resmine. Daha sonra post empresyonistler, yani bu ressamların yaşlılık dönemlerinde, olgunluk dönemlerindeki tavırları da empresyonist sonrası dönemde bütün dünya sanatını etkileyecekler. Yani 20. yüzyıl başındaki modern dönemdeki işte kübizm, süprematizm gibi akımların aslında kökeni Monet'de bulunabilir, empresyonizmde bulunabilir. Yani tek kişiye mal etmek tabii doğru değil ama ben onları bir bütün olarak da değerlendiriyorum. Monet burada öne çıkıyor. Biraz önce Paris'te doğduğunu ve Le Havre'da büyüdüğünü söylemiştim. Yani bu aslında şu demek. Monet hayat boyu Sen Nehri'nin kenarında yaşam. Paris'te başlıyor. Size şöyle bir çağrışım yapayım. Yani kuzey batıdaki Le Havre'a giden Sen Nehri'ni düşünürsek Paris'ten. Argenteuil, Vetteuil, Giverny, hayatının 43 yılını yaşayacağı, son dönemini yaşayacağı Giverny, Rouen, meşhur katedral resimlerinin olduğu. Hepsi suyun kenarında. Hatta bir dönem empresyonist resimler yapabilmek için kendine bir kayık atölye yapıyor. Çok ilginç. Yani bir kayığın üzerinde bizim Boğaz'daki balıkçı motorları vardır. Ona benzer bir şekilde. Onun üzerinde yaşıyor. Yani suyun üzerinde yaşıyor Monet. Ve sürekli bir su ressamı diyebilirsiniz. Sudaki yansımalar, doğa görünümleri, hayat boyu bunlardan hiç vazgeçmiyorum. Büyük bir gözlemci. Tabii hiç şüphesiz o Paris'in modern hayatını da resmediyorlar. Ama sık sık biraz önce bahsettiğim kasabalara kaçıyor. Orada kendini buluyor, orada rahat ediyor, resmiliyor. Ve diğerlerinden bir farkı belki bu diyebiliriz. Yani suyun, havanın, doğanın, kırların ressamı. Ve hep su üzerindeki tekne, mesela hayatının son döneminde su üzerindeki yansımaları resmediyor. Yani doğanın kendisi de değil, suyun üzerindeki yansıma. Çünkü resim de aslında bir yansıma, hiç şüphesiz. Ve böyle bir alegorik bir şey yapacak Monet ve hayat boyu bundan vazgeçmeyecek. Ama dediğim gibi ilk başta çok daha küçük ebatlı, küçük tuvaller üretirken hayatının son döneminde artık daha büyük atölyelerde daha anıtsal diyebileceğimiz, bugün işte Paris'te Orangerie Müzesi'nde görebileceğimiz büyük resimlere girişiyor. Orada işler biraz daha bireyselleşiyor, farklılaşıyor. Bu da aslında Monet'in etkisini katlıyor. Yani empresyonist dönemindeki etkisinden sonra olgunluğunda da yaşlılığında da, çünkü 86 yıl yaşıyor Monet. Çok şanslıyız. Kendisi de çok şanslı. Ve büyük ebatlı Giverny'de yaptığı resimlerle de soyut resmi tetikliyor. Bu da çok önemli. Böyle zengin ve büyük bir kariyeri var Monet'in. Örneğin Kandinsky, biliyorsunuz ilk soyut resmi yapan Rus asıllı Kandinsky, Monet'in bir resmini görüyor. Ondan sonra aklına bu fikirler geliyor. Soyut resmin başlangıcı da aslında aranırsa Monet'de bulunabilir.
1: Herkese sanat. Empresyonizmin öncüsü Monet'i sanatçı Can Aytekin anlatıyor.
0: Le Havre taşındıktan sonra babası ticaretle uğraşıyor ama Monet çok farklı yaklaşıyor meseleye ve o işi devam ettirmeyecek. O toptancılık ticaret için devam ettirmiyor. Bir biyografik bir not da erken yaşta annesini kaybediyor. Annesini kaybedince daha çok halaları büyütüyor.

0: diyor. Ona yardım ediyorlar. Babasının akrabaları filan ve artık kendi başına kalmış durumda Monet. Şüphesiz bir destek alıyor ama dediğim gibi o kendi belirlediği okullara gitmesi burada çok önemli. Kendi eğitimini kendi alıyor. Ya da biraz önce bahsettim. Yonkint mesela ya da Pissarro ona hocalık yapıyorlar. Daha sonra Manet'ten çok etkilenecek. Gene Fransız resminde çok önemli bir ressam. Biraz kendi hayatını kendi organize ediyor. Tabii bu arada işte askerlik hizmeti, bir ara Afrika'ya gidip gelmesi, Prusya savaşları, siyasi ortam, oradan işte Londra'ya gidip geri dönmesi, özel hayatı ve görece ilk eşini de genç yaşta kaybediyor. Ve çocuklarıyla baş başa kalıyor ve aslında kendi yolunu kendi buluyor Monet. Bir parça böyle bir modern bir birey. Su Nilüferleri, Water Lilies serisi en çok bilinen, artık hayatının son döneminde ortaya çıkardığı başyapıtları. Hatta gerçek üstü bakımından André Masson bu Orangerie Müzesi için, Monet'in Orangerie Müzesi için izlenimcilerin Sistine Chapel'i diyor. Bilirsiniz Sistine Chapel Michelangelo'nun Roma'da bulunan eseri. Yani o değerde bir iş olduğunu söylüyor. İlk başta dediğim gibi kendi yolunu bulurken tabii daha küçük ebatlı işler yapıyor. Renoir'la dost oluyor. Yakın çevresi Manet özellikle onu destekliyor. Hatta bir ara Rodin, heykelci Rodin'le yakın dostlar. Giderek kendini kabul ettirdikten sonra, yani Giverny'e yerleşip olgunlaştıktan sonra aslında resimleri biraz alınır satılır hale geliyor galerilerde ve biraz kendisi rahatlıyor. O sırada tabii bir takım sağlık sorunlarıyla da mücadele etmesi gerekecek dönem sonunda, ama hayat boyu hiçbir zaman bırakmadan resim yapıyor. Bu çok önemli. Yani izlenimci resim dediğim gibi alla prima denen, bir anda biten, bir günde, bir seansta biten, çok böyle arka arkaya çalışılmamış resimler, biraz baştan savma, zaten dönemin eleştirileri biraz o yönde. Duvar kağıdı diyen var, baştan savma diyen var, ama aslında gözlemi öne çıkaran, yani retinal olanı, doğa gözlemini, ışığı arayan resimler ve Monet hayat boyu sürekli resim yapıyor. Yani ona tutunuyor. Aşağı yukarı 2000 civarında yağlı boya tablosu olduğu kaydedilmiş. Nilüferler son döneminde daha çok ortaya çıkan yaklaşık 250 resimden oluşuyor. Zaten Monet seriler halinde çalışmayı seven bir ressam. Diyelim ki o yansımalardan sonra onun bir saman balyaları serisi var. Yani o kırlık alanda saman balyaları, aslında çok alelade ve hiç resme konu olmayacakmış gibi görünen şeyleri saman balyalarını sürekli resmediyor. Onun ışığı gözlemlemesinin sonucu. Çünkü baktığınız şey aslında sürekli değişen bir şey. İzlenimcilere göre de öyle. Her an görüntü değişiyor. Diyelim ki bir bulut geliyor ve bütün renkler değişiyor, armoni değişiyor. Ya da güneş çıktığı anda belki siz netleyip göremediğiniz bir resim haline geliyor. İşte Monet bunların peşinde olduğu için serilerle çalışıyor ve takıntılı bir şekilde bu arayışına devam ediyor. Tabii o döneme göre çok yenilikçi bir şey bu. Ve müthiş bir göz. En büyük farkı belki o. Cézanne çünkü biraz daha aklı, biçimi, formu temsil eden, daha tırnak içinde soğuk bir akılcı yaklaşımı varken diyelim ki, Monet'in ise çok daha iştahlı, görmeye yönelik, doğaya çıkmaya yönelik ve renkçi. Çok önemli. Demin biraz bahsettim, yani Kandinsky'ler, Amerikan soyut resmi, Pollock'lar, Rothko'lar falan çok etkileniyorlar. Çünkü renkçi ve boyacı. Yani aslında pür resmin peşinde olan birisi. Ama aslında Monet, Tiziano'nun son dönemi gibi bir yağlı boya resmin peşinde, ışığın peşinde. Bu zaman zaman soyutlamaya kadar gidiyor. Aslında o gelenekle devam eden bir ilişkisi var. Ve hiç şüphesiz dediğim gibi 20. yüzyıl resminde çok etkiliyor. Yani Monet'in köyü, Giverny artık böyle bir, ne diyelim, ressamların gidip ziyaret ettiği bir yer. Ve onun ışığı, onun doğa görünümleri etkilemiştir. Ve oraya kadar gitmiştir insanlar. Bu çok enteresan bir nokta. Ve şimdi Monet deyince akla tabii Orangerie ve Giverny geliyor. Şimdi Monet 43 yaşında Giverny'e yerleşiyor. Giverny bir köy. 300 kişilik falan bir köy Paris dışında. Burada üretmeye başlıyor ve orada dere kenarında kendine bir bahçe yapmaya başlıyor. Ve bu bahçe giderek büyüyor. Zaten kendisinin büyük bir Japon estamplarına, yani Japon ağaç baskılarına sevgisi var, koleksiyonu var. Aynı orada gördüğü gibi bir Japon köprüsünü inşa ediyor. Kendi havuzuna, kendi bahçesine. Bu beni çok etkiledi. Yani kendi modelini yaratan bir ressam. Aslında o dönemde hiç böyle bir şey yokken kendisi bir bahçe tasarımı yapıyor. Japon estamplarından gördüğü bir köprüyü oraya inşa ediyor ve bunun sürekli resimlerini yapacak. Ama diyelim ki klasik Japon köprüsü kırmızı renkteyken Monet yeşile boyuyor. Bir farkı da var. Ya da bahçıvanlığa olan ilgisi giderek artıyor. O çiçekler bugün de görebileceğimiz gibi o bir müze haline getirildi ve canlandırıldı Giverny. Ve burada 43 yıl boyunca dostlarını ağırlıyor ve sürekli resim yapıyor. Ve o bahçe, yani suyun üzerindeki yansımalar, işte Nilüferler en bilinen serisi. Bunları kendisi organize edip resmini yapması benim için çok enteresan geliyor. Yani sadece bir gözlemci değil aslında doğa karşısında. Daha o zamanlar land art terimi yokken doğaya gitmesi ve orada aslında kendisi bir bahçe mimari, peyzaj mimari gibi çalışması ve bunların arasındaki ilişkiyi çok organik bir şekilde kurması beni çok etkiledi. Zaten son döneminde 1920'lerde yakın bir dostu var, Clemenceau, bir gazeteci ama daha sonra başbakan oluyor ve onun da biraz girişimiyle Paris'te Orangeri Müzesi yapılıyor. Yani Monet savaş bitiminde Fransız halkına armağan olarak resimlerini hediye etmek istiyor ve sonra bu bir müzeye dönüştürülecek. Bu müzede iki tane oval salon var. Ve bu oval salonda dörder resim var. Bu resimler ama 8 metre, yani boyu 2 metre, uzunluğu 8 metre, 14 metreye kadar çıkan müthiş resimler. Yani bir gerçek bir oval havuzun içine düşüyorsunuz. Gerçek bir mekanın içine düşüyorsunuz. Monet sadece bir tablo ressamı değil. Aynı Orangeri'deki bahçe düzenlemesi gibi burada da galeriyi, müzeyi, ne derseniz, duvarlarını tamamen kaplayarak resimle kaplaması beni çok etkiledi ilk gördüğümde. Yani siz artık bir resmin karşısında değilsiniz, içindesiniz. Ve bu da hiç şüphesiz aslında resim yoluyla mekan organize etmenin, biraz önce Sistine Chapelle'den bahsettik mesela, Michelangelo'nun tavan resminden bahsettik. Ona benzer bir şekilde, onunla yarışır bir biçimde müthiş bir mekan organizasyonu ve bu bir resimle yapılıyor. Bu mimariye yaptığı katkı, yani resim yoluyla katkı zaten 20. yüzyılda çok etkilemiştir. Çok etkileyecektir. Düzenlemeler, enstalasyonlar, örneğin Lissitzky'nin Brown Odası, konstrüktivizm akımında bir Brown Odası ya da Rothko'nun, Amerikan soyut ressam Rothko'nun Rothko Şapeli. Yani bunlar büyük ressamların mekan kurguları ve hep birbirine aslında hatırlatırlar. Yani Monet'in Orangerisine referans verirler. Bunlar da beni çok etkiledi. ...19. yüzyılın sonunda bu ticaret sayesinde Japon baskıları, yani Japon çizimleri, ahşap baskıları Avrupa'ya geliyor ve bu Monet'i çok etkiliyor. Bu ahşap baskılardaki yalınlık, bunlar Avrupa resmi için çok yeni şeyler, çok sade desenler ve Monet bunlardan etkileniyor. Hiç şüphesiz Japonlar da aslında Avrupa resminin perspektifiyle etkilenerek bunları oluşturmuştu. Yani bu Avrupa ve Japonya ya da dünya kültürleri arasındaki etkileşim her zaman var. Birbirini tetikliyor ve birbirini etkiliyor. İşte dönem sonunda 19. yüzyılda Japonizm akımı var Paris'te. Ve bu işlere değer veriliyor. Bunlar toplanıyor, koleksiyon yapılıyor. Aynı şekilde Miyazaki de hiç şüphesiz bunlardan beslenerek gelmiş. Yani bugün mesela herkesin, bütün gençlerin sevdiği manga çizimleri aslında temel olarak o dönemde, Edo dönemindeki bu ukiyo-e denen ahşap baskılara dayanıyor. Bunlardan aslında devam eden şeyler ve dünya çapına yayılmış artık. Aynı etkileri burada da görebiliyoruz. Hiç şüphesiz sanatçılar birbirlerine referans veriyorlar. Yani bu çizimle hikaye anlatma ama çizimdeki çok yalın, sade renklerle azla çok şeyin anlatılması hiç şüphesiz onu da etkiliyor. Dediğim gibi dönemle ilişkisi önemli. Burada sadece Monet'den bahsettik ama Paris'in bu ortamı, Paris'teki bu genç sanatçılar, yani o dönemin zenginliği, biraz tabii bohem hayatı çok birbirini desteklemiş. Zaman zaman trajik, zaman zaman sanatçı hayatları abartılıyor belki ama birbirlerine etkisi de çok önemli. Yani diyelim ki Van Gogh, Gauguin, Monet birbirlerini tanıyarak kendi yollarını buluyorlar. Yani aslında bunlar bir aradayken kendi yollarını buluyorlar, bulmak istiyorlar. Burada dönemdeki etkileri alması ve onu geliştirmesi arkadaşları da çok önemli. Bunun altını çizmek istedim.
1: Empresyonizmin öncüsü Monet'in dünyasında anlık izlenimlerin nasıl kalıcı başyapıtlara dönüştüğünü, doğadan nasıl etkilendiğini ve eserlerine nasıl yansıttığını sanatçı Can Aytekin anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: herkese sana. Reklam.
1: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Hava durumu.
3: Pazartesi günü ülkede yağış az noktada var. İstanbul az bulutlu, Poyraz sert esiyor, sıcaklık 27 derece. Ankara 28, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 27 derece, İzmir'de Poyraz sert esiyor. Marmara'da hava az bulutlu, Poyraz sert ve serin esiyor. Trakya'da yerel yağış var, Balıkesir 30, Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da çoğu yerde hava açık, Konya 30, Eskişehir ve Kayseri 27 derece. Ege az bulutlu, Karayel bölgede serinlik vererek sert esiyor. Manisa 34, Muğla 33, Denizli 35 derece. Akdeniz güneşli, Adana 32, Hatay 29 derece, sahillerde lodos nemli esiyor. Karadeniz'de güneşli ve az bulutlu bir hava var. Bolu kısa süre yağmurlu, Bolu 26, Zonguldak 24, Samsun 23 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu az bulutlu, Erzurum 23, Malatya 31, Diyarbakır ve Gaziantep 34 derece.
0: Hava durumu.
4: Müzik arası.

0: Saat 19 haberlerle karşınızdayız. Fenerbahçe'de yeni başkanı seçmek için sandığa gidildi. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarıştığı seçimde oy sayımına geçildi. Gürkan Ak'a döneceğiz hemen son durum için. Gürkan, neler aktaracaksın?
1: 40 dakika önce sandıklar açılmaya başlandı ki oy sayımına da geçildi. Tabii Fenerbahçe'de 45 sandık bulunuyor ve tamamı aynı anda açılıp sandık görevlileri tarafından sayım işlemi gerçekleştiriliyor. Tabii bir eşleştirme dediğimiz bir süreç var. Hem atılan oy pusulaları hem de üyelerin oy kullandıktan sonra boyunlarında asılı olan kartı attıkları sandıklar var. Onlar eşleştiriliyor ve oylar birbirini tutuyor mu sayı anlamında buna bakılıyor. Ve böylelikle geçerli oylar, geçersiz oylar hepsi belirlenmiş oluyor. Tabii seçimlerde özellikle bugünkü gibi başa baş geçmesi beklenen seçimlerde boş oyların, geçersiz sayılacak oyların önemi bir hayli fazla. Fenerbahçe'de son seçimde bildiğiniz gibi Saadettin Saran ve Ali Koç yarışmıştı. O seçimde yaklaşık 280-300'lük bir farkla kazanmıştı Saadettin Saran ve geçersiz oy sayısı 204'tü. Dolayısıyla bu rakam biraz daha fazla olduğunda, geçersiz oy sayısı biraz daha fazla olduğunda taraflardan itiraz gelebiliyor ve oyların tekrar sayılması işlemine geçilebiliyor. Divan Kurulu Başkanlığı'nın kararıyla bunun da altını çizelim ama an itibariyle Fenerbahçe'de sayım işleminin henüz devam ettiğini, bir resmi duyurunun yapılmadığını da aktarmış olalım. Tabii hem Hakan Safi'yi destekleyenler hem Aziz Yıldırım'ı destekleyenler tribünlerdeki yerini almış durumda. Bazı üyeler de kongrenin kalan kısmını evlerinden takip etmeyi tercih ettiler. Stadyumdan çıktılar. O yüzden buradaki kalabalık bize çok fazla da şey anlatmıyor. Yani bir fikir sahibi olmamıza olanak tanımıyor. En azından burada fikir yürütmek çok doğru olmaz. Bunu aktaralım. Dün ilk gününde 5-6 bin bir katılım vardı konuşmaları takip etmek üzere kongre üyelerinden. Ama bugün itibariyle gösterilen ilgi çok daha fazla. 27.138 ki Fenerbahçe tarihinde 27.748 oyla 2024 seçiminde tüm spor seçimlerinde bir rekor kırılmıştı. Fenerbahçe seçiminde buna oldukça yakın bir oyun kullanıldığı bir günü, yine rekor olarak sayılabilecek bir günü geride bıraktığımızı aktaralım. 45 sandığın sayım işlemi aktardığım gibi devam ediyor. Biz yine Emin Çağlar'la, Rafet Topçu'yla gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz ve an be an NTV ekranlarında sizlerle paylaşıyor olacağız.
0: Bugün Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de toplam 6 beldede seçime gidildi. Yüksek Seçim Kurulu'nca belde statüsü kazanan yerleşim yerlerinde ara seçim yapılmasına karar verilmişti. Tokat'ın Yolüstü, Çevrecik, Bağtaşı ve Kuşcu beldeleri, Nevşehir'in Mustafa Paşa beldesi ile Gümüşhane'nin Tekke beldesinde vatandaşlar oy kullandı. Belediye başkanları ve meclis üyeleri bölge halkının oylarıyla seçiliyor. İzmir Çeşme'de Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması, Can Polat'ın öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı. Can Polat 3 Haziran'da gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından saldırgan ve keşif yapan bir şüpheli saldırıda kullanılan otomatik tabancayla İzmir'de yakalandı. Soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirildi. Saldırganla birlikte hareket ettiği ve silahı temin ettiği belirtilen iki şüpheli de İstanbul'da gözaltına alındı. Devam edelim, gündemdeki gelişmeleri aktaralım. Sınırlarımız ötesinde İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyini vurdu. İsrail saldırıyı Başbakan Benjamin Netanyahu ile Savunma Bakanı İsrail Katz'ın ortak açıklamasıyla duyurdu. Açıklamada Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de Hizbullah'ın karargahının hedef alındığı belirtildi. Saldırının Hizbullah'ın İsrail topraklarına attığı füzelere misilleme olduğu ifade edildi. İsrail ordusu bu sabah Lübnan'dan topraklarına atılan iki füzeyi önlediğini açıklamıştı. Ardından Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti ve çevresi için tahliye uyarısı verildi. İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaları sona erdirmesi beklenen ateşkes 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti ancak hiçbir zaman tam olarak uygulanamadı. Rus drone'u Ukrayna'nın Çernobil nükleer santralinin yakınındaki bir nükleer tesise isabet etti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın açıklamasına göre saldırı nükleer yakıt depolanan bir tesise yapıldığı, büyük miktarda nükleer materyalin depolandığı yerin birkaç metre uzağındaki başka bir bina vuruldu. Yakıt kabul binası olarak tabir edilen yapı hasar gördü. Ukrayna Atom Enerjisi Ajansı Energoatom binanın saldırı sırasında boş olduğunu duyurdu. Saldırının ardından çıkan yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmadı. Ukrayna lideri Zelenski tesisteki radyasyon seviyesini yükselmediğini, kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu açıkladı. Rusya'nın İran üretimi Şahit drone'u kullandığı belirtildi. Tesis dünyanın en büyük nükleer felaketine sahne olan Çernobil nükleer santralinden yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta. Rus drone'u geçen yıl Şubat ayında Çernobil'in Nisan 1986'da patlayan reaktörünün üzerine örten yalıtım çemberine hasar vermişti. Latin Amerika ülkesi Ekvador'un kıyı kenti Manta'daki bir limanda yangın çıktı. Denizdeki 35 tekne küle dönerken 2 kişi de yaralandı. Balıkçı teknelerinin demirli olduğu iskelede bir teknede yapılan kaynak çalışması sırasında yangın çıktı. Yetkililer teknenin halatları kopan, teknenin kontrolden çıkarak alevleri diğer teknelere yaydığı ihtimali üzerinde duruyor. Alevlerin kıyıdan yaklaşık 80 metre açıkta demirli tekneler arasında hızla yayılması sonucu 2 kişi de yaralandı. En az 35 tekne ise tamamen küle döndü. Hatay'da tırın taşıdığı konteyner fırtına nedeniyle yol kenarına devrildi. Görüntüler Antakya İskenderun Karayolu'nda kaydedildi. Seyir halindeki tırın dorsesine konteyner vardı. Ancak şiddetli fırtına nedeniyle konteyner yola devrildi. O anlar trafikteki bir başka aracın araç kamerasına yansıdı.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
3: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, Esrarlıada, Arzın merkezine seyahat.
2: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
3: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
2: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
3: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
2: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler. Sıra dışı hayatlar.
4: Barış Bayraktar ben. 1992 Manisa Akhisar doğumluyum. İlk öğretim ve orta öğrenimimi Akhisar'da tamamladım. Hı-hı. Sosyal bir çocuğum. Yani gitar çalıyorum, film izliyorum. Paradan spor milli sporcusuyum aynı zamanda tabii ki. İstanbul'da yaşıyorum. Böyle bir hayatım var. Akhisar'da evin önünde karşıdan karşıya geçerken traktör kazası, talihsiz bir kaza sonucu. Tekerlek sandalye kullanıyorum. Paradans sporunda ilk olarak 2021 Türkiye Şampiyonası'na, 4. Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve burada elde ettiğim birincilik sonucu milli takıma seçildim. Şimdi ben birazcık geçmişime değineyim o halde. İlk önce ben ilkokul 3'te gitar çalarak başladım. Gayet sosyal bir küçüklüğüm vardı. Müzik kulağım, müzik ritmim küçük yaştan itibaren geliştiğine inanıyorum ki lisede bir müzik grubumuz da vardı. Lise bittikten sonra herkes dağıldı tabii. Sporla danışmam Akhisar'da Akhisar Belediyesi Spor'da engelli halter takımı ilk kez kuruldu. Türkiye'de ilk engelli halter takımıydı. Halterle uğraştım ve sonra basketbola geçiş evren var. Basketbola geçiş yaptım. 4 sene de basketbolla uğraştım. Şimdi dans öyle bir şey oldu ki yani ben basketbolda 4 sene boyunca tekerlekli sandalye kullanmayı öğrendim. Müzik geçmişim, müzikal geçmişim de olunca bunların ikisini harmanladım diyebilirim. Birazcık basamakları yükselmem daha kolay oldu galiba. Tabii ki geçmişimde yönelmiş branşların, yöneldiğim sporların belki de meyvesini topladım tabiri caizse bir anlamda. Daha basamakları çabuk tırmanmama sebep oldu diye düşünüyorum. Yine beni basketbolla tanıştıran çok değerli Sayın Erdem Göksel, Erdem abim. Bir gün bir telefon aldım ve Beşiktaş Belediyesi'nde böyle bir oluşum başladığını, bir sanat topluluğu kurulduğunu, bunun ilk ayağının dansla gerçekleşeceğini, beni sahneye çok yakıştırdığını, dansta başarılı olabileceğimi söyledi. Yani ben birazcık afalladım tabii ki tabiri caizse. Yani Erdem abi tamam iyi hoş dedin ama ben daha önce herhangi bir düğüne katılıp alkış dahi çırpmadım dedim yani o kadar uzun. Sen orasını merak etme dedi. Biz eğitimini aldıracağız falan. Geliştireceğiz bu olayı tamam. Böyle başladık. Tabii sevdim de yani ondan sonra sevdik buraya kaldık. Zorluk çektim. Basketbolun o üstüme oturttuğu hani sert karakter, o savaşçı mizacı birazcık kırmak, birazcık daha naifliğe, daha bir estetiği böyle bir yansıtmak diyebilirim. Birazcık daha zor oldu tabii ki. Hala da tam anlamıyla bunu başardığımı düşünemiyorum. Bu bir süreç tabii ki. Paradans spor dünya genelinde de çok gelişmekte olan ve özellikle Türkiye'de son birkaç senede ciddi başarılara imza atmamız sonucunda da gelişmekte olan bir spor. Herkesi dansa davet ediyoruz. Tekrar buradan çağrımızı söyleyelim yani. Ben bu kazayı çok seneler sonra öğrendim tabii ki. Yani ailem bunu 2,5 yaşındaymışım o dönem için. Hatırlamıyorum tabii ki hiçbir şekilde. Yaşadığımız yerde Akhisar'da, Manisa Akhisar'da. Evin önünde karşıdan karşıya geçerken bir traktör kazası yaşıyorum. Sanırım birazcık o konuda şanslı bir çocuktum. Ailem ve arkadaşlarım, çevrem. Neden böyle oldu? Bu durumu velveleye verecek veya benim kendi içimde belki de isyanlara sebep olacak. Hiç böyle negatif, olumsuz bir durumla karşılaşmadım, yaşamadım. Yani o dönem için olumsuz diye nitelendiriyorsunuz. Ama bu yaşa geldiğinizde ne kadar iyi olduğunu yani sizin için ne kadar çaba sarf ettiklerini anlıyorsunuz. O dönem için olumsuz dediğim mesela şunlar olabilir, şu örnekler. Ben o dönemlerde evin içinde tekerlekli sandalye kullanmıyordum ve kendim emekleyerek gezinebiliyordum. Küçük yaşlardaydım, 5-6 yaşlarında. O zamanlar yerde sobamız vardı mesela. Aile sobası. Sobada böyle kışın yanında su ısınsın diye sobanın yanına koyarsınız. Ve ben susadığım zaman ulaşabileceğim bir yerdeyse o su veya herhangi başka bir şey isteyeyim. Ailem onu hiçbir zaman vermedi bana. Barış git kendi suyunu kendin aldı yani. Ve ben böyle belki de farkında olmadan beni hayata hazırladılar diye düşünüyorum. Ve şu anda ailemden çok çok uzakta kendi başıma hayatımı idame ettiriyorum. Tabii ki bunların basamağı. Burada yani ailenin eğitiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok yanlış geliyor bazen bana aileler olumsuzladın mı, acıktın mı, artık buna kadar ayakkabısını giydireyim. O bilemez, o yapamaz, o üşür. Kabanını verin montunu gibi. Yani çocuk artık kendini iki cümle bir araya getirecek, kendini anlatacak, ifade edecek bir şeyini kaybediyor, yetisini kaybediyor. Yani bunu yapmamaları gerekiyor. Kesinlikle çocuklarını özgür bırakmaları, bağımsız bırakmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Kendimi bildim bile her zaman sosyal bir çocuk. Okul döneminde de. Ve hiçbir zaman bu durumun sıkıntısını çekmedim. Sanırım hayatım boyunca çekmedim. Yani şimdiye kadar aşamadığım tek olay merdivenler oldu galiba. Onda bir şekilde yardım istiyorsunuz, çözüyorsunuz. Yani başka bir pozisyon yok. Ve girişken de bir insan oldum. Yani seviyorum insanlarla kaynaşmayı, sohbet etmeyi, yeni kişiler tanımayı. Arkadaş konusundan da yönünden de o yüzden de şanslıydım galiba. Mesela bahsetmiştim. Lisede bizim müzik grubumuz var. Ve lisede müzik sınıfı 4. kattaydı. Ben tekerlekli sandalye kullanıyorum. Asansör yoktu. Ama ben mesela teknoloji sınıfı bu 2. kattaydı. Ben her hafta o derste oraya çıkardık, o sınıfa çıkardık ve ben hiçbir dersten geri kalmadım ve her dersi sınıfında gördüm arkadaşlarım sayesinde. 4. kata kadar çıkıp yani indik. 2. kata da çıkıp indik. Bir problem yaşamadım. Biraz şanslıydım galiba bu yönde belki de. Çok sevdiğim ve hayat felsefesi edindiğim bir söz var. Michael Jordan'ın bir sözü. Başarısızlığı kabul edebilirim diyor. Her insan hayatında başarısız olabilir. Ama denememeyi asla kabul edemem. Yani benim hayatıma baktığınızda belki evet birçok şey denedim ve belki de deneye deneye buldum. Yani belki olmam gereken yer para dans spordu, dans branşıydı. Ve ben bunu denedim. Halterle uğraştım. Müzik yaptım. Yani yüzdüm de basketbol oynadım. Bazı çeşitli amatör sporlarla da uğraştım. Ama sevdiğim yer burası ve belki de denemekten vazgeçmemek beni belki de başarıya götürdü diye düşünüyorum yani. Son olarak toparlayacak olursak, bu arada ona da değinmek istiyorum. 3 Aralık'ta gerçekleştirdiğimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün çok değerli bir projesi var. Engeller bizi durduramaz. Bu kapsamda da yine çok iyi adımlar atılıyor. Beşiktaş kesinlikle bir semt, yani bir spor kulübü değil. Beşiktaş bir okul, Beşiktaş bir kültür. Beşiktaş sanat şehri. Beşiktaş bu konulara her zaman duyarlı olmasıyla ön plana çıkan bir spor kulübü ve semt, bir belediye kesinlikle. Ve burada da yine çok ciddi sosyal sorumluluk taşıyan bir projeye imza attık hep beraber. Engeller bizi durduramaz. Kesinlikle yani sokağa çıkmasını destekliyoruz. Engellilerin engelli engelsiz. Hayat çok kısa bir şeyleri yaşamak için. Ve kendinizi eve kapatmaya gerçekten gerek yok. Şu insan bana bakıyor, yolda gidiyorum. Herkesin gözü benim üstümde. Hiç önemli değil abi. Ben de bakıyorum herkese. Bir köpek görüyorum, bakıyorum. Yaşlı bir teyze görüyorum. Aa, ne kadar hoş bir teyzeymiş diyorum, gülüyorum, selam veriyorum. Siz de herkese bakabilirsiniz. İnsanlar da size bakabilir. O yüzden kendimizi eve kapatmayalım lütfen. Ve bir şeyleri denemekten vazgeçmeyelim. Mücadeleye son vermeyelim diyorum. Teşekkür ediyorum.
5: Önündeki tek engelin yüksek kaldırımlar olduğunu söyleyen Barış Bayraktar, hikayesini NTV Radyo'da anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Kuzey ışıkları gezegenimizin en büyüleyici doğa olaylarından biri. İşte bu görsel şölen Devlet Çok Sesli Korosu'nun Aurora konseriyle işitsel bir deneyime dönüşüyor. Doğanın kadim seslerini, insanın çevreyle kurduğu o köklü bağı müzikle yeniden hatırlatacak bu çok özel konser 8 Haziran'da İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak. Bize bu konseri ve doğayla müziğin birleşiminden ortaya nasıl bir etkinin çıktığını Devlet Çok Sesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem'le konuşacağız. Burak Bey merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Yoğun bir programın içinde sizi konuk alıyoruz. Çok teşekkür ederiz öncelikle katıldığınız için. Bu görsel şöleni işitsel bir deneyime dönüştürme fikri nasıl ortaya çıktı? Bunu sorarak başlayalım.
1: Ben de teşekkür ederim zaman ayırdığınız için koro müziğine. Koro insan sesiyle ortaya çıkan bir sanat formu olduğu için çok imkanlara açık. Benim çok sevdiğim bir dostumun, Hollanda Oda Korosu sanat yönetmeni olan Tido Visser'in bir sözü var. Koro 21. yüzyılın senfoni orkestrası diyor. Gerçekten öyle. Artık bu dönemde koronun imkanları sadece sahne üzerinde bir araya gelip şarkı söylemek değil, tam bir deneyim yaratmak, ışığıyla, görseliyle, sesiyle, efektleriyle. Aurora da böyle bir proje ve bu konsere gelen dinleyicilerimiz de bu deneyimi yaşayacaklar.
0: Şimdi çok görsel olarak büyüleyici bir doğa olayı bu kuzey ışıkları, ama bir o kadar da sahnedeki eserler bir ritüeli andırıyor, bunu hissettiriyor dinleyince. Dinleyici AKM'de nasıl bir atmosferle karşılaşacak?
1: Evet, Aurora Borealis ismi esasında Latince kuzey ışıkları demek, ama Aurora tek başına geldiğinde gecenin en karanlık anındaki İlk ışıklar anlamını da taşıyor. Bu hani vardır ya, şafak söker, güneş doğmaya başlarken ilk ışıkları görürüz. Esasında bunu anlatıyor. Biraz da dünyamızın bugünkü durumuna bir eleştiri var bunun içerisinde. Ve dönüp bir tefekkür, kendi kendimize bir dönüp bakma isteği de var. Çünkü savaşlar, insanların birbirine yaptığı kötülükler ve bütün bunların içerisinde yeni bir dünya isteği, yeni bir hayat arayışı. Bütün eserlerde var. Mesela Octavio Paz'ın müthiş bir şiiri var programın içerisinde. Yeni bir dünya hayal etmeliyiz diyor. Yeni ağaçlar, yeni kuşlar, yeni insanlar. Veya Velio Tormis'in çok önemli bir eseri var yine programın içerisinde. Demire Lanet. Burada da diyor ki en sonunda, sen topraksın, ben de toprak. Sen dünyasın, ben de dünya. Ve ikimize yeter dünya. Esasında bizim dünya üzerindeki yolculuğumuzu ve ne zaman birbirimizden bu kadar ayrı düştüğümüzü de sorgulayan program. O yüzden ritüelistik, bu ayinsel bazı anlarda sahnede yer alıyor.

0: Konser İsveç, Estonya, Letonya, Norveç ve Amerika gibi oldukça geniş ve zengin bir coğrafyanın müzikal mirasını da bir araya getiriyor aslında. Bu kadar farklı coğrafyaların doğa algısı ve müzikal hafızasını tek bir potada birleştirirken siz nasıl bir süreç izlediniz? Biraz bunu da bize anlatır mısınız?
1: Evet, şimdi bütün bu ülkelerdeki besteciler çok tecrübeli, çok önemli koro bestecileri ve insan sesini iyi tanıyorlar. İnsan sesi için yazılmış ve sadece insan sesi için değil, aynı zamanda mesela Eric Ashton Wise'ın eserleri var. Bizim çok hepimizin mutfağında olan bir parçayla bir müzik enstrümanı yaratıyor. Bardaklarla, cam bardaklarla da koro aynı zamanda ses dışında bir ses dünyası yaratıyor, tını dünyası yaratıyor. Ve bütün bu eserler bir şekilde birbirlerine mesajlarıyla bağlanıyorlar. O mesajın da özü kadim olan, öz olan bir şey var dünyada. Bizim burada varoluşumuzu anlamlandıran ve biz bunu hatırlamalıyız. O yüzden Norveçli besteci Bodgar Moen'in Sator isimli eseri de bizi buraya çağıracak bu konserde. O da bu eseri 11 Eylül saldırılarından sonra yazmıştı. Ve şöyle başlıyor eser. Kan dursun, dünyada artık kan akmasın. Ve bu bize hangi büyü yapıldıysa, birbirimizi bugün savaşlarda öldürüyoruz, bu büyü tersine dönsün. O yüzden çok kadim bir ayini getiriyor Bodgar Moya. Yani farklı bestecilerin, farklı şairlerin kendi süzgeçlerinden geçirdikleri şekilde biz ortaya bir sanat eseri koymaya çalıştık.
0: Harika. Bugüne de çok önemli mesajlar veren bir program. Şimdi konserin akışında bir hikaye mi anlatılacak yoksa birer birer mi o eserler dinleyiciyle buluşacak? Nasıl bir program olacak?
1: Şöyle diyebiliriz, hem birer birer hem bütün. Konserin içerisinde 9 farklı eser var ama bu 9 farklı eser birbirine bağlanıyor. Ve birbirinin destekleyen bir hikaye anlatıyorlar. Tabii ki üst yazıda metinler takip edilecek Türkçeleri. Görsellerle biz bunu destekliyoruz. Çok değerli sanatçılarla çalışıyoruz görsel tarafta da. Ses ve ışık efektleriyle çalışıyoruz. Yani biraz da her bir dinleyicinin, AKM biliyorsunuz 2040 kişilik, evet. 2040 dinleyicinin hepsinin kendi deneyimlerini yaşaması için de bir alan sağlamak istiyoruz. O yüzden evet, bu bizim hikayemiz diye biz bunu anlatacağız koro olarak, ama her dinleyenin de kendi hikayesini yazmasına fırsat tanımak lazım.
0: Aslında bugün için de çok modern bir duruş değil mi sizin yaptığınız? Yani sadece müzik ve sesle değil, görsel ve ışıkla da onu desteklemek sanki bugünün dinleyicisine daha çok hitap ediyor gibi.
1: Evet, çünkü biz Devlet Çok Sesli Korosu olarak tabii ki her dönemden koro müziğini seslendirmekle yükümlüyüz ve bunu da severek yapıyoruz. Orta Çağ'dan Rönesans'tan klasik dönem, işte barok, klasik, romantik, bugüne kadar modern ve postmoderne kadar gelen bir geniş bir repertuarımız var. Fakat bugünün konser salonu 1800'lerin konser salonu değil artık. Hem imkanlar açısından değil, hem de yani Instagram, TikTok devrinde sadece ses değil, görsel destek. Yani teknolojiyi belli bir yere kadar da kullanmak lazım. Burada da açıkçası biraz da muhafazakarız, onu da söyleyeyim. Hmm. Çünkü görüntü, ışık ve efektler müziğin önüne geçmemeli. Hmm. Müziği destekleyen öğeler olmalılar. Bizim de projemiz bunu amaçlıyor. Yani ana faktör burada, ana sanat formu ses, insan sesi, koro. Ama diğer tüm disiplinleri de birbirine destek olarak yararlanmak istiyoruz tabii ki.

0: Şimdi öne çıkan performanslardan bahsedelim biraz dilerseniz. Az önce siz biraz girdiniz Demir Elanet isimli evet. çalışmaya ama başka hangi performansları izleyeceğiz Devlet Çok Sesli Korosu'ndan? Bize biraz o eserleri de anlatır mısınız?
1: Tabii ki seve seve. Şimdi Demir Elanet'ten başlayayım. Bu özel bir eser çünkü bunu Türkçe'ye çevirdik biz. Bestecinin özel izniyle, bestecinin ailesinin özel izniyle Türkçe olarak seslendiriyoruz. Zaten Veljo Torm isimli Estonyalı besteci. En büyük isteğiymiş herkes, her ülkenin seyircisi kendi dilinde dinlesin bu eserleri ki hikayeyi anlasın diye. O yüzden o özel bir eser Türkçe seslendirileceği için. Dönelim geriye. Bengt Olen'in Trillo isimli eseri var. Aslında bu bir İsveç halk şarkısı ve denizci eşlerini bekleyen kadınların hikayesi. Ve denize sesleniyorlar ve diyorlar ki benim özlediğim kişi işte orada göründü, yaklaşıyor, geliyor. Bir özlem hikayesiyle başlıyor aslında müzik. Eric Ashenvite'in eserleri bence ilginç. Çünkü Kuzey Işıkları ismini taşıyan bir eser var, Northern Lights. Ve Yıldızlar ismini taşıyan bir eser var, Stars. Bu iki eserde hem koroyu hem dediğim gibi az önce cam bardakların o efekt dünyasını hem de çok etkili şiirleri birleştiriyor. Letonya halk ezgileri de içerisinde duyabiliyorsunuz. Bence en etkili müziklerden bir tanesi de Cloudburst. Bu Eric Whitaker'ın bir eseri. 2014 yılında Eric Whitaker Türkiye'ye de gelmişti. Çok ünlü bir Grammy ödüllü koro bestecisidir. Bu eserde de Octavio Paz'ın şiirini kullanıyor Whitaker ve uzaktan bize doğru yaklaşan bir fırtınayı, bir yağmuru bize hissettiriyor. Ama en önemlisi de şimşeklerin çaktığı, yıldırımların duyulduğu bir an var. Ve bu ana seyirci de katılıyor. Bizim projemizde böyle yapıyoruz. Seyirciyi de biz bu efekt dünyasına dahil ediyoruz. Onlar da bize katılıyorlar. O yüzden herkesi bir icracı olarak da görüyoruz bir yerde, sahnede. Bunun gibi eserler var. Hepsi çok ilginç, hepsi birbirinden güzel diyebilirim.

0: Öyle güzel anlattınız ki şimdi yani gözümün önüne geldi biraz yani
1: Süper.
0: canlandı. Şimdi dinleyiciler 8 Haziran akşamı salondan ayrılırken o zaman 1001 farklı duyguyla ayrılacak zannederim, değil mi? Bir görsel hayal mi, bir his mi,
1: Evet.
0: yoksa biraz sorgulamayla mı, ne dersiniz?
1: Bence hepsi birden. Çünkü biz burada seyircinin de hakkına girmek istemiyoruz. Yani herkesin konserden, o sanat deneyiminden kendi mesajını çıkartmaya hakkı var. Onu biz dikte edemeyiz. Fakat biz ortaya bir ürün koyuyoruz, bir fikir koyuyoruz. O fikirde herkes ne istiyorsa, ne hissediyorsa o gece için onu alacak. Biz Aurora'yı Ankara'da 3 kez sergiledik, sahnedeydik ve üçü de büyük ilgiyle karşılandı. Şimdi ilk kez İstanbul'a geliyoruz. Bilmiyorum tekrar gelir miyiz ama İstanbul Opera ve Bale Festivali içerisinde yer aldığı için çok özel bir prodüksiyon olacak bu. Yani İstanbullu izleyicilerimizin Devlet Çok Sesli Korosu'nu Opera Festivali'nde kaçırmamalarını biz temenni ederiz.
0: Harika. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve bize bu güzel konseri anlattığınız için. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. 8 Haziran akşamı AKM'de görüşmek üzere diyelim o zaman dinleyicilerimize.
0: Pencerede bugün Devlet Çok Sesli Korosu'nun 8 Haziran'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde vereceği Aurora konserini koronun şefi Burak Onur Erdem'le konuştuk. Programı Atilla Özdal'la birlikte hazırladık. Haftaya tekrar buluşalım.
2: Zeynep Gül Alp'le Pencere. Hava durumu.
3: Pazartesi günü ülkede yağış az noktada var. İstanbul az bulutlu, Poyraz sert esiyor, sıcaklık 27 derece. Ankara 28, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 27 derece. İzmir'de Poyraz sert esiyor. Marmara'da hava az bulutlu, Poyraz sert ve serin esiyor. Trakya'da yerel yağış var. Balıkesir 30, Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da çoğu yerde hava açık. Konya 30, Eskişehir ve Kayseri 27 derece. Ege az bulutlu, Karayel bölgede serinlik vererek sert esiyor. Manisa 34, Muğla 33, Denizli 35 derece. Akdeniz güneşli, Adana 32, Hatay 29 derece. Sahillerde lodos nemli esiyor. Karadeniz'de güneşli ve az bulutlu bir hava var. Bolu kısa süre yağmurlu. Bolu 26, Zonguldak 24, Samsun 23 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 23, Malatya 31, Diyarbakır ve Gaziantep 34 derece.
2: Hava durumu. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Radyo tiyatrosu. Elveda güzel vatanım. 4. bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay. Karakterler. Dış ses Merih Tangün. Şehsuvar Sami, Ali Rıza Kubilay. Tevfik Fikret, Selçuk Kıpçak. Hristo, Ahmet Mazlum Kiper. Şaşı Fehima, Ender Yiğit. Kel Hamdi, Kaan Songun. Tikveşli Nuri, Ege Gürel. Resneli Niyazi, Arda Kavaklıoğlu. Mülazım Bahri, Mustafa Oral. Prodüktör, Cengiz Saral. Ses teknisyeni, Hüseyin Karadeniz. Yönetmen, Aziz Acar. İstanbul 1926.
2: Hatırlar mısın Ester? Mektebi Sultani'den mezun olduğum yıl İstanbul'a gelmiştim. Güya Balat'taki Lilya Hala'nı ziyarete. Ama asıl maksadın elbette beni görmekti. Dünyanın en güzel mezuniyet hediyesiydi senin gelişin. Birlikte Hacapulo pasajına girmiştik. Namık Kemal'in İbret gazetesini çıkardığı yeri göstermiştim sana. Ahmet Mithat Efendi'nin kaldığı evin alt katıydı. Zaten matbaa da ona aitti. İki yazarın sürgün günlerinden bahsetmiştik. Sonra lacivert bir şapka almıştık sana. Yaz başıydı. Pasajdaki ağaçlar çoktan çiçek açmıştı. Güzel günlerdi. Çok güzel günler. Peşimde hafiyelerle akşam alacasında yürürken seni ne kadar özlediğimi hatırladım bir kez daha. Burnumun direği sızladı. Gözlerim nemlendi. Yutkundum. Bırakmadım kendimi tabii. Genç Cumhuriyet'in polis raporlarına takip ettiğimiz şüpheli şahıs birdenbire ağlamaya başladı diye kayıt düşülmesini hiç istemem. Hacapulo pasajından geçerken birlikte yemek yediğimiz İran lokantasına girmeyi düşündüm bir an. Safranlı pilavını sevmiştim buranın. Ne yalan söyleyeyim, öteki yemeklerini hatırlamıyorum. Evet, İran lokantasına girmeyi düşündüm ama hemen vazgeçtim. Hatıraları depreştirmenin manası yoktu. Hayır, daha fazla duygusallık istemiyordum bu akşam. Terzilerin, kahvehanelerin lokantaların arasından geçerek Cadde-i Kebir'e çıktım. Bir hayli kalabalıktı cadde. Peşimdekiler telaşa kapılmışlardır. Şimdi kaybedeceğiz herifi diye. Sakince, sanki zevkli bir akşam gezintisindeymişim gibi yürüdüm. Şehir işgalden kurtulalı hepi topu 3 yıl olmasına rağmen cadde eski debdebesine kavuşmuştu. Yanımdan geçen şık giysili kadınlar, erkekler, gösterişli mağazalarda sergilenen pahalı mallar. Harp de, kıtlık da yoksullar için felaket demekti. Parası olan her devir gemisini yürütüyordu. Sonbahar gecesinin tadını çıkaran insanları seyrederek Mektebi Sultani'nin önüne geldim. Yıllarca bana yuva olmuş okuluma bakarken arkadaşlarımdan birine değil de efsanevi müdür Tevfik Fikret'i hatırladım. 31 Mart'ta gericiler meşrutiyete karşı ayaklandıklarında kapıya dikilmiş,
3: "Benim cesedimi çiğnemeden kimse bu mektebe dokunamaz."
2: Böyle bağırmıştı ayaklanan gericilere. Büyük şairdi. Namuslu adamdı. Dünyanın, ülkenin acısını içinde hisseden bir adam. Sonradan onu da düşman etmişti cemiyet kendine. Hüzünlendim. Sanki olanı biteni unutmama yardım edebilirmiş gibi kaçırdım bakışlarımı okulumuzun kapısından. Kalabalığı caddede bırakıp Site de Pera'ya girdim. Pastanenin, terzinin, fırının önünden geçtim. Yine yorgunun meyhanesinde aldım soluğu. Adımımı atar atmaz Risto'nun neşeli sesi çınladı kulaklarımda.
4: Vay, hoş gelmişsin Şehsuvar Bey. Sefalar getirmişsin.
2: İçmeye hiç niyetim yoktu aslında. Sarhoş olunacak değil.

kapısı buydu. Otele dönerken bütün dertlerim, meselelerim yerli yerinde durmasına rağmen kendimi çok daha iyi hissediyordum. Sanki bu dünyadan, bu ülkeden, bu şehirden ve beni bekleyen bütün tehdit ve tehlikelerden kurtulmuş gibiydim. İşte bu hissiyatla girdim otele. Bu hissiyatla oturdum yazı masasına. Ve bugünden çok daha umutlu, çok daha mesut olduğumuz ayaklanma günlerini yazmaya başladım yeniden. Yıldız'daki padişah isyanı bastırmak için Tatar Osman Paşa'yı görevlendirmişti. Ne yapılıp edilecek, Şemsi Paşa'nın muvaffak olamadığı vazife eksiksiz olarak tamamlanacaktı. Elbette artık herkes daha temkinliydi. Daha dikkatli ve daha ürken. Öyle ya, bir paşa daha katledilirse ne olurdu devleti âliyenin hali? Bu sebepten misliyle güvenlik tedbiri alınmıştı ama karşılarında gizli bir cemiyet vardı. Ve bizzat Tatar Osman Paşa olmasa bile onun en yakınındaki subaylardan birinin İttihat ve Terakki üyesi olması işten bile değildi. Zavallı Osman Paşa da farkındaydı bunun. Fakat elden ne gelir? Emir büyük yerdendi. Ucunda ölüm de olsa yerine getirilecekti. Yine de yılların tecrübesiyle farklı bir yol izlemeyi tercih etti paşa. Manastır'a gelince dağa asker yollamak ya da şehirde tutuklamalara başlamak yerine bir heyet oluşturup cemiyetin üyelerini tespite kalkıştı. Ne var ki çok geçti. Ne yaparsa yapsın artık inkılabı kimse bastıramazdı. Makedonya dağlarında tutuşan isyan ateşini asla söndüremeyeceklerdi. Şemso'nun vurulmasıyla vatan evlatları manevi bir galibiyet almışlardı. Daha da önemlisi millet Abdülhamit'in bir paşasının öldürülebileceğini görmüş, saraya duydukları korku azalır gibi olmuştu. Gibi diyorum çünkü kat'i zafer henüz sağlanamamıştı. Sarayın sert bir darbesiyle vaziyet anında tersine dönebilirdi. Binlerce yıldır krallara, imparatorlara, padişahlara körü körüne boyun eğmiş, büyük isyan ve ayaklanma tecrübelerinden yoksun bu halk, devlet baskısını görür görmez bizi hain ilan ederek "Padişahım çok yaşa" demeye başlayabilirdi. Üstelik ardı ardına iki paşanın öldürülmesi tepki toplayabilir, Yıldız Sarayı isyan hareketini yabancı devletlerle bir tür işbirliği gibi gösterip milleti aleyhimize kışkırtabilirdi. Abdülhamid'in eline böylesi kozlar vermek istemeyen cemiyet, işte bu nedenle Tatar Osman Paşa'yı öldürmeye değil, bir süreliğine dağa kaldırmaya karar vermişti. İttihat Terakki Merkezi Umumisi'nin Resneli Niyazi'ye gönderdiği mesajı vaktinde ulaştırmam bu sebepten çok mühimdi. Tabii götürdüğüm şifreli mektubun içinde neler yazdığından o zamanlar bir haberdim. Meşrutiyetin ilanından sonra anlayacaktım. Mintanımın altında, kalbimin üstünde kutsal bir emanet gibi taşıdığım o mektupta neler yazdığını. 10 gün önce geldiğim yolu gerisin geri kat ederek manastıra ulaştım. İstasyonda Mehmet Ali eniştem karşıladı beni. Sevinçle sarıldık. Görüşmediğimiz kısa süre içerisinde büyük olaylar meydana gelmiş, vatan adeta şahlanıp ayağa kalkmıştı. İkimiz de sevinçliydik. İkimiz de ne yaptığımızı biliyor, böylesi büyük bir direnişin içinde yer almaktan gurur duyuyorduk. Fakat oturup birbirimize memnuniyetimizi anlatacak sıra değildi. Öyle hızlanmıştı ki zaman, her saatin, her dakikanın önemi vardı. Manastırda cemiyetin tedarik ettiği araba gelinceye kadar oyalandım. Bu süreyi de 10 gün önce Mülazım Atıf'ın Şemso'yu vurmadan önce yemek yediği lokantada karnımı doyurarak geçirdim. Mehmet Ali enişten bir an olsun yalnız bırakmamıştı. Artık anlamışsındır Ester. Bir akraba olarak değil, bir cemiyet üyesi olarak karşılamıştı beni. Ama herhangi bir şüphe vuku bulduğunda akraba olduğumuzu söyleyerek kurtaracaktık vaziyeti. Bundan daha iyi bir emniyet tedbiri olamazdı. Allah'a şükür hiçbir mesele çıkmadı. Trenden indikten bir saat sonra iki siyah atın çektiği bir arabayla Resne'ye doğru yola çıkmıştım bile. Yanımda teyzem olduğunu söyleyeceğim Ulviye Hanım'la 10 yaşındaki oğlu Hasan vardı. Cemiyet işi şansa bırakmak istemiyordu.

0: 32 yıllık yönetiminde Abdülhamid'in en başarılı olduğu alan hafiyelik teşkilatıydı. Gerçi son vakitlerde bu işin de cılkı çıkmış, gelen jurnaller o kadar artmıştı ki hangisinin hakikaten kuşkulu bir durum, hangisinin göze girmek için yapılan bir ihbar olduğu tespit edilemez olmuştu. Yine de sultan için hafiyelik teşkilatı vazgeçilmez önemdeydi. Öyle ki 1905 yılında Belçikalı bir anarşistin yaptığı bombalı suikastin önlenememesi, hatta Abdülhamit'in bu saldırıdan bir anlık gecikmeyle şans eseri kurtulması bile hafiyelere duyduğu büyük güveni azaltmamıştı. Zaten başka çaresi de yoktu. Onca baskıya, onca zulme rağmen sayıları her geçen gün artan muhaliflerle başka türlü nasıl başa çıkabilirdi ki? Resne'nin girişindeki Şaşı Fehim Ağa'nın çiftliğinde indik arabadan. Şaşı dediklerine bakma. Son derece yakışıklı, sırım gibi upuzun bir adamdı. Sadece ela gözleri biraz şehlaydı, o kadar. 70'inde olmasına rağmen dimdik yürüyordu. Hafızası, zekası benden daha iyiydi. Sanki öz evladıymışız gibi muhabbetle karşıladı bizi. Devasa çınarın altındaki sekiye sofra kurdurdu. Biz karnımızı doyururken Niyazi Bey'in lahça üzerine yürüdüğünü anlattı. Bu gece olmazsa yarın sabah ulaşırmış oraya. Ulviye Hanım'la oğlu Hasan yanımızdan ayrılınca kaygıyla baktı yüzüme.
1: Resne, 1908, Temmuz ortaları.
2: Amma bir tap görünürsün be kız hanım. Bu gece kal. Yarın çıkarsın yola be ya.
3: Sağ ol Fehim Ağa. Vazife beklemez.
0: Fehim Ağa üstelemedi. Altıma yağız bir at çekip yanıma silahlı iki adam kattı. Dağlar tehlikeliydi. Sadece bizimkiler değil, eşkıyalar, soyguncular, bir sürü başı bozuk çete cirit atıyordu etrafta. Hava kararırken çıktık yola. Ilık bir yaz gecesiydi. Hoyrat bir rüzgar atlarımızın yelelerini şefkatle okşuyordu. 2 saat kadar sakince yol aldık. Ne bir eşkıya çetesi, ne bir asker müfrezesi. Ama karanlığın iyice koyulaştığı, aksine ağaçların seyrekleştiği bir vadiden geçerken sert bir ses duyuldu.
4: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
3: Resne'den geliyoruz. Lahça'ya gidiyoruz.
4: Kimi görmeye gidiyorsunuz?
3: Kardeşimi. Lahça'da Sakar kardeşimi göreceğiz.
0: Evet. Cemiyetin parolasıydı söylediği cevap ve yerine ulaştı. Ağaçlıkların arasından bir düzineye yakın adam çıktı açıklığa. Temkinliliği bırakmamışlardı. Hepsinin elleri tetikteydi. Biraz yaklaşınca bir kahkaha koptu gelenlerin arasından.
5: Hamdi, ulan Kelamdi. Sen değil misin lan o?
3: Vay Tikveşli Nuri. Ulan sesinden tanımalıydım seni be. Başka kimde vardır o eşek anırtısına benzeyen öykürme?
0: Hamdi bir anda atından inmiş, Tikveşli Nuri ile sarmaş dolaş olmuştu. Bulgar çetelerin etrafta dolaştığı görülmüştü. Beklenmedik bir baskına uğramaktan korktukları için yolu tutmuşlardı. İyi haberse Resneli Niyazi'nin Lahça'ya girmek üzere olduğuydu. Yolu koruyan çetelerin konakladıkları şeker pınarının suyundan içtikten sonra yeniden koyulduk yola. Gece ilerledikçe serinlik artıyor. Çiğ yağıyordu üzerimize. İçimin titrediğini hissediyordum ama yanımdaki namlı çetecilere fark ettirmemeye çalışıyordum. Öyle acemi olan tir tir titriyordu atın üzerinde dedirtmezdim kendimi. Lahça'ya geldiğimizde ortalık sakindi. Niyazi Bey ve çetesinin henüz buraya intikal etmediği anlaşılıyordu.
3: İçeriye girmeyelim. Şu kuytuda bekleyelim hele. Sabah ola, hayrola.
0: Atların sırtındaki örtüleri yere yayıp uzandı. O kadar yorulmuştum ki anında dalmışım uykuya. Sırtımı dürtükleyen bir namlu uyandırdı beni. Gözlerimi açınca karşımda olanca heybetiyle Resneli Niyazi'yi gördüm. Boynunda bir dürbün, elinde bir tüfekle azarladı beni.
6: Vazife böyle mi icra edilir delikanlı?
3: Efendim?
0: Nasıl utandığımı anlatamam. Niyazi Bey'in o korku nedir bilmeyen gözlerindeki mana değişti, bir çocuk gibi muzikleşti.
6: Latife ediyorum. Arkadaşlar saatlerdir yolda olduğunu anlattılar. Çok yorulmuşsun. Bizim de senden geri kalır yanımız yok ya.
0: Baktım, Kel Hamdi ile öteki çeteci kıs kıs gülüyordu uzaktan. Ama şimdi alınganlık gösterilecek sıra değildi. Merkezi umuminin verdiği zarfı mintanımın içinden çıkardım. İsyanın gözdesi olan bu kol ağasını uzattım. Aldı, zarfı açtı. Mektubun şifreli olduğunu anlayınca...
6: Gel benimle.
0: Resneli Niyazi ilerideki ceviz ağacına yürüdü. Derhal takibe koyuldum. Kısa boylu mülazım Bahri de bizimle birlikte yürüyordu. Ceviz ağacının altına gelince mektubu uzatarak emretti.
6: Bahri, bizim lisanımıza çevir şu mektubu.
0: Mülazım Bahri yanlarında taşıdıkları portatif masayı açtı, bazı defterler, kitaplar çıkardı. Niyazi Bey de, ben de tek kelime etmeden bu genç subayın çalışmasını izliyordum. Sonunda ayağa kalktı, eliyle masanın üzerindeki mektubu işaret etti.
7: Buyurun kumandanım, okumanız için hazırdır.
6: Sağ olasın Bahri.
0: Resneli Niyazi masanın başına geçti. Şifresi çözülmüş mektubu sessizce okumaya başladı. O mektubu okurken ben de bu kahraman zabitin neredeyse kalın kaşlarına değecek kadar kafasını tümüyle örten başlığın üzerindeki yazıyı sökmeye çalışıyordum. Daha önceden işittiğim gibi iki kelime yazılıydı nakışlı şapkasının üzerinde. Vatan fedaisi. Kendisini izlediğimden habersiz olan Niyazi okumayı bitirince...
6: Demek doğruymuş. Allah yardımcımız olsun evlat. Vazife yerine getirilecektir.
0: O sabah Lahça'da köylerden ve Resne'den gelen yiyeceklerle karnımızı doyurduk. Günlerdir dağlarda olan bu insanların arasında kendimi bir tuhaf hissediyordum. Resneli'nin adamları, Victor Hugo'nun romanlarında anlattığı Fransız ihtilalcilerine hiç benzemiyorlardı. Hayır, hayır hayal kırıklığı içinde değildim. Aksine despot bir padişaha isyan eden, bu saçları sakalları uzamış, kirli üniformalar içindeki askerlerin, romanlarda okuduğum o Fransız ihtilalcilerinden çok daha hakiki, çok daha sahici olduklarını düşünüyordum. Üstelik çok daha naif. Sen de bizimle gel demeleri için neler vermezdim. Ama hayır. Acele Selanik'e geri dönmem, mesajı yerine ulaştırdığımı bildirmem gerekiyordu. Öyle de yaptım. İki fedaimle birlikte önce Resne'ye, sonra Manastır'a, oradan da ilk trenle Selanik'e, senin yanına döndüm. Ben bu yolculuğu yaparken Niyazi Bey de kendisine verilen emri eksiksiz olarak yerine getirmişti. 22 Temmuz'u 23'e bağlayan gece Manastır'a inip Tatar Osman Paşa'nın konağını basarak dağa kaldırmıştı. Ertesi sabahta Manastır'da toplar atılarak meşrutiyet ilan edilmişti. Sonrası domino taşı gibi gelecek, vilayetler peş peşe meşrutiyeti ilan edeceklerdi. Ve Yıldız Sarayı'nda yapayalnız kalan Abdülhamit Han, tarihin bu dayatmasına daha fazla direnemeyecekti.
1: Elveda Güzel Vatanım, 4. Bölüm. Yazan Ahmet Ümit, uyarlayan Buket Kubilay. Karakterler: Dış Ses Merih Tangün, Şehsuvar Sami Ali Rıza Kubilay, Tevfik Fikret Selçuk Kıpçak, Hristo Ahmet Mazlum Kiper, Şaşı Fehima Ender Yiğit, Kel Hamdi Kaan Songun, Tikveşli Nuri Ege Gürel, Resneli Niyazi Arda Kavaklıoğlu, Mülazım Bahri Mustafa Oral, Prodüktör Cengiz Saral, Ses Teknisyeni Hüseyin Karadeniz, Yönetmen Aziz Acar.

0: Radyo tiyatrosu sona erdi. Radyo tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradio.com.tr'deki podcast sayfamızda.
1: Merhaba sevgili cazseverler.
0: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
1: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

Pazar saat 22.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Saat 20 ana haberle karşınızdayız. Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri aktaracağız ama önce günü özetleyelim. Fenerbahçe'de bugün seçim günüydü. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için yarıştı. Oy verme işlemleri tamamlandı, sayıma geçildi. Fenerbahçe'nin yeni başkanı önümüzdeki dakikalarda belli olacak, aktaracağız. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de toplam 6 beldede seçmen sandık başına gitti. Belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri için oy kullanıldı. Oy sayımı sürüyor. Son durumu aktaracağız. İran, Washington'la masaya oturmak için İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını durdurmasını istiyor. Ancak İsrail'in Beyrut'un güneyine hedef alan alması diplomasi trafiğini zora soktu. Trump'tansa Tahran'a anlaşma tamamlanmadan yaptırım gevşetme ve varlıkların serbest bırakılması yok mesajı geldi. Ayrıntıları paylaşacağız. İlk olarak Çobani Stadyumu'na gidelim. Fenerbahçe yeni başkanını seçmek için sandığa gitti bugün ve Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin yarışı devam ediyor. Daha doğrusu oylar kullanıldı. Sayıma geçildi mi geçilmedi mi ne durumda, son bilgileri bize Gürkan Ak aktaracak.
1: Fenerbahçe Kongresi'nde 10. saati devirmiş durumdayız. Sabah 10 itibariyle üyelerin oy kullanma işlemi başlamıştı. 45 sandıkta oylar atıldı. Saat 17 itibariyle sandıklar kapandı. Üyeler daha fazla oy atamadı. Ve sayma işlemi için ilk aşama olan eşleştirme kısmına geçildi ki o süreçten bu sürece yaklaşık 18-15 civarında bu işlem başlatılmıştı. Hala eşleştirmenin devam ettiğini belirtelim. Burada aslında iki tarafında temsilcilerinin sandıklarla ilgili çok daha titiz çalışılması yönünde talepleri oldu ve bazı sandıklarda fazla atılan üye kartları var ve atılmış oy pusulalarıyla sayıları eşleşmediği için, tutmadığı için bazı oyların iptali gerekiyor. Tüzük kuralları gereği ve kongre kuralları gereği. Dolayısıyla bu eşleştirmeler yapılarak üye kartlarıyla atılan oy pusulaları, zarfları aynı sayıya eşitleniyor. Ve bu eşleştirmenin ardından ancak zarflar açılacak ve oy sayımına geçilecek. Bir bağlamda tabii ki oy sayımının bir kısmının başladığını da bu şekilde ifade ederiz. Bir sürecinin başladığında bu şekilde ifade edebiliriz. 27.138 üyenin oy kullandığı bir seçim oldu. Rekor bir katılım olarak yine kayıtlara geçti ki rakamsal anlamda rekor olarak bildiğiniz gibi 2024'te Ali Koç'la Aziz Yıldırım arasındaki seçimde 27.738 oy kullanılmıştı. Bu da hem kulüp hem de spor kulüpleri arasında yapılan seçimlerdeki en yüksek oy kullanma rakamıydı. Bir rekordu bu. Buna yakın bir oy kullanıldı. Beklentinin çok üzerine çıkıldığını da aktarmakta fayda var. Belirttiğim gibi her iki başkan adayı da şu anda localarında ve oy sayımının, zarfların açılmasının başlamasını bekliyorlar. Zaman zaman kendilerine tabii ki istihbarat da geliyor. Burası hareketlenebiliyor. Destekçiler tezahüratlara başlıyor ama resmi rakamlar görülmeden net bir şey konuşabilmek zor. Ama şunu net olarak ifade edebiliriz. Kafa kafaya bir seçim olması bekleniyor. Aradaki oy farkının 1000-1500'lerde maksimum olması beklendiğini, en azından buradaki camianın önemli değerlerinin, figürlerinin beklentisinin bu yönde olduğunu da aktarmış olalım. Biz yine gelişmeler oldukça NTV ekranlarından aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Gürkan Ak'a teşekkür edelim ve gelelim gündemdeki diğer başlıklara. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Sıfır Atık Forumu'nun kapanış etkinliğinde konuştu. Erdoğan, son yıllarda sıfır atık hareketiyle tüketim alışkanlıkları açısından önemli ilerlemeler kat edildiğini söyledi. Farklı programlarla ekonomiye 365 milyar liralık katkı sağlandığını belirtti.
2: Sıfır atık hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sıfır atık hareketinin çevre ve ekonomiye katkısını vurguladı. Türkiye'nin yeşil, çevreci üretim ve enerji politikalarını sürdüreceğini söyledi. Cumhurbaşkanı İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun kapanış programında konuştu.
2: Yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmayı temel alan bir yaklaşımla hareket ediyor. İklim krizinin etkilerini asgari seviyeye indirmek için yoğun çaba harcıyoruz. Net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, iklim krizinin önüne geçmek için küresel çapta daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.
2: Dünyanın bir kısmı refah ve zenginlik içinde yaşarken ciddi bir yekün teşkil eden diğer bir bölümü açlık, yoksulluk ve hastalıklarla mücadele ediyor. İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor.
0: Bugün Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de toplam 6 beldede seçim yapıldı ve kesin olmayan sonuçlara göre 6 beldeden 4'ünü AK Parti adayları kazandı. MHP ve CHP adayları da birer belde kazandı. Ayrıntıları almak için şimdi Tuana Çiftçi'ye bağlanalım. Tuana, nedir resmi olmayan sonuçlara göre son durum?
4: Canan, senin de belirttiğin gibi bugün Tokat, Nevşehir, Gümüşhane'de toplam 6 beldede seçim yapıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre 6 beldeden 4'ünü AK Parti adayları kazandı. MHP ve CHP adayları da birer belde kazandı. Peki bu beldeler hangileri? Kısaca bahsetmek gerekirse, şimdi bugün Tokat'ın Yolüstü, Çevrecik, Bağtaşı ve Kuşçu beldeleri, Nevşehir'in Mustafa Paşa beldesi ile Gümüşhane'nin Tekke beldesinde vatandaşlar sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutlu seçimlerin sorunsuz tamamlandığını belirtti. İlk sonuçlar da tabii yavaş yavaş gelmeye başladı. Tokat'ın Bağtaşı beldesinde AK Parti adayı Mustafa Karadağ seçimi kazandı. Yolüstü beldesinde de AK Partili Mustafa Altın sandıktan birinci çıktı. Kuşçu beldesinden ise MHP adayı Hikmet Temizel kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Çevrecik beldesinde ise CHP'li Nazım Demirkol kazandı. Nevşehir Mustafa Paşa'da da AK Parti adayı Mustafa Özer seçimi birinci tamamladı. Gümüşhane'nin Tekke beldesinde de kazanan AK Partili Kemalettin Aydın oldu Canan.
0: Tuana Çiftçi aktardı. Siyasetin gündemiyle devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin salı günü yapılacak grup toplantısında kürsüde kim olacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mu? CHP Grup Başkanı Özgür Özel mi? Bu tartışma sürüyor. CHP'de gözler bir yandan da mutlak butlan kararı sonrası yeni haftada ilk kez toplanacak parti meclisinde olacak.
5: CHP'de yeni haftanın tartışmalı konu başlığı grup toplantısı. Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye kimin çıkacağı merak konusu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları salı günü kürsüye Kılıçdaroğlu'nun çıkacağını bildirdi.
6: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
7: Elbette, elbette.
5: Cumhuriyet gazetesine konuşan CHP sözcüsü Müslim Sarı, Kemal Bey gelecek ve grup toplantısı yapacak. Özgür Bey de gelsin yönetsin, arkasında dursun ifadelerini kullandı. Sarı, kurultay yapamıyoruz, hukuken imkansız. Çünkü tedbir var kurultayda, ifadelerini de kullandı. Özgür Özel'in salı günü Manisa'ya giderek Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü törenine katılması bekleniyordu. Ancak grup konuşması tartışmaları sonrasında Özel'in de grupta konuşma yapabileceği iddia edildi. Özel'in hafta başında kurmaylarıyla bir araya gelerek bu konuda son kararını vermesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuşsa, meclis başkanlığının CHP'deki tartışmanın tarafı olmadığını söylemiş, genel başkanın kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabileceğini belirtmişti. CHP'de gözler bir yandan da Perşembe toplanacak parti meclisinde. Toplantıda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin netleşmesi bekleniyor. Parti meclisinin olağanüstü kurultay kararı alıp almayacağı da takip edilecek başlıklar arasında. Kılıçdaroğlu, parti meclisi öncesinde MYK üyeleriyle de bir araya gelecek ve durum değerlendirmesi yapacak.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin siyaset akademisinin ikinci dönem açılışında konuştu. CHP'de yaşanan mutlak mutlan tartışmalarına atıfta bulunan Dervişoğlu, seçimin yerine atama alıyorsa orada siyasetin kendisi askıya alınıyordur dedi.
7: Türk milleti her kritik eşikte mutlaka önemli bir tercihte bulunmuştur. Ve o tercih hep hukuktan ve adaletten yana olmuştur, milli iradeden yana olmuştur. Hukuk devleti bu tercihin kurumsal güvencesidir. Seçme irademizi kimseye rehin etmemek için milli kimliğimizle cumhuriyet ilkelerini bir ve bütün şekilde görmek mecburiyetinde olduğumuzu da hissediyoruz. Bir memlekette seçimin yerini atama, rekabetin yerini müdahale, hukukun yerini imtiyaz alıyorsa orada siyasetin doğrudan doğruya kendisi askıya alınıyordur. Biz bu tabloya siyasetsizlik durağı diyoruz. Siyasetsizlik durağı milletin tercih hakkından mahrum edildiği yerin adıdır. Partilerin, belediyelerin, kurumların ve toplumun doğal işleyişine müdahale edildiği yerdir.
0: İstanbul Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü'ne ateş açıldı. Ölen ya da yaralanan olmadığı iki şüpheli gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Aydın Evler Mahallesi'ndeki Genel Müdürlük binasına ateş açılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Polis ekipleri zanlıların hafif ticari bir araçla olay yerine geldiklerini ve saldırı sonrası silah, maske ve kıyafetlerini yakındaki alışveriş merkezinin bahçesine attıkları, daha sonra da taksiyle olay yerinden kaçtıklarını belirledi. Binaya ise iki kurşunun isabet ettiği görüldü. Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen iki şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bu saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı. Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz. Türkiye'nin huzurunu hedef alanlar güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir. Ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz dedi. Gümüşhane'de yaşayan 26 yaşındaki Arzu Pekin eşi tarafından odunla darp edilerek öldürüldü. Zanlı 4 gün sonra saklandığı depoda yakalandı. Kocaeli'de de 5 çocuk annesi bir kadının eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Mersin'de de bir kadın markette alışveriş yaparken boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.
5: 1,5 yıllık eşini başına odunla vurarak öldürdü. Depoda saklanırken yakalanan katil zanlısı tutuklandı. Olay Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana geldi. Odun istifleyen Halis Pekin'le eşi Arzu Pekin arasında tartışma çıktı. Zanlı 26 yaşındaki kadını odunla darp ettikten sonra kamyonetine binip bölgeden uzaklaştı. Mahallenin ihbarıyla olay yerine giden ekipler Arzu Pekin'in başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlının aracı Gümüşhane-Trabzon karayolunda terk edilmiş halde bulundu. Firari zanlı 4 gün sonra saklandığı depoda yakalanıp tutuklandı. Bir kadına şiddet haberi de Mersin'in Silifke ilçesinden geldi. Markette alışveriş yapan 34 yaşındaki Latife de boşanma aşamasındaki eşi Ulaş Dey'nin saldırısına uğradı. Zanlı genç kadına tüfekle ateş etmeye çalıştı. Market personelinin müdahalesiyle silahın kontrolünü kaybeden saldırgan bu kez Latife Dey'i bıçakladı. Yaralı kadın tedaviye alındı. Hayati tehlikesi sürüyor. Kısa sürede yakalanıp tutuklanan zanlının 9 suç kaydı olduğu öğrenildi.
0: İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyini vurdu. İsrail saldırıyı Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrail Katz'ın ortak açıklamasıyla duyurdu. Açıklamada Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de Hizbullah'ın karargahının hedef alındığı belirtildi. Saldırının Hizbullah'ın İsrail topraklarına attığı füzelere misilleme olduğu ifade edildi. İsrail ordusu bu sabah Lübnan'dan topraklarına atılan iki füzeyi önlediğini açıklamıştı. Ardından Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti ve çevresi için tahliye uyarısı verildi. İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaları sona erdirmesi beklenen ateşkes 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti ancak hiçbir zaman tam olarak uygulanamadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump barış anlaşmasına varılmadan önce İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmayacağını ya da yaptırımları kaldırmayacağını söyledi. Amerikan NBC News kanalında Meet the Press programına konuşan Trump bu adımları anlaşma yapıldıktan sonra değerlendireceğini söyledi. Trump yaptırımların kaldırılması sonra mı gelir sorusuna eğer iyi davranırlarsa, iyi bir iş yaparlarsa konuşmaya başlarız yanıtını verdi. Amerikan Başkanı Lübnan'ın Tahran'la kısa dönemli anlaşmanın parçası olmasını talep etmediğini söyledi. Trump'ın açıklamasından kısa süre önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bu hafta yapılacak 3 aylık toplantı için Amerika Birleşik Devletleri'nin hazırladığı bir taslak metni ortaya çıktı. Reuters'ın ele geçirdiği taslak metinde İran'ın nükleer tesisleri ve malzemeleri hakkında ajansa gecikmeksizin kesin bilgi sağlanmasının hayati ve acil olduğu belirtiliyor. Rus drone'u Ukrayna'nın Çernobil nükleer santralinin yakınındaki bir nükleer tesise isabet etti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın açıklamasına göre saldırı nükleer yakıt depolanan bir tesise yapıldı. Büyük miktarda nükleer materyalin depolandığı yerin birkaç metre uzağındaki başka bir bina vuruldu. Yakıt kabul binası olarak tabir edilen yapı hasar gördü. Ukrayna Atom Enerjisi Ajansı Energo.com binanın saldırı sırasında boş olduğunu duyurdu. Saldırının ardından çıkan yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmadı. Ukrayna lideri Zelenski tesisteki radyasyon seviyesini yükselmediğini, kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu açıkladı. Rusya'nın İran üretimi Şahit drone'u kullandığını belirtti. Tesis dünyanın en büyük nükleer felaketine sahne olan Çernobil nükleer santralinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta. Rus drone'u geçen yıl Şubat'ta Çernobil'in Nisan 1986'da patlayan reaktörünün üzerine örten yalıtım çemberine hasar vermişti. İngiltere'nin başkenti Londra'da dörtlü Ukrayna zirvesine ev sahipliği yapıyor. Zirve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerini de bir araya getiriyor. NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt da yayın için hazır. Neler konuşuluyor zirvede Gökhan?
8: Canan, arkamda görüyorsun tüm hazırlıklar yapıldı. Acil kodlu bir barış zirvesi Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak Avrupa ülkeleri, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa'dan oluşan E3 ülkeleri formatına artı Ukrayna eklenerek bir acil kodlu zirve gerçekleştiriliyor. Zaten arkadaki hazırlıkta buna dönük görüyorsun. Tabii Başbakan Keir Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'yi ağırlayacak bugün burada. Ve E3 ülkelerinin liderleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de bu toplantıda hazır bulunacaklar. Şimdi Macron'a göre görüşmeler Ukrayna'ya yönelik Avrupa desteğinin koordinasyonunu, yine Rusya üzerindeki baskının artırılması ve adil ve kalıcı bir barışın da sağlanmasına yönelik çabalar üzerinde yoğunlaşacak gibi anlaşılıyor. Tabii Avrupa'da diplomatik denklemin de değiştiğinden bahsetmemiz gerekiyor. Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 grubu barış girişimlerinde daha aktif bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. Bu toplantının da asıl amacı bu. Bunu böyle okumak gerekiyor. Avrupalı liderler Donald Trump'ın İran'daki savaşla meşgul olması nedeniyle Ukrayna ateşkes görüşmelerinde arabuluculuk rolünün zayıfladığını düşünüyorlar. Ki Macron artık ateşkesi ve barış planını oluşturmak Ukrayna ve Rusya'ya düşüyor şeklinde bir açıklamada bulundu bu bağlamda. Avrupalılar bu konuda yardımcı olabilir diyor Macron yapmış olduğu açıklamada. Tabii liderler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'da ateşkese zorlamak için Rusya üzerindeki baskıyı artırmayı da amaçlıyorlar. Ki zirve Zelenski'nin Putin'e açık mektup yazarak yüz yüze görüşme çağrısı yapmasının hemen ardından geliyor. Bu da dikkat çekici. Tabii Ukrayna lideri 5. yılına giren savaşta mevcut cephe hatları üzerinden ateşkes istemiş durumda. Ancak Putin ateşkes çağrısını reddetti. Ki St. Petersburg'daki ekonomi forumunda konuştu ve Zelenski ile şimdilik görüşmenin bir anlamını görmüyorum şeklinde bir değerlendirme yaptı. Ki Zelenski de hemen yanıt verdi. Rusya'yı yine savaşı seçmekle suçladı bu bağlamda. Tabii Ukrayna ve Avrupalı müttefikleri son askeri başarıların ardından Putin'in baskı altında olduğuna inanıyorlar. Ve yine Kiev'e göre Rusya'nın cephedeki ilerleyişi çok yavaşlamış durumda ve özellikle Moskova her ay ölü ya da yaralı yaklaşık 30 bin asker kaybediyor. Tabii tüm bunlar dikkate alındığında da Ukrayna Rusya'nın hava savunmasını aşarak yeni enerji tesislerine, limanlara, askeri lojistik hatlara daha etkili saldırılar düzenleyebiliyor ki St. Petersburg saldırısında bu bağlamda okumak gerekiyor daha içlere ulaşabildiği anlamında. Son olarak hemen şunu söyleyerek bitireyim. Londra'daki zirve öncesinde Zelenski'nin özellikle 5 Rus yük gemilerine yönelik uzun menzilli hava saldırıları da gerçekleşmişti. İşte bir taraftan savaşçımız ile devam ederken diğer taraftan barış arayışları söz konusu ama burada toplanan E3 ülkeleri artı Ukrayna şeklinde planlanmış olan bu acil kodlu barış zirvesinde amaç aslında Rusya'nın her haliyle köşeye sıkıştırılıp barışa zorlanacağı bir ortamın nasıl ortaya çıkartılacağı üzerine odaklanacak gibi anlaşıyor.
0: Gökhan Bozkurt'a teşekkür edelim. Londra'dan şimdi Erivan'a gidelim. Çünkü bugün Ermenistan'da kritik bir seçim var. Oy verme işlemi tamamlandı. Sandıklar kapandı. Şimdi de sayım var. Yaklaşık 2,5 milyon seçmen yeni parlamentoyu belirlemek için sandık başında. NTV ekibinden Derya Cemoğlu da Erivan'da. Hemen soralım bu seçimin sonucu neyi belirleyecek? Erivan'da şu ana kadar nasıl bir tablo var? Katılıma dair seçimin ilk gününe ilişkin izlenimlerin neler oldu?
9: Evet Canan, Ermenistan'ın kritik seçimlerinde sandıklar kapanıldı. Bir saatten fazla oldu. Yaklaşık 1,5 saat oldu. Ülke genelinde oy sayım işlemi devam ediyor. Biz şu anda kameraman Emir Ünlü ile beraber iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi'nin seçim merkezindeyiz. Burada parti üyeleri var yoğunlukta. Gelen verileri inceliyorlar, takip ediyorlar sonuçları. Henüz bir açıklama yok elbette. İlerleyen saatlerde Başbakan Nikol Paşinyan'ın bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Şu anda seçim sonuçları, ülkenin dört bir yanındaki seçim sonuçları inceleniyor. Seçime katılım oranına dair de yeni veriler var. Bunlar şimdilik Ermenistan basınına, Ermeni basınına yansımış bilgiler. 1.476.000 seçmenin oy kullandığına dair bir bilgi var Ermenistan basınında. Bu da ülke genelinde %58,97'lik bir katılım oranını temsil ediyor. Yani bir önceki seçimlere bakıldığında daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu oranlara göre tabii ki daha henüz resmi bir açıklama yok. Bunu bekleyeceğiz. 2021 seçimleriyle karşılaştırırsak 195.000 daha fazla oy kullanıldığını görüyoruz şimdilik bu verilere göre. Ama dediğim gibi biraz daha beklememiz gerekiyor elbette sonuçlar için. Oy sayım işlemleri şu anda devam ediyor. Sivil Sözleşme Partisi'nin genel merkezinde burada bir hareketlilik var. Onun dışında sokaklar tabii sakin. Herkes sonuçları merakla bekliyor burada diyebiliriz. Peki bugün neler yaşandı onu da hatırlatalım. Seçim komisyonu genel olarak sakin geçtiğini söyledi. Oy verme işleminin sorunsuz olarak bütün gün devam ettiğini söyledi. İçişleri Bakanlığı ise 57 ihbar aldığını seçim ihlallerine dair ve en az 14 kişinin de gün içerisinde gözaltına alındığını belirtti. Liderlere gelirsek Başbakan ve Sivil Sözleşme Partisi lideri Nikol Paşinyan sabah saatlerinde Erivan'da bir anaokulda oy kullandı. Çeşitli mesajlar vardı. Türkiye'yi de içeren mesajlar vardı. Türkiye ile ilgili söylediği şuydu. Diplomatik ilişkilerin kısa sürede kurulmasını bekliyorum dedi ve sınırlar, yollar, demir yolları bunların açılmasına dair beklentisini dile getirdi. Nikol Paşinyan, dikkat çeken bir diğer isim de Güçlü Ermenistan İttifakı lideri Samvel Karapetyan'dı. Kendisi bildiğiniz gibi ev hapsinde yaklaşık bir yıldır çeşitli suçlamalarla yargılanıyor. O cezaevi yetkililerin eşliğinde oy verme merkezine gitti, oyunu kullandı. O da Rusya ile yakın ilişkiler içinde, Kremlin'le yakın bir ilişki içinde olmadığını söyledi. Seçim oyunu kullanırken bu mesajı verdi. Bu seçime 16 parti ve 2 ittifak katıldı Canan. Dediğimiz gibi yaklaşık 1,5 saat önce sandıklar kapandı. Oy sayım işlemi de ülke genelinde devam ediyor.
0: Derya, aslında liderlerin de yaptığı açıklamalara baktığımızda bir nebze de olsa bu seçimin neden bu kadar önemli olduğunu da anlayabiliyoruz. Hem Paşinyan'ın geleceği hem Ermenistan'ın Rusya ve Batı dengesi açısından bundan sonraki süreçte nasıl bir dengenin kurulacağına ilişkin soru işaretleri var. Bunların yanıtları var mı ya da?
9: Tabii henüz yok. Bunu sandık sonucu gösterecek. Aslında hep söylenildi bu seçimin Paşinyan'ın politikaları için bir referandum niteliğinde olduğu söylendi. Neydi bu politikalar? Tabii Moskova ile mesafe koydu son dönemde. Özellikle Karabağ yenilgisine bakmak lazım aslında. Rusya'dan beklediği desteği görememişti Paşinyan yönetimi. O zamandan itibaren yönünü biraz daha batıya çevirdi. Avrupa Birliği ile ilişkileri derinleştirme mesajı verdi. Keza bugün de söyledi zaten aynı mesajı. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri derinleştirme mesajı verdi ve bu Moskova ile arasında bir mesafe koydu Paşinyan'ın. Bu gerilim aslında Moskova ile arasındaki gerilim seçim kampanya dönemine de yansımıştı. Şimdi bunun sonuçları var, bunu söyleyebiliriz. Daha fazlası da olacak mı olmayacak mı biraz seçim sonucu belli edecek bunu. Örneğin Moskova Ermenistan'dan aldığı ticari malları ambargo uyguladı. Yani bunun gibi pek çok adım attı. Bunun daha fazlası da gelebilir. Bunların hepsini seçim sonucu belli edecek. İlerisine dair de bölgenin geleceği açısından da seçim sonucu çok şey söyleyecek Canan.
0: Teşekkür ediyoruz Derya Acemoğlu. Erivan'dan aktardı ayrıntıları. Gelelim yurt gündemine. Van'da yol ayrımında bir otomobil ve pikap kafa kafaya çarpıştı ve kazada aynı aileden 3 çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi ise tedaviye alındı. İkisinin durumu ağır.
5: Yol ayrımında 2 araç çarpıştı. Aileden 3 çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı. Kaza Van'da Çaldıran'la Özalp ilçelerinin yol ayrımında meydana geldi. Levent Kiraz'ın kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Abidin Çelik İdaresi'ndeki pikapla kafa kafaya çarpıştı. Araçtaki aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Ölenler anne Serbest Kiraz, 5 yaşındaki kızı Havva, 6 yaşındaki oğlu Yunus'la 9 yaşındaki torunu Emre Kiraz'dı. İki aracın sürücüsü de Serbest Kiraz'ın 9 yaşındaki kızı Tuğba Nur ve 25 yaşındaki oğlu Mehmet Kiraz da yaralı kurtarıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tuğba Nur ve Mehmet Kiraz'ın hayati tehlikeleri sürüyor. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre aksadı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
0: İzmir Çeşme'de Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ın öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı. Can Polat 3 Haziran'da gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından tetikçi ve keşif yapan bir şüpheli saldırıda kullanılan otomatik tabancayla birlikte İzmir'de yakalandı. Soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirildi ve tetikçiyle birlikte hareket ettiği ve silahı temin ettiği belirtilen 2 şüpheli de İstanbul'da gözaltına alındı. Baskınlarda bir otomatik tabanca daha ele geçirildi. İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 4 zanlı tutuklandı. İstanbul'da bir evden gelen koku ihbarı üzerine harekete geçen emniyet birimleri içeride şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı. Evin içine uyuşturucu madde serası kurulduğu anlaşıldı. Yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
10: Güneş ışığı sistemi, rüzgar pervaneleri ve yan yana dizilmiş saksılarda onlarca fidan. Evde tarım uygulamalarını andıran bu görüntü aslında bir uyuşturucu madde serası. İstanbul Kağıthane'deki Seyrantepe mahallesinde bir evden yükselen rahatsız edici koku üzerine vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen asayiş ekipleri evi izlemeye aldı. Uzun süre herhangi bir hareket görülmeyince polis eve operasyon düzenledi. Kapı açıldığında içeride izole edilmiş 60 metrekarelik alanda uyuşturucu madde üretimi için profesyonel sera kurulduğu anlaşıldı. Saksılarda büyütülen 81 kök Hint keneviriyle satışa hazır vaziyette 42 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler evde ayrıca uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme buldu. Mayıs ayında yaşanan olay sonrası ev mühürlendi, İçeride bulunan uyuşturucu maddeye el konuldu. Yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin 30 milyon liranın üzerinde olduğu tespit edildi. Polis şimdi uyuşturucu madde serasını kuran kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
0: Kocaeli'de 7 ay önce çöken binada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti. Binanın çevresindeki 22 yapıda hasar tespit edilmişti. Bölgedeki riskli binaların yıkımına başlandı.
5: Çöken binada 4 kişilik aile hayatını kaybetmişti. Çevredeki binalar da riskliydi. 7 ay sonra ilk yıkım gerçekleşti.
11: Bu bina yıkılan ilk bina. Şu anda bu bölgede o elim kazadan sonra 22 bina dönüşümle alakalı karar altına alınmış oldu. 22 planın tamamı yenilenmiş olacak.
5: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim 2025'te 7 katlı Arslan apartmanı çöktü. Enkaz altında kalan bilir ailesinden 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralı kurtarıldı. İncelemeler sonucu Gebze'de 22, Darıca'da 3 binada hasar tespit edildi. 25 bina mühürlendi. Aradan geçen 7 ayda uzlaşma sağlandı ve yıkım kararları tamamlandı. Çöken binanın çevresindeki 22 riskli yapıdan ilki yıkıldı. 22 binanın yerinde dönüşümüyle birlikte toplam 164 bağımsız bölüm üretilmiş olacak.
11: 130 civarındaydı ama kullanılmamış olan imar hakları vardı. Onları şimdi kullanmış olacaklar. Yani 164'e çıkmış olacak. Çünkü dediğim gibi mevcut imar hakkı 6 kat olmasına rağmen yerinde 3 katlı binaydı. Şimdi 6 kat olarak inşa edecek.
0: 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran Cumartesi günü LGS'ye girecek. Peki sınava bir hafta kala öğrenciler nelere dikkat etmeli ve son hafta nasıl geçirilmeli bakalım.
5: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım başladı. 13 Haziran'da yapılacak sınava 1 milyondan fazla öğrenci katılacak. Birinci oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak bilgisiyle yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak. 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak. Peki öğrenciler son haftayı nasıl geçirmedi?
12: Birlikte vakit geçirmek, bir yürüyüş yapmak, sohbet etmek, bunlar bu kaygılı dönemde kaygıyı daha çok rahatlatır.
5: Uzmanlara göre son hafta ekran kullanımının azaltılması büyük önem taşıyor.
12: Ekran kullanımı genel olarak zaten hani özellikle uyku saatlerine yakın dönemde çok kullanılmasını önermiyoruz. Tüm bilimsel kaynaklar bunu söylüyor. Daha az kullanılmasını ya da daha mümkünse hiç kullanılmamasını öneririm. Çünkü insanın böyle duygusal olarak rahatlamasına yol açan bir aracı değil ekran her zaman.
5: Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakit tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftanın gündeminde genel kurulda alkollü içki düzenlemesini de içeren kanun teklifi olacak.
5: Meclis Genel Kurulu'nda yeni haftada alkollü içki firmalarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi gündemde olacak. İlk 5 maddesi kabul edilen teklife göre alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar hiçbir etkinliğe ve yayına, ürün, marka, amblem, logo ya da işaretleri kullanarak destek olamayacak. Kanun teklifi tarım ve orman alanında da düzenlemeleri içeriyor. Buna göre il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının su kayıplarının önlenmesi için koruyucu tedbir alacak ve bunu devlet su işlerine bildirecek. İzin alınmadan yapılmış her türlü yapı ve tesise, ilgili idareler, kurum ve kuruluşlar tarafından elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı ve abonelikleri tesis edilmeyecek. Edilmesi halinde her abone başına 100 bin lira idari para cezası verilecek. Düzenlemede şeker pancarı fiyatlarının her yıl şeker fabrikası işletenlerde üreticiler arasında varılan mutabakata göre belirlenmesi de yer alıyor. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.
0: İstanbul Vezneciler'de 6'sı polis 12 kişinin şehit olduğu terör saldırısının üzerinden 10 yıl geçti. Saldırının yıl dönümünde Edirne Kapı şehitliğinde tören düzenlendi.
3: Terör örgütü PKK tarafından 7 Haziran 2016'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. İstanbul Vezneciler'de çevik kuvvet aracının geçişi sırasında 6'sı polis 12 kişi şehit oldu. 10 yıl sonra acılar hala tazeydi. Yaşamını yitirenlerin yakınları Edirne Kapı'daki şehitlikte düzenlenen törende bir araya geldi.
13: 10 sene oldu oğlumu kaybedeli. Üzgünüm. Vatan sağ olsun diyecek bir şeyim yok. 3 tane torunum var, onları da emniyetçi yapmayı düşünüyorum.
14: 10. yılındayız. İlk günkü gibi acımız aynı tazelerini koruyor. Tam 10 yıl geçti. 10 yılın işte nasıl geçti gelin de bir de bize sorun.
3: Şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu.

0: ödüllerine katılıyor. Canlı olarak ekrana getiriyoruz. Dur.
1: Bizi yine ayrıca memnun eden bu kadar çok sayıda başvurunun 107'sinin genç yeteneklerimize ait olmasıdır. Aslında dünyanın dört bir yanında hakikati arayan, kamerasını insanlığın zorlu hikayelerine çeviren, onların trajedilerine ve sessiz çığlıklarına yönelen belgesel sinemacılar bu göstermiş oldukları yoğun ilgiyle bizleri memnun ettiler. Huzurlarında kendilerine teşekkür ediyorum. İletişim ve estetiğin ortak bir anlam ve temsil zemininde buluştuğu bu muazzam ilgiyi aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası alanda kültür, sanat ve medya sektörü için nasıl kapsayıcı bir platforma dönüştüğünün örneği olarak değerlendirebiliriz. Bu vizyoner başarı da elbette TRT'ye çok pay düşüyor. TRT ailesini tebrik ediyorum ve başarının devamını diliyorum. Değerli konuklar, belgeselcilik ve belgeseller estetik bir temsil biçimi olmanın ötesinde aslında toplumların kolektif hafızasına yönelik vesikalar oluşturmaktadır. Malum olduğu üzere günümüzde giderek krizler, trajediler, savaşlar artıyor ve ne yazık ki sıradanlaşmaya başladı. Böyle bir dünyada insan olmanın farkını ortaya koyan ve dilsiz bırakılan coğrafyalara, milletlere, mağdur olanlara dil olan şey belgesellerdir. Bir belgeselcinin vizörü adaletsizlikleri, asimetrik güç ilişkilerini, modern sömürü sistemini ifşa eden ve insanlığı gelecekteki muhtemel doğa felaketlerine ışık tutan, onlara karşı uyaran önemli bir imkandır. Şartlar ne olursa olsun, endüstriyel kaygıların, güç mücadelelerinin ve menfaat ilişkilerinin çarpıtmaya çalıştığı gerçekleri göz önüne koymaya çalışan bir direniş biçimidir. Belgeseller bizleri hapsolduğumuz konfor alanlarından çıkmaya davet ederken, Susan Sontag'ın işaret ettiği gibi başkasının acısına bakmak masum bir seyir değildir hatırlatmasını yapar ve böylece vicdanımıza da bir çağrıda bulunur. Bu çağrı unutmaya yüz tuttuğumuz insani hasletlerimizi ve varoluşsal sorumluluklarımızı hatırlatmaktadır. Hakikat gözün konforundan çıkarak insanlığın ortak sorumluluğuna dönüşmektedir. Sadece bakmak, sadece seyretmek yetmiyor. İnsanlığımıza hitap eden belgesellerle insan olmanın değerini yeniden fark ediyoruz. Filozof Levinas'ın ötekinin yüzü kavramıyla işaret ettiği etik kaygıyı biz elbette sinemada da görüyoruz ama en yalın halini belgesellerde görüyoruz. Öte yandan gerçekler olduğu gibi anlatmanın cesaret gerektirdiği bir dönemdeyiz. Üstad Necip Fazıl'ın ben haritada deniz görmüş, boğulmuş, dokuz köyün sahibi dokuz köyden kovulmuş mısralarıyla tasvir ettiği bu durum bizim TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nin bu yılki mottosunu işaret ediyor. Cesur ol, iz bırak. Elbette tarihin çok önemli dönemlerinde cesur olarak belki iz bırakmayı düşünüp düşünmeden ama gerçekten kutsal izler bırakarak hayatlarını feda eden insanlar oldu. Yaklaşık 10 yıl önce 15 Temmuz 2016 gecesinde milletin geleceği için, demokrasi için ve iradesine sahip çıkmak için sokaklara, meydanlara dökülen ve hayatlarını feda eden 253 şehidimizin derdi iz bırakmak değildi. Ama öylesine kutlu bir iz bıraktılar ki biz onları hala ve bundan sonra da ebediyen rahmetle anacağız. Teşekkürle anacağız, şükranla anacağız. Elbette başka bir örnek Filistin'de İsrail zulmü altında hayatlarını kaybeden

0: Filistinli çocukların Gazze'de mücadele ortaya koyan, hakikat için hayatını feda eden gazetecilerin, kadınların, erkeklerin hayatıydı. İşte böylesine cesur yaşayanların ne yaşadıklarını anlatmak için belgeselcilerin, bizlerin göstereceği cesaret çok fazla sayılmaz. Dolayısıyla buna sahip çıkmak belgeselcilerin ortaya koyduğu bir performans olarak övülmesi gereken bir iştir. Medeni dünyanın Filistin'de ortaya çıkan soykırıma göstermiş olduğu ikiyüzlülük ne yazık ki içimizi acıtmaktadır. Ama bunu tarihe kaydedecek şekilde yeni yapıtların olması çok önemlidir. Ve açıkçası 17. yılında uluslararası belgesel ödüllerinin hem 15 Temmuz'a hem de Filistin meselesine odaklanmış olması çok isabetlidir ve insanlığın vicdanına hitap etmektedir. Bu vesileyle Gaza Doctors Under Attack belgeseliyle uluslararası alanda derin bir yankı uyandıran BAFTA ödüllü yönetmen Kerim Şah'a da buradan saygılarımı sunuyorum. Uluslararası ve ulusal kategoride titiz bir değerlendirme süreci yürüten bütün jüri üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Saygıdeğer misafirler, az önce dünyamızın sarsıcı bir dönemden geçtiğini söyledim. Derin insani krizlerin eş zamanlı olarak gerçekleştiğini söyledim. Ve elbette konvansiyonel ve dijital medyamız da bu içe çökmeden nasibini almaktadır. Özellikle dijital mecraların kitleleri manipüle eden asimetrik gücüne karşı belgesel sinema elimizdeki en etkili ve entelektüel enstrümanlardan birisidir. Nitekim Adorno'nun modern medyayı kitleleri uyuşturan bir illüzyon endüstrisi olarak tanımladığı günümüzde belgeselcilik bu narkoza karşı duran insanı sahte cennetinden çıkararak yeryüzünün gerçekleriyle yüzleştiren sarsıcı bir hamleyi göstermektedir. Kitlelerin zihinlerini dezenformasyonla esir almak isteyen odakların karşısında bu imkan ve araçtan en etkin biçimde yararlanmak elbette hepimiz için bir sorumluluktur.
1: 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri gecesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yapmış olduğu konuşmayı canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Şimdi ise Fenerbahçe'deki son durumu almak üzere Çobani Stadyumu'na bağlanalım. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarıştığı seçimin sonucuna ilişkin son durum nedir bize Gürkan Ak aktaracak.
2: Eşleştirme işlemi yaklaşık bir yarım saat önce tamamlandı ve artık resmi olarak zarflardaki oy sayımına geçilmiş durumda. Aslında bir istihbaratımız var. Tabii resmi rakamlarla birlikte söylemek zor ama kameraman arkadaşım Rafet Topçu ekranlarınıza getirsin. Aziz Yıldırım destekçilerinin bulunduğu tribünde büyük bir coşku var. Bunun nedenini şöyle izah edelim. Yapılan ilk sayımlarda, açılan ilk zarflarda sarı pusulanın daha fazla çıktığı bilgisine ulaştık. Aldığımız bilgi net oy rakamlarından ziyade yüzdesel anlamda vereceğim. İlk sandıklarda %60'a %40 Aziz Yıldırım üstünlüğünün bulunduğu istihbaratı bize ulaştı. Bu coşku da tam olarak aslında bunun altını doldurur nitelikte. Kameraman arkadaşım Rafet Topçu ekranlarınıza taşıyor. Şu anda başkan adayı Aziz Yıldırım locasındaki yerinde ekranlarınıza gelecek. Yanında kızı Yaz Yıldırım'ı görüyorsunuz. O da locasında takibi sürdürüyor. Bir an olsun bile yerinden kalkmadı. Yaklaşık 3 saattir, hatta 4 saate gidiyoruz. Aynı yerde Aziz Yıldırım kurmaylarıyla birlikte, yönetim kurulu listesindeki isimlerle birlikte seçimi, takibini sürdürüyor. Yanında belirttiğim gibi kızı Yaz Yıldırım var. Onun da yüzünde bir gülümseme görüyoruz. Bir kutlama havasının olduğunu söyleyelim ama henüz resmi bir sonucun olmadığını aktarmış olalım. Tekrar edelim. İlk sandıklarda aldığımız istihbarat bu yönde. Aziz Yıldırım'ın %60'a %40'lık bir üstünlüğü var. Bize gelen bilgi bu yönde. Dolayısıyla bu da biraz tabii ki kurmayları vasıtasıyla tribünlere de yansımış, destekçilerine de yansımış durumda. İşte gördüğünüz gibi şu anda sarılmalar, birbirlerini tebrik etmeler de söz konusu. Rafet Topçu ekranlarınıza getiriyor. Şu anda aslında biraz daha belirgin bir kutlama havasının başladığını Aziz Yıldırım'ın locasında söyleyebiliriz. Ama başkan adayı Aziz Yıldırım hala sakinliğini koruyor. Yerinde yaklaşık 4 saattir aynı noktada seçimi takibini sürdürüyor. Hala başkanlıktan bir resmi açıklamanın yapılmadığını aktaralım ama Aziz Yıldırım'ın önde olduğunu bir kez daha vurgulayalım.
1: Elbette ilerleyen dakikalarda netleşecek bu sonuç. Biz de Gürkan Ak'tan almayı sürdüreceğiz diyelim. Ana haberi noktalayalım. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: durumu. Pazartesi günü ülkede yağış az noktada var. İstanbul az bulutlu, Poyraz sert esiyor, sıcaklık 27 derece. Ankara 28, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 27 derece. İzmir'de Poyraz sert esiyor. Marmara'da hava az bulutlu, Poyraz sert ve serin esiyor. Trakya'da yerel yağış var, Balıkesir 30, Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da çoğu yerde hava açık, Konya 30, Eskişehir ve Kayseri 27 derece. Ege az bulutlu, Karayel bölgede serinlik vererek sert esiyor. Manisa 34, Muğla 33, Denizli 35 derece. Akdeniz güneşli, Adana 32, Hatay 29 derece. Sahillerde lodos nemli esiyor. Karadeniz'de güneşli ve az bulutlu bir hava var. Bolu kısa süre yağmurlu. Bolu 26, Zonguldak 24, Samsun 23 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 23, Malatya 31, Diyarbakır ve Gaziantep 34 derece.
1: Hava durumu. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
2: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış. Sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
1: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV radyo klasiği.
2: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi. Ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
1: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
2: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırda bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
1: Cinayet Masası.
2: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
1: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
3: Sevgili dinleyiciler, geçenlerde bir dostumla sohbet ederken düşüncesizlik edip yanlış söylediği bir sözcük konusunda uyardım. O artık hep öyle söyleniyor dedi ve ekledi. Galata meşru oldu. Evet, aynen böyle. Önce bir konuda anlaşalım. O deyim Galata meşru değil, Galata meşhur. Galata meşru kabul edilmiş yanlış. Bir yanlış kabul edilebilir mi? Onaylanabilir mi? Bu yanlış ama olsun, bundan böyle yanlış da olsa yapalım. Oysa terimin aslı Galata meşhur, yani ünlü olmuş, daha doğrusu yaygınlaşmış yanlış. Genelleştiği için de yanlışlığına önem verilmeden kullanıla gelen söz, deyim, terim. Meşhur bu. Galata, yanlış, hata, yanlış kelime veya söz anlamında. Yan yana gelmişler, olmuş sana Galata meşhur. Yani yaygın yanlış. Genelde söyleme zorlukları nedeniyle oluyor bu değişimler. Bakın, bu yaygın yanlışlara birkaç örnek verelim. Şovenizm diyoruz, aslı şovinizm. Basketbolda topun geçirildiği çembere pota diyoruz, aslı poto. Dedektifin aslı detektif. Teröristin aslı terörist. Sokaklarımızı sulayan o marifetli araba da arozöz aslında, arazöz değil. Şöyle bir tazeleyelim mi bilgilerimizi? Yalnızca doğrularını söyleyelim de kafamız karışmasın. Önce Galata meşhur dedik. Sonra artık kullanılan biçimleriyle sıraladık. Şovenizm, pota, dedektif, terörist ve de arazöz. Sevgili dinleyiciler, bundan böyle bir uygulama başlatmak istiyoruz programımızda. Her programımızda değil, biteceğine yakın bize minik bir zaman bırakan programlarımızda. Dilimize yeni yeni giren ve ne yazık ki güzel Türkçemizi giderek istila etmekte olan yabancı sözcüklerin yerine eğer varsa Türkçelerini hatırlatmak. İlk aklıma gelen center oldu. Dilimize girmekle kalmadı, neredeyse baş köşeye kuruldu. Oysa karşılığı var, merkez. Bakın ne çok center var. Medya Center, Print Center, Estetik Center, Sabancı Center, Gebze Center, Triko Center, Kale Center AVM. Ama en güzelini geçen gün gördüm. Simit Center. Simit merkezi olur mu değil mi ama? Şehir Center'da mutlu mutlu yaşamanız dileğiyle.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
4: Müzik arası.

0: Saat 21 haberlerle karşınızdayız. Bugün Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de toplam 6 beldede seçim yapıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre 6 beldeden 4'ünü AK Parti adayları kazandı. MHP ve CHP adayları da birer belde kazandı. Tokat'ın Yolüstü, Çevrecik, Bağtaşı ve Kuşçu beldeleri, Nevşehir'in Mustafa Paşa beldesiyle Gümüşhane'nin Tekke beldesinde vatandaşlar sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta seçimlerin sorunsuz tamamlandığını söyledi. İlk sonuçlar da gelmeye başladı. Tokat'ın Bağtaşı beldesinde AK Parti adayı Mustafa Karadağ seçimi kazandı. Yolüstü beldesinde de AK Partili Mustafa Altın sandıktan birinci çıktı. Kuşçu beldesinde ise MHP adayı Hikmet Temizer kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Çevrecik beldesini ise CHP'li Nazım Demirkol kazandı. Nevşehir Mustafa Paşa'da da AK Parti adayı Mustafa Özer seçimi birinci tamamladı. Gümüşhane'nin Tekke beldesinde de kazanan AK Partili Kemalettin Aydın oldu. Fenerbahçe yeni başkanını seçmek için sandığa gitti. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarıştığı seçimde son durum ne? Seçimi NTV ekibinden Gürkan Ak ve Emin Çağlar takip ediyor. Biz de şimdi kameralarımızı Çobani Stadyumu'na çevirelim ve son durumun ne olduğunu soralım hemen Gürkan size.
1: Son durum. Yakın zamanda yaptığımız bağlantıda da aktarmıştık. İlk sandıklarda Aziz Yıldırım'ın %60'a %40'lık bir üstünlüğü olduğu istihbaratına ulaşmıştık ve o bilgiyi teyit ettiğimizi aktaralım. Hatta yeni bir güncelleme yapalım. Aziz Yıldırım açılan, sayılan oyların yarısından fazlası tamamlandı ve üstünlüğünü sürdürüyor. Yarısından fazla açılan sandıklarda tamamında önde olduğuna dair bir bilginin de bulunduğunu aktarmış olalım. Emin Çağlar'la değerlendirmeye başlayalım. Tabii katılım günün sürpriziydi bence. 27 bin oyu aşan bir katılım olduğunu gördük. Üyeler gerçekten sandığa yoğun ilgi gösterdiler. İlk saatlerinden bu saate kadar burada yerini koruyan üyeler de var. Hakan Safi'nin destekçileri daha erken ayrılan taraf olmuştu. Tabii sürecin uzamasıyla da ilgili olabilir bu ama Aziz Yıldırım tarafı gerçekten bir an bile o koltukları boşaltmadı. Desteklerini sürdürdü ve sanki önden bir bilgi onlara ulaşmış. Çünkü bu eşleştirme anında evet zarfların içi görülmüyor ama zarflar sayılmaya başladığı andan itibaren oradaki temsilciler vasıtasıyla bir ön bilgi edinebiliyorlar ve o ön bilgiyle birlikte de zaten buradaki coşu artmaya başlamıştı. Tebrikleşmeleri de gördük. Aziz Yıldırım'ın locasında hatta canlı olarak ekranlarınıza da taşıdık bir önceki bağlantımızda. Şu anda da kameraman arkadaşım Rafet Topçu Aziz Yıldırım'ın ve yönetim kurulu listesindeki isimlerin bulunduğu lojayı ekranlarınıza getiriyor. Emin Çağlar, nasıl yorumluyorsun şu dakikaya kadar olan bölümü?
2: İzleyicilerimizin görmediği bir anekdotu paylaşalım. Yönetimindeki başkan adayı olup da sonrasında Yıldırım yönetimine giren Barış Göktürk o sandıkları oradan koşarak geldi ve zafer işareti yaptı. Onun üzerine zaten buradaki o sevinç gösterileri doğru.
1: O yürüme anındaki ifadesini de söyleyeyim. Kazandık, çok büyük bir fark var şeklinde bu cümleyi kurarak türbünün önünden geçti.
2: Onun üzerine de işte buradaki coşku artmaya başladı. Sonrasında Barış Göktürk locaya çıktı. Hani şöyle diyelim, yöneticilik kariyerinin ilk dersini aldı büyük ihtimalle Sayın Başkan Aziz Yıldırım'dan. Çünkü 5 dakika böyle bir adına hani bir fırça diyebiliriz. Hani neden bu kadar erken bunu dile getirin diye. Bunu şu yüzden anlatıyorum. Bir ara yani Aziz Yıldırım destekçileri olumsuz bir tezahüratta bulundu. Aziz Yıldırım ayağa kalktı ve bunu bitirin dedi. Bunu istemeye çok sinirlendi.
1: Hakan Safi dışarı şeklinde bir tezahürat yapıldı.
2: Orada hani muhtaçlar ifadesini evet kullandı. O hoşuna gitmedi. Barış Göktürk'e o uyarıda bulundu büyük ihtimalle. Resmi olmadan öyle bir şey keşke dile getirmeseydin gibi bizim anlayabildiğimiz. 5 dakika yakın konuştular, sonra Barış Göktürk ayrıldı. Şu anda Aziz Yıldırım orada, yanında Özgür Peker var. Görebildiğimiz yöneticiler bunlar. Aziz Yıldırım'ın solunda kızı Yaz Yıldırım var. söyledin, açılan sandıklarda hepsinde önde 27 bin oy. Skoru, sayıyı merak ediyoruz, acaba nasıl bir fark ortaya çıkacak, nasıl bir fark ya da yakınlık ortaya çıkacak, bunu göreceğiz. Ama Aziz Yıldırım temkinliğini koruyor. Dün akşam o konuşma metni kısa geldi ya bize. Neden olduğunu düşündük. Sonra HT Spor, HT yayınında olgunluğuna dair bir vurgu yapmıştı. Bence de şu an o olgunluğuna dair o şu andaki duruşu onu gösteriyor. Ön sıra hariç lojadaki herkes ayakta. Bunu hatırlatalım. Resmi açıklamayı bekliyorlar. Şekip Mosturoğlu resmi sonuçları paylaştığında, yani burada bir derbi kazanılmış gibi atmosfer olacak. Onu söyleyebiliriz ama Aziz Yıldırım temkinini koruyor.
1: Şöyle bir detay aktarmış olayım. İlk açılan sandıklardaki oy sayımında, ilk 2000 oyun sayımındaki fark size biraz fikir verecek. Bunlar net rakamlar, onu belirteyim. 1219'a 705'lik Aziz Yıldırım üstünlüğü. İlk 2000 oyda 1219'a 705'lik Aziz Yıldırım üstünlüğü olduğunu söyleyelim. Yani 500 oydan fazla, 514 oyluk bir üstünlük. Aslında verdiğimiz yüzdeyle ölçüşen bir üstünlük bu. Ve bu üstünlüğün hemen her sandıkta olduğu ifadesi var. İstihbarat olarak aktarıyorum bunu. Yarısından fazlasında bu üstünlüğün olduğu bilgisini edindik. Buradan döner mi? Daha önceki seçim tecrübelerimize göre çok mümkün değil. Yani buradan dönmesi çok mümkün genelde olmuyor. Ama tabii ki resmi rakamları beklemekte yapmamız gereken tek şey. Yine de Aziz Yıldırım'ın avantajının çok büyük olduğunu söylememiz gerekecek. Tabii bundan sonra ne oluru konuşmaya başlayabiliriz sanki. Kongrenin o kısmına biraz yaklaştık. Hala sen de değindin. Benim de dikkatimi çekti. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın inanılmaz bir sakinliği var. Yani rakibe saygı anlamında da birçok hareketini gözlemledik burada. Az önce sen aktardın. 3-4 kez tezahüratları beğenmeyerek, rakibi rencide edebileceğini düşündüğü, Hakan Safi tarafını rencide edebileceğini düşündüğü tezahüratları beğenmeyerek ayağa kalkıp çok şiddetli bir şekilde amiyane tabirle fırça attı.
2: Ya ben yanındakileri. Bunlar da Fenerbahçe taraftarı dedi. Hani okuyabildiğim kadarıyla onu buradan görebildim.
1: Evet. Dolayısıyla hala da o sakinliğini koruyor. Arada bir kurmaylarıyla iletişim de kuruyor Aziz Yıldırım. Ve resmi sonuçları bekliyor. Normal şartlarda Fenerbahçe seçimlerinde sandıklar sayıldıkça, oylar sayıldıkça anonsla duyurulurdu. Birinci sandık şu kadar, Aziz Yıldırım bu kadar, Hakan Safi şeklinde duyurulurdu. Bu seçimde o yapılmadı. Bilmiyorum ilerleyen dakikalarda toplam bir oy mu verilecek, yoksa tamamen bütün sandıkların sayımı tamamlandıktan sonra tutanaklar imzalanıp mühürlenip mi bu açıklanacak, bunu göreceğiz ilerleyen dakikalarda. Ama Aziz Yıldırım'ın önde olduğunu aktaralım. Bu arada Hakan Safi'nin protokol çıkışında bir açıklama yapacağı bilgisi tarafıma ulaştı. Hakan Safi birazdan protokol çıkışında bir açıklama yapacak. Bunu da aktarmış olalım. Tabii ki onun da takibini gerçekleştiririz. Biraz da nabzın düştüğünü her iki taraf için de söyleyebiliriz. Kameraman arkadaşım Rafet Topçu da ekranlarınıza Aziz Yıldırım'ın bulunduğu locayı getirmeye devam ediyor. Orada da yine yüzlerin güldüğünü görebilmek mümkün. Ama yine de henüz resmi sonuçların açıklanmadığını da belirtmiş olalım. Emin Çağlar, 2018-2024 iki seçim, ikisi de Ali Koç'a karşıydı. İkisi de kaybedildi Aziz Yıldırım açısından. Bugün bir kez daha aday Aziz Yıldırım ve bu kez aslında kimilerine göre Ali Koç'un da desteğini alacağını düşündüğü Hakan Safi'ye karşı üstün bir başlangıç yaptı oy sayımında. Bu tablo Fenerbahçe'yi nereye götürür? Bu arada çarpıcı bir görüntü daha verelim. Hakan Safi'nin locası şu anda boşalıyor. Yerlerini terk ediyorlar. Burada yine Aziz Yıldırım'ın sakinliğini koruduğunu, yerinden kalkmadığını belirtelim. Hakan Safi'nin bulunduğu, destekçilerinin ve yönetim kurulu listesindeki isimlerin bulunduğu loca yerinden ayrıldı. Bu da aslında bize net bir ışık tutuyor seçimle alakalı. Resmi olmayan sonuçlara göre diyebiliriz.
2: Diğer taraf terk etti. Yani ben söyleyecektim, Hakan Safi saat böyle 17.50-18.10 arası locasındaydı. Sonrasında hiç gözükmedi. O andan itibaren kendisini görmedik. Arka tarafta olabilir ama o andan itibaren geride kalan bir saat öncesinde locaya çıkmadı. Bunu belirtelim ve yani bu nedir? Seçimi kaybettiğini kabullenmektir diyelim. Resmi olmayan sonuçlara göre.
1: Az önce aktardım. Bir açıklamaya da hazırlanıyor Hakan Safi. Bizzat kendisi bir açıklama yapacak birazdan. Onunla da zaten daha detaylı bir bilgiye sahip oluruz. Sorumu yöneltiyordum. Devam edeyim. Fenerbahçe'yi ne bekliyor? Bu tablodan sonra Fenerbahçe'yi ne bekliyor? Bir yıl bir başkanlığı olacak Aziz Yıldırım'ın, sonuçlar resmileştiğinde tabii bunu daha net söyleyebileceğiz ama Fenerbahçe'yi önümüzdeki yılda bir seçim bekliyor. Camia yine bekliyor.
2: 2024'te seçim oldu mu? Oldu.
1: Oldu.
2: 25'te oldu.
1: Evet.
2: 26 oldu. 27. Üst üste 4 yıl seçime giden bir Fenerbahçe camiası. Başarı onlara göre, onlara göre derken camia, taraftar, kongreleri, yönetime göre tek bir şart var: şampiyonluk. Şampiyonluk gelmediği sürece Fenerbahçe bu seçimleri yaşayacak. Bunu yaşamaması için ilk dedin ya, zaten söylemişti, şampiyon yapacağız demişti. Daha önce yaptık, nasıl bundan önce o şampiyonlukları biz getirirsek yine biz getireceğiz demişti. Dün konuşmasının İlk sözlerinden bir tanesi şampiyonluk kutlamalarını, şampiyonluk şarkılarını çok özledim, onu geri getireceğim demişti.
1: Sizlerle söyleyeceğim.
2: Aynen öyle. İşte bunu geri getirmek zorunda. Bunu yapmak zorunda. Fenerbahçe taraftarı, camiası, 7'den 70'e herkes şampiyonluk istiyor. Bu doğrultuda ne olacak? Bundan önceki süreçlerde yayınlarımızda ben şunu söylemiştim. Bence teşekkür konuşmasını yaptıktan sonra mazbatayı aldığı anla itibaren önce teknik direktörünü açıklamalı. Teknik direktörden sonra Sayın Hakan Safi bugüne kadar 3-4 transfer açıkladı. Sayın Aziz Yıldırım hemen o transferleri açıklamalı. Hiç vakit kaybetmeden yeni sezon planlamasına dair net bir şekilde en fazla 2 transfer daha yapacağım, yapmayacağım demeli. Ama şunu söylemeli: evet, şampiyon yapmak istiyoruz ama bu tek başımıza değil, sizinle birlikte olacak dedi. Sen maçlara benden daha çok geliyorsun. Fenerbahçe tribündeki o bölünmeyi, ayrışmayı çok net bir şekilde görebiliyorsun. Yani sonuçların kırılganlığını. Sonuçlar berabere bitse bile maçlar camia ayakta olmalı. Birbirine kenetlenmeli.
1: Emin Çağlar, net bir bilgi var. Net bir bilgi vereceğim şu anda. %43'ü sayılmış durumda şu anda resmi tutanaklı olarak oylarım ve %66'lık bir üstünlüğü var. Aziz Yıldırım'ın %66'lık bir üstünlüğü var an itibariyle. %43'ü sayılmış durumda oyların ve Aziz Yıldırım'ın %66'lık bir üstünlüğü olduğunu bir kez daha aktarmış olalım.
2: Yani %40 açılıyor, 60 üstünlük. Kimsenin beklemediği bir fark ortaya çıkacak gibi. Yani 27 bin oy göreceğiz. Yani biz tahmin yapmayalım ama zaten hani %43'e 60'lık bir tablo ortada. Evet, Fenerbahçe benim futbol görüşüme göre, tecrübeme göre bunları yapmalı. Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Barış Göktürk, Nihat Özbağ, Batuhan Özdemir, diğer isimler, şu an isimlerini unuttum, bunlarla beraber ilk önce bu futbol aklını ortaya koymalı. Sonrasında camia da, taraftar da onların yanında olacaktır. 12 yıldır şampiyon olamayan bir Fenerbahçe camiası. Bunun 13 yıla çıkmasını onlar da istemiyor. Hiç kimse istemiyor. Hakan Safi'yi destekleyenler de, başkalarına destek verenler de. Bir kez daha söyleyeyim. Yarın ya da salı günü, her neyse, mazbat alındıktan sonra yapılması gereken ilk iş bence teknik direktörü açıklamaktır. Futbolculardan da öncedir. Evet, biraz zaman alabilir. Senin bir istihbaratın vardı. İki transfer açıklayacak Fenerbahçe yönetimi diye. O bundan önceki hani Vedat Muriç ve Jurasi'den ayrı iki mi, onlar mı, zaman gösterecek ama bir kez daha söyleyeyim, çok uzattım. Bence ilk iş teknik direktörü açıklamak olmalı.
1: Evet, o transfer detayına bir bilgi vereyim. Bu iki isim, medyaya henüz isimleri düşmemiş transferler. Bu detayı vermiş olalım. Onların da bilgisi geldiğinde aktaracağız. Tabii istihbaratları aldıkça sizlerle paylaşıyor olacağız ama Aziz Yıldırım cephesinin Hakan Safi cephesine göre transferde biraz daha kapalı kutu şeklinde çalıştığını aktarmak lazım. Burada bakış açıları farklı. Aziz Başkan, Aziz Yıldırım transferde isim açıkladıkça maliyetlerin arttığını vurgulamıştı katıldığı tüm konuşmalarda ve o yüzden gizlice bu görüşmelerin yapıldığını aktarmıştı. İşte o hala isimler var, medyaya yansımayan isimler var. İki isimle daha bitme aşamasına gelmesine rağmen o isimleri açıklamadılar ve yarın sonuçlar resmileştiğinde, artık tamamen resmi olarak başkan olduğunda, mazbatayı aldığında o isimleri de daha net şekilde duyacağız Emin Çağlar. Takibi sürdüreceğiz yine. Sonuçlar resmileştiğinde de zannediyorum bağlantıyı yaparız.
2: Yani günü böyle hızlıca bitiremeyiz. Günün sonunu noktalayacağız, vereceğiz
1: daha,
2: tabii ki.
1: Daha tabii kürsü konuşması var.
2: Aynen öyle.
1: Tekrar sözü stüdyoya bırakalım.
0: Gürkan Akan ve Emin Çağlar'a teşekkür ederiz. Onların da belirttiğine göre Aziz Yıldırım'ın ilk sonuçlara göre önde olduğu anlaşılıyor ama kesin sonuçlarla tekrar karşınızda olacaklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'daydı ve İstanbul'da Sıfır Atık Forumu'nun kapanış etkinliğinde konuştu. Erdoğan son yıllarda sıfır atık hareketiyle tüketim alışkanlıkları açısından önemli ilerlemeler kat edildiğini söyledi. Farklı programlarla ekonomiye 365 milyar liralık katkı sağlandığını belirtti.
3: 2023'te 2,1 milyar ton olan katı atık miktarının eğer önlem alınmazsa 2050'de 3,8 milyar tona yükselmesi bekleniyor. Elimizdeki veriler bu sorunun azalmak bir yana daha da derinleşeceğini gösteriyor. Türkiye olarak tabiatı hem Rabbimizin bizlere emaneti hem de gelecek nesillere teslim edilmesi gereken bir miras olarak görüyor. Çevre, iklim ve atık yönetimi noktasında gerekli adımları titizlikle atıyoruz. Sıfır atık hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik. Net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
0: Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul İlçe Kongreleri Eyüp Sultan Beysenler seçimleriyle başladı. Kongreler öncesinde Meclis Başkan Vekili Celal Adan terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. O günden bu yana tek bir askerimiz şehit olmadı dedi.
4: Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı İstanbul'da ilçe kongrelerinde bir araya geldi. Eyüp Sultan ve Esenler seçimleri öncesinde terörsüz Türkiye süreci ele alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan önemli kazanımlar elde edildiğini söyledi. Adan, divan başkanlığını yaptığı Eyüp Sultan İlçe Kongresi'nde konuştu.
5: O gün risk alanına ortaya konulmuş olan terörsüz Türkiye iddiası hem Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul görmüş, sadece bir parti hariç bütün partiler komisyona üyeler vererek bir ortak iradenin ortaya çıkmasına öncülük yapmış. O günden bugüne kadar tek bir askerimiz şehit olmamış.
4: Esenler'de ise divan başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız yaptı. Yıldız da terörsüz Türkiye sürecinde meclis komisyonu raporunu hatırlattı.
6: Bu rapor doğrultusunda bizden beklenenleri el birliğiyle, tüm partilerin el birliğiyle inşallah yerine getireceğiz diyorum. Terörle tarihin çukuruna bir daha gelmemek üzere göndereceğiz.
4: Yenal Yırık Eyüp Sultan'dı. Alican Erdoğan Esenler'de seçimlere tek aday olarak girdi ve MHP ilçe başkanlığına seçildi.
0: İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman partisinin Kütahya İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair bilgi veren Yayman, silahların bırakılması olmazsa olmazdır dedi.
7: Terörsüz Türkiye konusu milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu bir devlet projesidir. Bir millet projesidir. Terörün sonlanması ve terör örgütünün silahlarını bırakması meselesidir. Meselemiz Türkiye'nin demokrasisinin standartını yükseltmektir. Meselemiz Türkiye'nin problem çözme yeteneğini artırmaktır. Meselemiz bir kardeşlik ikliminin tesis edilmesi ve terörün sözde değil özde son bulmasıdır. Milli İstihbarat Başkanlığımız ve devletin ilgili kurumlarının takibinde olan bu meselede silahların bırakılması olmazsa olmazdır. Silahların sadece bırakılması değil, yakılması ve sonsuza kadar tedavülden kaldırılması gerekmektedir.
0: Büyük Birlik Partisi bugün 13. olağan kurultayını gerçekleştirdi. Mustafa Destici geçerli 892 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi.
8: Mustafa Destici Büyük Birlik Partisi genel başkanlığına yeniden seçildi. Tek aday olarak girdiği seçimde Destici geçerli 892 oyun tamamını aldı.
9: Büyük Birlik Türkiye'nin susmayan vicdanıdır ve susmayacaktır.
8: Büyük Birlik Partisi'nin 13. olağan kurultayı Ankara'da düzenlendi. Kurultayın açılışında konuşan Mustafa Destici, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. Destici, Gazze insanlığın ahlak testidir dedi.
9: Eli kanlı katil İsrail dünyanın gözü önünde katliamlarına devam etmektedir. Çocukların öldürüldüğü, annelerin katledildiği, hastanelerin, camilerin, ibadet yerlerinin bombalandığı bir dünyada kimse bize insan haklarından bahsetmesin. Biz dün olduğu gibi bugün de zalimin karşısında mazlumun yanındayız.
8: Kurultayın sloganı bir yürek, bir millet, bir büyük birlik olarak belirlendi. Partinin 70 kişilik Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun yarısı yenilendi. Büyük Birlik Partisi'nin MKYK'sına 35 yeni isim girdi.
0: İstanbul Valiliği havaların ısınmasıyla beraber yangın riskine karşı kent genelinde ormanlık alanlara giriş çıkışları yasakladı. 8 Haziran'dan itibaren sadece izin verilen mesire alanlarında piknik yapılabilecek.
8: Ormanlara girişler yasaklandı. İstanbul Valiliği yangınların önlenmesi amacıyla bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara 8 Haziran 15 Ekim arasında girilemeyeceğini duyurdu.
10: Karıştırıldığı için bir düzeltme yapalım. Yasak doğru ayın 8'inde başlayacak ama şöyle İstanbul'da yaklaşık 145 tane mesire alanı var. Vatandaşların piknik yapıp sosyalleşebilmeleri için 145 mesire alanı var. Yasak buraları bağlamıyor. Ancak alelade bir yerden gelişi güzel şekilde ormanlara giriş yapılmak istenirse yasak. İşte yasak bunu kapsıyor. Yoksa bu gibi mesire alanlarında sosyalleşip piknik yapmak serbest olacak hala.
11: Etrafını temizlerim. Kesinlikle sıçrayacak bir şey olmayacak. Evet. Yakılmayacak. Tamam. Bir de mangalımın başından ayrılmam.
10: Ayrılmaz.
11: Evet.
10: İşiniz bittikten sonra nasıl suyla sonlandırıyorsunuz?
11: Suyla tertemiz etrafını, her tarafını suyla ıslarım. Evet. Toplarım bir araya, bırakırım.
8: Orman içinden geçen yüksek gerilim hatları da yangın riskine karşı düzenli olarak kontrol edilecek.
12: Çok pis bırakıyoruz. Ve yolda gelirken de şahit oldum. Şeyin arabanın içerisinden şişeleri yolun kenarlarına atıyoruz. Ya arkadaş niye atıyorsun ya? Adım başı çöp bidonları var.
13: İzin verilen yerlerde tabii ki yapılması lazım. Boğuk bir yerde gidip piknik yapıp da Allah korusun ateş yakarsın ondan sonra çöpünü bırakırsan ardında bir orman yanması, insanın ciğerin yanması demektir.
8: Belirtilen kurallara uymayanlara para cezası ve adli işlem uygulanacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, barış anlaşmasına varılmadan önce İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmayacağını ya da yaptırımları kaldırmayacağını söyledi. Amerikan NBC News kanalında Meet the Press programına konuşan Trump, bu adımları anlaşma yapıldıktan sonra değerlendireceğini söyledi. Trump, yaptırımların kaldırılması sonra mı gelir sorusuna, eğer iyi davranırlarsa, iyi bir iş yaparlarsa konuşmaya başlarız yanıtını verdi. Amerika Başkanı Lübnan'ın Tahran'la kısa dönemli anlaşmanın parçası olmasını talep etmediğini söyledi. Trump'ın açıklamasından kısa süre önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bu hafta yapılacak 3 aylık toplantı için Amerika Birleşik Devletleri'nin hazırladığı bir taslak metin ortaya çıktı. Reuters haber ajansının ele geçirdiği bu taslak metinde İran'ın nükleer tesisleri ve malzemeleri hakkında ajansa gecikmeksizin kesin bilgi sağlanmasının hayati ve acil olduğu belirtiliyor. Kameralarımızı yeniden Çobani Stadyumu'na çevirelim. Gürkan Ak karşımızda olacak. Fenerbahçe seçimine ilişkin son bir gelişmeyi paylaşacak bizimle Gürkan.
14: Her bağlandığımızda bir güncelleme yapıyoruz. Şimdi yine sıcağı sıcağına gelen bir bilgiyi aktarayım. Sandıkların %70'i açılmış durumda. Oyların %70'i sayılmış durumda. %64'e %36'lık bir Aziz Yıldırım üstünlüğü olduğunu aktarmış olalım sıcağı sıcağına. Artık resmi olmayan sonuçlara göre Fenerbahçe'nin 35. başkanının Aziz Yıldırım olduğunu ifade etmemizde bir sakınca yok. Elbette ki resmi sonuçları bekleyeceğiz ama resmi olmayan sonuçlara göre yeni başkan Aziz Yıldırım bir yıllığına göre bunu ifade edebiliriz. Hatta zaten az önce de Emin Çağlar Hakan Safi cephesinden bizzat kendinden bir açıklama geldi ve Fenerbahçe camiası eskiyle yaşamayı seviyor, rakibimizi kutluyorum dedi. Bekliyor muydununa başlayacağım. Yani bu kadar net, bu kadar farklı bir galibiyeti bekliyor muydun?
2: Hayır. Yani dünkü yayınlar, kongre üyeleri, taraftar, konuştuğumuz yani yönetimdekiler bile net bir şekilde konuşamıyorlardı. Dünü geçtim. Bugüne geldik. Büyük ihtimalle geçen seneki seçimin tecrübesinden dolayı kimse emin bir şey söyleyemiyordu. Kazanırız ama böyle bir 60'a 40, 70'e 30 gibi bir oran kimse veremiyordu. Sadece bugün konuştuğum bir Aziz Yıldırım tarafından eski bir yönetici %51 diyorum demiştim. Bu kadar ezici bir sonucu rakamlar açıklansın, daha net o eziciyi söyleriz. Bence hani tahmin diyelim ama Aziz Yıldırım tarafı da beklemiyordu bence.
14: Evet, şu anda zaten yine loja kısmında da Ömer Onan da orada. Büyük ihtimalle telefonlar tebrik etmek için çalıyor. Yine birlikte tebrikleşmeler var, tokalaşmalar var. Artık net olarak resmi sonuçların gelmesini bekliyoruz ama az önce belirttiğim gibi Hakan Safi'nin yaptığı açıklamaya da bir parantez açmak gerekiyor bence. Kendi ifadesiyle Fenerbahçe geçmişte yaşamayı seviyor dedi. Aslında yeni bir başkanla vedalaşarak bugün Aziz Yıldırım'a bir geri dönüş var. Onun da altını çizmek lazım. Hakan Safi'nin seçimdeki duruşunu, stratejisini nasıl buluyorsun? Sence seçimi ne kaybettirdi Hakan Safi'ye?
2: Aziz Yıldırım için sürekli olgunluk dönemi demiştik. Gençliği, ya gençlik derken o enerjisi, çok istemesi, limitim yok demesi, benim sözüm kanundur demesi gibi iddialı laflar. Evet, taraftar iddialı lafları sever ama dedik ya işte buradaki sattaki tablo seçime ne kadar yansıyacak diye yansımamış. Bunu gördük. O agresifliği bence ve taraftar, bence taraftar demeyelim, kongre üyeleri artık şunu biliyor. O seçim konusunda onlar da çok tecrübeli. Resmi imza olmadan, siz ıslak imza üzerinden futbolcularla anlaşabilirsiniz ama resmi imza gelmeden, onların maliyetleri açıklanmadan, bonservisleri belli olmadan, yani kulübe gelecek bir ekonomik yük var. Bence bunu düşündüler. Acaba bunlar ne kadar gerçekçi dediler. Bugün o kararsızların kararında etkili olmuştur diye düşünüyorum. Hakan Safi yani bu seçimi, girdiği ilk seçim, ilk başkanlık adayını kaybetmesinde söylemlerin etkili olduğunu düşünüyorum. O agresif söylemlerinin etkili olduğunu düşünüyorum.
14: Evet, bu arada var. Seçimlerde bu var. İlk kez girdi ama neticede ne karşılığı olduğunu gördü. Belki önümüzdeki seçimde bir kez daha aday olacak. Bunu bilemeyiz. Çünkü bir yıllığına başkan olduğunu Aziz Yıldırım'ın belirtelim. 2027'de bir seçim daha var. O olağan seçim olacak. Olağan seçimli genel kurul olacak. Hakan Safi'nin sözlerinden bir biraz daha detay vererek aktarayım sizlere. Ben Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Ciddi yatırım ve transferler sözü verdim. Kontratları yaptığımı söyledim. Ancak Fenerbahçe camiası eskiyle yaşamayı seviyor. Aziz başkanımı da tebrik ediyorum. İnşallah başarılı olur. Her zaman Fenerbahçe'nin emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş. Nasıl bir Fenerbahçe hayal ettiklerini zamana bırakacağız. Zamanla meydana çıkacak. Ben her zaman Fenerbahçe'nin neferiyim. Her şey Fenerbahçe için, teşekkürler demiş Hakan Safi. Aslında Aziz Yıldırım'ın da vurguladığı şey, seçim öncesinde de gel çekil, yanımda ol, birlikte yürüyelim. Birlik beraberlik çağrısı ve camiayı birleştirme yönüne ifadelerdi. Belki de seçimden sonra hani hemen yakın zamanda olmaz ama Hakan Safi de desteğini verebilir. Kulübe belki bir katkısı olabilir. Daha önce de oldu çünkü. Ali Koç döneminde maddi fedakarlıklarını biliyoruz. Kulübe kattıklarını biliyoruz. Belki de bir payda da buluşacakları günü de görebiliriz. Şimdi tabii ki seçimlerde kazanan tarafın daha heyecanla, merakla beklediği ve gururla beklediği ana birazdan geleceğiz. Kürsü konuşması. Büyük olasılıkla Başkan adayı Aziz Yıldırım konuşma hazırlıkları için de içeri gitmiş olabilir. Çünkü locasını da göremiyorum şu anda. Birazdan da kürsüye çıkacak. Nasıl bir konuşma bekliyorsun? Sana gün öncesinde sormuştum dün. Nasıl bir konuşma bekliyorsun diye. Biraz eleştirel olabilir, hakkını savunabilir beklentimiz vardı. Sakinliğini korumuştu, sakin başladı, sakin bitirdi. Şimdi nasıl bir konuşma yapar?
2: En zor soru Gürkan yani.
14: Çünkü şunu ekleyeyim. Buraya Hakan Safi'nin destekçilerinin bulunduğu bölüme geldiğinde biraz daha sanki eleştirmeye devam edin, ben buradayım şeklinde dakikalarca kaldı. Bu konuşmasında biraz dokundurur mu acaba rakibe, ne dersin, eleştiri yapar mı, nerede durmaları gerektiğini söyler mi?
2: Dokunacağını sanmıyorum. Neden bunu söylüyorum? Biraz önceki yayında yapılan tezahüratları ayağa kalkıp durdurması. Evet. Onlar da, bunlar da Fenerbahçeli demesi. Buraya gelip o taraftarların yüzüne bakarak buradayım, buradayım, buradayım, buradayım demesi. Ben çıkıp rakibe ya da herhangi bir isme bir şey söyleyeceğini sanmıyorum. Dün akşam bunu beklemiştik. Dün akşam bunu yapmayan Aziz Yıldırım'ın o ilk yönetim kurulunu açıkladığı basın toplantısındaki kapsayıcı, uzlaşıcı dili devam etti. Dün akşamki açıklama da o şekildeydi. Ben yine onun da üzerine koyacağı bir açıklama bekliyorum. Fenerbahçe camiasının neye ihtiyacı olduğunu söylemişti. Birlik, bütünlük demişti. Bence o bütünlüğe dair bir açıklama yapacaktır. Yani bu yönde bir tahminim var. İçeriğini tabii ki bilemiyoruz. Hani Yıldırım'a bir içerik kimse sunamaz. Ayrı mesele ama ben o kapsayıcılığın, birlik, bütünleyici dilin şampiyonluğa, taraftarı, camiayı daha inandırıcı bir dilin olmasını bekliyorum teşekkür konuşmasında.
14: Evet, ben de seninle aynı fikirdeyim. Zaten çok yoruldu Sayın Başkan. Bütün gün buradaydı, ayaktaydı. 70 yaşını aşkın olmasına rağmen tek tek üyelerle temas etti. Ben de çok uzun bir konuşma yapacağını tahmin etmiyorum. Belki seçimden sonra konuk olacağı yerler olacaktır. Belki bir basın toplantısı düzenler ki ben bekliyorum. Çünkü aydınlatılması gereken konular var. Teknik direktör konusu var. Aykut Kocaman'ın ismi çok geçiyor. Transferler var. Büyük olasılıkla ilk bitecek transfer Vedat Muriç olacak. Onu da belirteyim. Vedat Muriç'i çok istiyor Başkan Aziz Yıldırım. Anlaşmayı da sağladı hem Vedat Muriç'le hem kulübü Mallorca'yla. Yine Girazi ile ilgili de tezahüratın
15: dışarıda havai fişekler var galiba.
14: Evet, kutlama sesini. kutlama organizasyonlarının olduğunu da belirtelim. Birazdan da başkan adayı Aziz Yıldırım resmi olarak sonuçlar açıklandıktan sonra kürsüye çıkacak ve o galibiyet konuşmasını yapacak. Peki nasıl bir strateji benimsemesini bekliyorsun diyeceğim. Başkan da bu sözü sevmiyor normalde. Strateji cümlesini sevmiyor. Bu yaştan sonra strateji mi yapacağım ifadesini kullanıyor her zaman bu yöneltildiğinde, ama nasıl bir yönetim şekli bekliyorsun bu bir yılda Aziz Yıldırım'dan? Yani bu birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamını Fenerbahçe'de camiasında oluşturacağını söyledi. Bunu sağlayacağını söyledi. Sezon geneline başarı gelse de gelmese de bu şekilde mi yayacaktır Aziz Yıldırım?
2: Yine konuşmasından yola çıkarak bunları söyleyeceğim. Dava arkadaşlarım diye açtı konuşmasını. Kim onlar? Nihat Özbağ, Mahmut Uslu, ilk aklımıza gelenler. Onlarla bir yol yürüyecek. Futbol Ayşe yapacak, futbol yapılanması söylemişti. Oğuz Çetin dedi, bizim teknik direktörümüzü belirleyecek, transferlerimizi yapacak.
14: Futbol aklımız olacak.
2: Futbol aklımız olacak demişti. Bunları belirleyecek. Kendisi, ben her an önde olacağını düşünmüyorum. Bence kendisini biraz geri çekecektir. Ne zaman, nerede olması gerekiyorsa o zaman Aziz Yıldırım kendisini gösterecektir. Tabii ki transfer, teknik direktör seçimi onlar olacak. Bunlar yoluna koyulduktan sonra, işler rayına girdikten sonra bir sorun olursa konuşacaktır. Ben sürekli Aziz Yıldırım'ın medya önünde açıklama yapan biri olacağını düşünmüyorum. Görev dağılımı olacak, basın sözcülüğü, genel sekreterlik ayrı mesele. Ama tabii ki birçoğu onda olacak. Ama ben burada dediğim gibi o yola çıktığı arkadaşlarıyla bunu çok dallandırmayacaktır. Barış Göktürk mutlaka yönetimde önemli pay sahibi olacaktır. Başkan adayıydı. Aziz Yıldırım'ın çağrısının ardından ilk çekilen isim oldu. O yüzden ben...

0: isimlerin bulunduğunu aktaralım. Emin Çağlar, artık Aziz Yıldırım'ın kürsüye çıkmasını bekliyoruz. Yavaş yavaş artık seçimi noktaladık diyebiliriz. Henüz resmi rakamlar açıklanmadı. Bir kez daha belki ekranları başına yeni geçmiş seyircilerimiz vardır. Onlar için de aktaralım. %70'i son gelen bilgi oyların sayıldığı yönünde. 64'e 36'lık bir üstünlüğü bulunuyor.
1: 64'e 36.
0: Evet, 64'e 36'lık bir üstünlüğü bulunuyor Aziz Yıldırım'ın. Büyük olasılıkla bu farkın çok kapanması mümkün gözükmüyor. Çünkü hatırlarsın, zannediyorum iki önceki bağlantımızda söylemiştik. Hemen her sandıkta Aziz Yıldırım'ın üstünlüğü var diye böyle bir bilgi aldık demiştik. O devam ettiği müddetçe, yani %65'lerde bir 70'e, oy
1: 70'e 30'da bitecek gibi gözüküyor.
0: Evet, yani 70'i bulabilir, 65-66 bandında kalabilir ama görünen o ki Hakan Safi %40'ı geçemeyecek gibi gözüküyor. En azından şu anki tablo o şekilde. Dolayısıyla fark da bu kadar fazla olduğu için de herhangi bir şekilde itiraz edilmedi. Zaten az önce de aktardık. Çıktı kendisi, protokol çıkışında bir resmi açıklamada bulundu. Tebrik etti Aziz Yıldırım'ı. Fenerbahçe camiasının destekleyicisi olacağını da aktardı. Yine kameraman arkadaşım Rafet Topçu locayı ekranlarınıza getiriyor. Hala Aziz Yıldırım locadaki yerini almış değil. Zaten gelmeyecektir artık, tahminim iletişim ekibiyle birlikte nasıl bir konuşma yapacağını planlıyordur. Şu anda da sahnede de hazırlık görüyorum. Orada da yine kürsü konuşmasının yapılacağı alanda o bölüm hazırlanıyor. Tabii gördüğüm kadarıyla eski yönetimden isimler de, Saadettin Saran yönetiminden birkaç yönetici de orada bulunuyor. Devredecekler görevi. Mazbatasını alacak Başkan Aziz Yıldırım. Bu arada resmi hesap mı diye kontrol ediyorum. Evet, bir göndermeli paylaşım var. Resmi sosyal medya hesabı Aziz Yıldırım cephesinin, Bizim Fenerbahçemiz adı altında açılan X hesabı. Boğaz'da bir yat, bir tekne filosunda havai fişekler atılıyor videoda ve güneşe doğru ilerliyor bu tekneler paylaşılan videoda ve arkada da Bye Bye Happiness şarkısının çaldığı bir göndermeli paylaşım yapılmış durumda. Bilgisi dahilinde midir emin değilim bu arada. Belki bilgisi olsa kızabilir yine. Çünkü bugünkü lojadaki halleri asla rakibi rencide etmeyin şeklindeki uyarıları dikkat çekiciydi. Güne dair önemli bir detaydı bence bu.
1: Bu paylaşımın onun bilgisi olmadan yapıldığını, hazırlandığını düşünmüyorum mutlaka. Çünkü oradaki o göndermede ben şarkıyı duymamıştım. Tekneler, üstü açık tekneler, havai fişekler, şampiyonluk kutlaması, Kalamış tesisleri, yanlış hatırlamıyorsam, ve ardından da bu bir yapay zeka görüntüsü üzerinden motorlar güneşe doğru sürülüyor. Hani Edip Akbayram'ın o şarkısındaki sözler aklıma geldi. İşte burada da hep bizi Fenerbahçemiz, hepimizi Fenerbahçesi. O yönetim kurulunu açıkladığı basın toplantısında sloganı o şekilde belirtmişti. Yani onu şimdi de dile getiriyor. Dediğimiz gibi biraz önce sen konuşma içeriğini sormuştun. Konuşmanın içeriği hepimizi Fenerbahçesi olarak öne çıkacak. Bunu anlayabiliyoruz. Kapsayıcı bir dil olacak, bunu görebiliyoruz. Tabii ki Aziz Yıldırım'ın her konuşması merak edilir. Şu anda yönetim kuruluna dair lojada kimse kalmadı. Herkes içeride ya da konuşma için, dediğin gibi, hazırlıklarını yapıyor olabilirler. Gözüm tünele kaydı. Acaba tünelden bir çıkış için hazırlık var mı? Evet, bir hazırlık yapılıyor şu an orada da. Hani basın mensuplarını biraz daha kenara aldılar. Onu göreceğiz. 5 dakika içinde büyük ihtimalle. Tabii Şekip Mosturoğlu, Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun resmi açıklamasının ardından yapacak teşekkür konuşmasını. Onu bir kez daha vurgulayalım.
0: Evet, henüz resmi bir açıklamanın olmadığını bir kez daha altını çizelim. Hala sandıkların bulunduğu Kenan Evren Lisesi'nin arazisinde Şekip Mosturoğlu hala.

Orada tutanak işlemlerinin tamamlanması yönünde görevlilerle istişare halinde, bunu belirtelim. O resmi anons hala yapılmadı ve o anons gelmeden de büyük olasılıkla başkan adayı Aziz Yıldırım kürsüye çıkmayacaktır diye tahmin ediyorum. Ama tabii ki onun hazırlıkları, kürsü konuşması için hazırlıkların sürdüğünü de aktarmış olalım. Birçok konuya değindik aslında. Bugünün en önemli başlıklarını bir kez daha aktaralım. Bence bu seçimle alakalı, 2026 seçimiyle alakalı akıllarda kalacak detaylar. Katılım sayısı, her şeyden önce 27.138 üyenin oy kullandığı bir seçim oldu. Eşleştirme süresi epey uzun sürdü. Çünkü bazı sandıklarda atılan oy zarfları daha fazla çıktı. Bu şu anlama geliyor. Neden böyle? Bazı üyeler kartlarını, üye kartlarını atmayı unuttuğunda genelde bu tarz tablolar ortaya çıkıyor ve eşleştirme gereği o üye kartlarıyla zarflar sayılıyor, eşleştiriliyor ve eğer fazla sayıda zarf varsa rastgele usulle bu zarflar imha ediliyor. Bendeki bilgi yaklaşık 50'ye yakın zarfın imha edildiği yönündeydi o bölümde. Ve son gelinen noktada da Aziz Yıldırım'ın %64 oyu aldığını, %64'e %36'lık bir üstünlük kurduğunu söyleyelim. Az önce Emin Çağlar anlatmıştık resmi hesabını yaptığı paylaşımı. Şimdi seyircilerimizle buluşturalım. Daha sonra tekrar birlikteyiz.

0: göndermeli paylaşımı bir kez daha ekranlarınıza taşımış olduk ve anlattığımız şekilde aslında bence çok renkli ve dozunda bir paylaşım olmuş Emin Çağlar. Onu söylemem lazım çünkü bu tarz her seçimde bu tarz göndermelerin olduğunu görüyoruz. Aslında yine bir birlik beraberlik çağrısı da yok mu? Bence var. Kesinlikle yani birlikte var. Teknelerin gün ışığına orada batıma, gün batımına daha gidiyor ama onun da göndermeli olduğu yerleri var elbette. Orada bir Ali Koç'a da gönderme var. Onu da ifade edeyim. Kalamış'ta güneşi batırırız ifadesi vardı hatırlayacaksınız. Yine Ali Koç'un Hakan Safi'ye bir desteği vardı dün. Görüntü paylaşmışlardı. Seçimi nasıl etkiler diye konuşuyorduk. Mesela bu açıdan da seçimi gözlemleyebiliriz, yorumlayabiliriz. Neticesinde Aziz Yıldırım'ın üstünlüğüyle tamamlanan bir seçimi geride bırakacağız. Kürsü konuşmasını dinledikten sonra biraz daha detay verelim. Yapılanmayla ilgili konuşalım. Tabii ki bu seçim günleri, kongreler çok ayrı bir heyecana, ayrı bir tada sahip olabiliyor tüm camialar adına. Fenerbahçe camiası için de öyle. Üye sayısının bir hayli fazla olduğu, 44 binden fazla üyenin oy kullanma hakkı olduğu bir kongreydi bu. Ve yarısından fazlası geldi sandığa. 27 bin. Gerçekten yüksek bir rakam. Ama televizyonun başına geçtiğinde kongre üyeleri birer taraftara dönüşürler ve acaba bundan sonra ne olacağı çok sorarlar. İşte futbol yapılanması, transferler, hoca kim olacak? Bu sorular çok sorulur. Onu biraz konuşalım. Şimdi Aykut Kocaman ismi artık biraz daha rahat telaffuz edebiliriz. Çok ön planda. Onu belirtelim. Oğuz Çetin sportif direktör ünvanını alacak. Futbol direktörü ünvanını alacak bir değişiklik olmazsa. Ve Oğuz Çetin'in bir ifadesi vardı. Fenerbahçe'yi iyi günlere döndürecek ve en uygun isim olacak kişi bence Aykut Kocaman. Benim ilk ismim Aykut Kocaman ifadesi vardı. Fenerbahçe'nin başına Aykut Kocaman gelirse nasıl günler bekler Fenerbahçe'yi? Bir geçmişe dönüş oluyor ama geleceğe ilerleme açısından nasıl bir etkisi olur?
1: Bütün hamleler şampiyonluk üzerine yapılacaktır. Aykut, Sayın Başkan Aziz Yıldırım da çalışmalarını bu yönde yapacaktır. Aykut Kocaman'ın işine karışmak değil ama mutlaka tecrübesini paylaşacaktır. Aykut Kocaman bugün buraya geldi, oyunu kullandı, ardından açıklama yaptı. Her defasında dahilim olmamasına rağmen seçimin içine çekiliyorum dedi. Bundan rahatsız olduğunu söyledi. Burada başkan belirleniyor, teknik direktör belirlenmiyor ifadesini kullandı. Sonuçta Aykut Kocaman'ı Fenerbahçe'nin kimse tartışmıyor. Geçen sene Sayın Saran'ın kazandığı seçimde de buradaydı. Sportif direktörlük değil, sahada olmayı tercih ederim demişti. Bunu söylemişti. Şimdi o fırsatı hani Aziz Yıldırım'a yakın isimlerden duymuştuk. O fırsat gelecek gibi gözüküyor. Resmi açıklamayı bekleyeceğiz tabii ama hani kulübün son iki şampiyonluğunda Ersun Yanal, Aykut Kocaman var. En doğal teknik direktör adayı konumunda, bunu da söyleyebiliriz. Artık o ikili, üçlü yani Aykut Kocaman, Oğuz Çetin, Aziz Yıldırım yönetimden bir isim. Bir araya gelecekler. Yapılanmayı belirleyecekler. Transferler, eksik bölgeler, takımdan gitmesi gerekenler. 16-4 yabancı kuralı. Ona uyan isimler belli. Fazla ya, hem kadroyu şişirmeyecek isimler, performansını beğenilmeyen isimler. Yani zor da bir süreç bekliyor Fenerbahçe. Transfer evet ama kadro planlaması olanları elemek daha zor gibi olacak. Onu da belirtelim.
0: Evet, aslında santrforun elzem olduğunu söylemişti. Son bölüme girdiğimizde o detayları da verelim. Vedat Muriç ismini az önce telaffuz etmiştim. Bence ilk tamamlanacak transferlerden birisi olacaktır. Hatta biraz detay vereyim. Normal şartlarda Mallorca 20 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli istiyordu Vedat Muriç'te. Aziz Yıldırım cephesi onu 15-16 milyon euroya kadar düşürdü. Onu belirteyim. Vedat Muriç, Aziz Yıldırım'la herhangi bir şekilde maaş konuşmadı. Fenerbahçe'ye gelmekte çok istekli. Dolayısıyla ilk tamamlanacak transferin Vedat Muriç olacağını tahmin ediyorum. Sonrasında Girazi transferi var. Santrforları bitirdikten sonra diğer mevkileri hocalarımızla istişare edeceğiz ve ona göre karar vereceğiz demişti.
1: Ve sen lütfen o istihbaratını bir daha söyle.
0: Evet, bir de yarından sonra daha net konuşabileceğiz ama bitmeye yakın iki transferin daha olduğu bilgisi var. Medyaya yansımayan iki transfer yine yakın bir süreçte isimlerini duyacağız. Aziz Yıldırım cephesi tarafından bitirilmek üzere. Onu da aktarmış olalım. Emin Şahlar, ağzına sağlık.
1: Teşekkür bekliyoruz.
0: Teşekkür konuşmasını bekliyoruz. Tekrar sözü stüdyoya bırakalım.
2: Emin ve Gürkan'a teşekkür edelim. Evet, Aziz Yıldırım'ın bir konuşma yapması bekleniyor. Bunu da canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Şimdilik kısa bir ara verelim. Saat başında tekrar buradayız.

0: NTV Radyo. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, geçen programımızda Türkçe'de vurgu üzerinde düşünmeye başlamış ama bitirememiştik. Sözcük vurgusunun önemli kimi kurallarını hatırlamıştık. Bugün de tümce vurgusunu gözden geçirelim. Tabii gene kısaca ve ana hatlarıyla. Şimdi bir tümceyi vurgusunu değiştirerek iki ayrı anlamda söyleyeceğim. O bir numaraydı. O bir numaraydı. İlk söyleyişte sözü edilen kişi övülüyor. O bir numaraydı deniyor. Ama ikinci söyleyişte sözü edilen kişinin pek güven veren biri olmadığı, insanlara numara yaptığı anlaşılıyor. Vurgulama hatalarının yol açabileceği aksaklıkları gösteren abartılı bir örnekti bu. Şimdi ise televizyon haberlerinden derlediğimiz örnekler verelim. Yangının elektrik kontağından çıktığı sanılıyor. Elektrik kontak ya da kısa devre dışında nasıl yangın çıkarabilir ki? Doğru vurgu, yangının elektrik kontağından çıktığı sanılıyor. Hava durumuyla ilgili bir haberde şöyle sunuldu. Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kar devam ediyor. Saatler sözü tek başına bir zamanı göstermez. Oysa akşam saatleri dediğinizde belirli bir zamanı belirtmiş olursunuz. Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kar devam ediyor. Aslında vurgu tümüyle yanlış. Çünkü haber karın ne zaman başladığı değil, hala devam ettiği. Yani doğru vurgu şöyle olmalıydı. Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kar devam ediyor. Yani kısacası Ankara'da kar devam ediyor. Gerçekten ne demek istediğinizi bilirseniz vurgulama hatası yapmazsınız ve dinleyen de anlamak için fazladan çaba sarf etmez. Kafanız karıştığında doğru vurguyu bulmak için sorusunu sormalısınız. Tümcemiz fırtına ağacı devirdi. Soru: ağacı ne devirdi? Fırtına ağacı devirdi. Soru: fırtına ne yaptı? Fırtına ağacı devirdi. Daha derinlere dalmadan bir iki oyuncaklı örnek verelim. İki şekerli çay istedi. İki şekerli çay istedi. Bensiz batan bir gemisin sen. Bensiz batan bir gemisin sen. Gemilerinizin hiç batmaması dileğiyle iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Pazartesi günü ülkede yağış az noktada var. İstanbul az bulutlu, Poyraz sert esiyor, sıcaklık 27 derece. Ankara 28, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 27 derece, İzmir'de Poyraz sert esiyor. Marmara'da hava az bulutlu, Poyraz sert ve serin esiyor. Trakya'da yerel yağış var, Balıkesir 30, Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da çoğu yerde hava açık, Konya 30, Eskişehir ve Kayseri 27 derece. Ege az bulutlu, Karayel bölgede serinlik vererek sert esiyor. Manisa 34, Muğla 33, Denizli 35 derece. Akdeniz güneşli, Adana 32, Hatay 29 derece. Sahillerde lodos nemli esiyor. Karadeniz'de güneşli ve az bulutlu bir hava var. Bolu kısa süre yağmurlu. Bolu 26, Zonguldak 24, Samsun 23 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 23, Malatya 31, Diyarbakır ve Gaziantep 34 derece.
0: Durumu.

0: Merhaba sevgili cazseverler.
1: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
0: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 22.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Burası NTV Radyo. Saat 22.
1: NTV Haber Merkezi'nden merhaba, haberlerle karşınızdayız ve Fenerbahçe'de seçimin sonucuna ilişkin bir açıklama yapılıyor, izleyelim.
2: Açıklıyorum. Kullanılan oy sayısı 27.387. Geçerli oy sayısı 27.172. Geçersiz oy sayısı 135. Boş oy 80. Sayın Hakan Safi 9.927 oy. Sayın Aziz Yıldırım 17.245 oy. Sayın Aziz Yıldırım'ı kürsüye davet ediyorum. Tüzüğümüz gereği seçim sonuçları yarın 17'de kesinleşecek arkadaşlar.
3: Resmi rakamlar açıklandı. Daha doğrusu resmi olmayan sonuçlar diye aktarıldı. Neden? Çünkü tutanaklar teslim edilecek ve yarın resmi olarak bu rakamlar adledilecek. Ama her şeyi aktarmış olalım Emin Çağlar. Geçerli oy 27.172. Kullanılan oy sayısı 27.387. Geçersiz sayılan oy 135. Boş oy 80. Aziz Yıldırım 17.245 oy, Hakan Safi 9.927 oy. Yani aslında daha önceki yayınlarımızda da aktardığımız gibi %65'lere denk gelen bir oy potansiyeli ve oy tercihi var Aziz Yıldırım'ın üyeler tarafından ve bu sonuçlarla Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin 35. başkanı oldu. Yarın bu rakamlar tutanaklarla tespit edilecek ve mazbata için gün belirlenecek. Emin Çağlar artık kürsü konuşmasını bekliyoruz.
4: Sayın Aziz Yıldırım şu an nerede? Kale arkasında. Oraya yürümesi, kalabalık tebrikleri kabul etmesinden dolayı bir 2-3 dakika sürecektir. Onu görüyoruz. Buradan yine kalabalık bir ekiple çıktı. Mutluydu. Gururluydu, onu söyleyelim, kalabalık arasında kendisini görebildiğimiz kadar. Aynı anda da dev ekrandan da takip etmeye çalışıyorum, onu söyleyelim. Şekip Mosturoğlu açıklamayı yaptı. Teşekkür konuşmasında neler söyleyecek, o bilinmezlik bunlar ama hani biraz daha kapsayıcı demiştik, birleştirici olacağını, bizim Fenerbahçemiz, hepimizin Fenerbahçesi gibi açıklamalar bekliyorum. Taraftara hep birlikte olalım diyecektir. Sonuçlara dair, maç sonuçlarına dair o kırılmayalım diyecektir. Ve bence konuşmanı bilmiyorum. Sonunda mı, ortasında mı olur, başında mı olur? Şampiyonluk vurgusu bekliyorum Sayın Aziz Yıldırım'ın teşekkür konuşmasından.
3: Evet, tabii her zaman birlik beraberlik vurgusunu yaptığı bir dönem oldu. Şu anda da kürsüye doğru yürüyüşü sürüyor Aziz Yıldırım'ın, onu söyleyelim. Yaklaşık tahminimce bir 3-4 dakikalık bir süreç sonra Aziz Yıldırım'ı canlı olarak dinleyeceğiz. Tekrar soracağım çünkü elimizde artık resmi rakamlar var. Bu arada spor servisimizden Gökmen'in beni uyardığını görüyorum. Bu bir rekor. 17.245 oy. Rekor. Bir önceki 2024 seçiminde genel kurulda Ali Koç 16.414 oyla bu rekorun sahibiydi. Teşekkür ederim, bu önemli bir detay. 800 oyluk fark Fenerbahçe tarihine geçecek herhalde. Aziz Yıldırım'la bu rekorun kırılmış olması da çok enteresan bir detay olarak ön plana çıkıyor. 20 yıl çünkü 20 yıllık bir başkanlık kariyeri var.
4: Tarihini hatırlamak için eyledim ama hatırlayamadım. 3 Temmuz'dan sonra yaptığı ilk veya ikinci basın toplantısından biri olabilir. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim demişti. Şimdi bu neden söylediğini bir kez daha anlıyoruz. 17 bin oy almak, 2018'de Sayın Ali Koç'a kaybettiği seçimden daha fazla oy almak alkışlanacak bir iş. Demiştik ya bu dünkü seçim konuşmasını nasıl okumak gerekiyor diye. Çünkü insanlar o konuşmayı beğenen de oldu, beğenmeyen de eleştiren oldu. Nasıl okumamız gerekiyor konusunu işte Sayın Aziz Yıldırım'ın o tecrübesi orada ortaya çıktı. Herkes daha agresif bekliyordu. Hakan Safi eleştiride bulunmasını bekliyordu. Atarlanmasını, uyarıda parmak sallamasını bekliyordu. Hayır. Sayın Aziz Yıldırım çok olgun bir açıklama yaptı. Ve doğal olarak onun karşılığı bence seçime yansıdı. Genç kitleyi gördük, Aziz Yıldırım'a oy veren. Genç kitleyi gördük, Hakan Safi'ye oy veren. 55 üstünü gördük, Hakan Safi'ye, aynı şekilde Aziz Yıldırım'a. Her kesimin oyunu alan bir başkandan bahsediyoruz. Fenerbahçe camiası 2027'de olağan seçime gidecek ama o seçime giderken Aziz Yıldırım'a güvenmiş hem de fazlasıyla güvenmiş. Sayın Başkan da şimdi bunu boşa çıkarmayacağını bence dile getiren bir konuşma yapacaktır.
3: Fenerbahçe tarihindeki yerini herhalde özetleyebilecek bir detay. 98'de Vefa Küçük'e karşı bir oy farkla kazanması.
4: Doğru.
3: Bunu her zaman kendisi de ifade eder. Bugün geldiği noktada belki de son seçimi, yani kendi söylemiyle öyle. Çünkü bir yıl başkanlık yapacağını söyledi ama tabii başarıda her şey değişebilir. Bu arada kürsüye geldi. Birazdan konuşması da başlayacak. Sözü Fenerbahçe'nin 35. başkanı Aziz Yıldırım'a bırakacağız. Ama öncesinde Şekip Mosturoğlu. Evet, anons ediyor. Evet, Şekip Mosturoğlu da şu anda o anonsu gerçekleştirdi. 35. başkan Aziz Yıldırım kürsüde.
5: Değerli Fenerbahçeli kardeşlerim ve yoldaşlarım. Evet, bugün camiamızda bir seçim yaptık. Ama kazanan Fenerbahçe'di. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildi. Bugünden itibaren Sayın Hakan Safi Bey veya diğer bizim büyüklerimiz, saydığımız insanların hepsini bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Biz onları da tebrik ediyoruz. Onlar da bugün güzel tezahüratlar yaptı. Siz de yaptınız. İnşallah bu tezahüratları bu statta oyuncularımıza hep beraber yaparız ve şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz. Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz. Etmeyeceğiz hep beraber. Şimdi bizler siz yönetim olarak değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Ve ben geçmişten gelen tecrübelerimle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz söz. Şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın. Ayrıca Nihat Bey ve arkadaşlar bu statı büyütmek için çalışmalara başlayacaklar. Finansal anlamda kulübün değerini finans olarak yukarıya çekmek için bazı projeler var. Bunları hayata geçireceğiz. Sonunda tek isteğim, beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım. Ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin. Biz... Son sözümüz Fenerbahçe. Nerede? Bitmez gönüllerde. Söyleyebilirsiniz. O gafile son sözümüz Fenerbahçe. Hepimiz yorulduk. Ama tatlı bir yorgunluk var.
6: Yok.
5: Evet, bu tatlı yorgunluk var hepimizde. Bundan dolayı fazla bir şey de söylemek istemiyorum. Ama hepinize kalpten, yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizi seviyoruz. Sevgi ve saygılarımızla. İnşallah bu mücadeleyi hep beraber yapacağız. Kim varsa dışarıda dışlanmış kimse kalmayacak. Hep beraber bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi kuracağız. Sizi seviyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sayın Divan Başkanım, sana da teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımla beraber kazasız belasız bir kongre idare ettiği için. Sağ ol, var ol.
3: En 35. Başkanı Aziz Yıldırım'ın kürsü konuşmasını dinledik. Aslında Emin Çağlar, tahmin ettiğimiz gibi yine sakinliğini koruyarak, bolca teşekkür ederek, birlik beraberlik çağrısı yaparak tamamladığı bir konuşmaydı. Yorgunuz dedi. Çok normal. Ve en kısa süre içerisinde çalışmalara başlayacağız. Gerekli takviyeleri 15 gün içerisinde yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Nihat Bey ve arkadaşları stadyumu büyütmek için çalışmalarına başlayacaklar ifadesi var ki bu zaten seçim döneminde vaatlerinden biriydi. 64.500 kişilik stat projesi olduğu yerde yükseltip tribünleri bu kapasiteye ulaştırma anlamında, yenileme anlamında bir ifadesi vardı. Bunu yineledi, vurguladı. Senin dikkatini çeken noktalar neydi?
7: Hemen özetleyeyim. Kazanan Fenerbahçe'dir, Aziz Yıldırım değil. Birbirimize küsmeyeceğiz, sarılacağız. Sözümüz söz, şampiyonluk. Gerekli takviyeler 15 günde yapılacak. Finansal projeleri hayata geçireceğiz. 17 bin oy için minnettarım. Bu borcumu, şampiyonluk borcumu ödemeden gitmeyeceğim. Fenerbahçe'de dışlanmış kimse kalmayacak. Sizi seviyorum dedi Sayın Başkan Aziz Yıldırım. Yorgun, evet, mutlu fazlasıyla ama en çok bence gururlu. 17 bin oyu bekliyor muydu?
3: Bence sürpriz olmuştur.
7: Sürpriz olmuştur. Biraz önce söyledin, pas atmadan önce 98'de vefa küçüğü bir oyla geçen Sayın Aziz Yıldırım 2026'da 28 yıl sonra Fenerbahçe kulüp tarihinin rekor oyuyla bir kez daha başkanlığa seçiliyor. Bunu söyleyelim. Dün alışkındık ama bir anda gelince ses.
3: Düne göre bugün daha yüksek çalıyor marş, onu söyleyebilirim.
7: Boş olunca aynen öyle. Fenerbahçe Mazbata'yı almadı bence, çalışmalara Mazbata'yı almadan da başlayacaktır. Burada bir maç ortamı oldu. Meşaleler yandı, yakıldı. İşte şimdi karşılıklı Fenerbahçe'nin o marşı söyleniyor, çalınıyor, dinlettiriliyor. Şimdi şunu duyunca aklıma geldi. Sayın Başkan tezahürata eşlik etti. Son sözümüz Fenerbahçe'ye. İşte o demiştik ya, 3 Temmuz'u unutmadı. Unutmayacağını her zaman söylüyordu. Taraftar, kongre üyeleri o tezahürata başlayınca o da yani heyecanla yenik düştü. Çok normal, çok doğal bir andı. O anı dile getirdi. Son sözümüz Fenerbahçe dedi. Melodiye, tempoya eşlik ederek Aziz Yıldırım'ın hakkıydı bu seçim. Onu görebiliyoruz.
3: Evet, aslında seçim öncesinde de şöyle ifadeleri vardı. Sizlerle birlikte maçlara eşlik etmek istiyorum. Bunu çok özledim dedi. Dünkü seçim konuşmasının bence en çarpıcı ifadelerinden biri buydu. Özledim ifadesi çok önemliydi. İşte biz detayları verdik. Vefa Küçük seçiminden bugüne gelen noktadaki Aziz Yıldırım rakamları Fenerbahçe'nin tarihindeki yerini bence anlatır nitelikte. 2018'de Ali Koç'la yarıştığında 16.092 oy Ali Koç almıştı. Aziz Yıldırım 4.000 oyda kalmıştı. 4.644 oy almıştı. 2024 rekor katılımlı, aynı zamanda da bireysel anlamda bir rekorun kırıldığı bir seçimdi. 16.414 oy almıştı Ali Koç o seçimde. Artık o rekor da tarihe gömüldü ve Aziz Yıldırım bugün aldığı 17.245 oyla bir önceki seçimde, 2024 seçimindeki rekoru geçmiş oldu. Artık o yeni rekorun sahibi de olmuş oldu. Aziz Yıldırım Hakan Safi ile yarıştı bu seçimde ve bir yıllığına başkanlığa geldiğini hatırlatmış olalım. Evet, Fenerbahçe'de normal şartlarda 3 yıldan oluşuyor bir dönem. Başkanlık dönemi 3 yıldan oluşuyor ama 2027'de Fenerbahçe'nin olağan seçimli genel kurulu olduğunu da aktarmış olalım. Burada tabii dakikalarca kutlama sürmeyecektir ama şu anda volümün oldukça yüksek olduğunu söyleyelim. Bu şartlarda bilmiyorum ne kadar sağlıklı bir yayın yapabiliyoruz ama
7: İzleyicilerimiz yani bizi duyabiliyordur ama neden bağırarak konuşuyorlar diyen varsa ya burada olmalarını tavsiye ederim onlara. Fenerbahçe'nin 35. başkanı Aziz Yıldırım. Teşekkür konuşması demiştik yani, olgunluk konuşması, olgunluk dönemi, özledim vurgusu çok önemli. Şampiyonluğu, şampiyonluk tezahüratlarını, şampiyonluk marşını. Sosyal medya hesabından bizi Fenerbahçe'miz, hepimizi Fenerbahçe'sinden paylaşılan o teknelerin Kalamış'a geldiği, meşalelerin yandığı, yapay zekayla güneşin batımının olduğu o paylaşım Aziz Yıldırım'dan habersiz olamaz demiştik. Özlemin ne olduğunu o paylaşım ve Sayın Aziz Yıldırım'ın sözleriyle çok net bir şekilde bence anlamış olduk, anlamışlar oldu, onu da söyleyelim.
3: Emin Çağlar, ağzına sağlık. Bir seçimi daha noktalamış bulunuyoruz. Önümüzdeki yıl bir seçim daha var. Yine Çobani Stadyum'dan o seçimle ilgili detayları da NTV ekranlarından izleyebilirsiniz.
1: Biz spor müdürümüz Emin Çağlar'a ve muhabirimiz Gürkan Ak'a teşekkür edelim. Fenerbahçe Çobani Stadyumu'nda iki gün boyunca tüm gelişmeleri bizlere an be an aktardılar. Ve Fenerbahçe'nin de 35. başkanı 17.245 oy ile Aziz Yıldırım oldu. Az önce de bir teşekkür konuşması yaptı. Canlı olarak sizlerle paylaştık. Fenerbahçe cephesinde yaşananlar böyleydi diyelim ve bir başka gelişmeye geçelim. Sıcak bir gelişme. İsrail ordusu bir süre önce İran'dan İsrail'e doğru fırlatılan füzeler tespit ettiklerini açıkladı. İsrail'de hava savunma sistemleri tehditleri engellemek için devreye girdi denildi. Dünden bu yana aslında bölgede yaşanan sıcak ve hareketli zamanlar var. Karşılıklı saldırılar var. İsrail ordusu da bir süre önce İran'dan İsrail'e doğru fırlatılan füzeler tespit ettiklerine dair bir açıklama yaptı. İsrail'de hava savunma sistemlerinin bu tehditleri engellemek için devreye girdiği belirtildi. Bir ateşkes söz konusuydu ve fakat gerek özellikle Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri tarafından dün İran açıklamıştı bu ateşkesin ihlal edildiğini. Gerekse bugün İsrail ordusu da az önce yaptığı açıklamada İran'ın İsrail'e doğru füze fırlattığını ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini belirtti. Bu görüntüler ise Hayfa'dan ekranlara yansıyor canlı olarak. Tabii aynı zamanda bölgede yaşanan bu gerilim sadece İsrail-İran arasında değil, İsrail-Beyrut arasında, Lübnan arasında da devam ediyordu. Geçtiğimiz hafta ateşkes konusunda anlaşma sağlanmaya yakın olunduğu belirtilmişti ve İsrail ordusunun bugün İran'dan yeni bir füze ateşlendiği açıklamasıyla birlikte bölgede tansiyon giderek yükseldi diyebiliriz. Hemen doçent doktor Murat Aslan'a soralım, bu gelişmeleri nasıl okumamız gerekir diye. Sayın Aslan.
6: Canan Hanım, iyi akşamlar diliyorum. Tabii son dönemde olduğu gibi yine düşük profilli bir saldırı. Bu saldırının ana argümanı, ana iddiası Lübnan'da meydana gelen gelişmelerde ve hatta Lübnan içinde meydana gelen gelişmelerde İran'ın İsrail'e yönelik olarak bir tavır alacağı istikametinde. Bu nedenle bu fırlatılmış olan füzeler her ne kadar İsrail tarafından düşürülmüşse de gerektiğinde silaha veya bir çatışmaya hazır olunduğuna dair İran mesajı içeriyor. Büyük bir ihtimalle Amerikan tarafıyla bu husus dolaylı veya doğrudan bir şekilde görüşülmüştür. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında bir anlaşmazlık olduğu da malum. Ve böyle bir saldırı sonrasında büyük bir ihtimalle durumu yatıştırmak söz konusu olacak Amerikalılar cenahında. Ancak İsraillerin böyle bir saldırı sonrasında bir misillemede yapabileceğine dikkate almak gerekiyor. Çünkü İran saldırıları özellikle yaklaşan İsrail seçimleri öncesinde Netanyahu hükümeti ve diğer aşırı muhafızlar açısından çok önemli bir sinyal. Bu nedenle İsrail'in de bir hava akını düzenleme veya bir farklı saldırıda bulunma seçeneğini gündeme getireceğini dikkate almak lazım.
1: Bu saldırıyı o halde İsrail'in Beyrut'a dönük saldırılarına karşı Tahran'ın verdiği bir cevap olarak mı değerlendirmeliyiz? Bu bir başka daha büyük bir saldırının fitilini ateşler mi?
6: Tabii ki böyle hassas dönemlerde başlatılmış herhangi bir zincirleme reaksiyon başka tepkileri de tetikleyebilir. Ancak Lübnan'da biliyorsunuz İsraillerin yapmış olduğu bazı saldırılar var. Hemen akabinde Hizbullah'ın dronlarla İsrail askerlerini hedef aldığını da biliyoruz. Ve bu gerginlik ortamında İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Lübnan'a yönelik olarak bir restleşme demeyelim ama mesaj teatisi olduğu da malum. Dolayısıyla İran burada Lübnan'ın özellikle Hizbullah'ın, Lübnan demeyelim çünkü İran'da şu an Lübnan hükümetine karşı bir tepki de söz konusu. Karşılıklı biliyorsunuz söylemler üretildi. Hizbullah'a desteğini daha net ortaya koymak adına İran doğal olarak böyle bir saldırıyı başlattı. Şu hususu hatırlatmak isterim müsaade ederseniz. Nihayetinde İran açısından Levant bölgesinde vekil olarak adlandırılabilecek unsur sayısı şu an kısıtlı. Suriye'de yoklar. Daha önce Esad yanlısı olan milis gruplar veya eski Esad'a bağlı silahlı unsurlar diyelim. Şu an dağılmış vaziyette, pek kontrol altında değiller. Irak'ta da büyük bir dönüşüm yaşanıyor yeni hükümetin iktidara gelmesiyle beraber. İsrail üzerinde müteakip dönemde bir pazarlık unsuru olabilmesi, gerektiğinde hareketlendirilebilmesi adında İran'ın kullanabileceği en yakın unsur veya tehdit yaratabilecek unsur Hizbullah olarak kaldı. Bu nedenle İran Hizbullah'a aslında senin arkandayım mesajı vermek istiyor. Yani bu saldırı bir taraftan da Hizbullah'a verilen bir destek mesajıdır.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin bu noktada pozisyonu nasıl şekillenecektir? Hem İsrail'e karşı hem İran'a karşı. İran'la yürütülmeye çalışılan müzakereler var. Siz İsrail'le de bazı konularda anlaşmazlık içerisinde olduğunu söylemiştiniz. Bu arada zaman zaman da ekrana hem hava savunma sistemlerinin hem de füze saldırılarına ilişkin görüntülerin de Hayfa'dan canlı görüntüler geldiğinde yansıdığını belirtelim. Bu bant bir görüntü ama az önce İsrail'den, Hayfa'dan daha kuzey bölgeden bir görüntü paylaşıyorduk izleyicilerimizle. Ben size Amerika, soruyu tekrar etmiş olayım hocam, buyurun.
6: Amerika Birleşik Devletleri aslında şu an barış görüşmeleri veya ateşkes diyelim, barıştan önce ateşkes görüşmeleri devam ederken böyle bir durumla karşılaşmak muhtemelen istemezdi ama karşılaştı. En son Senato'da Hizbullah'a yönelik Amerikan müdahalesini engellemek üzere sunulmuş olan tasarıda biliyorsunuz reddedildi. Yani Senato Amerikan hükümetini kısıtlama adına Lübnan'da herhangi bir karar almadı. Şimdi böyle bir ortamda Trump, Rubio veya Hegseth oturup bir değerlendirme yapmak isterse bir raddeye kadar durumu sakinleştirmek ister ama bu saldırılar kontrolden çıkarsa, yani nicelik ve nitelik bağlamında İsrail'e zarar vermeye başlarsa muhtemelen onlar da sınırlı güç kullanma seçeneğini ön plana çıkaracaktır. Ama nihayetinde bütün bu süreçte ara bulucu rolü oynayan Pakistan veya Katar veya bölgedeki bir başka ülke bu süreçte her an tekrar masayı da kurma kabiliyetine sahip. Dolayısıyla çok karmaşık bir süreç var. Bir taraftan düşük profilli saldırılar, bir taraftan diplomasinin aktif olarak kullanılması ama nihayetinde uzlaşılamayan bir süreç söz konusu. Kırılganlıklar doğal olarak var ancak bir sonuca erişebilmek adına öncelikle bu ateşkesin net bir şekilde bir genel çerçevede imza edilmesi lazım. Aslında en son gelinen nokta oydu biliyorsunuz. Yani bir genel çerçeve çizip 60 günlük süre içerisinde başta nükleer olmak üzere problem sahalarının detaylı konuşulması planlanıyordu. Ancak bu ateşkese bir türlü ulaşılamadı. O keskin imzalar atılamadı. Dolayısıyla bu kırılganlık büyük bir ihtimalle devam edecek.
1: Hocam bir yandan da İran devrim muhafızlarının da yapmış olduğu bir açıklama var. Hem sizinle hem izleyicilerimizle paylaşmış olalım. İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarını sona erdirmesi çağrısında bulunuyor İran devrim muhafızları. Ve eğer bu saldırılar devam ederse İran'ın saldırılarına yanıt da verilirse, yani bir misilleme yaparlarsa ve Lübnan'a da saldırılarını devam ettirirlerse İsrail'e daha ezici ve pişmanlık verici darbelerle yüzleşecekleri konusunda bir tehditkar açıklamada mevcut İran devrim muhafızları tarafından. Tabii böylesi ortamlarda dil ve ton sanıyorum bu şekilde oluyor.
6: Canan Hanım, bu artık klasikleşmiş İran tarafından sürekli saldırılardan sonra kendini tekrar eden bir açıklama. İsrail tarafı bir mukabelede bulunmasın, en azından konu yönetilebilir bir düzeyde tutulsun amacıyla büyük bir ihtimalle İranlılar böyle bir açıklamada bulunuyor. Ama nihayetinde İsrail'de Smotrich ve Ben-Gvir'in veya Milli Savunma Bakanı Kans'ın o radikal görüşlerini frenlemek pek mümkün değil. Ve seçim öncesinde Netanyahu'nun böyle bir saldırı karşısında, hele bir de ola ki önümüzdeki saatlerde tekrar etti ve bir yerleşim yerine roket düştü, İsrail'in tekrar bir mukabelede bulunması mümkün olabilir. Bu nedenle İranların yaptığı açıklamalardan ziyade şu an İsraillerin ne değerlendirmede bulduğu önemli. Eğer etki tepki zinciri bir başlarsa o takdirde tabii ki bu çatışmalar devam eder. Ancak İranlıların da hesabı şu benim kanaatim. Ateşkes görüşmelerinde belli bir seviyeye gelindi. Stratejik iletişim bağlamında karşı tarafa bir mesaj iletmek, ki bu füzelerle yapılıyor. Karşı tarafta eğer büyük bir tepki doğurmazsa o takdirde en azından Trump üzerine bir baskı yapılmış olabilir anlayışı var İranlılarda. Ama dediğim gibi bu anlayış riskli bir anlayış. Nihayetinde Trump şu ana kadar İsrail'i frenleme istikametinde bir tercihte bulundu. Ama böyle saldırılar kimi zaman istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor. Dolayısıyla bu türlü riskli tercihler de bence pek iyi seçenekler değil. Ama şunu da unutmamak lazım. Biraz önce ifade ettiğim hususu müsaade ederseniz tekrar edeyim. Hizbullah'ı silahsızlandırma, Lübnan'da etkisizleştirme, Lübnan hükümetini Hizbullah'a karşı daha aktif bir şekilde kullanma gibi İsrail-Amerikan tercihlerine karşı İran'ın mutlaka tedbir alması gerekiyor. İran'la empati kurulursa eğer. Çünkü Hizbullah elden çıkarsa o takdirde Lübnan tamamen İsrail-Amerikan kontrol altına girebilecek bir pozisyonda. Çünkü İsrail Cumhurbaşkanı'nın şu ana kadarki söylemleri, eylemleri İsrail'le uzlaşıdan geçiyor. Böyle bir senaryo İranların istemeyeceği bir durum.
1: Yani Lübnan'dan çıkarılacak ya da çıkarılması planlanan ve de silahsızlandırılması planlanan Hizbullah'ın geleceğine dair mi İran bir plan yapmalı?
6: Şöyle, aslında bu süreç uzun süredir devam ediyor. Evet. Hamas'a yönelik Gazze'de bu ateşkes görüşmeleri ve barış planları yapılırken paralelinde biliyorsunuz Lübnan'da Hizbullah'ın silahsızlandırılması ön plana çıkarıldı. Bu konuda İsrail tarafı net bir şekilde Lübnan Cumhurbaşkanı'na bu işi siz yapın, yapamazsanız müdahale edeceğiz şeklindeydi o mesajlar. Ve nitekim Lübnan'ın güneyinde İsrailler başlattıkları harekatla önce Litani Nehri'nin güneyine, daha sonra kuzeyine sarkarak kendi mantıkları istikametinde bir güvenlik bölgesi tesis etmek istediler. Aslında bu bir işgal. Ancak bu noktada Lübnan hükümeti ve Hizbullah arasındaki anlaşmazlık, bir taraftan İsrail'in müdahalesini İsrail nezdinde meşru kılmaya yaradı. Çünkü İsrail bu durumu gerekçe göstererek bu askeri harekatı icra ediyor. Bir taraftan Lübnan içerisindeki farklı etnik ve mezhebi gruplar birbirlerine düşmeye başladı. Dolayısıyla Lübnan'da iç savaş gibi bir ihtimal de burada dikkate alınmalı. Bu İsrail'in isteyebileceği bir seçenek. İşte bu noktada İran Hizbullah'a dokunulmamasını istiyor. Yani silahsızlandırma veya Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne farklı şekillerde entegre ederek gücünü dağıtma gibi bir seçeneği İran istemiyor. Ve bir pazarlık unsuru olarak bunu Trump yönetimine karşı kullanıyor. Bu da İranlılar açısından anlaşılabilir. Çünkü eğer bu gücü kaybederlerse o takdirde İran'ın Irak'tan itibaren bir savunma hattı tesis etmesi lazım ki Irak'ta da eskisi kadar etkin olup olmadıkları konusu tartışmalı biliyorsunuz.
1: Hem İsrailli yetkililerin bu saldırıya karşılık vereceklerine, misilleme yapılacağına dönük açıklamaları var. Hem de Trump'ın İsrail ve İran arasında tansiyonun yükselmesinin ardından bu durum hakkında bilgilendirildiğini belirten bir Axios haber sitesine dayandırılan haber var. Tabii ABD bölgedeki her gelişmeden an be an mutlaka bilgilendiriliyordur. İsrail medyası da bir misilleme olacağını, saldırılara yanıt verileceğini belirtiyor.
6: Biliyorsunuz bir askeri planlama yapılıyorsa öncelikle her iki ülke, çünkü burada iki ülke söz konusu, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri, genelkurmayları seviyesinde veya Amerika Birleşik Devletleri'nde merkez kuvvetleri karargahında, Florida, Tampa'da veya İsrail'de karşılıklı olarak personel değiş tokuşu yapılır. Elektronik olarak bu unsurlar birbirleriyle bağlanır. Yani ortaklaşa bir bilgi işlem sistemi de tesis ederler. Bilgi değişimi anlık olarak yapılır. Böyle bir durumda da siyasi liderlik anında bilgilendiriliyor. Çünkü o terminaller aynı zamanda siyasi liderliklerin bulunduğu harekat odalarına da bilgi aktarabiliyor. Şimdi böyle bir ortamda İran'ın böyle bir saldırı yapması halinde, belki de saldırıdan daha önce, çünkü erken ikaz sistemleri de devrededir, mutlaka hem Trump hem Netanyahu bilgilendirilmiştir. Ancak büyük bir ihtimalle Trump'ın kararını yapılan ateşkes görüşmelerinin geldiği seviye şekillendirecek. Yani bir sonuç alınacağına eğer Trump inanıyorsa ve bu savaşın düşük seviyede olsa dahi bu şekilde devam ettirilmesi Trump'a veya Amerika Birleşik Devletleri'ne zarar vereceğine dair bir intiba edinmişse, büyük bir ihtimalle sadece bir kuvvet gösterisiyle veya sınırlı bir güç kullanarak bu işi geçiştirmek isteyecektir. Ama ateşkes görüşmeleri istenen düzeyde yürümüyorsa, temposu düşükse, yani yeterli ivme yakalanamamışsa, o takdirde Trump da İranlara bir stratejik mesaj vermek isteyebilir. Nihayetinde uçak gemileri orada, işte hava kuvvetleri unsurları dağılmış bir vaziyette bölge ülkelerinde. İşte bu süreci farklı dinamiklerle değerlendirmesi gerekir Trump'ın. Ya bunun bir ucunda tabii finans sektörü var, bir başka ucunda enerji fiyatları var. Böyle bir karar aldığı andan itibaren doğalgaz veya petrol fiyatları ne kadar zıplayacak, ona da Trump bakacak. Dolayısıyla sadece İran'ın füze fırlatmasına yönelik bir misilleme olayı değildir bu. Askeri tedbirlerle aynı zamanda farklı dinamiklerin nasıl hareketleneceğine dair bir projeksiyon da yapılması gerekiyor. Ondan sonra Trump kararını verir benim değerlendirmem. Ha, burada İsrail'in karar vermesi daha kolay. Seçim öncesi o atmosferde mutlaka İran'a bir misilleme yapmak isteyecektir İsrail'ler.
1: Özellikle Beyrut'a dönük saldırılarını durdurması konusunda Trump'tan gelen uyarı İsrail kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Geçtiğimiz hafta içinde en azından bu değerlendiriliyordu. Siz az önce savaş tekniği ya da savaşta kullanılacak yöntemlerle ilgili de bahsini açtığınız konuyla alakalı aslında Lübnan'da İsrail'in kullandığı iddia edilen bu beyaz fosfor bombası ile ilgili de bir şey sormak istiyorum. Çünkü dün New York Times tarafından da bu konunun bazı kanıtlarla birlikte gündeme taşındığını gördük. Bu tabii bir yandan Hizbullah'la mücadele edildiği söylenen bu saldırılar da aslında yerleşim yerlerine uygulanan ve de uluslararası savaş hukukuna göre de yasak olan bu tür bombaların kullanımının bölge siyasetine ya da bu içinde bulunduğumuz savaş ortamına etkisi ne olur?
6: Şimdi öncelikle Beyrut'un bombalanması ile ilgili Trump'ın bir telkini var. Ancak Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın bulunduğu bölgelere yönelik Trump herhangi bir İsrail'i zorlayıcı veya durdurucu açıklamada bulunmadı veya bir söylemde seslendirmedi. Yani bu ayrımı iyi yapmak gerekiyor. Trump İsrail'e Lübnan'a saldırmayın demiyor. Beyrut'a saldırmayın diyor. Bu ayrım önemli. Tabii bu saldırılar esnasında kullanılan mühimmat da sizin de ifade ettiğiniz üzere gerçekten dikkat çekici. Ancak her zaman ifade ettiğimiz gibi uluslararası hukuk, savaş hukuku veya savaşın nasıl yürütüleceğine dair artık evrenselleşmiş kurallar pek dikkate alınmıyor. Şimdi bu fosfor bombaları biliyorsunuz daha çok yakarak hayat kayıplarına yol açıyor. Ve geniş bir alanı etkilediği için özellikle sivil kayıplarda, muhariklerde de can yakarak büyük bir acıya neden oluyor. Bu nedenle yasaklanmış durumda fosfor bombası. Ama ve lakin sadece fosfor bombası değil, işte 1990'lardan itibaren kirletilmiş bomba dediğimiz radyolojik mühimmatlar da kullanılıyor veya misket bombaları kullanılıyor. Bu durumu engellemek açısından bir yaptırım mekanizması olmaması da doğal olarak bu süreci durdurmuyor.
1: Evet. Sayın Aslan çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Yeniden Orta Doğu'da hareketli saatlerin içine girilmiş durumda. Biz de değerlendirmeyi sürdürelim. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Cem Oğultürk konuğumuz olacak. Sayın Oğultürk iyi geceler, teşekkürler yayına katkınız için şimdiden diyelim. Şimdi aslında İsrail

0: ateşkes nasıl sürdürülebilir, devam ettirilebilir? Oradan yola çıkmak gerekiyor herhalde. Ve en son Başkan Trump'ın yapmış olduğu açıklamalarda da dikkat çekici bir husus vardı. O da Lübnan konusunun İran'la yapılan müzakerelerin dışında tutulduğunu, kendisinin o çerçevede düşündüğünü gösterdi, anlattı. Tabii İran bu müzakereler devam ederken ateşkesle ilgili, işte barış anlaşması ile ilgili hiçbir şekilde kendisine yakın olan vekil güçleri devre dışı bırakmak istemiyor. Ne Irak'ta, ne Lübnan'da, ne de Yemen'de. Onlarla birlikte hareket etmek İran için oldukça stratejik bu çerçevede. Dolayısıyla İsrail'in devam eden, aslında biraz önce konuğumuz da belirtti, yani Lübnan'la İsrail arasında bir ateşkes süreci var.
1: Evet.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin sürdürülü Lübnan hükümetiyle. Ama tabii bunun içerisinde Hizbullah yok. Hizbullah'a karşı yapılan saldırılarda da Trump'ın özellikle böyle bir çekincesi söz konusu değil. Beyrut üzerinde yapılan saldırılarda, ama hatta Netanyahu'ya oldukça sert sözler, hakaretler de bulundu. Yayın kuruluşlarında belirtildi. Dolayısıyla İran buna bir karşılık vermiş görünüyor. Çünkü daha önceki şeylerde, ateşkesle ilgili hususlarda özellikle Hürmüz ön plana çıkıyordu. Hürmüz'ün statüsünün ne olacağı, nasıl geçişlerin sağlanacağına yönelik Amerika Birleşik Devletleri ile daha çok konuşuluyordu. Ama aslında savaşı başlatan, hatırlamalıyız ki, İsrail. İsrail ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri. Ve bu savaşta sanki artık İsrail yokmuş gibi davranılıyordu. İran bunu hatırlattı. Yani bu savaşın içerisinde İsrail'in var olduğunu, Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen müzakerelerde İsrail konusunun hiçbir şekilde geri plana itilmemesi gerektiğini gösterdi bize İran. Tabii burada şimdi İsrail'in nasıl bir cevap vereceği sorusu akıllara geliyor. O gidişatı bir nebze belirleyecek, ama çok fazla bir değişiklik olur mu diye önden bir cevap vereyim. Ben açıkçası çok fazla bir değişiklik olacağını beklemiyorum.
1: Bu füzelerin etkisiz hale getirildiğini, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğine dair İsrail ordusundan ve de Ulaştırma Bakanlığından da yapılan açıklamalar var. Bu hani İsrail'e bir zarar verseydi belki misillemenin boyutu biraz daha farklı olabilirdi. İyi akıllara getirebilir. Ürdün'den de Ürdün devlet medyasının krallığın bir bölümünde siren seslerinin duyulduğuna ilişkin bir haber var. Bunu da paylaşmış olalım. Bu arada İran'dan da Müşteba Hamaney'in danışmanı şöyle diyor. İran ateşkes ihlalleri ve Lübnan'a yönelik saldırılara göz yummayacağına dönük olarak İsrail'i birçok kez uyardı ve bu saldırganlar bugün gerekli yanıtı aldılar. Aslında bir Beyrut saldırısının cevabının Tahran tarafından verildiğini anlamış oluyoruz tabii İran tarafından da yapılan bu açıklamada. Dolayısıyla Lübnan cephesinde, Beyrut cephesinde nasıl bir değişiklik olur?
0: Açıkçası orada çok fazla bir değişiklik olacağını düşünmüyorum ben. Yani İsrail saldırılarına devam edecektir. Belki Amerika Birleşik Devletleri bu müzakerelerin daha iyi derli toplu devam edebilmesi için İsrail'in dikkatini biraz daha çekebilir. Yani Beyrut özelinde bu saldırıların durdurulması, hele ki böyle fosfor bombalarının kullanılması gibi yöntemlerin kullanılmaması yönünde uyarı yapılabilir İsrail'e. Ama ben İsrail'i, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu çerçevede yapacağı uyarıların çok fazla dikkate alınacağını düşünmüyorum. Hele ki şu seçim satına girilmişken, İsrail çünkü bir şekilde Netanyahu hükümeti bu savaşın devam etmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çıkmaması ve her daim kendisiyle birlikte hareket etmesi stratejisiyle yürüyor. Dolayısıyla bunun devam etmesi, bu şekilde bir sürüncemede kalması İsrail'in politikalarına uygun görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin de çok aşırı yoğunlukta bir saldırı olmadığı sürece İsrail'e de çok fazla

0: mesaj vereceğini düşünmüyorum Trump'ın. Çünkü öyle bir noktaya gelindi ki Canan'ın, yani Amerika Birleşik Devletleri ile İran aslında savaşı istemiyorlardı. Aslında savaşın başlangıcında dahi istemiyorlardı ama İsrail ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri bu savaşı başlattı. Bir şekilde durduruldu. Ve bunun yeniden başlamaması için bekliyorlar aslında. Zaman zaman evet bu işte bir takım karşılıklı saldırılar gerçekleşiyor. Nihai sonuca erişilebilir mi? Nihai sonuca erişilebilmesi çok kolay değil. Çünkü her iki tarafta o maksimalist taleplerinden geri adım atmış değiller. Dolayısıyla böyle bir hani donmuş çatışma da değil ama ateşi sönmüş bir çatışmanın devam edeceğini ben değerlendiriyorum.
1: Evet, her iki tarafta onurlu bir çıkış arıyor diye yorumlanıyordu bu ateşkes görüşmeleri devam ederken. Şimdi dilerseniz bir Washington'a dönelim hemen. Bu arada konuyla ilgili Trump'a bilgi verilmişti. Bir açıklama var mı? Amerika Birleşik Devletleri cephesinde neler oluyor? Washington'dan muhabirimiz Begüm Dönmez Ersoz aktarsın bize. Begüm.
2: Canan, ABD Başkanı Donald Trump hafta sonunu New Jersey'deki golf kulübünde geçiriyor ve son gelişmelerle ilgili olarak da ABD Başkanı Donald Trump bilgilendirildi. Amerikalı bir yetkilinin Axios'a yaptığı açıklamaya göre onun haricinde şu ana kadar henüz ayrıntılı bir açıklama gelmiş değil. Ama şunu biliyoruz ki tabii ki İran'ın İsrail'e yönelik bu füze saldırısı Beyrut'a İsrail'in saldırısının ardından bir buna bir misilleme olarak değerlendirmek mümkün. Tabii ki devam etmesi halinde bu tür karşılıklı misillemelerin gerilimin tırmanması olası. Ancak İsrail tekrar eğer İran'ın saldırısına bir karşılık verirse, misilleme yaparsa, o zaman Amerika ve İran arasındaki müzakereleri bunun riski atabileceği ve savaşı yeniden başlatabileceği şeklinde bazı yorumlar var. Ama şunu söyleyebiliriz, şu ana kadar henüz resmi bir açıklama gelmedi. Fakat Tahran'ın Amerika'yla müzakerelerde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları durdurması gerektiği koşulunu masaya koyduğunu biliyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile geçtiğimiz günlerde telefonda görüşmüştü. Hatta bu mesele, İsrail-Lübnan meselesiyle ilgili Trump'ın Netanyahu'ya yönelik epey sert eleştirileri ve ağır sözleri olmuştu. İsrail'in bu tür eylemlerinin, hareketlerinin İsrail'i dünyada yalnızlaştırdığı yönünde bazı uyarıları olmuştu. Şimdi genel olarak İran'la Amerika arasındaki müzakereler konusunda hep Amerikalı yetkililerden olumlu bir takım, yani en azından ateşkesin statüsüne, ateşkesin durumuna ilişkin endişeleri biraz daha küçümser türde, yani biraz daha aşağı çeken türde diyelim açıklamalar geliyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth özellikle bu konuya ilişkin yaptığı açıklamada ateşkesin hala geçerli olduğunu söylemişti. Dolayısıyla eğer şu anki haliyle kalırsa çok da Amerika ile İran arasındaki müzakerelere çok çok büyük bir etkisinin olmayabileceği konuşuluyor. Ama devamı gelirse bu ufak ufak karşılıklı misillemelerin, o zaman bölgede majör bir eskalasyona, yani gerilimin tırmanmasına yol açabileceği de ifade ediliyor Canan.
1: Peki Begüm Dönmez Ersoz'da Washington'daki durumu ve Trump'a bu konuyla ilgili verilen bilgilerin içeriğini paylaşmış oldu. Devrim muhafızlarından da gelen açıklamaları bir kez daha tekrar edelim. Balistik füzelerle İsrail'in Ramat David hava üssünü hedef aldıklarını yazıyor İran devrim muhafızlarına. Açıklamasında ve bu geceki operasyon yalnızca bir uyarı niteliğindeydi. Saldırıların tekrarlanması halinde yanıtlar çok daha kapsamlı olacak ve bölgedeki tüm Amerikan Siyonist hedeflerini kapsayacaktır diyor İran'dan devrim muhafızları. Tabii Sayın Oğulturk, az önce Sayın Murat Aslan'a da sormuştum. Bu tondaki açıklamalar aslında savaşın galiba seyri boyunca artık normalleşen tondaki açıklamalar. İran devrim muhafızları da bu kapsamda yine o sert dilini kullanıyor. İsrail'in de İran'a yanıt vereceği belirtiliyor. İsrailli yetkililere dayandırılan haberde az önce Reuters'ta bu konuda İsrailli bir kaynağından misilleme olacağına dönük haberini geçti diyelim. Bu son bilgileri de nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi burada tabii İsrail'in misillemesinin hangi çapta olacağı. Misliyle bir misilleme olacaksa, yani daha ağır bir saldırı olacaksa ve bu saldırılar İran'ın altyapısına, elektrik, su altyapısına yönelik olursa tabii İran'ın da buna vereceği karşılık genelde işte Körfez ülkelerindeki diğer altyapı tesislerine yönelik olması bekleniyor. Dolayısıyla bu savaşın seyrini değiştirebilecek bir niteliğe varabilir. Yani böyle bir saldırı. İran'ın buna karşılık aynı şekilde cevap vermesiyle. Ama ben bu seviyeye gelineceğini düşünmüyorum. Evet, İsrail bir hava kuvvetleriyle bir saldırı gerçekleştirebilir. Çünkü İran hava sahası genel itibariyle İsrail tarafından kullanılabiliyor. Dolayısıyla böyle bir saldırının tabii işte yine belki daha sürpriz olarak daha önce yapmış olduğu gibi suikastler vasıtasıyla yine bir saldırı gerçekleştirebilir İranlı yetkililere. Bunların boyutunun ne olacağına bağlı, İran'ın yaşamsal olarak görüp görmeyeceğine bağlı bu saldırıları, ama o seviyeye çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile de o döngü içerisinde bir süreci yaşamaya devam edeceğiz. Bunun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim sonuçlarına kadar devam edebileceğini öngörebiliriz. Çerçevede, çünkü bir normal, sizin de belirttiğiniz gibi bir normalleşme sürecine girdi bütün bu yaşanan şiddet. Dolayısıyla çok fazla da bir değişiklik yaratmıyor piyasalarda da. Hani daha önce yine Trump'ın yapmış olduğu abartılı açıklamalar var. İşte petrolün $300 çıkacağı falan söylenmişti gibi. O sırada bir yerlere gelmesi beklenmiyor neticede. Dolayısıyla Hürmüz'deki statü de şu ana kadar değişmiyor. Orası da bir stabil hale almış vaziyette. Çok farklı bir sonuç yaratır mı bu saldırılar? Açıkçası ben görmüyorum. Ama tabii İsrail'in yine bir provokatör olarak atacağı adımlara bağlı. Eğer çok sert bir karşılık verirse durum değişebilir. Yani bu çekinceyi de koymak lazım.
1: Peki. Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Sıcağı sıcağına İran'ın İsrail'e dönük saldırılarına ilişkin ve bölgede bundan sonraki süreçte ne olacağına ilişkin değerlendirdik Sayın Murat Aslan ve Sayın Cem Oğultürk'le bu bölümde. Bir toparlayalım ne oldu? İsrail ordusu İran'dan İsrail'e doğru fırlatılan füzeler tespit ettiklerini açıkladı. İran devrim muhafızları da İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sona erdirilmesi gerektiğini belirtti. İsrail ordusu İran'dan İsrail'e doğru yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını açıkladı ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini belirtti. Ülkenin kuzeyinde özellikle siren sesleri duyulduğu bilgisi de var. Konuyla ilgili hem İran devrim muhafızlarından yapılan açıklamalar var hem İsrailli yetkililerden. Biz ayrıntıları aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi kısa bir ara verelim, saat başında buradayız.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
4: Pazartesi günü ülkede yağış az noktada var. İstanbul az bulutlu, Poyraz sert esiyor, sıcaklık 27 derece. Ankara 28, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 27 derece. İzmir'de Poyraz sert esiyor. Marmara'da hava az bulutlu, Poyraz sert ve serin esiyor. Trakya'da yerel yağış var. Balıkesir 30, Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da çoğu yerde hava açık. Konya 30, Eskişehir ve Kayseri 27 derece. Ege az bulutlu, Karayel bölgede serinlik vererek sert esiyor. Manisa 34, Muğla 33, Denizli 35 derece. Akdeniz güneşli, Adana 32, Hatay 29 derece. Sahillerde lodos nemli esiyor. Karadeniz'de güneşli ve az bulutlu bir hava var. Bolu kısa süre yağmurlu. Bolu 26, Zonguldak 24, Samsun 23 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 23, Malatya 31, Diyarbakır ve Gaziantep 34 derece.
3: Hava durumu.
5: Müzik arası.

0: İyi geceler, saat 23 haberlerde karşınızdayız. İran, İsrail'e yönelik füze saldırısı başlattı. İran tarafından da bazı yeni açıklamalar yapıldı. Ayrıntıları Tahran muhabirimiz Ali Çabuk aktaracak. Ali, nedir son yaşananlar?
1: Canan, Tahran yönetimi İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları sonrasında füze operasyonları düzenlediğini duyurdu. Bu füzelerin ateşlendiği bilgisi paylaşıldı. Hatemül Enbiya karargahından geldi bilgi. İsrail'in ABD'nin yeşil ışık yakmasıyla Lübnan'da ateşkesi bir süredir ihlal ettiği belirtildi ve Lübnan'ın güneyi ile Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik saldırıların artırıldığı belirtiliyor. Fosfor bombaları dahil yasak silahlar kullanılarak savaş suçu işlenmektedir ifadesi kullanılıyor ve Tahran yönetiminin bu konuda hem ABD'yi hem de İsrail'i saldırıların sürmesi halinde belirlenen hedeflere operasyonlar gerçekleştirileceğinin belirtildiği hatırlatılıyor ve İsrail'in Lübnan'ın güneyi ve Dahiye'ye yönelik saldırıları bir an önce durdurması gerektiği belirtiliyor. Ardından bir uyarı geldi yine Hatemül Enbiya ve devrim muhafızlarından. Saldırıların Lübnan'a yönelik genişletilmesi halinde veya İran'ın bu eylemine karşı bir saldırının yapılması durumunda çok daha ağır darbeler verileceği belirtiliyor. Yeni misillemeler yapılacağı uyarısı yapılıyor. Reuters'a konuşan İranlı üst düzey bir yetkili de aynı uyarıyı yapıyor Canan ve İsrail'den karşı bir saldırı yapılmaması noktasında bir uyarı bu. İran lideri Müşteba Hamine'in danışmanı Muhsin Rızai'den de bir açıklama var. İran'ın Lübnan'a yönelik saldırılar konusunda bunu ateşkes ihlali olarak gördüğünü ve buna yönelik saldırılar düzenleyeceği konusunda uyardığını hatırlatıyor Muhsin Rızai ve bu geceki saldırılar ile yanıtları verildi. Her yeni eylem daha ağır bir karşılık ve çok daha büyük bir bedel anlamına gelecektir ifadesini kullanıyor. Benzer bir uyarı devrim muhafızlarından da geldi ve devrim muhafızları yaptığı açıklamada bu geceki operasyon yalnızca bir uyarı niteliğindeydi. Saldırıların tekrarlanması halinde yanıtımız çok daha sert olacak ve ABD ile İsrail'in bölgedeki tüm hedefleri vurulacaktır şeklinde devrim muhafızlarından da bir uyarı geldi Canan.
0: Evet, İran tarafından yapılan açıklamalar bu şekildeydi. İsrail'in de bu saldırıya dönük bir misilleme yapacağı bilgisi paylaşılmıştı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri cephesine de dönelim ki Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar da var. Begüm Dönmezer Söz, Washington muhabirimiz son durumu aktaracak. Begüm.
2: Canan, ABD Başkanı Donald Trump'ın son gelişmelerle ilgili bilgilendirildiğini aktarmıştık bir önceki bağlantımızda. Kısa bir süre önce de Trump Fox News'da konuştu. İran'a şöyle bir öneride bulunabilirim dedi. Füzelerinizi ateşlediniz, fırlattınız. Bu kadar yeter. Masaya dönün ve anlaşma yapın ifadesini kullandı. Şimdi biraz önce hem Ali Çabuk aktardı, sen de atıfta bulundun. İsrail'li bir yetkili İsrail'in İran'ın bu saldırısına karşılık vereceğini söylüyor. 8 Nisan'da duyurulan ateşkesten bu yana İsrail'e yönelik ilk İran'ın saldırısının ardından karşılıklı misillemeler bu şekilde devam ederse bu durumun tabii bölgede gerilimi daha da tırmandıracağı ve en nihayetinde Amerika ile İran arasındaki müzakereleri de olumsuz etkileyerek savaşa dönüş ihtimalini masaya getirdiği şeklinde bazı yorumlar yapılıyor. Çünkü İsrail'in buna karşılık vermesi kuvvetli ihtimal olarak görülüyor. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmüştü ve İsrail ve Lübnan Hizbullah arasındaki çatışmalar o görüşmenin önemli odak noktalarından bir tanesiydi. Özellikle Trump'ın Netanyahu'ya Lübnan konusunda sert bazı mesajlar verdiğini ve İsrail'in dünyada yalnızlaştığı yönünde bir takım uyarıların olduğunu biliyoruz. ABD Başkanı Donald Trump Fox News'a bu yaptığı kısa açıklamadan daha önce NBC Meet the Press programında aslında Cuma günü kaydı yapılan bir röportaj yeni yayınlandı. Orada Hizbullah'a yönelik aslında daha çok nokta atışı bir takım saldırılar görmek istediğini söyledi ABD Başkanı Donald Trump. Yani bunu da yine İsrail'e yönelik bir mesaj olarak okumak mümkün. Yani doğrudan Hizbullah'ın ya da ona ait unsurların hedef alındığı bir takım saldırılar olabilir. Ona yeşil ışık yakıyor gibi göründü bu ifadesiyle. Lübnan'ın ise İran Savaşı'nda genel olarak bir ateşkes anlaşmasının bir parçası olması yönünde bir talebi olmadığını da söylemişti Trump. Şimdi İsrail Başbakanı Netanyahu tabii seçimler yapılacak İsrail'de ve Hizbullah'ın İsrail'e yönelik bir tehdit teşkil etmediğini görene kadar İsrail'in saldırılarını sürdürmesinde ısrarlı gibi görünüyor Netanyahu. Bakalım ABD Başkanı Donald Trump bu son gelişmelerin ardından tam olarak nasıl bir tutum benimseyecek göreceğiz. Ama İran'a mesajı şu: füzelerinizi ateşlediniz, bu kadar yeterli, masaya dönün ve anlaşma yapın diyor Trump İran'a.
0: Begüm Dönmezer sözde Washington'dan aktardı Trump'ın açıklamalarını. Hem bir anlaşma yapılması için masaya dönülmesi çağrısı var, hem de bu yaşanan durumdan dolayı da memnun olmadığını belirtiyor Trump. Bu arada Irak hava sahasını kapattı. Bunu belirtelim. Sivil havacılık yapmış olduğu açıklamada hava sahasındaki güvenliksiz durum nedeniyle uçuşlara hava sahasının kapatıldığı belirtildi. Geçici olarak İran'ın batısındaki hava sahası da bir sonraki uyarıya kadar kapatıldı. Geçtiğimiz saatte İsrail Ulaştırma Bakanlığı İsrail hava sahasının mevcut durumda açık olduğuna ilişkin bir bilgi paylaşmıştı ki bunu acaba güncellerler mi, bu bilgiyi bekleyeceğiz ilerleyen dakikalarda. Bu arada tabii Dışişleri Bakanlığı kaynakları da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, görüşmede de bölgede bugün yaşanan gerginlik ve İran'la ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durumun ele alındığı bilgisi de paylaşıldı Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından diyebiliriz. Trump'ın İsrail'in Beyrut saldırısına yönelik Fox News'e yaptığı açıklamalar memnun olmadığı yönünde ve bir an önce masaya dönüp anlaşma yapılması gerektiği yönünde, ancak her iki ülkede misillemelerin ve uyarıların devam edeceğini söylüyor. Biz de değerlendirelim bu son bilgiler ışığında şu an gelinen noktayı. NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz yayınımızda. Hüseyin Yılmaz, iyi geceler. Bu bekleniyor muydu, bu saldırı ve ateşkes görüşmelerini hem İsrail-Lübnan arasında hem ABD-İran arasında nasıl etkileyecek bu yaşananlar?
3: Aslında şöyle, hem sürpriz hem değil. Sürpriz olmasının nedeni, kimse aslında savaşa devam etmek istemiyordu. Yani Amerika, İran, hatta Körfez ülkeleri. Savaşa devam etmek isteyen tek ülke vardı. O da İsrail'di. Sürpriz değil. Şundan dolayı, özellikle İran bu Amerika ile yaptığı ateşkes görüşmeleri ve sonrasında da bir mutabakat zaptı imzalama meselesinde ateşkese Lübnan'da dahil olduğunu ısrarla vurguluyordu. Bu konuda zaman zaman çelişkili açıklamalar yapılsa da bu konudaki tavrı netti. Dolayısıyla da Lübnan'daki saldırıların ateşkesi bozabileceğini defalarca uyarmıştı İran. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman sürpriz değil. Özellikle Abbas Arakçı'nın, yani İran Dışişleri Bakanı'nın yaklaşık bir saat önce Twitter'dan İran'la Lübnan'ın bayraklarını yan yana paylaşması da bir şeylerin yaklaştığı şeklinde yorumlanmıştı. Hatırlarsan İsrail, İran, Amerika, İsrail savaşı başladıktan 3 gün sonra 2 Mart'ta Lübnan'a bir saldırı başlattı ve Litani Nehri'nin ne kadar olan Güney Lübnan'ı tamamen işgal etti. Ve bu işgale karşı İran karşı koyuyor ve bunun doğru olmadığını söylüyor. Burada Trump'la Netanyahu arasında zaman zaman görüşmeler yapılıyor ve en büyük anlaşmazlık, İsrail toptan bütün bölgeyi işgal ediyor. Şehirleri yok ediyor, köyleri yok ediyor. Hatta havaya uçuruyor birçok yeri, yerleşim alanlarını yok ediyor. Trump ise bu saldırıların Hizbullah'a yönelik İsrail'e tehdit olan Hizbullah'a yönelik olması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla da Netanyahu aslında bu noktada Trump'ı çok da dinlememiş görünüyor. Bugün Trump'ın yaptığı açıklamaya baktığımızda bu saldırıların çok uzun sürmeyeceğini anlayabiliriz, değerlendirebiliriz. Yani yeniden muhtemelen Trump'la Netanyahu arasında bir görüşme olacaktır. İsrail bir cevap vereceğini söylüyor ama bu ateşkesin bozulması anlamına gelecek mi? Biraz ona bakmak gerekecek. Çünkü Trump birkaç gün önce yaptığı açıklamada bir ateşkes yaptığınızda özellikle o bölgede silahlar tamamen susmuş olmuyor. Sadece biraz dozu azaltılmış oluyor dedi. Biz İran'ı vuruyoruz, İran da bizi vuruyor. Zaman zaman onları kışkırtıyoruz ve bu şekilde devam eden bir ateşkes var diyerek aslında bu tür saldırıları normalmiş gibi göstermeye çalışmıştı. Çünkü Trump bir anlaşma yapmaya çalışıyor ve bu anlaşmaya en azından böyle bir saldırının gölgesinin düşmesinde bir anlaşma yapılana kadar istemiyor.
0: Tam da söylediğiniz gibi az önce de Netanyahu'yu arayacağım ve İran'a misilleme yapmaması gerektiğini söyleyeceğim açıklamasında bulunduğu Donald Trump. Fox News'e veriyor bu demeçleri. Begüm de aktarmıştı ayrıntıları ve bu anlamda sadece İran'a değil Netanyahu'ya da misilleme yapılmaması konusunda bir çağrısı ve hatta baskısı olabilir gibi görünüyor.
3: Şimdi Trump'ın ikinci döneminde en çok görüştüğü isim Netanyahu oldu. Bu savaş süresinde de defalarca telefonla görüştüler. En son geçen hafta Lübnan üzerinden yaptıkları görüşme biraz önce Begüm de aktardı. Hatta sinkaflı, küfürlü geçtiği de kamuoyuna yansımıştı hatırlarsanız. Sen orada ne yapmaya çalışıyorsun? Senin yüzünden insanlar İsrail'den nefret ediyorlar. Yalnızlaştırıyorsun İsrail'i derken bir yandan da işte ateşkesi baltalamakla da suçlamıştı. Bu konuda daha sonrasında işte tonunun gergin olduğunu ama küfürleşme olmadığı şeklinde bazı haberler çıksa da Trump bunu kabul etmişti. Muhtemelen bu gece de detayları ortaya çıkarsa Trump'la Netanyahu arasında gergin bir görüşme yaşanmış olabilir. Çünkü İsrail tarafı bir cevap vereceğini söylemişti. Pek muhtemeldir ki Trump bir cevap verilmesini istemiyordur. Çünkü Tahran'la Tel Aviv arasındaki uzaklığa baktığımız zaman yaklaşık 1500 kilometre ve şu ana kadar da İran'dan atılan füzelerin bertaraf edildiği söyleniyor. Yani hava savunma sistemi aktif hale gelmiş durumda. Dolayısıyla da aslında İsrail'de bir zarar konusunda düşük bir ihtimal var. Oysa İsrail bir cevap verecek olursa İran'da ciddi bir zarar olabilir uçaklar havalanıp gittiğinde ya da İHA'larla. Dolayısıyla da savaşın yeniden alevlenme ihtimali olabilir. O zaman da bu kurulan masanın bir anlamı kalmayacak. İşte Trump bu masanın devrilmemesi için pek muhtemeldir ki Netanyahu'dan olası bir misillemeyi durdurmasını istemiş olabilir.
0: Evet, yani sahada görünürde 8 Nisan'dan beri devam eden bir ateşkes vardı İran-İsrail arasında. En azından bu bahsettiğimiz ağır saldırılar yaşanmıyordu. Bu süreçte tabii güçler onarıldı mı, kayıplar yerine kondu mu, ülkeler kendilerini İran açısından söylüyorum tabii nasıl iyileştirdi? Bu bir yerde bir şerh olarak dursun. Yine değerlendireceğimiz bir başka isim daha yayınımıza katıldı. Onu da hemen anons edeyim. Müsaadenizle Hüseyin Yılmaz. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Çinkara da bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayına. Teşekkürler.
4: Hoş bulduk. Selamlar Canan Hanım, Hüseyin Bey. İyi akşamlar.
0: Biz Hüseyin Yılmaz'la bir bölümünü değerlendirdik. Sizin de aslında ilk değerlendirmelerinizi alarak devam etmek isterim.
4: Evet, aslında bu da temel bir tartışma konusu son günlerde yükseltmişti. O da şuydu. İran Amerika Birleşik Devletleri'ne eğer bir ateşkes varsa masada Lübnan'da bunun içinde diye sürekli zaten açıklamalarda bulunuyordu. Fakat İsrail bilindiği üzere özellikle son günlerde Lübnan'a yönelik ciddi ve yıkıcı saldırılarda bulundu. Beyrut'un güneyi başta olmak üzere. Tabii bu geçen haftalarda orada tarihi bir Haçlı Kalesi'ni ele geçirmesi ve İsrail bayrağının tabii ki orada gösterilmesiyle birlikte Lübnan içerisindeki tartışmalarda çok alevlendi. Tabii bunun yanında bir yandan da işte İsrail ve Lübnan arasında da Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda bir ateşkes yapma da gündeme geldi bu hafta biliyorsunuz. Tabii bunlar hepsini göz önüne aldığımızda bir de Orta Doğu gerçeği var. O da İsrail'in günün sonunda ateşkes noktasında kendisini çok bağlı bırakmak istemediğine dair ülke içerisindeki dengeler. Tabii şunu da vurgulamak gerekiyor. Netanyahu seçime giderken özellikle kendisine yönelik eleştirileri kısmen bertaraf etmek için bir başarı hikayesi de ortaya koyma amacında bu noktada. İşte Hizbullah'ın artık tamamen etkisizleştirildiği, İran noktasında tamamen çözüme ulaşıldığı noktasında. Fakat İsrail içerisinde tartışmalara bakıldığında özellikle muhalefetin eleştirileri, Netanyahu bu savaşlardan hiçbir şey elde etmedi. Çünkü İran elinde zenginleştirilmiş uranyum mevcut. Lübnan noktasında Hizbullah da belki askeri olarak zayıflasa da hala güçlü siyasi aktör olarak varlığını devam ettiriyor. Tabii içeride ciddi bir sıkışmışlık var Canan. Diğer hususta ise Amerika Birleşik Devletleri'nin de yayında siz de vurguladınız. Ben de baktım. Trump İsrail'in doğrudan bu işe tekrar girmesini istemiyor. Anlaşıldığı kadarıyla geçen haftalarda biliyorsunuz Bender Abbas gibi böyle sınırlı, belli noktalara odaklanan bir saldırı yapacakmış gibi geliyor. Bana soracak olursan Amerika Birleşik Devletleri'nin bugünkü olayları olan yanıtı öyle olacak. Fakat tabii İsrail'in yanıt üretmemesi, Trump'ın baskılaması Netanyahu açısından da çok ciddi bir eleştiri dalgasının muhalefet tarafından kendisine yöneltilmesine yol açacak. Çünkü İsrail'deki en önemli tartışma noktalardan birisi de artık İsrail'in kuzeyinin bir yaşanamaz bir yere geldiği. 7 Ekim'den sonra biliyorsunuz İsrail'in kuzeyinden içeriye doğru ciddi bir göç dalgası yaşandı. Ve İsrail'in kuzeyi bir türlü şeye kavuşamadı, huzura kavuşamadı kendileri açısından. Bu sebeple bugünkü saldırılarına devam etmesi ve hala bir istikrarın sağlanmaması kuzey cephesinde Netanyahu açısından iç siyasette özellikle İsrail'in kuzeyindeki insanlar açısından da tepkilerin, eleştirilerin yükseleceğinin işareti. Çünkü oradakiler de günün sonunda artık bu işe bir çözüm bulun öyle ya da böyle diye sürekli söylüyorlardı. Üç senedir. Fakat günün sonunda herhangi bir çözüm ne ateşkes bağlamında ne de askeri operasyonuna bağlamında görülmüyor. Tabii lafı uzatmamak için şunu da hemen söyleyeceğim.
0: Estağfurullah.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nde de tabii işler farklı ilerliyor. Yani orada da neticede bir yasama organı var. İşte yasama organının 2 hafta önce vermiş olduğu bir karar var. Sembolik de olsa. O da neydi? Trump'ın İran noktasındaki savaş yetkilerini kısıtlayan bir şey kabul edildi. Tabii bu önemli bir işaret. Yani Cumhuriyetçi Parti içerisinde de
0: destek verenler oldu.
4: Evet, İran'a yönelik savaşını sınırlandırmaya dönük ciddi bir şey yükselmeye başladı. İtiraz yükselmeye başladı. Bu ortada duran kongre üyelerine de sirayet ediyor. Bu tabii ki Trump'ın göz önüne alması gereken önemli bir şey. Çünkü Trump da günün sonunda biliyorsun bir yasa getirecek. Eğer bu yasayı geçiremezse yasama meclisine kendi başkanlığı açısından çok daha zor günler gelecektir. Ki ara seçimlerin oldukça harlandığı bir döneme girdik biliyorsunuz. Artık Amerika'nın birçok eyaletinde ön seçimler yapılıyor. Cumhuriyetçi Parti'nin hangi adayları ara seçime girecek diye. Şu an baktığımız tabloda Trump'ın desteklediği adaylar güçlü. Yani onu söylemem gerekir Canan. Ama bu demek değildir ki günün sonunda Trump'ın desteklediği adaylar seçimi kazanacak diye. Çünkü sıradan insanlar içinde de bu yükselen enerji fiyatları ve ona sirayet eden tüketim maddelerine yönelik ciddi bir biz nereye gidiyoruz, ne oluyoruz endişesi var.
0: Tabii aslında gelinen durumda baktığımızda sistemler artık kişilerin tek başına verdikleri kararları tolere edebiliyor mu? Belki biraz da bu uluslararası sistem içerisinde yeni bir tartışma konusu mu olacak? Hem Trump açısından baktığımızda hem Netanyahu açısından baktığımızda işte 4 sene önce başlayan Ukrayna Savaşı'na da baktığımızda yani sadece liderlerin vermiş oldukları bu savaş kararlarının ardından sistemin içine çekildiği bir girdap ve o girdaptan da bir türlü çıkamayan insanlar ve hatlar oluyor neticede değerlendirdiğimizde. Hüseyin Yılmaz'a hemen dönmek isterim. Başta aslında söylemiştiniz, bu ne sürprizdi ne de beklenmeyen bir şeydi. Hem sürprizdi hem değildi demiştiniz aslında. Seçimlerden vurgu yaptı Sayın Çınkara. O seçimler İsrail'de de bekleniyor. Netanyahu açısından da baktığımızda Trump'ın bu uyarıları özellikle oradaki iç siyasete dönük nasıl bir etki yaratır?
3: Şimdi şöyle, Ekim sonunda İsrail'de seçim. Gelinen noktada bu savaşın sonunda, ateşkes sonrasında masada oturan taraflar arasında İsrail'in olmaması İsrail'de ciddi rahatsızlık yarattı. Özellikle muhalefet bunu çok kullandı. Ve sonrasında da Netanyahu'nun en büyük rakipleri birleşerek Naftali Bennett'in çevresinde seçime gireceklerine dair bir açıklama yaptılar. Bu da Netanyahu'yu zora soktu. Üçüncüsü de savaş başlarken verilen bazı sözler, hedefler vardı. Neydi bunlar? İşte İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun alınacağı, nükleer tesislerinin kapatılacağı, özellikle İran'ın destek verdiği bu Hizbullah gibi örgütlerin işte proxy ya da diğer çeşitli şekillerde vekil güçler olarak da adlandırılan bu güçlerin ortadan kaldırılacağı, desteğinin kesileceği söyleniyordu ve İran'ın füze envanterinin, füzeler kalsa bile onların menziliyle ilgili ciddi kısıtlamalar olacağı şeklinde sözler verilmişti. Hatırlarsan Trump'ın ilk savaş başladığı gün yaptığı konuşmada da bu vardı. Ama gelinen aşamada bunların hiçbiri gerçekleşmemiş görünüyor. Bu da içeride Netanyahu gerçekten ciddi sıkıntıya sokuyor. Daha biraz önce Ben-Gvir yine açıklama yaptı. Tahran tamamen Alev topuna dönmeli, ateş altında kalmalı diyerek Netanyahu'yu aslında Trump'a rağmen İran'a cevap vermesi konusunda baskılıyor. Netanyahu da koalisyonunu devam ettirmek, ki hakkında 3 ayrı soruşturma var ve bunlardan dolayı hapse girebilir ve siyasi hayatı bitebilir. O nedenle de aşırı sağcılara hem koalisyonda yer veriyor, kabinede yer veriyor, hem de onların bazı taleplerini hayata geçirmek zorunda kalıyor. Bu nedenle de ciddi anlamda arada kalmış durumda. Hoş, Netanyahu da aşırı sağcılardan belki bir tık aşağıda bir isim. Yaptıklarıyla, uygulamalarıyla, Filistin'deki işgalin önünü açarak, Gazze'de yaptıkları soykırımla. Ama şu anda seçime karşı bir şekilde bu savaşa devam etmek istiyor ve eğer masada değilse de İran'a vereceği zararla savaşı kazanmak istiyor. Anketlere baktığımızda da Netanyahu'nun İsrail halkı savaşa devam etmesini istiyor ve kendisine bir destek var. Bu desteği de kullanmak istiyor. Bu nedenle de zaman zaman Trump'la yaptığı telefon görüşmeleri gergin geçiyor. Yani Amerika'nın menfaatleriyle İsrail'in menfaatleri zaman zaman örtüşmüyor. Bu nedenle de ikili arasında yapılan görüşmelerde gergin geçiyor. Bir anlamda günün sonunda patron kim sorusuna kadar da gelen bazı cevaplar aranıyor. Kimi zaman Trump ben ne söylersem onu yapar Netanyahu diyor. Ama bir bakıyorsunuz Netanyahu bildiğini okuyor. Örneğin Lübnan'da olduğu gibi. Lübnan'da sadece 2 Mart'ta başlayan İsrail saldırılarından bu tarafa ölenlerin sayısı 3600'ü geçti. Ve defalarca bu konuda uyarılar yapıldı. Ateşkes başladıktan sonra, yani 7 Nisan'dan sonra da ateşkese dahil olduğu Lübnan cephesinin duyurulmuş olmasına rağmen İsrail'in saldırıları devam etti. İsrail bir yandan Lübnan hükümetiyle barış görüşmeleri yapıyor ama buna Hizbullah dahil değil. Hizbullah görüşmelerde yok. O nedenle de Hizbullah'ı hedef aldığı saldırılarda sivil halk da büyük zarar görüyor. Bu açıdan baktığımız zaman Netanyahu'nun işi kolay değil ama en azından seçime kadar da tansiyonu düşürmeye pek de niyeti yok gibi.
0: Şimdi başta İsrail kamuoyundaki bu savaş karşıtlığı, bugün seçimin de yaklaşmasıyla biraz daha savaşı destekler ya da İsrail'in bu savaşta başarılı olmasını destekler bir pozisyona mı evrildi?
3: Şimdi şöyle, aslında İsrail'de bir savaş karşıtlığı yok. İsrailliler bu savaşta Netanyahu hükümetini destekliyorlardı. Orada bu savaş başlamadan önce özellikle çok küçük bir grup savaş karşıtlığı yapıyordu. Bir de hatırlarsan Gazze'deki rehineler nedeniyle sokaklar çok kalabalıktı. Evet. Ve bu konuda hükümete yönelik tepkiler vardı. Rehinelerin alınmasından sonra bu konudaki protestolar çok azaldı. Şu anda çok küçük bir kısım şu Netanyahu hükümetine savaş konusunda karşı çıkıyor. Onun dışındakiler ciddi anlamda %85-%90'a varan bir desteği var savaşı devam ettirmesi ve İran tehdidini ortadan kaldırması şeklinde kamuoyunda. Netanyahu da bunu seçimler öncesinde kullanmak istiyor. Ama bu anlaşmada masada olmaması biraz Netanyahu'yu iç siyasette sıkıntıya soktu. Ayrıca muhalefet liderlerinin de Naftali Bennett'in etrafında toplanacak olmalarını söylemeleri bir anlamda aşırı sağcılarla işbirliği konusunda Netanyahu'yu daha da yaklaştırdı. Halbuki Netanyahu işte savaştan elde edeceği kazanımlarla seçime, hatta erken seçime gitmeyi ve aşırı sağcıların bağlantısını koparmayı hedefleyen bir stratejisi vardı. Bu strateji biraz çökmüş görünüyor. Tabii daha çok zaman var Ekim'e kadar. Yeniden başka denklemler oluşabilir. Bu savaş şimdi Trump'ın uyarılarıyla sönümlenebilir bu saldırılar. Ama belli ki bir anlaşma yapılana kadar biz zaman zaman bu tür saldırılar, karşılıklı atışmalar ve zayiatlar göreceğiz. Burada en büyük zararı gören kesimse bence Hürmüz Boğazı da kapalı olduğu için ve iş biraz daha büyürse Amerika'yı vuramayacağı için Amerika'nın üstlerini vuran İran, Körfez ülkelerine de saldırabilir. Ve o zaman asıl daha büyük zararı Körfez ülkeleri görecek ki savaşın ilk gününden beri en büyük zayiatı, en büyük sıkıntıyı yaşayanlar da Körfez ülkeleri.
0: Evet, başta o şerhi koymuştum ya sizinle konuşurken, aslında bu noktada Sayın Çinkara'ya da bu soruyu yöneltmek isterim. Nisan ayından bu yana devam eden ateşkes sürecinde biraz da güç onarımına da gidebilmiş midir İran? Baktığımızda aslında asimetrikle bir savaş sürdü sahada. Ama İran'ın Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini hedef aldığını ve Sayın Yılmaz'ın da belirttiği gibi Hürmüz Boğazı'nda kapalı olmasıyla birlikte aslında dünya ekonomisinin de ciddi bir şekilde etkilendiğini, bunu da önemli bir koz olarak kullandığını görüyoruz. Şimdi bu kozların yanı sıra farklı, daha savaş atmosferine dönük silah kozlarını da tekrar ortaya çıkarır mı?
4: Tabii ki, yani İran açısından en önemli stratejik projeksiyonlardan birisi caydırıcılık gücünün tekrar restore edilmesi. Tabii bu caydırıcılık gücünün restore edilmesi meselesi sadece konvansiyonel araçlara değil, yani askeri unsurlar değil, aynı zamanda geleneksel olmayan paramiliter güçleri de zaman zaman kullanarak bölgedeki ulusal çıkarları tekrar güçlendirmeyi hedefliyor kendisi açısından. Tabii bu noktada İranlılar oldukça deneyimliler. Özellikle Arap Baharı'ndan sonra Kasım Süleyman'ın önderliğinde birçok Arap başkentinde İran'a yakın, öyle ya da böyle zaman zaman vekil kuvvet, zaman zaman İran'la ortak hareket eden ciddi bir siyasi ve askeri ve toplumsal güç var. Tabii bunların tam olarak hareket ettirildiğini söyleyemeyiz şu aşamada. Çünkü İranlılarda ellerindeki stratejik unsurları kendileri açısından rasyonel bir şekilde kullanmak istiyorlar. Tabii İran'ın dünden bugüne yatırım yaptığı en önemli araçlardan birisi işte balistik füzeler. Gördüler ki onlarda balistik füzeler gerçekten onları önemli ölçüde bir kaldıraç etkisi yarattı. Çünkü hava savunma sistemleri olsun veya gelişmiş uçakları olmadıkları için, savaş uçakları, balistik füzeleri yoğunlaştılar ve balistik füze noktasında da önemli bir kaldıraç yarattıklarını bu süreçte gördük 28 Şubat'tan itibaren. Ama tabii bu süreci devam ettirmek de çok kolay bir şey değil İran açısından. Onu da söylemek lazım. Çünkü ekonomik faaliyetler şu an ülkede oldukça kısıtlandı. Zaten son çıkan analizlere baktığımız zaman da ülkenin ekonomik durumunun çok iç açıcı olmadığı zaten görülmektedir. Ama tabii İranlılar açısından şu an mesele bir savaş durumu, savaş hali. O sebeple ellerindeki unsurlarla, askeri unsurlarla karşı tarafı yoracak ve artık bu savaşı yürütemeyecek bir boyuta getirmek istiyorlar. Son aşamaya baktığımız zaman Trump'ın savaşı yeniden başlatmak istemediğine dair kafasında bir tablo oluşmuş gibi geliyor Canan bence. Çünkü Trump'ın son açıklamaları da artık İran üzerinde kendisine göre bir zafer kazandığını, bir anlaşma yapılarak artık bunu taşlandıracağını söylüyor. Zaten orada biliyorsun sürekli söylediği 3 tane parametre var. İşte nükleer silah edinemeyeceği, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumun teslim edilmesi ve artık İran'ın herhangi bir vekil kuvveti ortadan kaldırması meselesi. İşte bunları toplayarak 2 hafta önce İran'ın da ve bölge ülkelerine dahil olacağı İbrahim Anlaşmaları gibi oldukça garip bir açıklama getirdi. Ama burada ben de Hüseyin Bey'e katılıyorum. Yani Şey yok, Körfez Arap ülkeleri açısından da çok ciddi bir açmaz var şimdi aslına bakacak olursak. Yani Kuveyt işte en son yine bir saldırıya maruz kaldı. Aslında karşı tarafı dizginleyecek veya çevreleyecek ellerinde çok fazla bir argümantasyon olmadığını onlar da gördüler. Ki biliyorsunuz Türkiye ve birçok Körfez ülkesi arasında özellikle Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşma da bir nevi bu yeni arayışların ürünü olarak da görmek lazım. Çünkü Hüseyin Yılmaz da çok yakından takip edecektir. Arap Baharı'nda ilişkiler nasıldı? İşte Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleriyle şu an nasıl? Gerçekten jeopolitik öyle bir determinant, öyle bir zorlayıcı bir güç sağlıyor ki Canan Aslan. Günün sonunda o gerçeklikle ülkeler yüzleşmek zorunda kalıyor. Ben bundan sonra Körfez Arap ülkelerinin de artık kendi başlarının çaresine bakma noktasında daha içeriye yöneleceklerini düşünüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin de kendilerine yönelik desteği artık bence belirli limitleri olan bir destek. Onlar bunu çok net bir şekilde bence gördüler. Tabii ki bu tespitten şu anlaşılmamalı. Körfez Arap ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkilerinde farklı arayışlara girecekler. Hayır, o çok mümkün değil. Çünkü hem oranın yönetici elitleri hem de ekonomik yapısı Amerika Birleşik Devletleri ile oldukça yakın ilişkilere sahip. Ama kendi öz kaynaklarını
0: Evet.
4: kullanmak
0: Güvenlik
4: noktasında
0: şemsiyesini belki
4: aynen.
0: değiştireceklerdir.
4: Çok doğru. Aynen. Bence kendi güvenlik şemsiyelerini oluşturma noktasına daha fazla adım atacaklar ve bu noktada Türkiye ile de daha yakın ilişki kuracaklar diye düşünüyorum. Şunu eklemek lazım. Aslında yeni son 10 yıldaki diyelim bu çıkan savaşlar ilginç bir realiteyi de ortaya çıkardı. Artık herkes kendi başının çaresine bakmalı. Ukrayna-Rusya savaşında da Avrupalıların bence aldığı ders bu. İran, Amerika, İsrail arasındaki savaşta da Körfez Arap ülkelerinin aldığı ders bu. Çin ve Asya ülkeleri arasındaki olası gerginlik hatlarında da Asya ülkelerinin bence aldıkları ders biraz bu. Artık burada kendi güvenlik şemsiyesini oluşturma, kendi güvenlik sanayisini, savunma sanayisini geliştirme noktasında ülkelerde ciddi bir atağa geçileceği bir döneme giriyoruz. Tabii bu durum olumlu olduğu kadar olumsuz yansımalar da olabilir. Çünkü birçok ülke artık silahlanma yarışına girecek bence teknolojik açıdan. Özellikle ve özellikle yapay zeka noktasında çok daha sert yarışan olacağını düşünüyoruz. Tabii tüm bu makro analizden eğer günümüzdeki savaş durumuna geçecek olursak İran, Amerika ve İsrail arasındaki meseleye. Tabii burada Hüseyin Yılmaz da çok güzel söyledi. Hem İsrail'de hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim var. Fakat bu seçimin dinamiği liderler arasında çok farklı çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim Trump'ı savaştan uzak tutarken İsrail'deki seçim ise Netanyahu'yu savaşa daha fazla yaklaştırıyor. Bu da tabii ki günün sonunda ciddi bir iki ülke arasında liderlerin tercihlerinde bir uyuşmazlık var. Çünkü liderler günün sonunda kendi rasyonel seçim faydasına göre tercih yapıyorlar. Yani hangisi yapacaklar tercih hem ulusal çıkar açısından hem de oy açısından hangisi fayda getirecek diye. Tabii Netanyahu burada dizginlenebilir. Çünkü dizginlendiği örnekler de oldu. Ama günün sonunda Amerika'yı da bazı kararlara mecbur edecek inisiyatifleri geliştirebilir diye de böyle bir not koymamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü Lübnan'daki saldırılarına baktığımız zaman da yani Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen mi yaptı yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine tanıdığı bir alanda mı yaptı diye de bir soru işaretim var. Çünkü Tom Barrack da biliyorsunuz son yapmış olduğu açıklamalarda Lübnan'daki süren bu işte müzakerelerden artık o da bıktığını tırnak içerisinde vurgulayan birçok açıklama getirmişti. Yani Trump'ın kamuoyuna yapmış olduğu açıklamalarla İsrail'e arka kapıda vermiş olduğu belli bazı alanların uyuşmayabileceğinin notunu da düşmek isterim.
0: Peki bu uyuşmazlıklar, Hüseyin Yılmaz size bu noktada döneyim. Baktığımız zaman günün sonunda aslında iki ülkenin de iç seçimlerine dönük olarak liderlerin farklı pozisyonlandığını belirtti Sayın Çinkara. ABD açısından Netanyahu'nun ABD'ye rağmen attığı bu adımlar nasıl bir etki yaratır? ABD içindeki seçimleri değerlendirerek sormuş olayım.
3: Şimdi şöyle, Amerika şu anda aslında bu savaştan hane halkı açısından en az etkilenen ülkelerden bir tanesi.
0: Hı.
3: Her ne kadar böyle benzin fiyatları artmış olsa da hem uzaklık açısından hem de Amerika'nın kendi kendine yeten petrolü nedeniyle aslında işte küresel olarak fiyatların belirlenmesinden kaynaklı bir zarar varmış gibi görünüyor. Ve hane halkı başına geçenlerde yayınlanan bir ankette 447 dolarlık ek bir bütçe oluşturduğu belirtiliyor bu petrol artışının hane halkına. Amerika'da aslında neredeyse her evde bir tane araba vardır. Dolayısıyla da herkeste araba yok ama işte bazı ailelerde 2-3 tane olması, mesafelerin uzak olması nedeniyle aslında kişi başına bir araba düşüyor. Bu nedenle de ekonomideki gelişmeler, iyileşmeler biraz bununla bağlantılı yapılır. Yani petrol fiyatlarının artması, azalması aslında enflasyonun nereye gittiği, hayat pahalılığının nereye gittiği konusunda bir endeks gibidir. Zaten Trump da bu seçimi kazanırken, ikinci dönemin öncesinde daha çok bu hayat pahalılığı üzerinden vurgular yaparak seçimi kazanmıştı aslında. Daha iyi bir ekonomi vaat etmişti. Hatta bu tarifeleri de ortaya getirdiğinde de bunların hane halkına yönelik de bazı olumlu yaklaşımda olacağını söylemişti. Ama savaş çıkınca bu böyle olmadı. Şu anda da bu maliyeti en azından seçime kadar düşürüp en azından MAGA, yani bu Make America Great Again dedikleri Amerika'yı yeniden büyük yap ideolojisinin peşinden gidenler Trump'ın arkasında hala duruyorlar. Ama ortalama seçmen durmuyor. Dolayısıyla da kalan bu 5-6 ayda petrol fiyatlarını düşürmek için Trump'ın İran'la bir anlaşma yapıp Hürmüz Boğazı'nı açmakla ilgili bir sorunu var. Hürmüz Boğazı'nı açtığında petrol fiyatlarının hemen savaş başında 78 dolara inmesi beklenmiyor ama Amerika içerisinde çok daha kolay bir şekilde bu sübvanse edilebilir durumda. Bu da Trump'a kaybettiği özellikle desteği yeniden sağlayabilir. Ama Trump'ın özellikle ara seçim olduğu için seçimi kazanma konusunda ne kadar istekli olduğu konusunda Amerikan basınında çıkan haberlere göre ciddi kaygılar var, soru işaretleri var. Trump ara seçimi ne kadar önemsiyor şeklinde. Aslında ara seçimi önemseme meselesi doğrudan seçim buradaki savaşı da etkiliyor. Çünkü 7 Nisan'dan bu tarafa baktığımız zaman işte Haziran'ın 7'sindeyiz. 2 haftalık ateşkesin ikinci ayını doldurmuş olduk. Yani 2 haftanın ateşkesi ilan etmişlerdi. İkinci ayı doldu. Ve hala devam ediyor. Ateşkes devam edecek mi etmeyecek mi sorusuna biz bu akşam bile cevap arıyoruz.
0: 4 hafta sürecek savaşın olacak. 4. ayındayız baktığınızda.
3: Evet, yani savaşın hala devam ettiğini söyleyebiliyoruz. Hani silahlar susmuş olsa da. Çünkü Hürmüz Boğazı kapalı. Küresel ekonomiye ciddi maliyeti var. Özellikle Körfez ülkelerinin ciddi anlamda prestij kaybına uğradılar. Oralarda yaşayan yabancılar ülkeleri terk ettiler. Oralarda yatırım yapanlar paralarını çektiler. Sadece bu yıl için Birleşik Arap Emirlikleri'ne 63 milyar dolarlık bir yatırım yapılması öngörülüyordu 2026'da. Hani şimdi bırakın 63 milyar dolarlık yatırım yapmayı, şu savaştan bu tarafa Birleşik Arap Emirlikleri'nin kaybını düşündüğümüzde bunun artık çok daha büyük maliyetler ürettiğini görüyoruz. Aynı şekilde Katar olsun, Bahreyn olsun, Kuveyt olsun, hatta Umman'ı da bunun içine katabiliriz. Suudi Arabistan biraz özellikle boru hattını açarak günlük petrol üretimini ve ihracatını Bab-ül Mendeb bölgesine ve Kızıldeniz'e kaydırmış durumda. Biraz daha az kaybı var ama

0: yasaklanacağı söylenir. Çünkü petrokimya ürünlerinin ihracını yapamadığı için Japonya Körfez ülkelerinden poşet kullanımı kaldırılacak. Yerine nasıl bir alternatif konulacağı konusunda hükümetin ciddi çalışmaları var. Yani hayatın çok basit alanlarında bile ciddi sıkıntılar yaşanıyor. O nedenle de bu savaşın devam etmesi İsrail dışında, çünkü hep savaşmak isteyen bir ülke, son 3 yılda 7 komşusuna saldıran bir ülke, herkesin menfaatine gibi görünüyor savaşın bitmesi. Savaşı devam ettirmek isteyen İsrail ise işte Lübnan'a saldırarak, başka bölgelere saldırarak, İran'ı tehdit ederek ve bir şekilde Trump'ı ikna ederek de savaşa devam etmek istiyor. Hatırlarsanız 11 Şubat'ta, yani savaştan 2 hafta önce Beyaz Saray'da durum odasında yapılan toplantıda, aslında savaş kararını Trump vermiş olsa da Trump'ı ikna edecek cümleleri kuran tarafın Netanyahu olduğu şeklinde bir haber yayınlanmıştı ve bu haber yalanlanmadı. New York Times'da yayınlanmıştı ve aslında savaş kararını alanın Trump değil, Netanyahu olduğu bile bu toplantıdan sızan bilgilerle değerlendirme olarak gün ışığına çıkmıştı.
1: Tam da bu noktada Sayın Çinkaray'a İsrail'in bu hep savaşmak istemesine dönük olarak politikasını sormak isterim. Bu gerçekten o yayılmacı politikanın altında yatan bir motivasyon mudur? Yoksa bu savaşmak istemesinde sınırları genişletmek, revizyonist bir istekleri mi vardır? Yoksa daha iç siyaseti aslında domine etmek için biraz daha dış siyasette bir düşman yaratmak, orada insanları bir arada toplayabilecek bir daha böyle bonapartist bir tutum mudur?
2: Çok güzel bir soru Canan Aslan. Tabii yani birçok faktör var, senin de vurguladığın gibi aslında sorunun da içerdiği şekilde, ama şunu söylemek lazım belki kısaca. 7 Ekim sonrasında aslında İsrail'de güvenlik konseptine ciddi bir değişim oldu. O değişimde aslında ülke içerisinde işte teknoloji imkanlarını verdiği ölçüde kendilerine yönelik tehditleri gözlemekten ziyade artık İsrail'in kendi sınırları etrafında tampon bölgeler yaratarak güvenliği buradan kurması gerektiğine dair bir anlayışın İsrail'in güvenlik elitleri tarafından konsensus bir şekilde kabul edildiğini söyleyebiliriz. Bu konu, yani 7 Ekim öncesi güvenlik konseptiyle 7 Ekim sonrası güvenlik konsepti arasında İsrail'in ciddi bir artık kopuş yaşandığı kendi yaptıkları analizlerde de altı çizilmektedir. Zaten Suriye'nin değil mi güneyindeki olan meselelerde bunun bir yansıması, Lübnan'ın güneyinde olan meseleler de biraz bunun yansımasıdır. Ve bu süreç çok da kısa bir sürede bence biteceğe benzemiyor. Ben NTV'deki yayınlarda hep bunun altını çizmiştim. Yani bu savaş durumunun Orta Doğu'da çok kısa sürede biteceğine dair bir işaret yok. Çünkü birçok ülke kendi güvenlik endişelerini tam olarak gidermiş değil. Yani Suriye mesela toprak entegrasyonunu sağlamak istediğini İsrail'e sürekli belirtiyor. İşte 1974 anlaşmasının maddelerine uyduğu, en son Trump'la yaptığı görüşmede Ahmet Eşar'a bunun vurgusunu yaptı. Lübnan da aynı şekilde birçok Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına atıf yaparak ülkede artık bir toprak bütünlüğü sağlanması, işte silahların tek elde toplanması gerektiğine dair vurgular var. Birçok ülkede güvenlik meseleleri ile ortaya çıkan ama aynı zamanda bunun jeopolitik etkilerini de sirayet ettiği bir durum var. Tabii bunun ancak bölgesel bir konsensusla çözülmesi gerekiyor Canan Aslan. Fakat kısa vadede onun çok böyle mümkün olacağına dair bir işaret yok. Bence Trump onu çok iyi okuduğunu ben düşünüyorum. Belki anlatma noktasında Trump'ın tam ekibi başarılı olamadı. Mesela Board of Peace diye bir şey ortaya attı. İşte aslında yapmak istediğine bölgenin tüm ülkelerini bir masaya oturtmak ve güvenlik noktasında bir konsensus yaratmak. Ama burada tabii her bölge ülkesinin de belli şekilde anlaşamayacağı, özellikle toplumunu anlatamayacağı bazı noktalar var. Bu da İsrail meselesi. İsrail'in de içerisinde artık gün geçtikçe yükselen ve siyasi etkisini arttıran yeni tür bir sağ anlayış var. İşte Ben Gurion'da gördüğümüz, Smotrich'te gördüğümüz, hatta buna faşizm olarak adlandırıldığını da literatürde çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Tabii bunlar sadece bağırmakla kalmayan

0: Ama aynı zamanda polis içerisinde de etkisini arttıran, özellikle Ben Gurion'un yapmış olduğu nokta bu. İsrail polisini yeniden dizayn eden bir siyasetçiden bahsediyoruz. Yani sadece kamuoyuna böyle ateşli açıklamalar yaparak bir siyasi güç devşirmeye dönük değil. Aynı zamanda İsrail içerisindeki güvenlik konseptine de sirayet eden bir anlayışın da geliştiği gözlemleniyor. Özellikle yerleşimci sağın işte daha mesyanik fikirlere sahip olan, işte senin de sorunda var ya, genişlemeci bir vizyon var mı? İşte daha mesyanik bir sağ fikrin de İsrail'de gün geçtikçe etkisini arttırdığını görüyoruz. Peki bu gelişmelerde günün sonunda savaş dinamiğini sürekli arttıran ve sürekli hazırda tutan bir gelişme yaratıyor. Çünkü bakıldığı vakit işte Hüseyin Yılmaz da çok güzel bir şey söyledi. Savaş olan destek çok yüksek. Doğru. Mesela İsrail'de tam tersi oldu. İki devlet çözümü olan destekte tarihin en dip noktasına şu an. Yani İsrail'de iki devletli çözümü isteyen bir toplumsal şey kalmadı. Talep kalmadığını rahatlıkla söylememiz mümkündür. Tabii ki bu gelişmelerde günün sonunda sürekli bir gerginlik yaratacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii bu noktada bölge ülkelerinin talebi bir orta yol bulması ve yeni bir gerçeklik yaratarak en azından bir normale dönülmesi noktasında, işte Suudi Arabistan'ın girişimleri de bu noktada, Katar'ın girişimleri de bu noktada, ama bir statüko yaratmaya dönük bir diplomatik girişimin artık yeterli olmayacağı bir momentteyiz gibi geliyor bana. Yani bu sebeple ya bu savaş çok uzun sürecek ve aktörler yorulacak günün sonunda ve yeni bir anlaşmaya doğru gidilecek. İşte 80'li yıllarda gördüğümüz ve 90'lı yıllarda gördüğümüz anlaşmalara benzer şekilde, veyahut işte Trump'ın kendi gücünü ortaya koyarak bir şekilde bir anlaşmaya tarafları götürerek artık savaşın bütün anlamıyla ortadan kalktığı bir mesele var. Burada diğer bir mesele de İran üzerindeki yaptırımların tamamen kaldırılması meselesi. Bu nasıl olacak? Yani çünkü İran'da da yaptırım ekonomisi devam ettiği müddetçe ülke içerisinde ciddi şekilde ekonomik verimsizlik, siyasi huzursuzluk ve iç istikrarın sağlanamadığı ve bunun da yansımalarının içerideki daha sertlik yapısı kuvvetlerin güç kazandığı bir İran'a doğru orta vadede gideceğiz. Bu sürpriz değil, zaten yapılan analizlerde bunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. O sebeple kısa ve orta vadede Orta Doğu açısından olumlu söyleyebileceğimiz birçok husus olduğu gibi olumsuz söyleyebileceğimiz birçok senaryo da mevcuttur. Tabii Orta Doğu'nun olumlu en fazla söyleyeceğimiz noktadan birisi tabii ki geniş enerji kaynakları ve oldukça genç nüfusu. Tabii bu genç nüfus Orta Doğu açısından orta vadede nasıl bir gerçeklik yaratacak? Bence bu savaşların sonunda daha net bir şekilde görecek diye ben düşünüyorum.
1: Peki, ben bir kez daha aslında Trump'ın yapmış olduğu açıklamaları da hem toparlayayım, sizlere aktarayım, hem de seyircilerimize. Çünkü Axios'a da yapmış olduğu açıklamalar var, Fox News'e de yapmış olduğu açıklamalar var. Yenilenmiş, güncellenmiş haliyle bir kez daha paylaşalım. Biraz daha aydınlanmış oluruz aslında bu konuda. Çünkü Trump diyor ki pazartesi, salı ya da çarşamba bir anlaşma imzalanabilirdi. Şimdi bunlar yaşanıyor. Hani adeta böyle anlaşmayı bozan taraf hangisi sorusunu da sormak icap ediyor bu noktada. Aslında bir ateşkes olacakken ya da bir anlaşma olacakken, buradaki ateşkesten ziyade aslında hem Hürmüz'ün açılması hem belki İran'a yaptırımların kalkması ya da işte nükleer başlıkların ya da balistik füzelerin ne olacağına dönük bir uzlaşıya varılması daha uzun soluklu, daha uzun vadeli bir planı kapsıyor. Bu plan hayata geçirilecekken pazartesi ya da salı günü İsrail'in her ne kadar Lübnan'a yapmış olduğu saldırılara İran bir misillemede bulunsa da yine de bir kışkırtma mıdır, bir oyun bozma mıdır? Kim istemiyor bu anlaşmanın olmasını? Hangi taraf, İsrail mi, İran mı, Hüseyin Yılmaz?
2: Elbette İsrail istemiyor. Çünkü İsrail bir şekilde İran'da rejimi devirmeden ve İsrail'in kendisi için varoluşsal bir tehdit olduğundan hareketle kendi kontrol edebileceği bir yönetim olmadan savaşın bitmesini istemiyor. Dolayısıyla da yapılacak bir anlaşmadan eğer birisi, bir ülke memnun olmayacaksa o İsrail olacaktır. Çünkü Trump aslında geçen hafta da hafta sonu anlaşma yapabiliriz demişti. İşte hafta sonunun akşamında, bitiminde biz bu İran'ın attığı füzeleri haberini almış olduk. Şimdi Trump ortalığı sakinleştirmeye çalışıyor ve önümüzdeki haftanın birkaç gününde bir anlaşma yapabileceğini söylüyor. Ama biz 8 Nisan, 7 Nisan, 8 Nisan'dan bu tarafa da işte bu hafta anlaşma olacak, önümüzdeki hafta anlaşma olacak, 2 gün anlaşma olacak açıklamalarıyla, Trump'ın yaptığı açıklamalarla 2 ayı geride bıraktık. Ben açıkçası evet. Önümüzdeki hafta içerisinde bir anlaşma olup olmayacağı konusunda hala tereddütlerimi sürdürüyorum. Çünkü şu anda iki tarafın bu anlaşmadan ne beklediğiyle ilgili ciddi farklılıklar var. Yani şöyle, Trump için şu anda Hürmüz'ü açmış olmak ve o metne en azından nükleerle ilgili İran'dan bir cümle koymak yeterli olabilecektir. Ama İran tarafı özellikle dondurulmuş mal varlıkların üzerindeki bu şey kaldırılmasını istiyor. Yaptırımların bir şekilde kaldırılması istiyor ve Lübnan'daki İsrail işgalinin ve saldırılarının durmasını istiyor. Şimdi bunların hangisi hayata geçecek, hangisi metinde yer alacak ve kim bu metne mutabık kalacak, kim bu metne sadık kalacak ve bir anlaşma yapılacak. Çünkü aslında bu metinde bir anlaşma yapılırsa 60 günlük bir müzakere süreci başlayacak. Yani bu anlaşmayla biz bir yere varmıyoruz. Bu anlaşmayla bir yere varmak için yeni bir sayfa açmış oluyoruz. O nedenle de hani bu anlaşmaya varılması sadece belki Hürmüz'ün açılmasını sağlayacak ki orada da İran mesela Amerikan ambargosu ablukası kalkmadan Hürmüz'deki tehdidi kaldırmayacağını söylemişti. Dolayısıyla orada da ilk adımı kim atacak ve bunun halklar tarafından bir taviz olarak görülüp görülmeyeceği de soru işareti. Çünkü aslında herkes burada bir zafer istiyor ve herkese göre zaferin tanımı farklı. Ve burada İran Hürmüz'ü açtıkları zaman Trump bunu bir zafer olarak ilan edip kenara çekilebilir mi? Yapabilir. Trump bu. Hani biliyorsunuz bazı konuları gerektiğinden fazla abartarak kamuoyuna bunları bu şekilde lanse etmeyi seviyor. Ama geride bir sürü soru işareti kalacaktır. Şu ana kadar mesela Amerikan ambargosu orada var, ablukası var. Hürmüz'de sadece 70 civarında gemi geçti. Oysa böyle bir ablukası orasında bu rakamın çok daha büyük olması gerekiyordu. Hürmüz savaştan önce açıktı ve günde 120 civarında gemi geçiyordu. Şu anda 2 ayda Amerika'nın geçirebildiği gemi sayısının sadece 70 olması bile aslında İran tehdidinin ne kadar büyük olduğu ve gemi sahiplerinin, onlarla anlaşma yapanların İran'ın tehditlerinden ne kadar çekindikleri, Amerika'nın verdiği güvenceleri ise ne kadar yetersiz gördüklerini de ortaya koyuyor.
1: Evet. Peki, teşekkürler Hüseyin Yılmaz. Son 2 dakikada Gökhan Çınkara, sizin de ekleyeceğiniz varsa o değerlendirmenizi alayım. Kapanışta bir toparlama yapma amacıyla sonra veda edeceğiz.
0: Elbette. Yani Trump ve İsrail arasındaki lider diplomasi bence bugün epey bir yoğun olacak diye düşünüyorum ben. Anlaşmaya gelirse eğer, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmaya herhalde birçok noktada bir mutabakada varıldı. Ama bunların nasıl ilerletileceğine dönük ciddi soru işaretleri var. Taraflar arasında bence. Teknik konularda da sorunlar olabilir. İşte zenginleştirilmiş uranyumun nereye gideceği meselesi gibi. Hürmüz Boğazı'na açıldıktan sonraki statüsünün ne olacağı gibi. Tabii bu noktalardaki anlaşmazlıklar olası anlaşmayı da zora sokabilir. Ama şu çok açık, bu savaşın bu ateşkes yapılsa bile biteceğine dair bir işaret bence yakın ve orta vadede gözükmüyor diye ben düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz size de katkılarınız için. Sayın Doçent Doktor Gökhan Çınkara ve Hüseyin Yılmaz. İsrail'e dönük İran'ın saldırısı, füze saldırısına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunduk. İran bu geceki operasyonun bir uyarı niteliğinde olduğunu söylemişti. Zira İsrail'in dünden bu yana özellikle Beyrut'a yaptığı saldırılara dönük bir misilleme olduğu da belirtilmişti İran devrim muhafızları tarafından. ABD Başkanı Donald Trump'ın da yapmış olduğu açıklamalar vardı. Toparlayalım gün akşam itibariyle neler söylediğini. İran'la anlaşma masasına geri dönülmesi çağrısında bulundu. İran'a önerim şu, füzelerinizi fırlattınız, bu yeterli, masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın ifadelerini kullandı. Trump ayrıca İsrail'in bugün Beyrut'a düzenlediği saldırıya ilişkin de bundan memnun değilim değerlendirmesini yaptı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan İran'ın attığı füzelere karşılık vermemesini isteyeceğini de belirtti. Trump'ın açıklamaları da bu şekildeydi diyelim. Şimdi yeniden kısa bir ara vereceğiz. Saat başında burada olacağız.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
4: Pazartesi günü ülkede yağış az noktada var. İstanbul az bulutlu, Poyraz sert esiyor, sıcaklık 27 derece. Ankara 28, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 27 derece, İzmir'de Poyraz sert esiyor. Marmara'da hava az bulutlu, Poyraz sert ve serin esiyor. Trakya'da yerel yağış var, Balıkesir 30, Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da çoğu yerde hava açık, Konya 30, Eskişehir ve Kayseri 27 derece. Ege az bulutlu, Karayel bölgede serinlik vererek sert esiyor. Manisa 34, Muğla 33, Denizli 35 derece. Akdeniz güneşli, Adana 32, Hatay 29 derece, sahillerde lodos nemli esiyor. Karadeniz'de güneşli ve az bulutlu bir hava var. Bolu kısa süre yağmurlu, Bolu 26, Zonguldak 24, Samsun 23 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu az bulutlu, Erzurum 23, Malatya 31, Diyarbakır ve Gaziantep 34 derece.
3: Hava durumu.

0: İyi geceler, haberlerle karşınızdayız. Bugün Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de toplam 6 beldede seçim yapıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre 6 beldeden 4'ünü AK Parti adayları kazandı. MHP ve CHP adayları da birer belde kazandı.
1: Birçok noktada sandıklar kuruldu, binlerce kişi oy verdi. 6 beldeden 4'ünü AK Parti, birini MHP, birini CHP kazandı. Yüksek Seçim Kurulu'nca belde statüsü kazanan yerleşim yerlerinde ara seçim yapılmasına karar verilmişti. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta seçimlerin sorunsuz tamamlandığını söyledi. Mutta 6 belde belediye başkanlığı, 355 mahallede muhtarlık ve 37 mahallede ihtiyar heyeti ara seçimlerinde toplam 1164 sandıkta 371.870 seçmen oy kullandı dedi. Resmi olmayan sonuçlara göre Tokat'ın Bağtaş'ı ve Yolüstü beldelerini AK Parti kazandı. Kuşçu beldesinde MHP, Çevrecik beldesinde ise CHP sandıktan birinci çıktı. Nevşehir Mustafa Paşa ile Gümüşhane'nin Tekke beldelerinde AK Parti aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.
2: AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerinde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize, muhtarlık seçimlerinde mahallelerine hizmet etme yetkisi alan muhtarlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Nevşehir Mustafa Paşa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak vatandaşlarla buluşturdu. Erdoğan birlik ve beraberlik mesajı verdi.
3: Dört tanesini Cumhur İttifakı olarak biz aldık ve bir tanesini de Milliyetçi Hareket Partisi almış oldu ve böylece büyük bir zaferi hep birlikte kucakladık. Birlikteliğimizi beraber yürüteceğiz. İnşallah bu beş belde bizde de çok daha güçlü bir şekilde geleceğe yürüyeceğiz.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, belde belediye başkanlığı ara seçimlerinde elde edilen sonuçlar, Cumhur İttifakımızın milletimizin yüksek takdirinin adresi olmaya devam ettiğini göstermiştir ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz sosyal medyadan açıklama yaptı. Cumhur İttifakı olarak 5 belde kazandıklarını belirten Yavuz, bu sonuçlar milletimizin partimize teveccühünün artarak devam ettiğini çok açık bir şekilde gösteriyor dedi.
0: Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına 8 yıl sonra oy rekoruyla döndü. Olağanüstü Genel Kurul'da Hakan Safi'yi geride bırakan Yıldırım camiaya şampiyonluk sözü verdi.
4: Kazanan Fenerbahçe'di. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildi.
1: Fenerbahçe'de ikinci Aziz Yıldırım dönemi başladı.
5: Sayın Aziz Yıldırım 17.245 oy.
1: Olağanüstü Genel Kurul'da 27.138 oyun 17.245'ini alan Yıldırım, Hakan Safi'yi geride bırakarak 8 yıl sonra başkan oldu.
4: Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camia büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz, etmeyeceğiz hep beraber.
1: Ali Koç'un 2018'de kendisine karşı elde ettiği rekoru kırarak başkanlığa dönen Yıldırım şampiyonluk sözü verdi.
4: Sözümüz söz, şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin.
1: Aziz Yıldırım seçim galibiyetini üyelerle birlikte tezahürat yaparak kutladı.
4: Son sözümüz Fenerbahçe.
1: 9.927 oyda kalan Hakan Safi ise rakibini tebrik etti.
6: Ciddi transferler sözü verdim. ve bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana İSKİ'yle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizi de tebrik ediyorum, Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur.
1: Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlığa dönen Aziz Yıldırım'ın görev süresi bir yıl olacak. Sarı lacivertliler gelecek yaz olağan Genel Kurul'da yeniden sandığa gidecek.
4: Son sözümüz Fenerbahçe.
0: Ve dünyanın gündemine dönelim. Orta Doğu'da savaş yeniden kritik bir eşiğe geldi. İsrail'in Beyrut'un güneyine hedef almasının ardından İran bu kez doğrudan İsrail'e füze ateşledi. Tahran saldırının İsrail'e yanıt olduğunu duyurdu. Tel Aviv ise füzelerin engellendiğini açıkladı. Şimdi başkentlere döneceğiz. Hem Tahran'dan hem Washington'dan gelen açıklamalara bakacağız. Ali Çabuk ve Begüm Dönmezer sözde yayın için hazırlar. Washington'dan Donald Trump'ın yaptığı açıklamalar ve Tahran'dan da özellikle bundan sonrasına ilişkin beklentiler nedir? Bu sorulara yanıt arayacağız. Önce Tahran'a dönelim, sıcak adrese ve Ali Çabuk'a hemen soralım. Ali, bu saldırılara ilişkin yapılan açıklamalar ve bundan sonrasına dönük hem devrim muhafızları hem İran kanadından ne tür bilgiler var?
7: Canan, diplomasi devam ederken bir süredir Hürmüz Boğazı'nda artan bir askeri tırmanış zaten vardı ve Lübnan'da buna eklenmişti. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları İran tarafından ateşkes ihlali olarak değerlendiriliyordu ve bugün Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik bir hava saldırısı İsrail tarafından gerçekleşmişti. Ülke içerisinde yapılan tüm yorumlarda, uzmanların yaptığı değerlendirmelerde İran'ın buna bir yanıt vermesi gerektiği vurgulanıyordu. Bu kapsamda ise devrim muhafızları ordusu İsrail'e hedef alan bir saldırı füze operasyonu gerçekleştirdiğini duyurdu. Ve bunun sadece bir uyarı olduğu tabii belirtildi. Şimdi İsrail karşı bir saldırı gerçekleştirecek mi, yanıt verecek mi İran'ın bu saldırısına? Buna ilişkin tabii bir takım açıklamalar ve önlemler var. İran Sivil Havacılık Kurumu ülkenin batı yarısının hava sahası ikinci bir duyuruya kadar tüm uçuşlara kapatılmıştır açıklamasını yaptı. Irak'ta hava sahası kapattı ve devrim muhafızlarından ilk açıklama geldi. Bu geceki operasyon yalnızca bir uyarı niteliğindeydi. Saldırıların tekrarlanması halinde İran'ın vereceği yanıtın daha kapsamlı ve sert olacağı belirtildi ve ABD ve İsrail'e ait bölgedeki hedeflerin İran tarafından hedef alınacağı şeklinde bir uyarıydı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın tabii bir telefon diplomasi yürütüldü. Türkiye, İngiltere ve Dışişleri Bakanları ile görüşürken Pakistan Genelkurmay Başkanı ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hatemül Enbiya Karargahı sözcüsü ateşkes süreci boyunca kendisini görmemiştik. 40 günlük savaş boyunca askeri gelişmeler Hatemül Enbiya Karargahı sözcüsünden yapılıyordu. Ve bu ateşkes sürecince görmemiştik. Şimdi artık ekranlara tekrar çıktı ve ilk açıklamayı da Hatemül Enbiya Karargahı sözcüsü yaptı. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ateşkes ihlalidir dedi. Bu konuda bir süredir İran'ın uyardığını hatırlattı ve ABD'nin yeşil ışık yakmasıyla İsrail'in Lübnan'a saldırılarını yoğunlaştırdığını vurguladı. Yanıt verilmemesini istedi Hatemül Enbiya Karargahı sözcüsü. İsrail'den bir yanıt gelmesi durumunda İran'ın karşı misillemesinin daha kapsamlı ve sert olacağı noktasında bir uyarı yaptı Canan.
0: Ali Çabuk'a teşekkür edelim ve hemen Washington'a dönelim. Çünkü Donald Trump'a bu saldırılar sonrasında bilgi verildi ve o da hem Fox News'a hem de Axios'a bazı açıklamalarda bulundu. Washington muhabirimiz Begüm Dönmezer sözde canlı yayın için hazır. Trump'ın yaptığı önemli açıklamalar var. Hatta Netanyahu ile de az önce bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi sanırım. Neler aktaracaksın Washington'dan Begüm?
8: Canan, ABD Başkanı Donald Trump önce Fox News'a konuştu. Oradaki mesajlarını aktaralım. İran'a tavsiyem, önerim şu dedi. Füzelerinizi ateşlediniz. Artık bu kadar yeter. Masaya dönün ve anlaşma yapın ifadesini kullandı. Anlaşma konusunda, İran'la anlaşma konusunda çok yakınız dedi. Önümüzdeki hafta, pazartesi, salı ya da çarşamba günü bir anlaşma imzalanabilir ve şimdi de böyle bir şey yaşanıyor, böyle bir şey meydana geldi dedi. İsrail ordusunun IDF'in Beyrut'a yönelik saldırısı için Amerika ile koordine edilmedi ifadesini kullandı. Axios'a verdiği röportajda da ABD Başkanı Donald Trump İran'ın saldırılarında herhangi bir kişinin yaralanmadığını söyleyerek umuyorum ki İsrail karşılık vermeyecek dedi. Eğer Bibi yani Netanyahu karşılık verirse o zaman son 47 yıl ya da son 3000 yıldır yaşanan her şey aynı şekilde devam edecek ifadesini kullandı. Orada da yine İran'la anlaşmaya çok yaklaşıldığının altını çizdi Trump. İyi bir anlaşma olacak dedi. Şu anda yaşananlar yüzünden de bunun mahvolmasını istemiyorum ifadesini kullandı. Bibi'yi yani Netanyahu'yu arayacağım ve karşılık vermemesini isteyeceğim ifadesini kullanmıştı Axios'a verdiği röportajda. Her iki tarafta tırnak içerisinde bir miktar eğlendi. İsrail vurdu, İran vurdu. Daha fazlasına ihtiyacımız yok ifadesini kullandı. İsrail Başbakanı Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde ki şunu hatırlatalım, İsrailli bir yetkili bir süre önce yaptığı açıklamada İsrail'in İran'ın saldırısına karşılık vereceğini söylemişti. Dolayısıyla Trump'ın Netanyahu'ya bu saldırıya, İran'ın saldırısına karşılık vermemesini istediğini söyleyebiliriz. Henüz telefon görüşmesine ilişkin taraflardan resmi bir açıklama gelmedi ama bu mesajın gittiğini söylemek yanlış olmaz. Trump'tan doğrudan bunu duyduğumuz için. Eğer İsrail karşılık verirse bu yeniden bölgede gerilimin biraz daha tırmanması anlamına gelir ki bunun da İran'la Amerika arasındaki müzakereleri sekteye uğratma olasılığı yeniden ufukta belirmiş olur. ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamaların tansiyonu biraz daha düşürmeye yönelik açıklamalar olduğunu söylemek mümkün. Geçtiğimiz günlerde de İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti Trump ve o görüşmede de yine İsrail, Hizbullah, Lübnan arasındaki çatışmalar gündeme gelmiş ve Trump'ın Netanyahu'ya yönelik İsrail yalnızlaşıyor uyarısı olmuştu. Basında en çok o sözler yer almıştı. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump NBC News'a Meet the Press programında yaptığı açıklamada da Lübnan'a yönelik geniş kapsamlı İsrail'den kapsamlı saldırılar yerine daha çok Hizbullah'a yönelik ya da ona ait unsurlara yönelik nokta atışı bir takım saldırılar görmek istediğini ifade etmişti. Şimdi bakalım Trump-Netanyahu telefon görüşmesinin ardından tansiyon biraz daha düşecek mi? İsrail karşılık verecek mi? Netanyahu Trump'ın sözlerine ya da telefon görüşmesindeki mesajına ne boyutta bir karşılık verecek ya da kulak verecek mi? Orası belirsiz.
0: Begüm Dönmezer söz aktardı. Washington'dan bu belirsizliğin netleşmesi için zamana ihtiyaç var. Onun da söylediği gibi Netanyahu'nun atacağı adımların ne olacağını merak ediyoruz. Yine konuşmaya devam edelim. Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin canlı yayında konuğumuz. Hocam iyi geceler, teşekkürler yayına katıldığınız için.
9: İyi geceler Canan Hanım, iyi yayınlar, merhaba.
0: İran'ın İsrail'e bu saldırısı sizce beklenen, öngörülen bir saldırı mıydı yoksa bu anlaşma sürecinde sürpriz mi oldu?
9: Aslında son birkaç haftadır Arap ateşkesi yönelik veya diplomatik bir çözüme yönelik iyi niyetli olduğumuz bir sekans yaşadık. Düşük çaplı gerilimler yaşandı, İHA'larla tacizler oldu vesaire. Ama üstüde isimlerden gelen anlaşmalarda bize İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında artık daha sağlam bir anlaşma zemininin oluşacağı, belki kalıcı bir anlaşma sağlanabileceği yönünde ümit veriyordu. Ama tabii ki şöyle bir süreç var. Bu tek taraflı ya da iki taraflı ilerleyen bir süreç değil. Yani sadece Washington-Tahran hattında olsa bu meseleler çok daha kolay çözülebilirdi. Ama işin içerisinde İsrail olduğunda ve biraz daha etkisiz bir eleman da olsa süreci doğrudan etkileyebilen Lübnan konusu olduğunda göz önünde tutarsak çok da şaşırtıcı olmadı. Çünkü ateşkese dönük şartlar konuşulurken alt düzey diplomatik temsilcilerin görüşmelerinde İran'ın Lübnan konusunu ateşkesle ilgili en üst sıralarda karşı tarafına sunduğu ve bu konuda kalıcı bir ateşkesin istendiği, İsrail işgallerinin, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durması istendiğine dönük bazı haberler vardı. Dolayısıyla İran bu konuda hassas olduğunu, kararlı olduğunu ve bu süreci devam ettirirken Lübnan konusundaki hassasiyeti gözeteceğini açık şekilde göstermiş oldu. Bu boyutuyla bakıldığında da çok sürpriz sayılmayacak bir saldırıydı.
0: Peki o zaman İsrail cephesinden de değerlendirdiğimizde özellikle Trump'ın bu tansiyonu düşürmeye dönük hamleleri ve Netanyahu ile yapacağı telefon görüşmesi ve de çağrıları tamam birbirinize güçlerinizi gösterdiniz, kimse de yaralanmadı, ölüm de olmadı, çok fazla hasar yok, artık burada durun, masaya oturun yönündeki ılımlı tavrı Netanyahu'yu ne kadar ikna eder?
9: Evet, aslında Trump'ın Netanyahu üzerinde ne kadar etkisi var ve bu iki aktörün İran konusundaki politikaları son dönemde ne kadar uyuşuyor? Burada ciddi hem soru işaretleri hem de söylentiler var. Hatta geçtiğimiz hafta bir telefon görüşmesinde Trump'ın Netanyahu'ya hakaret ettiğini, ciddi hakaretler ettiğini ve Lübnan'daki saldırılarını durması gerektiğini yönünde bazı haberler çıkmıştı. Bu açıdan baktığımızda tabii aktörlerin bu noktadaki çıkarları, arayışları birbiriyle çatışıyor. Netanyahu ile Trump'ın. Öbür bu taraftan baktığımızda bir ateşkes noktasında Trump'ın artık acele etmeye başladığını görüyoruz. Bu acele etme noktasında tabii ki hem kendi partisinden, cumhuriyetçilerden gelen yoğun bir baskı oldu. Hem de bölgedeki İsrail dışındaki diğer müttefiklerden de aynı baskıyı gördün. Yani Körfez ülkelerinden. Bunun da ötesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin doğudaki müttefiklerinin de bu konuda artık savaşın bitmesi ve en azından Hürmüz Boğazı'ndan geçişin serbestçe sağlanabilmesi yönünde Trump'ın üzerinde bir baskı kurduğunu biliyoruz. Ve bu baskı Trump'ı bir anlaşmaya itmişken ve Trump aslında anlaşmaya bu kadar yakınlaşmışken bunun İsrail yüzünden bozulması, ki İsrail'in bu konuda uyarmış olmasına rağmen, Lübnan'daki işgal konusunda uyarmış olmasına rağmen bu noktaya gelinmesi Trump'ı büyük ölçüde rahatsız etti. Tabii ki Netanyahu'nun burada vereceği karşılık ne yönde olacak, ne dozda olacak aslında bu merak konusu. Çünkü bundan önceki süreçlerde de İsrail sürekli olarak İran'a sert karşılıklar vermişti. Yani Trump'ın yeter bu kadar, tamam birbirinize saldırdınız artık durun demesi ne İsrail'i ne de İran'ı aslında durdurur mu, buna bakmak lazım. Yani İsrail Lübnan'daki işgallerini sürdürdüğü sürece İran'la gerilimin artması, hatta bir kalıcı anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri İran hattında kalıcı bir anlaşmanın engellenmesine yol açabilecek. Ya Trump'ın İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılacak bir anlaşmayı ne kadar isteyeceğini de göz önünde tutarsak aslında İsrail tarafını çok sert bir karşılık verme, Amerika Birleşik Devletleri İran ateşkesini tehlikeye atma pozisyonunda gayet açık gözüküyor. Çünkü bundan önceki günlerde özellikle Amerikan basınında yer aldı. Müzakere heyetini dahi dinlemek için İsrail ve İsrail istihbaratının yoğun çaba sarf ettiğini, İran'la müzakerelere katılan isimleri. Ya bu noktada bir kaygı olduğu hissediliyor İsrail tarafında ve bir anlaşma yapılacaksa bu anlaşmanın İsrail'in hassasiyetlerini tamamen giderip gidermeyeceği noktasında da ciddi soru işaretleri olduğunu da hesaba kattığımızda bu süreci sabote etmesi Netanyahu yönetiminin yüksek bir ihtimal. Bence Trump aslında yeter diyerek veya karşılık verme diyerek belki de Netanyahu'nun vereceği karşılığın dozajını biraz yumuşatmaya çalışıyor olabilir ki ben karşılık verebileceğini düşünüyorum. Bunu çok da geciktireceğini de tahmin etmiyorum İsrail tarafının.
0: Bir yandan da anlaşmayı bozan tarafın aslında İsrail olduğunu da de facto bir şekilde sanki ilan da etmiş oluyor mu Trump?
9: Aslında son birkaç günkü açıklamalarında oluyor ve aslında kendisinin de durduramadığı bir aktör olduğunda Trump'ın bir köşeye sıkışmış olduğunu ve aslında bir çıkmaza girmiş olduğunu açık şekilde görebiliyoruz Canan Hanım. Burada şöyle bir gerçeklik var. Bir anlaşma yapılması, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması anlamına gelecekse bu İsrail adına ciddi tabii kaygı duyulacak bir faktör. İşe şöyle bakıyoruz. Temelde anlaşamadığı Amerika Birleşik Devletleri İran hattının en temel uzlaşamadığı nokta neydi? Bir nükleer konusuydu. Nükleer. Savaş başladıktan sonra Hürmüz konusuydu. Bu noktada belki tarafların anlaşma ihtimali son günlerde aslında belirmişti. Müzakereler sürecinde. Hı hı. Belki Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz'de İran'ın yarattığı bu baskı, hem küreselde bir baskıdan bahsediyoruz. Yani sadece Körfez ülkelerine ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne değil, bu savaşın maliyetini bütün dünyaya yansıtabilmişti İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatarak. Bundan sonraki dönemde belki Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş hakları ile ilgili İran'a bir takım meşruiyet oluşturabileceği maddeler eklenebilirse, böyle bir statüko oluşursa ya da savaştan sonraki gün için, bu İran adına büyük bir kazanım olabilir. Bunun karşılığında nükleer doktrininden vazgeçmesini, yani caydırıcılığını Hürmüz üzerine inşa etmesini öneriyor gibi bir durum oluşmuştu ki bu aslında İran içinde de son dönemde tartışılıyordu Canan Hanım. Yani bir yeni bir caydırıcılık doktrinin oluşturulması ve bunun nükleer teknoloji arayışı, nükleer silah arayışı gibi çok ciddi maliyetli olmamasını savunan isimler olduğu anlatılıyordu ama şunu da biliyoruz. 2005'ten beri İran'da sürekli bütün seçimlerde hep nükleer konusu üzerinden ilerledi o süreç. Evet. Yani nükleer çalışmalar temel belirleyici oldu. İran'da bundan vazgeçme olasılığı uzun süredir bu kadar belki de ayyuka çıkmamıştı medyada ya da işte kamuoyunda. Belki Hürmüz üzerinde bir anlaşma yapılıp İran'ın nükleer faaliyetlerini durdurması, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na kapılarını açması, yeni bir dönem inşa edilmesi. Bu İran'ın tabii ister istemez yaptırımlardan kurtulması, izolasyondan bir nebze kurtulması anlamına da gelecekti böyle bir anlaşma ki İsrail tarafının bundan da ciddi rahatsızlık duyması söz konusu. Kaldı ki bölge ülkeleri de böyle bir anlaşmaya ne diyecek? Burada da soru işaretleri var. Ama tabii asıl bu noktada temel belirleyici bizim için biraz daha işin Amerika Birleşik Devletleri İran hattı olacak. Yani Netanyahu'yu gerçekten Trump çok şiddetli bir karşılık vermekten alıkoyabilecek mi? Bu sorunun cevabı gerekiyor aslında bize öncelikli olarak ki birkaç günde bunu gösterecektir bize.
0: Bu da sanıyorum Amerika'daki seçimlerle doğru orantılı bir bağımlılıkla açıklanabilir Netanyahu'ya Trump arasındaki ilişki.
9: Tabii ki bu çok önemli öncelikle. Hala şöyle bir gerçeklik var. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler diye biliyoruz tabii Amerikan siyasetini. Demokratlarla AIPAC arasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük Yahudi lobisi İsrail'le doğrudan bağlantılı. Bunun arasının son dönemde açıldığını biz görmüştük. Nereden biliyoruz? Seçimlerde işte AIPAC Cumhuriyetçilerin adaylarına biraz daha destek olduğunu görüyoruz. Demokratların aleyhinde çalıştığını görüyoruz. Ve enteresandır. Belki uzun süredir Amerikan siyasetinde güvenli liman olarak görülen AIPAC artık demokratlar için belki de bir rakip olmaya başladı. Bu içeride ciddi bir dönüşümü gösteriyor. Ama şöyle bir gerçeklik var. Cumhuriyetçiler bu süreçten, bu saldırıdan ne kadar memnun seçimler boyutuyla baktığımızda şöyle bir gerçeklik vardı. Trump'ın artık kongredeki oylamalarda yani İran konusundaki oylamalarda cumhuriyetçilerin de desteğini biraz kaybetmeye başladığını gördük ki son oylamada 4 tane cumhuriyetçi senatörün Trump'ın aleyhine oy kullandığı yönünde bir sonuç çıkmıştı. Buradan baktığımız zaman bu süreçten Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimlerin yaklaştığı bu süreçte ister istemez Trump'ın İran'da girdiği çıkmaz ve İsrail'in bu konudaki beklentileri cumhuriyetçileri zor durumda sokuyor. Yani insanlar hep Amerika Birleşik Devletleri'nde apolitiktir deriz. Yani en azından buradaki Türkiye'deki toplum kadar belki bölgesel meselelerden, küresel meselelerden haberdar değil diye görüyoruz. Ama şöyle bir gerçeklik var. İran meselesi bir dış politika boyutu olmanın çok ötesine geçti zaten Amerika Birleşik Devletleri adına. Bunun en somut aracı da petrol fiyatları oldu. Yani insanlar evden işe giderken Amerika'da benzin istasyonlarında kafalarını çevirip artan akaryakıt maliyetlerini gördüklerinde bu onların seçim sürecine dair karar verme davranışlarını ciddi şekilde etkileyecek bir durum. Bu da cumhuriyetçileri Trump'ın üzerindeki baskıyı arttırmaya Trump'ı da ateşkes konusunda zamanın daraldığı bir müzakere sürecine sürükledi. Bir an önce de aslında Amerikan siyasetinin çözülmesi gerekiyor şu an için.
0: Peki. Hocam çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. İyi geceler.
9: Rica ederim. İyi yayınlar. İyi geceler.
0: Sağ ol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Sıfır Atık Forumu'nun kapanış etkinliğinde konuştu. Erdoğan son yıllarda sıfır atık hareketiyle tüketim alışkanlıkları açısından önemli ilerlemeler kat edildiğini söyledi. Farklı programlarla ekonomiye 365 milyar liralık katkı sağlandığını belirtti.
10: Sıfır atık hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik.
11: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sıfır atık hareketinin çevre ve ekonomiye katkısını vurguladı. Türkiye'nin yeşil, çevreci üretim ve enerji politikalarını sürdüreceğini söyledi. Cumhurbaşkanı İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun kapanış programında konuştu.
10: Yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmayı temel alan bir yaklaşımla hareket ediyor. İklim krizinin etkilerini asgari seviyeye indirmek için yoğun çaba harcıyoruz. Net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan, iklim krizinin önüne geçmek için küresel çapta daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.
10: Dünyanın bir kısmı refah ve zenginlik içinde yaşarken ciddi bir yekün teşkil eden diğer bir bölümü açlık, yoksulluk ve hastalıklarla mücadele ediyor. İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin salı günü yapılacak grup toplantısında kürsüde kim olacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mu? CHP Grup Başkanı Özgür Özel mi? Tartışma sürüyor. CHP'de gözler bir yandan da mutlak mutlak kararı sonrası yeni haftada ilk kez toplanacak olan parti meclisinde olacak.
12: CHP'de yeni haftanın tartışmalı konu başlığı grup toplantısı. Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye kimin çıkacağı merak konusu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları salı günü kürsüye Kılıçdaroğlu'nun çıkacağını bindirdi.
13: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
14: Elbette, elbette.
12: Cumhuriyet gazetesine konuşan CHP sözcüsü Müslim Sarı, Kemal Bey gelecek ve grup toplantısı yapacak. Özgür Bey de gelsin yönetsin, arkasında dursun ifadelerini kullandı. Sarı, kurultay yapamıyoruz, hukuken imkansız. Çünkü tedbir var kurultayda, ifadelerini de kullandı. Özgür Özel'in salı günü Manisa'ya giderek Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü törenine katılması bekleniyordu. Ancak grup konuşması tartışmaları sonrasında Özel'in de grupta konuşma yapabileceği iddia edildi. Özel'in hafta başında kurmaylarıyla bir araya gelerek bu konuda son kararını vermesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuşsa, meclis başkanlığının CHP'deki tartışmanın tarafı olmadığını söylemiş, genel başkanın kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabileceğini belirtmişti. CHP'de gözler bir yandan da Perşembe toplanacak parti meclisinde. Toplantıda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin netleşmesi bekleniyor. Parti meclisinin olağanüstü kurultay kararı alıp almayacağı da takip edilecek başlıklar arasında. Kılıçdaroğlu, parti meclisi öncesinde MYK üyeleriyle de bir araya gelecek ve durum değerlendirmesi yapacak.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin siyaset akademisinin ikinci dönem açılışında konuştu. CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmalarına atıfta bulundu. Dervişoğlu, seçimin yerine atama alıyorsa orada siyasetin kendisi askıya alınıyordur dedi.
15: Seçme irademizi kimseye rehin etmemek için milli kimliğimizle cumhuriyet ilkelerini bir ve bütün şekilde görmek mecburiyetinde olduğumuzu da hissediyoruz. Bir memlekette seçimin yerini atama, rekabetin yerini müdahale, hukukun yerini imtiyaz alıyorsa orada siyasetin doğrudan doğruya kendisi askıya alınıyordur. Biz bu tabloya siyasetsizlik durağı diyoruz. Siyasetsizlik durağı milletin tercih hakkından mahrum edildiği yerin adıdır. Partilerin, belediyelerin, kurumların ve toplumun doğal işleyişine müdahale edildiği yerdir.
0: İstanbul Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü'ne ateş açıldı. Ölen ya da yaralanan olmadığı iki şüpheli gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Aydın Evler Mahallesi'ndeki Genel Müdürlük binasına ateş açılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Polis ekipleri zanlıların hafif ticari bir araçla olay yerine geldikleri, silahlı saldırı sonrası silah ve maske ve kıyafetlerini yakındaki alışveriş merkezinin bahçesine attıkları, daha sonra da taksiyle olay yerinden kaçtıklarını belirledi. Binaya iki kurşunun isabet ettiği görüldü. Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen iki şüpheli gözaltına alındı. Koç Holding kurumlarına yönelik yapılan saldırılara Beştepe ve AK Parti'den tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, demokratik hukuk devletin normları içinde eleştiri hakkının kıymetli olduğunu söyledi. Ancak eleştiri sınırlarını aşan hakaret ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez dedi Yılmaz. Şiddete yönelenler karşılarında kolluk güçlerimizi ve adli makamları bulacak ve hak ettikleri karşılığı göreceklerdir ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Türkiye'nin huzurunu hedef alanlar güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir dedi. Ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz diyen Çelik, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz ifadelerine yer verdi. İstanbul Valiliği havaların ısınmasıyla beraber yangın riskine karşı kent genelinde ormanlık alanlara giriş çıkışları yasakladı. 8 Haziran'dan itibaren sadece izin verilen mesire alanlarında piknik yapılabilecek.
12: Ormanlara girişler yasaklandı. İstanbul Valiliği yangınların önlenmesi amacıyla bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara 8 Haziran 15 Ekim arasında geri demeyeceğini duyurdu.
14: Karıştırıldığı için bir düzeltme yapalım. Yasak doğru ayın 8'inde başlayacak ama şöyle, İstanbul'da yaklaşık 145 tane mesire alanı var. Vatandaşların piknik yapıp sosyalleşebilmeleri için 145 mesire alanı var. Yasak buraları bağlamıyor. Ancak alelade bir yerden gelişi güzel şekilde ormanlara giriş yapılmak istenirse yasak. İşte yasak bunu kapsıyor. Yoksa bu gibi mesire alanlarında sosyalleşip piknik yapmak serbest olacak hala.
16: Etrafını temizlerim. Kesinlikle sıçrayacak bir şey olmayacak. Evet. Yakılmayacak. Tamam. Bir de mangalımın başından ayrılmam.
14: Ayrılmaz.
16: Evet.
14: İşiniz bittikten sonra nasıl sonlandırıyorsunuz?
16: Suyla tertemiz etrafını, her tarafını suyla ıslarım. Evet. Toplarım bir araya bırakır.
12: Orman içinden geçen yüksek gerilim hatları da yangın riskine karşı düzenli olarak kontrol edilecek.
17: Çok pis bırakıyoruz ve yolda gelirken de şahit oldum. Şeyin arabanın içerisinden şişeleri yolun kenarlarına atıyoruz. Ya arkadaş niye atıyorsun ya? Adım başı çöp bidonları var.
18: İzin verilen yerlerde tabii ki yapılması lazım. Boğuk bir yerde gidip piknik yapıp da Allah korusun ateş yakarsın, ondan sonra çöpünü bırakırsın, altında bir orman yanması, insanın ciğeri yanması demektir.
12: Belirtilen kurallara uymayanlara para cezası ve adli işlem uygulanacak.
0: Van'da yol ayrımında bir otomobil ve pikap kafa kafaya çarpıştı. Kazada aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi ise tedaviye alındı. İkisinin durumu ağır.
12: Yol ayrımında iki araç çarpıştı. Aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza Van'da Çaldıran'la Özalp ilçelerinin yol ayrımında meydana geldi. Levent Kiraz'ın kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Abidin Çelik İdaresi'ndeki pikapla kafa kafaya çarpıştı. Araçtaki aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Ölenler anne Serbest Kiraz, 5 yaşındaki kızı Havva, 6 yaşındaki oğlu Yunus da 9 yaşındaki torunu Emre Kiraz'dı. İki aracın sürücüsü de Serbest Kiraz'ın 9 yaşındaki kızı Tuğba Nur ve 25 yaşındaki oğlu Mehmet Kiraz da yaralı kurtarıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tuğba Nur ve Mehmet Kiraz'ın hayati tehlikeleri sürüyor. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre aksadı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
0: Adana'da bir kişi sattığı otomobilde arıza olduğu iddiasıyla tabancayla öldürüldü. Olay 24 Mayıs'ta Seyhan ilçesinde yaşandı. Aralarında husumet bulunan Bişar Oğuz'la Cumali Kocabey sokakta karşılaşınca tartıştı. Bişar Oğuz tabancayla 26 yaşındaki Cumali Kocabey'i öldürdü. Kocabey'in yanında bulunan arkadaşı Doğan Toprak da ayağından yaralandı. Zanlının Kocabey'den satın aldığı otomobilde mekanik arıza olduğu iddiasıyla cinayeti işlediği öğrenildi. Polis kaçan zanlıyı yakalamak için 550 saatlik güvenlik kamerası kaydı izledi. Bişar Oğuz Mersin'de saklandığı dağ evinde gözaltına alınıp tutuklandı. İstanbul'da bir evden gelen koku ihbarı üzerine harekete geçen emniyet birimleri içeride şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı. Evin içine uyuşturucu madde serası kurulduğu anlaşıldı. Yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
19: Güneş ışığı sistemi, rüzgar pervaneleri ve yan yana dizilmiş saksılarda onlarca fidan. Evde tarım uygulamalarını andıran bu görüntü aslında bir uyuşturucu madde serası. İstanbul Kağıthane'deki Seyrantepe mahallesinde bir evden yükselen rahatsız edici koku üzerine vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen asayiş ekipleri evi izlemeye aldı. Uzun süre herhangi bir hareket görülmeyince polis eve operasyon düzenledi. Kapı açıldığında içeride izole edilmiş 60 metrekarelik alanda uyuşturucu madde üretimi için profesyonel sera kurulduğu anlaşıldı. Saksılarda büyütülen 81 kök Hint keneviriyle satışa hazır vaziyette 42 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler evde ayrıca uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme buldu. Mayıs ayında yaşanan olay sonrası ev mühürlendi, içeride bulunan uyuşturucu maddeye el konuldu. Yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin 30 milyon liranın üzerinde olduğu tespit edildi. Polis şimdi uyuşturucu madde serasını kuran kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
0: Gümüşhane'de yaşayan 26 yaşındaki Arzu Pekin eşi tarafından odunla darp edilerek öldürüldü. Zanlı 4 gün sonra saklandığı depoda yakalandı. Kocaeli'de de 5 çocuk annesi bir kadın eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Mersin'de de bir kadın markette alışveriş yaparken boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.
12: 1,5 yıllık eşini başına odunla vurarak öldürdü. Depoda saklanırken yakalanan katil zanlısı tutuklandı. Olay Gümüşhane'nin Torun ilçesinde meydana geldi. Odun istifleyen Halis Pekin'le eşi Arzu Pekin arasında tartışma çıktı. Zanlı 26 yaşındaki kadını odunla darp ettikten sonra kamyonetine binip bölgeden uzaklaştı. Mahallenin ihbarıyla olay yerine giden ekipler Arzu Pekin'in başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlının aracı Gümüşhane-Trabzon karayolunda terk edilmiş halde bulundu. Firari zanlı 4 gün sonra saklandığı depoda yakalanıp tutuklandı. Bir kadına şiddet haberi de Mersin'in Silipke ilçesinden geldi. Markette alışveriş yapan 34 yaşındaki Latife de boşanma aşamasındaki eşi Ulaş Dey'nin saldırısına uğradı. Zanlı genç kadına tüfekle ateş etmeye çalıştı. Market personelinin müdahalesiyle silahın kontrolünü kaybeden saldırgan bu kez Latife Dey'i bıçakladı. Yaralı kadın tedaviye alındı. Hayati tehlikesi sürüyor. Kısa sürede yakalanıp tutuklanan zanlının 9 suç kaydı olduğu öğrenildi.
0: İstanbul Vezneciler'de 6'sı polis, 12 kişinin şehit olduğu terör saldırısının üzerinden 10 yıl geçti. Saldırının yıl dönümünde Edirne Kapı Şehitliği'nde tören düzenlendi.
11: Terör örgütü PKK tarafından 7 Haziran 2016'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. İstanbul Vezneciler'de çevik kuvvet aracının geçişi sırasında 6'sı polis, 12 kişi şehit oldu.

0: İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Karanfiller bırakıldı.
1: Mekanları cennet olsun. Allah bir daha göstermesin. Vatan sağ olsun diyoruz.
2: Bütün şehitlerimizi vatan borcu, dolayısıyla aziz ruhları şad olsun. Biz onlara borçluyuz, minnetimiz.
0: Terör saldırısıyla ilgili 3 sanık hakkında toplam 25 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.
3: Bu yıl 17.si düzenlenen TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri töreni İstanbul'da gerçekleşti. Törene Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da katıldı.
4: Kutsal izler bırakarak hayatlarını feda eden insanlar oldu.
5: 109 ülkeden farklı kategorilerde binden fazla başvuru yapıldı. Ödüller sahiplerini buldu. İstanbul'da TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri töreninin bu yıl 17.si düzenlendi. Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT yöneticileri, Türk ve dünya sinemasından önemli isimlerle çok sayıda davetli katıldı.
4: Kamerasını insanlığın zorlu hikayelerine çeviren, onların trajedilerine ve sessiz çığlıklarına yönelen belgesel sinemacılar bu göstermiş oldukları yoğun ilgiyle bizleri memnun ettiler. 17. yılında uluslararası belgesel ödüllerinin hem 15 Temmuz'a hem de Filistin meselesine odaklanmış olması çok isabetlidir ve insanlığın vicdanına hitap etmektedir.
5: Duran konuşmasında savaşların sıradanlaştırılmaya çalışıldığını ifade etti.
4: Belgeseller bizleri hapsolduğumuz konfor alanlarından çıkmaya davet ederken, Susan Sontag'ın işaret ettiği gibi başkasının acısına bakmak masum bir seyir değildir hatırlatmasını yapar. Ve böylece vicdanımıza da bir çağrıda bulunur. İnsanlığımıza hitap eden belgesellerle insan olmanın değerini yeniden fark ediyoruz.
5: Cesur Ol İz Bırak temasıyla düzenlenen TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nde 4 kategoride 12 film ödül aldı.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mükelleflere vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geleceğini bildirdi. Yeni uygulamayla Vergi Denetim Kurulu tespit edilen riskleri doğrudan mükelleflerle paylaşacak. Böylece mükellefler herhangi bir denetim ya da ceza sürecine girmeden önce kendi risklerini görerek gerekli değerlendirmeleri yapabilecek. Uygulama bu yıl devreye alınacak. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Bakan Şimşek, bu yaklaşımla mükelleflerimizin hem vergisel bilinç düzeyini arttırmak, hem de haklarını korumayı amaçlıyoruz. Vergi bilincini arttırırken şeffaflığı sağlayacak ve mükellefler için denetim maliyetini en aza indireceğiz dedi. İstanbul'da 4 gün boyunca devam eden Sıfır Atık Festivali'nde 7'den 70'e herkesin atık azaltmak için neler yapabileceğini öğrendiği atölyeler, konserler sahne aldı. Yüz binlerce kişi bu etkinliğe katıldı ve günlük hayat içinden yapılabilecek küçük çözümler de sunuldu.
0: On binlerce kişiyi buluşturan konserler, eğitici atölyeler, çocuklar için etkinlik alanları. Sıfır Atık Vakfı'nın düzenlediği festivalde yeniden kullanım ve geri dönüşüm uygulamaları her yaştan ziyaretçilere anlatıldı.
6: Oğlum atık dönüşümle ilgili şeyleri çok seviyor. Ona göstermeye geldik.
7: Atıklardan aslanlar ve dikenli balıklar gibi bir şeyler gördüm.
8: Şu ana kadar ne ilgini çekti?
7: Hurdadan yapılan şeyler.
9: Oyunu oynamak için bekliyorum orada. Sıfır atık oyunu. Çok eğlendim.
10: Sıfır atık projelerini inceledik. Etkinlik alanında dolaştık.
0: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen organizasyonda günlük hayatta kullanılabilecek, atık miktarını azaltabilecek ipuçları paylaşıldı. Şefler ürün israfını en aza indiren tarifler verdi.
11: Mutfakta bir şeyleri yaparken her zaman ortaya çıkan atık zannettiğimiz diğer ürünleri nasıl değerlendirebiliriz? Bunlarla nasıl yeni tarifler yapabiliriz? Bunları biraz da düşünerek atığı olabildiğince azaltmak, hatta sıfır atık seviyesine getirmemiz gerekiyor.
12: Biz kendi evimizde hiçbir şey atmamaya çalışıyoruz. Yani israfa karşıyız aslında.
0: Balmumundan gıda örtüsü yapma atölyesi de ilgi çekti.
13: Bambum ile gıda örtüsü yapıyoruz. Aslında kullandığımız doğal bir streç film yapıyoruz. Streç filmlerimizi alıyoruz. Tek kullanımda ne yapıyoruz? Hemen çöpe atıyoruz. Bunları

0: tekrar ılık suyla ve sabunla yıkayarak, güzel bir şekilde temizleyerek tekrar tekrar kullanabiliriz.
1: Ve daha birçok farklı yöntem.
2: Zeytin atıklarından yapılan deri ürünler var. Farklı kozmetik malzemeler var. Birçok evde bir çeyiz sandığı var. Anneannelerimizden kalma ürünler var burada. Dantellerden çanta, dantellerden tepsi yapımı. En çok teyzelerimiz bu ürünlere ilgi gösterdi. Benim de sandığımda dantellerim var, ben de çanta yapacağım dediler.
1: 4 gün boyunca etkinlikler konserlerle sonlandırıldı. Festivale 500 bine yakın kişinin katıldığı belirtildi.
3: Kanser hastalarının ilaçla geçmeyen ağrıları için son aşama tedavi yöntemi olan perküten kordotomi tekniği dünyada sayılı merkezde uygulanıyor. Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi de o merkezlerden biri. Hastanede bu tedavi hem ileri evre kanser hastalarına hem de omurilik yaralanması sonrası şiddetli ağrı yaşayan hastalara uygulanıyor.
4: Bizim yaptığımız bu kordotomi işlemi o kadar hızlı etki eden bir yöntem ki biz hastayı yatırıyoruz, işlemi uyguluyoruz. Hasta kalktığı anda benim ağrım sıfır. Hiçbir ağrım kalmadı diyerek kalkabiliyor.
5: İlaçlarla kontrol altına alınamayan ağrılar için alternatif bir yöntem var. Perküten kordotomi tedavisi. Normalde kansere bağlı şiddetli ağrıların geçmesi için kullanılan bir teknik. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise bu tedaviyi kanser hastalarının yanı sıra omurilik yaralanması ve sinir hasarı olan hastalar için de uyguluyor.
4: Biz yaklaşık 2 yıldır 100'e yakın hastada biz bu tedaviyi uyguladık. İyi sonuçlar elde ettik. Ağrıyı ortadan kaldırmıyoruz. Ağrıyı üreten noktayı da kaldırmıyoruz. Beyni ileten yolu durdurmuş oluyoruz.
5: Perküten kordotomi tekniği Türkiye'de hatta dünyada sayıda merkezde uygulanıyor. Türk Argoloji Ağrı Derneği Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Argoloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ender Sir, işlemin yaklaşık 30 ila 45 dakika sürdüğünü söyledi. İşlemden sonra hastaların ortalama 2 yıl ağrılardan kurtulduğuna dikkat çekti.
4: Kafatasının hemen bittiği noktadan ciltten bir iğneyle giriyoruz. Omuriliğin içerisinde doğru noktayı yakalıyoruz. Hastayla konuşarak biz bu işlemi yapıyoruz zaten. Tomografi eşliğinde çok hassas bir işlem aynı zamanda. Orada doğru noktayı yakaladığımız zaman yaklaşık 1 dakikalık bir yakma işleminden sonra bir ağrısızlık elde etmiş oluyoruz.
3: Füze teknolojileri savaş sahalarında etkisini her geçen yıl daha da arttırıyor. Çeşitli menzillere sahip balistik füzeler, seyir füzeleri, gemi savar ve tank savar füzeleriyle tüm bu tehditlere karşı kullanılan hava savunma füzeleri kritik önemde. Türk savunma sanayi de hem geliştirip hem de ürettiği onlarca farklı ürünle füze teknolojileri konusunda önemli adımlar atıyor. İşte bir bölümü envantere giren, bir bölümü de halen geliştirme ve test aşamasında olan yerli füzeler dair hazırladığımız parantez haberimiz gelecek ekrana. Ardından saat başından itibaren de Ata Arslan sizlerle olacak. İyi geceler.
5: Modern savaşların en etkili silahları füzeler. Uzun menzilli taarruz gücü, nokta hedefi imha hassasiyeti ve caydırıcılık özellikleri de son dönemde savaş sahalarının belirleyici unsurları oldular. Modern füze teknolojisi, orduların doğrudan risk almadan sınırlarının ötesindeki stratejik noktaları dakikalar içinde vurabilmesine imkan tanıyor.
6: Füze teknolojilerin sağladığı iki temel avantajlık var. Bunlardan bir tanesi taarruz kapasitesi, diğeri ise hava-hava ve hava savunma füzeleri aracılığıyla elde edilen savunma kapasitesi.
5: Türk savunma sanayide özellikle son dönemde çeşitli menzillerde çok sayıda farklı üründe Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücüne katkı vermeye devam ediyor. Envanterde bulunan füzelerin yanı sıra halen geliştirilen çok sayıda proje var. Onlardan biri geçtiğimiz haftalarda kamuoyuyla paylaşılan Yıldırım Han kıtalar arası balistik füzesi.
7: İlk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir kabiliyetine sahip ve en uzun menzilli füze sistemi olarak önemli bir teknolojik aşamayı temsil etmektedir.
5: Sıvı yakıtla beslenen 4 motora sahip Yıldırım Han füzesi halen geliştirme ve test aşamasında. 6000 kilometre menzile sahip olacağı belirtilen hipersonik füze, atmosfer içinde sesin 9, atmosfer dışında ise sesin 25 katı hıza erişebilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orta menzilli balistik füze ihtiyacı için Roketsan tarafından büyük bir gizlilikle yürütülen bir başka proje ise Cenk. 2000 kilometreden fazla menzile sahip olacak Cenk de tıpkı Yıldırım Han gibi hipersonik hıza ulaşacak. Testleri devam eden Cenk'in kısa sürede envantere dahil edilmesi, ardından da seri üretime geçilmesi hedefleniyor.
8: 3, 2, 1, ateş!
5: Roketsan seri üretimleri devam eden geniş bir balistik füze ürün yelpazesine sahip. O ürünlerden biri kısa menzilli balistik füze Typhoon. Farklı konfigürasyonlarda üretimi devam eden Typhoon'un ilk test satışı Ekim 2022'de yapıldı.
6: Typhoon füzesi atışlı sesli esnasında 28 metre çapındaki bir deniz hedefini 560 kilometre uzaklıktan tam orta noktasından vurdu. Yani siz bir balistik füzeye santimetre hassasiyetle aslında vuruş kaydettiğinizde artık dünyaya şunu ilan etmiş oluyorsunuz. Bizim artık güdüm mimarisi anlamında herhangi bir bağımlılığımız yurt dışından kalmadı.
5: Füzenin Block 2 versiyonu 600 kilometre yaşam menzile sahip. Typhoon serisi balistik füzelerin Block 4 versiyonu ise ses hızının 5 katına ulaşarak hipersonik füze kategorisine girmiş durumda. Sektör, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin şekilde kullandığı insansız hava araçlarını birer balistik füze platformuna dönüştüren projeleri de sürdürüyor. 150 km menzile sahip İHA 230, Akıncı TİHA üzerinden fırlatılıyor. Atışlı test ve seri üretim faaliyetleri devam ediyor. 55 kilometre menzilli ve lazer arayıcı başlıklı İHA 122, Akıncı TİHA'nın yanı sıra TCG Anadolu'da görev yapacak Bayraktar TB3 SİHA'dan fırlatılacak. Test süreci devam ediyor. Roketsan ayrıca İHA 300 füzesini geliştiriyor.
9: 2, 1, Bismillah ateş!
6: Kısa süre önce 300 İHA adında Türkiye yeni bir havadan atılan balistik füzesinin lansmanını gerçekleştirdi. O biraz daha dünyada şu anda aslında bu alandaki en uzun menzilli mühimmat diyebiliriz. 500 kilometre menzile sahip olacak.
5: Seyir füzeleri ise vuruş hassasiyeti ve hava savunma sistemlerini etkisiz kılmasıyla öne çıkıyor. An itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan tek seyir füzesi, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen, Roketsan tarafından üretilen SOM. Atmaca'da Türk Savunma Sanayii tarafından geliştirilen bir başka seyir füzesi. Deniz Atmaca, kara, deniz, denizaltı ve hava platformlarından kullanılacak şekilde tasarlandı. Deniz kuvvetlerine teslimatlar başladı. Atışlı testler devam ediyor. SAT'a yakın uçarak savunma sistemlerini alt edebilen Deniz Atmaca 250 km menzile sahip. Atmaca'nın kara versiyonunda ise menzil 500 km'yi aşıyor. Kara Atmaca, yerli turbojet füze motoru kullanıyor.
6: Atmaca'nın Kara Atmaca adında bir versiyonu geliştirildi. Kara Kuvvetleri envanterine giren, Kara Kuvvetleri tarihindeki ilk seyir füzesi olacak.
5: Türk Savunma Sanayii, çok gizli statüde devam eden seyir füzesi projeleri içinde çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan biri, TÜBİTAK SAGE'nin üzerinde çalıştığı yerli motorla 1000 kilometre menzili hedefleyen Gezgin.
6: Bu Gezgin füzesi bir denizaltıdan atılabilecek, bir savaş gemisinden atılabilecek, karadan atılabilecek ve hava platformlarından atılabilecek.
5: Türk savunma sanayinin havadan gelecek tehditlere karşı ise çelik kubbe hava savunma ağının inşası ise sürüyor. Çelik kubbenin en üst katmanında siper yer alıyor. Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma füzesi Siper Blok 1 100 km etkili menzile sahip.
9: Ateş.
5: Testleri süren Siper Blok 2 versiyondaysa menzilin 150 km'yi geçmesi planlanıyor. Çelik kubbenin orta ve alçak irtifa savunma hattındaysa hisarlar var. 15 km etkili menzilli Hisar A ile 40 km menzilli Hisar O bataryaları uzun süredir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde. Sistem, yurt dışında da kritik tesis ve birliklerin hava savunmasını sağlıyor. Savaş uçaklarının düşman hava unsurlarına dönük saldırıları için kritik silahı hava-hava füzesi içinde Gökdoğu projesi devam ediyor. Onlardan biri Bozdoğan füzesi. 25 kilometre menzile ve kızılötesi arayıcı başlığa sahip Bozdoğan, görüş içi hava hedeflerine karşı kullanılıyor. Gökdoğan ise görüş ötesinde hava hedeflerine karşı etkili. Her iki füzenin de başlangıç seviyesi versiyonlarının seri üretimi devam ediyor.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Bugün ülkede yağış az noktada var. İstanbul az bulutlu, Poyraz sert esiyor, sıcaklık 27 derece. Ankara 28, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 27 derece. İzmir'de Poyraz sert esiyor. Marmara'da hava az bulutlu, Poyraz sert ve serin esiyor. Trakya'da yerel yağış var. Balıkesir 30, Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da çoğu yerde hava açık. Konya 30, Eskişehir ve Kayseri 27 derece. Ege az bulutlu, Karayel bölgede serinlik vererek sert esiyor. Manisa 34, Muğla 33, Denizli 35 derece. Akdeniz güneşli, Adana 32, Hatay 29 derece. Sahillerde lodos nemli esiyor. Karadeniz'de güneşli ve az bulutlu bir hava var. Bolu kısa süre yağmurlu. Bolu 26, Zonguldak 24, Samsun 23 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 23, Malatya 31, Diyarbakır ve Gaziantep 34 derece.
0: Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Saatler 1'i gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Orta Doğu'da savaş yeniden kritik bir eşiğe geldi. İsrail'in Beyrut'un güneyine hedef almasının ardından İran bu kez doğrudan İsrail'e füze ateşledi. Kuzey İsrail'de de sirenler çaldı, hava savunma sistemleri devreye girdi. Tahran saldırının İsrail'e yanıt olduğunu duyururken Tel Aviv ise füzelerin engellendiğini açıkladı. Şimdi hem Tahran hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalara bakacağız. Bunun içinde Ali Çabuk ve Begüm Dönmez Ersöz karşımızda olacak. Ama önce Tahran'a dönelim. Ali, nedir son açıklamalar ve gelişmeler, senden alalım.
1: Gözler İsrail'in bir yanıt verip vermeyeceğinde Trump Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Şimdi İsrail bir yanıt verecek mi? Pakistan kaynakları bu arada ateşkesin sürmesi için, savaşa geri dönülmemesi için bir diplomasi trafiği de başlatmış durumda. Açıklamalar var, onları aktaralım. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu sözcüsü sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Füzelerin ateşlendiği yer tam olarak Trump'ın yok ettik dediği yerden fırlatıldığını söyledi füzelerin. İranlı askeri bir kaynağın değerlendirmesi oldu. İran füzelerinin stok düzeyinin yeterli seviyede olduğunu söyledi askeri kaynak ve İsrail'in bir karşılık vermesi durumunda söz konusu füzelerin fırlatma rampalarına yerleştirildiğini ve her an fırlatılmak için hazır bir vaziyette bekletildiği değerlendirmesi yapıldı askeri kaynaklarda. İran basını içerisinde de bu yönde haberler geçildiğini görüyoruz. İran füzelerinin yeterli oranda olduğu ve savaşa geri dönülmesi durumunda füzelerin ateşleneceği belirtiliyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın bir telefon trafiği oldu. İngiltere, Türkiye, Katar, Fransa ve Irak Dışişleri Bakanları ile görüştü. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Öte taraftan da İsrail'den gelebilecek olası bir karşı saldırıya hazırlıklar var. İran ülkenin batı hava sahasını kapattığını ilan etmişti. Şimdi İmam Hümeyni, uluslararası İmam Hümeyni havaalanı da uçuşlara kapatıldı. ATA ve İran Sivil Havacılık Kurumu bunu duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Söz konusu füze operasyonunun bir misilleme olduğu belirtildi. İran'ın Lübnan'a yönelik ateşkes ihlalleri konusunda daha önce uyardığı, sadece Lübnan konusu değil, Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik askeri ablukanın hala devam ediyor oluşunun da bir ateşkes ihlali olduğu belirtildi ve İsrail'den ve ABD yönetiminden İran'a yönelik karşı bir saldırının yapılmaması konusunda bir uyarı verildi. Aksi halde daha sert bir yanıtın, misillemenin verileceği uyarısı yapıldı Dışişleri Bakanlığı tarafından. Benzer bir açıklama devrim muhafızlarından da geldi. Onu da aktaralım hatta. Bu geceki operasyonlarımız, saldırılarımız yalnızca bir uyarı niteliğindeydi. Saldırıların tekrarlanması halinde vereceğimiz yanıt çok daha kapsamlı olacaktır ve ABD ile İsrail'e ait hedefler, üsler füzelerimiz tarafından hedef alınacaktır şeklinde derin muhafızlarından da bir açıklama geldi. Ateşkes devam edecek mi yoksa taraflar savaşa mı dönüyor? Buna dair yorumlar görüyoruz. İran içerisinde yapılan değerlendirmeler savaşa geri dönülmesi halinde Tahran yönetiminin İran askeri kapasitesinin bu savaşı sürdürebileceği yönünde yorumlar yapıldığını görüyoruz zaten.
0: Ali, peki az önce dedin ki tabii olası bir misillemeye dair, İsrail'in Tel Aviv'in yapacağı misillemeye dair İran'da da geniş çaplı hazırlıklar var. Bunlardan biri özellikle hava sahasının bazı bölgeleri için kapatılması durumu da söz konusu. Şimdi İsrail'de de var buna karşılık. Hatta okulların kapatılması gibi bir durum var. Buna dair benzer gelişmeler, okullar ya da stratejik yapıların pazartesi günü, yarın haftanın ilk günü ve tabii gerilimin de giderek hat safhaya doğru ulaşmaya başladığı bir dönemden de bahsedecek olursak, buna benzer gelişmeler de Tahran'da ya da İran'ın diğer kentlerinde, kritik bölgelerinde var mı, yaşanıyor mu?
1: Hatta belki şöyle bir kıyaslama yapmak mümkün olabilir İran açısından. Her ne kadar bir müzakere süreci olsa da işleyen bir diplomasi veya devam eden bir ateşkes olsa da İran içerisinde hayat savaşın gölgesinde aslında devam ediyor. Çünkü yer yer Hürmüz Boğazı'nda, Bender Abbas gibi bölgelerde patlama sesleri duyulabiliyordu. ABD kuvvetleri ve İran arasında yer yer çatışma durumları yaşanabiliyordu ve kuvvet ile Bahreyn'de bulunan ABD üslerine yönelik de İran'ın geçtiğimiz günlerde yine füze misillemelerini görmüştük ve İran içerisinde artık yeni normal savaşın gölgesinde hayatı devam ettirmek diyebiliriz. Bu anlamda belki farklı olduğunu belirtmekte yarar var. Okullar, eğitim merkezleri, üniversiteler uzun bir süredir savaştan bu yana uzaktan eğitime devam ediyorlardı. Artık tabii tatiller başlıyor. Ancak okullar, üniversiteler İran'da uzaktan çevrimiçi bir şekilde zaten eğitime devam ediyordu ata. Devlet kurumları tabii yine açık olacak. Bu konuda herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Tabii füzeler ateşlendiğinde ise Tahran başta olmak üzere bazı şehir meydanlarında insanların bunu sevinçle karşıladığı, dışarıya çıktığı anlar da oldu. Zaten meydanlarda insanlar toplanmaya devam ediyorlardı bu süreç boyunca. Ancak savaşın gölgesinde sürdürülen yeni bir normalden belki bahsedebiliriz. Ancak bunun dışında İran'da hayatın durduğuna veya beklenen olası bir İsrail misillemesine karşı kamuya açık bir önlemin alındığına dair bir bilgilendirme yapılmadı da.
0: Ali, bir sorun daha olacak. Tabii son birkaç saat önceki duruma nazaran biraz daha gerilimin dinmesi gibi bir durumdan bahsedebilir miyiz? Bazı alarm durumlarından bahsediliyordu. Buna dair tamamıyla bitti gibi bir cümle kurabilir misin bizlere? Sığınaklara inin çağrısı da yapılmıştı, hatta o uyarı kalktı mı?
1: İsrail'in vereceği yanıta tabii bu bağlı olacak ata. Ancak Tahran yönetimi her türlü olasılığa hazır olduğu mesajlarını veriyor. Ülkenin batısında Kirmanşah gibi, Tebriz gibi bölgelerde patlama seslerinin duyulduğuna ilişkin basında bir takım iddialar vardı. İran tarafı askeri tatbikat nedeniyle hava savunma sistemlerinin test edildiği bilgisini paylaştı ve şu ana kadar İran'a yönelik bir misillemeye karşı bir saldırıya dair herhangi bir işaret yok. Tabii İsrail Lübnan'ın özellikle güneyine yönelik bir güvenlik toplantısı düzenlemişti gün içerisinde. Ancak İran'dan gelen füze misillemesi sonrası bu konuya ilişkin bir açıklama görmedik. İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarını durduracak mı? Bu merak konusu. İran'a bir karşı saldırısı olacak mı? Bunlar merak ediliyor önümüzdeki saatler için. Bu gece tabii eller tetikte olacaktır İran içerisinde. Hava sahası kapatıldı. Uluslararası uçuşlar askıya alındı. Irak hava sahası yine kapatılmış bir durumda. İsrail'in alacağı karar bu noktada önemli. Ancak Tahran yönetimi uzun soluklu bir savaşa hazır olduğu mesajını bir taraftan veriyor. Tabii dikkat çeken bir konu, İran içerisinde yapılan değerlendirmelerde de bunu görüyoruz. İran'ın beklemediği stratejik sabır politikasından artık vazgeçtiği ve kendisine saldırı gelmeden önce saldırıya geçmesi şeklinde yorumlar yapıldığını görüyoruz. İran içerisinde de Lübnan'a yönelik saldırılar İran'ın ateşkes şartlarından bir tanesi. Bu saldırıların derhal durdurulması yönünde hem Hatemülenbiya karargahı hem de devrim muhafızlarından ardı ardına açıklamalar geldi. Bölgede İran içerisinde yapılan yorumlarda yeni bir denklemin kurulmaya çalışıldığı, caydırıcılık denkleminin kurulmaya çalışıldığı belirtiliyor. İsrail'in buna yanıt vermemesi halinde İran'ın caydırıcılığını kabul edeceği anlamına gelen yorumlar yapıldığını görüyoruz. İran içerisindeki beklentiler bu gece olmasa da İsrail'den bir yanıtın gelebileceği yönünde. Bu tarafları tekrar savaşa mı sürükleyecek, yoksa bölgenin yeni normali bu mu olacak? Tabii bunu takip ediyor olacağız, ancak bir tarafta da Hürmüz Boğazı var. ABD ile İran henüz bu konuda anlaşamadılar ve Pakistan'ın da şu an itibariyle arabuluculuk girişimlerini artırdığını görüyoruz hatta.
0: Peki. Şimdi gelişmelerin İran'daki yansımaları bu şekildeydi. Ali Çabuk bizlere aktardı, bilgilerini paylaştı. Peki ya Washington'daki, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durum nasıl? Orada da başka Donald Trump'tan açıklamalar var. Şimdi Trump'ın hem açıklamalarını alacağız hem de Amerika'da nasıl yankılandı bu olaylar. İsrail'in İran'a yanıt vermesi gerektiğini söylemişti son yapmış olduğu açıklamalarda. Begüm Dönmez Ersöz'le konuşacağız. Begüm merhaba, öncelikle Trump neler söyledi?
2: Ata, ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık bir saat 10 dakika önce İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve bir 50 dakika kadar önce de bu telefon görüşmesi sona erdi. Görüşme öncesinde ABD Başkanı Donald Trump Amerikan basınına verdiği röportajlarda Fox News ve Axios'a konuştu. İsrail'den İran'ın saldırısına karşılık vermemesini, yani misilleme yapmamasını isteyeceğim dedi. Her iki tarafta tırnak içerisinde bir miktar eğlendiler. İsrail vurdu, İran vurdu, daha fazlasına ihtiyacımız yok ifadesini kullandı. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'den, Netanyahu'dan İran'ın saldırısına karşılık vermemesini istemesi aslında bir miktar olağan dışı bir gelişme denilebilir. Daha önce pek benzerini görmediğimiz bir durum olarak yorumlamak mümkün. Amerikalı bir yetkili de Axios'a yaptığı açıklamada biz bunun parçası değiliz dedi. Yani İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısı kapsamında bu açıklamayı yaptı. Peki Trump'ın Netanyahu'yu arayarak İran'ın saldırısına karşılık vermeyin demesi sonrası acaba somut olarak Amerika tarafından İsrail'e bir destek verilmemesi şeklinde bir adıma somut olarak bu dönüşebilir mi? Bunu şimdiden söylemek zor çünkü iki taraf arasında askeri bir koordinasyonun olduğu biliniyor. Fakat bu son gelişme için ABD Başkanı Donald Trump, yani İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırısı için bizimle koordine edilmedi demişti. Yani Trump yönetimine İsrail'in bunu önceden haber vermediğini biliyoruz. ABD Başkanı Donald Trump Fox News'a verdiği röportajda da İran'a şöyle bir tavsiyede bulunabilirim dedi. Füzelerinizi ateşlediniz, artık bu kadarı yeterli dedi. Masaya dönün ve bir anlaşma yapın ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump İran'la anlaşmaya çok yaklaştıklarını söyledi. Önümüzdeki hafta pazartesi, salı ya da çarşamba günü bir anlaşma imzalanabilir ve tam da böyle bir noktada bu gelişmeler yaşandı ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump İran'ın saldırısında herhangi bir kişinin yaralanmadığını, zayiat verilmediğinin altını çizdi. Umuyorum İsrail karşılık vermeyecek ifadesini kullandı. İran'la çok yakında bir anlaşmaya, nihai bir anlaşmaya çok yakınız dedi. İyi bir anlaşma olacak dedi Trump. Şu an yaşananlar sebebiyle de bunun mahvolmasını istemiyorum ifadesini kullandı. Dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın hem aktardığımız açıklamalarından hem de Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden tansiyonu düşürmeyi amaçladığını söylemek mümkün. Kritik bir an, bunu söyleyebiliriz. Trump'ın bir yandan İran'la diplomasi rotasını canlı tutmaya çalıştığı, diğer yandan da Netanyahu'ya itidal çağrısı yaptığını söylemek mümkün ki müzakerelerin devam edebilmesi için bir alan, bir zemin yine devam edebilsin. Hassas bir noktada olduğunu söylemek mümkün. Amerika'nın, Trump yönetiminin buradaki bir numaralı amacının İran'da müzakerelerin raydan çıkmamasını sağlamak olduğu anlaşılıyor. Daha önce de Trump Netanyahu'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Anladığımız kadarıyla İsrail Başbakanı Netanyahu da savunma yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştiriyor. İsrail'le askeri yetkililer, üst düzey yetkililer İsrail'in karşılık vereceğini söylemişti. Şimdi Trump'la Netanyahu'nun telefon görüşmesinden sonra Trump'ın karşılık verme İran'ın saldırısına çağrısına Netanyahu ne kadar kulak verecek göreceğiz.
0: Evet. Begüm, bir de dikkatimi çeken bir husus var. Son zamanlarda Trump'ın sergilediği tavırları göz önüne getirecek olursak yapmış olduğu açıklamalara ve takındığı tutumda biraz değişiklik olduğunu söyleyebilir miyiz? Önceden İran böyle bir saldırı yapsa olanca hücumuyla adeta deyim yerinde ise Tahran'a, yönetimine doğru bir sertlik sergilerdi. Ama bu sefer tamam, füzeleri ateşlediniz, artık masaya dönün, olan oldu, biz önümüze bakalım şeklinde bir tavır sergilemesi Amerikan kamuoyunda nasıl yankı buldu? Hem basın kuruluşları bakımından, hem yönetim bakımından, kongre bakımından merak ediyorum aslında. Buna dair çeşitli değerlendirmeler, yorumlar yapılıyor mu? Mesajlar paylaşılıyor mu hiç?
2: Ata, şimdi Amerika'da aslında tabii kongre seçimleri, ara seçimler yaklaşıyor ve hep yayınlarımızda da aktarmıştık, Amerikan kamuoyunda İran savaşına güçlü bir destek yok diye ve Trump yönetiminin İran'la neden böyle bir savaşa gidildiğini kamuoyuna anlatmakta yetersiz kaldığını gösteriyordu anketler ve kamuoyu yoklamaları, araştırmaları. Dolayısıyla kongrede özellikle Trump yönetiminden üst düzey yetkililer, ki bunların arasında Savunma Bakanı Pete Hegseth vardı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio vardı. Bu savaşa Amerika'nın İsrail yüzünden girdiğini dile getiren bazı kongre üyeleri de olmuştu. Örneğin geçen haftaki kongre oturumlarından bir tanesinde, özellikle de Demokrat kongre üyelerinden. Şimdi Demokrat kongre üyelerinden tabii ki bu tür çıkışların gelmesi olağan cumhuriyetçi bir yönetime, ama cumhuriyetçi parti içerisinde de İran'la bu savaşın artık daha fazla uzamaması gerektiği konusunu, görüşünü dile getiren kongre üyelerinin ve senatörlerin sayısı da sayısının da arttığını söylemek mümkün. Dolayısıyla İran savaşına ilişkin ara seçimler yaklaşırken Amerikan kamuoyundaki bu rahatsızlık belki, her ne kadar ABD Başkanı Donald Trump ben o açıdan seçmenin ne dediğini çok önemsemiyorum demiş olsa da, en azından bu son çıkışlarında özellikle İsrail Başbakanı Netanyahu ile gerçekleştirdiği bir önceki telefon görüşmesinden ABD basınına yansıyanlar, yani Netanyahu'ya Trump'ın İsrail'i böyle yaparak İsrail'i dünyada yalnızlaştırıyorsunuz, bu yüzden İsrail'den herkes nefret ediyor gibi daha da hatta sert bir takım ifadeler kullandığı yansımıştı Amerikan basınına. Dolayısıyla bir de tabii ki anladığımız kadarıyla Trump yönetimi artık gelinen noktada İran'la o yeniden şiddeti yüksek topyekün bir savaşa geri dönmek istemiyor, bu kadar onların deyişiyle anlaşmaya yaklaşılmışken. Dolayısıyla Trump'ın da deyişiyle bütün bu yaşananlar, olanlar sebebiyle çok yaklaşıldığı bir noktada bu anlaşmanın mahvolmasını, bu sürecin mahvolmasını istemiyorum diyor Trump. Dolayısıyla bir yandan İran'la müzakere ve diplomasiyi ısrarla sürdürürken Trump yönetimi, diğer yandan da İsrail'in bu süreci bozmaması, diyelim tırnak içerisinde bozmaması için elinden gelen gayreti gösteriyor. Burada tabii ki önemli olan noktalardan bir tanesi, İsrail'de seçime gidecek sonbaharda ve İsrail Başbakanı Netanyahu da Hizbullah İsrail'e yönelik bir tehdit teşkil etmeyene kadar bu işi sürdürmekte ısrarlı gibi görünüyor. Şimdi bu son telefon görüşmesinden sonra Netanyahu'nun Trump'a ne kadar kulak verebileceği belirsiz, ama anladığımız kadarıyla Trump yönetimi İran'la bu müzakerelerin bir anlaşmayla sonuçlanmasını istiyor ki yeniden o topyekün şiddeti yüksek savaşa geri dönülmesin. Bakalım Trump ve Netanyahu arasındaki son telefon görüşmesinin içeriğine dair önümüzdeki saatler ya da günlerde basına başka neler yansıyacak?
0: Evet Begüm, son olarak tabii Trump böyle bir deyim yerindeyse peyderpey ülkesindeki bazı basın kuruluşlarına teker teker böyle demeçler veriyor. Kameralar karşısına çıkıp herhangi bir basın toplantısı da yapmadı. Financial Times'a da bazı mesajların paylaştığı da anlaşılıyor. İran'ın saldırıları İran-ABD anlaşmasını tamamlama isteğimden beni vazgeçirmedi derken, Netanyahu'nun da İran'la anlaşmayı kabul etmekten başka şansı yok diye bir vurgusu var, dikkat çekici. Aynı zamanda eğer anlaşma başarısız olursa da diye devam etti Trump, İran'a karadan bir baskın düzenleyebiliriz şeklinde bir açıklaması var. Tüm kararları da ben veriyorum diye de bir ifade kullandı. Burada yani İsrail'le Benjamin Netanyahu'yla bir ters düşme mi diyelim ya da başka bir strateji mi izliyorlar? Bu açıklamaları böyle göz önünde getirecek olursak bilemiyorum nasıl değerlendirme yapmak mümkün ama Trump'ın bu konuda bir politika değişikliğine doğru yavaş yavaş yol almasından bahsedebilir miyiz? Doğru bir yorum olur mu? Olur mu bu bilmiyorum. Ama yine de sana da sorayım, farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor mu Financial Times'ın dışında? Buna dair ayrıntılar var mı elinde senin de?
2: Şimdi hatta özellikle son gelişmeler bağlamında, yani İsrail'in Beyrut'a yönelik son saldırısı, bunun Trump yönetimiyle koordineli olmadığını biliyoruz, en azından resmi açıklamalara göre. Yani İsrail bu son saldırıyı Trump yönetimine önceden haber vermedi, bunu biliyoruz. ABD Başkanı Donald Trump da bunu dillendirdi. Şimdi özellikle İsrail-Lübnan ayağında Trump yönetimi bu meselenin İran'la ateşkes bağlamında koşullardan bir tanesi olmasını net bir şekilde talep etmemekle birlikte, bu durumun İran'la Amerika arasında devam etmekte olan müzakerelere taş koymasını da istemiyor. Özellikle de anlaşmaya onların deyişiyle bu kadar yaklaşılmışken. Şimdi biraz önce de yine aktarmıştık. Şimdi hep İsrail yüzünden Amerika İran'da bu savaşa girdi eleştirileri gündeme getirilmişti. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump'ın kararları ben veriyorum şeklindeki çıkışını belki bu bağlamda da değerlendirmek, okumak mümkün olabilir. Fakat tabii yine İsrail'de de bir seçim dinamiği artık var ve Netanyahu Trump'ın sözlerine ya da Trump'ın uyarılarına, çıkışlarına ne kadar kulak verecek, o da içeride sonuçta siyasi bir takım hesaplar yapılıyor. Dolayısıyla şunu söylemek mümkün, ABD Başkanı Donald Trump yine seçimler yaklaşırken Amerika'da bir yandan iki tarafta iç dengeleri gözetirken diğer yandan da Amerikan kamuoyu içerisinde artık çok da popüler olmayan, destek görmeyen diyelim bir savaşa yeniden dönmek istemiyor gibi görünüyor. Şunu söyleyebiliriz, geçtiğimiz günlerde İran'ın nükleer materyalinin ele geçirilmesi konusunda Amerika bir operasyon yapar mı yapmaz mı tartışması devam ederken Trump'a bu sorulduğunda ABD Başkanı Donald Trump dedi ki ben bunu bir ara düşündük ama ben Jimmy Carter olmak istemiyorum demişti. Yani eski Amerikan başkanının o İran meselesinde fiyaskoyla sonuçlanan kurtarma operasyonundan bahsediyor. Dolayısıyla Trump'ın buradaki amacı anladığımız kadarıyla 100 günü artık geride bırakan bu İran savaşında bir şekilde Tahran'la anlaşmaya varmak ve bunu kamuoyuna da bir zafer olarak sunabilmek. Her ne kadar varılacak olan anlaşma 2015 yılında İran'la varılan nükleer anlaşmadan çok mu farklı olacak? Çok farklı olmayacaksa o zaman bu savaşın anlamı neydi gibi bir takım sorular ve eleştiriler de gündemde Amerikan kamuoyunda. Çünkü en çok tartışılan konulardan bir tanesi İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması meselesiydi. Ki Trump da Obama döneminde varılan o anlaşmada İran'a paraların transfer edilmesini sert şekilde eleştirmişti. Şimdi kendisinin varacağı anlaşma kapsamında bu tartışılıyor, konuşuluyor. Dolayısıyla gelinen noktada ABD Başkanı Donald Trump'ın söylediği, bugün basına verdiği röportajdaki o son cümleyle bitirelim. İran'la müzakere kanalını canlı tutarken, anlaşmaya yaklaşmışken bu son yaşananların İran'la anlaşmanın önünde bir engel teşkil etmesini ve İsrail'in saldırılarının, İsrail ve İran arasında son yaşananların buna bir taş koymasını istemiyor.
0: Peki, Orta Doğu'daki bu sıcak gelişmelerin yansıması da Washington'da bu şekilde hayat buldu. Begüm Dönmez Ersöz aktardı. Bölgede yeniden artan gerilimi İstanbul Aydın Üniversitesi doçent doktor Cem Oğultürk son yapılan misillemeleri değerlendirdi.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden müzakereler ya da müzakereye yönelik çalışmalar, ateşkes nasıl sürdürülebilir, devam ettirilebilir. Oradan yola çıkmak gerekiyor herhalde. Ve en son Başkan Trump'ın yapmış olduğu açıklamalarda da dikkat çekici bir husus vardı. O da Lübnan konusunun İran'la yapılan müzakerelerin dışında tutulduğunu, kendisinin o çerçevede düşündüğünü gösterdi, anlattı. Tabii İran bu müzakereler devam ederken ateşkesle ilgili, işte barış anlaşması ile ilgili hiçbir şekilde kendisine yakın olan vekil güçleri devre dışı bırakmak istemiyor. Ne Irak'ta, ne Lübnan'da, ne de Yemen'de. Onlarla birlikte hareket etmek İran için oldukça stratejik bu çerçevede. Lübnan'la İsrail arasında bir ateşkes süreci var. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin sürdürülü Lübnan hükümetiyle. Ama tabii bunun içerisinde Hizbullah yok. Hizbullah'a karşı yapılan saldırılarda da Trump'ın özellikle böyle bir çekincesi söz konusu değil. Beyrut üzerinde yapılan saldırılarda ama hatta Netanyahu'ya oldukça sert sözler, hakaretler de bulundu. Yayın kuruluşlarında belirtildi. Dolayısıyla İran buna bir karşılık vermiş görünüyor. Çünkü daha önceki şeylerde, ateşkesle ilgili hususlarda özellikle Hürmüz ön plana çıkıyordu. Hürmüz'ün statüsünün ne olacağı, nasıl geçişlerin sağlanacağına yönelik Amerika Birleşik Devletleri ile daha çok konuşuluyordu. Ama aslında savaşı başlatan, hatırlamalıyız ki, İsrail. İsrail'le birlikte Amerika Birleşik Devletleri. Ve bu savaşta sanki artık İsrail yokmuş gibi davranılıyordu. İran bunu hatırlattı. Yani bu savaşın içerisinde İsrail'in var olduğunu, Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen müzakerelerde İsrail konusunun hiçbir şekilde geri plana itilmemesi gerektiğini gösterdi bize İran. Tabii burada şimdi İsrail'in nasıl bir cevap vereceği sorusu akıllara geliyor. O gidişatı bir nebze belirleyecek. İsrail saldırılarına devam edecektir. Belki Amerika Birleşik Devletleri bu müzakerelerin daha iyi, derli toplu devam edebilmesi için İsrail'in dikkatini biraz daha çekebilir. Yani Beyrut özelinde bu saldırıların durdurulması, hele ki böyle fosfor bombalarının kullanılması gibi yöntemlerin kullanılmaması yönünde uyarı yapılabilir İsrail'e. Ama ben İsrail'i, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu çerçevede yapacağı uyarıların çok fazla dikkate alınacağını düşünmüyorum. Hele ki şu seçim satına girilmişken, İsrail çünkü bir şekilde Netanyahu hükümeti bu savaşın devam etmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çıkmaması ve her daim kendisiyle birlikte hareket etmesi stratejisiyle yürüyor. Dolayısıyla bunun devam etmesi, bu şekilde bir sürüncemede kalması İsrail'in politikalarına uygun görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin de aşırı yoğunlukta bir saldırı olmadığı sürece İsrail'e de çok fazla mesaj vereceğini düşünmüyorum Trump'ın.
0: Ermenistan'da parlamento seçimlerinde oy sayımı sürüyor. Seçime katılım oranı ise son yılların en yüksek seviyesinde. İlk sonuçlara göre de Nikol Paşinyan'ın lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi oyların %57'sini aldı. Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu'nun verilerine göre 2,5 milyon seçmenin %58,97'si sandığa gitti. 2021'deki parlamento seçimleriyle karşılaştırıldığında Ermenistan'ın her bölgesinde seçime katılım oranı arttı. Bir önceki seçimde katılım oranı ise %49,4'tü. Güçlü Ermenistan İttifakı'nın önde gelen isimlerinden ve Samvel Karapetyan'ın yeğeni Narek Karapetyan, yüksek katılım Paşinyan'ın kaybettiğini gösteriyor iddiasında bulundu. Ermenistan'daki seçimlerde 16 partiyle 2 ittifak yarıştı. Ülkede partiler için %4, ittifaklar içinse %8 seçim barajı bulunuyor. Parlamentoda bir partinin tek başına iktidar olması için 101 koltuktan 51'ini alması gerekiyor. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığı'na 8 yıl sonra oy rekoruyla geri döndü. Olağanüstü Genel Kurul'da Hakan Safi'yi geride bırakan Yıldırım, camiaya şampiyonluk sözü verdi.
4: Kazanan Fenerbahçe'dir. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir.
5: Fenerbahçe'de ikinci Aziz Yıldırım dönemi başladı.
6: Sayın Aziz Yıldırım, 17.245 oy.
5: Olağanüstü Genel Kurul'da 27.138 oyun 17.245'ini alan Yıldırım, Hakan Safi'yi geride bırakarak 8 yıl sonra başkan oldu.
4: Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camiye büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz, etmeyeceğiz hep beraber.
5: Ali Koç'un 2018'de kendisine karşı elde ettiği rekoru kırarak başkanlığa dönen Yıldırım şampiyonluk sözü verdi.
4: Sözümüz söz, şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin.
5: Aziz Yıldırım seçim galibiyetini üyelerle birlikte tezahürat yaparak kutladı.
4: Son sözümüz Fenerbahçe.
5: 9.927 oyda kalan Hakan Safi ise rakibini tebrik etti.
7: Ciddi transferler sözü verdim ve bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizi de tebrik ediyorum, Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur.
5: Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlığa dönen Aziz Yıldırım'ın görev süresi bir yıl olacak. Sarı lacivertliler gelecek yaz olağan genel kurulda yeniden sandığa gidecek.
4: Son sözümüz Fenerbahçe.
0: Fenerbahçe tarihinde en uzun süre başkanlık yapan isim olan Aziz Yıldırım 12 yıllık şampiyonluk hasretine son vermeye çalışacak. Kulübe birçok ilki yaşatan Yıldırım'ın sarı lacivertlilerdeki serüvenini hatırlayalım.
4: Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. 30 yılımı bu kulübe verdim ben. Beni soyundurmayın yeniden.
5: Fenerbahçe'nin liderliğine yeniden soyunan Aziz Yıldırım, 8 yıl aranın ardından bir kez daha Sarı Lacivertli Kulübün başkanlığına seçildi.
4: Son sözümüz Fenerbahçe.
5: 1998 yılında Vefa Küçük'le girdiği yarışı bir oy farkla kazanan Yıldırım, Fenerbahçe'nin 32. başkanı oldu. 20 yıllık dönemde 8 olağan, 4 de olağanüstü olmak üzere toplam 12 kongreden galip ayrılan Yıldırım, 2018'de başkan olarak girdiği genel kurulda Ali Koç'a kaybetti. 2024'te bir kez daha Koç'a rakip olan Yıldırım, sandıktan yine yenik ayrılan taraf oldu. Hakan Safi ile girdiği yarışta galip gelen Yıldırım, Fenerbahçe'deki 13. seçim zaferinin ardından bir kez daha başkanlığa seçildi. Yıldırım'ın 20 senelik kesintisiz yönetiminde Sarı Lacivertliler, futbolda 6 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa zaferi yaşadı. Fenerbahçe, Avrupa'daki en büyük başarılarını da Yıldırım'ın başkanlığı döneminde gördü. Sarı lacivertliler 2008 yılında Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynarken 2013'te teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Avrupa Ligi'nde yarı final oynama başarısı gösterdi. 3 Temmuz sürecinde bir yıl tutuklu yargılanan Yıldırım tahliyesinin ardından Yargıtay kararıyla aklandı. Fenerbahçe Aziz Yıldırım döneminde amatör branşlarda da büyük atılımda bulundu. Kadın voleybol takımının bir Avrupa, bir dünya kulüpler şampiyonluğu yaşadığı dönemde başkanlık yapan Yıldırım, erkek basketbolunda da Euroleague şampiyonluğu yaşadı. Aziz Yıldırım, 20 yıllık başkanlığı süresinde tesisleşme konusunda da büyük adımlar attı. Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki stadyumu yenilenirken, Samandıra Cambartu tesisleri, Düzce Topuk Yaylası tesisleri ve Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu gibi taşınmazlar, Yıldırım döneminde kulübe kazandırıldı. Başkanlığa bir kez daha seçilen Aziz Yıldırım, seçim vaatlerinde yeni stadyum projesine de yer verdi. Kapasitenin 64 bine yükseltileceğini söyledi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüp başkanları arasında en uzun süre başkanlık yapma unvanını elinde bulunduran Yıldırım, kendisine ait olan 20 yıllık rekoru geliştirmeye devam edecek.
4: Şanslısınız Fenerbahçe.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Sıfır Atık Forumu'nun kapanış etkinliğinde konuştu. Erdoğan son yıllarda sıfır atık hareketiyle tüketim alışkanlıkları açısından önemli ilerlemeler kat edildiğini söyledi. Farklı programlarla ekonomiye 365 milyar liralık katkı sağlandığını vurguladı.
8: Sıfır atık hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sıfır atık hareketinin çevre ve ekonomiye katkısını vurguladı. Türkiye'nin yeşil, çevreci üretim ve enerji politikalarını sürdüreceğini söyledi. Cumhurbaşkanı İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun kapanış programında konuştu.
8: Yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmayı temel alan bir yaklaşımla hareket ediyor. İklim krizinin etkilerini asgari seviyeye indirmek için yoğun çaba harcıyoruz. Net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan, iklim krizinin önüne geçmek için küresel çapta daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.
8: Dünyanın bir kısmı refah ve zenginlik içinde yaşarken ciddi bir yekün teşkil eden diğer bir bölümü açlık, yoksulluk ve hastalıklarla mücadele ediyor. İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor.
0: Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de toplam 6 beldede seçim yapıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre 6 beldeden 4'ünü AK Parti adayları kazandı. MHP ve CHP adayları da birer belde elde etti.
5: Birçok noktada sandıklar kuruldu, binlerce kişi oy verdi. 6 beldeden 4'ünü AK Parti, birini MHP, birini CHP kazandı. Yüksek Seçim Kurulu'nca belde statüsü kazanan yerleşim yerlerinde ara seçim yapılmasına karar verilmişti. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta seçimlerin sorunsuz tamamlandığını söyledi. Mutta 6 belde belediye başkanlığı, 355 mahallede muhtarlık ve 37 mahallede ihtiyar heyeti ara seçimlerinde toplam 1164 sandıkta 371.870 seçmen oy kullandı dedi. Resmi olmayan sonuçlara göre Tokat'ın Bağtaş'ı ve Yolüstü beldelerini AK Parti kazandı. Kuşçu beldesinde MHP, Çevrecik beldesinde ise CHP sandıktan birinci çıktı. Nevşehir Mustafa Paşa ile Gümüşhane'nin Tekke beldelerinde AK Parti aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.
10: AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerinde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize, muhtarlık seçimlerinde mahallelerine hizmet etme yetkisi alan muhtarlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum.
5: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Nevşehir Mustafa Paşa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak vatandaşlarla buluşturdu. Erdoğan birlik ve beraberlik mesajı verdi.
11: Dört tanesini Cumhur İttifakı olarak biz aldık ve bir tanesini de Milliyetçi Hareket Partisi almış oldu ve böylece büyük bir zaferi hep birlikte kucakladık. Birlikteliğimizi

0: devam ettiğini çok açık bir şekilde gösteriyor dedi.
1: CHP'nin salı günü yapılacak grup toplantısında kürsüde kim olacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa CHP Grup Başkanı Özgür Özel mi? Tartışma sürüyor. CHP'de gözler bir yandan da mutlak butlan kararı sonrası yeni haftada ilk kez toplanacak parti meclisinde olacak.
2: CHP'de yeni haftanın tartışmalı konu başlığı grup toplantısı. Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye kimin çıkacağı merak konusu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları salı günü kürsüye Kılıçdaroğlu'nun çıkacağını bildirdi.
3: Grup toplantısında sizi çok göreceğiz değil mi efendim?
4: Elbette, elbette.
2: Cumhuriyet gazetesine konuşan CHP sözcüsü Müslim Sarı, Kemal Bey gelecek ve grup toplantısı yapacak. Özgür Bey de gelsin yönetsin, arkasında dursun ifadelerini kullandı. Sarı, kurultay yapamıyoruz, hukuken imkansız. Çünkü tedbir var kurultayda ifadelerini de kullandı. Özgür Özel'in salı günü Manisa'ya giderek Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü törenine katılması bekleniyordu. Ancak grup konuşması tartışmaları sonrasında Özel'in de grupta konuşma yapabileceği iddia edildi. Özel'in hafta başında kurmaylarıyla bir araya gelerek bu konuda son kararını vermesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuşsa, meclis başkanlığının CHP'deki tartışmanın tarafı olmadığını söylemiş, genel başkanın kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabileceğini belirtmişti. CHP'de gözler bir yandan da Perşembe toplanacak parti meclisinde. Toplantıda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin netleşmesi bekleniyor. Parti meclisinin olağanüstü kurultay kararı alıp almayacağı da takip edilecek başlıklar arasında. Kılıçdaroğlu, parti meclisi öncesinde MYK üyeleriyle de bir araya gelecek ve durum değerlendirmesi yapacak.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin siyaset akademisinin ikinci dönem açılışında konuştu. CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmalarına atıfta bulunan Dervişoğlu, seçimin yerine atama alıyorsa orada siyasetin kendisi askıya alınıyordur, dedi.
5: Seçme irademizi kimseye rehin etmemek için milli kimliğimizle cumhuriyet ilkelerini bir ve bütün şekilde görmek mecburiyetinde olduğumuzu da hissediyoruz. Bir memlekette seçimin yerini atama, rekabetin yerini müdahale, hukukun yerini imtiyaz alıyorsa orada siyasetin doğrudan doğruya kendisi askıya alınıyordur. Biz bu tabloya siyasetsizlik durağı diyoruz. Siyasetsizlik durağı milletin tercih hakkından mahrum edildiği yerin adıdır. Partilerin, belediyelerin, kurumların ve toplumun doğal işleyişine müdahale edildiği yerdir.
1: Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul İlçe Kongreleri Eyüp Sultan ve Esenler seçimleriyle başladı. Kongreler öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. O günden bu yana tek bir askerimiz şehit olmadı dedi.
6: Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı İstanbul'da ilçe kongrelerinde bir araya geldi. Eyüp Sultan ve Esenler seçimleri öncesinde terörsüz Türkiye süreci ele alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan önemli kazanımlar elde edildiğini söyledi. Adan, divan başkanlığını yaptığı Eyüp Sultan İlçe Kongresi'nde konuştu.
7: O gün risk alanına ortaya konulmuş olan terörsüz Türkiye iddiası hem Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul görmüş, sadece bir parti hariç bütün partiler komisyona üyeler vererek bir ortak iradenin ortaya çıkmasına öncülük yapmış. O günden bugüne kadar tek bir askerimiz şehit olmamış.
6: Esenler'de ise divan başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız yaptı. Yıldız da terörsüz Türkiye sürecinde meclis komisyonu raporunu hatırlattı.
8: Bu rapor doğrultusunda bizden beklenenleri el birliğiyle, tüm partilerin el birliğiyle inşallah yerine getireceğiz diyorum. Terörü de, terörü de tarihin çukuruna bir daha gelmemek üzere göndereceğiz.
6: Yenal Yırık Eyüp Sultan'dı. Alican Erdoğan Esenler'de seçimlere tek aday olarak girdi ve MHP ilçe başkanlığına seçildi.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin Kütahya İl Danışma Meclisi

0: Toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair bilgi veren Yayman, silahların bırakılması olmazsa olmazdır ifadelerini kullandı.
1: Terörsüz Türkiye konusu Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bir devlet projesidir. Bir millet projesidir. Terörün sonlanması ve terör örgütünün silahlarını bırakması meselesidir. Meselemiz Türkiye'nin demokrasisinin standartını yükseltmektir. Meselemiz Türkiye'nin problem çözme yeteneğini arttırmaktır. Meselemiz bir kardeşlik ikliminin tesis edilmesi ve terörün sözde değil özde son bulmasıdır. Milli İstihbarat Başkanlığımız ve devletin ilgili kurumlarının takibinde olan bu meselede silahların bırakılması olmazsa olmazdır. Silahların sadece bırakılması değil, yakılması ve sonsuza kadar tedavülden kaldırılması gerekmektedir.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yeni anayasa çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yazıcı yeni anayasanın referandumla hayat bulacağını söyledi.
2: Önümüzdeki dönemin en önemli gündem başlıklarından biri milletin özgür iradesinin ürünü olan yeni bir anayasa yapmaktır. Demokrasi, özgürlükler ve adalet alanında yaptığımız reformları taçlandırmak ve demokrasimizi daha ileri taşımak amacıyla yeni, sivil ve özgürlükçü bir anayasa yapmak en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu amaçla Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kurulmuş olan yeni anayasa komisyonu da bir yıldır çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni anayasa konusunda bir uzlaşma masası kurulduğunda AK Parti olarak hazır bir şekilde anayasa yapım sürecini başlayacağız. Bu konuda hazırlıklarımızın sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Anayasa yapmak milletimize ait tekel bir haktır. Toplumun tüm kesimlerinin doğrudan ve dolaylı yöntemlerle katılımıyla yapılacak anayasa son sözü yine millet söyleyecek. Yani referandumla hayat bulacak.
0: İzmir Çeşme'de Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ın öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı. Can Polat 3 Haziran'da gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından saldırgan ve keşif yapan bir şüpheli saldırıda kullanılan otomatik tabancayla birlikte İzmir'de yakalandı. Soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirildi. Saldırganla birlikte hareket ettiği ve silahı temin ettiği belirtilen iki şüpheli de İstanbul'da gözaltına alındı. Baskınlarda bir otomatik tabanca daha ele geçirildi. İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 4 zanlı ise tutuklandı. Van'da yol ayrımında bir otomobil ve pick-up kafa kafaya çarpıştı. Kazada aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi de tedaviye alındı. İkisinin durumu ağır.
3: Yol ayrımında 2 araç çarpıştı. Aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı. Kaza Van'da Çaldıran'la Özalp ilçelerinin yol ayrımında meydana geldi. Levent Kiraz'ın kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Abidin Çelik İdaresi'ndeki pikapla kafa kafaya çarpıştı. Araçtaki aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Ölenler anne Serbest Kiraz, 5 yaşındaki kızı Havva, 6 yaşındaki oğlu Yunus'la 9 yaşındaki torunu Emre Kiraz'dı. İki aracın sürücüsü de Serbest Kiraz'ın 9 yaşındaki kızı Tuğba Nur ve 25 yaşındaki oğlu Mehmet Kiraz da yaralı kurtarıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tuğba Nur ve Mehmet Kiraz'ın hayati tehlikeleri sürüyor. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre aksadı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
0: Gümüşhane'de yaşayan 26 yaşındaki Arzu Pekin, eşi tarafından odunla darbe edilerek öldürüldü. Zanlı 4 gün sonra saklandığı depoda yakalandı. Kocaeli'de de 5 çocuk annesi bir kadın eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Mersin'de de bir kadın markette alışveriş yaparken boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.
3: 1,5 yıllık eşini başına odunla vurarak öldürdü. Depoda saklanırken yakalanan katil zanlısı tutuklandı. Olay Gümüşhane'nin Torun ilçesinde meydana geldi. Odun istifleyen Halis Pekin'le eşi Arzu Pekin arasında tartışma çıktı. Zanlı 26 yaşındaki kadını odunla darp ettikten sonra kamyonetine binip bölgeden uzaklaştı. Mahallerinin ihbarıyla olay yerine giden ekipler Arzu Pekin'in başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlının aracı Gümüşhane-Trabzon karayolunda terk edilmiş halde bulundu. Firari zanlı 4 gün sonra saklandığı depoda yakalanıp tutuklandı. Bir kadına şiddet haberi de Mersin'in Silipke ilçesinden geldi. Markette alışveriş yapan 34 yaşındaki Latife de boşanma aşamasındaki eşi Ulaş Dey'nin saldırısına uğradı. Zanlı genç kadına tüfekle ateş etmeye çalıştı. Market personelinin müdahalesiyle silahın kontrolünü kaybeden saldırgan bu kez Latife Dey'yi bıçakladı. Yaralı kadın tedaviye alındı. Hayati tehlikesi sürüyor. Kısa sürede yakalanıp tutuklanan zanlının 9 suç kaydı olduğu öğrenildi.

0: NTV Radyo. NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.
1: Bugün ülkede yağış az noktada var. İstanbul az bulutlu, Poyraz sert esiyor, sıcaklık 27 derece. Ankara 28, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 27 derece, İzmir'de Poyraz sert esiyor. Marmara'da hava az bulutlu, Poyraz sert ve serin esiyor. Trakya'da yerel yağış var, Balıkesir 30, Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da çoğu yerde hava açık, Konya 30, Eskişehir ve Kayseri 27 derece. Ege az bulutlu, Karayel bölgede serinlik vererek sert esiyor. Manisa 34, Muğla 33, Denizli 35 derece. Akdeniz güneşli, Adana 32, Hatay 29 derece. Sahillerde lodos nemli esiyor. Karadeniz'de güneşli ve az bulutlu bir hava var. Bolu kısa süre yağmurlu. Bolu 26, Zonguldak 24, Samsun 23 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 23, Malatya 31, Diyarbakır ve Gaziantep 34 derece.

0: Brezilya'dan bilim insanları 12 hafta boyunca koroner arter hastalığı olan bireyler üzerinde yaptıkları araştırma sonrasında kahkaha atmanın ve gülmenin kalbe iyi geldiği kanısına vardı. Gülen grupta kalp krizi veya felç riskinin önemli ölçüde azaldığı görüldü. Peki gülmek kalbe neden bu kadar iyi geliyor? Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Fatih Mehmet Uçar NTV Radyo'da anlatıyor.
1: Mutluluk dediğimiz zaman mutlulukla birlikte vücudumuzda salınan bazı hormonlar var. Endorfin gibi, serotonin gibi. Bu hormonların çok güzel ya da faydalı özellikleri var. Örneğin serotonin için söylemek gerekirse bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor, sinir sistemimize oldukça fayda sağlıyor, sindirim sistemimizi düzenliyor. Bunlar ilk olarak tabii ki kalp ve damar sağlığı ile ilgili de çok olumlu etkileri var. Bu etkileri nasıl yapar? Nasıl böyle etkiler oluşturabiliyor mutluluk? Yapılan birçok klinik çalışma var. Örneğin Amerika'da yapılan bir çalışma var yine. Özellikle mutluysanız stres hormonlarınız çok azalıyor. Ki bu stres hormonları sempatik aktivasyon dediğimiz bir aktivasyonla birlikte bizim zararlı metabolitler oluşturuyorlar. Vücut için, özellikle de kalp için. Ve mutluysanız eğer, mutsuz insanlara göre %20'ye yakın kalp damar hastalığından korunabiliyorsunuz. En güzel klinik çalışmalardan bir tanesi bu. Çünkü mutlu olan insanlar kalp sağlığını olumsuz etkileyen stres hormonlarından çok uzak kalıyorlar. Stres hormonları çok az salgılanıyor ve kalp damar sağlıkları olumlu yönde etkileniyor. Sadece kalp damar sağlığı dememek lazım. Özellikle söyleyebileceğim ritim bozukluklarından da çok rahat korunabiliyorlar mutlu insanlar. Yine mutlu insanlar gösterilmiş ki daha az sigara içiyorlar. Bu önemli risk faktörlerinden bir tanesi, biliyoruz sigaranın. Daha az sigara içtikleri için daha fazla kalp damar sağlığı ile ilgili olumlu etkiler yaşıyorlar. Yine daha fazla spor yapıyorlar ve bu şekilde de kalp damar sağlığından özellikle olumlu yönde çok rahat korunabiliyorlar. Ama mutluluk dediğimiz zaman uzun vadeli mutluluktan bahsetmek lazım. Yine söylediğim gibi bu tek bir gülmeyle alakalı dememek lazım. Uzun vadede düşünmek lazım bunu. Özellikle uzun vadede mutluysanız kalp damar hastalığından, kalple ilgili oluşabilecek ritim bozukluğundan daha fazla korunabiliyorsunuz, daha fazla fayda sağlayabiliyorsunuz. Yine dipnot olarak şunu söylemem lazım. Biz kalp damar hastalıkları için bazı risk faktörlerini özellikle elemek isteriz. Yani hastada şeker hastalığı varsa, tansiyon sorunu varsa, kolesterol yüksekliği varsa ya da sigara içiyorsa bu risk faktörlerini biz hepsini azaltmaya çalışırız. Bunları modifiye edebiliriz ama ailenizden getirdiğiniz risk faktörleriniz varsa, özellikle genetik risk faktörleriniz varsa burada elimiz kolumuz biraz bağlanıyor. Özellikle anneniz babanız genç yaşta kalp krizi geçirdiyse, bir kalp damar sorunu varsa sizin de riskiniz her zaman fazla oluyor. Diğer saydığım risk faktörleriniz yoksa bile. Yine bu konuda da çok güzel veriler var elimizde. Yani mutlu yaşıyorsanız anneniz babanız çok erken yaşta kalp krizi bile geçiriyor olsa sizin yaşam süreniz daha uzun. Sizin kalp damar hastalığına bağlı sorun yaşama ihtimaliniz daha az. Kalp krizi geçirme riskiniz daha az. Yani mutluluğun bu şekilde çok pozitif etkileri var. Çok fazla klinik veri var elimizde.
0: Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Fatih Mehmet Uçar'ı dinledik.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Burası NTV Radyo. Saat 2.
3: Yeniden merhaba. Gece 2 bülteniyle karşınızdayız. İran, İsrail'e yönelik füze saldırısı düzenledi. Saldırılar sonucunda İsrail'de hava savunma sistemleri devreye girdi. Amerikan Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayarak saldırılara yanıt vermemesini söyledi. Ayrıca kararları Netanyahu değil, ben veriyorum, İran'la ne anlaşma yaparsam uyacaklar diyerek savaşa karşı olduğunu açıkladı. Saldırı İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarının ardından geldi. İran devrim muhafızları Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının durması gerektiği yönünde uyardı. Saldırılar devam ederse İsrail daha ezici ve pişmanlık verici darbelerle yüzleşecek dedi. İran dini lideri Müçteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai ise saldırganlar bugün gerekli yanıtı aldı açıklamasında bulundu. Beyrut saldırısıyla kırmızı çizginin aşıldığı da belirtildi. İsrail ordusu ise fırlatılan füzelerin neredeyse tamamının engellendiğini duyurdu. Reuters'a konuşan bir İsrailli yetkili İran'a yanıt verileceğini belirtti. İsrail Genelkurmay Başkanı, ordu emir verildiği anda düşmanı kararlılıkla vuracak ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı durmaya ve anlaşma yapmaya çağırdı. Netanyahu'yla da telefonda görüştü. Görüşme sonrası Amerikan basınına da konuşarak Netanyahu'nun karar veremeyeceğini, İran'la anlaşmayı kabul etmek zorunda olduğunu söyledi. Anlaşmanın başarısız olması durumunda İran'a kara saldırısı ihtimalini değerlendirdiğini de kaydetti ABD Başkanı Donald Trump. Ve Orta Doğu'daki bu sıcak gelişmeleri, son durumu ele alalım. Bir değerlendirme yapacağız. Bültenimizde Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Furkan Kaya bizlerle olacak. Sayın Kaya merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
4: İyi geceler Ata Bey, yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
3: Sağolunuz. Şimdi tabii uzun süredir Lübnan'ın İran için kırmızı çizgi anlamına geldiği biliniyordu. Buna dair çeşitli değerlendirmeler de yapılıyordu ama saldırılar neden şimdi başladı sizce? Sadece burada tek olarak kaynak Lübnan'a yapılan İsrail tarafından saldırılar var ve İran'ın tırnak içinde söyleyelim hoşuna gitmeyen bir durum, buna karşılık bir füze saldırısı başlattı. Neden tam da bu durumu yaşıyoruz biz sizce?
4: Tabii Hakan Bey, 28 Şubat öncesi ve sonrası olarak aslında bu dönemi ayırmamız gerekiyor. 28 Şubat öncesinde hepimizin bildiği gibi bir görüşme trafiği başlamıştı, bir müzakere trafiği başlamıştı ve bu noktada belli noktalarda anlaşmaya da varılacak gibiydi. Umman'daki görüşmeler, Cenevre'deki görüşmeler bize bunu gösteriyordu. Ama hatırlayın o tarihi görüşme derken, yani önemli o tarihi tam eşikte olan görüşmeyi, Netanyahu 8. defa Beyaz Saray'a gitti, 3 saat Trump'la görüştü ve adeta Trump'ı tehdit edercesine şunu söyledi: İran'a saldır, saldırmayacaksan ben saldırırım, ben saldırırsam da sen de beni mecbur korumak zorunda olacağın için bu savaşın içine girersin dedi. Şimdi burada büyük bir baskı, büyük bir tehdit. Zaten Trump'ın işte 28 Şubat öncesindeki bu Epstein dosyaları, birkaç defa suikast girişimi, ki son oteldeki suikast girişimi de aslında bununla bağlantılandırıldı. Trump'ın elinin kolunun bu İsrail'in İran ve tabii ki Lübnan ve saldırganlığının, vahşet politikasının devam etmesi noktasında çok da fazla sesini çıkaramamasına bağlandı. Şimdi Donald Trump Kasım ayında bir seçim hazırlanıyor ve şu anki görüntüde Trump için çok da artık seçimin çok da parlak olmayacağını, ciddi oy kaybına sebebiyet verdiğini, özellikle İran Savaşı'nın. İran Savaşı'nın zaten bir Amerika Savaşı olmadığını kabullenen kendi partisinden beri senatörlerin artık bundan vazgeç, bu bizim savaşımız değil, halkımız bunu istemiyor diyerek Trump'ı bir şekilde kendi medyasında da, kendi siyasetinde de zor duruma düşürüyor. Şimdi yaşanılan, özellikle İran'ın 28 Şubat'tan sonra işte karşılıklı misillemeler, saldırılar, ki bu noktada Körfez biliyorsunuz ateş altına alındı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin üstleri ateş altına alındı. İsrail ateş altına alındı, hedef altına alındı. Ama bir de İran'ın bir stratejik sabrı vardı tabii. Bunu da hissediyorduk. Yani evet, masaya oturalım, evet benim de bu anlaşmaya ihtiyacım var, çünkü ekonomik olarak zor durumda, siyaset olarak zor durumda İran'ın daha çok yapacak işleri var düzlüğe çıkabilmesi için. Bu savaşın bitmesi de aslında İran'ın selameti açısından önemli, ama içeride bir savaş lobisi var, o ayrı, onu ayrı tutmamız gerekiyor. İran'ın savaşın devam etmesi isteyen bir kesim de var devrim muhafızları içerisinde. Şimdi dolayısıyla bugün yaşanılan saldırı, daha doğrusu İran'ın saldırısının da tek bir sebebi var aslında İran'ın ortaya koyduğu, yani şu sebepten dolayı bunu yaptım dediği, İsrail'in Hizbullah'a karşı, Lübnan'a karşı genişlettiği, daha doğrusu arttırdığı saldırılar. Şimdi en son biliyorsunuz Litani Nehri'nin kuzeyine geçmek suretiyle Şakif Kalesi ele geçirildi ve Beyrut'a kadar bu saldırı dayandı. Ve burada Fransa da tepki koydu Atabey, hatırlarsanız. Evet. Fransa'dan da tepkiler geldi İsrail'in saldırılarına karşı. Ve Erakçı şunu söylemişti yine hatırlayacağımız üzere. İsrail Lübnan'a saldırdığı sürece biz anlaşmaya oturmayacağız. Biz masaya oturmayacağız dedi. Şimdi dolayısıyla Netanyahu bu kırmızı çizgiyi ve bu aslında hassas noktayı gördükten sonra saldırılarını daha da arttırdı. Şimdi demek oluyor ki İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la anlaşmasını istemiyor. Evet. Ve bir şekilde İran'ı daha da saldırgan olmasını istiyor. Şimdi ben notlarımı aldım, müsaadenizle ifade edeyim. Çok önemli cümleler söyledi Netanyahu, Trump bu akşam. Hı hı. Birincisi, Netanyahu'ya saldırılara karşılık vermemesini söyledi, uyarıda bulundu. İkincisi, İran'a tamam füzeyi attın, artık masaya dönme zamanı dedi. Üçüncüsü de, İsrail karşılık verirse çatışmaların 47 yıl daha ya da 3000 yıl daha devam edeceğini duyurdu. Şimdi bu üç cümle de önemli tabii. Özellikle Trump'ın geçmiş dönemden hatırlarsanız böyle bir şey olduğunda daha sert açıklamalar yaptığını da gördük. Ama şu anki yaptığı açıklamalar oldukça itidalli. Devrim muhafızları da bir yandan işte bir hafta boyunca biz bu hafta içerisinde yani saldırılarımıza devam edeceğiz. Dolayısıyla İsrail'e bu anlamda yine füzelerimize karşılık vereceğiz dedi istediğimiz alana kadar. Yani şöyle söyleyelim Atabey, kısa uzatmadan. Evet. Bu hafta biraz sıcak geçecek ve anlaşma masası biraz daha uzak gibi gözüküyor.
3: Yani bu
4: saldırılarla.
3: Evet, itidalli bulduğunuzu söylediğiniz açıklamaları, Trump'ın yapmış olduğu açıklamaları az önce de söylemiştiniz. Hem siyasi mevzi kaybetmesine hem de ülkesinin ekonomik olarak zayıflamasına bağlayabiliriz rahatlıkla, öyle değil mi o zaman? Ya da başka evet. sebepler mi yatıyor? Yani burada Amerika Birleşik Devletleri'nin de ordusu bakımından bir etkisini yitirmesi doğru bir ifade midir bilmiyorum ama İran Savaşı, Orta Doğu krizi bakımından da aslında tablo biraz da bunu anlatıyor galiba, öyle değil mi?
4: Kesinlikle tabii. Bakın en baştan beri biz ne dedik hep yani aklın yolu bir sonuçta. Hı hı. İran kazanılmayacak bir savaş. İran savaşından Amerika Birleşik Devletleri'nin galip çıkması imkansız. Bakın işin harekat boyutuna bakın, askeri boyutuna bakın. İran bir kale devleti. İran gibi bir coğrafyayı tarihte hiçbir güç tam anlamıyla işgal altına alamamış, kontrol altına alamamış. Afganistan'dan bile daha zor bir coğrafyadan bahsediyoruz. Şimdi dolayısıyla burası Suriye değil, burası Irak değil, burası Libya değil. Ve İran bir medeniyet rezervi olan bir ülke. Bakın şu anda görüntülerde gördüğümüz rejime karşı sokaklarda yürüyenler bugün devletinin arkasında. Evet. Bakın hükümet başka, rejim başka, devlet başka.
3: Halbuki hatırlayalım, 28 Şubat'ta krizin ilk patlak verdiği anlarda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran halkının kendi devletlerinin aleyhinde hareket etmesini istiyorlardı. Yani bir evet, iç karışıklığa meyletme peşindelerdi ama tablo tam tersi.
4: Evet, tutmadı. Bakın Şah'ın oğlu biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nden konuşturuldu. Almanya'da Münih Konferansı'nda konuşturuldu. İşte efendim babamı tahtını alacağım, geri döneceğiz, İsrail'le barışacağız, Amerika'yla barışacağız. Sizi zenginliğe kavuşturacağız dedi Şah. Ama olmadı. Çünkü neden? Bu İran medeniyeti dediğimiz, İran'daki tarihi derinlik zaten buna müsaade etmez. Bakın mevzu vahis vatan diyorlar. Mevzu vahis devleti koruma diyorlar. Ve yine hatırlayın efendim... buradaki Kürtleri özellikle PKK'yı kullanmak suretiyle, YPG'yi kullanmak suretiyle Mahabad bölgesinde yeniden size bir Kürt devleti kurduracağız vaadiyle ayaklandırmaya çalıştılar. Kürtleri tutmadı. Bu sefer İran'ın kuzeyindeki Türkleri sizi Kuzey Azerbaycan'la birleştireceğiz. Büyük Azerbaycan'ı kuracaksınız dediler. Ama çok kritik bir mesaj verildi. Mealen tam söylemediler ama o mesajı ben aldım. Buranın tamamı Türkistan. Yani kuzey güney değil. İran'ın tamamı zaten bir Türk coğrafyası. 50 evet. milyondan fazla Türk yaşıyor bu coğrafyada. Bizi bölemezsiniz dediler. Bizim böyle bir niyetimiz yok dediler. Şimdi dolayısıyla bu tuzaklara düşmedi. Bir de bir tuzak daha vardı Atabey. Çok kısa söyleyeyim. İsrail'in aslında büyük Orta Doğu projesi içerisinde, Arzu Mevut düşüncesi içerisinde İran'la Türkiye'nin savaştırılması, Türk'ün Türk'le savaştırılması, mezhep savaşının çıkarılması, İslam dünyası içerisinde bir iç savaşın çıkarılması. Bu da tutmadı. Bakın Pezeşkiyan, her zaman söylüyorum, büyük bir şanstır İran açısından. Ama devrim muhafızlarının işte o Perslik üzerinden ve Pers sosyolojisi üzerinden Netanyahu'nun vermiş olduğu mesajlar, Yüce Kiros dediği işte efendim bizi sürgünden kurtaran o Yüce Kiros Pers kralı, şimdi ona vefa borcu ödemesi zamanı, biz de Persleri kurtaracağız diyerek onlara özgürlük vaat ediyoruz demesi, hatırlayın bundan 3 ay evvel. Bunların hepsinin teolojik olarak ve tarihi olarak mesajlarının ne kadar net olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye özellikle İran noktasında tarihe kapılmadı, devlet aklıyla hareket etti ve iki devlet geleneğine sahip ülke şu anda aslında dengeyi korumaya gayret ediyor, devam ediyor.
3: Az önce ama, evet, ABD Başkanı evet. Donald Trump'ın mesajlarını hatırlatmışsınız. Şöyle de bir açıklama yaptı. Kararları ben veriyorum dedi. Yani burada uzunca bir süredir tartışmalar vardı. Amerika Birleşik Devletleri mi İsrail'i kontrol ediyor yoksa İsrail mi ABD'yi? Bu açıklamada biraz da Trump baskın gelmeye çalışıyor ama Netanyahu bunu ne kadar sürdürebilir bu direnci, bu direnmeyi? Çünkü şöyle Tel Aviv'den bilgiler de paylaşılıyor, değerlendirmeler de yapılıyor. Washington'ın bir yeşil ışık yakmasıyla biz yeniden topyekün savaşa dönebiliriz şeklinde ülke basınında bazı gelişmeler de yazılıp çizilmeye başlandı daha şimdiden. Burada yani ABD ve İsrail ortak hareket ediyorlar ama bir yol ayrımı söz konusu mu? Bir, ikincisi İsrail'in yanıtı nasıl olur?
4: Şimdi bu tabii bu önemli. Zaten uzun zamandan beri tartışılan bir konu. İsrail mi Amerika mı, Amerika mı İsrail mi? Ama tarih bize gösteriyor ki hiçbir Amerikan başkanı John F. Kennedy dışındaki bunun bedelini canıyla ödedi biliyorsunuz. İsrail'e karşı çıkamamıştır. İsrail'in bölge siyasetine destek olmuştur. Gerekli para yardımını, askeri yardımını yapmıştır. Ve şu anda da gördüğümüz üzere Donald Trump, ki şunu da ifade edeyim, Donald Trump ile Netanyahu kişisel olarak birbirlerini sevdiklerini düşünmüyorum. Biliyorsunuz Joe Biden ilk tebrik eden Netanyahu'ydu ve Trump onu direkt kırmızı listeye aldı. Ama şu anda tabii ki devletler arası ilişkiler mevzu bahisi olduğu için beraber hareket etmek zorundalar. Ama yeşil ışık yakma, yani Donald Trump'ın karar benim, ben izin verirsem İsrail ilerleyebilir demesi biraz iddialı geliyor bana. Çünkü İsrail Amerika'ya rağmen ilerliyor. Yani Donald Trump'a rağmen ilerliyor. Diyeceksiniz ki işte lobiler, evanjelik lobiler, siyonist lobiler, işte efendim kongredeki ağırlık, işte Lindsey Graham gibi isimler, neokonlar, İsrail'e verilen destek. Şimdi bunların hepsi zaten bu işin birer parçası. Dolayısıyla işte gece olanlar, şu anda yazmış olduğunuz KJ önemli, anlaşmayı engellemesin. Tamam, doğru. Peki Donald Trump, bu senin savaşın mıydı? Değil. İran sana saldırdı mı? Herhangi bir mermi mi düştü senin topraklarına? Herhalde veya senin üstüne mi saldırdı Amerika? Hayır. O zaman bu senin savaşın değilse ve İran sana saldırmadıysa, bu sadece bir uranyum hadisesi değil Atabey. Ben hep onu söylüyorum. Bu bir nükleer mesele değil. Bu bir balistik füze meselesi değil. Bu mesele başka bir mesele. Bakın ben biraz olayı tersten okuyorum. Benim iddiam, İsrail Hürmüz'ü İran'ın kapatması için Amerika'yı İran'a saldırttığını ben düşünüyorum. İddialı olabilir. Komple teorisi olabilir. Ama şu anki konjonktür ve görüntü, Hürmüz kapalı. Dünya ticareti büyük bir zarar görmüş vaziyette. Petrol sürekli inip inip çıkıyor dramatik bir şekilde. Abluka devam ediyor ve bir şekilde Hürmüz giderek bypass oluyor. Yani bir daha Hürmüz'de hiçbir şey eskisi gibi olmaz. İmkansız. Peki neresi parlıyor? Yani Hürmüz'e alternatif enerjinin güvenli bir şekilde taşınması için şu anda nerelere ön plana çıkartılıyor? İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde Atabey. Hayfa Limanı, Tripoli Limanı, Banyas Limanı. Aşağı doğru iniyorsunuz, Port Said Limanı. Ve bu limanlar zincirinin kontrolü kime verilmek isteniyor? İsrail'e verilmek isteniyor.
3: Evet, hep İsrail'in kontrol ettiği noktalar aslında. Bu saymışsınız.
4: Evet, evet. Değil mi? Ve yeni boru hatlarına bakıyorsunuz Atabey. Yine İsrail'in kontrol ettiği bölgelerden ve İsrail'in şirketlerinin kontrol ettiği coğrafyalar. Orada bulunan kampanyalar, şirketler görüyoruz. O zaman bir Doğu Akdeniz denklemi içerisinde, bir Leviathan enerji diplomasi içerisinde İsrail... Bir, nasıl diyelim size, bu enerji yönetiminde liderliği üstlenmeye çalışıyor ki Hürmüz'ü bypass etmesi gerekiyor bunun için.
3: Yani şimdi aslında zaten diyordunuz ki bu savaş krizin daha ilk günlerinde zaten İran, Tahran, Hürmüz'ü bir koz olarak kullanacaktı. Bu ayan beyan kesinlikle ortadaydı ve nihayetinde kesinlikle İsrail'in de işine yarayacak bir şekilde gelişmeler seyretti yani.
4: Şimdi Atabey, burası komplo teorisi oluyor tabii ki. Bunun bir elinde ispatımız yok ama görüntü ortada. Çünkü Hürmüz'ün kapanacağını, ki ben ilk günde hep şunu söyledim, nükleerden daha değerlidir Hürmüz kartı İran açısından. İran coğrafyasını kullanır. Nükleerden ziyade coğrafyasını kullanır ve kullandı. Hürmüz'ün kapatılacağını bile bile İsrail bu savaşı neden tetikledi? Neden Amerika'nın saldırmasını, Amerika'nın bu savaşı gerçekleştirmesini istedi? Çünkü Hürmüz'ün bypass edilmesi İsrail açısından yeni dönem Doğu Akdeniz jeopolitiğinde fırsatlar yaratacak. Bakın, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Fransa, Yunanistan, hatta Mısır da biliyorsunuz bu denklem alınmaya çalışıyor ama şu anda Mısır geri durdu. Mısır, Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan bir paktı, daha doğrusu bir bloğu oluşabilir. Daha sıkı bir şekilde oluşabilir. Ümidimiz de bu yönde zaten. Ama Güney Kıbrıs Rum yönetimi üzerinden şu anda yeni bir Doğu Akdeniz siyaseti inşa edilmeye çalışılıyor. Şimdi Suriye'de biliyorsunuz kuşatma altına alınmaya çalışılıyor ki Lübnan saldırılarının bir kısmı da Şam'ı daha da çevrelemek. İşte Şeyh Dağı'nı biliyorsunuz ele geçirmişlerdi. Şam'a çok yaklaştılar, 30 kilometre kadar İsrail askerleri. Orada da işgal devam ediyor bir şekilde. Evet. Ve şimdi de Şakif Adası, Şakif Kalesi'nin ele geçirilmesiyle kuzeyi ve güneyi bir radar istasyonu gibi Golan Tepelerinde olduğu gibi gözetleyebilecek şansa sahip oldu İsrail. Şimdi Golan'la beraber Şakif Kalesi dediğimiz coğrafya aslında Mezopotamya, Orta Doğu'yu gözetleyecek iki kule gibi. İki gözetleme radar istasyonu gibi, radar gözetleme kulesi gibi. Şimdi dolayısıyla bakın iş nereden nereye geldi. Biz Hürmüz açılacak, kapanacak, abluka devam edecek veya kalkacak derken birileri bu coğrafyada bu düzeni, bu fırsat üzerinden işte cambaza bak oyununda olduğu gibi bir dizayn etmeye çalışıyor Atabey benim
3: hatta
4: düşüncem.
3: Hatta sadece ama Hürmüz'de de kalmayabilir bu iş. Babül Mendeb Boğazı da değil mi sıkça konuşuluyor. Son olarak da Ali Ekber velayetinin de açıklaması vardı. Direniş ekseni deyip şöyle devamını getirmiş. Hürmüz'ü de Babül Mendeb Boğazı'nı da kapatma gücüne sahip, tercih sizin diyor.
4: Şimdi tam da o noktaya geliyordum Ata Bey, tebrik ediyorum. Çünkü çok önemli Babül Mendeb. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Hürmüz sarsar Babül Mendeb yıkar. Ve Hürmüz'ü kapatan İran şu an cebinde tek atımlık mermisi kaldı. Onu zamanında atarsa kendi çıkarına bir durum oluşabilir. Ama zamansız atarsa, bakın burada da şimdi bir tuzak kuruluyor İran'a. Zamansız o mermiyi atarsa, yani Babül Mendeb'i ben kapattım derse, bu İran'a daha büyük bir eksi yazabilir, daha büyük bir zarar oluşturabilir. Dolayısıyla iki aort damarı dediğim Arap Yarımadası'nın ekonomik ve siyasi, Babül Mendeb ve Hürmüz'ün kapalı kalması, zaten Hürmüz'ün kapalı olması İsrail'e, İran'a da çok zarar veriyor. Ama Babül Mendeb'in kapatılmasıyla ciddi bir nasıl diyelim size, buhran oluşabilir. Daha kötüsü de oluşabilir. Dolayısıyla İran'ın bu kartı çok zamanda oynaması gerekiyor. Acaba İsrail bunu mu da yani Babül Mendeb'i de acaba kapattırmaya çalışıyor İran'a? Yani bu soru da geliyor benim aklıma. Evet. Çünkü orası da kapandığında Süveyş'te de ticaret duracak. Kızıldeniz'de de aynı şekilde büyük bir kriz alanı oluşacak. O zaman Ben Gurion Kanal Projesi dediğimiz aslında Akabe Limanı'nın biliyorsunuz Ürdün'den kiraladı Birleşik Arap Emirlikleri 30 yılını ve Akabe ile Hayfa arasında bir yarı kara koridoru açılacak ve ticaret bu yoldan gerçekleşecek. O zaman işte dediğim gibi İsrail için acaba bir fırsat daha mı doğacak? Dolayısıyla bu tuzağa da düşmemesi gerekiyor İran'ın. Önemli bir kart ama zamanda oynanması gerekiyor. Zamanda oynayamazsa o zaman bu İran için daha kötü bir durumu karşılarına çıkarabilir Atabey.
3: İran denkleminde bilinmeyenleri çözmek için, anlayabilmek için tabii Çin'i de hesap etmeden olmaz. Çin de önemli bir unsur, önemli bir değişken bu noktada. Şimdi yine geçtiğimiz günlerde hem Amerikan Başkanı Donald Trump'ın hem de Rusya lideri Vladimir Putin'in ziyaretleri vardı Çin'e. Xi Jinping'le görüştüler, mevkidaşlarıyla. Şimdi genel bir okuma yapmak istediğimizde bu olayları anlamaya çalışırken hem Amerikan hem de Rus liderlerin Çin ziyaretlerinin etkisi nasıl yankı bulmuş olabilir İran krizinde, İran denkleminde ki biz bugün bunları yaşıyorsak eğer yeniden savaş ortamının kızıştığı bir durum söz konusu. Ne kadar etki etmiştir bu ziyaretler sizce? Yani bu konu tabii ki elbette gündeme gelmiştir ama bazı şeyleri değiştirmiş olabilir mi? Bize ne anlatmaya çalışıyor bu ziyaretler?
4: Şimdi Atabey, tabii Çin biliyorsunuz İran savaşı başladığı günden itibaren sessizliğini korudu. Herhangi bir sert çıkışta bulunmadı. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin hedef tahtasına oturtmadı. Takip etti süreci. Ki Rusya bu anlamda biraz daha sesini çıkardı ama o da çok net tepki koymadı. Ama Çin minvalinde baktığımız zaman şimdi Çin ile İran arasında bir stratejik ortaklık var. Evet, müttefik ülkeler değiller ama biliyorsunuz 2021 yanlış hatırlamıyoruz, 20 de olabilir. 100 milyar dolardan fazla bir anlaşma imza attılar. Ve bunun içerisinde altyapı, üst yapı, telekomünikasyon, güvenlik ve belki bilmediğimiz başka maddelerin de olduğu bir anlaşmaydı. Ve özellikle İran'la Çin'in hem işte Hint-Pasifik dediğimiz politikada hem de işin Doğu Akdeniz boyutunda önemli çıkar noktaları var. Şimdi dolayısıyla şu da tabii iddia edildi, onu da ifade edeyim Atabey. İlk savaş başladığı zaman 28 Şubat'ta İran'ın nokta atışlarının, İran'ın hedefleri kusursuz vurmadaki kabiliyetinin nedeni Çin'in sağladığı elektronik harp olduğu ifade edildi. Hatta bir uzay araştırması gemisinin Umman açıklarında bekleyerek İran'a bir istihbarat sağladığını, elektronik harp istihbaratı sağladığı iddia edildi. Ama bunun da olabileceğini de ifade etmek isterim, mümkündür. Bir de biliyorsunuz bir gemi yakaladı Amerika Birleşik Devletleri. Neredendi? Güney Amerika'dan gelen bir gemi, yanlış hatırlamıyorsam, ya da Güney Çin Denizi'nden çıkan bir gemi yakalandı. Bangladeş olabilir. O geminin içerisinde elektronik harpte kullanacak olan ham maddeler olduğu iddia edildi. Şimdi Çin aslında İran'ı besledi sürekli Atabey, savaş boyunca. Ama demedi şu silahı al kullan diye. O silahı yapacak malzemeyi gönderdi. Veya o silah namlusunu doğrulttuğu koordinatları verdi. Ama bir şekilde savaşın içindeydi zaten Çin. Ve ne oldu? Trump Xi Jinping'le görüştü. Ve o görüşmede Trump çok olumlu mesajlar verdi. Hatta Xi Jinping daha sert bir kırmızı çizgiler çizdi ama Trump daha itidalliydi, daha uzlaşmacıydı. Arkasından Vladimir Putin yine Xi Jinping'le bir araya geldiler ve stratejik ortaklıklarını yine ilan ettiler. Ve şimdi de Xi Jinping Kuzey Kore'ye gidiyor. Biliyorsunuz Kim Jong-un'la bir araya gidecekler. Zaten onların bir müttefiklik ilişkileri var. Yani burada Pekin diplomasinin şu anda bir merkezi durumunda, görüşmeler trafiğinde. Ve yine İran noktasında da, yani İran savaşının bitmesi noktasında da Çin'in özellikle yeni İpek yolunun deniz rotası içerisinde Babil Mendeb'in ve Hürmüz'ün önemini göz önünde bulunduracak olursak, buraların selameti ve güvenliği Çin'in yeni İpek yolunun ekonomik perspektifinden çok önem arz ediyor. Dolayısıyla burada Çin'in de muhakkak ki bu savaşın tansiyonu yükselmemesi adına mesajları en direkt olarak verilecektir. Xi Jinping ne kadar direkt olarak söylemese de. Ve buradaki tansiyonun dengesinde veya daha doğrusu daha da yükselmemesi adına bence Çin'in de çok fazla görünmese de bu masada olduğunu, etkisini hissettirdiğini söyleyebiliriz aslında tabii.
3: Doçent Doktor Furkan Kaya, çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Evet, İran krizindeki son gelişmelere dair de yorumları almış olduk ve sıradaki gelişmemize devam edelim, bültenimize. Komşumuzdan bir haber, Ermenistan'da parlamento seçimlerinde oy sayımı sürüyor. Seçime katılım oranı ise son yılların en yüksek seviyesinde. İlk sonuçlara göre de mevcut başbakan Nikol Paşinyan'ın lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi oyların %57'sini alarak birinci parti oldu. Paşinyan zaferini ilan etti. Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu'nun verilerine göre 2,5 milyon seçmenin %58,97'si sandığa gitti. 2021'deki parlamento seçimleriyle karşılaştırıldığında Ermenistan'ın her bölgesinde seçime katılım oranı arttı. Bir önceki seçimde katılım oranı %49,4'tü. Güçlü Ermenistan İttifakı'nın önde gelen isimlerinden ve Samvel Karapetyan'ın yeğeni Narek Karapetyan, yüksek katılım Paşinyan'ın kaybettiğini gösteriyor iddiasında bulundu. Ülkedeki seçimlerde 16 partili 2 ittifak yarıştı. Ülkede partiler için %4, ittifaklar için ise %8 seçim barajı bulunuyor. Parlamentoda bir partinin tek başına iktidar olması için 101 koltuktan 51'ini alması gerekiyor. Yurt içi gelişmelerle devam edelim. Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanlığı'na 8 yıl sonra oy rekoruyla geri döndü. Olağanüstü Genel Kurul'da Hakan Safi'yi geride bırakan Yıldırım camiaya şampiyonluk sözü verdi.
5: Kazanan Fenerbahçe'di. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildi.
6: Fenerbahçe'de ikinci Aziz Yıldırım dönemi başladı.
7: Sayın Aziz Yıldırım 17.245 oy.
6: Olağanüstü Genel Kurul'da 27.138 oyun 17.245'ini alan Yıldırım, Hakan Safi'yi geride bırakarak 8 yıl sonra başkan oldu.
5: Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camia büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz, etmeyeceğiz hep beraber.
6: Ali Koç'un 2018'de kendisine karşı elde ettiği rekoru kırarak başkanlığa dönen Yıldırım şampiyonluk sözü verdi.
5: Sözümüz söz, şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım. Ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin.
6: Aziz Yıldırım seçim galibiyetini üyelerle birlikte tezahürat yaparak kutladı.
5: Çok sözümüz Fenerbahçe.
6: 9.927 oyda kalan Hakan Safi ise rakibini tebrik etti.
8: Ciddi transferler sözü verdim ve bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana İSKİ'yle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizi de tebrik ediyorum, Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur.
6: Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlığa dönen Aziz Yıldırım'ın görev süresi bir yıl olacak. Sarı lacivertliler gelecek yaz olağan Genel Kurul'da yeniden sandığa gidecek.
5: Çok sözümüz Fenerbahçe.
3: Fenerbahçe tarihinde en uzun süre başkanlık yapan isim olan Aziz Yıldırım 12 yıllık şampiyonluk hasretine son vermeye çalışacak. Kulübe birçok ilki yaşatan Yıldırım'ın sarı lacivertlilerdeki serüvenini hatırlayalım.
5: Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. 30 yılımı bu kulübe verdim ben. Beni soyundurmayın yeniden.
6: Fenerbahçe'nin liderliğine yeniden soyunan Aziz Yıldırım, 8 yıl aranın ardından bir kez daha Sarı Lacivertli Kulübün başkanlığına seçildi.
5: Çok sözümüz Fenerbahçe.
6: 1998 yılında Vefa Küçük'le girdiği yarışı bir oy farkla kazanan Yıldırım, Fenerbahçe'nin 32. başkanı oldu. 20 yıllık dönemde 8 olağan, 4 de olağanüstü olmak üzere toplam 12 kongreden galip ayrılan Yıldırım, 2018'de başkan olarak girdiği genel kurulda Ali Koç'a kaybetti. 2024'te bir kez daha Koç'a rakip olan Yıldırım, sandıktan yine yenik ayrılan taraf oldu. Hakan Safi ile girdiği yarışta galip gelen Yıldırım, Fenerbahçe'deki 13. seçim zaferinin ardından bir kez daha başkanlığa seçildi. Yıldırım'ın 20 senelik kesintisiz yönetiminde Sarı Lacivertliler, futbolda 6 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa zaferi yaşadı. Fenerbahçe, Avrupa'daki en büyük başarılarını da Yıldırım'ın başkanlığı döneminde gördü. Sarı Lacivertliler 2008 yılında Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynarken 2013'te teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Avrupa Ligi'nde yarı final oynama başarısı gösterdi. 3 Temmuz sürecinde bir yıl tutuklu yargılanan Yıldırım tahliyesinin ardından Yargıtay kararıyla aklandı. Fenerbahçe Aziz Yıldırım döneminde amatör branşlarda da büyük atılımda bulundu. Kadın voleybol takımının bir Avrupa, bir dünya kulüpler şampiyonluğu yaşadığı dönemde başkanlık yapan Yıldırım, erkek basketbolunda da Euroleague şampiyonluğu yaşadı. Aziz Yıldırım, 20 yıllık başkanlığı süresinde tesisleşme konusunda da büyük adımlar attı. Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki stadyumu yenilenirken, Samandıra Cambartu tesisleri, Düzce Topuk Yaylası tesisleri ve Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu gibi taşınmazlar Yıldırım döneminde kulübe kazandırıldı. Başkanlığa bir kez daha seçilen Aziz Yıldırım, seçim vaatlerinde yeni stadyum projesine de yer verdi. Kapasitenin 64 bine yükseltileceğini söyledi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüp başkanları arasında en uzun süre başkanlık yapma unvanını elinde bulunduran Yıldırım, kendisine ait olan 20 yıllık rekoru geliştirmeye devam edecek.
5: Çok sözümüz Fenerbahçe.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Sıfır Atık Forumu'nun kapanış etkinliğinde konuştu. Erdoğan son yıllarda sıfır atık hareketiyle tüketim alışkanlıkları açısından önemli ilerlemeler kat edildiğini söyledi. Farklı programlarla da ekonomiye 365 milyar liralık katkı sağlandığını belirtti.
9: Sıfır atık hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik.
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sıfır atık hareketinin çevre ve ekonomiye katkısını vurguladı. Türkiye'nin yeşil, çevreci üretim ve enerji politikalarını sürdüreceğini söyledi. Cumhurbaşkanı İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun kapanış programında konuştu.
9: Yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmayı temel alan bir yaklaşımla hareket ediyor. İklim krizinin etkilerini asgari seviyeye indirmek için yoğun çaba harcıyoruz. Net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan, iklim krizinin önüne geçmek için küresel çapta daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.
9: Dünyanın bir kısmı refah ve zenginlik içinde yaşarken ciddi bir yekün teşkil eden diğer bir bölümü açlık, yoksulluk ve hastalıklarla mücadele ediyor. İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor.
3: Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de toplam 6 beldede seçim yapıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre 6 beldeden 4'ünü AK Parti adayları, MHP ve CHP adayları da birer belde kazandı.
6: Birçok noktada sandıklar kuruldu, binlerce kişi oy verdi. 6 beldeden 4'ünü AK Parti, birini MHP, birini CHP kazandı. Yüksek Seçim Kurulu'nca belde statüsü kazanan yerleşim yerlerinde ara seçim yapılmasına karar verilmişti. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta seçimlerin sorunsuz tamamlandığını söyledi. Mutta 6 belde belediye başkanlığı, 355 mahallede muhtarlık ve 37 mahallede ihtiyar heyeti ara seçimlerinde toplam 1164 sandıkta 371.870 seçmen oy kullandı dedi. Resmi olmayan sonuçlara göre Tokat'ın Bağtaş'ı ve Yolüstü beldelerini AK Parti kazandı. Kuşçu beldesinde MHP, Çevrecik beldesinde ise CHP sandıktan birinci çıktı. Nevşehir Mustafa Paşa ile Gümüşhane'nin Tekke beldelerinde AK Parti aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.
11: AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerinde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize, muhtarlık seçimlerinde mahallelerine hizmet etme yetkisi alan muhtarlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum.
6: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Nevşehir Mustafa Paşa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak vatandaşlarla buluşturdu. Erdoğan birlik ve beraberlik mesajı verdi.
12: Dört tanesini Cumhur İttifakı olarak biz aldık ve bir tanesini de Milliyetçi Hareket Partisi almış oldu ve böylece büyük bir zaferi hep birlikte kucakladık. Birlikteliğimizi beraber yürüteceğiz. İnşallah bu beş belde bizde de çok daha güçlü bir şekilde geleceğe yürüyeceğiz.
6: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, belde belediye başkanlığı ara seçimlerinde elde edilen sonuçlar, Cumhur İttifakımızın milletimizin yüksek takdirinin adresi olmaya devam ettiğini göstermiştir ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz sosyal medyadan açıklama yaptı. Cumhur İttifakı olarak 5 belde kazandıklarını belirten Yavuz, bu sonuçlar milletimizin partimize teveccühünün artarak devam ettiğini çok açık bir şekilde gösteriyor dedi.
3: CHP'nin salı günü yapılacak grup toplantısında kürsüde kim olacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel mi? Tartışma sürüyor. Partide gözler bir yandan da mutlak butlan kararı sonrası yeni haftada ilk kez toplanacak parti meclisinde olacak.
13: CHP'de yeni haftanın tartışmalı konu başlığı grup toplantısı. Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye kimin çıkacağı merak konusu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları salı günü kürsüye Kılıçdaroğlu'nun çıkacağını bildirdi.
14: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
15: Elbette, elbette.
13: Cumhuriyet gazetesine konuşan CHP sözcüsü Müslim Sarı, Kemal Bey gelecek ve grup toplantısı yapacak. Özgür Bey de gelsin, yönetsin, arkasında dursun ifadelerini kullandı. Sarı, kurultay yapamıyoruz, hukuken imkansız. Çünkü tedbir var kurultayda, ifadelerini de kullandı. Özgür Özel'in salı günü Manisa'ya giderek Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü törenine katılması bekleniyordu. Ancak grup konuşması tartışmaları sonrasında Özel'in de grupta konuşma yapabileceği iddia edildi. Özel'in hafta başında kurmaylarıyla bir araya gelerek bu konuda son kararını vermesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuşsa, meclis başkanlığının CHP'deki tartışmanın tarafı olmadığını söylemiş, genel başkanın kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabileceğini belirtmişti. CHP'de gözler bir yandan da Perşembe toplanacak parti meclisinde. Toplantıda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin netleşmesi bekleniyor. Parti meclisinin olağanüstü kurultay kararı alıp almayacağı da takip edilecek başlıklar arasında. Kılıçdaroğlu, parti meclisi öncesinde MYK üyeleriyle de bir araya gelecek ve durum değerlendirmesi yapacak.
3: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin siyaset akademisinin ikinci dönem açılışında konuştu. CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmalarına atıfta bulunan Dervişoğlu, seçimin yerine atama alıyorsa orada siyasetin kendisi askıya alınıyordur, dedi.
15: Seçme irademizi kimseye rehin etmemek için milli kimliğimizle cumhuriyet ilkelerini bir ve bütün şekilde görmek mecburiyetinde olduğumuzu da hissediyoruz. Bir memlekette seçimin yerini atama, rekabetin yerini müdahale, hukukun yerini imtiyaz alıyorsa orada siyasetin doğrudan doğruya kendisi askıya alınıyordur. Biz bu tabloya siyasetsizlik durağı diyoruz. Siyasetsizlik durağı milletin tercih hakkından mahrum edildiği yerin adıdır. Partilerin, belediyelerin, kurumların ve toplumun doğal işleyişine müdahale edildiği yerdir.
3: Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul İlçe Kongreleri Eyüp Sultan ve Esenler seçimleriyle başladı. Kongreler öncesinde Meclis Başkan Vekili Celal Adan, terörsüz Türkiye sürecini yorumladı. O günden bu yana tek bir askerimiz şehit olmadı, dedi.
10: Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı İstanbul'da ilçe kongrelerinde bir araya geldi. Eyüp Sultan ve Esenler seçimleri öncesinde terörsüz Türkiye süreci ele alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan önemli kazanımlar elde edildiğini söyledi. Adan, divan başkanlığını yaptığı Eyüp Sultan İlçe Kongresi'nde konuştu.
16: O gün risk alanına ortaya konulmuş olan terörsüz Türkiye iddiası hem Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul görmüş, sadece bir parti hariç bütün partiler komisyona üyeler vererek bir ortak iradenin ortaya çıkmasına öncülük yapmış. O günden bugüne kadar tek bir askerimiz şehit olmamış.
10: Esenler'de ise divan başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız yaptı. Yıldız da terörsüz Türkiye sürecinde meclis komisyonu raporunu hatırlattı.
17: Bu rapor doğrultusunda bizden beklenenleri el birliğiyle, tüm partilerin el birliğiyle inşallah yerine getireceğiz diyorum. Terörle tarihin çukuruna bir daha gelmemek üzere geleceğiz.
10: Yenal Yırık Eyüp Sultan'dı. Alican Erdoğan Esenler'de seçimlere tek aday olarak girdi ve MHP ilçe başkanlığına seçildi.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin Kütahya İl Danışma Meclisi toplantısında mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye sürecine dair bilgi aktaran Yayman, silahların bırakılması olmazsa olmazdır, dedi.
18: Terörsüz Türkiye konusu milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi

0: bırakılması olmazsa olmazdır. Silahların sadece bırakılması değil, yakılması ve sonsuza kadar tedavülden kaldırılması gerekmektedir.
1: Mecliste yeni haftanın gündemine bakalım. Şimdi de genel kurulda alkollü içki düzenlemesini de içeren kanun teklifi olacak.
2: Meclis Genel Kurulu'nda yeni haftada alkollü içki firmalarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi gündemde olacak. İlk 5 maddesi kabul edilen teklife göre alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar hiçbir etkinliğe ve yayına ürün, marka, amblem, logo ya da işaretleri kullanarak destek olamayacak. Kanun teklifi tarım ve orman alanında da düzenlemeleri içeriyor. Buna göre il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının su kayıplarının önlenmesi için koruyucu tedbir alacak ve bunu Devlet Su İşleri'ne bildirecek. İzin alınmadan yapılmış her türlü yapı ve tesise ilgili idareler, kurum ve kuruluşlar tarafından elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı ve abonelikleri tesis edilmeyecek. Edilmesi halinde her abone başına 100 bin lira idari para cezası verilecek. Düzenlemede şeker pancarı fiyatlarının her yıl şeker fabrikası işletenler de üreticiler arasında varılan mutabakata göre belirlenmesi de yer alıyor. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.
1: Bu yıl 17.si düzenlenen TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri töreni İstanbul'da düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da katıldı.
3: Kutsal izler bırakarak hayatlarını feda eden insanlar oldu.
4: 109 ülkeden farklı kategorilerde binden fazla başvuru yapıldı. Ödüller sahiplerini buldu. İstanbul'da TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri töreninin bu yıl 17.si düzenlendi. Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT yöneticileri, Türk ve dünya sinemasından önemli isimlerle çok sayıda davetli katıldı.
3: Kamerasını İnsanlığın zorlu hikayelerine çeviren, onların trajedilerine ve sessiz çığlıklarına yönelen belgesel sinemacılar bu göstermiş oldukları yoğun ilgiyle bizleri memnun ettiler. 17. yılında uluslararası belgesel ödüllerinin hem 15 Temmuz'a hem de Filistin meselesine odaklanmış olması çok isabetlidir ve insanlığın vicdanına hitap etmektedir.
4: Duran konuşmasında savaşların sıradanlaştırılmaya çalışıldığını ifade etti.
3: Belgeseller bizleri hapsolduğumuz konfor alanlarından çıkmaya davet ederken Susan Sontag'ın işaret ettiği gibi başkasının acısına bakmak masum bir seyir değildir hatırlatmasını yapar. Ve böylece vicdanımıza da bir çağrıda bulunur. İnsanlığımıza hitap eden belgesellerle insan olmanın değerini yeniden fark ediyoruz.
4: Cesur Ol İz Bırak temasıyla düzenlenen TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nde 4 kategoride 12 film ödül aldı.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mükelleflere vergi cezası öncesi erken uyarı sisteminin geleceğini bildirdi. Yeni uygulamayla Vergi Denetim Kurulu tespit edilen riskleri doğrudan mükelleflerle paylaşacak. Böylece mükellefler herhangi bir denetim ya da ceza sürecine girmeden önce kendi risklerini görerek gerekli değerlendirmeleri yapabilecekler. Uygulama bu yıl devreye alınacak. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Bakan Şimşek, bu yaklaşımla mükelleflerimizin hem vergisel bilinç düzeyini artırmayı hem de haklarını korumayı amaçlıyoruz. Vergi bilincini artırırken şeffaflığı sağlayacak ve mükellefler için denetim maliyetini en aza indireceğiz dedi. İzmir Çeşme'de Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ın öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı. Can Polat 3 Haziran'da gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından saldırgan ve keşif yapan bir şüpheli saldırıda kullanılan otomatik tabancayla birlikte İzmir'de yakalandı. Soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirildi. Saldırganla birlikte hareket ettiği ve silahı temin ettiği belirtilen iki şüpheli de İstanbul'da gözaltına alındı. Baskınlarda bir otomatik tabanca daha ele geçirildi. İstanbul

0: İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 4 zanlı tutuklandı. Van'da yol ayrımında bir otomobil ve pikap kafa kafaya çarpıştı. Aynı aileden 3'ü çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi ise tedavi alındı. Ancak ikisinin durumu ağır.
1: Yol ayrımında iki araç çarpıştı. Aileden 3'ü çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı. Kaza Van'da Çaldıran'la Özalp ilçelerinin yol ayrımında meydana geldi. Levent Kiraz'ın kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Abidin Çelik İdaresi'ndeki pikapla kafa kafaya çarpıştı. Araçtaki aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Ölenler anne Serbest Kiraz, 5 yaşındaki kızı Havva, 6 yaşındaki oğlu Yunus da 9 yaşındaki torunu Emre Kiraz'dı. İki aracın sürücüsü de Serbest Kiraz'ın 9 yaşındaki kızı Tuğba Nur ve 25 yaşındaki oğlu Mehmet Kiraz da yaralı kurtarıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tuğba Nur ve Mehmet Kiraz'ın hayati tehlikeleri sürüyor. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre aksadı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
0: İstanbul Maltepe'de dün sabah Otokoç Genel Müdürlüğü'ne ateş açılması olayıyla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Aydın Evler Mahallesi'ndeki Genel Müdürlük binasına ateş açılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Polis ekipleri zanlıların hafif ticari bir araçla olay yerine geldikleri, saldırı sonrası silah, maske ve kıyafetlerini yakındaki alışveriş merkezinin bahçesine attıkları, daha sonra da taksiyle olay yerinden kaçtıklarını belirledi. Binaya ise iki kurşunun isabet ettiği görüldü. İki kişinin sorgusu da sürüyor. Koç Holding kurumlarına yönelik yapılan saldırılara Beştepe ve AK Parti'den tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, demokratik hukuk devleti normları içinde eleştiri hakkının kıymetli olduğunu söyleyip, ancak eleştiri sınırlarını aşan hakaret ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez dedi. Yılmaz, şiddete yönelenler karşılarında kolluk güçlerimizi ve adli makamları bulacak ve hak ettikleri karşılığı göreceklerdir ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Türkiye'nin huzurunu hedef alanlar güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir dedi. Ülkemizi karıştırmak isteyenlere de asla müsaade etmeyeceğiz diye ekleyen Çelik, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz ifadelerine yer verdi. Füze teknolojileri savaş sahalarında etkisini her geçen yıl daha da artırmaya devam ediyor. Türk savunma sanayi de hem geliştirip hem de ürettiği onlarca farklı ürünle önemli adımlar atıyor. İşte bir bölümü envantere giren, bir bölümü de halen geliştirme aşamasında olan yerli füzelerle biz de noktayı koyalım. Yeni saatte görüşmek dileğiyle.
1: Modern savaşların en etkili silahları füzeler. Uzun menzilli taarruz gücü, nokta hedefi imha hassasiyeti ve caydırıcılık özellikleri de son dönemde savaş sahalarının belirleyici unsurları oldular. Modern füze teknolojisi, orduların doğrudan risk almadan sınırlarının ötesindeki stratejik noktaları dakikalar içinde vurabilmesine imkan tanıyor.
2: Füze teknolojilerinin sağladığı iki temel avantajlık var. Bunlardan bir tanesi taarruz kapasitesi, diğeri ise hava hava ve hava savunma füzeleri aracılığıyla elde edilen savunma kapasitesi.
1: Türk savunma sanayide özellikle son dönemde çeşitli mevsimlerde çok sayıda farklı üründe Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücüne katkı vermeye devam ediyor. Envanterde bulunan füzelerin yanı sıra halen geliştirilen çok sayıda proje var. Onlardan biri geçtiğimiz haftalarda kamuoyuyla paylaşılan Yıldırım Han Kıtalar Arası Balistik Füzesi.
3: İlk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir kabiliyetine sahip ve en uzun menzilli füze sistemi olarak önemli bir teknolojik aşamayı temsil etmektedir.
1: Sıvı yakıtla beslenen 4 motora sahip Yıldırım Han füzesi halen geliştirme ve test aşamasında. 6000 kilometre menzile sahip olacağı belirtilen hipersonik füze, atmosfer içinde sesin 9, atmosfer dışında ise sesin 25 katı hıza erişebilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orta menzilli balistik füze ihtiyacı için Roketsan tarafından büyük bir gizlilikle yürütülen bir başka proje ise Cenk. 2000 kilometreden fazla menzile sahip olacak Cenk de tıpkı Yıldırım Han gibi hipersonik hıza ulaşacak. Testleri devam eden Cenk'in kısa sürede envantere dahil edilmesi, ardından da seri üretime geçilmesi hedefleniyor.
4: 3, 2, 1, ateş!
1: Roketsan seri üretimleri devam eden geniş bir balistik füze ürün yelpazesine sahip. O ürünlerden biri kısa menzilli balistik füze Tayfun. Farklı konfigürasyonlarda üretimi devam eden Tayfun'un ilk test satışı Ekim 2022'de yapıldı.
2: Tayfun füzesi atışlı sesli esnasında 28 metre çapındaki bir deniz hedefini 560 kilometre uzaklıktan tam orta noktasından vurdu. Yani siz bir balistik füzeye santimetre hassasiyetle aslında vuruş kaydettiğinizde artık dünyaya şunu ilan etmiş oluyorsunuz. Bizim artık güdüm mimarisi anlamında herhangi bir bağımlılığımız yurt dışında kalmadı.
1: Füzenin Blok 2 versiyonu 600 kilometre yaşam menzile sahip. Tayfun serisi balistik füzelerin Blok 4 versiyonu ise ses hızının 5 katına ulaşarak hipersonik füze kategorisine girmiş durumda. Sektör, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin şekilde kullandığı insansız hava araçlarını birer balistik füze platformuna dönüştüren projeleri de sürdürüyor. 150 kilometre menzile sahip İHA 230, Akıncı TİHA üzerinden fırlatılıyor. Atışlı test ve seri üretim faaliyetleri devam ediyor. 55 kilometre menzilli ve lazer arayıcı başlıklı İHA 122, Akıncı TİHA'nın yanı sıra TCG Anadolu'da görev yapacak Bayraktar TB3 SİHA'dan fırlatılacak. Test süreci devam ediyor. Roketsan ayrıca İHA 300 füzesini geliştiriyor.
5: 2, 1, Bismillah ateş!
2: Kısa süre önce 300 İHA adında Türkiye yeni bir havadan atılan balistik füzesinin lansmanını gerçekleştirdi. O biraz daha dünyada şu anda aslında bu alandaki en uzun menzilli mühimmat diyebiliriz. 500 kilometre menzile sahip olacak.
1: Seyir füzeleri ise vuruş hassasiyeti ve hava savunma sistemlerini etkisiz kılmasıyla öne çıkıyor. An itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan tek seyir füzesi, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen, Roketsan tarafından üretilen SOM. Atmaca'da Türk Savunma Sanayi tarafından geliştirilen bir başka seyir füzesi. Deniz Atmaca, kara, deniz, denizaltı ve hava platformlarından kullanılacak şekilde tasarlandı. Deniz kuvvetlerine teslimatlar başladı. Atışlı testler devam ediyor. SAT'a yakın uçarak savunma sistemlerini alt edebilen Deniz Atmaca 207 km menzile sahip. Atmaca'nın kara versiyonunda ise menzil 500 km'yi aşıyor. Kara Atmaca, yerli turbojet füze motoru kullanıyor.
2: Atmaca'nın Kara Atmaca adında bir versiyonu geliştirildi. Kara Kuvvetleri envanterine giren, Kara Kuvvetleri tarihindeki ilk seyir füzesi olacak.
1: Türk Savunma Sanayi, çok gizli statüde devam eden seyir füzesi projeleri içinde çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan biri, TÜBİTAK SAGE'nin üzerinde çalıştığı yerli motorla 1000 kilometre menzili hedefleyen Gezgin.
2: Bu Gezgin füzesi bir denizaltıdan atılabilecek, bir savaş gemisinden atılabilecek, karadan atılabilecek ve hava platformlarından atılabilecek.
1: Türk Savunma Sanayi'nin havadan gelecek tehditlere karşı ise Çelik Kubbe Hava Savunma Ağı'nın inşası ise sürüyor. Çelik Kubbe'nin en üst katmanında siper yer alıyor. Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma füzesi Siper Blok 1 100 km etkili menzile sahip.
5: Ateş.
1: Testleri süren Siper Blok 2 versiyonda ise menzilin 150 km'yi geçmesi planlanıyor. Çelik Kubbe'nin orta ve alçak irtifa savunma hattında ise Hisarlar var. 15 km etkili menzilli Hisar A ile 40 km menzilli Hisar O bataryaları uzun süredir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde. Sistem yurt dışında da kritik tesis ve birliklerin hava savunmasını sağlıyor. Savaş uçaklarının düşman hava unsurlarına dönük saldırıları için kritik silahı hava-hava füzesi içinde Gökdoğu projesi devam ediyor. Onlardan biri Bozdoğan füzesi. 25 kilometre menzile ve kızılötesi arayıcı başlığa sahip Bozdoğan, görüş içi hava hedeflerine karşı kullanılıyor. Gökdoğan ise görüş ötesinde hava hedeflerine karşı etkili. Her iki füzenin de başlangıç seviyesi versiyonlarının seri üretimi devam ediyor.

0: Kim buldu, nasıl buldu?
1: Mucitlerin zamana karşı yarışı.
0: Mikroçip de telefon gibi iki farklı yerde aynı dönemde icat edildi ve icat etmek kadar çabuk davranmanın önemini kanıtladı. Patent bürosuna ilk başvuruyu yapan mucit olarak tarihe geçti. Lambalı bilgisayarın hesaplama gücü düşüktü ve sık sık yanıyordu. Üstelik bir bilgisayar koca bir odayı kaplıyordu. Lambanın yerini transistör alınca bilgisayar giderek küçüldü ve daha da güvenilir oldu. Radyo televizyon parçaları üretiminde çalışan ve minyatürleştirme konusunda uzmanlaşan Amerikalı Jack Kirby, tüm parçalar aynı malzemeden yapılsa ne olur diye düşündü. Bir yarı iletken olan silikonla yaptığı tümleşik devre ya da bugünkü adıyla mikroçip için 6 Şubat 1959'da patent başvurusu yaptı. Yine Amerikalı bir başka mucit Robert Noyce ise düzlemsel tümleşik devre adını verdiği buluş için patent başvurusunu Kirby'den 6 ay sonra 30 Temmuz'da yaptı. Ticari olarak üretilen ilk mikroçip Noyce'a ait olsa da uzun süren bir hukuk savaşının ardından mikroçipin mucidi olarak Kirby tanındı. Ve mikroçip bulunduktan 40 yıl sonra Paris'te kuruyan ağaçları kurtarmakta kullanıldı. Her yıl 1000'e yakın ağaç hava kirliliği ya da susuzluk yüzünden kuruyordu. 90 bin ağaç mikroçiple etiketlendi. Mikroçipler ağaçların durumu hakkında bahçıvanlara bilgi iletecek şekilde programlanmıştı. Ağaçların kurtarılmasından bir yıl sonra 2000 yılında da mikroçip Kirby'ye Nobel Fizik Ödülünü kazandırdı.
2: Kim buldu, nasıl buldu?

0: TV Radyo. Hava durumu. Bugün ülkede yağış az noktada var. İstanbul az bulutlu, Poyraz sert esiyor. Sıcaklık 27 derece. Ankara 28, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 27 derece. İzmir'de Poyraz sert esiyor. Marmara'da hava az bulutlu, Poyraz sert ve serin esiyor. Trakya'da yerel yağış var. Balıkesir 30, Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da çoğu yerde hava açık. Konya 30, Eskişehir ve Kayseri 27 derece. Ege az bulutlu, Karayel bölgede serinlik vererek sert esiyor. Manisa 34, Muğla 33, Denizli 35 derece. Akdeniz güneşli, Adana 32, Hatay 29 derece. Sahillerde lodos nemli esiyor. Karadeniz'de güneşli ve az bulutlu bir hava var. Bolu kısa süre yağmurlu. Bolu 26, Zonguldak 24, Samsun 23 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 23, Malatya 31, Diyarbakır ve Gaziantep 34 derece. Hava durumu.
1: NTV Radyo. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ı durmaya ve anlaşma yapmaya çağırdı. Trump, Netanyahu'yla da telefonda görüştü. Görüşme sonrası Amerikan basınına konuştu. Netanyahu'nun karar veremeyeceğini, İran'la anlaşmayı kabul etmek zorunda olduğunu söyledi. Anlaşmanın başarısız olması durumunda İran'a kara saldırısı ihtimalini değerlendirdiğini de kaydetti. Evet, Orta Doğu'da İran ve İsrail hattında bu gelişmeler yaşandı. İran bu kez doğrudan İsrail'e füze ateşledi. Tahran'da saldırının İsrail'e yanıt olduğunu duyurdu. Peki bu saldırılar bekleniyor muydu? Bu anlaşma sürecinde sürprizler mi yaşandı?